0: ile ilginçleştiği yer burası. Horus, azot oksidinin harikalarını duyurmaya çalışırken tesadüfen başka bir anestezik maddenin keşfedilmesine yol açar.
1: Horus, kendisi de diş hekimi olan arkadaşı Morton'a diş çekmek için yeni keşfettiği azot oksit kullanımını anlatır. Ama Morton biraz şüpheci. Ancak ağrılı dişi olan bir hastası var. Bu yüzden ne olacak ki? Dene gitsin diyor.
0: Küçük bir sorun. Morton'un azot oksiti bulamadığı ortaya çıktı. Başka bir gaza, etere yöneliyor.
2: Geleneksel alkol olmadığında fakir İngilizler bazen eğlence amaçlı olarak eter teneffüs ediyorlardı.
0: Çünkü eğlence amaçlı sakinleştirici yoksa o zaman başkasını da deneyebilirsin. Sonuçta en kötü ne olabilir ki?
1: Morton hastasında eter deniyor. Başarılı olur.
0: Gördünüz mü? Bir şey olmadı.
1: Her iyi bilim insanının yaptığı gibi kendi üzerinde deneyler yapar ve bununla yetinmeyip evcil hayvanlarına ip bağlayıp üzerlerinde dener. Defalarca işe yaradığını görür.
0: Morton tesadüfi keşfini Massachusetts Hastanesi'ne götürür. Burada Batı tıbbında anestezi kullanılarak yapılan ilk başarılı ameliyata yardım eder.
1: 16 Ekim 1846'da Morton, boynundan tümör alınmak üzere olan bir hastanın eter buharı solumasını sağladı ve cerrah onu kesmeye koyuldu. Hastada herhangi bir sıkıntı belirtisi yok. Yani eter buharı tam bir başarı sağladı ve yeni bir dönem başladı. Bir anda cerrahlar hastalarını bayıltabiliyor, gerekli ameliyatı yapabiliyor ve sonra tekrar hayata döndürebiliyorlar. Yani bu tıbbı tamamen farklı bir şekle sokuyordu. Ve bu tıp dünyası için olağanüstü bir gelişmeydi.
0: Peki anestezi nasıl işe yarıyor?
3: Anestezikler ağrı mesajlarının beyne ulaşmasını engelleyerek işe yarıyor. Vücudun nosiseptörler olarak bilinen bir hücre türü vardır ve bunlar vücudun her yerinde bulunur. Bunların görevi vücuda verilen herhangi bir potansiyel hasarı tespit etmektir. Bu nosiseptörler tetiklendiğinde nörotransmitterleri serbest bırakır ve nörotransmitterler sonuçta beynin hasar bölgesinde ağrı olarak algıladığı oldukça önemli bir sürecin başlamasını sağlayan şeylerdir. Bu tepki hayatta kalmamıza yardımcı oluyor. Çünkü doğru uyarım altında bunu bir daha yapmasam iyi olur çünkü çok acıttı deriz. Farklı anesteziler farklı şekilde çalışır. Bazıları hissedebileceğiniz acıyı sınırlarken bazıları sizi tamamen uykuya sokabilir.
0: Modern anestezi sayesinde kalp ameliyatı gibi hayat kurtaran ancak daha karmaşık ve invazif ameliyatlar deneniyor.
2: Aort kapağı, kanın kalpten vücudun geri kalanına akışını kontrol eden bir kapaktır. Kapak tıkanarak kan akışını kısıtlayabilir.
1: Bu ameliyat inanılmaz derecede invaziftir. Demek istediğim, kalbin kendisi dayanılmaz bir şekilde bir süre için durdurulurken, vücuda kan pompalamak için bir bypass gerekiyor. Birleşik Devletler'de her yıl yaklaşık 180 bin kalp kapağı değiştirilerek normal kan akışının yeniden sağlanmasına yardımcı olunuyor ve tabii ki sayısız hayat kurtarılıyor.
0: Anesteziklerin tesadüfen keşfi modern tıbba çağ atlattı.
4: Her yıl yaklaşık 200 milyon büyük ölçekli ameliyatın gerçekleştirildiği tahmin edilmektedir.
0: Milyonlarca ameliyatın arasından biri tarihin gidişatını bile değiştirmiş olabilir.
2: Winston Churchill, İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere Başbakanı'ydı.
5: Ama onlara karşı direnmekten asla vazgeçmeyeceğiz.
0: Ancak Churchill, savaştan yıllar önce 40'lı yaşlarının sonlarındayken şiddetli hazımsızlık şikayetiyle doktoruna gitti.
2: Neyse ki Winston'ın yaklaşan seçim kampanyasını sürdürmek için seyahat etmesi gerektiği konusundaki ısrarlarına rağmen doktoru onu aynı akşam ameliyat etmekte ısrar etti.
0: Churchill'in apandisiti patlamış ve kangren olmuştu. Sadece ameliyat edilerek hayatı kurtarılabilirdi.
2: Winston Churchill olmasaydı tarihin nasıl sonuçlanacağını kim bilebilir?
0: Ve Churchill, Horace Wells'in tesadüfen yaptığı buluştan yararlanan çok sayıda kişiden sadece biri.
3: Ameliyatlarda anestezinin olmadığı bir dünya hayal edebiliyor musunuz? Aslında o dünya eskiden vardı. Peki onu sona erdiren şey neydi? Parti yapan insanlar.
0: Az sonra. TARDIS dünyayı değiştirebilecek malzemeyi seviyor.
6: Bu maddenin yalnızca 28 gramı 4 futbol sahasına eşdeğer.
0: Ve tarihin en ünlü teselli ödülü.
7: Ölümsüzlük iksirini bulamadı. Onun yerine bu beyaz, tuhaf dokulu maddeyle ortaya çıktı. Tofu'yu bulmuştu.
0: Ama bunlardan önce... Alo?
8: Evet.
0: Telefonla ilgili bir çalışmanız varmış.
8: Evet.
0: Anlatabileceğiniz bir şey var mı?
8: Evet, üzerinde çalışıyoruz. Kısa bir süre içinde bu konuda bir açıklama yapacağız.
0: Tamam.
8: Bu açıklama oldukça açık ve kapsamlı olacak.
0: Öyle umuyorum.
8: Tamam.
0: Telefon iletişimi çok kolaylaştırıyor. Ama eskiden böyle kolay değildi. İnsanların uzun mesafelerdeki mesajları alma konusunda çok beklemeleri gerekiyordu.
1: Çin Seddi antik dünyanın harikalarından biridir. Çin'in pek çok düşmanının olduğu bir dönemde inşa edilmiştir. Düşmanlarını dışarıda tutmak için 20.800 kilometrelik bir duvar inşa etti. Duvar boyunca yangın kuleleri var. Yani bir düşman yaklaşırken oradakiler kulenin birinde ateş yakıyor. Ve sonra bir sonraki kule tarafından görülüyor ve bu şekilde mesajlar duvar boyunca yıldırım hızıyla gönderilebiliyordu. Bunun en güzel yanı mesajları kısa bir sürede yüzlerce kilometre öteye gönderebilmenizdir.
0: Yaklaşık 100 yıl sonra askeri liderler daha karmaşık bir sistemle ortaya çıktılar.
1: Milattan önce 200 yıllarında Çinliler Han Hanedanlığı döneminde farklı şeyler anlatmak için değişik renkteki bayraklardan oluşan bir işaret sistemi geliştirdiler. Bu sistem yine de oldukça sınırlayıcıydı. Her renk belirli bir mesajı ifade ediyordu ama hepsi önceden belirlenmiş mesajlardı.
0: Ateşler ve bayraklar saçma değil mi? Ya yurt dışından mesaj almanız gerekiyorsa?
1: Avrupalı yerleşimciler Avustralya'ya taşınmaya başladıklarında genellikle evdeki sevdiklerine yazmak istediler. Ancak mektupların gemiyle Avrupa'ya geri gönderilmesi bazen 8 ayı bulabiliyordu.
0: 8 ay mı? Doğruyu söylemek gerekirse geçmiş çok kötüymüş. Şimdi 19. yüzyıla ve telgrafın icadına atlayalım.
1: Telgraf işin rengini değiştirdi. Yani daha karmaşık mesajlar gönderebilirdiniz.
9: Bana yarım kilo çay, bir kilo tereyağı gönderir misin lütfen?
1: Sorun şu ki yalnızca bir mesaj gönderebiliyorsunuz ve o mesajı iletmek için diğer uçtaki kişiye güvenmek zorundasınız. Mesela merhaba tatlım, doğum başladı, doğurmak üzereyim diyorsanız kocanız gelene kadar bebeğinizi doğurup eve dönmüş olabilirsiniz.
0: Bu bizi dünyada gerçekten devrim yaratacak ve bilgi çağını başlatacak bir iletişim cihazının icadına getiriyor. Tabii ki Antonio Meucci'nin tesadüfen yaptığı bir keşif sayesinde ortaya çıkan telefondan bahsediyorum.
7: Affedersiniz ne?
0: Alexander Graham Bell diyeceğimi sandınız. Ama hayır. Bell telefonuyla ünlü olabilir. Ama ilk prototip aslında Antonio'ya aitti. Ve bu onun hikayesi.
6: Antonio eşiyle birlikte Küba'da yaşayan İtalyan bir adam. Elektriğin ve bazı yeni keşiflerin ve icatların kullanımlarını analiz etmekle ilgilenen biri bu. Hastalık tedavisinde yardımcı olması için elektroterapi kullanmak gibi.
1: Antonio bir tür çılgın bilim insanı değil. Yerel doktorların yardımıyla çalışıyor ve elektriğin farklı terapilerde nasıl kullanılabileceği ile belirli koşulları nasıl iyileştirebileceği ile ilgileniyor. Sadece bu. Antonio bir tiyatro salonunda küçük bir laboratuvar kurar ve oluşturduğu sistem akülerle çalışan bir elektrik devresi ve elektriği hastaya taşıyan bir bakır bobindir.
7: Yani bir bakır tel parçası kullanıyor ve hasta bunun bir ucunu tutarak onu ağrıyan ya da yaralanan yere yerleştiriyor. Diğer ucu bir aküye ya da akülere bağlanıyor.
1: Antonio şokun gücünü bitişik odadan kontrol etmeyi planlıyordu.
0: Sonra bir gün tedavi seanslarından birinde tuhaf bir şeyi keşfeder.
7: Antonio'nun yardım etmeye çalıştığı hastalardan biri bu sistemi kullanarak üzerinden elektrik ileten bakır teli dudağının üzerine yerleştirdiğinde aniden çığlık atıyor. Başka bir odada bulunan Antonio, bakır telin öbür tarafından hastayı çok net bir şekilde duyuyor.
6: Bir sürü deney yapıyor ve karton kullanarak her iki uca huniler koyuyor ve hastalarına bakır tel aracılığıyla konuşmalarını söylüyor. Ve insan sesinin bu bakır tel aracılığıyla aktarılabildiğini anlayınca çok büyüleyici bir şeyin, yeni bir iletişim biçiminin farkına varıyor ve buna konuşan telgraf adını veriyor.
0: 1850'de Antonio ve eşi yeni bir iş fırsatı umuduyla Havana'dan ayrılarak New York'a doğru yola çıkarlar. Maalesef soğuk iklim Esther'a pek iyi gelmedi.
7: Antonio'nun karısında olağanüstü derecede ağrılı bir rahatsızlık olan romatoid artrit var ve ilerlemişse kişiyi yatağa mahkum edebilir. Kadın evlerinin en üst katında mahsur haldeydi ve Antonio çoğunlukla bodrum katındaki laboratuvarda çalışıyordu.
0: Birbirleriyle konuşmanın bir yolunu bulmaları gerekti. Antonio'nun elinde o gerekli şey var.
7: Aşağı yukarı iletişim kurabilmeleri için elektrikli bakır kabloyla alçak sesle konuşsa dahi kadının sesini ileten bir sistem kurdu.
1: Aslında bu, eşi Esther'ın yatak odasından Antonio'nun laboratuvarına kadar uzanan uzun bir bakır teldi. Elektriğin gücünü ve her iki ucundaki bir koniyi kullanarak diğer taraftaki kişiyle konuşabiliyordunuz.
6: Alo, orada hava nasıl?
1: Burası Londra. Yani sisli, yağmurlu, bulutlu.
6: Aha.
0: Ancak inanılmaz yeni bir iletişim cihazını bulmasına rağmen, iletişimdeki bir kesinti Antonio'nun fikrinin hayata geçmesini engeller.
6: İngilizcesi zayıf olduğu için harika fikirlerini bilim camiasına aktaramıyor ve karşılığında bunun için finansman bulamıyor. Ve patent için ödeyecek parası bile olmadığından buluşu bir kenarda kalıyor.
0: Yıllar geçiyor. Antonio'nun icadı tozlanıyor. Ve dünya telgraf kullanmaya devam ediyor. 1870'lere gelindiğinde birçok mucit onu geliştirmenin yollarını arıyordu. Ve bu da bizi Alexander Graham Bell'e getiriyor. Harmonik telgraf adı verilen birden fazla nokta ve çizgiden oluşan mesajı aynı hat üzerinden gönderen bir yöntem geliştirdi. Bu büyük bir adımdı. Bell icadının sesleri de taşıyacağını söyler.
1: Bell, modern telefonun tasarımını ticarileştiren ve patentini alan ilk kişiydi. Ancak bunda şüpheli bir durum yok değil. Çünkü Antonio tasarımını Bell'in çalıştığı şirkete gönderdi ve bu tasarımı gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Belki Bell bunu görmüştür ama Bell'in bu fikri daha da ileri götürdüğünü biliyoruz. O halde Bell'i de tebrik edebiliriz.
0: Bell bir sürü tebrik aldı. Artık kilometrelerce uzaktaki biriyle anında konuşabilme kabiliyetinin ne kadar büyük bir şey olduğunu hayal etmek zor değil.
9: Kimi aramıştınız?
0: Öncelikle hızlı müdahale eden acil durum hizmetlerinin kapısını açar.
7: Telefon sayesinde artık acil servislerimiz var. Böylece polisi, ambulansı, itfaiyeyi arayabilirsiniz. Amerika'da her yıl acil servislere 240 milyona yakın telefon geliyor. Çoğu ağaçta mahsur kalan kedilerle ilgili.
0: Telefon ataerkillikten kurtulmaya bile yardımcı oluyor. Biliyorum ne alakası var diyorsunuz ama sabırlı olun.
6: 1900'lerin başında konuşmak istediğiniz kişiyle bağlantıyı sağlayan operatörler vardı. Yani ararsın, bir operatör açar ve kiminle konuşmak istediğini sorar.
10: Lütfen beni bağlar mısınız?
6: Ve sizin hattınızı onunkine bağlardı.
11: 1847 Roger Kardeşler Gümüş Tiyatrosu.
9: Hangi program acaba? Teşekkür ederim.
1: Bir telefon operatörünün işi büyük miktarda konsantrasyon, hız ve beceri gerektiriyordu. İşin kadınlara göre olduğu ortaya çıktı ve gördüğümüz şey aslında tamamı kadınlardan oluşan ilk iş gücünün yaratılmasını sağladı.
2: Bu iş kadınlara maddi açıdan bağımsız olabilmeleri için gerekli parayı kazanma olanağı sağladı. aynı zamanda onlara evin dışında bir kimlik de kazandırdı.
0: Bu kadınlar 1. Dünya Savaşı'nda çok önemli bir rol oynadı ve Amerika'nın iletişim sistemini sağlayan muharebe birliklerinin ön hattına gitmek için askere yazıldılar.
1: 1. Dünya Savaşı'nda kadınların büyük rolü vardı ve bu rolü oynayanlar arasında alo kızlar da vardı. Savaş sırasında ön cepheye gönderilen telefon operatörleri Amerika'nın savaş için gerekli olan 26 milyon aramasını birbirine bağladı. Bu sayede mesajlarınızı ve emirlerinizi alo kızlar aracılığıyla ışık hızında gönderebiliyordunuz.
0: Alo kızların savaşta yaptığı hizmet, Amerika'da kadınların oy kullanmasına izin verilmesi yönünde görüşlerin değişmesini sağladı.
1: Hemşirelerin ve mühimmat üretenlerin yanı sıra, kadınların da alo kızlar adıyla telefon pazarına girişi, insanların, genel kamuoyunun ve politikacıların kadınlara bakış açısını tamamen değiştirdi. Kadınlar savaşa büyük katkı sağladılar. Onlar da çalışıyorlardı ve ekonomiye katkıda bulunuyorlardı. Artık kadınların oy kullanma hakkını reddetmek neredeyse imkansızdı.
12: Kadınlar artık oy kullanıyor.
0: Ama burada bitmiyor. Telefon ayrıca sivil haklar hareketinde de rol oynuyor. Aralık 1955'te genç siyahi bir kadın otobüs koltuğunu yaşlı bir beyaz yolcuya vermeyi reddettiği için tutuklandığında...
9: Irkımdan dolayı kötü muamele görme ve aşağılanma fikrine çok direndim. Artık buna karşı çıkma zamanı gelmişti.
0: Bu tutuklamaya tepki olarak Alabama'daki Afrika kökenli Amerikalılar otobüsleri boykot etti. Ancak hala işe gitmeleri gerekiyordu.
7: 1950'lerde Rosa Parks'ın başlattığı Montgomery otobüs boykotu telefonu temel bir araç olarak kullandı. Telefon ağaçları denilen şeyi kurdular. Yani bir kişi 10 kişiyi arayacaktı. Bu 10 kişiden her biri başka 10 kişiyi arayacaktı ve bu böyle devam edecekti.
0: Binlerce boykotçu araç paylaşıyor ve protesto o kadar başarılı oluyor ki sonunda yüksek mahkeme otobüslerde ayrımcılığın anayasaya aykırı olduğuna karar veriyor.
7: Yani tek bir telefon görüşmesiyle başlayan şey yüzlerce hatta binlerce insanın ortak davada örgütlenmesine yol açabilir.
0: Telefon artık hayatımızın merkezinde ve tarihin en simgesel anlarından bazılarının parçası.
13: Ben merdivenin dibindeyim.
14: Ve Birleşik Devletler bayrağını ay toprağına dikmelerini izlerken bütün dünya adeta nefesini tutmuştu.
5: Alo Neil ve Buzz. Sizinle Beyaz Saray'daki Oval Ofis'ten telefonla konuşuyorum.
6: Başkan Nixon aydaki Neil ve Buzz'la telefon görüşmesi yaptığında gerçekten heyecan verici bir an yaşandı.
5: Ve bence bu kesinlikle Beyaz Saray'dan yapılan en tarihi telefon görüşmesidir. Bundan ne kadar gurur duyduğumu anlatamam.
6: Heyecan verici. Başka bir gök cismiyle telefon görüşmesi yaptık. Ayla. Bu görüşme telefon sinyalinin radyo dalgalarına dönüştürülmesi sayesinde mümkün olmuştur. Ve bu radyo sinyali daha sonra Ay'a gönderildi ve geri alındı.
0: Bugün tüm cep telefonlarımız iletişim kurmak için radyo sinyallerini ve uydularını kullanıyor. Sabit telefonun ileriye yönelik politikalara yardımcı olması gibi cep telefonu da yoksul ve gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik iyileşmelerde önemli bir rol oynuyor.
1: Cep telefonları milyonlarca insanın yoksulluktan kurtulmasına yardımcı oldu. Onları işlere, asla bağlantı kuramayacakları hizmetlere bağlıyor. Özellikle de iletişimin her zaman oldukça kötü olduğu kırsal topluluklar için hayati önemde.
6: Ama bugün dünyanın dört bir yanındaki cep telefonu bağlantısı olacağını hiç düşünmediğim küçük kabilelerdeki insanları bile takip ettiğim hissindeyim.
1: Yoksulluk genellikle izole olmakla doğrudan bağlantılıdır ve cep telefonuna sahip olmak, iş bulabileceğiniz, başka bir iş bittiğinde yeni bir iş bulabileceğiniz anlamına geliyor. Yani insanların iş gücü piyasasında kalmasında önemli bir rolü var.
0: Ve çok çalışılan bir günün ardından cep telefonları ödeme almalarına ve bu parayı tutmalarına yardımcı olabilir.
6: Cep telefonları para söz konusu olduğunda kırsal alanlardaki insanların hayatını oldukça değiştiriyor. Yani kolayca çalınabilecek yüklü miktarda parayı üzerinizde taşımak yerine artık telefonunuzdan bankanıza erişebiliyorsunuz.
1: Kenya'daki cep telefonu kullanıcılarının %83'ü cep telefonu üzerinden ya mal ve hizmetler için ödeme yapıyor ya da maaş gibi ödemelerini alıyor. Ve bu bir tomar parayla dolaşmaktan çok daha iyi.
0: İletişim değişim için fırsatlar yaratır. Antonio'nun tesadüfi buluşunun bugün içinde yaşadığımız dünyayı tamamen değiştirdiğine şüphe yok. Az sonra gezegeni kurtarabilecek fasulye.
3: Bugün yapacağımız gıda seçimleri insanlığın geleceğini belirlemede kritik bir öneme sahip.
0: Ama önce kısa bir soru. Yemesi lezzetli, kelebek gibi çok renkli olabilen ve hastalık ya da terörizm gibi tehditleri izleyebilen şey nedir? Akıllı tozdan bahsediyoruz. Biliyorum, bunların hepsi bilim kurgu filmlerinin konusuna benziyor. Ama akıllı toz gerçek ve tesadüfen keşfedildi.
3: Skynet olmadığı ve dünyayı ele geçirip tüm insanları yok etmeye çalışmadığı sürece bu iyi bir şey.
0: Akıllı tozun hikayesinin tarihi 1956 yılında Bell Telefon Laboratuvarları'na dek uzanıyor.
3: Bell Laboratuvarları 20. yüzyıl boyunca özellikle silikon teknolojilerinde bir inovasyon merkeziydi. Bize lazeri, güneş pilini ve en etkilisi olan transistörü verdiler.
0: Tamam, transistörün tam olarak ne olduğunu bir daha hatırlayalım.
2: Bu, elektronik endüstrisinde devrim yaratacak ve bize modern bilgisayarları verecek katı hal elektrik anahtarıdır.
0: Tamam, anladım.
15: İlk transistörler yarı metalik germanyum elementini kullanıyordu. Yarı iletken olarak çalışır ancak sıcaklığa çok duyarlıdır. Ve transistörler 70 santigrat derecenin üzerinde çalışmıyor.
0: Transistörler için daha iyi bir malzemeye ihtiyaç olduğu açık. Silikonla deneyler yapmaya çalışan evli çift Arthur ve Ingeborg bir adım öne çıkıyor.
15: Öğleler, teller ve taşıyıcılar için bağlantı noktaları oluşturabilmek amacıyla silikon yüzeyinin nasıl parlatılıp şekillendirileceğini araştırıyor.
6: Elektrokimyasal aşındırma adı verilen bir teknik yapıyorlar. Bunun için hidroklorik asit kullanılıyor ve ardından bir elektrik akımı yaratıp bunun silikonun yüzeyini aşındırmasını sağlıyorlar.
0: İlk sonuçlar pek umut verici değil.
15: Asit solüsyonunu yıkarlar. Ancak aynaya benzer bir parlaklık elde edeceklerine numuneleri siyah, kırmızı veya kahverengi film tabakaları sebebiyle bozulur. Aradıkları şey tam olarak bu değil.
0: Ancak bu hata dünyayı değiştirecek. Ama henüz bilmiyorlar.
3: İyi araştırmacıların yaptığı gibi yaptıklarını ve sonuçlarını laboratuvar kitaplarına yazdılar. Ve devam ettiler çünkü aradıkları bu değildi.
0: Silikon transistörlerin sorunu sonunda çözüldü. Ve artık hemen her yerde bulunuyorlar. Ancak hikaye bu değil. Bizim ilgilendiğimiz Uhlierlerin tesadüfen keşfettiği bu tuhaf kahverengi şey. Zeki bir kişinin bu kahverengi şeyi elektron mikroskobu altında incelediği 1980'lerin sonlarına atlayalım.
6: Ve bu kahverengimsi paslanmış silikon levhaya daha yakından bakınca bunun aslında çok sayıda küçücük delikle kaplı olduğunu görüyorlar. Süngere benziyor ve bilim insanları buna gözenekli silikon adını veriyor.
15: Tamam, yani kahverengi şey silikon pası değil. Delikli silikon.
0: Yanlış keşif. Bu daha iyi. Sayılır. Yani deliklerle dolu olan silikon. Bu da pek çığır açıcı gibi görünmüyor. Hepsi bu mu?
6: Öncelikle hacmine oranla geniş bir yüzey alanına sahip. Maddenin sadece 28 gramı 240 bin metrekarelik yüzey alanına eşdeğer. Bu 4 futbol sahası demek.
2: Bu önemli çünkü bu yüzey alanı sayesinde silikona her türden farklı kimyasal madde yükleyebileceğiniz ve birçok farklı özellik kazandırabileceğiniz anlamına gelir. Tedavi için ilaçla doldurabilirsiniz.
0: Bunu neden yapmak istiyorsun? Gözenekli silikon elektronik için tasarlanmış olabilir ama aynı zamanda tıpta da kullanılabilir.
2: Belirli hedeflere yönelik antikorlarla doldurabilirsiniz. Belirli reaksiyonları yönlendiren katalizörler ekleyebilirsiniz. Harika bir şey.
0: Tamam, peki. Ama aslında paslı olmayan paslı silikonu yutmak kötü değil mi?
6: Gözenekli silikon biyolojik olarak parçalanabilir ve hazmedilebilir. Vücudun silikonu doğal olarak parçaladığı ve idrar yoluyla attığı keşfedildi.
0: Bu beni rahatlattı. Ancak bizim ilgilendiğimiz bu gözenekli silikonun tıbbi faydaları değil. Çünkü çok tuhaf bir özelliği daha var. Nasıl yapıldığı onun rengini de belirliyor.
3: Bunu doğada görüyoruz, yapısal renk diyoruz. En güzel örneklerinden biri kelebeğin kanatları. Bir kanat görüp, şuna bakın mavi diyebilirsiniz. Ama aslında kanat renksizdir. Fakat ışıkla etkileşime giren şey kanadın yapısıdır ve ışık kanattan belirli bir şekilde yansır ve bunların hepsi bir araya gelerek sizde belirli bir renk algısı oluşturur.
0: İlginç ama pek kullanışlı değil. Ancak başına gelenlere bağlı olarak renk değiştirebildiği ortaya çıktı. Bunu bize hakim açıklıyor.
3: Doğadaki yapısal rengin bir başka örneği de teke böceğidir. Kuruduğunda yeşil görünür ve bu yapısal bir renktir. Bu ışığın böceğin yüzeyinde nasıl yansıdığı ve emildiği ile ilgilidir. Ancak ıslandığında böceğin yüzeyinin optikleri değişir. Artık kırmızı görünür.
0: Anladınız mı? Güzel. Birimiz anlamış.
15: Gözenekli silikon da aynı şeyi yapabilir. Küçük gözenekler çevredeki kimyasalları emebilir ve bu da ışığın yansıma şeklini değiştirir.
0: Ve önemli bölüm burası. Bu gözenekli silikon bir kimyasalla temas ettiğinde renk değiştirir. Dedektör haline gelir ve onunla oynayarak istediğimiz şeye duyarlı hale getirebiliriz. 2000'li yılların başındayız ve Michael Saylor adında bir üniversite profesörü gözenekli silikon üzerinde deneyler yapıyor.
3: Dr. Saylor bu gözenekli silikonu TNT'yi tespit etmek için kullanabileceğine karar verir. TNT molekülleri gözenekli silikona bağlanacak ve renginin değişmesine neden olacak.
15: Bunun el yapımı patlayıcı cihazları tespit etmek gibi önemli askeri uygulamaları vardır. Aynı zamanda havalimanlarındaki gizli terörist faaliyetlerin tespit edilmesi için sivil ortamlarda da kolayca kullanılabilir.
0: Kimyasal ortamda çalıştığı için hata oranı çok azdır.
6: Ortamda bir şey tespit edip uyarı verdiğinde bunu herhangi bir elektrik girişi olmaksızın bağımsız olarak yapabiliyor.
0: Peki bu renk değiştiren gözenekli silikonun akıllı tozla ne alakası var? Sorduğuna sevindim. Yıl 2003 ve Profesör Saylor'ın yanında Jamie Link adında bir yüksek lisans öğrencisi çalışıyor.
2: Jamie, Kuzey Carolina'da doğup büyüdü. Kimya diplomasını Princeton'dan aldı ve ardından San Diego'nun güneşli plajlarına ve Saylor'ın işlettiği disiplinli laboratuvara gitti.
0: Bir gün Jamie, gözenekli silikondan her iki tarafına da farklı bir özellik kazandıran bir lehva yapmaya başlar. Büyük yapması gerekiyor çünkü bu işlem çok karışık.
3: Bu silikonu hazırlama sürecinde titizlikle ilerliyor ve tam sona ulaştığında paramparça oluyor. Bir sürü küçük parçaya ayrılıyor. Bu genç araştırmacı için yürek parçalayıcı olmalıydı.
0: Bence haklı. Şu yüze bak. Ancak bu durum inanılmaz bir buluşa yol açar.
3: Link akıllıca bir şey yapıyor. İşini yapıp yapmadığını merak ediyor. Bu toz artık katı bir levha şeklinde olmasa bile algılamak üzere tasarlandığı şeyi algılayabilir mi?
15: Tozu hidrofilik solüsyonda süspanse ediyor ve bir damla yağ ekliyor. Şaşırtıcı bir şekilde toz yağın etrafında toplanmaya başlıyor ve yağ damlası parlak kırmızıya dönüşüyor.
3: Yarattığı bu akıllı tozun gerçekten akıllıca olan yanı çok küçük olması ama hepsi bir araya toplandığında çıplak gözle görülecek kadar büyük bir hale gelmesiydi.
0: Artık bize bir şeyler anlatabilecek toz boyutunda göstergelerimiz var. Bunları idare edilebilir bir boyutta yapıp sonra küçük bir hale getirebilirsiniz ve hala çalışırlar.
3: Bu, her türlü şeyi tespit eden farklı dedektörleri karıştırabileceğiniz anlamına gelir. Her biri farklı kimyasalı tespit edecek şekilde ayarlanabilir.
0: Ve toza temas eden her kimyasal madde yansıyan ışığın dalga boylarını değiştirir. Başka bir deyişle, lazeri toza yansıtırsanız, görünen renk o tozun neye bağlı olduğunu söyleyecektir. Bu arada güvenli bir mesafede kalabilirsiniz. Eğer tozunuz patlayıcıların varlığını açığa çıkaracak şekilde ayarlanmışsa çok kullanışlıdır.
2: Laboratuvar, bir lazer, 60 metre mesafeden akıllı tozun hedefini belirleyip belirleyemediğini gösteriyor.
3: Ve bu konuda gerçekten akıllıca olan şey şu ki artık otonom olarak davranabilen küçük robotlara sahipsiniz. Ve onları bir bilgisayar diliyle programlayarak kontrol etmiyorsunuz. Onları gerçek bir silikon yapıyla kontrol ediyorsunuz.
0: Bu akıllı toz silikondan yapıldığı için doğada parçalanabilir ve çevre için güvenlidir.
3: İşte karşınızda hastalıkları, patlayıcıları, kirliliği, bir sürü şeyi belirleyebilecek kadar akıllı bir dedektör var. Eskiden kömür madeninde kanaryalar vardı. Ama artık her yerde akıllı tozlar kullanılıyor.
0: Bir araştırma öğrencisi bu büyük buluşu yapmasaydı akıllı toza sahip olamazdı. Ve 50 yıl önce başka bir laboratuvar kazası olmasaydı gözenekli silikonu da hiç bilemeyebilirdik.
15: Ölüler gözenekli silikon.
3: İşte karşınızda hastalıkları, patlayıcıları, kirliliği, bir sürü şeyi belirleyebilecek kadar akıllı bir dedektör var. Eskiden kömür madeninde kanaryalar vardı. Ama artık her yerde akıllı tozlar kullanılıyor.
0: Bir araştırma öğrencisi bu büyük buluşu yapmasaydı akıllı toza sahip olamazdı.

0: Çin'in ilk imparatoru, ölümsüzlüğün sırrını bulma konusunda takıntılıydı. 2200 yıl önce halkına iksir aramalarını söyleyen bir ferman gönderdi. Ve onlar da aradılar. Aslında arayış onun ölümünden sonra bile devam etti. Hedeflerine hiçbir zaman ulaşamasalar da bu sayede barutu keşfettiler ve bu da işe yaradı. Daha sonra M.Ö. 2. yüzyıl civarında Han Hanedanlığı ömrümüzü uzatan bir şey keşfetti.
1: Artık Han Hanedanlığı son derece uzun bir hükümdarlığa sahipti ve özellikle de kağıdın geliştirilmesi gibi bilimsel ve teknolojik ilerlemelerle tanınıyordu.
0: Ancak kağıt gibi faydasız icatlarla ilgilenmiyoruz. Yok, hayır. Çünkü Han, soya fasulyelerini kurutursanız, sonra ezerseniz, suda kaynatırsanız harika bir şey yapabileceğinizi düşünmüştü. Tofu. Bunu nasıl keşfettikleri efsanelerle dolu. Li O'nun hikayesini dinleyelim.
1: Han Hanedanlığını kuran imparatorun torununun yaşam iksirini keşfetme konusunda özel bir tutkuya sahip önemli bir simyacı olduğu sanılıyordu. Kimse ölüm iksiri istemez, yaşam iksiri ister.
0: Barutla birlikte onu da bulduklarını sanıyorum ama bu başka bir hikaye. Leo'ya dönelim.
1: Hayatı uzatacak bu sihirli hapı ya da iksiri bulmak için Çin dağlarının derinliklerine kadar gitti.
0: Onu buldu mu?
1: Ne yazık ki ama şaşırtıcı olmayan bir şekilde ölümsüzlük iksirini bulamadı. Bunun yerine inanılmaz bir kokuya sahip tuhaf dokulu beyaz bir maddeyle ortaya çıktı. Tofu'yu bulmuştu.
0: Ölümsüzlüğü hedefliyorsan daha çok teselli ödülüne benziyor. Bugünlerde tofu'nun mucizevi bir şekilde bir mağaradan çıkmadığından eminiz. Çin'in Moğolistan'la ticarete başlamasıyla ortaya çıktığını düşünüyoruz.
2: Çin ve Moğol kültürleri etkileşim halindedir. Ve tabii ki her birinin sahip olduğu farklı yiyecek türleri var.
1: Moğol kabileleri yerleşik değildir. Göçebe bir yaşam tarzı sürdürüyorlar.
0: Yani diyetleri oldukça sınırlı. Et, yağ, süt ve hepsi bu. Şansları varsa belki otlar.
2: Moğollar hayvanlarını sağıyor ve lor yapıyorlar. İnekleri yok. Peki ne sağıyorlar? Yak mı? Gerçekten Moğollar ne sağıyor?
0: Bilmiyorum. Ve bu aşamada sormaya çok korkuyorum.
1: Yaygın yiyeceklerden biri de fermente sütten yapılan peynir türleridir. Taşınabilirdir, kalorisi yüksektir ve bu nedenle özellikle göçebeler ve göçebe savaşçılar için mükemmel bir besin kaynağıdır.
3: Çin halkı bu besini görünce merak edip kendisi yapmak istedi.
0: Ancak Çinlilerin %85'inden fazlasının laktoz intoleransı var. Doğaçlama yapmaya karar verdiler.
3: Soya sütü kullandılar.
0: Soya fasulyelerini işleyip doğruyorlar ve sonunda tadı peynire benzemeyen bir şey elde ediyorlar.
2: Moğol gıda ürününü kopyalama işleminde fena halde başarısız oldular. Ama yaptıkları şey yeni bir gıda ürünü yaratmaktı ve buna tofu diyoruz.
0: Peynir başarısızlığının büyük bir başarı olduğu ortaya çıktı. Ve tofu hızla Çinliler için temel gıda haline geldi. Daha sonra 8. yüzyılda Çinli rahipler Japonya'ya gittiklerinde tofu'yu da yanlarında götürdüler. Orada istekli bir kitleyle karşılaştılar.
1: Budistlerin etten uzak durmak için iki nedeni var. Biri dinle ilgili, başka canlıya zarar veriyor. Diğeri ise gerekli meditasyonu yapabilmek için uygun bir beslenme düzeni uygulamak istiyor. Böylece vücutları temiz ve düzgün çalışıyor. Et ve balıktan uzak durdukları için protein açısından zengin beslenmeyi sağlayabilmek adına tofu'ya yöneliyorlar.
0: Tofu tapınaklardan ve saraylardan halkın geneline yayılıyor. Ve oradan ulusal kimliğe geçiyor.
1: Peynirin Fransızlarla ya da burgerlerin Amerikalılarla silinmez bir şekilde ilişkilendirilmesi gibi, tofu da zaman içinde Çin kültürünün olduğu kadar Japon kültürünün de ayrılmaz bir parçası haline geliyor.
0: Japonya dünyanın en az obez ve en uzun yaşayan ülkelerinden biri. Nüfusunun neredeyse üçte biri emeklilerden oluşuyor. Yani tofu iyi bir şey. Küreselleşmeyle beraber tofu'yu herkes biliyor ve dünyadaki açlık sorunu

0: sorununa çare olabileceğine dair umutlar var. Umarım.
1: Yetersiz beslenme tüm dünyada büyük bir sağlık sorunu ve 5 yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yaklaşık %45'i yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Yetersiz beslenmenin yaygın bir sorun olduğu ülkelerde hangi mahsulün yetiştirileceğine karar vermek bu sorunun çözümünün önemli bir parçası.
2: Soya fasulyesi çok uzun bir süredir insanlarla birlikte, en az 3000 yıl öncesinden Asya'da var olduğunu biliyoruz. Ve soya fasulyesini bu kadar harika kılan şey verimsiz topraklarda bile yetişmesi.
0: Ve çoğu bitki toprağa aşındırıp diğer mahsuller için daha verimsiz hale geliyor.
1: Ama soya fasulyesi azotu havadan alıp toprakta yeniden biriktirme ve bu süreçte onu zenginleştirme konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahiptir.
0: İşte bu yüzden soya fasulyesi harika. Toprağı tazeler, yetiştirilmesi kolay ve tofu lezzetli ve besleyici.
1: Çocukların düzgün bir şekilde gelişmesi için ihtiyaç duyduğu 9 temel amino asidin tamamını içeren çok sayıda önemli vitamin ve minerali içerir.
0: Bu harika ama yine de gerçek peynir kadar iyi değil.
1: Hatta çocukların güçlü, sağlıklı kemiklere sahip olması için çok gerekli olan kalsiyumu da bünyesinde barındırır.
0: Yanıldığımı kabul ediyorum.
2: Soya fasulyesinin bir diğer şaşırtıcı özelliği de içerdiği protein miktarıdır. Yaklaşık %40'ı proteindir. Diğer fasulyelerde bu oran %20 civarındadır. Ve bu özellikle yoksul bölgelerde çok önemli. Çünkü süt ve et gibi yüksek proteinli yiyecekler inanılmaz derecede pahalı.
0: Soya sevenler topluluğu için çalışıyormuşum gibi görünecek ama tofunun süper güçleri burada bitmiyor.
2: Bazı gıdaların protein içeriği biraz fazla olabilir. Ancak içinizden geçip giderse onu bünyenize alamazsınız. Soya fasulyesinin sindirilebilirliği ise %65 civarındadır. Yani %65'i kan dolaşımınızda emilir ve besin olarak kullanılır. Ancak soya fasulyesini tofuya dönüştürdüğünüzde bu oran artık %90'a yükselmiştir. Yani besinlerin %90'ı bünyenize girmiş oluyor.
0: Daha önce yiyeceklerin sindirilebilirliğinden etkilenmemiştim. Ama işte durum bu. Leo'nun başarılı olduğunu düşünüyorum. Belki de bu ölümsüzlüğün olmasa bile daha uzun yaşamanın besinidir.
2: Dünyada yaklaşık 650 milyon obez yetişkin olduğu tahmin ediliyor.
3: Obezitenin kendine özgü sağlık ve ekonomik maliyetleri vardır. Birleşik Devletleri'nde yılda 200 milyar dolara mal olduğu tahmin ediliyor. Obezseniz risk altındasınız ve bu sorunun ikinci tip diyabet gibi hastalıkların tedavisinden kaynaklandığı düşünülüyor.
2: Fermente tofu kimyasal özellikleri nedeniyle obeziteye karşı çok faydalı olabilir. Doymuş yağ oranı düşük ama peptit oranı yüksek. Peptitlerin yaptığı şey bu yağların hücrelerimize dahil olmasını engellemektir. Yağ hücrelerimize girmiyor. Yani yağlanmıyoruz.
0: Ancak tofuyu süper yiyecek yapan şey yalnızca aşırı ve yetersiz beslenen kişilere yardımcı olması değil, aynı zamanda dünyayı etkileyen bir sorunla da başa çıkabilmesidir.
3: Endüstriyel tarım dünya genelinde orman kesiminin başlıca nedenidir. Ek olarak sığırların ürettiği metan gazı daha fazla sera gazı yaratarak küresel ısınmaya yol açıyor.
2: Son birkaç yüzyılda insan nüfusu her 40 yılda bir ikiye katlanıyor. Şu anda gezegende neredeyse 8 milyar insan var ve 2100 yılına kadar dünyada en azından 11 milyar insanın olacağı tahmin ediliyor. Dolayısıyla bugün yapacağımız gıda seçimleri insanlığın geleceğini belirlemede kritik bir öneme sahip.
0: Sorunun süt ineklerinin çıkardığı gaz olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ama tuhaf bir şekilde sorun yaratan şey ineğin geğirmesi. Yalnızca Amerikalılar yılda 50 milyar hamburger yiyor. Bu dünyanın çevresini 32 kez çevrelemeye yeterlidir. Sorun bu kadar büyük. Bu da beslenme şeklimizi değiştirmemiz gerektiğini gösteriyor. Dünya çapında 2 milyar insan böcek yiyor.
1: İklimin istikrarsız hale gelmesine neden olan sera gazlarının 1/3 kadarı günümüz gıda üretiminden kaynaklanıyor. 1 kilogram sığır proteini üretmek Londra'dan New York'a ve tekrar New York'a uçan bir yolcunun karbon ayak iziyle aynı değere sahip.
0: Karbon ayak izini azaltmak için sinek lavralarından yapılan süte ve kurçuklardan yapılan köftelere geçiş yapabiliriz. Ama sinek lavrasından hoşlanmıyorsanız belki tofu daha lezzetli bir seçenek olabilir.
1: Tofunun karbon ayak izi çok daha düşüktür.
2: Tofu üretimi ile et üretimi arasındaki farkı anlamak amacıyla bir hamburger üretmek için ortaya çıkan karbon emisyon miktarını aynı hamburgeri tofu etiyle üretmek için çıkan emisyon miktarıyla karşılaştırırsanız 12 kat daha az emisyon ortaya çıkacaktır. Yani bu da demek oluyor ki emisyonları %90 oranında düşürebilirsiniz.
1: Tabaklarımıza koymayı, mutfaklarımızda pişirmeyi ve restoranlardan satın almayı seçtiğimiz besinler, bireyler olarak kendimiz ve gezegenimiz için akıllı, sağlıklı seçimler açısından en belirleyici tercihlerden biri olabilir.
2: Yani kültürlerin karışması ve bu gençlik iksirini aramanın getirdiği rastlantılar sonucunda sadece bedenlerimiz için değil, çevre için de harika özellikte yeni ve şahane bir gıda ürünü elde ediyoruz.
0: Evet, hadi bakalım. Bir tofu burger alın ve dünyayı kurtarın.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Almanya lojistik konusunda dünya liderlerinden biridir. 3 milyondan fazla nakliye profesyoneli her türlü malın yerine varmasını garanti etmek için aralıksız çalışır. Denizde, karada ve havada. Onlar olmazsa hiçbir iş yürümez. Lojistiğin kahramanları işte bu kahramanların öykülerini anlatıyor. Baltık Denizi kıyısındaki Stralsund kasabası, Alman Oşinografi Müzesi'nin eski kasaba merkezindeki binası büyütülüyor ve yenileniyor. Eski Azize Katerin Manastırı'ndaki bölümün dönüşümü ise tamamlanmak üzere. Fakat şantiye müdürü Birger Laue ve ekibinin daha yapacak çok işleri var. Bugün Rügen Köprüsü'nün bitişindeki şantiye deposunda duran bir akvaryumun müzeye nakledilmesi gerekiyor.
1: Akvaryum işte bu. Boyu 10 metre 30 santim, eni 1 metre 20 santim, yüksekliği 185 santim ve ağırlığı yaklaşık 4 ton. Bugünkü görevimiz ise bu akvaryumu Oşinografi Müzesi'ne taşımak ve orada kurulumunu yapmak. Görevimiz bu.
0: Akvaryum ilk olarak vinç yardımıyla depodan çıkarıldı ve kamyona yüklendi. Peki müzeye nasıl konacak? Bu konuda bir kere Yeni Zelandalı Matthew Boyle yardımcı olacak. Matthew, akvaryumu üreten şirketin proje müdürü olduğundan her adımda eşlik ediyor.
2: Şu tekerle sürmeye çalışırız.
1: Deneriz, öyle deneriz.
2: Diğer seçenek olarak ellerinde eğer halat varsa arkasından bir halat geçirebiliriz ve vince çektirebiliriz. O da farklı bir yöntem olur.
1: Evet.
2: Önce sürmeye çalışabiliriz.
0: Akvaryumun çelik ve plastikten yapılma 3 adet dış duvarı var. İç kısımda ise 70 milimetre kalınlığında bir akrilik cam panel bulunuyor. Nakliye kolaylığı açısından panel gövdeye yapıştırılmadı.
1: Yanında halat var mı?
3: Anlamadım.
1: Yanında halat var mı? Akvaryumu halatla bağlamayı düşünüyoruz. Daha sonra vinçle dışarı çekmeye çalışacağız.
3: Tamam.
1: 3 eleman gelecek. Ama alttaki tekerler hareket eder mi hiç bilmiyorum.
3: Anladım.
1: Bakarız. Bakacağız.
3: Bakarız.
1: Evet bakarız.
0: Vinç operatörü Thomas epey kötümser çünkü vinçler dikey hareket edecek şekilde tasarlanıyor. Ama sağlam halatlar yardımıyla başarılı olabilirler. Şantiye müdürü Birger kısa süre içinde her hesabı yapıyor.
1: Bu vinç 25 ton kapasiteli. Ama kapasitesi ne kadar uzatıldığına bağlı olarak değişiyor. Fakat biz 4 tonluk bir yük çekeceğimizden sorun olacağını düşünmüyorum.
0: Naylon halatlar 4 tonluk akvaryum için yeterince güçlü. Akvaryum çelik tekerlerin üstünde duruyor. Operatör Thomas halatlar bağlandıktan sonra akvaryumu çekmeye başlayacak.
1: Tamam. Şimdi yavaşça çekmeye başla.
0: Thomas büyük bir dikkatle akvaryumu çekmeye başlıyor. Eğer fazla hızlı çekerse dış koruma yamulabilir veya çatlayabilir. Akvaryumun yatay konumda durması şart.
1: 2 metre. Yarım metre. Güzel. Tamam. İyi gitti. Başaracağız. Yukarıdan kancayla kaldıralım mı?
4: Evet, kancayı hazırladım.
0: Birge ve kamyon sürücüsü Hayko, akvaryumu kamyona yüklemek için halatı alttan geçirip bağlıyorlar.
1: Şimdi kamyonu yanaştıralım. Sonra kaldırıp yüklemeye çalışırız. Yanında palet var mı? Bizim burada olacaktı.
0: 50 yaşındaki Birger akvaryumun altına koyacak paletleri arıyor.
1: Akvaryumu doğrudan römorkun üstüne koymamalıyız. Daha sonra kamyondan indirmek için paletlerin üstüne koymamız şart. Paletlerin üstüne koyarsak halatı altından geçirmemiz daha kolay olur. Ama önce palet bulmamız gerekiyor. Buralarda olacaktı aslında.
0: Şantiye müdürü Birge bir sonraki adımı şimdiden düşünüyor. Akvaryum müzeye götürüldüğünde tekrar vinci alınıp ikinci kata çıkarılacak.
1: Hesabı daha önceden yaptım. Halatı 6 metre aralıkla bağlamamız gerekiyor. Akvaryumun boyu 10 metre 30 santim. Nakliye için tır kullanıyoruz. Tır oldukça uzun ama biz Stralsund'un eski kasaba merkezinden geçeceğiz. Bizi zorlayacak, epey dar virajlardan geçmemiz gerekecek. O kadar kolay olmayacak ve doğal olarak son akvaryumumuza zarar gelsin istemiyoruz. O yüzden taşırken çok dikkatli olmamız gerekiyor.
0: Bu akvaryum özel olarak yapıldı ve müzedeki 31 akvaryumun sonuncusu. Birger son aşamalarda ona bir zarar vermek istemiyor. Özellikle de kamyona yükleme esnasında.
1: Şimdi traversi bağlıyoruz. Bu sayede iki halat yardımıyla akvaryumu düz bir şekilde kaldırabileceğiz. Bunu yapmazsak çapraz halatlarla kaldırmak zorunda kalırız ama akvaryum çapraz güçlere dayanacak şekilde tasarlanmış bir şey değil.
0: Mavi renkli dış koruma çelik ve plastikten yapıldı. Eğer aniden kaldırılırsa yamulabilir veya çatlayabilir.
1: Halatı uzun bir şekilde ayarlayalım.
0: Korumada meydana girecek bir çatlak akvaryumun su sızdırmasına ve kullanılamaz hale gelmesine neden olabilir. Ayrıca iç kısımdaki akrilik cam panel de hasar görebilir. Leipzig Havalimanı saat 19. Almanya'nın dev kargo şirketlerinden birinin en büyük bakım ve operasyon merkezi burada bulunuyor. Hiçbir uçağın yerde kalmaması ve kargolarımızın zamanında bize ulaşması için yüzden fazla personel de gece mesaisinde görev yapıyor. Uçakların güvenliğindense teknisyenler Martin Bittner ve Franz Schulz sorumlu. Vardiya müdürü Jens Krampf bugünkü görevleri bildiriyor.
4: Merhaba.
5: Merhaba.
4: Franz, Martin, bugünkü işleriniz.
5: Gündüz vardiyası bugünkü mesaide bu uçakta bir sorun tespit etmiş. Bazı ölçümler yapması için bir havacılık mühendisi görevlendirmişler. Onun raporuna göre değişmesi gerekiyor. Biz de bunun üzerine motor bilgisayarını değiştireceğiz.
0: Boeing 777 uçağında tespit edilen bir hata mesajından ötürü motor bilgisayarının değiştirilmesi gerekiyor. Martin ve Franz mesaileri esnasında kaç adet görev alacaklarını hiçbir zaman bilmiyorlar.
5: Bu işin heyecanı burada. Ya çok iş çıkar ya da hiç iş çıkmaz.
0: Motor testlerinden lastik değişimine bu ekip Leipzig Havalimanı'nda acil durumda başvurulan ilk isimler.
5: Parçanın gelip gelmediğine bakalım önce.
0: Martin ve Franz ilk olarak hangarın kütüphane lakaplı yedek parça deposuna gidiyorlar. Bu depoda en küçük bir cıvata da var, koca bir motor da var.
6: Önce tabletten kontrol edeyim mi?
5: Evet, bakım kılavuzuna da bakabilirsin. Ben önce bizim bilgisayar sistemine bakayım. Değiştirmemiz gereken parça bu listede yazıyor. Parçanın elimizde olup olmadığını kontrol etmeliyim.
0: Kütüphanede hangi parçaların bulunduğu bilgisayar sisteminde kayıtlı.
5: İki tane var. Başka ne lazım?
6: Bir soket.
5: Hangi ebatta?
6: 305 ve 155 yuvalı.
5: Tamam, öyleyse alalım. Tamam. Kitapçık sendin peki?
6: Bende.
7: Çıktı aldınız mı?
5: Evet, çıktı aldık. Lima Charlie için bir adet.
0: Motor bilgisayarı uçağa özel üretiliyor.
5: Bütün parçalar sertifikalı olmalı. Parçaları herhangi bir yerden satın alıp uçağa takamazsınız. Her bir parça için özel sertifika olmalı. Yoksa o parçaları takamayız. Montaj kiti de lazım.
7: Tamam. Hangileri?
6: Bir turbok. Bir tane soket ve güvenlik kablo kiti.
0: Martin ve Franz olmasa havayolu taşımacılığı ekonomik olamaz.
5: Ben uçağın uçmasını garanti etmek zorundayım. Biz burada esasen güvenliği sağlıyoruz. Ve bunun için buradayız. Örneğin şirket ekspres kargo ile bir paket taşıyorsa ve paketin saat 9'da teslim edilmesi için garanti veriyorsa ben ona öncelik vermek zorundayım. Biz hiçbir aksaklık olmaması için buradayız. Bu sadece pilotları kapsayan bir sorumluluk değil. Onun dışında en az iki kişi daha oluyor uçakta ve onlardan da sorumlu oluyoruz. Bu yüzden işimiz oldukça önemli.
7: Başka bir parça daha istediyseniz yukarı çıkıp getirmem gerekiyor. Görüşürüz.
5: Tamam, bekliyoruz.
7: Kolay gelsin.
0: Depo sorumlusu Marius Keneke iki katlı kütüphanede saklanan 3.1 milyon adet parçanın tamamı hakkında bilgi sahibi. Bu depoda sadece basit cıvatalar var. Aşırı pahalı uçak parçaları da var tabii.
7: Buradaki parçaların tamamını ezberleme şansım yok. Burada bulunan bilgisayarları ve değeri milyonlar eden küçük parçaları biliyorum. Parçalar bazen başka bölgelere yollanıyor ve kaç para olduklarını faturaların üstünde yazan rakamlardan öğreniyoruz. Toplam rakamlar faturaların üstünde yazıyor ve onları gördüğünüz zaman hayretler içinde kalabiliyorsunuz. Gerçekten çok garip.
0: Örneğin bu Boeing 777 Lima Charlie'nin motor bilgisayarının yenisi neredeyse €500,000 değerinde. Ayrıca oldukça ağır bir parça. Marius tam 28 kilo gelen bu bilgisayarı mesai arkadaşları Martin ve Franz'a teslim ediyor.
7: Çok ağır bir şey istemişsiniz.
0: Teslim edilen parçalar dikkatle not alınıyor ve depo stoklarının her daim güncel olması sağlanıyor.
5: Motor bilgisayarımız bu. Doğru parça olup olmadığını anlamak için onu elimizdeki belgeyle karşılaştırmamız gerekiyor. Bütün bilgi seri numarasında kayıtlı. Bu da lazım olan sertifika. En önemli kısmı bu. Doğru parça olup olmadığını anlamak için seri numarasını kontrol ediyoruz. Foxtrot Alfa 0612.
6: Doğru.
5: Tamam, doğru parça. Sonra diğer parçalara da bakacağız.
6: Ben bakıyorum.
0: Teknisyenler çifte kontrol prensibini kullanarak her şeyin doğru olduğundan emin oluyorlar. Ağır zaman baskısı altında bile hata yapma lüksü yok. Ayrıca herhangi bir eksik olup olmadığına da bakıyorlar. Boeing 777 Lima Charlie'nin motor bilgisayarının değişimi görevini sadece bu kontrollerin ardından gerçekleştirebilirler. Uçaklarla ilgilenmek Martin için hala cazibesini koruyan bir şey.
5: Hayalimdeki meslek bu. Bu işi yapmayı istiyordum ve şansıma Leipzig'te böyle bir yer vardı. İşim evime çok yakın. Uçak teknisyenliği havalimanı bölgeleriyle sınırlı bir iştir. Şirketin burada büyük bir istasyon açması benim için bir şans oldu. İstasyonda giderek büyüyor. Yani şanslı biriyim ben. Sevdiğim işi yapıyorum.
0: Sadece bu gece 100 teknisyen yaklaşık 100 uçağı kontrol etmek için mesai yapıyor.
6: Ben teknolojiyi, uçakları ve özellikle kargo uçaklarını çok seviyorum. Her şeyin bir araya gelmesini ve uyum içinde çalışmasını görmek çok şaşırtıcı bir şey. Bu kadar ağır bir uçağın havalanması ve her şeyin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi olağanüstü. Biz bunu sağlamak için buradayız.
5: Evet Franz, başlayalım.
6: Aletlerimiz hazır.
5: Tamam. 2 adet yan keski lazım olacak bize.
0: Martin ve Franz yeni motor bilgisayarını takmadan önce eskisini dikkatle sökmek zorundalar. Bavyera'nın Rosenheim kentinde son teknolojiyle donatılmış bir öğrenci yurdu ve bir otel açıldı. Ama bir eksik var. Çatıda şık bir teras var. Bunun için de planlama ve lojistik uzmanı Mario Theis bir konteyneri baş döndürücü bir yüksekliğe çıkarmak zorunda. Umarım hava bozmaz.
8: Terasın yüksekliği yaklaşık 24 metre. Hafif bir rüzgar var. Konteynerin büyük sayılacak bir yüzey alanı var. Ebatları 5 metre, 2,5 metre. Rüzgar şiddetlenirse konteyneri uçurur.
0: 130 tonluk vincin hatasız bir iş yapması şart. Ama konteyner teslimatının bir zorluğu daha var.
8: Konteyneri çatıya çıkarıp yerine yerleştirmek bir ustalık işi. Çünkü elektrik ve su tesisatının da çekilmesi gerekiyor. O yüzden konteyneri tesisatın geçeceği bir borunun üstüne oturtacağız. İşin zor kısmı da orası.
0: 54 yaşındaki Mario ortağı Martin Grunwalder'den destek alıyor. Martin konteyner üreticisinin satış ortağı adına çalışıyor ve bu montajın sorunsuz yapılmasını umut ediyor.
9: Doğal olarak her zaman belli bir gerginlik oluyor. Acaba olacak mı diyorsun? Acaba müşteri ölçüleri doğru verdi mi? Doğru bir iletişim oldu mu? Konteyner fabrikada doğru üretildi mi? Ben 10 yıldır bu işteyim ve Mario'yla 10 yıldır birlikte çalışıyoruz.
0: Teras barı kampüsün yeni çekim noktası olacak. Burası Almanya'nın ilk ahşap tabanlı hibrit öğrenci yurdu. Ahşap yapı çevre dostu ve tesiste bulunan güneş enerjisi sistemi sayesinde öğrenciler kendi elektriklerini kendileri üretecekler. Son hazırlıklar tamam, konteyner gelebilir.
8: Telsizle iletişim kuracağız çünkü operatör burayı göremiyor. Vincin ucunda bir kamera var ama çatıyı doğrudan görmüyor. O yüzden onu yönlendireceğiz. Telsiz trafiğini az önce kontrol ettik. Mutfak tesisat bağlantılarını da hazırladık. Tesisat konteynerin içine monte edilecek. Yerde taş kalmaması için şimdi terası süpüreceğiz. Yoksa konteyner düz bir şekilde yerine oturamaz. Bunun olmasını istemiyoruz. Daha sonra altına destek koyacağız.
0: Montaj elemanı Martin Pink zemin parçasını hazırlarken 2,5 ton ağırlığındaki konteyner öğrenci yurdunun bitişindeki 24 metrelik otel terasına doğru getiriliyor.
10: Halatı getirdiniz mi?
11: Yukarıya hazırladılar.
2: Yanaşayım mı?
9: Arada 3 metre mesafe kalsın istiyorum.
2: O zaman şu tarafa doğru biraz daha yanaşayım.
9: Tamam.
0: Ekip yayaların geçebilmesi için arada 3 metre mesafe bırakmak zorunda.
8: Konteyneri vinç vasıtasıyla aradaki mesafenin üstünden çatıya çıkaracağız. Başlangıç biraz yavaş olacak ama ondan sonra hızlı bir şekilde kaldıracağız.
0: 5 metrelik konteyner normal bir yük konteynerine benziyor ve uluslararası standart olan ISO standartlarına uygunluk gösteriyor.
8: Vincin zincirleri 4 köşeye birden bağlanıyor. Bu köşelere ISO köşeleri deniyor. Konteynerlerde köşe noktaları en çok yük çeken noktalardır ve üst üste 3 veya 4 konteyner depolanabilir. Bir örnek vermek gerekirse, normal bir konteynerin köşe noktaları 280 ton yük taşıyabilir. Bu yüzden bir yük gemisine 8 adet konteyneri hiçbir sorun yaşamadan üst üste dizebilirsiniz. Denize düşer ama hasar görmezler.
0: Martin zincirleri konteynere bağlarken Mario asansörle çatıya çıkıyor. Mario, vinç operatörü Thomas Müller'e çatıdan talimat verecek.
12: Hazır olunca haber ver.
8: Tamam, yavaşça kaldır.
12: Tamam.
0: Kaldırma esnasında rüzgarın şiddetlenmemesi gerekiyor. Aksi takdirde çatıdaki ekip için tehlike arz edebilir.
8: Hava güneşli ve rüzgar yok. Eğer rüzgar şiddetlenirse işlemi iptal edeceğiz.
0: Ama Alp dağlarında hava hızlıca bozabilir. Baltık Denizi kıyısındaki Stralsund kasabasında bulunan Alman Oşinografi Müzesi büyütülüyor ve yenileniyor. Ek binanın akvaryumu henüz yerine konmadı. Akvaryum Rügen Köprüsü'nün yanındaki depoda duruyor. Akvaryumu müzeye nakletmekten şantiye müdürü Bürger ve ekibi sorumlu. Akvaryum vinçe bağlandı ve kamyonun kasasına yerleştirilecek.
1: Ben şu anda göremiyorum. Arkadaşına bakman lazım.
0: Ekip akvaryumu römorkun üstündeki yerleştirme noktalarına oturtmak zorunda. Vinç operatörü Thomas 4 tonluk akvaryumu 25 metrelik vinciyle kamyonun kasasına indiriyor.
1: İşte oluyor. Şimdi denk geldi. Altındaki paleti geri çekmem gerekiyor.
13: Şey düşürmeliydi.
1: Evet. Bu işlem birinci bölümdü. Birinci bölümü tamamladık. Akvaryum yüklendi. Halatlar bağlanıyor. Daha sonra yeni yerine doğru yola çıkacak. Evet, bundan sonrası sürücü için zor olacak. Sorumluluk onda. Dikkat etmesi gerekiyor.
0: Yolculuk 4 kilometre sürecek. Çok dar sokaklardan geçecekler. Birger bu sokaklardan geçmeyi sevmiyor.
1: Ben bisiklete biniyorum. Evet. Stralsund'da araba sürmek gerçekten çok zor. Hiç kolay değil.
0: Sorun da bu zaten. Akvaryum yüklü kamyon bir yere çarpmadan yol alabilecek mi? Çünkü her darbe kırılgan korumaya ve içindeki cam panellere tehlike arz ediyor. Dahası kasabanın bazı bölgeleri 800 yaşında ve UNESCO Dünya Mirası Bölgesi. Burada da çevreye zarar vermek çok kötü olur.
1: Vay canına. Gençler benden hızlı gelmişler. Bazen öyle olabiliyor. Bir şantiye müdürü olarak bazen bir adım geride durmak, ekibin iş yapmasına izin vermek gerekir. Bu karar her zaman en kötü karar değildir.
0: Thomas'ın yönlendirdiği vinç ekibi akvaryumu güvenle getirdi. Şimdi en riskli kısım başlıyor. Akvaryumu koruma altındaki bir binanın üstünden geçirip müzeye sokmak.
1: Şimdi birilerinin karşılama noktasına gidip gitmediklerini kontrol etmeliyiz.
3: Biri gidip baksın.
1: Kendim giderim.
0: Karşılama noktası ikinci katta daha önceden kurulmuş olan platform. Birger burada üretici firmanın proje müdürü Matthew ile buluşuyor. Akvaryum ikinci kattaki platformun üstüne indirilecek ve sonra içeri itilecek.
2: Burası arkaya kadar uzuyor.
1: Ya.
2: Gördüğün gibi burayı bir bantla işaretledim.
1: Evet.
2: Ve akvaryumun düz bir şekilde inmesi gerekiyor. Böyle. İçeriye doğru. Ama şu anda palet krikosunu kaldıramıyorum. Kaldırmadığım için gevşek duruyor. Ama sonra kaldırabilirim.
1: Başlayalım o zaman.
0: İndirme platformu akvaryumun kendisinden biraz daha büyük. Forkliftlerdeki paletler alınabilir çünkü artık kullanılmayacaklar. Çözüm olarak akvaryum palet krikolarının üstüne indirilecek. Bunun riski ise 4 tonluk ağırlık krikolarının dengesini bozuyor.
1: Başlayalım.
3: Vinci çalıştırıyorum.
1: Evet, telefonu da aç. Ben buradan köşeyi göremiyorum. Neler oluyor orada? Hala başlamadınız mı? Başlayalım o zaman.
0: Akvaryumu koruma altındaki manastırın üstünden geçirip güvenli bir şekilde platforma indirmeyi başarabilecekler mi? Leipzig Havalimanı'na geri dönüyoruz. Uçak teknisyenleri Franz ve Martin 22 bin metrekarelik bir hangarda bir Boeing 777'yi tamir ediyorlar. Bir hata mesajı sebebiyle motor bilgisayarını değiştirmeleri ve uçağı hemen hizmete geri sokmaları gerekiyor.
5: Şu anda değiştirdiğimiz bilgisayar bu. Önce bütün kabloları sökmemiz gerekiyor. Her bir kablo motor için ve uçak için başka bir işleve sahip.
0: Martin arızalı bilgisayarı dikkatle söküyor. Bilgisayar çöpe atılmayacak, tamire gönderilecek.
6: Sigortayı yerine geri takayım mı?
5: Evet, lütfen. Eğer elin yetişmezse enerjiyi kesebilirsin. Bana haber ver. Ben de buradan soketi çıkartayım.
0: Martin ve Frans birbirleriyle iyi anlaşan bir ekip. Birlikte bilgisayarın uçakla olan tüm bağlantılarını kesiyorlar. Zaman baskısı altında olmalarına rağmen sakinler ve konsantrasyonları yüksek.
5: Motor bilgisayarında çalışırken çok dikkatli olmalısın. Her bilgisayar bir motoru kontrol eder. Bu yüzden çok titiz olmak zorundasın. Eğer bilgisayarda bir arıza meydana gelirse, uçuş esnasında motorun kapatılması gerekir ve bunun olmasını hiç istemezsin.
0: Bir Boeing 777'nin iki motorundan biri uçuş esnasında arıza yaparsa bir güç kaybı meydana gelir. Uçak artık irtifasını koruyamaz ve alçalmaya başlar. Ondan sonra da en yakın havalimanına acil iniş yapması icap eder.
6: Aldım.
5: Aldın mı?
6: Evet.
0: Motor bilgisayarı 28 kilo ağırlığında ve yenisinin değeri neredeyse 500 bin euro.
5: Parçalar buradan sonra tamirhaneye gider ve orada bakılır. Orada test edilir. Çünkü bizim böyle bir parçayı test etme imkanımız yok.
0: O yüzden bu durumlarda yeni yedek parçalar kullanılıyor.
5: Şimdi yeni parçayı takacağız ve uçağı yeniden uçuracağız. Planımız bu.
0: Gecede 90 uçuşun yapılabilmesi için bütün uçakların teknik olarak mükemmel olmaları şart. Bir sonraki görev hazır bekliyor.
5: Bugün iki uçağımız var. Bir tanesi hangardaki bu uçak. Diğeri ise Frankfurt'tan gelecek olan uçak.
0: Frankfurt'tan gelecek olan uçak şu anda iniş yapıyor. Pilot uçuş telsiz sisteminde bir arıza bildirdi ve iki teknisyen derhal uçağa doğru yola koyuluyorlar. Motor bilgisayarı değiştirilen uçak şimdilik bekleyecek tabii.
5: Burada trafik kurallarına uymazsam ceza puanı alırım ve çok ceza puanı alırsam ehliyetimi kaybederim. Ama sadece havaalanı ehliyetim gider.
0: Ama Martin'in eksi puanı yok. Martin sıra dışı çalışmalarından dolayı yılın elemanı ödülüne layık görüldü.
5: Şu ana kadar hemen her şeyi gördük. Uçak yerde olduğu sürece hiçbir şey olmaz. Her şey kontrolümde olur.
0: Havalimanında birçok görev birbiriyle bağlantılıdır.
5: Uçak pilot olmadan uçamaz. Pilot da biz olmadan uçağı uçuramaz. Bu işimizin önemini gösteriyor. Biz olmazsak bütün lojistik operasyonu çöker.
0: Martin ve Frans uçağa yakından bakmadan önce belli prosedürler tamamlanmalı. Teknisyenler bu işlemlerden sonra uçağa alınıyor.
5: Şu anda boşaltma ekibinin yer güç şebekesine bağlantı yapmasını bekliyoruz. Merdivenler getirilecek ve sonra boşaltma işlemi başlayacak. Biz uçaktaki kırmızı ışık söndüğü zaman içeri girebileceğiz.
6: Ben şimdi uçağın etrafında dolaşacağım ve gözle görülür bir hasar arayacağım. Bu işlem böyle yapılıyor. Çünkü en değerli ekipmanımız gözlerimizdir. Bir el feneri kullanacağım çünkü hava karanlık. Evet, ışık söndü. Artık başlayabiliriz.
0: Frans uçağın etrafını dolaşırken gövdenin değişik noktalarını kontrol ediyor ve herhangi bir hasar veya yıpranma belirtisi arıyor. Alt manzaralı Rosenheim kasabasında bir konteyner 24 metre yükseğe çıkarılıyor. Burada bir teras bar inşa ediliyor. Lojistik uzmanı Mario ve ekibi bu konteyneri doğru noktaya yerleştirmek zorundalar.
13: Konteyneri şu anda binanın üstüne kaldırıyoruz. Ve ardından kılavuz halatlarını salacağız. Daha sonra yerine oturtmaya çalışacağız.
0: Tesisat bağlantıları konteynerin alt tarafında bulunan 30 santime 30 santimlik deliğe denk getirilmeli.
13: İndir.
0: Ve konteyner de çatıda kendisine ayrılmış olan bağlantıların tam üstüne oturtulmalı.
13: Tamam, biz temas sağladık.
0: Mario ve ekibi konteyneri elle döndürerek yerine indirecekler.
13: Biraz sola döndür.
0: Montajcı Martin de burada. Martin gider borusunun fazlalığını kesecek.
13: Martin, kabloların geçmesi için bir santim kadar mesafe bırakmamız gerekiyor, öyle değil mi?
9: Tamam, dur.
14: Dur, kısa bir süre bekleyeceğiz.
13: Kablolar ve tesisat konteynere çekiliyor. Biraz bekle lütfen.
0: Konteyner vincin ucuna bağlı ve yerden 30 santim yüksekte asılı duruyor. Martin tesisatı barın içine çekiyor.
9: Tamam, ben hemen hallediyorum.
13: Önce bunu yolluyorum.
9: Evet, yolla. Tamam. Birinci tamam.
0: Su ve elektrik tedariği için bu borular gerekli.
13: Ben 20 yıldır konteyner işindeyim ve ilk günden beri özel yapım konteynerlerle çalıştım. Bu meslekteki çeşitlilik ve farklı taleplerle gelmeye devam eden müşteriler beni oldukça mutlu ediyor. Bunları karşılamaya çalışıyorum.
0: Mario, diğer işlerinin yanı sıra film projeleri ve spor etkinlikleri için konteyner binalar inşa ediyor. Bugünkü işi ise bir teras barı.
13: Burada boşta borular var.
9: Evet.
13: Sen biraz daha içeride bekle.
9: Tamam, beklerim.
13: Sabit boruyu musluk borusuyla birlikte konteynerin içine aldığımızdan emin olmak zorundayız. Tamam, devam edelim.
12: Dikkat.
13: Başlıyoruz. 3-4 santim sağa.
12: Tamam.
13: Şimdi 3-4 santim kadar kaldır. Ama çok yavaş ol, tamam mı?
0: Bitişikteki saksı işleri zorlaştırıyor.
5: İyi oldu.
13: Evet,
9: tamam.
13: Harika. Siyah boruları çek Martin.
9: Tamam.
13: Orada dur. Dur, senin orası nasıl? Martin, senin orası nasıl?
9: Burası iyi. Halatı çıkarabiliriz.
13: Halat çıksın. Biraz zor oldu çünkü Martin, tesisatın konteyner içinde döşenmesi konusunda çok hassas. Benim en büyük korkum hepsinin sığıp sığmayacağıydı ama sığdılar. Evet.
0: Ama konteyner yerine yerleştirilirken rüzgar şiddetleniyor.
13: Dur, fark ettin mi? Rüzgar çıktı.
5: Rüzgar mı?
13: Evet, vincin kolunu sallıyor ve konteyneri oynatıyor.
5: Şu anda hiçbir şey güvende değil. Konteyner yerine oturduğunda güvende olacağız. Konteyner de güvende olacak.
0: İşin bitmesine daha çok var çünkü konteyner henüz yerdeki PVC kazıkların üstüne oturmadı. Stralsund'un merkezinde 4 tonluk bir akvaryum Alman Oşinografi Müzesi'nin şantiyesinin üstünde havada asılı duruyor. Amaç akvaryumu ek binanın ikinci katındaki platforma indirmek. Fakat şantiye müdürü Birger'in ekibi akvaryumun dar olmasından ötürü zorlanıyor.
1: Yarım metre kaldı. Güzel, biraz daha indir.
10: 30 santim daha mesafemiz var, burası iniyor.
1: Tamam, peki. Yavaş, yavaş, dikkatli
10: ol. Devam.
1: Biraz daha. Evet, yavaş.
0: Akvaryumun önceden yükseltilmiş krikolara indirilmesi sorun oluyor. 4 ton ağırlık burada sallantıda ve akvaryum için tehlike arz ediyor. Mavi koruma çelik ve plastikten yapılma. Nakliye yüzünden henüz yapıştırılmamış olan 70 milimlik ön parça tehlike altında.
1: Önce iki krikoyu bu tahtanın üstüne süreceğiz. Yüzey hafif bir eğime sahip. Akvaryumu kontrollü bir şekilde o rampadan aşağı indirebiliriz ve platformun önüne getirebiliriz. Şimdiki plan böyle. Umarım sorun çıkmaz.
0: Bir sonraki sorunsa rampa. Rampa tahta bir levhadan yapıldı ve ağırlığı taşıyacak kadar güçlü olmayabilir.
1: Rampaya geldiğinizde haber verin. Dur.
10: Şimdi geldik.
1: Dur. Rampaya geldik.
0: Platformun önünde duran bir levha engel teşkil ediyor. Bu levha en başta 4 tonluk ağırlığı durdurmak için bir fren olarak düşünülmüştü ama palet krikosu onun üstünden geçemiyor. Levhanın alınması gerek. Bir diğer sorunsa eğim yüzünden akvaryumun düz şekilde çekilememesi. Ekip akvaryumu önden ve arkadan kaldırmak zorunda.
1: Tamam, buradan çekersiniz.
10: Devam.
1: Dur. Bir daha alalım.
0: Ahşap rampanın 4 ton yükü taşıyıp taşımayacağını şimdi görecekler.
1: Hayır.
0: 31 akvaryumun sonuncusu binaya girmiyor.
15: Tahtalar biraz kırıldı. Yükü hafifletmek için şimdi vinci kullanmamız gerekiyor.
0: Ama kimse nasıl kullanılacağını bilmiyor. Kesin olan tek şey rampanın alttan yeterince desteklenmediği ve yükü taşıyamayıp kırıldığı.
1: Altına biraz daha destek koysaydık geçebilecektik aslında.
10: O zaman biraz daha dışarı alalım ve altını besleyelim. Anladın mı?
1: Hı.
0: Birger bir karar veriyor. Ekipten Kay Mihail Hirsch hazırlıklara başlıyor.
15: Halatı oraya iteceğiz ve ön taraftaki ağırlığı biraz hafifleteceğiz. Bu sayede rampayı tamamen kırmayacağız. Ondan sonra bir şekilde içeri çekmeye çalışacağız işte.
0: Plan akvaryumu vinçle biraz kaldırmak. Daha sonra elemanlar krikoları boşa çıkarıp akvaryumu içeri itecekler. Aynı rampayı kullanmaya devam edecekler.
1: Eğer bir sorun çıkarsa sen yükü buradan hafiflet.
2: Alttan desteklerim.
1: Eğer hızlı hareket ederse
2: evet.
1: Biz oradan dur diye sesleniriz sana. Yavaş.
2: Gidiyor.
10: Devam edin. Tamam. Başla.
1: Geçiyor mu? Ortası.
0: Akvaryum binaya girmek üzere.
1: Tamam, başla.
7: Evet. Tamam, itiyoruz. Evet.
1: Gel.
7: İşte böyle.
1: Gel. Tamam.
7: Biraz daha.
1: Tamam.
7: Evet, hadi. Tamam. Biraz daha.
1: Biraz daha.
7: Hadi. Tamam.
0: Yön doğru ama 4 tonluk ağırlığı kontrol etmek neredeyse imkansız. Bundan sonrası kas gücüne kalıyor.
1: İçeri girdi, tamamdır.
0: 28 bin litrelik akvaryum nihayet binanın içinde. Son akvaryum aynı zamanda birinci sıradaki olacak. Tropik denizlere seyahat turu yakında bu akvaryumdan başlayacak.
1: Üstümüzden büyük bir yük kalktı. Artık listemizdeki büyük bir görevi silebiliriz. Çok rahatladık. Çok iyi oldu.
0: Ama şantiye müdürü Birger'in oşinografi müzesinde daha yapacak çok işi var.
1: Her şey yolunda gitti. Şu ana kadar büyük bir başarı elde ettik. Henüz işimiz bitmedi. Şimdi birkaç kriko daha kullanarak akvaryumu nihai yerine koymalıyız. Güzel bir görev oldu.
0: Akvaryum 3 gün sonra yerine konacak ve altına beton bir kaide yapılacak. Ama Alman Oşinografi Müzesi'ne son taşınan akvaryumun balıklara ev sahipliği yapması için biraz daha zaman geçmesi gerekiyor. Leipzig bilinen bir havayolu kargo şirketinin 22 bin metrelik dev hangarına ev sahipliği yapıyor. Bir gecede 90 uçağın indiği havalimanında 100'den fazla personel bu uçakların en iyi durumda olmasını sağlıyor. Eğer bunu başaramazlarsa teknisyenler Franz ve Martin uçakların hızlıca tekrar hizmete alınmasını sağlıyorlar. Ekip şu anda Frankfurt'tan gelen bir uçakla ilgileniyor.
5: Merhaba.
15: Merhaba.
5: Bir sorun var mı?
15: Evet var.
5: Ne gibi?
15: Şu ana kadar iyiydi ama ufak bir sorun çıktı. Frankfurt'ta yedek güçten motor gücüne geçiş yaptığımız esnada 2 numaralı telsizin kendi kendisini sıfırladığını fark ettik. Seçtiğimiz frekans kayboluyordu. Doğrusu buna bakmanız lazım. Ben sisteme girdim.
5: Tamam, anladım, harika.
15: Buradan bakabilirsin. Giriş yaptım.
5: Tamam, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum size.
15: Sağ ol.
5: Görüşürüz.
15: Sana da.
5: Sağ ol.
15: Görüşürüz.
5: Sağ ol.
0: Aktif uçuşta olan bir uçak hangar bakımında her zaman için önceliğe sahiptir. Böyle bir uçak Martin'in kontrolünden sonra hemen havalanabilir.
15: Teknisyenlerin burada her gece yaptıkları iş devasa boyutlarda. Bir gecede buraya kaç uçak geliyor bilmiyorum bile ama tahminim 70-80 uçak. Aynı gece içinde de havalanıyorlar. Patlak bir ampulden tutun karmaşık arızalara kadar. Her şey yaşanabiliyor. Günümüzde uçaklarda bilgisayarlar var ve bunlar daha çok bilgili olmayı gerektiriyor. Bazen sadece bir sigortayla tamir edilebiliyorlar. Teknisyenler bizim sigortamız. Onlara her zaman güveniyoruz.
0: Airbus A300-600 uçağının pilotu Karsten Ebmeier uçağın telsiz sisteminde bir hata tespit etti. Yedek güçten motor gücüne geçişte sistem seçilen frekansı kaybediyor. Martin hatayı bulmak için iki motoru yakından inceliyor. Gözle görülür bir anormallik olmadığından sorunu araştırmak için Franz'la birlikte bir motor testi gerçekleştiriyorlar.
5: Motor testi için izin istiyoruz. Şu anda 405 numaradayız.
0: Dışarıda bekleyen teknisyen Franz güvenli bir mesafeye gidiyor. Teknisyen motorda bir anormallik görürse eliyle işaret edecek. Bu esnada kokpitteki Martin yerdeki mesai arkadaşıyla göz teması kuruyor.
6: Martin, nasıl gidiyor?
5: Testi bitirdik ve şu an için bir hata yok. Bu şekilde bırakıyoruz. Forma yazarız ve talebi kapatırız. Aşağıdaki bütün uçaklar gitti.
6: Evet.
5: Bunu da kapatalım ve evrak işini bitirelim. Tamam mı?
6: İçeriden devam edelim.
5: İçeriden devam edelim.
0: Teknisyenler herhangi bir arıza bulamadılar. Uçak bir sonraki uçuşu için hazır.
5: Dışarıyı hallettik. Şimdi burayı yapıyoruz. Bilgisayarı geri takacağız. Ve sonra test etmemiz gerekecek. Uçak hangarda kalacağı için gündüz mesaisindekiler testi yarın yapacaktır muhtemelen. Çünkü motor testi yapılması gerekiyor.
0: Bu Boeing 777'de her biri 4.3 ton ağırlığında 2 adet motor bulunuyor. Sadece bir motorun kalkışta yarattığı itme gücü tek katlı bir evi bir saniye içinde temelinden sökebilir.
5: Anahtarı uzatır mısın bana?
0: Yeni motor bilgisayarını Boeing 777 Limac Charlie'ye monte ederken bazı parametreler gözlenmeli.
5: Dikkat etmek lazım. Üreticinin belirlediği vida sıkma değerleri var. Bir arabanın bijonlarını sıkmak gibi bir şey bu. Çok dikkat etmeliyiz. Bilgisayarı yerine taktık. Şimdi kabloları ve konektörleri bağlama vakti.
0: Mükemmel bir ekip çalışması gerçekleştiren Martin ve Franz yeni bilgisayarı taktılar. Martin 14 yıllık hangar geçmişinde bu işi sayısız kereler yapmış.
5: Bu. Tamam.
0: Martin işi bitirmeden her bir bağlantıyı ve her bir vidayı bir kez daha kontrol ediyor.
5: Tamam. Bitti.
0: Boeing 777 Limac Charlie'ye yeni bir bilgisayar takıldı. Gündüz mesaisi yarın test yapacak ve olumlu bir sonuç alırsa uçak yeniden havalanacak.
5: Heyecanlı bir meslek.
6: Bu gece başarılı bir geceydi. Motor testi planlı değildi tabii ama ben motor testlerini aşırı derecede heyecanlı bulurum. Çünkü bunu burada bile her gün tecrübe edemezsiniz.
16: Burada her şeyi tecrübe edebiliyorsunuz.
0: 8 saat sonra Martin ve Frans için paydos deme vakti geldi. Onların bağlılıkları sayesinde paketlerimiz yarın yine zamanında teslim edilecek. Rosenheim'a dönüyoruz. 10 bin metrekarelik yeni kampüste teras barı için getirilen yeni bir konteyner yerine yerleştiriliyor. Lojistik uzmanı Mario ve ekibi son ayarlamaları yapmak zorundalar. Konteyner şu ana kadar kendisine ayrılan noktaya tam olarak oturmadı.
17: Kaldır.
0: Kalktı ama düz duruyor mu?
17: Dur. Şu tarafa doğru birkaç santim daha kaydırmak istiyorum. O zaman düz durur. Evet, çok iyi. Bu özel yapım konteynere 7-8 usta müdahale etti. Ismarlama olarak üretildi. Montajcılar, vinç şirketi, lojistik şirketi, elektrik şirketi, her şey sorunsuz ilerlediğinde çok keyifleniyorum. Evet, seviniyorum. Evet. Henüz kaldırmayacağız. Su terazisiyle bakacağız.
0: Montajcı Martin, içerideki tüm eşyaların düz durup durmadığını bir su terazisiyle kontrol ediyor.
18: Mükemmel dengede.
17: Güzel. Şimdi zincirleri söküyoruz. Kimsenin çatıya çıkmasına izin vermiyoruz. Aksi takdirde çatı çizilir. Yağmur yağarsa pas sorunu yaşanır ve biz bunu istemiyoruz. Konteynerin burada 300 sene kalması düşünülüyor. Zincirleri çözeceğiz ve vinç toparlanacak.
0: Vinç 75 metrelik bumunu artık geri topluyor.
18: Vinç serbest.
17: Tamam. Vinç serbest.
0: Güneş sarısı konteynerin Viyana'daki fabrikadan Rosenheim'a olan yolculuğu sona erdi. Ama Mario ve ekibinin işi henüz bitmedi.
12: İşimiz bitti mi?
17: Evet, teşekkür ederim. Harika geçti. Toplanıp eve gidebilirsiniz. Teşekkür ederim.
12: Ben teşekkür ederim.
17: Daha son birkaç işimiz kaldı. Yan taraftan gelen tesisatımız var. Onların deliklerini açmamız gerekiyor. Delikleri önceden açıp konteynere 5 santim sapmış bir tesisat çekmek çok aptalca olacaktı. Bu durumda yerini değiştirmek ve yeniden delik açmak gerekecekti. Gereksiz bir iş olacaktı. O yüzden fabrika görevlimiz Martin'i yanımızda getiriyoruz. Onun büyük bir matkabı var.
0: Tezgah gölgeliğini ilk olarak Martin test ediyor. Ama ekip hala soğuk bir şeyler içebilmiş değil.
17: İki kokteyl lütfen. Harika, iyisiniz, çok iyi.
15: İlk barmenimiz işe başladı.
18: Her gün bunun gibi başka bir şantiyedeyiz. Buradaki dağ manzarasına bakın. Daha iyisi yok. Bundan sonra bağlantılar bitecek. Su, elektrik, pis su gideri halledilecek.
0: Martin Mario ile birlikte 11 yıldır özel konteyner projelerinde çalışıyor. Kendini sıkça terlerken buluyor tabii.
18: Ufak çaplı akrobasi gerekiyor. Ama oluyor.
0: Mario toplanıyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde bağlantılar yapılacak ve mutfak eşyaları konacak ve bar açılacak.
17: Bir yanda bir çiçek saksısı varken, bir yanda 2,5 tonluk bir konteyner yerleştiriliyor. Milimetrik bir çalışma yapılıyor. Konteynerin tabanına bir delik açılacak ve 1 santimlik mesafemiz kalacak. Önemli olan bu. Çünkü bir şantiyeye bir konteyner koymak herkesin yapabileceği bir iş. Bu iş özel oldu çünkü burası benim kasabam. Evet, çok iyi oldu. Burada bir şeyler içeceğim. Evet. Çok güzel. Harika.
0: Bu özel yapım konteyner 25 bin euro tuttu. Sadece otel misafirleri değil, yurtta kalan öğrenciler de onu kullanacaklar.
19: Ben Chris.
20: Ben Max.
19: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
20: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
19: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
20: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
19: Ve hikayeyi tamamlamak için Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Bugün çok farklı bir ortama giriş yapıyoruz. Program Almanya'da. Heyecan var mı? Dünyanın en iyi aletlerinin üretildiği Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz.
1: Almanca'da delik açmak Bohren'dir.
0: Almanya'nın büyük markalarını zaten biliyorsunuzdur. İkisinin de fabrikasına gidip bu hassas aletler nasıl üretiliyor göreceğiz. Dikkatlerini dağıtmak imkansız, diplerine gelip yapsan da etkilenmiyorlar. Bu alet gerçekten de çok güçlü.
1: 1, 2, 3. Başla.
0: Her anı doya doya yaşıyor, her kısmı inceliyoruz. Şuna bakın, dünyanın en büyük guguklu saati. Kara ormanın içinde 4. nesil bir saatçimiz var.
2: 2 küçük körük.
0: Bu çok havalı. Ve pis işler yapmak için para ödediğiniz bir eğlence parkı.
3: Her erkek en büyüğüne sahip olmak ister.
0: Evet. Seçiminizi yapın ve hemen başlayın.
4: Büyük annem gibi kullanıyorsun.
0: Köklüyorum. Evet. Köklüyorum. Kereste kesiminden makinelere. Almanya'da program vakti. Ya da burada dedikleri gibi.

0: Merhaba, ben Chris Grundy. Bugün özel bir Almanya bölümümüz var. Ahşap keski kalemleri ve dev kazıcılar. Bu insanlar aletlerle kafayı bozmuşlar. Hadi gelin bakalım.
1: Ürettikleri aletler en iyiler arasında. Burası görülecek çok yeri olan güzel bir ülke. Kırsal alanları da, şehirleri de güzel. Merhaba inek, ne yiyorsun? Ot mu? Turist olarak yerli yemeklerden tattım. Teşekkür ederim. İşte kara orman pastası diye buna denir. Belki yolda bir hırdavat dükkanına uğrarız. Bakın bu aletler demek. Tabii ki uyum sağlamak en önemlisi. Benim boyutlarıma uygun var mı?
2: Tabii ki.
0: Pekala.
2: Buyurun.
0: Tamam, çok iyi. Artık hazırım. Hadi başlayalım artık. İlk durağımız Münih'in 2 saat kuzeyinde. Bamberg kasabasına çok yakın. Varlığına inanamayacağınız bir eğlence parkı var. Adı Monster Bagger. Şuna bir bakın. Bir alet hayranının rüyalarını süsler. Büyük çocuklar için oyuncaklarla dolu bir kum havuzu gibi. Bu Almanca'da dev gibi bir kazıcı demek. Birkaç adet kamyonları ve yükleyicileri de var. Tüm boyutlar ve tüm yaş gruplarına uygun.
3: Bir doğum günü partisi. Bugün...
0: İlk durağımız Münih'in 2 saat kuzeyinde. Bamberg kasabasına çok yakın. Varlığına inanamayacağınız bir eğlence parkı var. Adı Monster Bagger. Şuna bir bakın. Bir alet hayranının rüyalarını süsler. Büyük çocuklar için oyuncaklarla dolu bir kum havuzu gibi. Bu Almanca'da

0: Çalışmak için para ödemek ucuz değil. Sadece 3 saat için birkaç yüz euro ödemek gerekiyor.
1: Eşimin bana armağanı oldu.
2: 40. yaş günü için, evet.
1: Evet, çok hoş bir hediye.
0: Parkın sahibi Gerhard Seybold, erkeklerin tam da ne istediğinden iyi anlıyor gibi. Kimler buraya gelip bunları yapmak için para ödüyor?
3: Şey, hep kadınlar oluyor. Kadınlar Monster Beggar'ı biliyorlar. Erkeklerin ise çorapları ve iç çamaşırları var. Bu da yeterli oluyor. Buradaki yeni fikir ne mi? Yeni fikir büyük makinelerle eğlenmek. Her erkek en büyüğüne sahip olmak ister. Dediğimi anlıyor musun?
0: En büyük makine. Evet,
3: tabii ki.
0: Evet, yalan söyleyemem. Ben de en büyüğünü isterim.
3: İstediğiniz zaman oynayabilirsiniz. Aha. Kazıcılar, çok ufak, küçük ya da şu büyük olan. Kamyon. Hangisi olsun?
0: Şu an birini sürebilir miyim?
3: Eğer istersen.
0: Evet, hadi kamyonu ayarlayalım.
3: Peki, evet, hadi bakalım. Evet, sen buraya çıkacaksın.
0: İşte şimdi ortama uyum sağlıyoruz.
3: Birinci vites öndü. Şu an frendi. Aşağı, mükemmel.
0: Şimdi biz bunun etrafından dolaşacağız. Sonra da bunu biraz toprakla dolduracağız. Sonra ne oluyor bakacağız.
3: Etrafa bakmalısın. Aha, tekerleklerin yakınında kimse olmamalı. O zaman sıkıntı yok. Şimdi de dolanıyor, evet. Ve şimdi ileri.
0: Evet.
3: Tamam, şimdi acele et. Büyük annem gibi kullanıyorsun.
0: Evet. Köklüyorum. Az hız bile tehlikeli olabilir.
3: Diğer taraf geri git. Pekala, dur.
0: Evet, burada kocaman bir toprak yığını var.
3: Geri at.
0: Pekala. Şimdi de yükü boşaltacağız. Çok sevdim.
3: İlk sefer için çok iyi bir kamyon şoförüsün. Woohoo! Tebrik ederim.
0: Teşekkür ederim. Şimdi biraz daha büyük bir şeye bineceğiz, değil mi?
3: Evet, çok daha büyüğü. Kamyonlar çok standart şeyler. Aha. Ama bu makine çok fena. Bu Almanya'daki en büyük makine.
0: Aha.
3: Senin için harika. Senin için mükemmel.
0: Şu tekerleklerin boyutuna bakın. Hadi bu yükleyiciyi çalıştıralım bakalım.
3: Ona biraz gaz verelim. Dikkatli ol. Dikkat et. Evet.
0: Şu an nasıl çalıştığını anladım. Tamam. Yükleme işine girme vakti. İşte başlıyoruz.
3: Evet. Şimdi ileri. İleri. Hey. Güzel.
0: Evet, şimdi işi kaptım. Bir kepçede 25 ton dostum. Buna ihtiyacın yoksa dök gitsin.
3: Mükemmel. Vay canına.
0: Sadece birkaç kepçeye ihtiyacım vardı. Artık tamamdır. İşi bitirdim. Bu muhtemelen ömrüm boyunca kullandığım en büyük şey.
3: Mükemmel bir iş çıkardın
0: dostum. Evet. Sağ ol. İşte. Teşekkür ederim.
3: Pazartesi gel sabah 6'da işe başla.
0: Tabii ki. Toprak fazla gelir.
3: Ama artık bu makine seni bekliyor.
0: Amfibi araçlar. Hadi bakalım. Evet. Burada sadece dev kamyonlarımız yok. Yaşamlarımıza biraz eğlence katan küçük şeyler de var. Evet. İşte bu. Ellerindeki makineler cidden inanılmaz. Küçük toprak kazıcıları da var. Bunu senden daha hızlı yapacağımı biliyorsun, değil mi? Dev gibi olanları da var. Bu canavarı kullanmak için 2 aylık bir bekleme süresi
3: Benim
0: var.
3: Benim elemanlarımdan biri sizin deli olduğunuzu söylüyor. Kimse buraya gelip bu pis işleri yapmak için asla para vermezmiş.
0: tabii.
3: Ne olacak dedim. Ne olacağını göreceğiz.
0: Ben size ne olacağını söyleyeyim. Adamlar kazıyorlar. Sürekli bir kazma
4: var. Herkes için uygun. Büyükler için, küçükler için. Bence herkesin ömründe bir kez bunu yapması lazım.
3: Ve artık büyük bir makineyi kontrol ediyorlar. Ayaklarının altında yarım ton. Sonra gülümsüyorlar. Çok güçlü bir kahraman olacaklar.
0: Tabii ki. Evet, bu park sert bir oyun alanı. İşte büyük kurt bu dostum. Az sonra ana merkezi gezeceğiz.
5: Bu bizim yeni çekicimiz.
0: Bu aletleri nasıl yapıp test ettiklerini öğreneceğiz.
5: S'nin anlamı... Hı-hı.
0: Soran mı? Samoran. Ayrıca kara ormanı ziyaret ederek saat yapımı dersleri alacağız. Guguklu saatler birazdan. Yıllardır bu firmanın yeniliklerini takip ediyorum. Şu an Stuttgart, Almanya'dayım. Tüm elektrikli aletlerini burada üretiyorlar. Hadi gidip bakalım. Yaşam için teknoloji diye bir sloganları var. Burada da bu sloganı destekleyen her türlü alet var. Beton kran matkapları ve çekiçleri Almanya ve Birleşik Devletler'de en çok satılanlar arasında.
5: Bunlar büyük çocukların oyuncakları. Ve tabii ki onlar elektrikli aletleri çok seviyorlar.
0: Erkeklerin sahip olmak istediği aletler üretiyorlar. Ama işe daha küçük bir şey üreterek başladılar.
5: Bu markanın ürettiği ilk elektrikli alet. Bir tıraş makinesi.
0: Evet.
5: Mekanik tıraş makinelerini aldılar ve ona elektrikli bir motor eklediler.
0: Güzel. Bu benim için mükemmel bir alet. Anlarsınız
5: Kesinlikle.
0: Ya.
5: Kesinlikle.
0: İşte böyle. Öyle başlamış olmalı.

0: olabilirler ama bugünlerde firma 1000'den fazla farklı alet üretiyor.
1: Tekiçler, matkaplar, zımpara cihazları, şu taşlama makinesine
0: bak. Çok ağır bir iş aleti. Ve yenilik konusunda da hep büyük davranırlar.
1: Bu bizim yeni yıkım çekicimiz.
0: Peki.
1: Tam güç ve titreşim önleme sistemleri.
0: Tamam.
1: Yani çok düşük titreşim ama çok güçlü etki.
0: Güçlü. Bunu sevdim. İşte işi burada hallediyorlar. Büyük parçaları burada montajlıyorlar. Geniş açılı taşlama makineleri, döner çekişler, yıkım çekişleri, her türlü model var. 4 kilodan 25 kiloluk devlere kadar.
1: Burada motor haznelerini bir araya getiriyoruz.
0: Motorlar Alman verimliliğine uygun haldeler. Toplam yaklaşık 15 dakika sürüyor. Başlıyor bum bum bum bum bum.
1: Aynen öyle.
0: Ve sonraki adım. Sonraki adımda ise alet deneniyor. Kontrol ediliyor ve test ediliyor. Sorun yoksa çekicin içine yerleştiriliyor. Sonra da evime gönderiliyor.
1: Tam söylediğin
0: evet.
1: gibi.
0: Evet.
1: Ama faturayı da sana gönderiyoruz.
0: Evet, işte tam da bundan bahsediyorum.
1: Bunlar bizim meşhur çekiçlerimiz.
0: Evet. Birini kapabilir
1: miyim? Bu GBH.
0: Darbeli matkap olarak da biliniyor.
1: Almanca'da delik açmak Bohren'dir.
0: Bohren.
1: Bu bir keski çekici.
0: Peki.
1: Yani GSH.
0: Tamam.
1: S'nin anlamı?
0: Bohren sağlam çok mu? Soran mı? Samoran mı? Schlagen mı?
1: Doğru.
0: Öyle mi? Schlagen mı?
1: Evet, aynen
0: çok
1: bu.
0: Çok iyi. Sonuncusu da keski.
1: Tamam.
0: Tamam. İşte büyük aletler bunlar. Lityum iyon konusunda liderler. O yüzden küçük aletleriyle de gurur duyuyorlar.
1: Bu elimizdeki en yeni parça. Büyük olanıyla aynı güce sahip. Şuna bak.
0: Ay canına.
1: Bak.
0: Bir nikel kadmiyumun yarısı ağırlığında ama gerçekten de aynı güce sahip mi? Evet. Hadi bakalım. İşte bu. Evet. Çok tatlı. Çok tatlı ama büyük bir makine gibi çalışıyor. Burada daha havalı bir şey de var.
1: Tüm bu ürünlerin elektronik korumaları var.
0: Yani çok güçlü bir darbeli anahtarla bile motoru yakmak mümkün değil.
1: Birkaç saniye gerekiyor. Bunu görüyor musun?
0: Görüyorum.
1: Burada hiçbir şey olmuyor. Şimdi de kapanıyor. Bu olmasaydı motor çabucak yanardı.
0: Şimdi de rakip bir firmanın modelini deneyelim.
1: Peki.
0: Evet. Tamam. Dumana bak. Oo dostum.
1: Hop. Şunu görüyor musun? Artık geriye bir alet kalmadı.
0: Bir sonraki test darbeli matkap gösterisi. Genelde elektrikli bir aletin daha çok gücü olur ama Egbert kablosuzu kullanarak beni bir yarışta yenebileceğini düşünüyor. Göreceğiz bakalım. Eğer kazanırsan Almanca ne dersin?
1: Ich bin der Sieger.
0: Evet, ben de öyle diyeceğim.
1: 1, 2, 3. Başla.
0: 36 volt. Kablo yok. Ve beklenildiği üzere yarışı o kazanıyor.
1: Ich bin der Sieger.
0: Kablosuzu ben alınca bilin bakalım ne oluyor. Ben kazanıyorum. İşte Alman yenilikçiliği diye buna denir. İster kablolu aletler ister pilli aletler olsun, her zaman yeni bir şeyler üretirler. Ve bu sadece iş amaçlı değil. İşte bu işi burada böyle yapıyorlar. Birazdan. Havalı alet, havalı alet. Guguklu saatler hakkında bilgi ediniyorum. İsviçre malı sanıyorsanız bir daha düşünün.
2: İsviçre'de aldığınız tüm saatler kara ormanda üretiliyorlar.
0: Ve Stuttgart'ın dışında son kalite elektrikli aletler üretiyorlar. Bana birkaç alet gönderilmesini sağlamaya çalışıyorum. Mein House'da mı yani?
3: Aa evet canım.
0: Pekala. Son kalite elektrikli aletler görmek ister misiniz? Bunun için buraya geleceksiniz. Almanya Stuttgart'taki şirket genel merkezindeyiz. Burası 75 yılı aşkın bir süredir elektrikli aletlerde büyük bir marka. Dünyadaki en iyi aletlerden bazılarını onlar üretiyor. Nasıl olduğunu öğrenelim. Herkesin keyfi yerinde mi? Nasıl söylenir bu?
4: Wie geht?
0: Wie geht?
3: Gut.
0: Güzel. İşte aletleri ve motorlarını burada üretiyorlar.
4: Gerekli olan tüm parçalar Almanya'da üretiliyorlar.
0: Sonra parçaları bir araya getirmeye başladıklarında işçiler işlerine çok odaklanıyor. Şunlara bakın, dikkatlerini dağıtmak imkansız, diplerine gelip yapıyorum, hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. Peki ya gönye kesim makinasını yapan işçiler? Her şey Almanya'nın kaliteli ürünlerinden geliyor. Ödüllü bir verimlilikten bahsediyoruz.
4: İşte iç kısmını da burada takıyoruz. Ekranda gördüğünüz üzere 5 dakika 20 saniye içerisinde.
0: Vay canına.
4: Başlangıçtan son ürün alete dek. Yani
0: anladım.
4: Çok kısa bir süre içinde.
0: Ama şu an biz sürelerini bozuyoruz. Hadi yollarından çekilelim. Ara vakti geldi. İşte bundan bahsediyorum. Uhuu! Bu benim alışık olduğumdan biraz daha hızlı. Evet. İşte bu. Biz kazandık. Her çeşit ürünün bir araya getirilip o meşhur kutulara dolduruluşunu görüyorsunuz. Bu gördüğünüz ürünlerin en meşhurlarından biri. Ahşapları birleştirmek için bir hassas zıvana sistemi. Bu aleti çalışırken görmeliyim. Bu çok havalı. Ölçüp işaretlemeye gerek yok. Hazır ayarlardan birini seçin ve iki tarafa da mükemmel eşitlikte mesafe kullanmış olun. Bum bum bum bum bum. Yiyor, parçalıyor. Her seferinde kusursuz bir ölçüm sağlıyor. Güzel, çok iyi oldu. Burası sadece alet yapımı için değil, alet testleri de burada. Evet, burada ne var?
3: Evet, bu yüksek hızlı bir kamera.
0: Evet, doğru kestiğinden emin olmak için çalıştığı sırada salınımlı hareketini kayda alıyorlar. Bu sayede ağır çekimde onu gözlemleyebiliyoruz. Şuna bakın.
3: Çok yavaş hareket ediyor.
0: Evet.
3: Şu anda salınım hareketini görüyorsunuz.
0: Aha.
3: Ve burada da dönüyor.
0: Evet. Bu çok havalı. İşte anında tekrarımız. Saniyede 5000 kare. Gayet hoş bir şey. Burada yapılan başka bir şey. Aletleri farklı yükseklikten düşürüyorlar. 3, 2, 1. Sal gitsin. Evet. Şu an hala çalışıyor olmalı.
3: Bir dene.
0: Evet. İşte bu kadar. Mümkün olan en zorlu koşulları oluşturuyorlar.
3: Bu bir toz testi.
0: Tamam.
3: Bu toz odası.
0: Peki.
3: Arizona tozu var.
0: Arizona derken benim Arizona mı? Yani Amerika'daki Arizona mı?
3: Senin Arizona. Arizona'daki çöllerden geliyor.
0: Bu aleti yıpratacak en kötü toz tipi işte budur. Güzel. Hala çalışıyor. Evet, hedeflenen bu. Burada ya da iş başında alete ne yaparsan yap çalışmaları sağlanıyor. Amaç en yüksek kalite aletleri üretmek. Keşke eve bir de buradan hediyelik götürebilsem. Acaba bu benim için mi? Değil mi? Bu benim için mi? Değil mi?
5: Mine House.
0: Mine House. Benim evim mi?
5: Aa, evet canım.
0: Evet, mükemmel. Bu yavruları paketleyeceğiz ve eve postalayacağız. Az sonra kara ormana, yüzyıllardır guguklu saat yapılan yere gidiyoruz. Bu sesi nasıl sağladıklarını hiç merak ettiniz mi? Bu harika bir şey. Ha? Her türlü saat, her türlü öykü. Birazdan kara ormanda. Artık büyük şehirleri arkamızda bıraktık. Kara ormanın güneyine iniyoruz. Ve buranın esas neyi meşhur biliyor musunuz? Evet, hadi bakalım. Oo, teşekkür ederim. İşte kara ormanda pasta böyle yapılır canım. Büyük katmanlı pastalar bu civarlarda bir gelenek. Ve işte başka bir gelenek. Her çeşit guguklu saat üretiyorlar. Kara ormanın guguklu saatleri meşhurdur. Dünyanın en büyüğünden dünyanın en iyisine.
2: Amerikalılar guguklu saatlerin İsviçre'den geldiğini sanırlar. Ama öyle değil. İsviçre'den aldığınız saatlerin tümü kara ormanda üretiliyor.
0: Burası dördüncü nesil bir saat üreticisi. Schönach kasabasındayız. Hadi gelin bir göz atalım. Bunlar orijinal guguklar mı?
2: Evet. 1978'de ilk guguklu saati üreten kişi.
0: Aha.
2: Boyalı kalkan saatler kullanarak başladı.
0: İlk guguklu saatlerde basit boyalı suratlar vardı. Detaylı oymalar sonradan geldi. Aa, bunları çok sevdim. Aklınıza gelebilecek her türlü tasarım var. Hareket eden bir sürü karakter. Ama zamanı söyleyen hep bir kuş olmuyor.
2: Saat 5'te yemek yiyorlar. O 5 parça yiyor.
0: Yemek ve serin bir içecek. Ha, çok sevdim. Bana biraz bunu anlatsana.
2: Evet, bu çok özel bir saat. İnsanlara hep bunların özel hayatımın bir eseri olduğunu söylerim. Şuna bir bak. Çalışan bir adam. Ve eşi de onu ödüllendiriyor.
0: Kara ormanda yaşam zor.
2: Cidden öyle.
0: Zor demişken, ölüm meleği en eski tasarımlardan biridir. Zamanın akıp gittiğini bize anımsatır.
2: Bu da benim insanlara zamanı anlatma biçimim. Saatinizi bugün alın, yoksa yarın çok geç olur.
0: Galerinin hemen arkasındaki atölyede tüm saatler bir araya getiriliyor. Bir kişi saatin iç parçalarını yani mekaniğini montajlıyor. Ve süsleme vakti geldiğinde de seçilebilecek düzinelerce kutu oluyor. Sana ufak bir kapı aldım. Kuş buradan çıkar. Boyamaların çoğunu Ingolf'un eşi Connie yapıyor. Oyma işi ise burada bazı çok eski usul aletlerle yapılıyor. Bu aletler muhtemelen birkaç günlüktür. Yeni modeller mi?
2: Evet, birkaç günlükler, evet. Sanırım bunu benim dedem satın almıştı.
0: Bakalım nasıl çalışıyorlar. Güzel. Guguklu bir saat yapıyorum. Şuna bir bakın. İşte bu tam Grandi tarzı. Şimdi onu ne yapacaksın?
2: Yatağımın üstüne asacağım sanırım.
0: Evet, çünkü bu çok klasik. Ama sıra en önemli kısımda. O guguk sesine nasıl kavuşuyorlar hiç merak ettiniz mi?
2: Şuna bir bak. İki ufak körük.
0: Aha. Bu müthiş bir şey. Ha? Bu çok havalı. Bu ses mucidi için bir hayal kırıklığı olmuştu. O aslında horozlu bir uyandırma sesi yapmaya çalışıyor.
2: Fark ettiyseniz ses çıkıyor ama bu horoz değil, guguk kuşu.
0: O yüzden ilk hangisinin geldiğini merak ediyorsanız ilk önce ses icat
2: edilir. Ses adından önce geldi. Evet,
0: İnsan
2: bu doğru.
0: İnsan bu sesi ne çıkarıyordu diyor. Bir guguk kuşu.
2: Evet. Aha, aynen
0: anladım.
2: Öyle.
0: Peki. Sesi tamam. Hareketi de tamam. Her şeyi birleştiriyorlar. Bu geleneksel hatta modern bir tarzda üretilmiş el yapımı bir sanat eseri. Muhtemelen eve giderken bunu yanıma alacağım. Evet, aynen öyle olacak.
2: Harika.
0: Evet, bunu
2: bir
0: alacağım.
2: Müşteri daha.
0: Aynen öyle. Havalı alet, havalı alet. Çok iyi vakit geçirdik. Alet çok fazla ama zaman çok az. Almanya'dan sizleri selamlıyorum. Lederhosen'ı mı giyeyim? Önceden de bir schnitzel yemiştim. Ve görünüşe göre kara ormana bir kere gelince bunu giymek zorundaymışsınız. Bunu hiç bilmiyordum. Bilseydim farklı bir şey yerdim.
5: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
6: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
7: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
8: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
9: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Az sonra devrim niteliğindeki icatlara göz atacağız. Burada geleneksel tarzı tamamen tersine çeviren icatlardan bahsediyoruz. Bu bölüm tamamen en küçük yerlere bile sığabilen, hızlı yanan bir pürmüz ya da her türlü izolasyon malzemesini kesebilen büyük bir bıçak gibi yeni icatlar hakkında. Eşsiz bir adı olan bir yapıştırıcı da cabası. Evet, işte bu.
1: Aynen öyle.
0: Peki bahçenize yarayacak icatlara ne dersiniz? Bir nebze bile atık madde salmadan çim biçip toprağa sürüyoruz. Ayrıca onları daha yıkılmak üzere bazı gereçleri hırpalamak, yakmak ve hurdaya çıkarmak için laboratuvarın yolunu tutuyoruz.
2: Elektrikli gereçleri mahvediyoruz.
0: Bunların yanı sıra kendi projesini kolaylaştırmak için bir gereç tasarlayan bir mucitle tanışacağız. Evet, lokma anahtarlarımız, matkap uçlarımız ve alet çantalarınıza yenilikler getirecek duvar tarayıcılarımız var. Sıkı durun, çünkü aklınızı başınızdan alacağız. Merhaba, ben Chris Grandi ve bugün icatlardan, işleri yapmanın yeni yöntemlerinden konuşacağız. Eski usul bir pürmüzü yakmak biraz riskli olabiliyor çünkü gördüğünüz gibi elinizi ateşin olacağı yerde tutmak gerekiyor. Evet. Ama bununla bunları yapmak zorunda değilsiniz. Tetiği çektiğiniz anda yanıveriyor. Sevimli küçük parmaklarım artık güvendeler. İşte bu. Borularınızı lehimlemeniz mi gerekiyor? Çabuk yanan pürmüz başka ürünlerin sığamadığı yerlerde çalışmak üzere tasarlanmış.
3: Duvarları yakmak istemediğiniz çok dar bir alanda ya da çabuk ateş alabilecek bir yerde çalışıyorsanız çok işe yarıyor. Hafif, bu kadar hafif olmasına şaşırdım.
0: 1980 dereceye kadar çıkabiliyor. Ve helezonik aleviyle borularınızı daha da çabuk lehimleyebilirsiniz.
3: Bunun faydası ısının tek bir tarafta toplanmak yerine ek yerinin etrafına yayılması.
0: Alevi ayarlanabiliyor. Böylece istediğiniz ısıyı ayarlayabiliyorsunuz. Propilen gaz silindiri bir çeyrek dönüşle takılıp çıkarılıyor.
3: Çok kolay takılıyor. Takmak cidden kolay.
0: Kısa ve enli olabilirler ama her bir silindir 200 ek yerini lehimleyecek yakıt ihtiva ediyor. Bu pürmüzü yerine sabitleyip tetiği kilitleyip ellerinizi serbest bırakabilirsiniz.
3: Bunu sabitleyince üçüncü bir kola gerek kalmadan kolayca lehim yapma imkanım oluyor.
0: Çabuk yanan alev küçük olmasına rağmen yüksek ısı verir.
3: Evet, çok güzel bir gereç. Beğendim.
0: Ne kadar eski olursa olsun her somuna uyabilecek bir anahtar mı istiyorsunuz? İşte size yeni bir seçenek.
4: İşe süper soket yapısına sahip orijinal ürünle başladık. Ve aynı teknolojiyi alıp bir lokma anahtarı kutusuna koyduk.
0: Elbette iyi durumdaki bir somunu bütün lokma anahtarları açar.
4: Ama bizim teknolojimizle donanmış bu lokma anahtarı son derece aşınmış bir somunu da yerinden çıkarabiliyor.
0: Bu lokma anahtarı döndürürken genişleyip tutan dişlere sahip. Böylece kötü durumdaki somunları da çıkarabiliyor. Ama öncelikle onları asla aşındırmıyor.
4: Bu ürünün giderek daha da sıkılaşan diş teknolojisi sayesinde bir somun ya da cıvatayı asla aşındırmaması garantilidir.
0: İşte size kavrama gücünün bir başka kanıtı.
4: Bu anahtarı içine bir somun yerleştirip bunu tutarak ulaşması zor bir yere takabilirsiniz.
0: Tutan dişler size aşınmış somunları sıkıp gevşetme imkanı veriyor. Hani şu nihayet tam aradığınız gereci bulduğunuzda hissettiğiniz bir duygu vardı ya. Evet, bu adam bunu iliklerinde hissediyor.
5: Buna aşık oldum.
0: Bu izolasyon kesici bıçağına resmen bayılmış. Bir sürü izolasyon malzemesi kesecekseniz bu bıçak tam da bu işin gereci.
5: Sanki yumuşak kar kesiyormuşum gibi hissettiriyor.
0: Bu esasen büyük bir bıçak ve izolasyon malzemesi keserken büyük bir bıçak küçüğünden daha verimlidir.
5: Bir falçatayla sadece bütün gün zorlanıp durursunuz. Bu ayrıca yaptığınız kesimin büyük olasılıkla isabetli olmayacağı demektir.
0: Bu bıçak sadece fiberglass izolatörleri kesmekle kalmıyor. Köpük, boru ya da kesilecek her ne varsa kesebiliyor. Bu gerçekten müthiş bir ürün.
5: Budur.
0: Bu da yapıştırıcılar kategorisinden yeni bir ürün. Adı da yapışkan merkep tutkalı. Ne varsa kırın getirin.
1: Şimdi sana bir gösteri yapacağız.
0: Hadi.
1: Böylece neler yapabileceğini göreceksin.
0: İşte yapışkan tutkalı.
1: Aynen öyle.
0: Tamam, dur ben yapayım.
1: Buyur.
0: 3 katman. Bantlayıp 1 saat bekliyoruz.
1: Ayırmaya çalış.
0: Yok, ayrılmayacak.
1: Doğru.
0: İnşaat malzemelerinden bowling toplarına. Oo, şuna bak.
1: İşte böyle yapabilirsin.
0: Bowling topu. Şuna bak, iyice yapıştı. Bu gerçekten müthiş bir şey. Az sonra. Bu adamlar gereçleri parçalamayı meslek edin.
2: Onları parçalara ayırıyoruz.
0: Test laboratuvarında tüm bunları daha iyi, sağlam ve güvenli kılmak adına bütün gereçleri sınırlarına dek zorluyorlar.
2: 4 ya da 5 miliamper kalbinizi durdurabilir.
0: Ve sonra bu matkap uçları ne kadar dayanıklı, bunu anlamak için onları kullanıyoruz. Evet, hala çok iyi. Bunca şey havalıdan da öte dostlar. Bunlar yeni icatlar. Bütün matkap uçları eşit yapılmadığından biraz daha dayanıklı olan bir matkap ucu seti tasarlamışlar. Bunlar özel üretim uçlar. Özellikle yüksek stres yaratan durumlarda kullanılmak üzere yapıldılar. Peki yüksek stres derken ne kastediyorum? Az sonra göstereceğim. Darbeli matkap gibi gereçler matkap uçlarına epey yük bindirebiliyor ve bazı matkap uçları ağır yük altında aşınabiliyor ve hatta kırılıyor. Bu matkap uçlarının püf noktası esnemek üzere tasarlanmış şok alanı bölgesi. Bu alan hafifçe gevşemesi, esnemesi için tasarlanmış. Buna kırılmadan eğilmek diyebiliriz. Bu da matkap uçlarınızın biraz daha dayanacağı demek oluyor. Evet, hala güçlü. Bunlar ayrıca özel üretilmiş çelikten yapılıyor ve vidalara yapışan manyetik uçlara sahipler. Dahası geliyor. Bu matkap uçları müthiş tasarımlar. Metali resmen yiyor. Bugünlerde kablosuz matkap ve tornavidalara giderek daha fazla alışıyoruz ama elektrikli gereçlerin bu noktaya getirilmesi yıllarca süren araştırma çalışmalarının eseri ve şimdi sektörün büyük şirketlerinden birinin gereçlerini testlerde nasıl hırpaladığını izleyeceksiniz ki bu sayede bunu yapınca matkabı öldürmeyeceksiniz. Araştırma laboratuvarında elektrikli gereçleri darbeye nasıl dayanacaklarını görmek için sınırlarına dek zorlayıp sonra biraz daha şiddete tabi tutuyorlar.
2: Hedefimiz gereçlerde bir zafiyet bulup bunun ne olabileceğini belirlemek.
0: Burası birçok şirket için çok önemli bir yer. Ve Anderson, Güney Carolina'daki tesislerde bilim insanları ve mühendislerden oluşan geniş bir ekip ürünlere şiddet uygulamaya hazır bekliyorlar. Ve bu adamlar gerçekten acımasız.
2: Elektrikli aletleri mahvediyoruz. Onları parçalıyoruz. Bunu yapmamızın sebebi müşteri kazara olursa aletinin bozulmayacağından emin olsun istiyoruz.
0: Düşürmek bir gerecin hasar alıp almayacağını görmenin sadece bir yolu.
2: Gereci fişe takıp çalışıyor mu diye bakmaktan gerçekten yakmaya kadar her şeyi yapıyoruz.
0: Bu dik testerenin bıçak korumasını test etmek için onu ard arda döndürüp duruyorlar. Ve bu otomatik çekiç düşmeden 10.000 kez açılıp kapanabilir mi anlamaya çalışıyorlar. Ama bu hiçbir şey. Bu çivi çakıcının geçmesi için 25.000 çiviyi çakması gerek. Bir de şuna bakın. Suya dayanıklı bir el feneri yüzmeye hazırlanıyor.
6: Bunları tankta sadece suya dayanıklılıklarını değil, farklı derinliklerdeki durumlarını görmek için de test ediyoruz.
0: Bunları 3 metre derinlikte basınca tabi tutuyorlar. Su altında olsa bile yine de çalışmalı. Sınanan bir diğer unsur da güvenlik. Burada bir matkabın izolasyon derecesini sınıyorlar. Önce motoru elektrikle aşırı yüklüyorlar, sonra da sapa kaçan elektrik akım miktarını ölçüyorlar. Aşırı kaçak varsa bu kullanıcının şoka maruz kalabileceği anlamına geliyor. Bu sadece acıtmaktan fazlasını yapabilir.
2: 4 ya da 5 miliamper kalbini durdurabilir. O yüzden geçte sızıntı var mı kontrol ediyoruz.
0: Bu testi geçmek için sapın 0.2 miliamperden fazlasını kaçırmaması gerek. Ve dumana rağmen gereç sınıfı geçiyor.
2: Geçti. Bu iyi bir alet.
0: Bir başka test konusu da gürültü seviyesi. Bu elemanın işi de bu test.
2: O duyma kapasitemizi yansıtarak bize bilgi sağlar. Mikrofonun aksine her şeyi düz duyar.
0: O koruyucular takmış olmasına rağmen belli bir seviyede duymasına olanak veriyorlar. Laboratuvar verimliliği de gözlemliyor. Bu matkap motorunu test etmek için onu süratle çalıştırıp sonra yavaşça durduruyorlar.
7: Makinenin en yüksek beygir gücünü çok az aşıp motoru durdurma noktasına getirip tekrar çalıştırarak ortaya koyabileceği maksimum randımanı ölçüyoruz.
0: Böylece yeterli tork ve beygir gücünü üretip üretmediğini de sınamış oluyorlar.
7: Bunu yapabilmek için tam doğru gücü vermek gerekir ama aşırısı iş görmez. Çünkü bu ekstra masraf demektir.
0: Laboratuvarda sizin bunları her zaman en uygun koşullarda kullanamayacağınızı biliyorlar. O yüzden gereçleri aşırı nem ve sıcaklık değerlerine tabi tutuyorlar.
2: Ürünlerimizi -30 derecelik bir soğuk odaya alıp 24 saat tutuyoruz. Daha sonra soğuk etkisini kaldırıp darbeye maruz bırakarak bu şartlara verdikleri tepkileri ölçüyoruz.
0: Elbette laboratuvar testleri de önemli ama gerçek dünyadaki etkinin nasıl olduğunu görmek için bunları dışarı çıkarıp bir de öyle deniyorlar. Burada çim biçicilerden testerelere kadar her şeyden bahsediyoruz.
2: Ana fikir şu, bunların insan elinde nasıl çalıştığını sınıyoruz.
0: Laboratuvarda bütün elektrikli gereçlerinizin uzun süre dayanacağını garanti altına alıyorlar. Az sonra beton da dahil her şeyin ardını görebilen bir tarayıcıyı inceleyeceğiz. Gidip alalım şunu. Ve dış mekanlar içinde aralarında doğa dostu bir çim biçiciyle bataryayla çalışan oldukça güçlü bir çapalayıcının da bulunduğu bazı icatlarımız var. Daha fazlasını da görmek ister misiniz? Bizi izlemeye devam edin. Çimleri biçerken gezegeni kurtarmaya yardımcı olmak ister miydiniz? Bu üçü bir arada kablosuz çim biçici size yardım edebilir.
8: Benzin ya da motorinle çalışmıyor, o yüzden duman salmıyor.
0: Gaz çıkmaması çevreyi kirletmiyor demek. Ayrıca etrafta peşinizde kabloyla dolanmanıza da gerek kalmıyor. Bunun yerine bu bebek 24 voltluk bir bataryayla çalışıyor. O yüzden çalıştırması da çok kolay.
8: Basitçe anahtarı güvenlik için takıp bunu çekip tuşu da çekerek gitmeye hazır oluyorsunuz.
0: Ama bu hiç de zayıf bir alet değil. Hatta benzinle çalışanından ayırmak oldukça güç.
8: Bunu özellikle erkekler yaparken şöyle havalı duran bir şeyle çalışmak isterler.
0: Tek şarjla 1400 metrekarelik bir alanın çimini biçebilirsiniz. 3 yeşil led lambası yaklaşık 1 saatiniz olduğunu bildiriyor.
8: Koyu sarıyı görünce yaklaşık 20 dakika kaldığını anlıyorsunuz. Kırmızıyı gördüyseniz yolda kaldınız demektir.
0: Sonra batarya kolayca şarj edilmek üzere çıkarılıyor.
8: Bazıları yedek batarya da alıyor. Böylece süreyi 2 katına çıkarıyorlar.
0: Kablosuz elektrikli çim biçici gayet temiz ve sessiz çalışıyor. Bu hem sizin hem çevrenizin hem de komşularınız için iyi haber. Bahçenizi biraz daha yeşillendirmek mi istiyorsunuz? Bu çapalayıcı size oldukça büyük bir çapa gücü verecek. Bu alet benzin yerine bataryayla çalışıyor.
3: Emisyon yok, benzin yok. O yüzden çevreye daha az zararlı. Ama yine de iş görecek kadar güçlü.
0: Çalıştırması kolay. Tuşu itip tetiği çekmek yetiyor.
3: Şurada yeşil bir ışık belirene dek tetiği basılı tut. Sonra bırak. Bu şekilde çalışmış olur.
0: Aletin yönlendirme kolu sayesinde toprağa girdikten sonra düz bir rotada ilerliyor.
3: Makine ileri gittikçe bu toprağın içinde kalarak çapalayıcının hat üstünde kalmasına yardım ediyor.
0: Sert topraklarda %15 daha fazla güç için turboyu da devreye sokabiliyorsunuz.
3: Turbo hız sert topraklarda çalışılacak olursa toprağa yarabilmesi için tasarlandı.
0: Bu ek yeri aynı zamanda ergonomikte. Tutamaçların yüksekliği ya da dönüş açısı ayarlanıyor. Böylece az önce sürdüğünüz toprak üstünde yürümek zorunda kalmıyorsunuz. Bataryası size 2 saatlik bir çapalama süresi veriyor. Sonra bunu şarj etmek için çıkarıyorsunuz.
3: Geri takmak için sadece yerine oturtuyorsun. Yerini hemen buluyor.
0: Bu gerçekten çığır açan bir teknoloji. Aşağıda nelerin dolandığını bilmek mi istiyorsunuz? Bu tarayıcı bunu öğrenmenize yardımcı olacak. Bu alet duvarların ardı ve yerin altında saklambaç oynayan her şeyin yerini bulmakta çok başarılı. Ahşap, metal, PVC hiç fark etmiyor. Duvarlarınız ve zemininiz hiçbir şeyi bu tarayıcıdan saklayamaz. Çünkü bu alet beton, alçıpan, sunta, fayans ve mermerin arkasında ne varsa tespit edebiliyor. 12 voltluk bataryalarla çalışıyor. İşte budur. Bam! Taramaya hazır. Her şeyi bulabiliyor. Ahşap, evet. Metal, evet. PVC, yoğun polietilen, akım taşıyan kablolar, evet, evet, evet. Bir civata mı arıyorsunuz? Bam! Bulduk bile. Evet, sen bir sabit puntasın demek bebeğim. Objenin ne kadar mesafede olduğunu da söylüyor. Yüzeyin 6,5 santim altında. Hatta demir bazlı metaller olan demir ve çelikle metal içermeyen alüminyumla bakır arasındaki farkı da söylüyor. Demir içeren metal buldu. Herhalde arkada çelik bir şey var. Boom. İşte burada. Duvarlar ve ahşap tarayıcının ardını görebildiği yegane yüzeyler değil. Betonlar gelsin. Şuna bak. 6,5 santim aşağıda bir şey buldum. Hadi çıkaralım. Evet. Bunu kaybettiğimi biliyordum. Merhaba, seni tekrar görmek güzel. Çekicinizi kaybetmenizle duvarın arkasına göz atmak istemeniz arasında hiçbir fark yok. Yüzey altı tarayıcısı ne varsa bulun. Sırada kendi gereçlerinizi üretip satabileceğinizi mi düşünüyorsunuz?
5: Ya batarsın ya da çıkarsın.
0: Az sonra gereçlerini mükemmelleştirmeden önce yüzlerce saat ve tonlarca para harcayan biriyle tanışacağız.
5: Bugün yeni yaklaşık 15 farklı versiyonunu yaptık.
0: Ve şimdi gidip neler yaptığına bir göz atalım. Az sonra. Her geçen gün yeni aletler piyasaya çıkıyor. Elbette birileri bunları düşünüp üretmek zorunda. İşin aslı bunu yapanlar hep büyük şirketler değil. Bazen birinin aklına iyi bir fikir gelir ve bunu gerçekleştirir. Dijital gönyeyi icat eden Mario Salazar gibi. Bunu bir testere tezgaha ya da şerit testere de kullanabilirsiniz. Yatay ve dikey kesişler için çok hassas açıları saniyeler içinde hesaplıyor. Bir mucit olmak için ne gerektiğini hiç merak etmiş miydiniz? Mario'yu tanıyınca bunu öğreneceksiniz. Hadi ona gidelim. Mario Salazar Amerikan rüyasını yaşayan bir adam. O büyük bir gereç mucidine dönüşen bir ahşap işçisi.
5: Şu an tek bir icadımın patentine sahibim. 3 tane üstünde çalışıyorum.
0: Mario'nun patentine aldığı alet dijital bir gönye.
5: Açıları 1 derecenin onda birine denk süratle çok çabuk ve son derece isabetli hesaplıyor.
0: İşte böyle çalışıyor. Yapmak istediğiniz parçanın verilerini yüklüyorsunuz.
5: Sonra benden mail açı değerini istiyor. Buna 21.1 derece diyelim.
0: Gereç hesabı yapıyor ve size hem dikey hem de yatay kenar açı değerlerini veriyor. Mail açısı için birimin kolu hızara manyetik olarak sabitleniyor ve hızarın eğimini bildiriyor.
5: Şimdi açıyı ayarlayabiliriz.
0: Sonra dikey kenar açısını ayarlamak için aleti yan yatırıp hızarın oluğuna doğru kaydırıp sabitliyorsunuz.
5: Dikey açıyı 47 derece yapacağız.
0: Ve sonra kesimi gerçekleştiriyorsunuz.
5: Neticede gayet başarılı bir dik açılı bileşke parçamız oldu. Bitince böyle görünecek işte.
0: Peki Mario bu icadı nasıl yapmış? Her şey bu sandalyeyi yaparken bu gerece olan ihtiyaçla başlamış.
5: Bu beni ihtiyacım olan aleti yapmaya zorladı. İhtiyaç icadın anasıdır. Kulağa çok basma kalıp geliyor ama doğru.
0: Sadece bir fikirden gerçek ürüne giden yol boyunca epey para ve zaman harcamış. Başlayıp bitirmesi Mario'nun 7 senesine ve yüz binlerce dolarına mal olmuş.
5: Bu gönyenin yaklaşık 15 farklı versiyonunu yaptık. Yani fikri bulmak bir şey, onu piyasaya sürebilmek bambaşka bir şey. Hepsi çok önemli.
0: Zaman içinde alet bazı değişimlerden geçmiş.
5: Bu benim yaptığım ilk mekanik elektriksel prototip. Sonuçta bu versiyona ulaştık ve bunu piyasaya çıkardık.
0: Elbette hepsinden önce bilgisayar destekli bu tasarım vardı.
5: Bunu yönlendirip her açıdan bakarak istediğinin bu olduğundan emin oluyorsun.
0: Sonraki adımsa prototipi yapmaktı.
5: Hadi atölyeme geçelim.
0: Mario herkesten fazla çalışıyor. Devre levhalarından parçaları işlemeye dek her işi o yapıyor. Nihayet gereçten memnun kaldığında sıra bunu satmaya geliyor.
5: Yani ya batarsın ya da çıkarsın.
0: Tüm bu çalışmaların neticesinde bu gönye son derece başarılı olmuş ve icadı bir firma satın almış.
5: Ürünü sonunda rafta görmek gerçekten çok güzel bir his.
0: Ve Mario kendi versiyonunu yapmak üzere patent haklarını saklı tutmuş.
5: Bu şu an gönyelerin en iyisi konumunda. Hatta bir de şifre koruması var. Biri bunu sizden çalarsa asla kullanamaz.
0: Farklı nitelikler ve renklerle özelleştirebiliyorsunuz. İşte bu gerçekten havalı bir alet. Ama bu mucit için bu sadece başlangıç. Şu an bu aletin yeni jenerasyonu üstünde çalışıyor. Bunlar birbiriyle konuşabiliyor olacak.
5: Kablosuz bağlantıyla diğer ürünlerle konuşabilecek.
0: Ve tabii başka insanlarla da.
5: Ve sonra tek yapman gereken gönyeyi açmak.
9: Prometer 100S.
5: Bu sana bir derecenin onda birine denk bir ölçü bildirecek. Havalı bir şey. Beğendim.
9: 23.8.
0: Nasıl mucit olduğuna şaşmamalı. Mario daima yeni şeyler düşünüyor.
5: Sırada daha iyi ve daha havalı aletler yapmak var.
0: Sizin de yeni fikirleriniz varsa kim bilir biraz emekle belki sizler de havalı aletlerde boy gösterebilirsiniz. Daha fazla gereci iş başında görmek ister misiniz? Öyleyse web sitemizi ziyaret edin. Orada yüzlerce havalı aletin video linklerini ve fiyatlarını bulacaksınız. Gelecek sefere görüşmek üzere. Resmen yiyip bitirecekler. Böyle. Metali yiyip bitirecekler. Aynen böyle. Evet işte böyle. Matkabı öldürmeyeceksiniz. Hazır mıyız?
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
11: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Bask pelota topları. Bu ürünün üretim sürecini tüm aşamalarıyla inceleyeceğiz. Palet kamyonları. Stok yapım için gerekenlerin fabrikasına ineceğiz. Mantılar. Küçük olabilirler. Ancak çeşitli oldukları söylenemez. Ve pirinç bataryalar. Üretim süreci başlayınca akışına göre ilerleyeceğiz. Ama önce... Paleto, Fransa ve İspanya arasındaki Bask bölgesinde başlamış bir top oyunudur. Çoğu versiyonu duvara karşı oynanır. Top ya elle, ya raketle, ya sopayla ya da bir sepetle fırlatılır. Bazı versiyonlarında takımlar bir fileyle ya da çizgiyle ayrılmış sahalarda oynarlar. Bask pelato topları farklı çaplarda ve ağırlıklarda olabilir. Kullanılacakları oyun tipine göre değişirler. Hepsi yüzlerce yıldır aynı metotla yapılır. Kauçuk bir çekirdek, yünle ve deriyle kaplanır. Kauçuğu yapabilmek için bu makine doğal kauçuk şeritleri bir kağıt şeridi üzerine gönderir. Bunlar bir ısıtma lambasının altından geçer. Böylece kauçuk işlenebilir hale gelir. Sonra üst kısma bir kağıt şerit daha eklenir. Arada kalan kauçuğa iki silindir bastırır ve düzleştirir. Bugünlerde paleto toplarının çekirdeği plastikten yapılıyor. Boyutları yapılmak istenen topun çapına ve boyutlarına göre ayarlanıyor. Sonraki makine kağıtları soyar. Merkezin çevresine kauçuk şeridi sarar. Makine durduğunda top belli bir çapa ve ağırlığa erişmiş demektir. Kauçuk kaplı çekirdek bir başka makineye yerleştirilir. Üzerine yün iplik sarılır ve mükemmel bir biçim kazanması sağlanır. Pelota, İspanyolca top anlamına geliyor. Ancak bu kelimenin kökeninde Latince pilus kelimesi yer alır. Bu da tüy demektir. Yün de koyun tüylerinden üretiliyor. Çekirdeğin çevresine yün iplik sarılıyor. Top yine belli bir çapa ve ağırlığa erişiyor. Topun dış katmanını yapmak için keçi derisinden bir parçaya 8 biçimli figürler çiziliyor. Sonra bir bıçakla bu biçimler kesiliyor. Ve birkaç dakika suya batırılıyorlar. Böylece yumuşuyorlar. Sonra yünün üzeri sentetik sıvı kauçukla kaplanıyor. Sonra her bir topa iki tane keçi derisi parçası yapıştırılıyor. Bunlar ters yönde sarılıyorlar. Deriler küçük çivilerle geçici olarak tutturuluyor. Sonra iki parça birbirine dikiliyor. Bunun için güçlü bir sentetik ip kullanılıyor. Desen zaman içinde değişti. Ancak önemli olan derilerin sıkıca dikilmesi. Böylece topun iç kısmı sabitleniyor. Dikme işi bitince çiviler çıkarılıyor.

Sonra yapan kişinin işareti keçeli kalemle topa çiziliyor. Sonra top bir ölçüye alınıyor. Doğru ölçülerde olduğu onaylanıyor. Top ilk delikten geçmezken ikincisinden geçerse doğru çapta demektir. Son aşama derinin don yağıyla yağlanması. Bunlar inek böbreğinden alınan saflaştırılmış yağlar. Bir parçası yaklaşık 20 topa yeterli gelir. Bu özel makinede çevrilirken yağlanırlar. Don yapı deriyi besler ve korur. Topların hiçbiri zıplama testini geçmeden fabrikadan çıkarılmaz. Eğlence amaçlı paleto toplarının şimşir ağacından çekirdekleri olabiliyor. Ancak resmi oyunlarda kullanılanların plastik bir çekirdekleri olmalı. Beyaz pelota topları renkli duvara karşı oynanan oyunlarda kullanılıyor. Beyaz duvara karşı kullanılan toplar siyaha boyanıyor. Sonra üstlerine don yapı uygulanıyor. Pelota bir ağla ya da zemindeki bir çizgiyle de oynanabilir. Topun boyutları oynanan oyuna göre değişiklik gösterir. Şu kafenin penceresine dikkat etmek gerek. Nasıl yapılmış? Palet araçları, ambarların taşıma atları gibidir. Bu elektrik gücüyle çalışan araç kamyonlara yük indirip boşaltıyor. Yere yakın konumdaki raflara bir şeyler yerleştirip almak için de marketlerde dolaşıyor. Sürücü yönlendirilmek için aracın platformunda ayakta duruyor. Öndeki çatalları yönlendiriyor. Palet araçlarının büyük kısmı çelikten yapılır. Bilgisayar destekli bir lazer, sarfiyatı minimuma indiriyor. Burada aracın akü kutusu yapılıyor. Bir çelik parçası baskı makinesine yerleştiriliyor. Burada kenarları katlanarak kanatlar oluşturuluyor. Bükme öncesinde ve sonrasında parça böyle görünüyor. Çatalların yapımı için gövde parçaları kaynak tezgahına alınıyor. Sonra çelik destekler yanlarına ve üzerine yerleştiriliyor. Bunlar gövdeyi güçlendirirken dengeyi de sağlarlar. Böylece çatallar ağır yükleri taşır. Tezgah dönebilir. Sonra robotik bir kaynak makinesi tüm destek parçalarını kaynakla gövdeye birleştirir. Bir sonraki bölümde tamamlanan akü kutusu bir tezgaha indirilir. Sonra çatal uçlar yerleştirilir ve kaynakla sabitlenir. Tezgah sürekli hareket eder. Böylece robotik kaynak makinesi gereken tüm noktalara erişebilir. Bu parça daha sonra vites kutusunu tutacak. Kaynaklandıktan sonra parçalar bir dizi kimyasal solüsyon banyosuna alınıyor. Bu banyolar kiri ve yağ temizliyorlar. Son bir solüsyon parçaları astarlama işlemine hazırlıyor. Bunun için toz halindeki parçalara elektrostatik yük yükleniyor. Sonra yer çekimiyle parçalar yüzeye yapışıyorlar. Astarlama sonrasında metal bir raf indiriliyor. Sonra akü kutusuna ve gövdeye sabitleniyor. Böylece yük aracın üzerine devrilmemiş oluyor. Daha sonra monte edilen parça bir sabitleme tezgahına alınıyor. Böylece aracın tabanına sabitlenebiliyor. Burada çatalları indirip kaldıran hidrolik bölümler var. Parlak kırmızı renkte astarlanan araç şasisi de işte budur. Şimdi parçalar için hazır durumda. İlk olarak dökme demirden tekerlekler alt kısma takılıyor. Sonra hidrolik sistemin çelik kolları gövdeye vidalanıyor. Sonra hidrolik pistonların kolları yerleştiriliyor. Ve piston boruları daha sonra hidrolik sıvı rezervuarına bağlanıyor. Her biri işaretleniyor ve doğru yere iyice sabitleniyor.
Sonra bu şanzıman destekleri yerleştiriliyor. Uygun ölçülere göre olması bir ölçekle garanti altına alınıyor. Burada tahrik dişlisi motor parçasına ve şanzımanına bağlanıyor. Sonra motor parçası indiriliyor ve palet aracına yerleştiriliyor. Ardından vidalarla sabitleniyor. Daha sonra bir kontrol paneline bağlanıyor. Motoru aküye bağlayan bağlantı parçaları takılıyor. Ve işte aracı çatalla birleştirme vakti geldi. Çatallardaki kaldırma kollarına bağlanan manivelalar, iki pim yardımıyla hidrolik kaldırma sistemine bağlanıyor. Daha sonra iki metal blok yerlerine vidalanıyor. Bunlar çatalları belli yüksekliklere kaldıracaklar. Daha sonra aracın alt kısmına siyah bir taban kaplaması yerleştiriliyor. Sonra kaplama sabitleniyor ve tüm motor parçalarını kapatıyor. Tamamlanan bu araç tüm ambarlarda dolaşabilir. Paletlere ürün yerleştirirken ışık sistemi operatörü yönlendiriyor. Kaldırma işlemine ışık tutar denebilir. Birazdan bu üründen fabrikada leziz bir yemek yapılacak. Daha sonra sıcaklığın gücünü göreceğiz. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Dünyanın pek çok kültüründe mantının bir yeri var. Afrika'dan Kuzey Amerika'ya kadar götürülebilir. Tatlıya da ekşi olabilirler, buharda pişirilirler, haşlanırlar, fırınlanırlar ve kızartılırlar. Çin mutfağında mantılar birer sanat ürünü gibidir. Genelde Çin, yeni yılı gibi özel etkinliklerde tüketilirler. Bu mantıları yapmak için ince bir hamuru iç malzemesinin çevresine sarmak gerek. Mantılar pek çok farklı biçimde ve içerikte olabilir. Örneğin bunlar karidesle ve etle dolu. İşlem karideslerin seçilmesi, soyulması ve ayrılmasıyla başlıyor. Hazırlanırlarken her birinin tazeliği ve kalitesi kontrol ediliyor. Bu bölümde 30 kişi çalışıyor. Bir saatte 10 bin karidesi hazırlayabilecekler. Mantı hamuru karıştırma kasesine un dökülmesiyle başlıyor. Sonra su ekleniyor. Oran 2 ölçek una, 1 ölçek su biçimindedir. Bu iki malzeme karıştırılıyor ve hamura dönüşüyor. Sürekli olarak makine durduruluyor ve hamur kontrol ediliyor. Görüldüğü üzere daha çok karıştırmak gerek. Hamur tekrar test ediliyor. Bu defa hazır. Yumuşak ve esnek. Sonraki aşamaya hazır. Hamurun güçlenmesi için katlanması ve yoğrulması gerekiyor. Sonraki bölümde bu silindirlerden küçük parçalar koparılıyor. Her bir parça tartılıyor, 8 gram geldiğinden emin olunuyor. Sonra parçalar toplanıyor, bir uçtan tutularak el ayasıyla düzleştiriliyor. Bu düzleşen disklere sonra un serpiliyor. Böylece işlemin sonraki aşamasına geçerken yapışmıyorlar. Ve geleneksel pişirme araçları bu aşamada bulunuyor. Her bir disk ince bir şekilde açılıyor ve böylece Shaomai ismiyle bilinen mantı hazırlanmış oluyor. Kirlenmenin önlenmesi için çalışanlar koruyucu giysiler giyiyorlar. Kalite kontrol görevlileri her ay fabrikadaki bakteri miktarını kontrol ediyorlar. Gerekli standartlara uygun olduğundan emin oluyorlar. Bunu bilmek bizim için çok iyi değil mi? Mantı hamurunun hazırlanması
pek çok beceri gerektiriyor. Bunun için 3 aylık bir eğitim gerek. Bir elle hamuru çevrilirken, diğer elle hamuru gereken kalınlığa ve biçime getirmek için açma işlemi yapılıyor. Hepsi çok hızlı biçimde gerçekleşiyor. Hamurun kenarlarını açmak için farklı bir merdane kullanılıyor. Her bir hamurun parçasına et ve karides karışımı dolduruluyor. Sonra tartılıyorlar ve böylece doğru miktarda iç malzemesi içermeleri sağlanıyor. Her bir mantının üzerine sonra bir karides yerleştiriliyor. Karidesin yerleştirilmesi hiç de kolay olmayan bir işlem. Bu işlemin hızlı biçimde yapılması için saatlerce eğitim almak gerek. Yani bu kadar hızlı olmalısın. Mantılar her boyutta ve biçimde olabilirler. Burada yarım ay biçiminde zarif bir biçime sokuluyorlar. Bunun dışında hamur ve iç dolusu tamamen aynı. Ancak farklı biçimde kapatılıyorlar. Bunun için bir parmak tekniği gerekiyor. Hamurun birleşim noktalarına küçük çentikler atılıyor. Bittikten sonra 88 adet mantı bir tepsiye diziliyor. Bu fabrikada pek çok biçim ve aromayla mantı üretiliyor. Bazıları buharla pişiyor. Çok hoşlar, pek çok seçenek mevcut. Hangisini alacağımızı bilemeyebilirsiniz. Ama bu herkes için güzel olabilir. Nasıl yapılmış? Su bataryaları ya da musluklar. Milattan önce 1700'lere kadar uzanıyorlar. Arkeologlar Yunanistan'ın Girit adasındaki Kinisos Sarayı'nda toprak borulardan oluşan bir sulama sistemi keşfettiler. Bunlar altın ve gümüşten musluklara su iletiyordu. Bugünkü musluklar genelde dökme pirinçten yapılıyor. Üstleri farklı bir metalle kaplanıyor. Bu tek tutuşlu musluk banyo lavaboları için üretiliyor. Krom kaplama. İşlem kum kalıplar üretmek için çelik kaplayıcıların kullanılmasıyla başlıyor ve bunlar daha sonra pirinç parçalar için kalıp olacaklar. Kum kalıp pirinç kalıbın biçiminde üretiliyor. Ürün birazcık daha küçük oluyor. Bataryanın açıklıklarında kalan kum artıklar temizlenerek uzaklaştırılıyor. Parçaların dökümü için bir fırına pirinç parçaları alınıyor. Bunlar sonra otomatik bir dökme makinesine gidecekler. Bunların eritilmesi için fırın 1000 derece Celsius sıcaklığa getiriliyor. Döküm başlamadan önce kum kalıplar çelik kalıpların alt kısmına geliyor. Demir kalıplar biraz daha büyük. Erimiş pirincin akabilmesi için 2,5 milimetrelik bir boşluk oluşturuluyor. Döküm makinesi kalıbı fırının üzerine yerleştiriyor. Sonra kalıbı bir tüpe doğru indiriyor. Buradan erimiş pirinç akıtılacak. 20 saniye sonra çelik kalıp açılıyor, döküm parçası çıkarılıyor ve soğumaya bırakılıyor. Bir döküm parçasında iki musluk gövdesi bulunuyor. Sonra bir şok makinesine giriyorlar. Burada metal parçaları kum atıklarını temizliyor. Daha sonra çelik kalıpta kalan pirinç fazlalıkları arındırılıyor. Birlikte dökümü yapılan iki parçayı birbirinden ayırıyor. Sonraki bölümde bir pres parçaları bir kaba bastırıyor. Burada çentikler ve bileşim yerleri gideriliyor. Daha sonra 3 musluk gövdesi bilgisayar destekli bir makineye alınıyor. İlk olarak musluğun girişine bir vida sistemi açılıyor. Buraya vida yerleştirilecek. Sonra musluk başlığını sabitlemek için
üst kısımdaki vida açılıyor. Burada kartuş da bulunacak. Ve son olarak alt kısımdaki montaj deliklerine vida girişleri açılıyor. Sonra bir robot tüm parçayı parlatıyor. Onları 3 farklı taşlama bandına sürtüyor. İlk bant kaba taşlama bandı. İkincisi orta düzeyde taşlama yapıyor. Üçüncü ve sonuncusu da ince taşlama yapıyor. Böylece pirinç hazırlanmış oluyor. Bu aşama kaplamadır. Bunun için bu büyük elektrolit kaplama tekneleri kullanılıyor. Parçalar 2 kat nikelle ve sonra da kromla kaplanıyor. Musluklar artık monte edilmeye hazır. İlk olarak musluğun üst kısmından içeri sokulan naylon ya da plastik parçalar içeri itiliyor. Sonra alt kısma sızıntı önleme parçaları takılıyor. Sonra uca bir havalandırma aygıtı takılıyor. Bu aygıt akan suyu havadan ayırıyor. Akışı düzenlerken sıçramayı önlüyor. Sıcak ve soğuk suyu karıştıran valf parçası yerine yerleştiriliyor. Bu parça naylon ve seramikten üretiliyor. Üst deliğe yerleştiriliyor ve sabitleniyor. Sonra alt kısma sızıntı önleme parçaları takılıyor. Sonra uca bir havalandırma aygıtı takılıyor. Bu aygıt akan suyu havadan ayırıyor. Akışı düzenlerken sıçramayı önlüyor. Sıcak ve soğuk suyu karıştıran valf parçası

Bu fabrika her bir musluğu bir su testinden geçiriyor. Tüm fonksiyonlar bir araçla kontrol ediliyor. Açılır, sıcak ve soğuk su karıştırılıyor, sonra da kapatılıyor. Musluk kontrolü geçerse sonra bir tutacak vidalanıyor. Vida bir kapakla örtülüyor, sonra bir çıkartma yapıştırılıyor. Kullanıcıya belli aralıklarla havalandırma parçasını temizlemesi hatırlatılıyor. Son olarak musluk paketleniyor. Bir boşaltım tapası ve batarya aynı kutuya yerleştiriliyor. Plastik borular kanalizasyon sularının banyonuza dolmasını engelliyor.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Dizüstü bilgisayarlar. Kaliteyi anlamak için verileri analiz edip temel noktaları açıklayacağız. Panettone. Kekimizi yapıyoruz. Ancak ne yazık ki yiyemiyoruz. Çok yazık. Ve saksafonlar. Fabrikadaki gürültüye tanıklık edeceğiz. Bu son ürünümüzle tiz noktalara kadar çıkacağız. Ama önce... Dünyadaki ilk bilgisayarlar bir odayı kapsıyordu. Sonra masanıza sığabildiler. Bugünse sonunda katlayıp dizinize koyabileceğiniz boyutlardalar. Ama daha güçlüler ve giderek küçülüyorlar. İşlem bilgisayarın beyninin yapımıyla başlar, yani anakartla. Bunun için öncelikle bakır kablolarla bir devre kartı alınır. Elektronik bileşenler buraya lehimlenmiştir. Bu makine devre kartına bir şablon yerleştirir. Sonra açık kısımlara lehim macunu sıvanır. Bir kalite kontrol kamerası lehim macununun fotoğrafını çeker. Bu görseller bir bilgisayara aktarılıyor. Bilgisayar bunları analiz eder. Açık bir kısım bağlantı hataları gibi sorunları arar. Kart denetimi geçerse 15 robotik makineden daha geçirilir. Her biri karta 150 adet yeni parça ekler. Bu işlem 30 saniye sürer. Kart daha sonra bir fırına girer. Burada lehim macunu erir, parçalar karta lehimlenir. Kart tekrar gözden geçirilir. Lehim bölgeleri incelenir. Eksik ya da yanlış yerleşmiş parçalar aranır ve bulunur. Fonksiyon testi ve görsel inceleme sonrasında anakart montaj hattına iletilir. Burada panel kiti denilen üst kısım monte edilir. Önce 15 inçlik LCD ekrana koruyucu bir film yerleştiriliyor. Sonra ekranı anakarta bağlayan kablolar takılıyor. Ekran bir kapağa yerleştiriliyor. Burada internet kamerası ve mikrofon var. Daha sonra ekran kapağına alt alıcı kapağı ekleniyor.

Sonra kamera ve mikrofonun modülü takılıyor. Ve iki menteşe ile panel kiti bilgisayara bağlanıyor. Son olarak Wi-Fi alıcısı ekleniyor. Daha sonra tüm bu parçalar alıcı kapağıyla gizleniyor. Panel kiti ekranın çevresine ince bir metal çerçeve eklenmesiyle tamamlanıyor. Sonra dizüstü bilgisayarın alt kısmı monte ediliyor. İlk olarak alt kısım panel menteşelerine tutturuluyor. Bu bölümde dokunmatik yüzey bulunuyor. Daha sonra hoparlörler takılıyor. Ve şimdi anakart takılacak. İncelemeden sonra bilgisayar destekli bir kesici, vantilatörlere uyacak biçimde kesiyor. Böylece elektronik parçalar ısıdan korunuyor. Bu makine bir oyun bilgisayarı. Yani çok fazla ısınacak. Bu yüzden bir değil, iki güçlü vantilatörü var. Sonra anakart ve vantilatörler alt kısma yerleştiriliyor. Toz ve nem gibi faktörler temassızlık yaratabilir. Bu yüzden önlem olarak hafıza modüllerinin bağlantıları bir çözeltiyle temizlenirler. Sonra basınçlı havayla kurutulurlar. Hafıza modülü takıldı. Sonra Bluetooth ve Wi-Fi modülüyle disk sürücüsü ekleniyor. Ve yüksek kapasiteli bataryalar takılıyor ve anakarta bağlanıyorlar. Oyun bilgisayarlarında bataryalar daha büyük. Çünkü güçlü bir işlemci ve iki vantilatör daha çok enerji harcıyor. Ve artık tamamlandı. Wi-Fi de eklendi klavyede. Bir lazerli yazıcı alt kısma çeşitli bilgileri ve seri numarasını işliyor. Otomatik bir makine bazı fonksiyonlarını test ederken kalite kontrol ekibi diğer işlemleri yapıyor. Bunlar arasında sanal gerçeklik elemanları da var. LCD ve klavye renkleri test ediliyor. Ve sonra klavye tuşları kontrol ediliyor. Tuşların sağlam olması gerek. Çünkü oyun tutkunları bunları oldukça sert kullanıyor. Nasıl yapılmış? Panettone bir İtalyan Noel geleneğidir. Kökenleri tam olarak bilinmiyor. Ancak bir söylentiye göre Minalolu bir soylu fırıncının kızıyla evlenmek için bunu yapmış. Fırıncı bunu beğenmiş ve çift evlenebilmiş. Bu leziz tatlının keyfini sürerken folklorik özelliklerini de düşünebilirsiniz. İtalyan panettonesi İskoçların kekine benziyor. Büyüleyici bir bayram tatlısı. Onsuz Noel olmaz. Geleneksel bir panettone yapımı 2 gün sürebilir. Bu malzemelerle içi epey kabarık olan tatlı bir kek yapılabilir. Süreç 24 kek için gereken malzemenin ölçümüyle başlıyor. Önce yüksek proteinli un ekleniyor. Bu malzeme endüstriyel bir hamur makinesine dökülüyor. Daha sonra maya, süt tozu ve malzemeleri birleştirmeye yetecek kadar su ekleniyor. Hamur yoğurma makinesinin üzerine güvenlik kafesi yerleştiriliyor. Daha sonra malzemeler karıştırılmaya başlanıyor ve bu sırada gluten ortaya çıkıyor. Böylece panettone yoğunlaşmış oluyor. Şeker ekleniyor. Böylece maya olgunlaşmaya başlıyor. Bu sırada yumurtalar kırılıyor ve yumurta sarıları ayrılıyor. Yumurta sarıları tartılıyor, sonra karışıma ekleniyorlar. Bu tarif için yalnızca yumurta sarısı gerek. Bu da hamura yağ ve aroma katıyor. Aromayı daha da zenginleştirmek için bolca tereyağı ekleniyor. Daha sonra hamurla birleştiriliyor. İyice yoğrulduktan sonra hamur bir kaba alınıyor. Burada 11 saat beklemeye bırakılıyor. Bu işleme hamur dinlendirme deniliyor. Hamur pek çok bekleme işleminden geçirilir. Bu işlemler arasında hamur
tekrar yoğurucuya alınır ve kabartılır. Dinlenme sırasında maya şeker üretir, işlemi hızlandırmak için biraz daha şeker eklenir. Diğer malzemelerin miktarı da artırılıyor. Bir saat boyunca yoğurucu bunları hamurla birleştiriyor ve bu sırada hamur elastiklik kazanıyor. Böylece kaldırılırken esnemeye başlıyor. Son karıştırma aşamasında vanilya özü ekleniyor. Bu işlemden sonra panettone için meyveler tartılıyor. Bu tarif için 2 ölçek kuru üzüm, 1 ölçek şekerli portakal parçaları ve 1 ölçek şekerli limon kullanılıyor. Bunlar ekleniyor ve hamura karıştırılıyor. Bir kez daha dinlendiriliyor. Sonra meyveli hamur karışımı parçalara ayrılıyor. Her biri 1.1 kilodur. Pişme sırasında hamurdaki nem kısmen buharlaşıyor. Panettone yalnızca 1 kiloya düşüyor. Sonra her bir parça belirli bir biçime sokuluyor. Sonra bir odada 1 saat boyunca dinlenmeye bırakılıyor. Bu 4. dinlendirme işlemi. Metal kalıplar yerine panettone bu kağıt kalıplarda pişirilecek. Bunlar ambalajlamanın da bir parçası. 1 saat sonra hamur parçaları 2 kat büyüyor. Sonra yuvarlak bir biçime getiriliyorlar. Sonra kağıt kalıplara aktarılıyorlar. Son bir dinlendirme için ısıtma odasına giriyorlar. Hamur kabarırken kağıt kalıplarının biçimini alıyor. 6 saat sonra kalıplar çıkarılıyor ve kabaran hamurların üst kısımları kesiliyor. Sonra her birinin üzerine bir parça tereyağı konuyor. 24 saatlik hazırlıktan sonra panettoneler 160 santigrat derecede 45 dakika boyunca pişiriliyorlar. Fırından çıkınca her bir panettone metal çubuklar yardımıyla ters çevriliyor. Sonra bu biçimde asılıyorlar. 24 saat boyunca soğumaya bırakılıyorlar. Böylece sıcak kekler esniyor. Kubbe biçimlerini koruyorlar ve içe doğru çökmeleri önlenmiş oluyor. Soğuduklarında panettoneler satış için paketlenmeye hazır. Tekrar eden dinlendirmelerle yapım işlemi 48 saat sürüyor. Bu işlemler sayesinde aroma gelişiyor ve kabarık dokusunu kazanmış oluyor. Maya koruyucu işlevi görecek. Böylece bu İtalyan Noel keki 30 güne kadar taze kalacak. Gerçi pek çok mutfakta 30 saniyede yok edilirler ama yine de hoşlar değil mi? Birazdan müziğin sesini duyarken işlemin sıcaklığına kapılacağız. Her şey pürüzsüz olacak. Çünkü size güzel bir müzik aletinin yapımını anlatacağız. Bunları müzisyenler çalacaklar. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Saksafon 1800'ler ortasında Adolf Sax tarafından icat edildi. Kendisi Belçikalı bir enstrüman yapımcısıydı. Saksafonu yaparken Bay Sax, pirinç kornonun gücünü nefesli çalgılarla birleştirdi. Bu enstrümanın berrak ve keskin olduğu kadar kederli bir sesi var. Pirinçten ya da bakır alaşımından yapılsa da saksafon bir nefesli saz. Çünkü sesi ağız bölümüne takılan bir karışımın titreşimiyle çıkıyor. İşlem geniş bir pirinç ya da bakır levhayla başlıyor. Hidrolik bir keskiyle dikdörtgenlere ayrılıyor. Bir parçanın üzerine bir desen çiziliyor. Sonra bu desen bir kalıba oturtuluyor. Sonra presle kesiliyor ve bu parça saksafonun çanını oluşturacak. Metal bir çubuğun çevresine sarılıyor, sonra da dövülüyor. Düz parçalar 3 boyutlu hale getiriliyor. Bağlantı noktaları lehimleniyor. Sonra ucun çan biçimini alması için sürekli dövülmesi gerekiyor. Sonra bu çan bir kalıba yerleştiriliyor. Ardından ahşap bir tokmakla sürekli olarak dövülüyor. Böylece biçim kazanıyor ve metalin fiziksel özellikleri de değişiyor.
sesler daha titreşimli çıkıyor. Biçimlendirme sürecinde metal ısıtılıyor ve böylece biçimlenecek kadar esnek hale geliyor. Ve çan bölümü bir başka kalıbın üzerine oturtuluyor. Metalin üzerine yağ sürülüyor. Sonra bir merdane indiriliyor ve döndürülmeye başlanıyor. Böylece merdane yüzeyi pürüzsüzleştiriyor. Aynı zamanda çan bölümü biçim de kazanıyor. Sağ tarafta merdaneden geçen saksafon çanı bulunuyor. Burada saksafonun ana gövdesi yapılıyor. Bu işlem düz bir levhayla başlıyor. Daha sonra koni biçimli bir kalıba oturtuluyor. Hidrolik aletler metali kalıba bastırıyor ve biçimlendiriyor. Biçimlendirme işleminden sonra koninin tamamlanması için birleşim yerleri lehimleniyor. Enstrümanın bu parçasına tüp deniliyor. Bu sırada çan kısmının biçimlendirilmesi tamamlandı. Şimdi de bir baskı makinesiyle delikler açılacak. Ses dalgaları açık deliklerden ve çandan dışarı doğru yöneliyor. Saksafonun tüp bölümüne de delikler açılıyor ve sonra bu bölüm ısıtılıyor. Böylece deliklerin halkaları biçimlendiriliyor. Tüp böylece çelik bir kalıba oturtuluyor. Buradaki delikler yuvarlatılmış. Böylece deliklerin yerleri hizalanıyor. Sonra üst kısma bir mil kılavuzu yerleştiriliyor. Üzerindeki delikler enstrümandakilerle hizalanıyor. Ve bu deliklere takılan çubuklar alttaki kalıba sabitleniyor. Aletler kullanılarak saksafonun deliklerindeki çubuklar yukarı çekiliyor. Böylece her bir deliğin çevresinde bir halka oluşuyor. Bu yükselen kısımlar deliklerin üzerine birer klavye kalıbı yerleştirilmesini sağlayacak. Bu halkalar sonra tesviye ediliyor. Böylece klavye kalıpları kapatıldığında sesi etkilemeleri önlenmiş oluyor. Sonraki aşama boyun. Burası saksafon gövdesiyle çanı birbirine bağlıyor. İlk olarak bir temizleme malzemesi ya da flux bir ucuna sürülüyor. Sonra çan takılıyor ve boyunla çanın birleştiği yere daha fazla flux sürülüyor. Sonra iki parça birbirine lehimleniyor. Bu parça çevriliyor ve lehimleme tamamlanıyor. Lehimin hava sızdırmaz olması çok önemli. Sonra lehimi soğutmak için su kullanılıyor. Standart bir saksafonda 23 farklı ses deliği bulunur. Bunların üzerine aynı sayıda klavye kalıpları yerleştirilir. Bu fabrikada bu parçalar elle monte ediliyor. İşlem lehimleme için parçaların bir sabitleme tezgahına alınmasıyla başlıyor. Parçalardan birinin üzerine bir çubuk takılıyor ve böylece hizalanıyor ve sabitleniyor. Flux sürüldükten sonra gümüş lehimlerle parçalar birleştiriliyor. Kıskaçlar parçaları yerlerinde tutuyor. Çünkü sık sık kayarlar. Daha sonra kaburga ismiyle bilinen ve klavyeyi, kolları ve bir tablayı bir araya getiren pirinçten yapılmış bir parça tezgaha sabitleniyor. Sonra bir demir çubuğa geçirilen anahtarlar hizalama görevini yerine getiriyor. Kıskaçlarla bu çubuklar kaburga üzerindeki yerlerine sabitleniyor. Yeniden flux sürülüyor. Sonra gümüş lehim kullanılıyor ve böylece pirinç levhaya sabitlenmeleri sağlanıyor. Artık kıskaçlar çıkarılabilir. Hizalama çubuğunun üzerine yerleştirme klavyesi oturtulduktan sonra
Bu parça saksafonun gövdesine takılıyor. Yerleştirme klavyesi ses deliklerinin karşılıklı olarak çalışmasını sağlıyor. Pirinç tabla yerine lehimle sabitleniyor. Lehimin soğuması ve katılaşması için su sürülüyor. Ve hizalama çubuğu, yerleştirme klavyesi tek tek çıkarılıyor. Sonra bir başka kaburga üzerine flük sürülüyor. Bu da bir başka klavye parçasını destekleyecek. Bu parça saksafon gövdesinin üst kısmına lehimleniyor. Bu parçalar belli bir sekansa göre yerleştiriliyor. Genişleyen klavye deliklerini menteşeyle destekliyor. Fabrikanın bir başka bölümünde taşlama çarkıyla çan ve gövde parlatılıyor. Pirinç parçalar ayna parlaklığına erişmeleri için yoğun biçimde perdahlanıyor. Bu parçalar bir tekneye sokuluyor. Ses dalgalarıyla yağ ve artıklar temizleniyor. Bu teknede kimyasal bir astar da bulunuyor. Böylece pirinç üzerinde cila için bir taban oluşmuş oluyor. Sonra cila pirince püskürtülüyor. Enstrümanı paslanmadan ve kararmadan koruyor. Bazı saksafonlarda çan bölümündeki bu çiçek deseni gibi desenler bulunuyor. Bu saksafonun bakırı siyaha boyandı. Böylece işleme açığa çıkacak. Önce çan üzerine desen işleniyor. Sonra bir kazıma aletiyle biçimlendiriliyor. Desen takip edilirken alet çevriliyor. Her bir desen tek bir seferde tamamlanıyor. Böylece desende süreksizlik oluşması önlenmiş oluyor. Kazımalar alt kısımdaki bakırı ortaya çıkarıyor. Böylece işleme daha canlı duruyor. Pirinç saksafonlara dönersek, klavyeyi yerleştirme zamanı gelmiştir. Uzun menteşe çubukları üst kısma yerleştirilir. Sonra üzerlerine bir kapak yerleştirilen anahtarlar oturtulur. Sonra küçük bir vidayla bu klavye parçaları sabitlenir. Kapakların delikleri tam kapatıldığına emin olmak için bir ışık kullanılıyor. Eğer ışık dışarı sızarsa ayarlamalar yapılıyor. Sonra iğne yaylar ekleniyor. Bunlar klavye çubuklarının ve menteşelerinin üzerine geliyor. Bunlar kapakların tekrar açılmalarını sağlayacak. Çan ve boyun bir sabitleme halkasıyla şimdi ana gövdeye takılacak. Ayrıca bir vidayla da sabitlenecek. Bu saksafonun yapılması bir ay sürüyor. Sade bir pirinçten güzel bir caz müziği yükselecek enstrümanın görünümü, onu çalanın tarzını yansıtıyor. Ancak onu belirleyen enstrümanın sesi olacak. Pekala, artık alabilirsiniz.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Buhar sepetleri. Bunlarla uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini anlamazsınız. Üç tekerlekli skuterler. Fabrikada bir tura hazır olun. Prefabrik seralar. Yaşamınıza biraz gün ışığı katarlar. Ve bakır mutfak malzemeleri. Son ürünümüz aklınızdan çıkmayacak. Ama öncelikle... İnsanlar binlerce yıldır buharla yemek pişiriyorlar. Çok eskiden kil kapların alt kısmı delinerek yemek yapılırdı. Modern dönemlerde ise pek çok plastik ve metal malzeme kullanıyoruz. Yeni ve eskinin arasındaysa geleneksel bambu pişiriciler var. Kuşaklar boyu süren zanaatkarlıkla mükemmelleştiler. Geleneksel bambu pişiriciler hafif, güçlü ve dayanıklıdır. Basit bir mutfak aracına benzerler ancak yapımları için beceri gerekir. Buharlı pişirici için bambu, yerel çiftçilerden alınıyor. Eklem yerlerini yok etmek için zanaatkarların yaptığı geleneksel bir törpü kullanılıyor. Sonra bambu ikiye yarılıyor. Bir çubuk sokuluyor, bambu boyunca aşağı doğru kaydırılıyor ve böylece ikiye bölünüyor. Bu parçalar tekrar tekrar parçalanıyor. Buharlı pişirici için bambu 32 parçaya ayrılıyor. Kapa içinse 128 parça gerekli. Sonra bu 32 parçanın iç kısmı bıçakla düzleştiriliyor. Pişiricinin kapağı için bambu yatay olarak kesiliyor. Pişiriciyi yapmak için bu aletle ahşap gereken genişlikte kesiliyor. İstenen genişlik alete sabitleniyor. Sonra ince bir ahşap parçası üzerinden geçiriliyor. Bu ahşap parçası daha sonra bir daire haline getiriliyor ve bambudan bir çember böyle kalması için alt kısmına takılıyor. Sonra üst kısmına da bir tane daha takılıyor. Sonra ahşaba delikler açılıyor. Elektrikli bir alet sadece bu sırada kullanılıyor. Paslanmaz çelikten kablolarla ek yeri güçlendiriliyor. Sırada hem pişiricinin yapısını güçlendirme hem de iç kısımda pek çok katman yaratma işlemi başlıyor. Pişiricinin tabanı daha sonra bu iki katmanın arasında gelecek. Bu şeritleri bir arada ve hizalı biçimde tutmak için geliştirilen teknik kuşaktan kuşağa aktarılmış. Neredeyse tamamen elle ve basit aletlerle çalışıyor. Güçlü fakat hafif olan bu mutfak malzemesi hızlıca ortaya çıkıyor. Sepetin iç kısmına bir taban yerleştirilmesi gerek. Pişiricinin tabanı pek çok parçanın örülmesiyle ortaya çıkıyor, sonra da yerine oturtuluyor. Daha ince ve esnek bir bambu parçası bu parçaları destekliyor, sonra diğer aşamaya geçiriliyor. Bambunun son parçalarının iç kısmı yukarı bakıyor. Yiyecekler bu tabana oturacak. Bu bambu taban parçaları daha sonra altlarındaki desteğe bağlanarak yerlerine sabitleniyor. Bağ malzemesi olarak paslanmaz çelikten ince bir kablo kullanılıyor. Bambunun çevresinden geçiriliyor, desteğe sabitleniyor, sonra diğer tarafından bükülerek kapatılıyor. Sonra alt destek halkasına biraz vuruluyor ve sepet tamamlanmış oluyor. Sepet pişiricinin sadece birinci parçası. Şimdi kapağı oluşturacak bambunun dokunması gerekiyor. Bunun için çapraz dokuma denilen geleneksel bir desen kullanılıyor. Dokunan bambu takıldıktan sonra, ikinci bambu katmanından önce bir kağıt tabakası seriliyor. Bu kağıt, buharın sepetten çabuk çıkmasını önleyecek. Katmanları sabitlemek için destek parçaları yerlerine takılıyor. Son olarak destek parçalarının üstüne yeni bir halka takılıyor. Bu da her şeyi sabitliyor. Dikkatlice vurularak oturtuluyor. Pişirici kapağının yapımında son aşama işte bu. Böylece pişirici tamamlanmış oldu. Pilav, mantığı ya da çay isteyen? Nasıl yapılmış? Motorlu ve 3 tekerlekli scooter, sürücüye 2 tekerlekli scooter'a göre daha iyi bir denge sağlar. Yola 3 noktadan temas eder ve böylece scooter dönüş yaparken devrilmeyecektir, toprak ve çakıl gibi düz olmayan yollarda rahat ilerleyecektir. Scooter fabrikasında alüminyum bir krank kutusunun iki yanına iki rulman takılarak motor yapımı başlıyor. Dişli miline bağlanan üçüncü rulman da yerine oturtuluyor. Sonra krank kutusuna takılan bir sonraki öge, krank şaftı oluyor. Krank kutusunun üzerine bir parça oturtuluyor. Bu yağ sızıntısını önlüyor. Sonra krank kutusunun sağ tarafı sol kısımdaki çıkıntılara oturtuluyor. Bu ikisi birbirine vidalanıyor. Sonra krank şaftının çevresine iki tahrik zinciri takılıyor. İkincisi yağ pompasına bağlanan dişliğe geçiriliyor. Motorun içinde krank şaftı döndüğünde yağlanacaktır. Bu dişli krank şaftını çeviriyor ve böylece motor çalışmış oluyor. Ve bu dişli krank şaftına giren bir alternatöre bağlanacak. Döndüğü zaman skuterin lambalarını ve diğer elektrikli parçalarını çalıştıran bir akım üretecek. Sonra krank kutusunun bu parçası bir kapakla örtülüyor. Bunun üstüne su pompası oturuyor. Sonra alternatör kapatılıyor. Önceden takılan bilyeli rulmanların üzerine redüksiyon dişlisi takılıyor. Redüksiyon dişlisi krank şaftının dönme hızını ayarlıyor. Tahrik dişlisine bunu azaltarak aktarıyor ve böylece tekerlekler dönüyor. Montaj artık tamamlandı. Transmisyon takıldı. Bu otomatik bir vites sistemi. Güçlü. Yakıtla çalışıyor ve sürücünün işini kolaylaştırıyor. Daha sonra krank koluna bir piston takılıyor. Sonra motorun tek silindirine takılıyor ve krank kolunun alt kısmı krank şaftına bağlanıyor. Sonra vites kutusunun üzerine alüminyum bir kapak takılıyor ve silindir başlığı yerleştiriliyor. Bu parça pek çok sensörle, yakıt enjeksiyonuyla ve başka fonksiyonlarla donatılmıştır. Sonra tahrik şaftının üzerine arka tekerlek takılıyor ve alüminyum salınım kolu gövdeye sabitleniyor. Bu skuterin şasisi siyaha boyanmış. Üzerinde aracın seri numarası bulunuyor. Şasi sadece motorun ön kısmına vidalanmaz. Arka kısımda da şok emici parçalara takılır. Sonra şasinin iki yanına ön amortisör sisteminin parçaları takılıyor. Sonra tekerlek göbeği fren disklerinin iki yanına takılıyor. Her bir diske de fren kaliperi takılıyor. Ön amortisörün tamamlanması için her bir kola şok emici takılıyor. Sonra tutacaklar ekleniyor. Bu bölüme fren bağlantıları, kaliperlerin hidrolik kabloları, lambalar için tuşlar, göstergeler ve klakson takılıyor. Kontak tuşunun, çift finili oturağın, arka lamba tuşunun ve LED ön farların eklenmesiyle iş tamamlanıyor. Son aşama iki ön tekerin ve lastiklerin takılması. Tamamlanan scooter bir dizi testten geçiriliyor. Tüm fonksiyonları deneniyor. Bunlar arasında lambalar ve tuşlar, ön ve arka frenler, kalkış hızı ve ivme artış hızı da var. Üç tekerli olan bu scooter çok dengeli. Ve amortisörleri iki ön tekeri de zeminde tutmak üzere tasarlanmış. Keskin bir dönüş sırasında bile bu değişmez. Ama yolda böyle gitmeyi seviyorsanız bir şeyleri yanlış yapıyorsunuzdur. Birazdan. Bu ürünleri anlatırken gerçekleri kendimize saklamayacağız. Sonra bakır kapların nasıl yapıldığına göz atacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
5: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
0: Nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Seralar önceden gıda saklamak için inşa edilen küçük mekanlardı. Sonra bitki yetiştirilmesinde kullanıldılar. Tropik meyveler böyle üretilebildi. Bugünkü seralar artık genelde evlerin bir uzantısı oluyor. İnsanların dışarı çıkmadan güneşin tadını çıkarmasını sağlıyorlar. Prefabrik bir serayla hemen kurulum garantili. Cam odalar ve kapılar 3 gün içinde takılabiliyor. Böylece hızlıca güneşte kapalı bir mekanınız oluyor. Tüm bunlar bilgisayar tasarımıyla başlıyor. Burada müşterinin ihtiyaçlarına ve zevkine göre tasarım yapılıyor. Yapım iskelet için gereken parçaların seçimiyle başlıyor. Bu vinil parçası dekoratif bir saçağın parçası olacak. Gereken tüm parçalar bir rafa diziliyor. 50 ila 500 arasında parça olabilir. Bu seranın boyutlarına bağlı. Alüminyum parçalar boydan kesilirler ve belli bir açı kazanırlar. Burada seranın iskelet sistemi alüminyum parçaların kaynaklanmasıyla oluşturuluyor. İskeletin sahadaki montajından önce fabrikada bir deneme yapılıyor. Parçaların mükemmel oturduğundan emin olunuyor. Çatının kenar kirişleri bir stand üzerindeyken takılıyor. Kirişlerin bir ucu saçaklara vidalanıyor, diğer ucuysa alt kirişe takılıyor. Daha fazla kiriş ekleniyor. Çatıyı destekleyecek bir ağ sistemi oluşturuluyor. Seranın tavan panelleri polikarbondan yapılıyor. Bu içi boş bir malzeme. İç mekanı izole etmeye yarıyor. Sonra paneller gereken biçimlerde kesiliyor. Kenarlar keçeyle kapatılıyor. Artık çatıya takılmaya hazırlar. Vinil plakalar açıkta kalan bölümlere takılıyor. Panelleri sabitliyorlar. Sonra üstüne vinil bir mahya örtüsü yerleştiriliyor. Bu sadece dekoratif bir parça değil, aynı zamanda çatıya düşen yağmur suyunu da yönlendiriyor. Koruyucu naylon kaldırılıyor. Böylece şeffaf polikarbon paneller açığa çıkarılıyor. Bir diğer üretim hattında otomatik bir testere yan duvarlar için polikarbon panelleri gereken boyutlarda kesiyor. Sonra da diğer donatılar için delikler açılıyor. Testereler parçaların belli yerlerine çentikler atıyorlar. Böylece iskeletin geri kalanına monte edilmeleri sağlanıyor. Duvarları yapmak için termal bir kaynak makinesine vinil parçaları yerleştiriliyor. Makine çalıştırılınca uç kısımları eritiyor ve böylece parçalar birleşiyor, bir araya geliyor. Her defasında bir duvar birleştiriliyor. Sonra ikinci parça ve daha sonra üçüncü parça. Kaynak kenar kısımları biraz pürüzlü halde bırakıyor. Sonra robot bir kesici vinil fazlasını kesiyor. Bir diğer kesici sonra kenarları düzeltiyor. Rengini düzenlemek için duvar iskeletine akrilik boya püskürtülüyor. Vinile kimyasal olarak tutunuyor ve böylece akıp gitmiyor. Beyaz vinile dönersek, çerçeve yuvasına cam panel yerleştiriliyor. Sonra kenarlara vinil parçaları yerleştiriliyor ve böylece cam yerinde kalıyor. Bu panellerin büyük kısmı önceden monte ediliyor. Gereken sayıda yapılacak seranın büyüklüğüne göre belirleniyor ve burada fabrika için bir model monte ediliyor. Duvar panelleri iskeletteki yivlere oturuyor ve alüminyum menteşelerle sabitleniyor. Kapılar takıldıktan sonra duvar iskeleti alüminyum menteşelere sıkıca bağlanıyor. Bunun için naylon birleştirme aracı kullanılıyor. Vinil bir kapak parçaların üzerine kapatıyor ve naylonu gizliyor. Bir vinç kullanılarak monte edilen çatı yapının üzerine getiriliyor ve sonra vidalanıyor. Sonra rahatlayıp güneşin tadını çıkarma vakti geliyor. Üstelik içerideyken. Nasıl yapılmış? Bakır mutfak araçlarının kullanımı binlerce yıl önceye dayanıyor. Bakır ideal bir ısı ileticisidir. Gıdanın çabuk ve eşit pişmesini sağlar. Bakır kaplarda ısının kontrol altında tutulması daha kolaydır. Yani akşam yemeği büyük ihtimalle yanmayacaktır. Mutfak dünyasında bakır kıymetli bir metal. Harika bir ısı ileticisi olmalarının yanında bakır eşyalar çok güzel görünürler. İşlem boş bir levhayla başlıyor. Bu parça bir merkezleme diski kullanılarak kesilecek. Diskin merkezini belirlemek için bir plazma şaloma kullanılıyor. Bu alet şalomayı belirli bir çap içinde tutuyor ve böylece mükemmel bir daire kesiliyor. Atığı minimuma indirmek için bu levhanın kenarına en yakın bölümden kesime başlanıyor. Kestikten sonra levha inceleniyor. Plazma kesimi kenarları pürüzlü yapar. Düzleşmeleri için bakır parça bir alete sabitlenir. Sonra bu parça kenetleme parçalarının arasına yerleşir. Daha sonra oluşacağı tavanın biçimini almaya başlar. Bu da daha sonra kullanılır. Pozisyonun doğru olup olmadığı kontrol edilir. Ve yağlamadan sonra bir kesme aleti dönen levhaya yaklaştırılır ve kenarları tıraşlanır. Bakır parçanın kenarları sonra törpülenerek pürüzsüz hale getirilir. Kenarlar zımpara kağıdı kullanılarak düzeltilir. Pürüzler giderilir ve bakır levha bir tavaya dönüştürüldüğünde bu kenarlar sayesinde kolayca çatlamaz. Şimdi levhaya bir silindir bastırılıyor. Böylece daha sonra gördüğümüz içi oyuk parça meydana gelecek ve bu işleme metal döndürme denilecek. Biri bu silindiri bakır parçasına sürtüyor. Diğeri ise baskı uyguluyor. Bu bu tavanın 8 ila 10 tekrarda ortaya çıkması gerek. Biçimlendirme işlemi yüzeyi parlaklaştırıyor. Dönme devam ederken zımparalanıyor. Sonra bir kesici alet yağlanıyor ve kırılma ve çatlama böylece önlenmiş oluyor. Daha sonra sos tavası istenen yüksekliğe gelene kadar tıraşlanıyor. Kesme işleminden sonra kenarlar çok keskin oluyor. Bu yüzden yine törpüleniyorlar. Bakır sos tavası dökme demirden bir sap için hazır. Dökme demir bakırdan daha az ısı iletkenliğine sahip. Böylece tavadaki ısı sapa daha hızlı ilerleyecek. Tutacak sos tavasındaki yerine dikkatli biçimde yerleştiriliyor. Sonra hem demir sapa hem de tavaya delikler açılıyor. Kenet çıkarılıyor ve sap geçici olarak tavaya sabitleniyor. Böylece ikinci bir delik için sabitlenmiş oluyor. Daha sonra tavanın iç kısmına bakır pimler yerleştiriliyor. Uç kısmı ısıtılarak yumuşatılıyor. Sonra pnömatik çekiç kullanılıyor ve pimler düzleştiriliyor. Daha sonra geçici vida çıkarılıyor ve ikinci pim yerleştiriliyor. Sonra bakır müthiş bir sıcaklığa maruz bırakılıyor. Sos tavasının alt kısmına ince bir yüzey eriyor. Bu eriyen parça daha sonra bakır tavanın içine eşit biçimde dağıtılıyor. Bu eriyen kısma akım verilmiştir ve böylece bakır temizlenir, iç kısmın daha pürüzsüz olması sağlanır. Bu kaplama asidik yiyeceklerin bakırla tepkimeye girmesini önler. Tavayı ısıtmak için kullanılan alevler, renk değişikliği ve lekeler meydana getirir. Bunlar bir keçe perdahla ve cila malzemesiyle ortadan kaldırılır. Böylece bakırın parlaklığı ortaya çıkar. Bu bakır sos tavası artık ocaklara hazır. Ama önce firmanın logosu alt kısma bastırılıyor. Yapımı birkaç saat sürdü. Bu bakır tava en azından bir yüzyıl dayanabilir. Dikkatli kullanılırsa yaşını da göstermez. Ne yazık ki aşçı böyle değildir.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
2: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
3: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
4: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
6: Yoksa atsın.
10: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
11: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Tata!
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.

Nasıl yapılmış? Nasıl yapılmış da bugün? Dağ bisikleti lastikleri. Müthiş bir ürün için harekete geçiyoruz. Yaprak ve artık vakumları. Küçük bir temizlikten önce nasıl yapıldığına bir bakalım. Konserve et. Bu kemiksiz ürünü anlatırken dilimizin kemiği olmayacak. Ve fileto bıçakları. Doğru noktaya varmak için konuyu bıçak gibi keseceğiz. Ama önce... Dağ bisikleti tekerlekleri özellikle yol dışında kullanım amacına uygun üretiliyorlar. Yol lastiklerinden daha geniş olmaları engebeli arazilerde denge sağlıyor. Aynı zamanda çentikleri yüksek, yani yolda tutunmak için tırtıkları var. Kalın ve kabadırlar. Bu lastikler güçlüklerle başa çıkabilir. Lastiklerin yapımı bilgisayarlı tasarımla başlıyor. Farklı kauçuk malzemelerin etkisi bir simülasyonda deneniyor. Lastik yapımı için lastik için üretilen pek çok farklı malzeme birleştiriliyor. Bunun için hem sentetik hem de doğal kauçukla ve sülfür de kullanılıyor. Tüm bu malzemeler bir karıştırıcının içine dökülüyor. Karıştırma işlemi sırasında friksiyon uygulanıyor. Malzemeler ısıtılarak yumuşatılıyor ve malzemeler bir kauçuk karışımına dönüştürülüyorlar. Merdaneler bu malzemeyi ince levhalara dönüştürürler. Bunlar daha sonra dar şeritler halinde kesilirler. Kauçuk daha sonra fazla merdaneden geçiriliyor ve böylece istenilen kalınlığa getiriliyor. Bir tezgaha indiriliyorlar. Farklı kauçuk solüsyonlar için hazır hale getiriliyorlar. Sonra bu malzemelerden birinin altına çelik kablo örgüsü yerleştiriliyor. Kablo örgüsü lastiğin bir parçası olacak. Tekerlek jantıyla birleşen kısım da burası. Çelik kablolar bir açıklıktan geçiriliyor, kauçuk kalıp oluşturması için biçimlendiriliyor. Örgü kabloyu salıveren makineden döner bir diske geçiş yapıyorlar. Burada tekerleğin jantına oturacak olan halka yapılıyor. Otomatik bir kesici kabloyu kesiyor. Bir sonraki aşama için iki uç birbirine bantlanıyor. Daha sonra farklı karakterdeki çeşitli kauçuk tabakaları bir makineye giriyor. Sıcaklık ve basınçla birlikte makine kauçuğu bir kalıba bastırıyor. Bu işlemde farklı katmanları tek bir tabaka haline getiriyor. Bu tabakada tekerleğin çentiklerini oluşturacak. Çentik kauçuğu soğuk su dökülerek bir kanala giriyor. Üretim hattının başka bir bölümünde merdaneler bir kumaşı kauçukla kaplıyor. Daha sonra buradan şeritler kesiliyor. Bunlar da kauçuğun katlarını oluşturacaklar. Bu kauçuk doğal olarak yapışkan. Parçalar kolayca birleştirilebiliyor. Tek bir uzun şerit meydana getiriliyor. Bunlar daha sonra lastik makinesine giriyorlar. Lastik kalıbını oluşturmak için bu şerit bir makinenin çevresine takılıyor. Kauçukların birleşim noktaları kesiliyor ve birleştiriliyor. İki örgü kablosu kalıbın etrafına yerleştiriliyor, sonra da kenarları katlanıyor. Örgü kablolarının çevresine daha fazla kauçuk kaplı kumaş yapıştırılıyor ve böylece o bölge güçleniyor ve kablolar korunuyor. Daha sonra ortaya bir kauçuk parçası yerleştiriliyor. Merdaneler dönüyor. Böylece bu parça kalıba oturuyor. Bu da baskı uygulanmasıyla sağlanıyor. Kauçuk parçanın ucu birleştiriliyor. Son bir dönüşle birlikte merdane baskı uyguluyor. Böylece bu parça kalıpla birleşiyor. Kauçuk havalandırma delikleri açıldıktan sonra genişleyen bir kalıba yerleştiriliyor. Böylece tekerlek biçimlendiriliyor. Daha sonra iç kısma kurutma işlemi için bir lastik yerleştiriliyor. Bu parça sonraki aşamada lastiğin biçimini koruyacak. Lastik daha sonra bir kuruma kalıbına alınıyor. Bu kalıplarda lastik basınç ve buhar sıcaklığı altına alınıyor. Böylece iyice kuruyup biçimleniyorlar. Bu işlem lastiğin yüzeyindeki çentikleri meydana çıkarıyor. Lastik kurutma işlemi 6 dakika sürüyor. Koca bir tost makinesine benziyor. Bu makine dağ bisikleti lastiklerini pişirerek biçimlendiriyor.
Son olarak lastik kuruması için bir rafa alınıyor. Bir test makinesi lastiği döndürüyor. Bu sırada bilgisayar sürtünme direncini test ediyor. Tekerlek döndükçe enerji kaybı meydana geliyor. Böylece tekerleğin ne kadar kolay dönebileceği anlaşılıyor. Artık yollara çıkmaya hazır ya da belki kayalara demeliyiz. Belki çamura da olabilir ha. Tek gereken bir bisiklet. Nasıl yapılmış? Yaprak ve çöp vakumu, süpürülüp götürülmesi saatler sürecek yükü bir anda içine çeker. Özellikle de tembel biri yapıyorsa. Düşen yapraklar emildikten sonra makine onları doğruca bir kamyona boşaltır. Böylece taşınabilirler. Çiftçiler bu makineyi ahırları temizlemek için de kullanıyorlar. Bir yaprak ve çöp vakumu benzin ya da dizel motoruyla çalışabilir. Motor bir çarkı çevirir, bu da bir emiş gücü yaratırken yaprakları da parçalamış olur. Makinenin 100'den fazla farklı parçası var. Büyük kısmı 3 mm kalınlığındaki çelik levhadan kesiliyor. Bunun için bu bilgisayar destekli pres kullanılıyor. Bu parça çark kutusunun yan kenarını oluşturacak. Kutunun yan kısmına gelecek parçayı yapmak için bu çelik şerit bir çift merdanenin arasından geçirilerek bükülüyor. Daha sonra bu parça arka kenarın üzerine yerleştiriliyor. Bu iki parça kaynakla birleştiriliyor. Ön kenarın üzerindeki çıkıntılar parçanın üzerindeki oluklara yerleştiriliyor. Sonra da iki parça kaynakla birleştiriliyor. Ve son parçayla kutu tamamlanıyor. Parçalanan yapraklar kutunun içinden bu delik yardımıyla çıkartılıyor. Daha sonra bu kutu dönel bir kaynak tezgahına alınıyor. Tüm bağlantı noktaları tamamen birleştiriliyor. Böylece kutu hava geçirmiyor. Bilgisayar destekli makinedeki fiber optik lazerli kesiciler bıçakları keserek çıkarırlar. Bu çelik aşınmaya dayanıklı bir metal. Gövde parçalarında kullanılan çelikten tam 4 kat daha kalın. Her bir çarkta 4 bıçak yer alıyor. Yaprakları yırtmak için dişleri var. Daha sonra arka levha bir sabitleme tezgahına alınıyor. Sonra bıçaklardaki birleştirme kulakları levhadaki çeliklere yerleştiriliyor. Her bir bıçak sabitlendikten sonra bu parçalar kaynakla birleştiriliyor. Dört bıçak kaynaklandıktan sonra çelik güçlendirme şeritleri aralarına yerleştiriliyor. Birleştirme kulakları levhadaki çeliklere yerleştiriliyor. Her bir bıçak sabitlendikten sonra bu parçalar kaynakla birleştiriliyor. Dört bıçak kaynaklandıktan sonra

0: aşamaya geçmek için şimdi bir crankshaft denemesi yapılıyor. Çark, dengesinin sağlanması için bir makinenin üzerine yerleştiriliyor. Bu aşama makinenin düzgün çalışması için çok önemli. Çünkü bu çark yaklaşık 3000 RPM hızla dönecek. Çarktaki bıçaklar ayarlanmalı. Eğer bir yana yatarsa kaynaklanan kulaklar diğer tarafa bükülecektir. Sonra çark dinlenmeye bırakılıyor. Bu sırada 29 beygir gücü üreten benzinli motor römork kısmının üstüne yerleştiriliyor. Ön kısımdaki bir delikten crankshaft'ı çıkarılıyor ve şimdi boyanmış çark kutusu yerine yerleştiriliyor. Çark crankshaft ile birleştiriliyor. Bunun için bir kesme dişi kullanılıyor. Koruyucu çelik pimler ekleniyor ve sonra her şey bir merkezi somunla yerine sabitleniyor. Kutunun ön kapağına bir çıkartma uygulanıyor. Bu kapak daha sonra kutuya vidalanıyor. Daha sonra makinenin parçaları kamyona boşaltması için bir boşaltım hunisi üst kısma takılıyor. Ve 3 metrelik emiş hortumu ön kısımdaki tutacağıyla birlikte yerleştiriliyor. Bu ürün artık kullanıma hazır. Yaprak parçaları ve küçük çöpler bu karışıma dönüştürülebilir. Savulun çöpler, bekleyin yapraklar. Birazdan konservelenen bir ürünle etin paketlenmesine tanık olacağız. Ve daha sonra bir başka kovalamaca başlıyor ve gerçek bir tutacakla işleri ele alacağız. Aradan sonra görüşmek üzere. Nasıl yapılmış?
1: Bu var ya bu.
2: Blok dersten çıkıyor.
1: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
11: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma.

0: Bu ne böyle?
1: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Tansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı?
1: Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
1: Tata!
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.

nasıl yapılmış? Tekrar hoş geldiniz. Yapacak çok işleri olan meşgul insanlar yemek hazırlama işini hızlandırmak isterler. Kilerinizi önceden pişirilmiş etle doldurabilirsiniz. Böylece sandviçleriniz, güveçleriniz ve diğer yemekleriniz için her zaman elinizin altında et olur. Hızlıca bir güveç yapabilirsiniz. İşlem etin konserve fabrikasına gelmesiyle başlıyor. Kalite kontrol birimi etin sıcaklığını ölçüyor. Sıfırın üzerinde ve 4 derece santigradın altında olması gerekiyor. Etler, bu örnekte olduğu gibi biftekler, kontrol ediliyor ve yağ fazlalıkları alınıyor. Etler daha sonra küçük parçalara ayrılıyor. Böylece doğrama makinesinden daha kolay geçiyorlar. Etler bir sonraki aşama için yaklaşık 2 santimetrelik parçalara ayrılıyor. Doldurma istasyonunda alüminyum kutular döner bir tablanın altından geçiyorlar. Et parçaları ortaya yığılıyor. Sonra elle her bir konserve kutusuna yerleştiriliyor. Bu işlem sırasında etler kontrol ediliyor. Rengi değişen ya da fazla yağlı olan parçalar ortadan alınıyor. Her bir konserveye eklenen tek malzeme deniz tuzu. Sonraki bölümde her bir kutu tartılıyor. Doğru ağırlıkta olmaları garanti altına alınıyor. Eğer böyle değilseler ya et ekleniyor ya da parça çıkarılıyor. Bu konserve kutularında tam olarak 794 gram et bulunuyor. Dolu konserve kutuları bir taşıma bandıyla pişirme odasına gönderiliyor. Burada bir ön ısıtıcıya giriyorlar. Burada 20 saniye boyunca buhara maruz kalıyorlar. Böylece et parçaları arasında kalan hava dışarı atılıyor. Daha sonra konserveler bir kaplama makinesine giriyorlar. Burada etin saflığının korunması için konserveler kapatılıyor. Böylece makinenin bir sonraki aşamasına geçiyorlar. Bir vakum içeride kalan havayı boşaltıyor. Bu işlem bitince bir kapak çift katlama olarak bilinen bir işlemle kutular kapatılıyor. Kapağın ve konservenin uçları katlanarak birleştiriliyor. Bir çember oluşturuluyor ve hava geçirmezlik sağlanıyor. Pişirme odasındaki son aşama pişirmek. Konserveler bir basınçlı pişiriciye yerleştiriliyor. Buhar basıncı altında pişiyorlar. Böylece yavaş pişirme teknikleri taklit ediliyor ama zamandan tasarruf ediliyor. Et kendi suyunda pişiyor. Süresi ve ısısı etin türüne göre ve konservenin boyutuna göre belirleniyor. Et hazır olduğunda konserveler çıkarılıyor ve bir saat boyunca kurumaya ve soğumaya bırakılıyor. Daha sonra konserveler bir etiket makinesine taşınıyor. Her biri tek tek kontrol ediliyor. Kapaklarına bakılıyor. Konserveler teker teker bir tutkal makinesine aktarılıyor. Sonra da etiketlerin altından geçiyor. Böylece üstteki etiket onlara yapışıyor. Aynı anda makine konserveleri sayıyor. Etiket makinesinden çıktıktan sonra konserveler bir mürekkepli yazıcının altından geçiyor. Üzerlerine son kullanma tarihi yazılıyor. İşte böyle. Bu kadar bekleyebilir misiniz bilemiyorum. Evet, belki de beklersiniz. Nasıl yapılmış? Sıradan mutfak bıçakları değiller. Fileto bıçakları keskin bir ucu olan ince ve esnek bıçaklar.
hassas kesimler için üretilirler. Balığın etinin ve kılçığının hızlıca ayrılmasını sağlarlar. Hassas balık etinin bu işlemden zarar görmesini önlerler. Başlangıçta bilgisayar kontrolündeki lazerler ince bir paslanmaz çelik levhadan parçalar keser. Bu parçalar sonra bir sabitleme tezgahına alınırlar. Bu da bir zımparaya doğru hareket eder ve parçanın iki yüzünü de kesici bir yüzeye dönüştürür. Bıçağı bilemek için pek çok farklı zımpara kullanılır. Bıçağın ucunu biçimlendirmek için bir dizi zımparalama şeridi kullanılıyor. Sonraki istasyonda pek çok malzemenin birleşimiyle yapılan bir bloğa bir delik açılıyor. Bu malzeme reçineyle güçlendirilmiş kumaş. Sonra daha küçük parçalar ayrılıyor. Her birinin bir tutacağı ya da sapı olacak. Merkezdeki delik metal kısmı içinde bulunduracak. Bu küçük ve ince parçalar tutacağın diğer ucunda birer ara halka olacaklar. Bu parçalar ana malzemeyi güçlendirecekler. Bu malzeme mantar. Sapın parçaları birer demir çubuğa geçiriliyor. İlk parça ara halka. Su geçirmez tutkal uygulandıktan sonra 8 parça mantar üstüne geçiriliyor. Her birinin arasına da tutkal sürülüyor. Topuz eklenen son parça. Mantar kullanılmasının nedeni yüzebilir olması. Eğer balıkçı bıçağını suya düşürürse bu bıçak batmaz ve geri alınabilir. Tutkal kuruyunca iki tutacak bir sabitleme tezgahına aktarılıyor. Sonra tutacağın kenarları yuvarlatılıyor. Tutacağın bıçağa oturtulması için bıçak önce lastik bir parçayla tutuluyor. Sonra da bir tezgaha sabitleniyor. Tutacakla bıçak arasındaki alana yerleşmesi gereken bir halka yerine geçiriliyor. Tutacağın iç kısmına tutkal uygulanıyor. Daha sonra bıçağa geçiriliyor ve çelik halkaya bastırılıyor. Topuz kısmındaki boşluğa biraz epoksi tutkalı sürülüyor ve bir somun ekleniyor. Sonra bu somun bıçağın ucuna takılıyor. Bıçak sapa sabitleniyor. Epoksi kuruduğunda bağlantı noktası güçlenmiş oluyor. Bıçağın sapı düzeltiliyor. Bunun için kalın bir zımpara kağıdına sürtülüyor. İlk olarak topuzun dış kısmına bir eğim veriliyor. Hem daha pürüzsüz hem daha güzel oluyor. Daha düzgün hale getirmek için mantar katmanları da biçimlendiriliyor. Bu işlemle mantarlar tek bir parça görünümüne kavuşuyor. Daha sonra topuzdaki delik genişletiliyor. Sonra epoksi tutkalı içeri sıkılıyor. Bir kapak ekleniyor. Sonra buraya vidalanıyor. Bu parça bıçağın saptan çıkarılmasını sağlayacak. Epoksi kuruduktan sonra bıçaklar suya bırakılıyor. Yüzdükleri ispatlanıyor. Sap kuruduktan sonra son bir zımparalama işlemine geçiliyor. İşte zımparalama öncesindeki ve sonrasındaki hali. Son aşamada bıçağın kesme ağzı zımpara şeridiyle bileniyor. Bıçaklar birer kağıdı parçalamadan temizce kesilebilmeli. Böylece onaylanmış oluyorlar. Artık kullanılabilir durumdaki fileto bıçakları temizlendi ve yağlandı. Sonra da deri bir kabzaya yerleştiriliyorlar. Sonra kabzanın alt ucu topuzun ucuna takılıyor. Bu fileto bıçağı artık hazır. Bir balıkçının elinde iş görmesini umuyoruz. Ancak her zaman kaçan balık büyük olur.

0: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
1: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
2: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Migros'tan alacağınız her Oral-B IO çocuk ürünü çocukların sağlıkla gülümsemesi için desteğe dönüşüyor.
3: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
4: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Olamaz.
5: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
6: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
5: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Hansi'den vazgeçemem.
5: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı? Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
5: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
7: Bakmaya cesaret edemiyorum.
9: Ta-ta.
5: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. TV Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
13: Programa davet ettim bir kerelik ve sen
12: evet.
13: Programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
14: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
4: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
14: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
13: Kemik iliği yedin mi?
12: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
13: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler. Bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
14: Doğru.
13: Senin bununla yaptığınsa...
14: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
12: Vay canına. Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
14: Ketçaptan nefret
12: neler
14: ederim.
12: Neler olduğunu
14: gerek
12: bile
14: yok.
12: Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
13: biliyorum,
12: biliyorsun dostum.
13: Olayım.
12: Ketçap
13: merak etme,
12: benim olayım.
13: Sonra ketçap yemeği götürürüm.
14: Tamam. Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
13: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
12: Çok güzel.
14: Biraz butter.
13: Lezzetli.
12: Evet, çok iyi.
14: Bizim çeşnimiz bu.
13: Kendime not. Anladım.
14: Evet, ketçap yerine.
13: Biraz sıkıştır. Soğutucuya bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
14: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
13: Seninle bir konuşmalıyız.
12: Şef kavgası.
14: Taze patatesleri kesiyoruz.
13: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
12: Tamam.
13: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu
12: evet,
13: görebilirsin değil
12: inanılmaz.
13: Mi?
12: Evet, bu inanılmaz.
13: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
14: Evet.
13: Otla beslenmiş burger
14: etim. Göğüs ve kol karışımı.
13: Olağanüstü.
14: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
12: Skopski patatesler.
14: Evet, biraz Skopski ilik.
12: Bu şakacıların olayı anlamazsın.
13: Lezzet bombası diyorsun ya. Burada başka bir seviyeye çıkıyor. İnan bana.
14: Yaklaşık 225 gram.
13: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
14: Aa, sende onlardan mı var? Harika.
13: Çok acayip. acayip olacak.
14: Evet dostum.
13: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
14: Raklet peyniri.
13: Şuna bakın.
12: Ah dostum.
13: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
12: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
13: Sadece bir şeye ihtiyacım var.
12: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
13: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
12: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
13: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
12: Alabilir miyim?
13: Evet.
12: Hmm, dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
13: İçindeki etin zenginliği.
12: Aa, evet.
13: Bu arada ekmek de bomba
14: harika
13: gibi.
14: Harika. Glutensiz ekmek.
13: Hayır değil.
14: Öyle.
13: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
9: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
10: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
9: Çok sulu.
15: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
16: Ekmek harika.
13: Glutensiz.
16: Vay.
13: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
16: Kesinlikle.
10: Yer burası.
13: Harikaydın.
12: Beni ağırladığın için sağ ol.
13: Ne zaman istersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
14: Teşekkür ederim.
12: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
13: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedin.
17: Westerwald'daki Morlock Motors, Avrupa'nın en büyük Amerikan malı ticareti yapan şirketidir.
18: Ne lanet bir şey bu.
17: Patron iş seyahatinin sonunda yeniden havalanmak isterken...
18: lanet şey.
17: Evde yeni bir çalışan komutayı ele alıyor.
19: Peki size başka ne anlatmam gerekiyor ya da doğrudan parayı mı konuşalım?
17: Deniz aşırı ülkelerde patron hala kimin patron olduğunu gösteriyor.
18: Ne oldu yine? Sana şimdi kaynak yapmayı mı öğretmeliyim?
20: Aslında gerek yok.
18: Bak orada yeterince kaynak yaptın. Bu tutar. Eğer bu tutmazsa zaten hiçbir şey tutmaz. Hadi.
17: Sonunda her zaman olduğu gibi küçük detaylar zafer veya yenilgiyi belirler.
21: Belki de kapatmamız gerekiyor. Kapatmamız gerekiyor.
17: Şimdi başlama zamanı.

0: Morla Kontos.
1: Çelik Kardeşliği'nin kontrol merkezinde her gün yoğun müşteri trafiği yaşanıyor. Ve orada asla durmayan bir şey var. Telefon.
2: Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kal.
0: Morluk Motor. Merhaba. İnternet protokolü üzerinden ses iletimi. Bu tam olarak ihtiyacım olan şey. İşte bu bende eksik olan şey. Voice over IP ve WhatsApp.
2: Teşekkür ederim.
0: Harika. Evet, felaket. Pislik herifler. Morluk Motor. Telefonda o kadar çok yük var ki, o kadar çok arayan insan var ki, o kadar çok insan satın almak istiyor, hizmet bekliyor ki bunları bir şekilde filtrelemek gerekiyor. Benim dünyada yapacak 500 farklı işim daha var. Yani benim bütün bu işleri aynı anda yapmam imkansız.
1: Kimse bunu başaramaz. Fakat tünelin sonunda yeni bir ışık var gibi.
3: Evet, ben Andy Ma ve şimdi Mihail'in yanına geldim. Burada ekibi güçlendirmek ve tüm işleri doğru insanlara ulaştırmak için çalışıyorum. Onlara yardım için buradayım.
1: Ve bu daha ikinci haftasında ama şu ana kadar patronun tam memnuniyetini kazandı. Andy zaten ilk görüşmede patronu etkilemişti.
0: Biz sürekli ilanlar veriyoruz çünkü ekibimizi büyütmemiz gerekiyor. Ve aniden Andy Macht bizim kanepemizde oturuyordu.
3: İlanı okudum ve başvurdum. Hiçbir geri dönüş olmadı, red gelmedi. Hiçbir olumlu cevap yok, hiçbir şey yok, anladın mı? Bu benim onuruma dokundu ve dedim ki o zaman buraya gelirim ve biri benimle konuşana kadar burada kalırım. İşte olan buydu ve böylece doğrudan buraya geldim. İşimi şansa bırakmadım ve buradayım.
0: Başından beri çalıştı. Ona hiçbir şey anlatmama gerek yok. Durumu kavruyor, arabaları anlıyor, satış sözleşmelerini anlıyor ve müşterileri anlıyor. Bu tıpkı bir rüya gibi.
3: Evet, aldığım bilgiler burada biraz kıt. Ne yapacağını kendin çözmen gerekiyor ve sonra yapıyorsun. Eğer yapamazsan ve sürekli soru sorarsan burada asla ilerleyemezsin.
1: Patron ofiste işinin başındayken...
0: Morluk Motors, iyi günler.
1: Andy fırsattan istifade ederek eğitimini sürdürüyor. Çünkü daha keşfedecek çok şey var.
3: Burası devasa. 22 bin metrekare ve %90'ı yeşil alan. Burada bir bakış açısı kazanmak biraz zaman alacak gibi görüyor.
1: Michael'ın deposu 30 yıla yayılan Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkma malların bir araya geldiği bir koleksiyon.
3: Ne çılgınlık ama.
1: İyi veya kötü durumda olan parçalar.
3: Herkes muhtemelen diyecek ki bu çöp. Şu anda ben de aynı noktadayım ve her şeyi iyi inceledikten ve neyin ne olduğunu öğrendikten sonra insanlara satabilirim. Mesela şu, bu cihazın ne olduğunu bilmiyorum. Sormam gerekti. Bu bir röntgen cihazı, röntgen kamyonu. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Belki bunu Kolombiyalılara satabiliriz. Konteyneri Almanya'ya göndermeden önce. Dingiller. Bir sürü dingil. Bir gün biri gelir ve böyle bir şeyi toplu halde satın alır. Ben de ona kilo fiyatı veririm. Çılgınlık tabii. Lastiklere bak. Bunun hangi araca olduğunu bile bilmiyorum. Kesinlikle benimkine uymuyor.
1: Binden fazla Amerikan arabası ve ordunun artık ihtiyaç duymadığı her şey burada istiflenmiş.
3: Bu ömürlük bir iş. Burada sonsuza kadar kalabilirim. Şuradaki hurda yığınına bak. İnanılmaz.
1: Halbuki o yığın zaten 500'den komik bir şekilde 100 hurdaya düşmüş durumda.
3: Çılgınlık.
1: Patron tarafından bizzat eğitilmek için fazla zaman kalmıyor. Çünkü patron zaten bir sonraki yurt dışı seyahatini planlıyor.
0: Andy burada oturursa ben tekrar yurt dışına gidebilirim ve biliyorum ki Andy ofisi idare eder ve Ingo da atölyeyi idare edebilir. Böylece Amerika'da yeniden işbaşı yapabilirim.
1: İki hafta sonra patron, Julie ve iki diğer çalışanla birlikte iş seyahatine çıkıyor. Hedef Florida Punta Gorda Havalimanı.
0: Birkaç yıl önce buradan bir T28 satın almıştım. Maalesef iş burada bitmedi. Bu yüzden şimdi onu söküp bir konteynere koyacağız ve Almanya'ya göndereceğiz. Hadi çocuklar.
4: Evet, şimdi başlıyor değil mi?
0: Evet, işte başladık.
5: Hazırız.
1: Mihail'in 1952 model T28 A'sı zamanında hava kuvvetlerinde yüksek irtifa keşif uçağı olarak görev yapmıştı. Ama alım Mihail'e başlangıçta tahmin ettiğinden daha pahalıya mal oldu.
0: Birkaç yıl önce bu uçağı bana her şeyin tamamen yolunda olduğunu söyleyen bir denetçiden satın aldım. Sonra onu mutlak bir uzmana götürdüler. O da bana 18 sayfalık bir eksik listesi hazırladı. Amerika'da satış sözleşmesinden geri dönmek mümkün değil. O yüzden tek seçenek kaldı, tamir ettirmek.
1: Ama T28 hala tamamlanamadı. Şimdi Mihail, tamiri Almanya'daki evinde kendi başına üstlenmek istiyor. Sökme işlemi 3 gün sürecek ve profesyonel yardım alacak.
0: Mihail Tvisher, Tornado uçağında teknisyendi. Yani uçaklar hakkında oldukça derin bir temel bilgiye sahip. Ve bazen benden bile daha iyi anlıyor. Ve Thomas Früh'ü de böyle işlere mutlaka dahil etmeliyim. Çünkü Thomas Früh tam bir doğaçlama ustası. Hep bir şeyleri bir araya getirip çalıştırmayı başarıyor. Olağanüstü bir tamirci. İşte burada.
4: Ben bir akülü tornavida hazırlayayım.
0: Tamam. Bak şöyle yapabilirsin. Tüm kaplamaları sök.
4: Ne kaplaması?
0: Bak işte şunlar. Gördün mü? Tüm tamam. O saç parçaları. Şimdi şunun üstüne yaz. Ön sol diye.
4: Yani karıştırabilir miyiz?
0: Yaz işte üstüne.
4: Tamam
0: en
4: da zaten diğer
0: olur.
4: Tarafta.
0: Hayır sadece ihtimalle. Yaz. Dediğimi tamam. Yap. Kimse bunun ne olduğunu bilmiyor tabii ki. Çünkü her gün elimizde tuttuğumuz bir parça değil bu. O yüzden yapabileceğimiz tek şey üzerine parça nereden geliyorsa onu karalamak. Ve umarız ki tekrar bir araya getirebiliriz. T28'in toplamda muhtemelen Köln telefon rehberi kadar parçası var. Yani kesinlikle çok parça var. Ama tabii hepsini tek tek sökmek zorunda değiliz. Sadece konteynere sığacak kadar sökeceğiz. O kadar. Ve tabii ki kapısı kapanacak kadar.
1: İş listesi uzun. Ama en azından patronun bir planı var.
0: Şimdi uçaktan pervaneyi sökeceğiz. Motoru çıkaracağız. Arka yatay stabilizatörü çıkaracağız. Sonra kanatları sökeceğiz. Yani daha burada bir sürü sökülecek vida var.
1: İlk olarak arka yatay stabilizatörden başlanıyor.
0: Biraz kaldırabilir misin?
1: Bir uçağı sökmek hobi pilotu Mihail için bile yepyeni bir deneyim.
0: Şu işe bak. Bunu zaten 10 kişi daha yaptı. Biz neden yapamayalım? Onların neyi vardı yani? Altı elleri mi vardı?
6: Bir planları mı vardı?
0: Plan mı? Bizim de planımız var. Soldan aç, sağdan kapat. Yani vidaları sökeceksin. Hepsi parçalanacak ve konteynere girecek. Çok basit. Yapabilir miyiz?
4: Evet. Biraz salla.
0: İndir biraz. Hayır. Yavaş hayır indir. Herkes yavaş. Ellerini koysun. Herkes
4: sola
0: koysun elini.
4: Michael. Bunu burada tutman lazım. Yavaş olmamız gerek.
0: Evet. Çok gülünç.
4: Heh, oldu. Devam et.
0: Kaldır. Tamam.
1: İlk parçalar hızla söküldü. Böylece devam edebilirler.
4: Bir dakika. Bunu iki kişiyle halledebilecek misin?
0: Her şey yolunda. Evet her şey yolunda. Tamam her şey yolunda. Sorun yok.
4: Tamam.
0: Yavaşça bırak.
1: T-28 Trojan North American Aviation tarafından üretildi ve yakında tekrar uçacak. Yani tabii ki her şey yolunda giderse.
4: Ne çıkıyorsa tekrar
5: orada
4: takılır.
5: Orada hala bir kablo var. Orada. Orada.
0: Aman tanrım nereden
5: orada.
0: Çalışıyorum?
5: Orada. Ne yaptın sen böyle?
0: Hadi dikkatli ol.
4: Kesti gitti.
0: Tamam.
7: Hadi şunu aşağı indirelim.
0: Dur. Bana bırak. Tamam.
7: Ağır biraz
4: dikkat tamam.
0: Et. Tuttum tamam.
1: Yarın bir konteyner gelecek. Ve her şeyin içine sığması gerekiyor.
5: Michael'ın bulmacası çok korkunç.
1: Parçaları birbirinden ayırmak için öncelikle beceri ve doğru aletler gerekiyor.
4: Vurmaya devam et. Hayır bu yeterli değil. Vurmaya devam et.
5: Bir uçağa bebeğe davrandığın gibi davranman lazım. Siz Almanlar bebeklerinize nasıl davranıyorsunuz?
7: Biri daha şiddet çözüm değildesin de göreyim. Çözümü biliyorum. Daha fazla şiddet.
5: Uçakta böyle çalışılmaz millet.
4: Biz uzmanız Julie. Sorun yok.
5: Peki.
1: Ama önemli olan sadece uzmanlar değil, aynı zamanda sürekli her şeyi takip eden ve gerektiğinde müdahale eden birisi olması.
5: Hayır, bu olmaz. Hayır.
0: Bir bakayım.
5: Buna dokunma. Kes şunu, dur. Eğer bunu kırarsan...
0: Yenisini alırım.
5: Yeni bir tane yok ki. O oraya sığması
0: evet,
5: için
0: evet.
5: Özel
0: inan,
5: yapıldı.
0: İnan bana.
5: Dur.
0: Hayır, kırılmayacak.
5: Bunu yapma lütfen. Kırılacak. Kes şunu. Çok komik. Çok komik.
0: Ah, tanrım.
5: Kırılmayacak. Kırılmayacak. Öyle mi? Mm-mm. Sadece bir çekiç alıp buna var gücüyle vurmak istiyor. Böyle yapamazsın. Buraya gelip bunu çekiçle ezemezsin. Sakın bunu yapma. Sakın. Sakın. Dur. Ah işte. Şimdi konuşalım. Bunu gerçekten yapacak mısın? Bununla mı yapacaksın? Bekle, bekle, bekle. Bence burada bunu yapmadan önce insanlara ihtiyacın var. Bekle.
0: Sadece bunu gevşetmem gerekiyor.
5: Evet, kesinlikle. Hepsini kaybedecek.
0: Şöyle ki, bir tahminci olarak bilirsin ki çekiç olmadan hiçbir alt olmaz. Özellikle de 60 yıllık zımbırtılarda. Evet. İşte oldu.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Bu var ya,
12: blok dersten çıkıyor.
11: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
11: Bir şey diyeyim ya.
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: İkisi birlikte çok iyi.
16: Tıpkı bizim gibi.
17: Pepsi ile hepsi güzel.
18: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
19: Sana alkış yok, önce finger snap.

yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkınayla aşk kendini, gel aşka.

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
8: İlk vidalar söküldü. Tam anlamıyla yaparak öğrenme usulü.
9: Şimdi tam anlamıyla hava alıyor.
5: Evet, doğru olan da bu.
9: Arka tarafı desteklemeye çalış. Ağırlığını kaldırabilecek misin bak. Hey! Vay canına.
5: Ne oldu?
9: Popom o aradaki boşluğa sıkıştı.
8: Sökme işi tam anlamıyla vücut gücü gerektiriyor. Neyse ki başka bir yardımcı daha yolda.
5: Hey! Hey Paul!
10: Michael!
5: Bu burada bulunduğum süre boyunca tanıdığım en harika adamlardan biri. Paul Levesque. Aslında Albatros teknisyeni. Bugüne kadar baktığım tüm Albatros uçaklarının kontrollerinde bana hep yardımcı oldu. Bugün de zaten buradaydı. Biraz alet edevat getirdi ve şimdi pervaneyi sökmemize yardımcı olacak.
8: Umarım hemen kanattan sonra. Ve kanadın ikiye bölünmesi için en çok gereken şey dayanıklılık.
11: Korkuyorum.
10: Evet. Olmuyor mu?
9: Geliyor. Geliyor. Burada hala sızdırmazlık macunu var. Biraz bırak.
5: Bırakamam dostum. Daha fazla indiremem.
11: Biraz yavaş olalım.
9: Mihail, biraz yukarı, biraz aşağıya.
5: Bunu sakın bırakma. Eğer şimdi bırakırsan bu iş sana bir anda 30 bin euroya patlar. Yani bırakmamalıyım asla.
9: Bak bakalım her şey gevşek mi?
11: Tamam, peki. Tamam.
9: Biraz kenara.
11: Tamam, herkes hazır.
9: Konektör zaten çıkmıştı değil mi?
5: Evet, iyi.
10: Hadi. Tamam, yavaş.
9: Yanlış olanı söktü.
5: Umurumda değil. Doğru olanı sök.
11: Olmayacak gibi görünüyor. Ben mi bir göz
5: atsam?
11: Hayır,
5: kapa çeneni.
8: Yaklaşık 75 vida turundan sonra bile...
5: Bu iş olmuyor.
10: Dur, dur, dur.
9: Dikkat et. Çek, bekle. Bekle.
10: Michael, bekle.
11: Bekle, bekle.
9: Evet.
10: Bekle, bekle, bekle, dur.
11: Kıpırdama. Dur. Bekle, dur.
9: Dikkat et, yukarı çıkman lazım.
10: Bekle,
9: evet,
10: bekle,
9: bu şekilde.
10: Bekle.
9: Evet, tamam. Geldim.
10: Çimlerin üzerine.
9: Oh. Dikkatli ol. Yavaşça, yavaşça indir. Evet, bu şekilde.
10: İşte oldu.
5: Yeter artık be.
9: Tamam, oh. Oldu.
8: Ama bu işin sadece yarısıydı. Yani daha akşam olmadan sevinmek için çok erken. Ve akşam tahmin edilenden daha hızlı geliyor. Bu da demek oluyor ki motor bugün yerinde kalacak.
10: Aldım, tamam. Aferin Michael.
8: Ekip 10 saattir çalışıyor.
5: Evet, şimdi aslında her şey söküldü. Yarın pervaneyi alacağız. Altına paletleri koyacağız, sonra iniş takımını katlayacağız ve uçağı gövdeden ayıracağız. Bu tam bir felaket olacak.
8: O halde yarın görüşmek üzere. Peterslaha yeni gelen Andy Mack sadece cesurca görev başında durmuyor. Bugün ilk arabalarını da satacak. İki eski tanıdık. Hmm.
12: Memnuniyetle. Hoşça kalın. Bugün buraya biri gelip bu iki aracı satın almak istiyor. Güzel tarafı şu ki o dönem sadece 33 bin adet üretilmiş ve gerçekten çok iyi durumdalar. Onları satabilirim.
8: Mihail bu iki Kaiser Jeep'i sadece birkaç hafta önce ABD'den ithal etti. Her iki M715'te 4 tekerlekten çekişe sahip ve en zorlu arazilerde bile yol alabiliyor. Tam da bu müşterilerin aradığı şey.
12: Ben Andy, memnun oldum.
13: Christian.
12: Christian, memnun oldum.
14: Marco.
12: Marco, ben de Andy.
13: Benim adım Christian Toyknu. Zwickau yakınlarındaki Werdau'dan geliyorum. Bugün buraya geldim ki bu iki jipi satın alayım.
12: Evet, burada kesinlikle ilk iyi parçayı görüyoruz. Vinçli kırmızı olan. İstersen şöyle bir bakalım.
13: Burada beni etkileyen şey bu aracın köşeli ve hatlı yapısı. Güçlü görünüyorlar. Dört tekerlekten çekişli ve dediğim gibi nadir bulunuyorlar.
12: Üretim yıllarına göre bu araçlar gerçekten çok iyi durumda. Bazı çamaşır makinelerinde bile bundan daha fazla pas var.
13: Temelde bu araçlar iş yerimiz için bir tür reklam etkisi yaratacak. Ve tabii ki müşterilerde de iz bırakacak. Sonrasında da insanlar arasında konuşulacak. Bu araçların asıl amacı da bu aslında. Kasası hiç yürümemiş.
12: Evet öyle. Alttan da bakarsan alttan da gayet iyi görünüyorlar. Yani pek kaynak işi yok. Sadece birkaç parça yenilenmesi gerekecek. Yoksa çok bir sorunu yok.
13: Zemin çok iyi durumda değil mi?
12: Evet.
13: Eşikler mükemmel durumda.
12: Çalışır hale gelmesi için ufak tefek işleri var.
8: Araçların nadir bulunurluğu bazı iyileştirme potansiyellerini görmezden gelmeyi gayet kolaylaştırıyor.
12: Her şey yerli yerinde duruyor. Tamamen askeri tasarım.
8: 140 beygirlik Tornado L6 motorunun distribütörü hariç.
13: Ben bunları olduğu gibi alacağım. Ve üzerinde ne kadar az iş varsa, örneğin kaporta işi yoksa, o kadar iyi olur tabii.
12: Evet, ondan sonra karar vermeniz gerekiyor. Orijinal haliyle mi kullanacaksınız yoksa onu güzelce restore mi edeceksiniz?
13: Biraz boya ve yeni koltuk döşemesiyle bile çok şey yapılabilir. Araç harika hale gelebilir. Ben bu işe değeceğini düşünüyorum.
8: Her iki araçta eski itfaiye aracı ve 1967 model. En son ABD'de bir müzede sergileniyorlardı. İçleri kötü durumda. Dışarıdan şahane görünüyorlar. İşte bu ikna edici.
13: Bu durumda diğerlerinden farklı değil.
12: Evet doğru. Normalde hep bir tane vardır. Onu en arkaya saklarsın.
13: Burada her şey sürekli çözülüyor. Aşağıda hiçbir şey kalmayanları da gördüm.
12: Evet öyle değil mi? Ve en önemlisi bundan daha fazla üretilmeyecek. Sonuçta toplamda sadece 33 bin adet üretilmiş. Ve bu durumda onlardan başka bir tane bulmak gerçekten zor.
8: Andy araçların fiyatını Michael'la netleştirdi. Ancak bu fiyat ticari bir sır olarak kalıyor. Sadece müşteri Christian elbette bilgilendirilecek.
12: Ne zaman teslim alırsın? Sattım gitti.
13: Hemen alamam. Yanımızda götüremeyiz tabii ki, bu belli. Ama
12: hiç
13: önümüzdeki birkaç gün içinde gelip alırım.
12: Sorun değil. Hiç sorun değil.
5: Andy her iki aracı da tek tek satacağı fiyattan daha ucuza verdi tabii. Benim için yeterince kar payı vardı. Her şey yolunda. Ve bence o adam gerçekten bu aracı tamamen restore edip tekrar yola çıkaracak gibi duruyor.
8: Andy'nin ilk araç satışı tam bir başarı oldu. Böylece devam edebilir.
15: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
16: Kazancım Net, Sigortam Net.
17: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
18: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
19: Bingo Jet Jelly 15 dakikada yetişecek.
14: Bingo Jetje. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jetje'li hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
20: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
19: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
20: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
21: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
22: Bu var ya bu. Yok dersten çıkıyor.
23: Atıştırmalık?
24: Yok ben doymalık takılıyorum.
22: Bir şey diyeyim mi?
25: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
22: Abi bu adam ne yiyor ya?
26: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
27: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
22: Abi ne yapıyoruz şu an?
28: Kuryeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
29: İkisi birlikte çok iyi.
30: Tıpkı bizim gibi.
31: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
32: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
33: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kurulup ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol Ped'den kız sözü.
34: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
35: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
36: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
37: basit. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
38: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
39: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
40: Florida'daki Punta Gorda Havalimanı. Burada Mihail ve ekibi bir T-28 Trojan'ı söküp Almanya'ya konteynerle göndermek için hazırlıyor. Bugün ufak bir gecikme oldu. Çünkü patron alışveriş turundaydı.
5: Burada sahasına biraz daha alet almaya gitmiştik. Artık her şey hazır. Böylece geriye kalan parçaları da hızlıca söküp yarın konteynere yükleyebileceğiz. Bu Morlock Motors için planlandığı gibi ilerleyen ilk operasyon olacak. Bakalım. Umarım.
40: Bugün motor sökülmeli. Tabii her zamanki gibi patronun komutasında. Artık onu sadece büyük olarak değil, küçük olarak da görmek mümkün.
41: Evet bilirsiniz Michael, Michael'dır. XXL. Bu da Michael XXS. XXS. Merhaba. Merhaba. Benim adım Michael ve bu da uçağım. Uçağımı o kadar çok seviyorum ki onu bağıracağım. İnsanlara iş yaptırmak için değil. Hayır! Bu benim uçağım, bu benim uçağım. Biz bunu böyle yaparız. Evet. Felaket.
5: Oh. Ha, ne söyleyebilirim ki?
41: Bekleyin, bekleyin. Beni bekleyin. Beni bekleyin. Dur, dur. Bekle beni. Çok tatlı, öyle değil mi?
40: Çelik kardeşliği Thomas ve Mihail'in yanında uçak teknisyeni Paul de burada.
2: Mükemmel. Söküyor muyuz?
5: Evet.
3: Pervaneyi tutmaya hazır mısın?
2: Ne dedi?
5: Sana pervaneyi tutmaya hazır olup olmadığını
2: yani
5: sordum.
2: Yani tamamen sökecek miyiz?
5: Üç kişiyle beceremedik. Dört kişiyle olur mu?
3: Ben bu işte yokum.
5: Hayır mı?
3: Hayır.
5: Neden?
3: İyi bir sigortan var mı?
5: Evet.
3: Amerika'da Alman sigortan geçerli mi?
5: Evet.
2: Ne oldu?
3: Bu çok ağır. Düşer. Biri yaralanabilir. Problem şu ki bu hareket eder. Bu pervane kanatları hareket edebilir. Yani bu yüzden çok dengesiz. Bunu kaldırmanız ve sonra döndürmeniz gerekiyor.
5: Biz düşündük ki bu işi ve belimizi korumak için en iyisi buradan bir forklift kiralayıp bu parçaları tek tek sökmek. Çünkü belki üç kişiyle pervaneyi aşağı indirebiliriz ama motoru buradan kaldırmamız pek mümkün gibi görünmüyor. O yüzden desteğe ihtiyacımız var.
40: Her türlü acil alışveriş için. Bunu Julie'den daha iyi kim yapabilir ki?
5: Julie'yi kesinlikle insan levyesi gibi yanına almalısın ki eğer bir şey yolunda gitmezse Julie birilerini konuşturup adama bedavaya iş yaptırtabilir.
41: Evet. Harika.
5: Çünkü Julie tam bir katalizördür. Normalde olmayan bir iş Julie'yi karıştırınca bir anda olur. O tornavidayı bile çevirmemiştir ama işler yoluna girer.
40: Forkliftle 600 kilogramlık bu dev makineyi belini yormadan kaldırmak mümkün.
41: Burası tehlikeli bir inşaat alanı. O alanlara kesinlikle yaklaşmam.
40: T-28'in motoru ve pervanesi sağlam kalırsa 1300 beygir gücüyle uçağı tekrar saatte 500 kilometrenin üzerine çıkarabilecek.
4: Bu ilk kez oluyor. Bu bir deney.
40: Bu en iyi ihtimalle iyi sonuçlanır.
5: Pervane böyle bir uçağın en pahalı parçalarından biridir. Eğer şimdi kayıp yere düşerse birçok parça zarar görebilir. Ve öyle bir pervane çabucak 30 bin euro tutar.
2: Baksana, arkası boş mu?
5: Hiçbir şey göremiyorum.
2: Dur, kablo var.
5: Kablo mu? Tamam. Sadece kablo mu?
2: Tamam, devam et.
5: Geri gel. Palet nerede? Palet nerede? Tamam, yeterli.
40: İşler yolunda. Şimdi sadece bu dev makineyi döndürmek gerekiyor. Mihail'in dağcılık deneyimi burada oldukça işe yarıyor.
5: Her seferinde tırmanışla bitiyor. Hep tırmanış.
40: Güzelce sabitlendi ve yan yatırılarak güvenli konuma alındı. Ve makine desteği sayesinde kimse zarar görmedi. Daha iyisi olamazdı.
5: İyi işti.
4: Evet, iyiydi, evet. İyiydi, değil mi?
5: Tamamen iyi işti.
41: Her şey yolunda gitti.
5: Almanya'da bu tabii ki mümkün olmazdı. Oradaki adamlar doğrudan kalp krizi geçirirdi ve meslek birliğine gidip ağlarlardı. Bunu yayınlayamazsın. Bu çok kötü derlerdi. Ama bak, güzel olan şu, Amerika'da her zaman gerçekten yardımsever insanlar bulabiliyorsun. Amerika'da hala ustaya yardım edenler var. Julie bunu ayarladı. Adam bizi görür görmez bizim de usta olduğumuzu anladı ve gerçekten yardımcı oldu. Harika bir adam.
40: Petersloh'ta Mihail'in yeni çalışanı Andy cesurca görev başında duruyor ve şimdiden yeni müşterileri cezbetmiş durumda.
6: Peki nerede kaldılar?
40: Chevy K30, Morlock'ların en çok satan modeli. Ve örnek çalışan Andy elbette bu konuda kapsamlı bir araştırma yapmış.
7: Merhaba, Andy burada.
5: Doğrudan müşteriye yöneliyor. Hangi müşterinin gerçekten almak isteyip istemediğini anında anlayabiliyor.
6: Peki size başka ne anlatmam gerekiyor ya da doğrudan parayı mı konuşalım?
40: 1980'li yıllarda yaklaşık 70 bin adet çeşitli versiyonlarıyla Amerikan ordusuna teslim edilmiş.
4: Alternatif olarak büyük tamponlu, vinçli model de var. Bir de römork bağlantısı sunuyoruz. Her iki modelde de devrilme koruma demiri mevcut. Bunlar bu araçta sunduğumuz ekstralar.
8: Ve öndeki model zaten vinçli olan.
4: Aynen öyle.
8: Öyle değil mi?
4: O H1 modelinin büyük tamponuna sahip.
40: Andy ödevini belli ki iyi yapmış. Sunumu da oldukça ikna edici.
8: Artı vinç de mi dahil?
4: Vinçle birlikte fiyat 800. 800 euroya büyük tamponla birlikte veriyoruz. İç döşemeler tamamen sökülüp tercihe göre siyah ya da kahverengi deri veya suni deriyle yeniden kaplanıyor. Bütün seçeneklerimiz bunlar.
5: Andy aracı çok iyi tanıtıyor ve harika açıklıyor. K30'lar artık gerçekten sayılı kaldı. Sürekli K30 bulmak mümkün değil. Ve K30 diyebiliriz ki restore edilebilecek son arazi aracı. Çünkü elektrik tesisatı neredeyse sıfır düzeyinde. Yedek parçasını bulmak çok zor.
4: O zaman isterseniz birlikte farklı aşamalara bakalım.
40: Çelik kardeşliği her yıl bu Chevy'lerden 30 adede kadar restore ediyor.
4: Burada gördüğünüz araç da bir K30.
40: En azından biraz hayal gücüyle.
4: Her neyse, bu aracın alt şasisi diyebiliriz. Tamamen sökülüyor, motor çıkarılıyor. Tüm üst yapılar sökülüyor. Kabin ve yükleme alanı saç atölyesine gidiyor. Orada her şey zımparalanıyor ve işleniyor. Bu tüm şasi de paslardan arındırılıyor. Burada gördüğünüz tüm borular var ya, size böyle bir şey satamayız. Satmıyoruz da zaten, evet. Çocuklar üst yapıyla işlerini bitirdikleri zaman aşağıda her şey yeniden düzgünce birleştirilecek. Araç tamamen hazır hale getirilecek. Ve ardından da test sürüşleri başlayacak.
40: Bu askeri araçların tam restorasyonu yaklaşık 2 ay sürüyor.
4: Evet, işte temel bilgiler böyle. Eğer evet ilgileniyoruz derseniz size e-posta yoluyla bir teklif gönderebilirim.
8: Gülümsemeyi yüzünden silemiyorum.
4: Evet, isterseniz size bir kahve ya da su ikram edebilirim. Test sürüşleri başlayacak.
40: Bu askeri araçların tam restorasyonu yaklaşık 2 ay sürüyor.
4: Evet, işte temel bilgiler böyle. Eğer evet ilgileniyoruz derseniz size e-posta yoluyla bir teklif gönderebilirim.
8: Gülümsemeyi

0: Bunu halledebiliriz.
1: Her şeyi sattı. Matreo, okul otobüsleri 1, 2, 3 ve satış sözleşmesi hazır. Evet, inanılmaz. Geliyor ve yapıyor.
0: Morlock Motors?
1: Evet, çünkü ben hiç bu kadar etkilenmemiştim. Doğru düzgün hesap yapıyor. Test sürüşü yapıyor. Araçlar temiz. Her şey çok iyi. Büyük ihtimalle gizli bir ajan, çünkü bu kadarı gerçek olamaz.
2: Bu kadar övgü nadir görülür. Ama Andy yalnızca patronu etkilemekle kalmadı. Şimdiye kadarki görev süresinde hem müşteriler hem de çalışma arkadaşları üzerinde en çok şu etkiyi bıraktı. Kalıcı bir izlenim.
3: Çok iyi bir izlenim bırakıyor.
4: İşlerini gerçekten iyi yönetiyor. Her şeyle ilgileniyor. Organize ediyor, uyguluyor, harekete geçiriyor.
3: Bu iş ona gerçekten oturdu. Andy buraya gerçekten çok iyi uydu.
2: Gerçi neredeyse herkes için diyelim.
5: Andy kim?
4: En efsane olan şey telefon açışı. Morlock Motors, Andy Mah.
0: Morlock Motors, Andy Mah ben, merhaba.
4: Bu o kadar komik ki her duyduğumda gülmekten yerlere yatıyorum.
0: Burada kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Ortam sert ama insanlar tamamen düzgün. Bu nedenle buraya tam olarak uyuyorum.
5: Kim bu pislik? Kimden bahsediyorsun? Şu herif mi boş konuşan? Sürekli saçmalıyor ama hiçbir şey çıkmıyor ortaya.
6: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
7: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
11: İkisi birlikte çok iyi.
12: Tıpkı bizim gibi.
13: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
16: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
17: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
16: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
18: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
18: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerekiyor.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Hansi'den vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı? Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
27: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
20: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
2: Florida'nın batı kıyısındaki Punta Gorda.

0: Patron ve ekibi bugün erkenden ayakta. Hem de haklı bir sebeple.
1: Güzel bir gün değil mi?
2: Sabah gerçekten harika.
1: Evet. Ta ki havaalanı ile yüzleşene kadar.
0: Mihail ve tamir ekibi iki gündür Morlo'a ait T-28 uçağını söküyor. Amaç onu konteynerle Almanya'ya göndermek.
1: Ne oldu?
3: Günaydın Alman dostlarım.
0: Şimdilik moraller yerinde. Umarız öyle kalır.
1: Hay içine. Ne biçim bir saçmalık bu? Asıl zor kısım bugün. Gövdeyi kanattan ayırmamız gerekiyor. İçeride sayısız vida, kablo, sonradan çekilmiş kablolar, sonradan eklenmiş borular ve hidrolik hatları var. Ve bugün bunların hepsini sökmeliyiz. Parçaları ayırmamız gerekiyor çünkü birazdan vinç gelecek, her şeyi yukarı kaldıracak. Ve bizim paletlerle bir mucize yaratıp bu yapının yıkılmamasını sağlamamız lazım. Kamyon zaten geldi değil mi?
3: Evet, konteyner geldi. Ne olacağını göreceğiz.
0: 45 ayaklı konteyner büyük olabilir. Ama T-28 de öyle.
1: Umarım bu lanet şeyin tamamı içine sığar. Dışarıdan bakınca konteyner uçağın iki katı uzunluğundaymış gibi duruyor. Ama uçak tabii iki parçalarına ayrılmış. Gövde, kanatlar, dış kanatlar, kuyruk bölümü, flaplar, iniş takımı parçaları, 1000 tane küçük kutu ve bunların hepsi olması gereken şekilde tekrar birleştirilmeli. Yani en iyisi hiçbir şeyin zarar görmemesi olur.
3: Kaleme hoş geldiniz.
0: Karşınızda T-28'in önümüzdeki 2 ay boyunca yeni evi. Ve uçağı güvenli şekilde yükleyebilmek için Julie gerçek bir ağır makineyi organize etti.
1: Amerikalılar işte. Her şey aşırı büyük. Almışlar 60 tonluk bir vinci, çekiciye koymuşlar.
3: Bu Michael.
4: Merhaba, memnun
1: Merhaba.
4: Oldum.
3: Merhaba.
1: Yani kanatlar tek parça kalsın.
4: Tamam, o zaman ben kaldırıyorum ve sonra kanatları çıkarıyoruz.
1: Evet. 20 dakika içinde son civata da çıkmış olur.
4: Hepsi tek bir konteyner.
1: Evet.
4: Dikkatli paketleme gerekiyor değil mi?
1: Evet.
0: 20 dakika iddialı bir süre gibi görünüyor. Çünkü T-28 nihayet havalanmadan önce hala yapılması gereken çok şey var.
1: İniş takımını içeri al, şu parçayı da indir. Gabriel. Bak yukarıda bir şeyler var gibi, yok mu? Şurada yukarıda.
0: Vinç saatte tam 350 dolara mal oluyor. Yani vakit kaybetmemek en iyisi.
5: Uçağı arkadan düzgün ve güvenli şekilde kaldırabilmek için bir tutucuya ihtiyacımız var. Orada bu iş için özel yapılmış delikler var. Normalde oradan kaldırılıyor ama tabii ki elimizde doğru tutucular yok. Şimdi birkaç eski civata ve aslında şasi için ayırdığımız boru malzemesinden bir şeyler uydurmak zorundayız.
0: 20 dakika sonra sıra gerçek teste geliyor. Peki ne olacak?
5: Başla.
0: 60 tonluk vinç için ilk görev.
1: Bu iş en iyi ihtimalle yarım saat içinde biter. En kötü ihtimalle 5 saatte. Dakikalar çöp olup gider. Böyle bir şey olmasını istemeyiz. Ama yapacak bir şey yok.
2: Nihayet.
1: Efendim?
2: Bu uçağın son uçuşu olacak.
1: Gerçekten mi?
2: Evet.
1: Ben öyle düşünmüyorum.
2: Son kez havalanıyor.
1: Bekleyip göreceğiz.
0: Geriye kalan kanat bölümü daha fazla sökülmemesi gereken bir parça. Sadece havada askıda dururken sökülebilir ve mümkün olduğunca dikkatli olunmalı.
1: Tüm bu işteki en büyük zorluk motor ve pervaneyi çıkardıktan sonra kanadı gövdeden ayırmak. Ve bunu yaparken var olan hiçbir şeye zarar vermemek. Aramızda bunu daha önce yapan olmadı. Orada çok küçük parçalar var, civatalarla tutturulmuş, borular, mekanizma. En önemli şey her şeyin düzgünce ayrılması ki sonra tekrar birleştirilebilsinler.
0: Bir alçak platformlu taşıyıcı, sökülen kanatların kontrolsüzce düşmesini engellemek için kullanılacak.
1: Arka tarafı biraz indirmek zorundayız.
4: Arka taraf aşağı.
1: Arka aşağı.
5: Anladım ama yavaş olun.
2: Sorun ne biliyor musun?
1: Biraz daha aşağı.
5: Mia,
1: Sessizlik.
5: Biraz şöyle kaymalı.
1: Tamam. Şimdi vurmayı deneyeceğiz.
5: Burada gerilim.
1: Şunu vurmayı dene. Parmaklarını araya sıkıştırma. Ve şu plakayı da aşağı indir. Plakayı aşağı indir.
5: Tamam, tamam. Biraz daha mı aşağıya?
1: Şu işe bak yahu. Bunu böyle birbirlerine nasıl vidalamışlar?
0: Gövdeden ve kanattan oluşan parçalar 60 yıl sonra ilk kez birbirinden ayrıldı.
4: İyi iş.
1: İyi iş ha. Tam bir kabus.
0: T-28'in gövdesi konteyner içinde güvenli durabilsin diye bir alt iskelet yapılmalı. Her zaman olduğu gibi el yapımı. Ve son dakikada. Yine her zamanki gibi.
1: Bu uçak kendi içinde oldukça hassas bir yapı ve büyük kuvvetlerin uygulanabileceği çok az nokta var. Büyük kuvvetleri sadece kanadın bağlı olduğu yerlere uygulayabilirsin çünkü uçak zaten normalde oralardan desteklenir. Yani öyle bir taşıyıcı yapı yapmalısın ki uçak pratikte kanadın sabitlendiği noktalardan bu yapıya monte edilebilsin ve bu yapıda konteynerin içine rahatlıkla yerleştirilebilsin.
0: Yoğun baskı altında çalışmaktan dolayı patron artık sabrının sonuna gelmiş durumda.
1: Şimdi neyi söküyorsun? Yine neyin var senin?
5: Ama bu zaten...
1: Şimdi sana işini de ben mi öğreteceğim? Ha? Bak bu parça burada değil mi? Tamam, burası yani. Tamam, şimdi bunu yapıyorsun.
5: Ben hemen mesleğe alıp geliyorum.
1: Ha, evet, tamam.
5: Bunu
1: peki,
5: oradaki deliğe şimdi takıyoruz. Ama o zaman uçak tam ortalanmıyor.
1: Bak otur da
5: berbat görünüyor.
1: Aman tanrım.
5: Bunu böyle yapmayacağız.
1: Ortalanmamış.
5: Hiç berbat görünen
1: lanet
5: bir şey
1: olsun
5: yaptık mı?
1: Evet, her seferinde.
5: Evet, tabii.
1: Sadece bir cıvatayı içinden geçirmen
5: bunu
1: gerekiyor.
5: Yapacağım, bekle.
1: Hadi, tamam. Dur artık, yok. Oraya yeterince kaynak yaptın. Artık tadını çıkarmaya başladı, değil mi? Bu tutar. Eğer bu tutmazsa zaten başka hiçbir şey tutmaz. Hadi çalış.
0: Aslında Mihail 2 saat önce işini bitirmiş olmak istiyordu.
1: 10 dakika içinde bitiriyoruz.
4: Alman dakikliğini seviyorum.
1: Yeter, bitti. Yeter, yeter. Belki biraz
5: evet,
1: taşlamamız gerekir.
5: Bak,
1: taşıyalım mı?
5: Yukarı doğru çekiyor. Merak etme.
1: Sürekli onların acele etmesi gerektiğini ben söylemek zorundayım. Çünkü o vinç için saatte 350 doları ödeyen biziz, onlar değil. Bu yüzden tek bir çözüm var. Her şey biraz daha hızlı olmalı ki çabucak konteynere sığsınız. Tamam artık. Peki, gel buraya.
0: Şimdi Thomas'ın ne kadar hassas ölçüm yaptığı ortaya çıkacak. Yoksa şefin sert bakışları altında yeniden çalışmak gerekecek.
1: Bu kadar yetmedi mi? Kaynakçılar para için çalışmaz. Onlar sadece mavi ışık çıkarmak için çalışır.
5: Bu şey Almanya'ya ulaştığında kırılmış olursa aptal durumuna düşen ben olurum. Kaynağımı yaparım ve biter.
1: Tamam.
0: Yani her şey yerine oturana kadar mavi ışık yaymaya devam.
5: Benim taraf tamam. Sende durum nedir?
4: Hayır. Bekle, bekle. Devam et.
5: Aşağı.
4: Devam. Aşağı.
1: Hazır mısınız? Ha? Hazır mısınız?
5: Daha mı? Daha mı? Mükemmel.
0: T-28A uçağının toplam ağırlığı yaklaşık 2.3 ton. Gövdenin geriye kalan kısmı ise yalnızca 500 kilogram civarında. Ve bu parçalar konteynere mümkün olduğunca hasarsız şekilde yerleştirilmeli.
1: Artık bırakabilirsin.
5: Eğer bırakırsam savrulur ama artık ağırlık yok. Yani şu arka tarafı kaldırabilirim.
0: Dikkat! Porselen vazoyu koruyan annedir derler. Yani biraz yavaşlamakta fayda var.
1: Kimse inanmazdı ama gerçekten başardık.
0: Gövde güvenli şekilde sabitlenmeli. Bu işte Julie'ye düşüyor. Mihail için bu yüklediği ilk konteyner değil.
1: Tahmini maliyet 33 bin dolardı ve 3 hafta sürecekti. Biz ise bunu 3 bilet, her biri 900 dolardan, birkaç kötü otel gecesi, bir yanı hamburger ve Peterslar'a geri götüreceğimiz birkaç aletle yaptık. Yani bu anlaşma kesinlikle harikaydı. Başarılı bir anlaşma yaptığımızı düşünüyorum.
0: 3 gün içinde yaklaşık 32 saatlik çalışmanın ardından iş tamamlandı.
1: Hayır. Umarım şu lanet şey oraya sığar. Morlock Motors'ta çalışıyorsan fazla mesai yoktur. Sabah kalkılır, yemek yenir, vidalar sıkılır, mücadele edilir, gücün kalmayana kadar çalışılır ve sonra da yatılır. Fazla mesai yok bizde.
6: Hazırım.
1: Hazır mısınız? Hazır mısınız?
6: Evet.
0: Artık sona geldik. Bir tür XX large boyutlu Tetris oyunu. Sonunda kazanan biri olacak.
2: Lastiğe ihtiyacınız var mı?
1: Yok, senin olsun.
0: En azından gövde ve kanat gibi ağır parçalar, diğer ufak tefek parçalarla birlikte yakında Atlantik üzerinden 2 aylık bir yolculuğa çıkacak.
1: Aman tanrım.
2: Şunu buraya getir.
3: Çok gururlu görünüyor değil mi? Aynı yüz ifadesini yap ve öylece dur. Yap hadi. Hadi.
1: Bence benim daha fazla saçım var.
3: Evet evet tabii ki. Ama bak böyle durman gerekiyor ve sonra çok anlamlı bir şekilde bak. Hayır, kocaman bir gülümseme yap çünkü
1: ne
3: o da
1: saçmalık.
3: Gülümsüyor.
1: Hadi artık tamam. Hadi gelin buraya, her şey yerli yerinde. Her şey yerli yerinde. Kapıyı kapat.
0: Güzelce istiflenmiş durumda. T-28 yeniden birleştirilinceye kadar birkaç ay daha geçecek.
1: Biliyor musun, hep derler ki biz bunu başaramayız. Saçmalık.
7: Bir daha asla birleştiremezsin.
1: Biz kesinlikle birleştiririz. Ve sen bu gezinin nasıl geçtiğini birinci elden anlatacaksın. Çünkü seni arkaya oturtacağız.
7: Yani o burada kanepede oturdu. Neden?
1: Evet, biz pozisyon belirledik. Gerçekten dinledin mi sen ha? Dinledin mi? Hayır, dinlemedim. Öyle bir durum yok. Tamam. Evet, az önce anlamadın değil mi? O kadar da güzel anlatmıştım oysa.
7: Çok uzun oldu. Hadi kısaca tekrar anlat.
1: İyi, o zaman şöyle yapalım. Kısası nasıl anlatılır? Az
7: evet,
1: önce anlattım
7: biraz
1: zaten.
7: Biraz daha nazik söyle. Bu pek nazik
1: evet,
7: olmadı.
1: Evet ama bu nazikti. Bu rica gerçekten ediyorum. Çok nazikti.
8: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
9: sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
10: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
9: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
10: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
11: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
11: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, haz peşindeysen.
15: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
16: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
17: Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
18: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
19: Volcano. Her katı katı bambaşka tadı. Her katı katı Volcano.
11: Karamel. karamel ve kakao arasında. Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
6: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız iki kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
20: Bankam Tombank, kartıma din.
21: Bu harika ama birkaç dokunuşa ihtiyacı var galiba. Ah, olamaz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: tutkusu büyük Amerikan arabaları. Yeni bir ekiple eski memleketinde yeniden başlamaya cesaret ediyor. Sorunuysa Klaus'un her zamankinden daha fazla şeye ihtiyacı olması. Krom karşılığın nakit. Klaus ve Ricardo için bir nevi bir deplasman maçı olacak. İkili bir müşteriye doğru yola çıkmış durumda ama direksiyonda bu kez patron yok.
1: Anlamıyorum. Bütün arabaları benim mi sürmem gerekiyor yani? Birinin devreye girip yardımcı olması lazım. O yüzden Ricardo'yu yanıma aldım. Gerçi ben yolcu koltuğunu hiç sevmem. Ricardo da bunu fark etmiştir zaten. Artık Fiesta'da değilsin.
2: Biliyorum.
1: Önündeki araçlarla arana mesafe koy. Hı-hı. Dibine yapışma. Özellikle de arkanda römork varsa. O römork arkadan bayağı bir ittirir.
2: Daha önce de römork kullandım ama sürekli değil. Arada bir kendi arabamı taşıyordum. Ama müşterinin arabasını taşımak bambaşka bir sorumlulukmuş. İnsan gerçekten geriliyor.
1: Dostum gözlerini ileride tut.
2: Tamam.
1: Çok daha ileride. Erken fren yap.
2: Tamam. Ama araba güzel gidiyor.
1: Bunu bilmek güzel. Tekrar söylüyorum. Önümüzdeki araçlarla bolca mesafe bırak. Özellikle de önümüzü göremediğimiz şu durumda. Eğer önündeki aniden fren yaparsa, sen de o an başka bir yere bakıyorsan, işte o zaman kaza yaparız. 15 yaşındayken bir trafik kazasında ön camdan dışarı uçtum ve yüzümle camı kırdım. 18 yaşında bir kazada bu sefer kafamla yan camı kırarak uçmuştum. Hep bir başkası kullanıyordu. Sanırım yolcu olmak hiç bana göre değil.
2: Peki şimdi neyin peşindeyiz?
1: 47 model bir araba. Daha önce birçok kişi uğraşmış ama bu arabayı çalıştıramamış. Neden çalışmadığını çözememişler. Şimdi bir de biz deneyeceğiz. Bakalım çalıştırabilecek miyiz? Burası doğru yer mi? Buluşacağımız adamın adı Thomas. Thomas sen misin?
3: Evet benim.
1: Merhaba Klaus.
3: Memnun oldum.
1: Ricardo.
2: Ben Ricardo.
3: Merhaba hoş geldin.
1: Bugün arabayı almamızı istiyorsun öyle
3: evet.
1: Değil mi?
3: Bu taraftan.
1: Nerede peki?
3: Sağ taraftaki hangarda.
1: Tamam. Pekala arabayı bu halde mi aldın yoksa sonradan mı sorun çıkarmaya başladı?
3: Evet bu şekilde
1: pekala.
3: Aldım. Önceden gayet güzel çalışıyordu ama sanırım fazla uzun süre bekledi. Motor kaputuna bir bakalım mı?
1: Olur. Ama araba harika görünüyor.
3: Evet katılıyorum.
2: Bence de.
1: Bu modelden Almanya'da tahminen sadece 1, 2, belki de 3 tane vardır. Bu gerçekten çok nadir bir araç.
0: Bu marka 1946'dan itibaren en lüks modellerini Fleetwood adıyla piyasaya sundu. Bu 47 model araba iyi durumda olması sayesinde 60 bin euro değerinde. Ama bir yılı aşkın süredir çalıştırılmadı ve artık marş basmıyor.
1: Durumu gerçekten harika. Gösterge paneli, direksiyon. Bunlar ya restore edilmiş ya da hala mükemmel durumda korunmuş. Gerçekten özel bir araç. Bu römork güzel de olacak.
2: Rüya gibi. Param olsa kesin alırdım. Ama şimdilik mümkün değil.
1: Ricardo şu an 3. dairesini satın almaya çalışıyor. Ondan sonra bundan alır.
2: Doğru.
1: Pekala, başkaları da denedi ama çalıştıramadı, öyle mi?
3: Evet. Bazıları arabaya bakmıştı. Kimse el atmak istemedi. Burada conta var. Sanırım bu benzin filtresi. Buradan sürekli sızlıyor.
1: Evet, yakıt pompası, filtreli pompa, evet.
3: Önde ise hiç çekmiyor. Evet. Yani hava filtresini çıkarıp doğrudan karbüratöre benzin dökersem çalışıyor ama sadece benzin bitene kadar ve sonra da duruyor
1: evet.
3: Tabii.
1: Evet, evet.
3: İşte şöyle bir
1: bu da demek oluyor ki ateşleme tarafında her şey yolunda gibi. Fakat ciddi bir yakıt sorunumuz
3: belki
1: var.
3: Belki de yakıt hatları tıkalıdır. Eski araçlarda depodaki kaplama bazen çözülüp yakıt alırken yüzeye çıkabilir ve hatta tıkayabilir. Benim tahminim bu ama sonuçta ben bir uzman değilim. Klaus bunu umarım çözecektir.
1: Hadi bakalım şu güzel aracı bir yükleyelim ve yola çıkalım. Sonrasında seninle iletişime bizzat ben geçerim.
3: Tamam.
1: Bana anahtarı ver dostum.
2: Tamam.
1: En iyisi ben süreyim.
2: Olur.
1: Burası biraz dar.
2: Ben seni yönlendiririm.
1: Bunu Ricardo'ya yaptırmak istemedim. Çünkü geri manevra konusunda henüz yeterince deneyimi yok. Benim ikinci sınıf ehliyetim var. Eskiden otobüs kullanıyordum. Los Angeles'ta büyük AV araçlarını da sürdüm. 13 metre uzunluğundaydı. Hatta bazen 8 metrelik bir römork da takıyordum. Yani toplam 20 metreyi kontrol edebiliyordum. Bu işi biliyorum.
0: Bir süre sonra

0: resmen çıkmaza girdiler. En iyisi baştan başlamak.
1: Dur. Dur patron. Dur.
2: Bunu gerçekten konuşmak istiyor muyuz? Hayır.
1: Biraz ileri. Dur.
2: Remote da dahil hepsini çevirmem gerekiyordu ama ben keskin açıda kıvırmayı seçtim. Ama bazen insan kendine bir meydan okuma yaratıyor. Her şey her zaman kolay olmamalı. Öyle değil mi? Haksız mıyım? Sen ne diyorsun?
1: Kesinlikle öyle.
2: Öyle tabii.
1: Hem zaten bana nasıl yapıldığını göstermek evet. istiyordum.

0: Peki Thomas, o zaman senin güzel arabanı alıp gidelim.
1: Tamam, haberleşiriz.
0: Tamam.
2: Dönüş yolculuğu yine patronun sorumluluğunda.
0: Ricardo önce boş römorkla test sürüşü yaptı. Bir şey ters giderse sadece römorku kaybederiz. Ama dönüşte römorkta ağır bir araba varken kendim sürmeyi tercih ettim. Çünkü römork kaybetmek bizi batırmaz ama römorkla birlikte bu pahalı marka arabayı kaybetmek bizi mahveder.
2: Bir süre sonra tekrar atölyede...
0: Merhaba dostum. Merhaba yaşlı adam. Ne haber evlat, nasıl gidiyor? Eğleniyor musun?
3: Biraz sinirliyim.
0: Neden? Ne oldu?
3: Bilmiyorum. Açıkçası bu saçmalık biraz sinirimi bozmaya başladı.
0: Krishan'ı bizim müşterimiz olan önceki sahibinden, yani Björn'den ötürü tanıyorum. Krishan, Björn'den araba satın aldı. Daha önce hiç Amerikan arabası kullanmamıştı ama şimdi tam anlamıyla kendini kaptırmış.
3: Sanırım
0: bence
3: bir
0: güzel bir araba.
3: Ben.
0: Nasıl bir hata?
3: Bak şöyle göstereyim. Anahtarı alıp bir deneyeyim. Bu lanet şeyi inan bana açamıyorum. Düzgün açamıyorum, görüyor musun?
0: Evet.
3: Tam çeviremiyorum.
0: Biraz sıkıntılı duruyor.
3: Bir de büyük bir problem var. Yakıt göstergesi tamamen ölü durumda. Ne yaparsam yapayım çalışmıyor. Kesinlikle çalışmıyor. 200 kilometre gidiyorum ve sürekli benzinin bitmesinden korkuyorum. Bu bence hiç iyi bir şey değil. Rahatsız olmaya başladım. Bir de şu var, tavanı açmak sorun değil. Ama inan bana...
0: Tamam.
3: Tavanı kapatmak tam bir felaket oldu benim için.
0: Evet.
3: Gel bir
0: görelim bakalım. Bir görelim bakalım. Deneyelim. İşte şu an çalışıyor.
3: Bak burada duruyor.
0: Evet, burada bu parçada bir sorun var.
3: Aşağı indirmek sorun değil bak. Görüyorsun.
0: Evet. Evet.
3: Ama burada duruyor. Ve benim çekmem
0: evet,
3: gerekiyor.
0: Burada duruyor. Vay canına.
3: Gördün mü?
0: Tekrar dene bakalım.
3: Ama sadece gaz verince hareket ediyor.
0: Anladım.
3: Normalde gaz verince oluyordu.
0: İlginç. Kesinlikle bir şey yapmamız lazım. Sanırım çelik halat var. Belki biraz yağlamamız gerekiyor.
3: Evet. Evet. Yakıt göstergesi ve tavan tamir edilecek. Bir de araba... Kusursuz görünmeli. Eşim rengini berbat buluyor.
0: Berbat mı buluyor? Demek berbat
3: evet,
0: buluyor.
3: Deri döşemelerin renkleri uyumlu olmuyormuş.
0: Zevkler ve renkler tartışılmaz.
3: Kırmızı olsa daha iyi olacak.
0: Kırmızı ve siyah mı? Kırmızı
3: o da olabilir ama ben beyaz istiyorum.
0: Beyaz mı?
3: Evet.
0: Emin misin?
3: Evet eminim.
0: Ama iç kısmı daha yeni yapıldı. Her şeyi tekrar mı söktüreceksin? İşte o anda düşündüm ki bu adam cidden kafayı yemiş. Gerçekten delirmiş olmalı. Arabanın boyası gayet iyi. İçi de daha geçen sene yenilenmişti. Bu resmen delilik.
3: Düşünsene, beyaz olacak. Biraz ızgaralı. İçinde kare desenler falan
0: evet.
3: Var. Bir de müthiş kırmızı ekleriz. Düşündüğüm markayı anlamışsındır.
0: Ve sen gerçekten onu yeniden boyamak mı istiyorsun?
3: Evet. Kırmızı zaten mükemmel.
0: Ama boyası çok güzel. Gerçekten de üstünde kaliteli bir boya var. Kabaran bir vernik veya dalgalanma yok. Sorunsuz. Şu anki hali kusursuz. Sadece rengini sevmiyor. Ben pek sıcak bakmıyorum. Yani bir renk için 8-9 bin euro harcamak kötü bir öneri olur. İç tasarım için zaten 4-5 bin euro rahat gider. Bunu ona önermem yanlış bir yönlendirme olur. Bunların hepsini hesaba katıp onu doğru yönlendirmeliyim. O zaman senin için başka bir araba mı baksak? Buraya iç tasarım ve boya için 15-20 bin euro gömeceksin ve buhar olup uçacak. Direkt başka bir arabayı düşünsek daha iyi olmaz mı? Ne dersin? İstersen bunu son bir kez daha düşün. Gerçekten de bu kadar parayı buna harcaması manasız. Onu başka bir şeye yönlendirmem lazım. Zaten yakında tekrar Amerika'ya gideceğiz. Belki oradan ona bir araba bulabiliriz. Bu harika olurdu. Bu arabayı yeniden boyamak hiç mantıklı değil dostum. O parayı harcayıp hiçbir şey kazanamayacaksın.
3: O zaman yeni bir araba alalım.
0: Başka bir araba mı alalım?
3: Buna harcadığın parayı geri alabilecek miyim?
0: Buraya yatırdığımız parayı kesinlikle geri alırız.
3: Fikrin var mı?
0: Senin için mi?
3: Biraz daha havalı olmalı.
0: Daha fazla güç mü yoksa
3: güç
0: daha sportif
3: olurdu.
0: Mi olsun?
3: Eğer biraz gösterişli, biraz havalı, güçlü bir şey varsa bunu bulursak harika olur benim için.
0: Tamam. Evet, ikisi aynı arabada mı olsun? Olmalı.
3: Sportif bir şey istiyorum.
0: Sportif bir şey istiyor. Aslında Challenger, Kuda veya benzer bir model tam ona göre olurdu. Onun özellikle istediği bir marka var ama çok pahalı. Evet, bakalım. Belki onu biraz daha yukarı çekebiliriz.
2: Bir sonraki Amerika ziyaretine birlikte gidebilirler.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an?
8: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
9: Bu da hala peşimde.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
12: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Nano.
1: Karamel ve kakao arasında.
2: Çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda. Tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
2: İlk arabamdı.
3: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
1: Kalsın mı? Kalsın mı?
3: Yoksa atsın.
4: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
3: Başıma ne gelecek acaba?
2: Bakmaya cesaret edemiyorum.
3: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: ertesi sabah. 47 model Fleetwood'u birçok atölye tamir edemedi. Artık Borman ekibi işin başında.
1: Her şey tamam mı? Evet, yakıt sorununun burada olduğunu görüyoruz. Önüne basınç pompalayabilmek için bir çeşit körük takmış. Ama çalışmıyor. Muhtemelen hiçbir şey işe yaramayacak.
2: Contası da yanlış yerde duruyor. Böyle bir arabada genelde sadece iki seçeneğiniz vardır. Ya yakıt gelmiyordur ya da ateşleme kıvılcımı yoktur. Başka bir ihtimal de pek yok. O yüzden üç tane atölyenin bunu çözememiş olmasını anlamıyorum. Sonuçta tekerleği baştan icat etmiyoruz.
1: Korkumuz yok. Çünkü temelde çözülemeyecek hiçbir şey yoktur.
2: Buna eski bir test lambası ve yakıtın kokusunu alabilecek bir burun yeterli. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Evet, bu tamamen yanlış monte edilmiş. Yakıt gelmiyor çünkü ememiyor. Çünkü conta yanlış yerde duruyor. Böylece sadece hava çekiyor, yakıt değil. Bu durumda esasen bir vakum pompası gibi çalışıyor. Ve conta yanlış yerde olursa arkadaki depodan yakıtı
3: şimdi
2: çekemez.
3: Şimdi bir conta bulmamız gerekiyor.
2: Evet.
1: Fikrim var mı Fred?
2: Evet.
3: Belki elimizde bir şeyler olabilir. Bakayım.
2: Bu kadar basit.
1: O her zaman bilir.
2: Evet.
1: Her zaman. Fred bizim gizli silahımız. Bizim için gerçekten çok önemli. Burada 26 yıldır çalışıyor. Her yedek parçayı ezbere bilir. Hangi köşede ne olduğunu bilir. Bir şeyler tıkandığında son çare hep Fred'dir. Hep ona gideriz.
3: Bunu sadece uyumlu hale getirmemiz lazım.
1: O zaman bunu hallettik sayılır.
2: Mükemmel. Biraz kesip şekil vereceğiz.
3: Tamam.
2: Ben contayı keseyim.
1: Olmazsa
2: tamam.
1: Elektrikli bir pompa mı takarız?
3: Sokta var mı diye hemen bir bakayım.
1: Sanırım en mantıklısı bu olacak. Sen kes, ben bilgisayara dönüp diğer işleri halledeyim.
2: Evet, sen işine bak.
1: Gidiyorum.
2: Hızlıca bir conta yapmam gerekti. Çünkü önce pompanın hala çalışıp çalışmadığını denemek istedik. Sonuçta 100-150 euroyu boşuna harcayıp sonra da kullanmayacağımız bir pompa almak istemeyiz, değil mi? Çivilerle uğraşmanın bir anlamı yok, işe yaramaz. Neler yapmam gerektiğini anlatayım. Eski araba lastiklerinden conta kesiyorum. İşte burada yaratıcılığım devreye giriyor. Büyük Giju Gaishi bunu da halleder. Bunu eski müstakbel kayınpederim Rainer hep söylerdi. Giju Gaishi. Her şeyi tamir eden ve her şeyi bilen adamdır. Bu bende öyle bir yer etti ki, o zamandan beri bunu hep söylüyorum.
1: Ne oldu dostum, işi hallettin mi?
2: Yakıt gelmiyor. Depo boş
1: gösterge
2: mu peki?
1: Gösterge %75 gösteriyor ama anında yukarı fırlıyor. Ya şamandıra sıkıştı ya da tankta başka bir sorun var.
2: Özellikle pompayı sızdırmaz hale getirmeye çalıştık çünkü yakıtı çekmesi gerekiyordu. Ama o eski körük sistemiyle hiçbir şey düzgün çalışmıyordu.
0: Bu yüzden Mirko el pompasıyla işi hızlandırıyor. Olmadı mı? Öyleyse gerek yok.
2: Şu karmaşayı bir temizleyeyim. Şimdi şu şeyi söküp atacağım. Aman tanrım. Lanet olsun. Şu ortuma bak. Şu hale bak. Bir dinle bakalım.
1: Neyi?
2: Şurayı.
1: Depoyu mu?
2: Evet evet,
1: sen
2: depoyu.
1: Sen ben dinleyeyim.
2: Evet, bakalım güzelce blup blup sesi gelecek mi?
1: Ses geliyor.
2: Köpürme sesi mi, tıslama sesi mi?
1: İkisi de. En azından blup blup sesi geliyor.
2: Ha, bu iyi haber.
1: Ama geri çekemiyor musun?
2: Hayır.
1: Araya elektrikli bir pompa koymayı denesek mi?
2: Bence iyi fikir.
1: Ne pompanın düzgün çalışmasını sağladık ne de yakıt çekmesini. Bu bizi biraz uğraştıracak gibi görünüyor.
2: Şimdi tanktan yakıt çekebildiğini biliyorum. Yani... Şu elektrikli yakıt pompasını devreye sokarsak ve filtre dolarsa iş ilerleyecek.
1: Temelde her şeyin bir çözümü vardır. Çünkü sonuçta her şey bir zamanla çalışıyordu. Sadece neden artık çalışmadığını bulmak gerekiyor. Bazen saatlerce süren bir arama olabilir ama sonunda çözümü bulmak mümkün. Sadece vakit ayırmak ve doğru yere bakmak lazım.
0: Apropos aramak ve bulmak. Potansiyel yeni müşteri Mikael ve Klaus da aradığını buldu.
4: Klaus!
1: Çitin arkasına saklandım.
4: Neredesin? Sana misafir getirdim.
1: Öyle mi?
5: Telefonda şu araba mevzusunu konuşmuştuk ya.
1: Şu minibüs model olan mı? Mikael sen misin?
5: Tam kendisi.
0: 69 model minibüs Klaus'un Amerika'daki eski işinden kalma ve sadece birkaç hafta önce konteynerle Hamburg'a ulaşmıştı.
1: Mikael aracı internete koyduktan kısa bir süre sonra aradı. Aracı yeni göndermiştik, sevkiyata hazırlıyorduk. Bir hafta sonra Mikael aradı ve görmeye gelebilir miyim dedi. Ben de dostum araç muhtemelen daha denize bile açılmadı, yaklaşık 10 hafta sürecek dedim. 3 hafta sonra tekrar aradı. Ona hala 7 hafta var dedim. Sonra tekrar aradı, tekrar ve tekrar numara bıraktı. Minibüs geleceği hemen haber ver dedi. Bu minibüse resmen yanıp tutuşuyordu. Ama ilgilenen asıl St. Petersburg'daki bir arkadaşıymış. Şu an nasıl boşaltacağımı düşünüyorum. Çünkü içinde hala bir sürü eşyam var. Bir de motosiklet.
4: Senin mi?
1: Hı hı.
4: Ortalığı yine toplamamışsın.
1: Toplamak mı? Daha boşaltmadım bile. Ama gel bak, en azından görebilirsin. İşte bu güzellik. Ama içi hala dolu. Bir sürü kıyafetim var. Bir de yarı sökülmüş bir motosiklet. Mikael'le test sürüşü yapmaya karar vermiştik. Ama şu an yapamam. Çünkü minibüsün içinde hala motosikletim ve birkaç karton eşyam var. Biraz batırdım. Boş olmalıydı.
5: Yani bugün test sürüşü yok mu?
1: Bugün kesinlikle olmaz. Yetiştiremeyiz.
5: Tamam.
1: Ama en azından gelip görebilirsin.
5: Olur. Tamam.
1: İşte bahsettiğim küçük kusurlar. Şurada tavan kenarında, burada, işte bak burada da hafif bir şey var. Ama içeri bakarsan göreceksin ki...
5: Evet, yeni duruyor, güzelmiş.
1: Evet, içine bakarsak yeni gibi duruyor. Hadi gel, içine baksana. 3 yıl önce içini tamamen yenilettim. Orijinal tasarımla tekrar döşendi. Şuna bak, ne kadar güzel. Normalde her şey çürüyüp gitmiş olur. Ama bunun içi yeni.
4: Birinin gerçekten ilgisi olup olmadığını anlamak genelde kolaydır. Sadece gelip bakınmak, biraz gösteriş yapmak, ukalalık etmek isteyenler genelde çok gürültü çıkarır. Ama Michael çok sakindi, çok da nazikti. Bence aracı alacak. Kesinlikle eminim.
1: İşte gördüğün gibi bu araç gerçekten çok iyi durumda. Her yeri böyle. Hiçbir yerinde kaynak yok. Sürekli Kaliforniya'da kullanılmış bir araba.
5: Güzel.
1: Evet, görüyorsun, güzel. Gerçekten iyi durumda. Test sürüşünü yarına yetiştirebilirim ama bayağı bir uğraşmam lazım. Her şeyi nasıl boşaltacağım bilmiyorum. Çok iş var.
5: Yarın buz hokeyi oynuyorum. Sen bana haber ver, bir şekilde ayarlarız.
1: Tamam. Peki bununla ne yapacaksın? Nereye gidiyor?
5: Bu araç Moskova'ya gönderilecek.
1: Öyle mi?
5: Orada da bu işten anlayan birkaç kişi var. Gerçekten bu arabayı sürmek istiyorlar.
1: Evet.
5: Tabii ki işin kesinleşmesi lazım. Beni anlıyorsun değil mi?
1: Güzel.
5: Ama böyle bir arabaya ilgisi var.
1: Pekala. Güzel. Bu bize yeter. Yarın kendimi stadyuma atmaya bakarım. Evet.
5: Öyle.
1: Normalde pazar günleri test sürüşü yapmam. Ama Mikael sempatik bir adam. Buz hokeyi de oynamak istiyorum. Pazar günü giderim artık. Bakalım neler olacak.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Aşkına. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
7: Abi, ne yapıyoruz şu an? Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
13: Bu da hala peşimde.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
16: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Biziz biz.
1: Biziz.
2: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
0: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
0: Para mı kaybettirir?
2: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
1: Biz en iyisi kalgona geçelim.
2: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Bu sırada atölyede 47 model arabada henüz hiçbir ilerleme yok. Eski motora tekrar hayat vermesi için bir elektrikli benzin pompası takılıyor.
7: Burada hiçbir şey olmuyor. Ne kadar pompa takarsam takayım fark etmez. Eğer yakıt tanktan çıkamıyorsa pompa bir işe yaramaz.
6: Eleme yöntemiyle sorun gidermeye çalışıyorlar. Mirko'ya göre sorun benzin hattında olabilir.
7: Boruların da zarar görmüş olma ihtimali var. Eğer borular bozuksa yakıt tanktan çıkamaz veya tıkanmış olabilir.
8: Bunun için gerçekten işin uzmanları lazım. Sorun bu mu yoksa şu mu diye uğraşacak insanlara ihtiyacım var.
6: Dedektif Mirko'nun bir fikri daha var.
7: Hadi bakalım. Bugün büyük liman turu için sahne arkası biletini kim kazanmış ha? İşte böyle bir şey. Proktoloğa gittiğinde de böyle hissediyorsundur. Yani bu bir sahne arkası bileti, bağırsak muayenesi gibi. Şimdi tankın içine sokuyorum. Ama yıllar içinde bu borular çürümeye başlamış. Özellikle de depo uzun süre az yakıtla beklediyse. Pislik biriktiriyor. Borunun çürümüş olması mümkün. Evet, tabii ki bu durumda yakıt çekemez.
6: Sonuç? Tankta pislik var ama sorun bundan kaynaklanmıyor.
7: Ricardo, müsait misin?
9: Ne?
10: Geliyorum. Ne oldu?
7: Buraya yakından bak. Cam dolmaya başlarsa bana haber ver.
10: Tamam, olur.
7: Ben şimdi tanka hava basacağım. Hı-hı. Anlaşıldı mı?
10: Tamam.
7: Yakıt hattının bozuk olduğundan bozuk şüpheleniyorum. Mu? Evet, çünkü elektrikli pompa yakıtı çekemiyor. Anladın mı?
10: Tamam.
7: Hadi bakalım. Ben deniyorum.
6: Mirko'nun planı yakıtı tanka basınçlı havayla ittirmek.
7: Başlıyorum. Bir şey oluyor mu?
10: Hı? Hiçbir şey yok.
7: Bir şey oluyor mu? Güzel, artık duman yok. Boru açıldı. Arada bir hortum vardı, o bozukmuş. Tankın çıkışında bir hortum bağlantısının aşırı yıpranmış ve kopmuş olduğunu tespit ettik. Yakıt tanktan motorun ön kısmına ulaşamıyordu.
6: Hortumu değiştirmek yetecek.
7: Taktın mı?
10: Evet, şimdi sıkıca vidalıyorum.
7: Bir daha deneyeyim, hadi. Hadi ama.
10: Şimdi?
7: Evet, benzin geldi. Ama contam tutmuyor. Resmen sızdırıyor burası. Bu kadar şey nereden geliyor? Buna inanamıyorum.
6: Yeni bir conta gerekiyor. Söylemesi kolay ama yapması pek kolay sayılmaz.
7: Şunu bir deneyelim. Fena görünmüyor. Evet.
8: Evet, birkaç küçük sürpriz vardı.
7: Öncelikle yakıt pompası hiçbir şey ememedi. Çünkü borunun içinde bir hortum parçası vardı. Ve maalesef onda bir delik vardı. Onu değiştirdik. Sonra da şu kontrol camının contasını hallettik. Evet.
8: Bazen böyle işler 2 ya da 3 kere deneme yanılma ister. Ancak gerçekten son noktaya ulaşıp işi tamamladığında her şey yerine oturur.
7: Büyük Giju Gaishi şöyle der. Şu ana kadar her şey harika.
10: Galiba sızdırmıyor değil mi?
6: Acaba tamirat tamamlandı mı?
8: Hadi bakalım. Çalışıyor dostum.
7: Ben yaptım. Tabii çalışacak.
8: Gördünüz mü? Size söylemiştim. Bütün hatları elden geçirdik. Hepsini yeniledik. Yakıt pompasını elektrikli yaptık. Müşterinin isteğiydi. Orijinalini de onarabilirdik. Orijinalin tamiri muhtemelen 1000 euro civarı tutardı. Küçük bir 6 voltluk elektrikli pompa ne kadar bilmiyorum ama eski pompayı değiştirmekten çok daha ucuza geldi.
7: Her şey yolunda.
10: Harika.
7: Evet, makine güzel çalışıyor.
10: Evet, harika.
7: Bunu başaracağımızı düşünmezdik.
10: Başaramayacağımız bir şey yok.
7: Süper. Sıradaki lütfen.
8: Aslında başkaları bu işte çok zorlanıp da sen başardığında doğrudan zirveye çıkıyorsun. Eğer başaramazsan seni hemen merdivenin altına atarlar.
9: Ertesi gün Klaus başardı ve sarı minibüsü hurda yığınından kurtardı. Mikael'le test sürüşüne çıkması için hiçbir engel yok.
8: Bu anlaşmanın kesin olacağından eminim. Yoksa pazar günü bu kadar uğraşıp dolanmazdım.

0: Elbette Ruslar buz hokeyine çok düşkün. Bizim futbola olan tutkumuz gibi. Onlar için de buz hokeyi çok önemli. Bu yüzden de biraz ilgisini çekiyor.
1: Merhaba.
0: Kimler gelmiş?
1: Merhaba.
0: Bu çirkin suratı tanıyorum. Ne yapıyorsun burada bakalım?
1: Gördüğün gibi gol atıyorum.
0: Evet. Yaşlı adamlara göre bayağı tempolu oynuyorsunuz.
1: Tabii, ne demezsin.
0: Aslında sadece uğrayıp Mikhail'i alıp test sürüşüne çıkmak ve hemen geri dönmek istiyordum. Ama onun başka bir planı varmış. Benim de oynamamı istiyormuş.
1: İşte şimdi iş ciddiye biniyor. Dikkat et. Şöyle takalım. Evet. İşte artık senin. Evet.
0: Gel bakalım. Daha yavaş. Az daha beni ezecektin.
2: O zaman maç başlasın.
1: Yavaş yavaş yavaş. Yavaş, çok hızlı gitme. Çok hızlı gitme, yavaş ol. Tamam işte böyle.
0: Ha, pas. Oluyor.
1: Geri pas. Pas.
0: Tamam.
1: Sen
0: tamam
1: de.
0: At bakalım. Evet. Ha. İşte bir
1: evet,
0: daha.
1: Evet, çok güzel. Gol. Bravo,
0: evet.
1: Harika.
0: İşte hiç harika.
1: Bir gol attık.
0: Evet, ben de birkaç gol attım. Gerçi kalede kimse yoktu. Ya! Düşeceğim demiştim. Bir kez ayağım arkaya kaydı ve hop, yere kapaklandım. Olur böyle şeyler. Test sürüşü zamanı. Bu sokeyi bana göre değil. Ne motor sesi var ne de egzoz patlaması.
1: Güzel, güzel. Evet.
0: Tamam. Hadi içeri gel. Arabayı zaten gördü. Şimdi düzgün kullanırsa cüzdanından paralar çıkacak demektir. Efsane Roy Lee Farrell bu arabayı neredeyse 50 yıl boyunca kullandı. Şimdi ise Rusya'daki arkadaşın onu alacak.
1: Evet.
0: Roy Lee Farrell'ın kim olduğunu biliyor musun? Will Ferrell'ın babasıdır. Aynı zamanda The Righteous Brothers grubunun davulcusuydu. Unchained Melody şarkısını biliyor musun?
1: Tamam.
2: Bir aşk şarkısı, keyifli bir hava ve bir anda Klaus sevmediği yolcu koltuğuna oturmuş oluyor.
1: Tamam. Güzel.
0: El freni.
1: Ha doğru, evet. No, tamam. Okay. Sinyal düzgün. Hadi bakalım. Harika, gidiyoruz.
0: Cool. Bravo
1: araba
0: dostum.
1: Araba gidiyor. Araba gidiyor. Sıcaklık iyi. Her şey şahane. Frenler de müthiş çalışıyor. Harika, evet.
0: Test sürüşünden memnun. Araba güzel çalışıyor. Her şey yolunda.
2: 69 model minibüs 13 bin euroya satılıyor. Sabit fiyat. Klaus bunu Mikhail'e önceden konuşmuştu.
1: Harika.
0: Sevdin mi?
1: Evet. Gayet güzel.
0: Peki dostum. Araba Rusya'ya mı gidecek?
1: Evet. Moskova'ya gidecek.
0: Harika.
1: Gerçekten beğendim. Ve gerçekten
0: harika.
1: Çok şaşırdım diyebilirim.
0: O zaman anlaştık değil mi?
1: Anlaştık.
3: Anlaşma tamamlandı. 13 bin euro.
0: Sadece bir kağıt parçası ama çok güzel basılmış.
1: Tamam. Ben saydım. Bir de sen say.
0: Harika. Kuruşu kuruşuna. Mikhail pazarlık yapmadı. Benim de çok pazarlık payım yoktu. Çünkü fiyatı makul tutmuştum.
2: Hoşça kal sevgilim. Avluda bir araba daha eksildi.
0: Bu minibüs anlaşması küçük bir karavan gibi olduğu için harika bir iş oldu. Hiç uğraşmadık. Sevdi, aldı ve gitti. Bu iyiydi çünkü avlu çok dolu. Bir şeylerin gitmesi şart. Acilen paraya ihtiyacımız var. Mirko!
4: Ah.
0: Neredesin?
4: Geldim, geldim. Yine ne oldu?
0: Arabanın düzgün çalışması için uğraşıyoruz. Mirko en büyük emeği verdi. Mirko, Thomas 47 model aracın sahibi.
4: Tamam.
0: Hadi birlikte bir tur atın. Çünkü Thomas uzun süredir bu arabayı kullanmadı.
4: Olur.
0: Kimse ona el atmak istemedi. Çalıştırmayı başaramadı. O yüzden küçük bir gösteri yapalım. Arabayı hızlıca çalıştırıp sorunsuz bir tur atalım. Tamam mı?
4: Tamam mı? Olur.
0: Hadi bakalım. Biraz eğlenin.
5: Tamam.
4: Tamam.
0: Sonra tekrar görüşürüz.
4: Hadi gidelim.
5: Tamam.
4: Eğer uzun süre park halindeyse kontağı biraz uzun tut. Otomatik olarak yakıtı çekecektir. Sonra sadece düğmeye bas ve gaza bas.
5: O zaman çalışıyor mu?
4: Bunu kimse başaramadı mı?
5: Çalışmayan bir arabaya. Hayır. Daha modelini duyar duymaz kimse ilgilenmek istemedi. Ya vakitleri yoktu ya da geri dönüş yapmadılar. İşi hep yokuşa sürdüler. Ama aslında o kadar da zor değilmiş.
4: Sonra sadece düğmeye bas ve gaza bas.
5: O zaman çalışıyor mu?
4: Bunu kimse başaramadı mı?
5: Çalışmayan bir arabaya. Hayır. Daha modelini duyar duymaz kimse ilgilenmek istemedi.

0: Arabayı başka bir markanın servisine götürsen, hayır biz bunları bilmiyoruz, tamir etmeyiz derler. Çünkü o tamir ettikleri başka bir markadır. Bir parça kek aldım, çok acıktım. Sevdin mi?
1: Evet, harika. Değil mi? Gerçekten keyifli.
0: O zaman faturayı da hemen çıkartıyorum.
2: Benim işe dönmem gerekiyor.
1: Tamam. Teşekkürler.
0: Zamanı gelmişti zaten. İyi çıkardı, öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
0: Bozuk yok mu?
1: İşte paran.
3: Anlaşma tamamlandı. 2000 euro.
0: Bu adil bir fiyattı. Mirko bunun üzerinde 2 gün çalıştı ve arabaya epey yedek parça girdi. Bence iyi bir iş oldu. Evet. İşte gidiyor güzel bir parça daha. Ama bir sonraki güzel parça da yakında gelir.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
7: Parasının kıymetini bilenler.
8: Biziz.
9: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
9: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
8: Para mı kaybettiniz?
9: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
10: Biz en iyisi kalgona geçelim.
9: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
11: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
12: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
17: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
19: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
20: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
21: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
20: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
22: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
23: Bu ne böyle?
24: Böyle olmaması gerekiyor.
22: Ama sahipleri onları çok seviyor.
25: İlk arabamdı.
26: Fansi'den vazgeçemem.
22: Geriye tek bir soru kalıyor.
27: Kalsın mı? Kalsın mı?
28: Yoksa atsın.
29: Esas heyecan şimdi başlıyor.
22: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
30: Başıma ne gelecek acaba?
25: Bakmaya cesaret edemiyorum.
28: Ta-ta.
22: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Güzel bir parça mı? Yoksa tam bir hurda mı? Bir sonraki müşteri kapıdan ne tür bir projeyle girecek acaba?
0: Merhaba.
25: Merhaba.
18: Merhaba.
25: Burada biri var ve bir araba hakkında konuşmak
0: Merhaba.
25: İstiyor.
0: Merhaba,
18: ben de Alex.
0: Nasıl yardımcı olabilirim?
18: Eski bir arabam var.
0: Evet.
18: Spor bir araba.
0: Kaç model?
18: 68 model.
0: Güzel bir model. Herkes bu markanın 67 veya 68 modelinden istiyor.
12: 1968 model bir Mustang, yaban atlarının...

0: içinde en havalı olanı. Üretim sayıları çok olduğu için nadir değil ama her zaman çok rağbet görüyor.
1: Bir arkadaşım bana bu arabayı satacağını söyledi. Ben de hemen aldım. 10 yıl boyunca hiç kullanılmamış. Şimdi elden geçirilip çalıştırılması gerekiyor. Biraz işi var yani.
2: Arabada neyin çalışmadığına dair bir fikrin var mı?
1: Aslında doğruyu söylemek gerekirse hiçbir şey çalışmıyor. Motor çalışmıyor, frenler sıkışmış, tüm sıvılar çürümüş. Depo ne halde bilmiyorum bile. Yani her şeyin gözden geçirilmesi lazım.
2: Peki aracı buraya nasıl getireceksin? Bir imkanın var mı?
1: Hayır, çünkü çalışmıyor.
2: Benim bir çekici şoförüm var. İstersen onu göndereyim, arabayı alıp getirsin.
1: Tamam. Tamam. Öyle yapabiliriz. Tamam.
2: O zaman hemen adresi ve telefon numaranı yazalım. Ben şoförü arayıp arabayı aldırayım ve sana haber vereyim. Ne dersin?
1: Tamam, anlaştık. Olur mu? Öyle tamam. Yapalım.
2: Ofisime tamam. Geçelim hadi.
0: Yok. 10 yıl boyunca hareket etmemek... İyi bakılmış gibi görünen arabalarda bile iz bırakır.

0: Her şey mahvolmuş. Her şey. Çünkü 10 yıldır hareketsiz durmuş. Pas, lastikler, bağlantılar, tüm sıvılar. Hepsi berbat halde. Frenler ve depo da kötü durumda. Karbüratör, yakıt pompası, bütün borular sorunlu. Evet, çok fena. Her şeyi yenilemek şart. Bu kadar uzun süre bekleyen bir araba tamamen bitmiş olur. Bu kadar.
1: Her şeyin mahvolması bir rüya gibi arabanın kaderi olabilirdi. Ama 1959 model olan diğer arabanın karanlık bir sırrı vardı. Halıların altındaki zemini çürümüş. Haftalardır Klaus'un ekibi pasa karşı amansız bir mücadele veriyor.
2: Diğer arabada ortaya çıkan şeyler bize daha çok baş ağrısı yaşatacak. Ve uzun süre uğraştıracak. Bu iş öyle hemen bitmeyecek gibi.
1: Yeni ithal edilen 140 bin euro değerindeki bu araba tam anlamıyla bir kazık çıktı.
2: Pas.
0: Lanet olsun.
3: Arabanın altı rezalet.
4: Dışı parlak ama altı berbat. Bunlar olmaz.
1: Yani saç tamiri zamanı. Birinci adım alt korumayı sök. İkinci adım çürümüş parçaları çıkar. Üçüncü adım umutsuzluğa kapılma.
0: Berbat görünüyor.
2: Lanet olsun.
0: Artık geri dönüş yok.
3: İş gittikçe kötüleşiyor. Pas sürekli yayılıyor. Bir kısma komple yeni bir zemin yapmak gerekecek neredeyse. Şimdi pas önleyici sürüyorum ki tekrar oluşmasın. Sonra astar atılacak. İçi yeniden monte edilecek ve dışı tekrar kaynak yapılacak.
2: Bu arabada daha tonla iş var ama bir kez tamamen kaynak yapıldı mı Werner kesinlikle mutlu olacak. Çünkü önümüzdeki 60-70 yıl boyunca saklayabileceği bir arabası olacak.
1: Saç işlemenin ikinci kısmında yeni saçlar yerleşecek.
4: Ricardo nerede?
3: Küçük kepçelerden aldım.
4: Güzel. Çünkü şimdi bunları yukarıya bir yere, bunun üzerine ya da her nereye koymamız gerekiyorsa oraya koyacağız. Teknik tamirat tamamen bitti. Sadece saç işleri kaldı. Sürekli yeni küçük delikler ortaya çıktı. Şimdi bunlara kaynak yapacağız.
1: Bunu söylemek yapmaktan daha kolay.
4: Eğer burada bir hasar verirsem tamiri kaynak yapmaktan daha pahalıya patlar. Burası içeriden nemlenmiş. Yani dışarıdan paslanmayı göremiyorsunuz. Paspası kaldırıp yalıtım matlarını sökünce ancak o zaman görüyorsunuz. Paslanma o kadar aşırı ki buraya basınca ayağınız yarıya kadar dışarıya çıkıyor. Ama dışarıdan bakıldığında bunu görmek mümkün değil. Dıştan düz sac gibi duruyor ama zamanla inceliyor. Kola kutusu sacı gibi oluyor. İşte burada olan da bu. Bu zaten fabrika çıkışında bir kez kaynaklanmış. Bu kenarı şimdi tekrar kullanacağım. Biraz zahmetli olacak. Burayı keseceğim. Kaynak noktalarının hepsini tamamen delmem gerekecek ve üstüne eklenmiş bu sacı çekip çıkaracağım. Böylece orijinal sacın üzerine geri döneceğim. Yani sonunda bu kenar orijinal sacın tam üzerine oturacak. Bu şekilde sorunu çözmüş olacağız.
2: Bunu düzgünce kesip çıkarmak saatler sürüyor. Daha uzun saatler harcayacağız ki bu arabaya kaynak yapıldığı hiç belli olmasın. Hem bizim amacımız hem Werner'in amacı bu. Rastgele saç parçalarını kaynaklayıp muayeneden geçirmek değil, orijinali en doğru şekilde yeniden inşa etmek. İşte bu aracın asıl zorlayan kısmı da bu. Tabii bu da zaman alıyor ama buna değer.
4: Şuna bakın, paslanmış ve incelmiş. Burada görülebiliyor. Şu üstteki sacın bir parçası. İşte burası. Üst sacın bir bölümü ya da en azından bir kısmı. Tahminimce burada en az bir hafta çalışacağız. Sonrasında aracı tekrar monte edeceğiz. Her şey bittiğinde TÜV buraya gelip tam kontrol yapacak. Ardından müşteri aracını alacak.
2: Sonuç olarak bu 1959 model araba için her şeyi orijinale uygun hale getirmek en az 20 bin euroya mal olacak.
1: Ertesi gün, yeşil arabada tam bir para tuzağı çıktı.
0: Bakın kim geldi.
5: Günaydın.
0: Günaydın.
5: Klaus burada mı? Benimle araç randevusu
0: araba
5: vardı.
0: Araba için mi? Tamam. Evet, araba, tamam.
5: Evet, evet.
0: Klaus!
2: Efendim?
0: Alex geldi.
2: Geldim.
0: Gel buraya.
2: Günaydın, günaydın Alex. Merhaba.
5: Nasılsın?
2: İyiyim, sen nasılsın?
5: Güzel.
2: Evet. Sana telefonda da söylediğim gibi yapılacak çok iş var.
5: Evet.
2: Yakıt sistemi komple değişmeli. Karbüratör dahil her şey bozulmuş. 10 yıl beklemiş. Her şey yenilenmeli.
5: Evet.
2: Arka frenler, arka fren silindiri, ısıtma radyatörü delinmiş ve içeri su sızdırıyor.
5: Öyle mi?
2: Evet, yani tüm yakıt sistemi, tüm hortumlar ve metal borular tıkalı. Açılması gerekiyor.
5: Ben sadece boruları temizleriz, karbüratörü ayarlarız ve frenleri biraz elden geçiririz diye düşünmüştüm.
2: Ateşleme sistemi de değişmeli. Yeni bir distribütör takılmalı. Bir bakmak ister misin?
5: Bu hiç iyiye benzemiyor.
2: Evet, toplam 8 bin euro civarı tutacak.
5: Ne?
2: Bu
5: yok
2: sadece
5: artık.
2: Muayeneden geçmesi
5: bu çok yüksek
2: ve
5: bir fiyat.
2: Tekrar sürülebilmesi
5: evet,
2: için.
5: Evet, evet. Bu düşündüğümden çok daha fazla. Beni zorlayabilir.
2: Evet. Alex, yaptığımız hesaplamalar karşısında biraz şoke oldu. Aracı tekrar yola çıkarabilmek ve muayeneden geçirmek için gereken masraflar düşündüğünden çok daha yüksekti.
5: Ben yarısı kadar, belki 3500 civarında bir masraf olur diye düşünmüştüm.
2: Sonuçta 10 yıl hareketsiz kalmış bir araç dostum. İzlerini bırakıyor.
5: Her şeyin yapılması gerekiyor değil mi?
2: Evet, öyle.
5: Peki parça parça evet. İlerlesek
2: yeni akü
5: mı
2: lazım. Bujiler değişmeli. Depo zaten lastik gibi olmuş. Temizlemek imkansız. Üstelik sızıntısı da var. Paslanmış ve delik açılmış. Her şey yenilenmeli. Bir araba 10 yıl beklediğinde olan budur. Benzin zamanla adeta eski bir sakız gibi oluyor. Ayakkabınıza yapışmış gibi düşünün. Aynı kıvamda. Tüm yakıt hortumları tıkanmış, fren hortumları aşılmış, lastik bazlı her şey zamanla bozulmuş. Bunların hepsi değiştirilmek zorunda. Hepsi değişmeli. Bu zaman ve para demek. Yani depo ve karbüratör dahil her şeyi baştan aşağı yenilemek gerekiyor. Servo silindiri de bozulmuş. Bunların hepsi muayene için kritik güvenlik parçaları. Aslında daha işin evet. kozmetik kısmına bile
5: evet,
2: gelmedik.
5: Anladım. Arabayı uygun bir fiyata aldım çünkü uzun süre beklemişti. Biraz masraf yaparım sonra ucuza sağlam bir arabaya dönüştürürüm diye düşünmüştüm.
6: Bunun için ne kadar ödedin?
5: Bunu söyleyemem.
1: Ne yazık.
5: Bu fiyat benim için fazla. O zaman B planına geçelim.
2: Peki B planı nedir?
5: Arabayı satmanı istiyorum.
2: Bu gerçekten harika bir araba. Eğer düzgün hale getirilirse kullanması çok keyifli olur.
0: Bence en iyisi hiç ellemesin. Bir göle yuvarlasın ve arabadan kurtulsun.
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım Net,
8: Sigortam Net. Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
1: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini gel aşka.
10: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modular. Kim tutar seni? Express
11: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Abi, ne yapıyoruz şu an?
14: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
15: Bu da hala peşimde.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
18: Yok, ben doymalık takılıyorum.
17: Bir şey diyeyim mi?
19: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
17: Abi bu adam ne yiyor ya?
12: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
20: Tombank, hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma din.
0: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
21: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
22: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
23: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
24: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
25: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
26: Bu ne böyle?
25: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma, Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar, baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
28: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
29: Buradaki yemek inanılmaz.
30: İkinci masaya Giro Pizza.
31: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
30: Köfte kebap.
27: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
29: Evet.
27: Todd Abrashet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
28: Doğru. Suyu koy.
27: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
28: Çok amaçlı un.
27: Tamam.
28: Şeker, tuz ve yağ.
27: Ve biraz su.
28: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
27: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
30: Yaklaşık 1000.
27: Kaç dedin?
30: 1000 kişi.
32: Yunan feta pizzanız.
31: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
28: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
32: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
33: Hadi valizlerinizi toplayıp pasaportlarınızı hazırlayın. Çünkü 3 sıra dışı karavana göz atmak üzere okyanus aşırı bir seyahate çıkıyoruz. İlk durağımız Maraton'un 23 metre boyundaki süper geniş modeli.
34: Maraton özelleştirilmiş modellerde uzmandır. Bugüne kadar bunlardan 1200 tane ürettik.
33: Sonraki durağımızsa Wagner Mobil'in görebileceğiniz en çılgın karavanlardan birini ürettiği Almanya.
35: Bu dünyanın aksları arasında küçük bir araba olan tek karavanı.
33: Ve nihayet seyahatimizi gayet lüks bir stilde tasarlanıp restore edilmiş bir Airstream Sovereign'in konforlu atmosferinde huzur dolu bir gece geçirmek üzere Kaliforniya'ya dönerek tamamlayacağız.
36: Airstream deyince akla Amerika gelir. Onlar uzun süredir burada, zamandan bağımsızlar.
33: Sıra dışı karavanların bu bölümünde dünya etrafında attığımız turumuzu yine başladığımız yerde bitireceğiz. Eski modelleri yenileme işi çeşitli nedenler yüzünden sık sık yapılmaktadır. Sahiplerine evlerinden uzakta az da olsa konfor sunmak için çeşitli özelliklerle donatılmışlardır. Evet, bu gelenek değişmek üzere. Sıra dışı karavanlara merhaba deyin. Bu birinci sınıf yürüyen malikaneler, hızla evrimleşen karavan tasarımındaki lüks anlayışının son emsalleri. Oregon Cobalt'taki Eugene'in birkaç kilometre kuzeyinde Marathon Coach'un dünyadaki en büyük merkezi bulunmaktadır. 68 dönümlük bir arazinin içinde yer alan bu 12.450 metrekare genişliğindeki sanayi kompleksinde 21 adet üretim tezgahı, 4 adet 20 metrelik boya kabini ve 27 adet servis alanı bulunmaktadır.
1: Marathon otobüs sanayi olarak daima sıra dışı karavanlar üretmişizdir.
34: Marathon otobüs sanayi son 30 yıl içinde tamamen özelleştirilmiş otobüsler konusunda uzmanlaştı.
33: Firmanın son 30 yıl içinde ürettiği 1200'den fazla aracın hiçbiri birbirinin aynı değil.
1: Özel üretime başladığımızda hedefimiz müşterinin isteklerine uygun ve paranın alabileceği en iyi ürünleri üretmekti. İlgi alanımız daima bu oldu ve bu herkese göre değildir.
33: İşte orası kesin. Fiyatlar 1,5 ila 2,5 milyon dolar arasında değişiyor. Sadece Prevost otobüsün şasisi bile yarım milyon dolar tutuyor.
34: Birleşik Devletleri boydan boya kat edecek büyük bir seyahat otobüsünün son derece dayanıklı, günde 24 saat boyunca yüzlerce kilometre yol gidebilen bir araç olmasını beklersiniz. Ve biz bunu bir karavana dönüştürüyoruz.
33: Marathon'un en yeni projesinin adı 1210. Çünkü bu onların 1210. özel modeli. Bu karavan Oklahoma'lı 7 kişilik bir aile için üretiliyor ve tasarım birçok oyuncak için yere de sahip.
34: Oyuncakları da yanlarına almak istiyorlar. O yüzden yük asansörü olan ve araca uyumlu şekilde boyanacak 3 akslı bir vagon satın aldılar. Bu sıra dışı karavan 14 metre boyunda 3 akslı vagon eklenince 23 metre oluyor.
33: Tasarım ekibi için müşterinin oldukça uzun istek listesi de 23 metreymiş gibi hissettiriyor. Otobüsün yüksek teknoloji ürünü teçhizatlarla donatılması planlanıyor. Örneğin çift kişilik yatak katlanınca 50 ekran bir HD televizyon ortaya çıkıyor. Buna bir diğer örnek de ranza katlanınca ortaya bir masa çıkması.
1: Bu otobüste 5 ranza var. Müşteri çalışabilmek için alttaki ranzanın masaya dönüşmesini istiyor. Bu küçük bir ofis gibi olacak ya da çocuklar ödev yapabilecek.
33: Bir diğer havalı özellik de kabin boyunca yer alacak renkli LED ışıklandırmalar.
1: Bu çatlak görünümlü camı etkiliyor. Akrilik lamine. Bütün pencere stilleri ve duş duvarlarında olacak.
34: Duş duvarlarında da mı?
1: Evet.
33: Karavanın toplam boyutuna rağmen sahiplerinin ve 5 çocuklarının ihtiyacı olan yaşam alanını sağlamak lojistik açıdan karmaşık bir iş.
34: En büyük zorluğumuz otobüsteki büyük objelerin yerleştirilmesi ve yer açılması için elektronik aksamının tamamının yerinin değiştirilmesi oldu.
33: Fakat Marathon ekibi daha iç aksama dokunmadan dış cephenin boyanmasına bir ay süre ayırdı.
34: 1210 numara boyadan yeni çıktı ve şu an son rötuşlar tamamlanıyor. Elemanlar boyayı koruyup üretim sürecinin sonuna dek tek çizik bile oluşmamasını garanti altına alıyorlar.
33: Otobüsün sprey kabininde geçirdiği bir ay boyunca özel tavanı da eş zamanlı olarak yapıldı.
34: Bunun bütün aksamı yerleştirildi bile. Yalıtım, kablolar, her şey tamam. Otobüsü zemine indirdik. Şimdi bunu söküp otobüsün tepesine kurmaya başlayacaklar.
2: Bu eşsiz bir otobüs olduğundan her şeyin hizalanıp bulmaca parçaları gibi yerli yerine oturması gerekli. Bu da yaptığımız ürünün kalitesini ortaya koymaktadır.
33: Kalite hedefi dünya genelindeki sıra dışı karavan endüstrisinin ana motivasyonudur. Wagner Mobil, ekstrem bir lüks ve nihai bir ince zevk anlayışını Avrupa yollarına ve ötesine aksettiriyor.
35: Tek bir mühendisimiz var, o da Gerhard.
33: Başarılarla dolu bir kariyere sahip olan Gerhard Wagner, Alman mühendisliğinin bir öncüsü olmasıyla meşhur.
3: Bir karavanı nasıl daha rahat hale getiririm diye düşündüm. Sıradan bir evi bırakıp karavanda yaşamak için ikna edici bir şeyler bulmalıydım.
33: Wagner Mobil'in mücevher taşı, en iyi ürünleri olan performans modeli. Bu hidrolik olarak inip kalkan ve dışa açılan kargo kısmıyla dünyanın en büyük ölçüde devrim niteliğindeki karavanlarından biri.
35: Bu gerçek bir garaj. Bu dünyanın aksları arasında küçük bir araba olan tek karavanı.
33: Gerhard ve eşi Stefani şu an türünün tek örneği olan performans modeli bir karavan üstünde çalışıyorlar.
35: Amacımız bir Faulkner Performance modeli yapmak değil. Bu Faulkner Performance modelini sadece bu müşteri için yapmak.
33: Hedef yazı Avrupa'yı baştan başa dolaşarak geçirmek isteyen bu 4 kişilik aile için 34 metrekarelik bir iç mekan oluşturmak. İstenen özellikler arasında şık bir yatak odasıyla banyo, çocuklar için ortadan kalkabilen yataklar, bir şef mutfağı ve geniş bir oturma odası da var. Ayrıca şık iç dekorasyonun altına ve otobüsün ön ve arka aksları arasında ustaca konumlandırılmış özel bir garaj ve Mini Cooper'a ev sahipliği yapacak. Tüm performans modelleri güçlü bir motor ve buna uygun sağlam süspansiyon sistemleriyle donatılıyor.
35: Gördüğünüz gibi Faulkner Mobil Performance'a böyle başlıyoruz. Bu 460 beygir gücünde arkada yer alan bir motor.
33: Motoru karavanın arkasında konuşlandırmak, otobüs stilindeki şasinin daha sarsıntısız ve sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor.
35: Süspansiyonu da yine aynı kaynaktan alıyoruz. Bu motor, aks, havalı amortisörler ve mükemmel bir şanzıman sisteminin mükemmel bir bileşkesi. Sıradaki adımsa performance modelinin kasası.
33: Bu denli büyük bir aracın şasisinin tamamlanması genelde 5 işçinin 3 günlük çalışmasıyla tamamlanıyor. Bu şasi karbon çelik karışımı bir malzemeden yapılıyor.
35: Tüm performance modellerinin 2 hidrolik sistemi var.
33: Son derece yüksek üretim standartlarını tutturmak amacıyla Faulkner tüm hidrolik sistem bileşenlerini fazla uzakta olmayan Düsseldorf yakınlarındaki tesislerinde kendi üretiyor.
35: Şu an plazma kesim odasındayız ve bu performance modelinin hidrolik sistemin desteklerini oluşturacak büyük çelik tribünlerinin kesimine başladık.
33: Bir plazma kesici basınçlı gaz akımı üstüne elektrik arkı uygulanmasıyla çalışır.
35: Ayrıca ahşabı ve büyük yan duvarları da kesebiliyoruz. Otobüsün iki tarafındaki duvarları, pencere ve kapıları da aynı biçimde. Hepsini bu esas makinede yapıyoruz.
33: Yüksek teknolojiyle üretilmiş yerden ısıtmalı döşeme, kışın zeminin soğumasını önleyerek müşterinin şık ve özgün ahşap parkeyle aydınlık cam fayansların tadını doyasıya çıkarabilmesini sağlayacak.
35: Bütün Faulkner Mobil modellerinde suyla çalışan yerden ısıtma sistemi kullanıyoruz. İçinde sıcak, gerçekten sıcak su var. Burada borular mevcut. Her odanın tahsis edilmiş bir borusu var. Böylece her odayı ayrı olarak ısıtabiliyoruz.
3: Bir aracın güçlü ve zayıf yanlarını anlamak için önce o aracı kullanmanız gerekir. Tabii böyle bir şey yaratmak için biraz da çılgın olmak gerekiyor.
4: Yaz ETS fırsatlarıyla güzel.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu.
2: Abi, ne yapıyoruz şu an?
3: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: 1-7 Ağustos arasında Bim'de efsane buğday unu 135 lira yerine 119 lira. Limonata limonata 32 lira yerine 25 lira.
8: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
9: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldun o ay. Kim tutar seni? Express
10: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
11: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
12: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
14: Bingo jet jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. 15 dakikada soğuk suda dahi etkili performans gösterir. Bingo Jet Jel, akıllı enzim teknolojisiyle lekeleri tanır ve jet hızında çıkarır. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
15: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
16: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil... Ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için... Restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: 500 bin dolarlık Prevost otobüs şasisinin gezginlerden oluşan 23 metrelik özel yapım bir otobüs vagon bileşkesi üniteye dönüştürülmesi süreci devam ediyor.
1: Genelde olan biteni takip edebilmesi için müşteriye her 3-4 günde bir fotoğraflar çekip gönderiyoruz.
0: Dış kısmının boyası ve tavanın inşası tamamen bitti. Bu sıra dışı karavanın kablo işleri var. Bu cidden zor bir iş.
1: Zeminin yerleşim planı bizi elektronik aksam ve kabloyu konuşlandırma anlamında daha yaratıcı olmaya zorluyor.
0: Karışık renkli LED ışıklandırma sistemi diğer maraton otobüslerinde olduğunun çoğundan yaklaşık %40 daha uzun elektrik kablolarının büyük kısmını meşgul ediyor.
1: Bir sürü elektronik aksam ve ışıklandırma var. Normalde belki 8 kilometre kadar kablo kullanırız. Bunda 11 kilometreye kadar kullanacağız.
2: Bu gördüğünüz otobüsün tamamında kullanacağımız özel yapım, aydınlatılmış çatlak desenli cam bir panel. Bunlar çok az elektrik kullanır. Otobüsün içi ve dışındaki her bir ışık LED ışığı. Bunlar normalden çok daha az elektrik kullanır. Burada Accor tarzı ampullerden yaklaşık %80 daha az miktardan söz ediyoruz. Ve tabii ki ampul ömrü. Ampullerin çoğu 40 bin saatten fazla dayanacak. Bu renkli ışıkları 90 metreden fazla kullandık.
0: Maratonun ışıklandırma panelleri tasarımcıların bilgisayarda oluşturduğu orijinal grafiklerden üretiliyor.
3: Şu an tavanın aynalı panellerini kesiyoruz.
2: Eşsiz olmak için sınırları zorluyoruz. Müşteriler bizden ne isterse istesin sınırları zorlamaya devam edeceğiz.
0: Sınırların daha zorlandığının bir emaresi de bu eşsiz yatak.
4: Bu portatif yatağın çerçevesi bu odanın dışa doğru açılan kısmında olacak. Tek bir tuşa basılarak hızla çalıştırılacak ve birkaç devindiricinin üstüne katlanacak.
0: Ve katlandığında altından süper boy bir sürpriz çıkacak.
1: Büyük portatif yatak kullanımda olmadığında katlanıyor ve altından büyük bir televizyon çıkıyor.
5: İlk kez bir yatağın altına 55 inç bir televizyon yerleştiriyoruz.
0: Ve elektrikli bir kanepe bu paketi tamamlayan hoş bir eklenti oluşturuyor.
4: Bu elektrikle işleyen mafsallı bir kanepe. Elektrikli bir devindiriciyle işliyor, bir düğmeyle inip çıkıyor. Müşterinin tuşa basmaktan başka bir şey yapması gerekmiyor.
0: Sanki bu yeterince havalı değilmiş gibi 5 ranza yatağının her birinde kişiselleştirilmiş bir eğlence sistemi mevcut.
1: 5 ranzanın her birinde çocuklar için bir video ve ses sistemi var. Aşağı doğru açılan küçük televizyonları, kendi kulaklıkları var. Böylece her biri istedikleri farklı bir şey izleyebilirler. Böyle sıra dışı bir karavan satın almak kalbi zayıf olanlara göre değildir. Sırf depoyu doldurmak bile 1000 dolara mal olabilir.
0: Orası besbelli. Bu devasa 23 metrelik maraton iç ve dış anlamında büyük ebatlarda inşa ediliyor. Henüz bitirilmesine çok var. Ama bittiğinde bu mega karavanın trafiği durduracağı garanti. Öte yandan 8368 kilometre ötedeki Wuppertal Almanya'da Wagner Mobil ister en iyi kalite modelleri olan performans ister daha mütevazı bir araç olsun dünyanın en şık karavanlarından bazılarını üretiyor.
6: Bu da bizim bir modelimiz. Önünde kamyon motoru bulunan bir Wagner Mobil 950 HG. Bu harika bir tekerlekli evdir.
0: Performans modeli kuzeni kadar pahalı olmasa da bu 950 modeli tıpkı bu el yapımı akça ağaçtan dolaplarda görüldüğü üzere aynı usta işi üretim becerisini onunla paylaşıyor. Ayrıca bir banyo ve eşsiz deri kanepeler mevcut.
6: Ayrıca arkada küçük bir araba var.
0: Wagner alameti farikası olan garaj bölümünü daha küçük olan 950 serisi araçlara sığdırmanın bile bir yolunu bulmuş. Fazladan bir araç karavanın sahibine çoğunlukla dar ve kavisli olan Avrupa'nın küçük köy ve kasabalarının yollarını daha kolay keşfetme imkanı veriyor. Wagner daha küçük bir aracı tercih edenler için de 850 modelini üretmiş. Yekpare ve açık zemin planı 950 ve performans modellerindeki aynı lüks konaklama imkanlarını sağlıyor. Modellerin üçü de güzel bir görünümden fazlasını sağlayan özellikleri paylaşıyor. 20 sene önce elektronik tabletlere henüz geleceğin fantezileri gözüyle bakıldığı bir dönemde engin bir vizyon sahibi olan Wagner, elektronik beyinli otopilot sistemini devreye sokmak için parmakla dokunuşa tepki veren dokunmatik bir ekran tasarlamış.
6: Elektronik beyinli otopilot sistemi karavanın başına bir şey gelmesine asla izin vermez.
0: Otomatik pilot aşırı sıcak ve donduran soğuklarda herhangi bir hasar oluşmasını engellemek için su tanklarının ve boruların ısısını motor çalışmazken bile ayarlıyor.
6: İç kısımda üstte ve zeminde sensörler var. Ortalama ısı otomatik pilotun baz aldığı ısı oluyor.
0: Otomatik pilot kabin ısısını sürekli kontrol ediyor ve yönetilmeye gerek bırakmadan gerektiği şekilde ısıtıp soğutuyor.
6: Otopilot günde 24 saat, yılda 365 gün her şeyi hisseder.
0: Sistem her şeyi kontrol edebilmesi için karavanın her yerine monte edilmiş modüllere bağlanan fiber optik sistemlere bağlı. Güvenlik otomatik pilotun en büyük önceliği olduğundan sistem her bir karavanın harici bir GPS kaynağı tarafından izlenmesine izin verirken motorun aşırı ısınmasını da engelliyor. Otomatik pilot ayrıca tavana monte edilmiş 6 adet güneş panelini izliyor.
6: Bizim için en önemli şey sizin tamamen bağımsız olmanız.
0: Bu yeterince sıra dışı değilmiş gibi mobil performans dünyanın herhangi bir yerinden kontrol edilebiliyor. Hem de her yerinden.
6: Otomatik pilot karavanımızın yapay zekası, buradaki asıl sıra dışı şey.
0: İş otobüsten karavana çevrilen özel yapım araçlara geldi mi? Dünyada maraton otobüs sanayinden daha büyük bir firma yok. Firmanın en üst kalite ve özel fiyatlı lüks karavanlarına büyük bir talep var ki bu talep boşuna değil.
1: Şu an bir maraton 2000'in içindeyiz. İşte maratonun sıra dışı karavanlarının öyküsü burada başladı.
0: Bu güzellik son derece meşgul bir yarış takımını desteklemek üzere ülkenin tamamını dolaştı.
1: Bu araç eğlence için yapılmıştı.
0: Bu parti işini öyle ciddiye aldı ki 125 kişiyi doyurabilecek kapasitede tam bir mutfağı taşıyan bir de romork bağlandı. İşte otopark partisi diye buna denir.
1: Her şey hala çalışıyor. Laminant hala şahane görünüyor. Bunlar dayanmaları için yapıldı.
0: Maraton'un şu anki projesinin adı 1210. Bu araç firmanın 1210. özel yapım otobüsü. Oklahomalı bir mucit tarafından eşi ve çocukları için yaptırılıyor. 7 kişilik bir aile için bir sürü depo alanı gerek. Ve Maraton'un dolap atölyesi gereken her şeyi ve daha fazlasını yapmaya hazır.
1: Her şeyi gördüğünüzü düşünüyor olabilirsiniz ama bu otobüste bir de şömine bulunuyor. Bu otobüsün önünde salon kısmında ortaya çıkacak. Elektrikli şömineler gerçekçi göründüğünden çok popüler.
0: Her parça burada tamamen özel yapılıyor.
7: En büyük endişelerimizden biri 5 çocuk ve anne babalarına yetecek depo alanını sağlamaktı. O yüzden dengeleyiciler yerine üst kısma depolar yerleştirdik.
0: 1210'u diğerlerinden ayıran asıl şey içinde mini bir garaj bulunan 9 metre uzunluğundaki 3 akslı vagonu. Bu otobüse bağlandığında toplam uzunluk 23 metre olacak. Yeterince sıra dışı değil mi?
1: Bir hava kompresörü var. Tüm hatları bağlandı. Ses sistemi, iş tezgahları, kocaman bir alet sandığı var. Ayrıca arabayı çekip yukarı kaldırıp altına bir tane daha park etmek mümkün. Bununla işimiz bittiğinde bağlandığı otobüse tamamen uyumlu olacak.
8: Otomobil piyasası durgun.
9: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
10: Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
11: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
12: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
13: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
14: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol Pet günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
16: Mol Pet'ten kız sözü.
17: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
18: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
19: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
18: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
19: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
20: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
21: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Hansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı? Kalsın mı?
26: Yoksa atsın.
27: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
28: Başıma ne gelecek acaba?
29: Bakmaya cesaret edemiyorum.
26: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Maraton bünyesindeki teknisyenlerden oluşan bir ekip, günümüzün en yüksek teknolojisine sahip bir vagonu inşa ederken, Hoffman mimarinin sahipleri olan Babaoğlu'dan oluşan bir takımsa, zamandan bağımsız bir klasiği, bir Airstream'i restore ediyor.
30: Bu tipler seyahat karavanlarının en iyisidir.
31: Başka hiçbir karavan günlük olarak kullanılan bir karavanken, bir kültür ekolüne dönüşmeyi başaramamıştır. Bunlar sadece 80 küsür yıldır etrafta olmakla kalmıyor, kaya gibi sağlamlar. Bugüne dek gördüğüm bütün karavanların bir potansiyeli vardı. Hiçbiri daha ayağa kaldırılamayacak kadar yıpranmış ve deforme olmuş değildi. Bütün Airstream'lerin altyapısı sağlam.
0: Matthew ve babası Wally, 40'tan fazla antika Airstream'i güncellemişler. Bu efsanevi karavana tamamen aşık olan bu ikilinin aklına, Kaliforniya'daki tesislerinde bu karavanlardan oluşan özel bir kamp alanı açmak gelmiş.
31: Santa Barbara Auto Camp, otelcilik anlamında yepyeni bir konsept. Airstream'lerden oluşan bir otel açmak, geleneksel otel fikrini tamamen değiştiren bir olgu. Bir seyahat karavanında kalmak, size bir otelde kalarak edinemeyeceğiniz bir tecrübe yaşatıyor.
0: Hoffman'ların Santa Barbara Auto Camp Oteli'nin en önemli parçası, 1964 model bir Airstream Sovereign.
31: Eski bir karavanı ve eski usul iç tasarımın ilham veren kısımlarını bizim yüzyıl ortası modern estetik anlayışı dediğimiz bir konseptle ele alıyoruz ve bu otel odası anlayışına yepyeni bir kalite standardı kazandırıyor.
0: Bu Airstream'leri en iyi hallerine getirmek için Hoffman'lar işe içlerinde ne varsa boşaltarak başlıyor. Fakat bu klasik güzelliğin butik bir otel odasına dönüşmesi süreci türlü zorluklarla dolu.
32: Matthew'un harika tasarımları var. Biz de karavanları komple boşaltıyoruz. Dış kısımdaki mesela böyle bir şeye artık hiç gerek yoktur.
0: Altyapısı sağlam olabilir. Fakat Airstream'in eşsiz ayna gibi cilası, dünyaca bilinen bir Amerikan ikonu olarak yerini çoktan almıştır. Hoffman'ların otokamp otel konseptinin başarılı olabilmesi için Airstream'in kusursuz bir biçimde restore edilmesi şarttır.
32: Bu eski parçalar hala sağlam görünüyor. Parlatıldığı anda şahane görünürler.
0: Öyle bile olsa dış yüzeyin biraz estetiğe ihtiyacı oluyor. Çeşitli yerlere dokunuşlar kesinlikle fark yarattığı halde bu riski olmayan bir işlem değil.
32: Dış cephe üstünde çalışmanın güçlüğü, karavanın kaplamasının zamanla okside olup matlaşabilmesinde. Çok kişi Airstream deyince parlak bir cila görmek ister. O yüzden karavanın durumuna göre bunları cilalamak için 200 ila 250 saat ayırıyoruz.
33: Esasen ana hedefimiz bunları restore etmek. O yüzden eski yağmur saçağını daha şık yeni bir fabrikasyon saçakla değiştiriyoruz. Bunun işlevi camları aşırı yağmurlarda dış etkenlerden korumak.
0: Günümüz teknolojilerinden faydalanmak adına her bir Airstream, çevreye duyarlı ve yetkili bir modern su tesisatı ve çağdaş olanaklarla donatılıyor.
32: Bu şehir şebekesi suyu parktayken su buradan geliyor. İçinde bir basınç azaltıcı var. Böylece ünitenin içine aşırı bir basınç nüfuz etmiyor. Ayrıca suyu içebilmesi için musluklara filtre takıyoruz.
0: Güncellenen su tesisatının yanı sıra bu Airstream'ler en son teknoloji elektronik cihazlarla da donatılıyor. Sadelik yandılarının içi rahat olsun. Orijinal tasarımın bütünselliğinden ödün verilmediğinden emin olmak için çok büyük bir özen gösteriliyor.
32: Bu ünite bütün elektrik ve su tesisatıyla televizyon kablosunun toplandığı yer. Bir adet ana panelimiz var. Her şey buradan ayrışıyor. Döşediğimiz tüm yeni elektrik aksamı buraya gelip karavanın tüm elektrik ihtiyacını karşılamak üzere ayrışıyor. Tatlı su da buradan geliyor. Televizyon kablosu da bu rafın altında. Kalan yeri de depo alanı olarak kullanabiliyoruz. Bu da televizyonun kablosunun dıştaki kısmının durduğu yer olacak. Kablo buraya takılıyor. Oradan da karavanın içine giriyor. Karavanın içinde de televizyonun takılacağı yerler var.
1: Bu eski antika karavanların tasarımında teknolojinin göz önünde olmaması çok önem verdiğimiz bir nokta. Küçük bir alanın içinde mekanı daha da küçük gösterecek aşırı bir karmaşa ve teknoloji görüyorsanız tasarımı pek takdir etmezsiniz.
0: Sıra dışı karavanların bu bölümünde Hoffman mimarinin ikonik Airstream Sovereign'leri restore edip yeniden tasarlayıp işlettikleri Otokent Butik Otel'in en önemli parçası haline getirdikleri Kaliforniya Santa Barbara'dan başlayıp dünyaya açıldık. Öte yandan bir kıta ve okyanus ötede Wagner Mobil, mensubu olduğu Alman mühendislik ekolünün tüm birikimini firmanın başyapıtı olan performans model karavanlarının inşaatında kullanıyor. Yine Birleşik Devletler'de, Oregon'daki maraton otobüs sanayinde devasa özel bir karavanla eki olan 13 metrelik lüks bir yaşam alanına ek olarak 9 metrelik bir de mini garaja sahip vagonun yapımı tamamlanmak üzere. Karavan ayrıca bir golf arabasını da içeriyor.
2: Müşterimiz bizden keyifli bir özellik istedi. Kargo bölümüne bir golf arabası sığdırmamızı istiyor. Biraz araştırmadan sonra özellikle karavanların kargo bölümüne sığabilen golf arabaları yapan birkaç firma bulduk. Karavanı müşteri buna bir kablo bağlayıp tuşa basınca doğrudan kargo bölümüne çekebilecek gibi tasarlıyoruz. Sonra da rampayı kaldıracak. Aracı otobüs ve vagona uyacak şekilde boyayacağız.
0: Otobüs ve vagon önceden boyandığı için firma dikkatini golf arabasına çeviriyor.
2: Çizgileri uygulandı. Bu arabaya uygulanacak ilk renk. Sonra şu an mavi bantla kaplı olan çizgileri belirginleştirecekler. Bu şekilde kalanını boyadıklarında çizginin rengi kendini gösterecek. Bir otobüsü tamamlamak için süre bazında normumuz yaklaşık 500 ila 600 saattir. Bu projede ise 1200 saate yaklaşıyor. Bu süre şu an yapılan işi ve vagonu kapsamıyor. Sadece otobüs için. Bu muhtemelen ekibin üstünde çalıştığı en yoğun iş oldu.
0: Yoğun ve pahalı.
2: Bu otobüslerden bir tane almak için buraya gelen yaklaşık 1 milyon 400 ila 2 milyon 400 bin doları gözden çıkarmak durumunda.
0: Bu elbette birçok standarda göre büyük bir para. Fakat bu kadar sıra dışı tamamen özel yapım bir karavanda paranızın karşılığını tamamen alıyorsunuz. Güney Kaliforniya'da Hoffman mimari, Kaliforniya Otokent Oteli'ndeki bir 1964 model Airstream'in en önemli parçalarını yerine takmaya hazırlanıyor.
1: Küçük bir alanı otel şeklinde tasarlamanın en zor yanı her şeyi o alana sığdırmak.
3: Karavanın iç kısmının kavisli yapısını korumak isteriz ve bazen buna göre tasarlarız. Dolapları ve tezgahları hafif kavisli şekilde tasarlıyoruz. Böylece bir Airstream'in şeklinin nasıl olduğu hala anlaşılabiliyor.
0: Bu özel mutfak dolaplarının amaca tam uygun olduğu söylenebilir.
4: Başta kavisli yapısı başımızı biraz ağrıttı fakat artık olaya bilimsel yaklaşıyoruz. Her şey 4 santimlik suntadan ve 2 santime 4 santimlik bir çerçeve üstüne yapılıyor. Buna işaretleme denir. Önce kaba kesimi yapıp duvarlarının tamamen aynısı olacak şekilde işaretliyoruz. İnşaat kısmı basit çünkü duvarı DSE dolabın bir parçası olarak kullanıyoruz. Dolabın kalanını ise gövdesi oluşturuyor.
0: Orijinal Airstream'ler temel döşeme malzemeleri kullanılarak yapılırdı. Hoffman'ın restore ettiği karavanlarsa büyük bir güncellemeden geçiyor.
3: Airstream'ler ilk çıktığında zemini halı flex veya vinil parke gibi gayet sade malzemelerle kaplıydı. Biz ise bunları ahşap parke döşüyoruz.
5: Şu an parke döşüyoruz. Eski döşemeyi ceviz parkeyle değiştiriyoruz. 1964'te ise bunun tersini yaptılar. Karavanlarda vinil veya halı flex kullanılmıştı.
0: Mutfak tezgahları da aynı biçimde büyük bir tadilattan geçiyor.
3: Orijinal halinde laminat tezgahlar kullanıldı. Sunta katmanlarını bir şeyle kaplayıp başka bir şeye benzetmişler. Biz akrilik tezgah kullanıp modern ekipmanlarla donatıyoruz. Bu ünitede kullandığımız özel yapım akrilik tezgah burada. Duvardan çıkacak armatörler ekliyoruz. Bu akrilikten özel yapım bir lavabo olacak. Bir karavan gibi küçük alanları kullanma fikrimizi geliştirip daha modern fakat hala karavanın fonksiyonuna uyumlu olan kendi lavabomuzu tasarladık. Bu da karavanın arka kısmına yerleşecek ve suyu arkadaki gidere aktaracak olan tezgah üstü fayans. Yer anlamında gayet minimalist bir tasarım. Her bir alan için aşırı ekipman kullanmadığımızdan emin olmamız gerek. Millet bu tezgahta yemek hazırlamak isterse mümkün olduğunca alana ihtiyacı olacaktır.
0: Banyonun zarif sadeliği aslında yanıltıcı bir görünüm.
3: Bu çok özel çünkü banyoya jacuzzi tarzı geniş bir küvet yapıyoruz. Zeminin bu küveti besleyecek su sistemini taşıyabilecek kadar sağlam olduğundan emin olmalıyız. Musluğu takmak için gereken ekipmanı şimdiden yerleştirdik. Bu her gün görebileceğiniz türden bir banyo değil. Bu birçok kişinin evindeki banyolardan çok daha iyi olacak.
4: Bizim özelliğimiz kesinlikle modern dokunuşumuz. Eski usulden uzak durup modern ama sade yapıyoruz.
0: Az sonra, Walkner Mobil sınırları zorlamaya devam ediyor. Daha sonra Otocamp Oteli tekrar ziyaret edip Airstream'de kullandıkları muhteşem ekipmanlara bir göz atacağız.
31: Airstream'ler asla eskimiyor. Bizim burada yaptığımız Airstream'lerin ebedi özelliklerini geliştirmek diyebilirim.
0: Ve daha sonra maraton bitişe doğru hızla ilerliyor.
2: Şu an büyük baskı altındayız. 2 günümüz kaldı. Müşteriler çok yakında burada olacak. O yüzden elemanlar son rötuşları tamamlayıp işi bitirmeye hazırlanıyor.
0: Hepsi az sonra sıra dışı karavanlarda.
6: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
7: Ne?
8: Kazancım net, sigortam net.
9: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
11: Bu var ya bu, blok dersten çıkıyor.
12: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
12: Bir şey diyeyim mi?
13: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
11: Abi bu adam ne yiyor ya?
14: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
15: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
24: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
25: A101'de poşetli bütün pilecin kilosu 99 lira.
26: İnanamıyorum ya. Kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
28: Bingo Jet Jelle. 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
34: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
35: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
36: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
35: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
21: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
37: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerek.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
38: Hansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
39: Kalsın mı? Kalsın mı?
22: Yoksa atsın.
40: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
38: Başıma ne gelecek acaba?
29: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
0: Alman firması Walkner Mobil'in performans modeli bu özel yapım karavanı tamamlaması tam bir sene sürdü. Ki bu da güzel şeylerin gerçekten beklemeye değer olduğunun bir kanıtı oldu.
1: Bir aracın güçlü ve zayıf yanlarını anlamak için önce o aracı kullanmanız gerekiyor. Tabii böyle bir şey yaratmak için biraz da çılgın olmak gerekir. Yoksa böyle bir şey çıkmaz.
0: Çılgınca mı? Belki. Ama kesinlikle parası bol olanlara göre. Bu performans modelinin üstündeki fiyat etiketi kesinlikle bu dünyanın dışından. Fiyat 1,5 milyon euro. Yani 2 milyon Amerikan dolarına kadar çıkabiliyor.
2: Şu an Faulkner Mobile Performance modelimizin içindeyiz. Burada büyük bir yatağımız var. 2 metreye 2 metreye badında. Giysiler için bir sürü dolabımız var. Burada da 2 çocuk yatağımız var. Bu da ufuk çizgili büyük yağmurlama duşumuz. Fayanslar gerçek cam ve sadece bu karavan için özel olarak yapıldı. Burada çok büyük bir lavabomuz var. Tıpkı normal bir evdeki gibi. Burası da Faulkner Mobile Performance modeli karavanımızın mutfak kısmı. Ocağımız elektrikli, bir evde olduğu gibi normal bir ocak. Arkada entegre mikrodalga üniteli bir fırınımız var ve bir de ızgaramız var. Bulaşık makinemiz de mevcut. İşte bu da bardak dolabımız. Bardaklarımız çok kaliteli. Ayrıca yol alırken hiçbir şey düşmez. Zemin normal seramikten gibi görünüyor ama aslında gerçek camdan. Bunlar el yapımı cam fayanslar. Burada büyük bir kanepemiz var. Özel deriden. Derisi son derece iyidir. Rengi önümüzdeki 20 yıl boyunca hiç bozulmadan kalacak. Arkamda şoför mahallinin koltuklarını görebilirsiniz. Bunlar dönüyor. Böylece oturma odasında daha çok oturma yeri yaratılıyor. Ve Faulkner Mobile Performances, zemin normal seramikten gibi görünüyor ama aslında gerçek camdan. Bunlar el yapımı cam fayanslar. Burada büyük bir kanepemiz var. Özel deriden. Derisi son derece iyidir. Rengi önümüzdeki 20 yıl boyunca hiç bozulmadan kalacak. Arkamda şoför

0: tatlarına özgü burada özel bir ısıtma sistemimiz var. Bu tatlı su tankı, bu da atık su tankı. Bunların hepsi içeride ve ısıtmalı.
1: Ve şimdi bu karavanı bu kadar sıra dışı yapan şeyi göstermenin vakti geldi.
0: En iyisini en sona sakladık. Garaj.

0: Mobil performansı akıllı sıra dışı karavanlar kategorisine sokan sayısız özellikleri arasında firmanın vizyon sahibi kurucusu Gerhard Volkner için birkaç tanesi özellikle öne çıkıyor.
1: Burada aracı kullanan kişiye çok farklı bir his yaşatmak istedim. Çünkü sadece şoför olarak orada oturduğunu değil, araçla bütünleşmiş olmasını hissettirmek istiyordum.
0: Volkner performans modeli karavanın son rötuşlarını tamamlarken Hoffman mimari çok özel bir karavanın hayranlarını bu eşsiz otele yaptığı en son eklemelerle memnun etmeye çalışıyor. Airstream başına 60 bin dolar ortalama maliyetle yeniden tasarlanmış bu lüks odaların tadını bir gecelik konaklama bedeli olan gecelik 139 dolar ödeyerek çıkarabilirsiniz.
2: Bu karavanı sıra dışı yapan seyahat karavanlarında göremeyeceğiniz bir sürü parçasının olması.
3: Bunlarda kalmak insanlar için adeta sihirli bir deneyim. Resmen çıldırıyor. Vay canına, muhteşem bir şey diyorlar.
0: Muhteşem, kesinlikle doğru terim. Tıpkı ölünesi güzelliklerinin olduğu gibi.
2: Şu an 1964 model Airstream Otokem Savarı'nın içindeyiz. İç tasarımı gayet minimalist ve sade.
0: Minimalizm ve sadelik nadiren bu kadar güzel görünür. 64 model Airstream Sovereign Suite birimi tamamen fonksiyonel, ultramodern bir mutfak, bol miktarda depo alanı, üstü düz bir ocak, gazlı bir ocak ve ek yeri görünmeyen akrilik bir tezgaha sahip.
2: Lavabo bu karavandaki önemli tasarımlardan biri. Musluk ve açma kapama kolu doğrudan duvara bağlı. Duvarda akrilikten ve tezgahın devamı şeklinde aşağı dek uzanıyor. Bu her şeyi tek bir mekanmış gibi gösteriyor. Mutfağın aksine burada bir sürü raf var. Bu yaratıcı bir depo alanı çözümü. Tam uzunlukla bir duvar yapınca böyle izole bir hissiyat yaratıyor. Bu tekniği her gün kullandığımızda açıklık hissi yaratıyoruz. Hemen üstümüzde cam bir tavan var. Karavanda bunlardan 3 adet var. İçeriye bol miktarda ışık girmesini sağlıyor. Bu numarayla karavana olduğundan daha büyükmüş hissi verebiliyoruz.
0: Aynı estetik ve sadelik bağlamındaki tasarım unsurları kendini yatak odasında da belli belirsiz gösteriyor.
2: Keşmekeşten uzaklaşıp tasarımı daha modern kılmak için kesinlikle bir çaba mevcut. İçeri girer girmez kendinizi evinizde hissettiriyor.
0: 21. asrın gezginlerine uygun biçimde tasarlanan Airstream Oteli bir evin bütün postmodern özelliklerine sahip.
2: Bu standart 30 ekranlık bir televizyon.
0: Yaşam alanında enerji tasarrufu sağlayan LED ışıklandırma, şık ve yeni panjurlar ve bir çekyat bulunuyor.
2: Bu modeli sadece 2 kişi için değil, 4 kişiye kadar ferde sahip aileler kalabilsin diye tasarladık.
0: Hoffman'ın tasarımdaki dehasının zirvesi gayet zarif tasarlanmış banyosunda kendini açıkça gösteriyor.
2: Yerde geleneksel altıgen fayanslar döşeli. Duvarlarda Carrara stili metro fayansları var. Bunlar geleneksel malzemeler ama küvet, musluklar ve hatta lavabolar gibi sabit parçalara bakınca bunların modern olduğunu fark edebilirsiniz. Bu karavanda genelde bu böyle değildir. Küvet tamamen doldurulabilir. Sınırsız sıcak su var. Tanksız bir su ısıtıcısı mevcut. Küvetin yanında bir düğme var. Bu tazyikli su için. Suite odamızda jacuzzili bir küvet de var. Dıştan gayet geleneksel, cilalı bir Airstream gibi görünüyor ama içeriye girdiğinizde yepyeni bir dünya görüyorsunuz. Bu aslında lüks bir yaşam.
0: Marathon 1210 modelini yeni tamamladı. Bu onların 1210. özel yapım otobüsü ve gerçek bir başyapıt.
4: Bizim için çok zor ama çok da heyecan verici bir proje oldu. Çünkü bu otobüsteki her yerin bir kullanım amacı var. Bu da çok özel.
5: Bizim 5 çocuğumuz var. 7 kişiyi küçük bir yaşam alanına sığdırmaya çalışırken mekanın çok özel olması gerektiğini anlıyorsunuz. Bunun ve bunun olması gerek dedik ve bir liste hazırladık. Bu insanlar hayal edebildiğiniz her şey sizin için yapabiliyor.
0: 13 metre boyundaki lüks otobüs ve 9 metrelik vagon kesinlikle en ileri teknoloji ürünü. Sistem kontrolleri de buna uygun olarak kabinde ve avcunuzun içinde kullanıma hazır bekliyor.
6: Otobüsün tüm kontrolleri ayrıca akıllı telefon veya tabletinizden uzaktan kumanda edilebiliyor.
0: Kusursuz ayarlanmış salon bölümü ailenin

0: 5 çocuğuna sınırsız bir eğlence sağlayabilecek bir eğlence mekanı olarak çifte işlev görüyor.
1: Kanepenin her iki tarafında 22 ekran, 2 televizyon var. Yani hangi kanepede oturuyorsanız fark etmez, başınızı çevirmeden televizyon izleyebilirsiniz. Ayrıca salona ısı veren tümleşik bir sahte şömine var.
0: Bu tuşa tek bir dokunuşla bu şık kanepeler daha yüksek bir konfor sunacak biçimde geriye yatıyor ve bu işlem konforlu kumaşa hiçbir zarar vermiyor.
1: Kumaşa son derece dayanıklı olacağı şekilde bir işlem yapıldı. İçecek veya spagetti gibi bir şey dökülecek olsa bile kolaylıkla temizlenir.
0: Akıllıca yapılmış gömme dolaplar çok efektif görünüyor.
1: Sürücü tarafında kanepenin hemen ardında yine kanepenin üstü için hazırlanmış bir masamız var. Ayrıca büfe yerimiz de genişliyor. Küçük yemek masası içeri giriyor ama açılarak daha çok kişinin oturabilmesini de sağlıyor. Üst yüzeyinde yekpare akrilik arasında dönüştürülmüş cam kullanıldı. Mutfakta yine yekpare katı yüzeyli tezgahımız var. Bu rengi boydan boya yayılan bir materyal. Bu sayede bir yeri çizilecek olursa zımparalanabilir. Sabit eşyalar dışarı çekilen bir musluğumuz var. Anında soğuk sıcak su sağlıyor.
0: Ailenin 7 üyesi de 1210'un ranzalarında rahatça yatabilir.
1: 5 ranzamız var, 3'ü şoför tarafında, ikisi de iç tarafta. Ayrıca alttaki ranza kalkıp masa oluyor. Her ranzanın kendi monitörü ve otobüs için kontrol sistemi var. Otobüsün arka kısmında büyük bir yatak odası ve çift kişilik bir yatak var. Bu yatağın özelliği böyle kalkınca altından 50 ekran bir monitör çıkması. Bununla video oyunu oynayabilir veya film izleyebilirsiniz. Çocuklar burayı oyun odası olarak da kullanabilir. Büyük odanın arkasında bir de banyo bulunuyor. Lavabomuz ve duşumuz son derece aydınlık.
0: Bu devasa otobüste 8000'den fazla çok renkli LED ışıklandırma kurulu. Düşük elektrik tüketimi göze hoş görünmenin yanında bütçeye binen yükü de azaltıyor.
1: Tek bir tuşa basarak istedikleri rengi seçebilirler ve rengi sabit tutabilir veya rotasyona sokabilirler.
2: Bu şimdiye kadar yaptığımız en karmaşık otobüslerden biri ve artık bunu teslim etme zamanı geldi.
0: Yeni sahipleri Dave ve Misty, Oklahoma'dan kalkıp Marathon'un Oregon'daki üretim tesislerine geldiler ve birkaç milyon dolar değerindeki yeni bebeklerini görmek için sabırsızlanıyorlar.
3: Harika bir şey.
4: Çok güzel.
3: Macunlu.
4: Renkleri çok güzel uygulamışlar.
3: Neticede detaylar olağanüstü olmuş.
2: Pekala çocuklar.
4: Merhaba.
2: İşte bu yeni eviniz.
4: Çok güzel.
3: Vay canına bakalım.
4: Harika. Çok güzel.
2: Gelin bir göz atalım.
3: Bayıldım. Bayıldım. Harika bir şey. Şuradaki camı görüyor musun? Bu da buzdolabı. Şuna bak.
4: Çok beğendim.
3: Vay canına.
4: Şuna bak. Bak.
3: Evet, muhteşem. Gördüğüm en çılgın duş.
2: Evet çocuklar, nasıl buldunuz?
4: Harika.
2: Muhteşem. Harika. İlk sürüş hazır mısınız?
4: Çok gidelim. Güzel. İyi eğlenceler. Teşekkür ederiz.
3: Pekala. Eşim bindi. Motosikletler tamam, golf arabası tamam. Hadi Florida'ya gidelim. Varır varmaz Disney World'e gideceğiz.
4: Harika bir şey.
3: Harika, evet.
4: Evet.
0: Büyük, gösterişli ve güzel. Marathon 1210, lüks karavan konseptinin ideal halini temsil ediyor. İşte hepsini gördük. Bu tekerlekli parti fabrikası adeta sihir gibi olağanüstü bir mühendislik şaheseri ve klasik bir antikaya katılan modern bir dokunuş.
5: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
6: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baz aseti hediye.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
10: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
17: Bu da hala peşimde.
18: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
19: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
20: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
21: Atıştırmalık?
20: Yok, ben doymalık takılıyorum.
21: Bir şey diyeyim mi?
22: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
20: Abi bu adam ne yiyor ya?
23: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
24: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
25: kartım hadi. Ben Chris.
26: Ben Max.
25: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
26: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
25: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
26: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
25: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
27: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
28: Bu ne böyle?
27: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
29: Sadece senede bir gün, bir günlük emeklerini vakfımıza bağışlayan esnaflarımız, binlerce esnafımıza ilham oldu. Bakkalımız pastanemize. Pastanemiz lokantamıza. Lokantamız çiçekçimize ilham oldu. Gücümüze güç katan esnaflarımıza ve desteklerini esirgemeyen milletimize teşekkürlerimizle. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.
30: Yüzme havuzları artık sadece çocukların kullanımı için değil. Günümüzde üst düzey, tatil köyü tarzı ve hayal gücünüzün en çılgın örnekleriyle özel olarak tasarlanmış havuzlar arka bahçenizde olabilir.
31: Aman tanrım!
32: Harika!
31: Bu bir vaha!
30: İşte bunlar da bunu gerçekleştiren ekip.
33: Ben de bunu diyordum.
32: Harika!
30: Onlar havuz kralları.

0: Adım Summer Yagan.
1: Ben Sally Yagan.
0: Hava yollarında pilotum.
1: Ben yöneticiyim. New Jersey'den Gilbert, Arizona'ya yeni taşındık.
0: Burayı çok seviyoruz.
2: Nasılsın Summer?
0: Vay canına. Jay nasıl gidiyor?
2: Gayet iyi. Bir baktım bunlar benim komşularım dedim.
1: Bugün şehir merkezinde biraz gezelim dedik. Yolda bizi gören herkes selam veriyordu. Görüşürüz.
0: Hoşçakalın.
1: Jersey'den oldukça farklı söylemek gerek. New Jersey'de yaşarken evde konuk ağırlamamız zor oluyordu. Çünkü daha küçük bir evde yaşıyorduk ve bir bahçemiz yoktu.
0: Şimdi ise hayalimizdeki evi yaratıyoruz. Evimizde parti vermek istiyoruz.
1: Sağlığınıza.
0: Sağlığına hayatım.
3: Jay ile tasarımını yeni bitirdiğimiz proje için yeni müşterilerimizle görüşmek üzere yola çıkacağız.
2: Bugün nereye gidiyoruz dostum?
3: Gilbert'a doğru yola çıkıyoruz. Orada Summer ve Sally Yagan'la buluşacağız. Sally ve Summer hayatları boyunca seyahat eden bir çift. Çok güzel tatil yerlerinde kalmışlar. Beklentileri oldukça da yüksek. Arka bahçelerine tatil yerlerinde gördükleri havuzlardan çok daha güzel bir havuz inşa edeceğiz.
2: Heyecanlıyım. İşe
3: ben de koyulalım. Çok heyecanlıyım.
2: Kolay
3: evet
2: sabayalım.
3: Bence de. Burası harika. Şu kocaman pencereye bakın. Yüzme havuzu için çok ideal bir nokta.
1: İstediğimiz şey de bu.
2: Mükemmel.
3: Müşteriyle arka bahçeye yürürken her şeyin nereye yapılacağını konuşmak isterim. Spa'nın, havuzun, gömme barın.
1: Şu anda havuzun olacağı yerde
3: miyim? Havuzun tam ortasındasın. Aa. Havuz orada olacak. Tam buradan başlayıp 15 metre boyunca yüzeceksiniz.
0: Yüzme etaplarımda bana kılavuz olacak bir şerit de olacak
3: elbette
0: mı peki?
3: Elbette olacak.
1: Düz yüzmekte zorluk mu yaşıyorsun?
3: Yagınların evi inşaat halinde. Bu yüzden onları 3 boyutlu tasarıma göz atmaları için ofise çağırdım. Bizi özel kılan, müşterilerimiz için yaptığımız tasarımların her zaman kişiye özel olması. Önce görülmeyen, daha önce hiç tasarlanmamış şeyler olması. Arka bahçenizin tasarımıyla ilgili videolar hazırladım.
1: Aman tanrım. Tanrım sevmiyor.
0: Şaka mı ediyorsunuz? Havuz için yapılan tasarım baştan sona olağanüstü bir tasarım.
1: Ateş çukuruna bak.
0: Evet.
3: Yerden nasıl yükseldiğini fark ettiniz mi?
0: Fark ettim.
3: Barın uzunluğu yaklaşık 4,5 metre. Bu da pek çok konunuz için yeterli olacak. Burada suyla bütünleşen destekli konsollar yer alacak. Yüzme havuzunun üzerine konuşlandırılacak.
0: Yer çekimine baş kaldıran her şeyi severim. Burada bunu başarmışsınız.
3: Bunlar aynı zamanda evin ön tarafında yer alacak. Yürüdüğünüz ve kapılarınızı açtığınız
0: direkt
3: zaman
0: onları göreceğiz. Harika.
3: Evet.
1: Aman tanrım.
0: Şimdiye dek şelalelerin aktığı bir yüzme havuzu hiç görmemiştik. Seyretmek ve sesini dinlemek gerçekten çok rahatlatıcı olacak.
2: Duvarlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
0: Renklerine bayıldım. İstediğimiz türde ön plana çıkan renkler bunlar.
2: Çok enerjik renkler öyle değil mi?
1: Kesinlikle.
2: Çok cesur
1: doğru.
2: Renkler.
3: Burası yüzme şeridiniz. Summer böylece ileri geri yüzme etaplarında sorun yaşamayacak.
0: Harika.
3: Bu arada Sally seni seyrederken ıslanma endişesi de taşımayacak.
1: Buna bayıldım.
3: Barbekü alanınız.
1: Evet işte bu.
0: İşte bu.
2: Barbekü çukurunun 90 santimetre aşağıda olmasını planladık. Böylece evin içindeki kişiler de o alanı rahatça görebilecek. Eve gelip nasıl kullanılacağını size gösterebiliriz.
3: Seve seve geliriz. Nasıl pişireceğinizi de gösterebiliriz.
0: Artık bahçenin canlandığını görmek beni gerçekten çok heyecanlandıracak.
1: Benim için barbekü yapacak mısın peki?
0: Göreceğiz.
1: Bizim için?
3: Birçok oturma alanı yapmak istedik. Burada sık sık pek çok konuk ağırlayacağınızı tahmin ediyoruz. Hepsini ağırlamak için farklı alanlara ihtiyacınız
1: bence
3: var.
1: Bence bize gelmek isteyen pek çok konuğumuz olacak.
0: Evet orası kesin.
1: İnsanlarla tanışmamız kolay olacak. Ufak bir yemek masası alanı ekleyebilir miyiz? Örneğin gömme masa gibi bir şey.
3: Bu tarafa destekli bir konsol yapmak isterseniz bir şeyler düşünebiliriz aslında.
0: Harika olur. Biraz daha gösterir misin?
3: Bu son görüntüydü. Bu da gün batımında nasıl görüneceğine dair bir resim. Manzaranız böyle
1: oldu. Şu anda orada yaşıyormuşuz gibi hissettim.
3: Evet.
1: Yüzme havuzuyla ilgili en sevdiğim şey gösterişli olması. Çok modern, zen. Gerçekten mükemmel. İşi kotarmışsınız. Bu gerçekten sıra dışı olmuş.
3: Beğendiğinize sevindim. Biz inşa ederiz. Siz yeter ki isteyin. Her şey için teşekkür ederiz. Sally ve Summer'a bu rüya gibi havuzu yapmak için çok heyecanlıyım. Üç boyutlu tasarımı beğendilerse gerçekte yaptığımız zaman ne diyecekler görün. Sonu gördüklerinde havalar uçacaklar. Müşteri tasarım için imza attıktan sonraki adımımız havuz planını yere yerleştirmek. Her santimetresini detaylandırmak zorundayız. İşe başlamaya hazır mısınız?
2: Evet, başlayalım.
3: Kazmaya başlamadan önce havuzun birebir kopyasını zemine yerleştirmeye başlayacağız. Her şeyin mükemmel ve tam orantılı olması için işin ehli insanlarla çalışıyoruz.
2: 6'ya 3.35, burası 2.74.
3: Havuzun yerini belirledikten sonra gördüğünüz renkli boyalı bölümler aslında su kenarını temsil ediyor.
2: Biz bu endüstride mükemmeliyetçiyiz. Doğru netice alıncaya kadar işi tekrarlarız.
3: Bu iyi mi?
2: Evet.
3: Kontrol edildi mi? Eve evet. Paralel mi? Havuzun renklendirilmesi bitince, tüm çizgiler eşleşince yaptığımız matematiğin doğru olduğunu ve işimizin doğru işlediğini bilmek harika bir duygu. Boyayla çizdikten sonra kazı için kepçe getiririz ve havuzu kazmaya başlarız.
2: Hadi kazıya başlayalım. Havuzu kazma işlemi bitince su tesisatı işi var. Elektrik tesisatı.
3: Çelik.
2: Demir çelik yerleşimi ve sonra en sevdiğimiz bölüm olan püskürtme beton başlar. Bugün harika bir gün olacak. Çünkü havuz son şeklini bugün alacak.
3: Betonun tamamı bu bölgeye dökülecek. Tasarımlarım kesin ölçümlerle ilgili. Asıl iş burada başlar. Beton bugün yerine döküldükten sonra çıkacak herhangi bir sorun tüm tasarımı yerle bir eder. Jay, hemen buraya gelmen gerekiyor. Duvarı biraz içeri kaydırmak için ne yapacağımızı düşünmek zorundayız. Tepeleme suyla dolu bir spanın uzunluk ölçüsünü hesaplarken, kenarlardaki suyun tamamıyla aynı anda akması son derece önemli. Bu işte hata payı kesinlikle yok. Sonsuzluk görüntüsünü oluşturmak için spanın üstü mükemmel şekilde eşitlenmek zorunda. Demir çubuğun üstüne bir bükücük koyup biraz eğebilir miyiz?
2: Evet.
3: Oldu mu?
2: Harika.
3: Güzel. Beton dökme işlemi başlamadan önce havuzun iskeletinin ve şeklinin gerektiği gibi olması için kontrol edip garantiye almamız lazım. Burada da sadece 5 santimlik bir açık var. Iskarpele olan çekici bana verir misin? Büyük bir şeymiş gibi görünmüyor ama havuzun etrafına bakarken havuza zayıf bir nokta oluşturabilecek toprak döküldüğünü fark ettik. Diğer tarafa gidip 7,5 santimlik bir açıklık olduğunu kontrol et. Bu duvarda yapısal bir nokta mevcut. Bir sorun
2: çıkarabilir. Böyle şeyleri görünce hemen düzeltmemiz gerekir.
3: İyi oldu dostum.
2: Mükemmel.
3: Barbekü çukurunu yaklaşık 92 santimetre aşağıya yapmayı planlıyoruz. Evin içinden manzarayı görmenizi engellemeyecek. Bugün temeli atacağız. Sonra da duvarlara inşa etmeye başlayacağız.
2: Barbekü yapmayı, ızgara eti çok severim. Yapmayı en sevdiğim şeylerden biridir. En güzel bifteği onun evindeyim.
3: Gerçekten.
2: Çok iyi restoranlara gittim ama onun bifteği en iyisiydi.
3: Arizona'da havanın sıcak olması havuz inşaatının her aşamasında büyük bir unsur. Çimento kamyonda bir saatten fazla beklerse artık pek işe yaramaz. Kamyondan çıkarılması, hızlı hareket edilip havuza dökülmesi gerekir. Bu iyi değil. Bak burası gevşek. Beton döküldüğü zaman mutlaka çökme yapar. Havuzun arka tarafındaki kaplamada yer alan demir askılar yanlış. Yeniden yapacağız. Her yerde kalıp var, her yerde. 1.20'lik demir var. Beton kamyonu geldi. Adamlar arka tarafta kalıplarla uğraşıyor. İşi çok çabuk yapmak zorundayız. Betonu püskürtmeye hazırız. Artık çimentoyu dökmeye başlamalarını söylemenin zamanı. Havuzun her şeyini artık 2 kez kontrol ediyorum.
2: Hatta 3 kez.
3: Çimento işini bitirmeden önce her şeyin düzgün ve doğru olduğundan emin olmak zorundayız. Hey! Işığın alçakta olduğunu fark ettim. Bunu hemen düzeltmek zorundayız.
2: Pekala.
3: Gözden kaçırdığımız bir şey olduğunu fark ettik. Çimentoyu kamyondan hemen dökmek zorundayız. O kadar odaklandık ki aydınlatmanın yanlış yerde olduğunu fark etmedik. Kes kes. Eşit olduğundan emin ol. Bugün bu işi halledeceğiz.
2: Tamam.
3: Hemen düzeltmek zorundayız. Gözden kaçırdığımız bir şey olduğunu fark ettik. Çimentoyu kamyondan hemen dökmek zorundayız. O kadar odaklanmıştık ki aydınlatmanın yanlış yerde olduğunu fark edemedik. Kes kes. Eşit olduğundan emin ol. Beton döküleceği gün mutlaka sorun çıkar. Hep acelemiz olur. Hep deli gibi çalışırız. Halletmenin bir yolunu bulduk. Önemli olan da bu.
2: Kalmıştı.
3: Oldu mu? Havuzlarımızdaki her şey özel yapım. Bazen hatta son dakikada bile değişiklikler yapıyoruz.
2: Özellikle onun havuzlarında.
3: Özellikle benim havuzlarımda. Bizimkilerde. Günün sonunda duvarlar tamamlanıp geriye çekilip baktığımda neşem yerine gelir. Bugün organize kaosun gerçekleşeceği gün. Duvarları boyamak için boyacılar gelecek, çimento dökülecek. Bir sürü iş halledilmesi gerekiyor. Günaydın. Bu alanın ortasında yanacak ateş için gerekli bütün şeyler yapıldı. Öyle değil mi Cameron?
2: Evet.
3: Tamam.
2: Beton yerden çıkarak yukarıdaymış gibi görünecek. Yani mühendislerin deyişiyle demiri iyi yerleştirmek
3: güzel,
2: çok önemli.
3: Güzel, nasıl görünüyor?
4: Baylar, harika bunu nereye koymak istiyorsunuz?
3: Güzel. Harika. Nasıl görünüyor?
4: Oldukça iyi. Gayet temiz.
3: Harika. Bu havuz için 3 adet 1.80 uzunluğunda özel tasarım paslanmaz çelik şelale yaptık. Bakalım sıcak mı? İyi tutması lazım.
4: İyi görünüyor.
3: Bunlar içe doğru yapılacak sağlam betondan destek konsollarını oluşturacak. Bu tarafta suyun döküleceği yer olacak. Su bu kanaldan boydan boya gelecek ve havuza dökülecek. Paslanmaz çelik su fıskiyelerinin üçünü yerleştirmemiz çok önemli. Birbirleriyle eşit olması gerekiyor. Biri diğerinden daha hızlı akarsa berbat bir görüntü oluşur. Betonun yoğunluğuna gelince fazla kuru ya da fazla ıslak olmaması son derece önemli. Mükemmel olmak zorunda.
2: Diğer havuzlarda çok fazla taş ve kıvrımlı çizgiler kullanılır. Biz bir heykel yapıyoruz.
3: Evet, biz orada sanat eseri yapıyoruz. Hayır hayır, o duvarın mavi olmaması gerekiyor. Ortadaki duvar mavi, ortadaki duvar mavi. Bu duvarlar kırmızı. İşi berbat eden benim elemanlarsa özür dilerim dostum.
4: Tamam.
3: Tamam dostum. İnşaat işinde buna benzer şeyler olur. Sorunun boyadan kaynaklanması iyi bir şey. Kolay. Sally ve Samer bir gömme masa ilave etmek istedi. Onları daha önce benzer bir şey yaptığımız bir eve götüreceğim. Beğenecekleri umuyorum. Görmenizi istediğim şey buydu.
0: Bu şeyi nasıl böyle asılı tuttunuz?
1: Evet, çok hoşmuş.
3: Mühendislikle alakalı. Bu şey aslında yere 90 santim kadar demirlendi.
1: İnanılmaz. Bundan daha geniş olabilir mi peki?
3: Elbette. Sally ve Samer bundan daha büyük bir masa istediler.
0: Çok ağır ama bu şekilde havada duruyor. İşe heyecanlı
3: bir
0: kılan da bu
3: alanı
0: zaten.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
3: Bunu başarmak için ne yapmamız gerektiğini görüşmesi için Jay'i mühendise göndermek zorundayım. Şekil vermek için son dokunuşları yapıyoruz. Biraz daha beton dökmemiz gerekiyor. Şelaleler konusunda çok heyecanlıyım. Şekil verdikten sonra su tesisatını, çelikleri monte ediyor ve son olarak da betonu döküyoruz. Üç ayrı şelale oluşturmak gerçekten çok zor. Üçü de birebir aynı görünmek zorunda. Bu düzeni yerine yerleştirmek aslında oldukça ürkütücü. Bir tek şansımız var. Bir kere başladınız mı bitirmek zorundasınız. Çizersek, göçük oluşturursak, buna benzer bir şey olursa fark edilir bir kusur olur. Yapacağımız tek şey oturup beklemek. Şekillendirmede herhangi bir sorun çıkmamasını, düşündüğümüz gibi olmasını umut ediyoruz. Şiddetli bir yağmur yaklaştığını öğrendik. Gökyüzü 10 dakika içinde kara bulutlarla kaplandı.
2: Arizona güneşli gökyüzüyle tanınan bir yer. Bugün havanın harika olmasını bekliyorduk ama birdenbire bozdu işte.
3: Fırtına çok tehlikeli olabilir. Materyalleri ve paletleri uçurabilir. Evlerin çatılarını sökerek uçurabilir. Yan taraftan vuruyor. Kısıtlı zamanımız var. Hemen dışarı çıkıp beton işlemini tamamlamak zorundayız.
2: Bu fırtınanın vereceği hasar işimizi başarmamızı engelleyebilir. Hatta havuzun şeklini bile bozabilir.
3: Tulaları kullanalım. Tulalar da ağır.
2: Derhal harekete geçmeliyiz. Evde muşamba örtüler buldum. Sanırım inşaat işçileri evde bırakmış. Hasar görmemesi için muşambaları betonun üzerine serdik.
3: Fırtınanın seyri nasıl?
2: Hiç iyi görünmüyor.

0: İşinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına.

0: dakika.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
3: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
2: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
3: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
6: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim ya.
7: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
8: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
9: A101'de Taze'nin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş. Ucuz,
10: ucuz. İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
11: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor. Sana
12: yakışanı tak. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
13: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
14: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
15: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
18: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Fırtına beklediğimizden daha kısa sürdü. Beton işçileri hemen tekrar işe koyuldu. Beton işini tamamlamayı başardılar. Yaptığımız tek şey oturup beklemek. Şekillendirmede herhangi bir sorun çıkmamasını düşündüğümüz gibi olmasını umut etmek.
1: Bugün fırtınanın verdiği hasarı belirlemekle işe başlıyoruz. Renkli beton şelalelerin herhangi bir hasara uğramadığını umut ediyoruz. Şelalelerin şekli artık tamamen oluştu. Bakalım sonuç nasıl olmuş? İyi olduklarından, çatlak oluşmamasından ve tam anlamıyla olmaları gerektiği gibi olduklarından emin olmalıyız. Bazı kalıplar yeniden kalıba sokmanın zor olduğu yerlerden çıkmış görünüyor.
0: Jane bana gösterdiği bazı yerlerde birkaç kusur meydana gelmiş.
1: Yağmur işi berbat etmiş.
2: Evet.
1: Buraya gelip etrafı temizleyecek ve düzeltmeleri yapacak zamanları olmadı. Üç şelaleyi yerinden söküp en baştan yapmamızın gerekmeyeceği iyi bir haber tabii.
0: Kusurları elle şekillendirebilir, cila yapabilir, birebir aynı görünmeleri için hepsini tıraşlayabiliriz. Bizim için çok basit bir iş.
1: Kriz önlenmiştir.
0: Kesinlikle. Birçok işi yaptık ama hala yapılacak çok şey var. Açık hava mutfağını tamamlamamız lazım. Yapay çimenliği ve yapay kaldırımları tamamlamamız lazım. Şimdi fayansları seçiyoruz ve peyzaj düzenlemesine devam ediyoruz. Selebi gömme masa koymaya karar verdi.
3: Ufak bir yemek masası alanı ekleyebilir miyiz? Örneğin gömme masa gibi bir şey.
0: Jay'den bu işi üstlenmesini rica ettim. Destekli konsollarla birlikte bir kaide yaparak istedikleri masayı yapabileceğimiz fikrini öne sürdü. Beğeneceklerini biliyorum. Listemizde birkaç son dokunuş daha mevcut. Ayrıca mobilyaları da monte etmek zorundayız. Detaylar projeyi mükemmelleştirir.
1: Dışarıda kullanacağımız mobilyalarda kırmızı kumaş kullanmaya karar verdik. Arka bahçeye enerji katacak ve davetkar bir hava verecek. Çok heyecanlıyım.
0: Hadi ateşleyelim.
1: Tamam, işte başlıyor.
0: Hadi.
1: Pekala.
0: Tamam.
1: İşte
0: bundan bahsediyorum.
1: Bunlar senin hayalin dostum.
0: Evet.
1: İşe yaramayacağını düşünmüştüm ama oldu işte.
0: Evet, sen her zaman hayallerime hayat veriyorsun. Dostum. Şahane. Proje bitti. Havuza su doldurduk. Ateş çukurunda ateş yanıyor. Barbekü çalışıyor.
1: Evet, gayet sağlam oldu.
0: Hiç kıpırdamıyor. Şahane. Son bir şey daha var.
3: Bugün büyük gün. Peki hazır mısın? Havuzu görmeye?
4: Bir an önce varmak için sürat cezası almaya bile değer.
3: Bence de.
4: Havuzu gördüğünde ilk yapacağın şey ne olacak?
3: Muhtemelen ağlayacağım. Bir kez daha dön. İşte geldik. Sabırsızlanıyorum.
4: Biliyorum.
3: Ah, can atıyorum.
1: Buyurun.
3: Aman Tanrım. Aman Tanrım.
4: Harika.
1: Bu sizin.
3: İnanamıyorum.
4: Olamaz.
3: Aa, harika. O kapı açıldığı zaman sesim çıkmadı. Başarmışlar, olağanüstü. İstediğimiz şey tam da buydu. Dışarı çıkıp bakmak için can atıyorum.
1: Hadi gidip bakalım.
3: Pekala.
4: Olağanüstü.
0: Ateş çukuru her şeyi ön plana çıkaran özellikte. Ateş çukurunun havuzun yarı çapı kadar olmasını istemiştiniz.
4: Harika.
0: Üç tane de şelaleniz var.
3: Şelalelere bayıldım.
4: Havuzun üzerinde havada duruyor gibi görünüyorlar. Tam istediğim gibi olmuş.
0: Yaklaşık 6 metrelik bir ateş barınız var. İsteyen kenarlara da oturabilir.
4: Üstelik askıda duruyor.
0: Evet, yaklaşık 1.80 uzunluğunda.
3: Jerome'nin tasarladığı ateş çukuru gerçekten olağanüstü.
4: Geleneksel olmaması en sevdiğim özellik. Daha önce hiç görmediğimiz türden.
0: Bir de hava kararınca görün. Ateşin yanmasını duvarlarda göreceksiniz. Gece bütün bu alanı aydınlatmaya yeter. Gerçekten üzerine yok. İşte yemek bölümü.
3: Çok beğendim. Umduğumdan çok daha iyi görünüyor. Çok göz alıcı, çok parlak. Her akşam yemeğimi burada yemek isterim. Yemeği hazırlayın.
0: Evet.
4: Birkaç Yunan arkadaşım masanın üzerinde dans ediyor.
0: Göreceğiz.
4: Elbette.
0: Harika.
3: Hadi o zaman.
4: Üzerinde
0: i̇şte,
4: zıplayabilir miyim?
0: Sağlam. Nasıl?
4: Vay canına.
0: İşte bu.
4: Evet.
0: Evet. Jay harika bir iş çıkardı.
3: Müthiş görünüyor.
0: Hadi gidip spa'ya göz atalım. Burası sizin sonsuzluk havuzunuz.
4: Şu anda taşıyor gibi.
0: Kesinlikle.
4: Mi?
0: Kesinlikle.
4: Vay canına. Sanki üzerinde cam varmış gibi.
0: Her fayansın mükemmel ve eşit şekilde yerleştirilmesi için çok vakit harcadım.
3: İnanılmaz güzel. Gittiğim bütün spalardan güzel.
4: Ne tarafa dönsem yeni bir şey görüyorum.
0: Buna ne dersiniz peki?
4: Harika.
3: Gerçekten mükemmel.
4: Su çok rahatlatıcı. Çizgiler çok modern ve temiz. Endüstriyel bir görüntü veriyorlar.
3: Ama doğayla çok uyumlu.
4: Doğanın sesini duyuyorsunuz.
0: Doğal, çağdaş ve modern.
3: Çok doğru. Hele şu destekli konsollara bayıldım.
0: Görmenize sevindim. Aynı zamanda en başta bahsettiğiniz şeylerin üzerinden geçmek istedim. Summer'ın 15 metrelik yüzme etapları ve o havuzdayken su sıçratmadan senin kitap okuyabilmen, kenarda oturup eşinin egzersizlerini hayranlıkla izleyebilmen.
4: Yine de arada bir üzerine kazara su sıçratacağım kesin, ben kazara.
3: Her şeye bayıldım ama keşfedilmeye bekleyen bir şey daha var bence. Summer, burası senin bölgen. Bu akşam barbekü yapmanı istiyorum.
4: Macanın harika görünüyor.
0: Gömme var istememiştiniz. Biz de onu biraz geriye yaptık. Pencerenizden olup biten her şeyi görebilirsiniz. Manzaranızı kesinlikle kapatmıyorum. Bu da gaz ızgaranız.
4: Müthiş görünüyor.
0: İşte barbekünüz.
3: Bunu nasıl kullanacağımızı öğreteceksiniz.
0: Evet, bedava ders vereceğim.
3: Müthiş. Bu çok güzel.
0: Söyleyin, ne düşünüyorsunuz?
3: Bence her tür beklentimizin ötesine geçmişsiniz.
0: Gördüğünüz şeyleri tasarlama için, bana güvendiğiniz için teşekkür ederim. Gerçekten minnettarım. Umarım tekrar gelip bu projenin tadını çıkarır ve sizin de keyif aldığınızı mutlulukla görebiliriz.
4: Telefon numaranız bende.
0: Evet, evet, evet. Beni nereden bulacağını biliyorsun.
4: Tokalaşmak yetmez. Teşekkür ederim.
0: Sizi tanımak büyük
3: teşekkür
0: bir
3: ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun.
3: Görüşürüz baylar. Bence Jerome ile Kay mucize yarattı.
4: Su nasıl?
3: Muhteşem. Duyguları, sesleri, görüntüleri ve hisleri ortaya çıkardılar. İstediğimiz şeyi tam olarak yakaladılar.
4: Bence de. İnanabiliyor
3: musun? Muhteşem görünüyor.
4: Harika.
3: Rüyalarımızın havuzuna kavuştuk. İstediğimiz her şey burada.
4: Konuklarımızı ağırlamaktan ve arka bahçemizin tadını birlikte çıkarmaktan mutluyuz.
0: Gitmek zorundayım.
3: Hayır.
4: Hayır.
0: Son bir test daha yapmalıyım.
3: Sahi mi?
0: O da J testi.
3: Oh.
4: Yaşasın. Kim benimle?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Net! Kazancım net, sigortam net.
6: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Budur.

0: Tasty. Yeni Tasty şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
2: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
7: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
6: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
7: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
10: Sarı kola!
11: Fanta sarı kola canım o.
9: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
12: Servis geldi. Çantam hazır mı?
13: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
14: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
15: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
16: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
17: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
18: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
19: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
20: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
21: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
22: Yüzme havuzları artık sadece çocuklar için değil. Bugünlerde seçkin tatil merkezlerinde gördüğünüz yüzme havuzları...
23: Aman tanrım.
24: Tatil köyünde gibiyiz.
22: En çılgın hayal gücünüze göre yorumlanarak...
23: Aman tanrım, olağanüstü.
25: Tüylerim diken diken oldu.
22: Arka bahçenize yapılabiliyor.
25: Biz de çok eğleneceğiz.
23: Kesinlikle harika.
24: Havuzumuza.
22: İşte bu işi gerçekleştiren adamlar. Onlar havuz kralları.
26: Herkes her şeye evet. Getirdi mi? Ben Piper, bu da Scott. 4 çocuğumuz var. Logan, Kira, Jayden ve Will. Austin, Texaslıyız. Havuz için heyecanlı mısınız?
27: Evet.
26: Tembellik etmeye hazırım.
28: Buraya 6 yıl önce taşındık ve hayallerimizdeki evi inşa ettik. Burayı çok seviyoruz. Ailece vakit geçiriyoruz. Ve şimdi bir havuzumuz olsun istiyoruz.
27: Tahmin etmem için bir dakikam var.
26: Çocuklar küçülmediğine göre artık bir havuzumuz olması şart.
27: Dur, otobüs. Otobüs durağı.
26: Evet. Havuzumuz olduğu zaman eğlencemizi içeriden dışarıya taşıyabileceğiz.
28: Hadi bakalım, dağıtın.
26: Havuzun içinde bir spa olmasını istiyorum ki uzun yorucu bir iş gününden sonra güzelce dinleyeyim.
28: Ben de dışarıda küçük bir mutfağım olsun. Orada mangal yaparken aynı zamanda maçları izleyebileyim istiyorum.
26: Çocukların da kendilerine göre istekleri var tabii.
27: Havuza atlayıp topları hazırlayarak bizimkilere atacağım bir yer istiyorum. Ya da bana.
23: Bana yapma.
26: Ha ha ha!
0: Eğimli bahçelerde her zaman ilginç zorluklar bizi bekler.
1: Ama en büyük sorunumuz çocuklar için inşa edeceğimiz bu havuzu zamanında oraya koymak olacak. Zaman bizim için çok önemli.
0: En büyük kızlarının seneye üniversiteye başlamadan önce onlarla vakit geçirmek istemesi çok hoş. Hı-hı. Onun yaşındayken ailem beni hiç evde tutmak için çabalamadı.
1: Evet, kesin öyledir. Kilidini değiştirmediklerine şaşırıyorum. Evet, hazır mısın? O zaman yapalım şu işi. Stankert ailesi yeni havuz planlarını görmek için sabırsızlanıyor.
26: Merhaba.
1: Merhaba. Nasılsınız?
26: Hoş geldiniz. Girin içeri.
1: Teşekkür ederiz. Ama onlara göstermeden önce bahçelerine bakıp her yeri hesapladığımızdan emin olmak istiyoruz.
0: Havuz için ne kadar güzel bir alan.
1: Evet, bayağı çalışmalıyız. Bize nasıl bir şey istediğinizi söyleyebilir misiniz?
26: Uzun yorucu bir iş gününden sonra eve gelip çocuklar havuzda oynarken ben de spa'da rahatlamak istiyorum.
28: Ben bahçe mutfağım olsun istiyorum. Dışarıda hem hamburger hazırlayıp hem de televizyondan maç seyretmek istiyorum. Ama bunu aile yeri olarak görüyoruz. Evet. Hepimizin takılabileceği ve evimizin merkez noktası olmasını istiyoruz. Çocuklar büyüyüp taşınmadan önce bu hayalimizi gerçekleştireceğiz.
1: Bu her yaştaki insanın katılacağı bir şey.
26: Evet.
1: Peki şekli nasıl olsun?
26: Spa'nın kabine yakın olması çok hoş olur. Ben orada otururum, Scott da yemek yapar. Ve ben çocukları izlerim. Harika bir akşam olur bence. Gerçekten mükemmel olur.
1: Spa'yı sığ bölgeye alırız. Böylece çocuklar derine
26: atlayabilir. Kesinlikle. Evet. Bana da su sıçramamış
0: güzel
26: olur.
0: Çok doğru. Güzel.
26: Aynı zamanda şöyle güzel bir özellik. Bir şelale ya da bir sonsuzluk köşesi gibi bir şey görmek isterim.
0: Genelde sonsuzluk köşesi engebeli bahçelerde olur ama daha çok eve doğru yokuş aşağı olan bahçeler görüyoruz ve bunlara sonsuzluk köşesi eklediğimizde ilgi merkezi haline geliyor.
26: Harika, evet, çok süper. Güzel.
1: Tasarımı görmeye hazır mısın?
0: Evet.
26: Evet.
1: Güzel.
26: Görelim bakalım.
28: Oo, harika.
26: Bu muhteşem.
0: Bahçeniz eve doğru yukarıdan aşağı indiği için tasarım konusunda biraz yaratıcı fikirler ortaya koyabildik. Havuzu bu eğime yerleştirerek arkadaki duvarı yükselteceğiz.
26: Aa, şuraya bak, bu senin için.
0: Will'in sıçrama bölgesi de tam burada olacak.
1: Will'in şurada güzel bir basamağı olacak. Atladıktan sonra hemen çıkıp tekrar atlayabilecek.
0: Duvara tırmanıp bir daha atlayacaksın.
1: Evin içinden de görebileceğiniz bir şelale tasarladık. Çok güzel olmuş.
28: Sonsuzluk köşesinin her iki tarafındaki sütunlar da çok iyi olmuş. Bayıldık.
0: Evet, çok iyi bir dokunuş.
1: Kabin bölgesine giden 4 basamağımız var. Çok hoş.
28: Kabine bayıldım. Tam aradığım şey. Bahçe mutfağını bu şekilde tasarlayıp barbeküyü de tam ortasına koymanız çok hoşuma gitti.
1: Hemen spa'nın yanında güzel bir eğlence yerimiz olacak.
28: Şuna bak.
26: Benim yerim mükemmel.
1: Şelaleyi spa'nın içine dökülecek şekilde tasarladık. O yüzden şelale akarken sen de güzel bir ses duyacaksın.
26: Çok güzel. Bu çok iyi olur.
0: Traktörleri getirip başlayalım mı?
27: Evet.
1: Pekala. Yapalım şu işi.
0: Bugün büyük gün. Evet, gel bakalım. Traktörler arka bahçeye girdi. Şimdi kazmaya hazırız. Her şeyin bir sırası var. Havuz ekipmanını evin kenarına koyacağız. Bütün tesisatı yerleştirmek üzere bir hendek kazıyoruz. Hendekle işimiz bittiğinde havuzla devam edeceğiz. Tam spreylediğimiz bölgeleri nasıl özenle aldığına bakar mısınız? Ve arkamda da aynı şekilde havuzun köşelerini süpürüyor. Şimdi havuzun nasıl bir şekil alacağını görebiliyoruz. Kazma işinde oldukça iyi gidiyorduk. Ama sonra sert toprağa geçtik. Burası Texas. Toprakta bir sürü sert kaya var. Makine değiştirdik. O makinenin önünde kayaları kıracak olan bir çekiç var. Normalde yumuşak bir toprağı olan alanı kazmak 2 günümüzü alır ama bu sert kayalarla beraber burası 3-4 günümüzü alacak. Sonunda çukur kazıldığına göre artık havuzun etrafına kalıplarımızı koyabiliriz.
1: Sonra betonarme demiri. Demirler havuzun iskeletini oluşturuyor. Bu iskelet her şeyi bir arada tutacak. Tesisat işi de bittiğinde havuzu yapmaya başlayabiliriz. Bugün Stankert havuzunda harç püskürtme günü. Kamyonumuzu da buraya getirdik. Her şey kompresöre bağlı. Çok gürültülü ve etrafı duman içinde bıraktı. Buranın üstünden geçmek için hazırız. Bunun gibi havuzlarda dikkatinizi çeken şeylerden biri de bizim düğme tahtası dediğimiz şey. Basitçe söylemek gerekirse delikli bir pano. Çeliğin dış kısmına yerleştiriliyor. Bu da adamlarımıza üzerine püskürtecek bir yapı sağlamış oluyor. Böylelikle duvarın iç kısmını inşa edebiliyoruz. Beton kuruyunca kalıbı çıkarıp dışarıdan da püskürtebilecekler. Havuzun içine harç püskürtürken hiç hata yapmamakta fayda var. O yüzden her şeyin hazır olduğundan emin olmalısınız. Işıkların ne kadar derin ve dönüşlerin tam olarak nerede olacağını hesaplıyorum. Bu sütunları iki kez kontrol edince çok ciddi bir sıkıntımız olduğunu anladım. Su pervazındaki bütün o yağmur suyuyla beraber havuzun çelik ağırlığı her şeyin biraz eğilmesine sebep olmuş ve sütunlarımızı da biraz kaydırmış. Sütunlar bu şekilde hemen zarar görüyorsa deler çekişlerle gelip bunların hepsini kaldırıp tekrar başlamalıyız. Ekip çoktan havuzun yapımına başladı. Bu tarafa doğru geliyorlar. O yüzden bu değişiklikler hemen yapılmalı.

0: Sankırtların Austin, Texas'taki havuzunu yapmaya başladık. Arch ekibi havuzun ön kısmını hallederken sütunlarla ilgili çok önemli bir sıkıntıyla karşılaştık. Su pervazındaki bütün o yağmur suyuyla beraber havuzun çelik ağırlığı her şeyin biraz eğilmesine sebep olmuş ve sütunlarımızı da kaydırmış. Onlar eğilirse beton da aynı şekilde kayacak ve çelik iskeleti istediğimiz şekilde örtemeyeceğiz. O yüzden dikey geldiklerinden emin olmalıyız. Çelik ekibi sütunları tekrar düzeltecek. Çünkü bütün o çelik kafesi olduğu gibi kaldırıp hareket ettiremeyiz. Orada tonlarca çelik var. O yüzden sütunları düzeltip havuzda dik bir şekilde duracaklarından emin olmalıyız. Bu zamana karşı bir yarış. Bu işi bir günde bitirmeliyiz. Ve beton ekibini bekletmek istemiyoruz. Burası tam merkezde kalıyor. Çelik ekibi sütunları doğru şekilde yerleştirdiğine göre işimize devam edebiliriz. Havuzun kabuğu bitti. Şimdi taşla süslemeye geçelim. Havuzun arka duvarıyla başlıyoruz.
1: Bu işleme başlarken önce duvarı düzeltiyoruz. Havuza su koyduğumuzda su her zaman belli bir seviyede kalacak. Eğer taşlar düzgün değilse hemen görebileceğiz. O yüzden bütün taş parçalarının kenarlarını yontuyor ki daha natürel bir görüntüyle beraber bir yapbozun parçaları gibi görünsün. Kullandığımız taş kaplama Oklahoma taşından. Çok kalın, ağır ama güzel bir taş. İçinde bir sürü renk var. Kahverengi, çikolata tonları. Bütün taş parçalarını havuzun duvarına yerleştirdikten sonra duvar semeriyle kaplayacağız. Scott ve Piper'ın seçtiği semer Loder kireç taşı. Beyaz bir taştır. Kayalarla çok güzel bir kontrast yaratmış olacak. Duvar semerini de hazırladıktan sonra kalıbı çıkarıp 6'ya 6 su hattı fayansını yerleştirmeye başlayacağız. Gördüğünüz gibi seçtikleri fayans rengi de içinde kırmızı olan bir çeşit gri. Kaplamaya çok yakışacak bu.
0: Duvarcılar taşı havuzun çevresine koymaya hazırlanırken biz de spa için seçtiğimiz taşları yerleştirmede büyük ilerleme kaydediyoruz.
1: Sanki basamak çıkıyormuş gibi görünen hoş bir özellik kazandırdık. Hatta düğün pastası gibi de diyebiliriz. Bu taş parçalarını alıyoruz, köşeye yerleştirip yüzünü hafif parçalıyoruz. Merdiven basamağı ve oyuk yüzey kombinasyonu suyun dans ederek çok güzel bir görüntü oluşturmasını sağlıyor. Sadece gösteriş olsun diye değil, ayrıca çıkardığı ses de Sankart ailesi için çok önemli. Şelalenin spadan havuza doğru dökülme sesi bu havuzu ilginç kılan özelliklerinden biri. Buradaki işimiz neredeyse bitti, son parçayı yerleştiriyor. Bitmiş halini göreceğiz. Bu işlem çok vakit alıyor ve gerçekten yetenekli biri gerekiyor.
0: Duvarcılar önümüzdeki birkaç günü luder taşını oyarak ve pürüzlü kenarları zımparalayarak geçirecek. Onlar işlerini yaparken biz de Sankırtlarla görüşüp yeni havuzları için çakıl taşı seçeceğiz.
1: Havuzun dibini görmek için seçeceğimiz taş türü bizim için gerçekten çok önemli.
2: Evet, çocukların güvende olması için gerçekten de çok önemli.
0: Evet, seçebileceğiniz 4 farklı renkte taş getirdik. Dip rengi havuzun yüzeyindeki su rengini çok etkiliyor.
2: Şu bayağı koyu aslında.
1: Tamam, o zaman bunu çıkaralım. 3 tane kaldı.
0: Çok koyu bir renk havuzun dibini görmeyi zorlaştırır. Beyaz da çok parlak durur.
2: Ve bence şunu da eleyebiliriz.
1: Tamam, 2 tane kaldı.
0: Zor bir karar olabilir ama ailemiz geleneksel tarzı seçiyor. Bunu kimler beğeniyor?
1: Hepiniz aynı fikirdesiniz demek.
0: Güzel, çok iyi.
1: Bunu da ortadan kaldıralım.
2: Süper seçtiniz. Bence.
0: Çok güzel olacak. Alçıyı seçtik. Ama havuzu ortaya çıkarmadan önce yapacak çok şeyimiz var. Sadece döşeme için değil, aynı zamanda dikey koyu mavi fayansları sonsuzluk köşesinin yüzüne yerleştirmek için de hazırlık yapıyoruz. Bu ters köşede döner bir yapı olduğu için fayansları dikey yerleştirmeye karar verdik. O yüzden normalden biraz değişik oldu ama sütunlara dikey şekilde yerleştirilen travertenlerle birlikte çok uyumlu oldu. Bu uzun taş ve fayans parçalarını alıp istediğiniz şekilde bir çembere yerleştiremezsiniz. O yüzden bu şekilde dikey koyunca havuza çok güzel bir hava katmış oldu. Bu sonsuzluk köşesi eve doğru baktığı için biraz değişik oldu. Pencereden bakınca görebilecekleri muhteşem bir manzara. Bizimkiler canla başla çalışıyor. Her şey bittiğinde ve su doldurduğumuzda harika görünecek.
1: Evet, ne düşünüyorsunuz?
2: Vay canına! Muhteşem görünüyor.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
0: Atıştırmalık?
2: Yok, ben doyamalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim mi?
3: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
4: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
5: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
6: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
5: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
6: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
4: Yeni Magnum Sandviç. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum. Has peşindeysen.
7: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
8: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Çantam hazır mı?
10: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
11: Otel harika.
12: Evet ve geceliği sadece 13.500.
13: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
11: Trivago'ya bakmalısın.
14: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
15: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.
17: Ben Chris.
18: Ben Max.
17: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
18: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
17: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
18: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
17: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
19: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
19: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleri Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
20: Bu ne böyle?
19: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Merhaba.
1: Merhaba.
2: Austin, Texas'ta Piper ve Scott, Sankart ve onların 4 çocuğu için bir havuz yapıyoruz.
1: Vay canına. Muhteşem görünüyor.
3: Harika.
2: Havuzun etrafındaki duvarı neredeyse bitirdik ama hala yapılacak çok iş var ve bugün oldukça yoğun bir gün olacak.
4: İşte şimdi beton dökebiliriz. Sankartlar evin rengine de uysun diye açık kahverengi bir beton rengi seçti. Böyle bir döşeme için neredeyse 10 metreküplük beton gerekiyor. Beton kuruduğunda yüzeyi asitle yıkıyoruz ve kum döküyoruz ki güzel bir görüntü versin. Scott'ın kabininde de işler iyi gidiyor. Bittiğinde harika olacak. Barbekü yaparken televizyon izleyecek ve aynı zamanda çocukları gözetleyebilecek.
2: Bu kulübe harika görünüyor. Bu şömine ile beraber muhteşem oldu.
4: Evet, şömine gayet iyi gidiyor. Taş bir duvar öreceğiz. Ama sonra üstüne havuzda kullandığımız taşları kaplayacağız.
2: Burası harika bir açık hava alanı olacak. Scott buna bayılacak. Barbeküsü var, televizyonu var. Hepsi bu güzel meşe ağacının etrafında. Harika olacak.
4: Bu onlar için gerçekten çok önemli bir şeydi. Bütün o aile aktivitelerini dışarıda da yapabilmek. Yemek vakitleri, eğlence vakitlerinin hepsi burada gerçekleşecek.
2: Müthiş.
4: Bitirmek üzereyiz. Şimdi ailenin seçtiği mavi renkle havuzumuzu boyuyoruz. Piper ve Scott çocukların güvenliği için havuzun tabanını kolayca görebilmek istediler. Bu renk onların isteğini gerçekleştirecek ve aynı zamanda Sankartların arka bahçesinin o güzel manzarasını pekiştirmiş olacak. Scott'ın kabinindeki mutfağı bitirdiğimizde Sankartlara hayallerindeki arka bahçeyi göstermek için hazır olacağız.
1: İyi ki bu adamları tutmuşsun.
4: Geriye bir tek birkaç mobilya kalıyor.
1: Mükemmel.
4: Buraya?
1: Evet. Çok rahat görünüyor.
4: Sen gerisini halledersin.
1: Ben limonata getireyim mi?
4: Güneşin
1: altında çok terlediniz. Bence yapabilirsin Steve. Havuz inşa ediyorsan yer ayarlaması da yapabilirsin.
2: Limonatayı getirdim. Barbekü için kapkacak. Mükemmel. Tam 6 kişilik bir aileye göre.
4: Bence çok beğenecekler. Hadi gidip onları
1: tamam
4: getirelim.
1: Tamam ama önce küçük bir sürprizim olacak. Will'in havuzda kendine ait özel bir alanı olmasını istediğini biliyordum. Will'in resmi atlama yeri.
2: Çok iyi.
4: Muhteşem. Hadi gidip onları getirelim. Buna bayılacaklar.
2: Havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
3: Evet.
2: Peki ne düşünüyorsunuz?
3: Oh!

0: Bu havuz için döktüğümüz terin karşılığını bugün alıyoruz. Çünkü bugün şov günü. Havuzunuzu görmeye hazır mısınız?
1: Evet.
0: Peki, ne düşünüyorsunuz?
2: Harika görünüyor.
0: Çok büyük bir değişim.
2: Önceden sadece bir tepeydi ama şimdi çok güzel.
3: Tasarımı çok beğendim. Kıvrımları ve şekli beklediğimden çok daha iyi olmuş. Eski bahçe avlusunu yenisiyle pürüzsüz bir şekilde entegre etmelerine bayıldım. Yenilendiğini fark etmiyorsun bile. Aslında her şey önceden düşünülmüş ve yapılmış gibi.
0: Evet, çok hoş bir oturma alanı yaptık. Burası resmen eğlence severlerin cenneti oldu.
4: Ailece bütün eğlencenizi içeriden dışarıya taşımak istediğinizi söylemiştiniz. Sanırım şimdi bu hayalinizi gerçekleştirebileceksiniz.
2: Evet, kesinlikle. Taşları çok beğendim. Harika görünüyor. Sanki doğanın içindeymişiz gibi.
3: Taş işçiliği demişken spanın etrafındaki şelale basamaklarına bayıldım.
2: Taş duvara eklenen bu özellik suyun çok hoş ve sessizce akmasını sağlamış. Burada oturup dinlemek harika hissettirecek.
4: Sonsuzluk köşesinin eve doğru akmasını
2: sağladı.
4: Evet,
2: harika olmuş. Çok güzel görünüyor. Sütunları ve taşları da çok beğendim.
3: Sütunlardaki taşların da dikey olarak dizilmesi ve taşın geri kalanından bu şekilde ayrılması çok hoş olmuş. Kabinin ezber bozan bir tasarımı var. Muhteşem. Soğuk günler için şöminemiz bile var. Televizyonla beraber barbekü yaparken maçı da kaçırmayacağım. Bu çok hoş tabii.
4: Bütün yıl boyunca bunu kullanabilirsin.
3: Bu havuz ailemiz için yepyeni bir dönem başlattı. Artık bütün eğlenceli aktivitelerimizi dışarıda da yapabileceğiz. Çocuklar yüzerken biz de

0: Kabinde oturabileceğiz. Herkes istediği şeyi yapabilecek.
1: Artık arka bahçemizde çok güzel vakit geçirebileceğiz ve bir sürü anımız olacak. Çocuklarımız için harika bir dönem olacak. Birileri savaş topu mu hazırlıyor yoksa?
2: Arkasında kendi adımı görebiliyorum.
3: Bu tabela herkesi senin atlayışlarına karşı uyarsın diyordu.
4: İlk kim bombalayacak, sen mi? Hadi, şimdi sizi baş başa bırakacağız. Rahatınıza bakın.
1: Will'in havuza bombalama atladığını görmek beni çok mutlu etti.
0: Şu köşeden atlayıp çıkıp tekrar atladığını görebiliyorum.
1: Bu yaz havuzda çok yorulacağı kesin. Ve spa çok hoş olmuş.
0: Komşularımızı ve arkadaşlarımızı da davet edecek kadar yer var. Hep birlikte burada dinlenebiliriz. Mutfaktan gidip bir içecek almak veya maç seyretmek çok kolay. Yetişkinler kendi hallerinde takılırken çocuklar da havuzda eğlenebilirler.
2: 4, 3,

0: Yeni havuzumuzu çok beğendik. Arkadaşlarımızla ve komşularımızla beraber çocukların havuza atlayıp zıplamalarını izlemek gerçekten çok keyifliydi.
1: Herkes için bir şey var. Çocukların istediği her şey ve benim için de bir kabin var.
0: İstediğimiz her şeyi bize verdiler. Kesinlikle muhteşem.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
4: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
1: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
0: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
1: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.

0: siparişiniz.
1: Ve Pepsi'niz.
2: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
9: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam, son bank, kartım Hadi.
10: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
11: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
12: İnternetten de suç mu işledinmiş abi?
13: Kesinlikle abi.
12: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
13: Kalp gönder kalp.
14: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi? Güzel.

0: Buzdağı göründü.
1: Denizin şehri Maryland'de 3 kiloluk Titanic Sunday imtihanını denemek için Ice Cream Parlor'a geldim.
2: Psikolojik olarak kendini hazırladığına emin ol.
1: 2,5 kilodan 3 kiloya çıkabilir. Bu kovayı 30 dakikada bitirebilirsem bir tişört alacağım ve fotoğrafım hayatta kalanlar duvarına asılacak.
0: Beyninin donmaya başladığını görebiliyorsunuz.
1: Çok soğuk. Hey Titanic! Ben dünyanın kralıyım! Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Gelsin! Gelsin!
1: Maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorumlu. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Yemek kaçamağım beni Ocean City, Maryland'e getirdi. Bir kumsal vazgeçilmezini, bir iskele tatlısını ve bana çığlık attıracak bir sundae tadacağım. Ocean City dalmaya hazırım. Atlantik Okyanusu ve White Bay adası arasında kalan Ocean City sadece 8000 kişiye ev sahipliği yapıyor. Ama bu tatil yeri kum, güneş ve deniz yemeklerinin peşinde 8 milyon turisteye kapı açıyor. Maryland mutfağı balıkla dolu olsa da olmazsa olmaz bir yemekleri daha var. Maryland'da yapılan bir gezi yengeç olmadan tamamlanmaz. Burada Fish Days'te şehrin en iyi yemeğini kumsalda bir günle birleştiriyorlar. Balıkçı arkadaşlar arasında haftalık bir barbekü buluşması olarak başlayan bu iş önce boy olarak büyüdü, sonra endam olarak. Daha sonra şehirdeki en iyi restoranlardan biri haline geldi. Burayı Ocean City'nin geri kalanından ayıran şey nedir?
4: Fish Days harika bir deneyim. Aileler için mükemmel. Harika vakit geçirebiliyorsunuz. Yemekler muazzam.
5: Buraya tekneyle geldik.
1: Yani hem restoran
5: İskeleye
1: hem
5: yatak. İskeleye yanaş, park et, içeri gir, yemek ye ve harika atmosferin tadını çıkart.
1: Atmosfer harika olsa da turistleri de yerlileri de buraya çeken şey devasa boyda sunulan taze deniz mahsulleri. Takoları anlatın. Bu takodan daha çok burrito'ya benziyor.
4: Kesinlikle harika. Ahiton balığı, lahana ve sos var. Ne katıyorlar bilmiyorum ama akıl almaz. Doyamıyorum. Sürekli gelip tekrar yemem gerekiyor.
1: Yani sence doyulamayacak bir şey mi?
4: Öyle.
1: Klasik bir deniz yemeğine akıllıca bir yenilik. Fakat ben sadece yenilik ve eğlence aramıyorum. Ben ünlü yemeğin peşindeyim. Fish Days'in Jumbo Yengeç Sandviçi Maryland'in en iyisi olabilir. Böyle bir yengeç sandviçini Ocean City'nin her yerinde bulabilir miyim?
0: Buralarda pek çok yengeç sandviçi gördüm ama bu ayrı güzellikte bir sandviç. Şu jumbo topa bir bakın.
1: İçindeki yengeç parçalarını görebiliyor musunuz? Bunu her yerde bulamazsınız.
0: İçinde katkı yok.
1: Dolgusu yok. Pekala, üstüne bir şey serpilmiş gibi. Bu yengeçleri burada tutuyorlar. Bu yüzden porsiyonlar çok büyük. Hemen burada koyda yakalıyorlar. Bu lezzetlerin arkasındaki kadınla tanışmam gerekti. Bayan Pet. Burada yengeç sandviçi yapan tek kişi olduğunu söylendi. Büyük sorumluluk. Tarifi sizde mi? Nasıl yapıyorsunuz?
6: Tarif Fish Tales'a ait ama kendimden pek çok şey katıyorum.
1: Biraz sevgi katmak gerek. Özellikle evet. Yengeç sandviçlerine.
6: Sen de yapmak ister
1: çok
6: misin?
1: Çok isterim. Yengeç sandviçi ilk önce malzemeleri bir arada tutacak olan mayonez ve yumurta karışımıyla başlıyor. Sonra Hint cevizi ve Old Bay katılmış gizli baharat karışımı ekliyoruz. Ve harika sonuca doğru gidiyoruz. Hint cevizi katınca daha tatlı ve odunsu bir aroma katıyoruz. Ayrıca Old Bay çeşnisi de var. Bu Maryland'de 1939 yılında bulunan 18 baharatın karışımı bir çeşni. Old Bay çeşnisi Maryland'de klasik bir tat. Ama gösterinin asıl yıldızı Jumbo Boy mavi yengeç eti.
6: Şunun büyüklüğüne bak.
1: Baksana ne kadar da büyük.
6: Evet.
1: Ya şuna bak, taze yengeç.
6: Evet.
1: Miyim?
6: Evet, sadece bu seferlik.
1: Güzelmiş.
6: Patronum görmesin.
1: Hayır. Çok tatlı. Hepsini yemekten kendini nasıl alıkoyuyorsun?
6: Koy susturuldum. Bakalım böyle
1: tamam,
6: devam
1: koyuyorum.
6: Et.
1: Sonra mavi yengeç sosa bulanır. Nazik olmam gerek değil mi?
7: Bütün tatların birbirini bozmadan birleşmesini istiyoruz. Hepsini bir arada tutması için bir miktar ekmek kırıntısı döküyoruz. Artık yengeç sandviçleri porsiyonlara ayırabiliriz.
6: Avuç kadar toplar yap.
7: Yemeklerim oldukça büyük.
6: Evet.
7: Beyzbol topundan büyük oldu.
6: Fırına koyma zamanı geldi.
7: Fırında 230 derecede 8 dakika pişiriyoruz ve artık yengeç sandviç yapmaya hazırız. Güzelliğin
6: tam
7: kendisi.
6: Tam arkana bırak.
7: Şuna bak. Oo, güzel. Senin için ufak bir parça bıraktım.
6: Evet.
7: İster misin?
6: Patron nerede?
7: Gören yok.
6: Güzel.
7: Bol
6: çok
7: şans.
6: Güzel.
7: Yapacak sadece bir şey kaldı. Başlıyorum. Bana şans dile.
6: Bol şans. Hepsini tek seferde
7: Hayır,
6: mi yiyeceksin?
7: Hayır, yarısını sana verecektim.
6: Isırdıktan sonra
7: kesin
6: mı?
7: Kesin mi o zaman?
6: Hayır, hepsini
7: ye. Çok tatlı.
6: Maryland'in yengeç eti.
7: Bu Maryland yengeci. Yengecin tatlılığını dengeleyen hafif bir acılık olmasını sevdim. Ve Hint cevizi yengecin tamamında şarkı söylüyor adeta. Ocean City Maryland'e yapmaya geldiğim deneme o kadar büyük ki adına Titanic demişler. Fakat önce sahilin sunduğu en ikonik şekerlerden birini tatmak için küçük bir mola veriyoruz. İskelelerden kumsallara Ocean City Maryland çok tatlı bir yer. Ama buranın yerlileri daha tatlı bir şey istediğinde buraya Dali's Candyland'e geliyor. Sahili düşündüğümde aklıma iskele geliyor, okyanus geliyor, köpek balıkları geliyor, sonra da şekerleme geliyor.
2: Tabii ki de bu.
7: Bu çok ünlü.
2: Bir kere en iyi tattınız mı geri dönemezsiniz.
7: 1910'da kurulan bu yerde Dali ailesi 100 yıldan uzun süredir tuzlu su şekerlemesi satarak bu meslekte en iyilerden biri olarak nam salmışlar. Ama bu Ocean City lezzeti sadece yerel halkı kendine çekmiyor. Nesillere uzanan bir hayran kitlesi oluşturuyorlar.
8: Oğlum 3 yaşına girdiğinden beri buraya gelmemiştik. Şu an 12 yaşında ve kızım buraya hiç gelmemişti.
7: Yani bu ev karşılaması gibi, yeni bir macera gibi.
8: Kesinlikle.
9: Ben buraya hiç gelmedim.
7: Öyle mi? Benim de ilk seferim. İlk seferin olduğuna göre ne düşünüyorsun?
9: Burayı çok sevdim.
7: Çok eğlenceli değil mi? Burada bolca şeker var.
8: Yarın buradan gidiyoruz. O yüzden gitmeden tuzlu su şekerlemesi almak istemiştik.
7: Bir tür bağımlılık.
8: Bu yüzden buraya geldik.
7: Bu alışkanlık yapan şekerler 4 kuşaktır şekercilerin ün kaynağı. Rudolf Dali'nin torununun torunu bana işlerin nasıl yürüdüğünü gösterecek. Sen de Dali'sin değil mi?
10: Evet.
7: Hiç kimsenin Hello Dali şarkısını söylediği oluyor mu? Hı-hı. Çok mu?
10: Her zaman.
7: Tamam, söylemeyi keselim. Şeker yapmaya ne zaman başladın?
10: Çalışmaya 12 yaşındayken başladım ama aslında işin içinde büyüdüm.
7: Ben Jersey kıyısında tuzlu su şekerlemesiyle büyüdüm. O zamanlar çok fazla aroma çeşidi yoktu ama sanırım burada pek çok aroma mevcut.
10: 35'ten fazla aromamız var.
7: Peki bugün hangisini yapacaksın?
10: Fıstık ezmeli yapacağız. En popüler çeşidimiz. Tam ortasına fıstık ezmesi
7: koyuyoruz.
10: Hadi
7: şekerleme koyuyoruz. Yapalım.
10: Hadi yapalım.
7: Tamam gidelim, sen önden git. Şekerleme yapacağız. Bu perdenin arkası Willy Wonka'nın fabrikası gibi. Ve bu altın bilet bize ön koltuğu garantiledi. Bu şekerlemeyi pişireceğimiz kazan değil mi?
10: Doğru.
7: Şekerleme yapmanın ilk aşaması bu çok sıcak. Ne kadar sıcak?
10: Şu anda içeride buhar var. Muhtemelen 500 derece.
7: Kazan sıcaklığına eriştiğinde içine mısır şurubu ve şeker koyuyoruz. Sonra toz haline getirilmiş bitki yağları karışımı katıyoruz. Ve son olarak gizli malzeme. Bu ne Andrew?
10: Su.
7: Sadece su. Tuzlu sulu şekerde tuzlu su yok. Hikayeye göre şekerleme dükkanını deniz suyu basmış ve sonrasında bir şaka olarak tuzlu sulu şekerleme demeye başlamışlar. Peki başından sonuna kadar ne kadar zaman alıyor?
10: Yaklaşık 6 dakika. 2 saatlik bir vardiyada 725 kilo yapabiliriz.
7: Şekerleme mi?
10: Evet, şekerleme.
7: İlk parti bittiğinde 3 çeşit parçaya ayırıyoruz ve sertleşmesi için bekletiyoruz. Hepsini yapacak mısın?
10: Hepsini.
7: Tamam.
10: Bugün sadece 15 parti daha yapacağız.
7: 15 mi?
10: Evet, ve 3 ile çarp.
7: Ben sadece bir paket istemiştim. Dinlendikten sonra tepsilerden çıkartılıp çekim için hazırlanıyor. Şimdi eğlenceli kısma geldik.
10: İşte böyle. Şimdi salla. Düzgün bir şerit haline geldiğinde vanilya ekleyebilirsin.
7: Dali fındık ezmesi şekerlemesi için vanilya kullanıyor. Şekerlemeyi çekmek onu havalandırıyor değil mi? Sonuç olarak da içinde hava kabarcıkları oluşur, daha çiğnenebilir ve yumuşak hale geliyor. Kabarcıkları görebiliyorum. Rengi tamamen değişiyor.
10: Kesinlikle doğru.
7: Çok sevdim. Çok yumuşak görünüyorlar. Birkaç dakika çekme makinesinde bekledikten sonra büyüleyici şekerlemeyi indiriyoruz. Bu büyük bir şeker ayıcıkla güreşmek gibi. Evet tamam. Tuttun mu? Tamam tamam. Evet tutuyorum.
10: Evet yanındaki masaya bırak.
7: Sonra da fıstık ezmesini ekliyoruz. Fıstık ezmesini nereden
10: alıyorsunuz? Tamamen doğal fıstık ezmesi kullanıyoruz. Değil mi? Ve kendi yaptığımız fondanı ekliyoruz.
7: Aha. Sen çalışırken ben de kalite kontrol uğruna biraz tadacağım. Oh, gerçekten çok yumuşak ve aromalı. Neden bütün fıstık ezmeleri böyle değil?
10: İçlerinde şeker yok o yüzden. İçine fondan katınca her şey güzel olur.
7: Sandviç tarifimi gözden geçireyim. Şekerleme elle yuvarlanıyor ve yavaşça çekilmesi için makineye yerleştiriliyor. Sonra da ip haline getiriliyor. Şeker yapıyorum. Kıvrılıyor ve mükemmel şekilde paketlenerek 1500 parçaya kesiliyor. Başardık. Şunlara bir bak. Ne kadar da 1500 mü?
10: Evet yaklaşık olarak.
7: Sadece bir tane istiyorum.
10: Bir tane alabilirsin.
7: Hemen şimdi.
10: Keyfine bak.
7: Pekala.
10: Bunun gibisi yok.
7: Yumuşak. Sadece şekerlemenin kıvamı bile çok güzel ve tadını çıkartabiliyorsun. Ama fıstık ezmesi çok zengin ve içinde çok yumuşak duruyor. Sanırım favori tuzlu su şekerlememi buldun. Ocean City'de Justin's dondurma salonundayım ve Titanic Sunday meydan okumasına katılacağım. 3 kilo dondurmayı mideye indiren %2,5'luk kesime girebilirsem fotoğrafım hayatta kalanlar duvarına asılacak ve bedava tişört alacağım. Aklımdan geçen dondurma gezisi bu değildi. 1987'de açılan Justin's Ocean City'nin vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Seçebileceğiniz 40'tan fazla dondurma çeşidiyle bulabileceğiniz en iyi ve en büyük dondurmaları sunuyorlar. Bu şehirde mi yaşıyorsunuz?
11: İkimiz de 30 dakikalık mesafedeyiz. Ne zaman Ocean City'ye gelsem buraya uğrayıp bir top dondurmayı yerim.
7: Bunlar verdikleri normal porsiyonlar mı?
11: Evet, genellikle epey büyükler.
7: Elimde bir kaşık daha olsa sizinle paylaşırdım.
12: Hayır, paylaşmazdın.
7: İşte açıcılığıyla nam salan dondurmaların boyutu teknelerden, korsan gemilerinden devasa yatlara kadar değişiyor. Fakat Justin's öyle büyük bir şey sunuyor ki diğerleri karşısında rakip bile olamaz. 3 kilo dondurma ve süsleme krem şantiden bir buzdağıyla kaplanıyor ve 4 büyük boy külahla sunuluyor. Titanic Sunday denemesi. Pekala, Titanic Sunday denemesini iyi biliyor musun?
2: Aa biliyorum, aslında eskiden burada çalışırdım.
7: İnsanların denediğini görmüşsündür
2: evet,
7: o zaman.
2: Evet, muhtemelen 30 ya da 40 tane sundum. Canavarımsı bir meydan okuma.
7: Kendin hiç denedin mi?
2: Denedim.
7: Denedin mi? Bitirebildin mi?
2: Bitiremedim. İlk yarısında iyi gittim. Maraton koşmak gibi bir şey bu. İçinden hepsini ağzına tıkıp olabildiğince çabuk bitirmek gelecek ama belli bir hızla gitmen lazım. Futbol oyuncusunda olduğu gibi her şey zihinsel iradede bitiyor.
7: İşte bu kesinlikle tamamen zihinsel
2: irade. Psikolojik
7: irade.
2: Olarak kendini hazırladığına emin ol.
7: Bu kovayı yenmek için yapılan 1200 girişimden sadece 30 cesur kişi başarılı olabilmiş. Senin için ne kadar sürmüştü?
13: 21 dakika.
7: Başıma neler gelecek?
13: Başta çok iyi hissedeceksin.
7: Evet.
13: Sonra yarısına geldiğinde eyvah diyeceksin.
7: Pekala.
13: Hepsi kafanda. Kendine söyle. Bunu bitireceğim. Sonrasında da hasta olacağım.
7: Peki.
13: Hızını sakın bozma. Yavaş git ve mutlaka bitecektir.
7: Kendi yaptığını hatırlıyor
13: evet,
7: musun?
13: Evet, ben pamuk şekerli, portakal ve gökkuşağı aromalı olanı seçmiştim. Bir de kara ahududuluyu.
7: Oo, yani karışık evet. Dondurmayı mı seçtin? İyi bir fikir mi?
13: Yine 3 kiloya denk gelecek. Ağırlığından eksilmiyor.
7: Hayatta kalanların birinden göz korkutucu bir tavsiye ama bence bu 3 kiloluk kovayı alt etmeye hazırım. Hey Cody, nasılsın bakalım?
14: Çok iyiyim, sen nasılsın?
7: Burada çok güzel bir dondurma dükkanın varmış.
14: Bolca'da çeşidimiz var.
7: Fark ettim, o kadar çeşit var ki kovaya doldurursun bunları. Kova bu mu?
14: Kovamız bu.
7: Ne kadar ağırlıktan bahsediyoruz?
14: Yoğunluğa bağlı, o yüzden çeşitlerini dikkatli seçmelisin.
7: Yani 2,5 kilodan 3 kiloya çıkabilir öyle mi?
14: Evet, kesinlikle.
7: Kurallara göre 4 farklı dondurma aroması seçmem gerek. İlk tercihim gökkuşağı oldu. Diğer dondurmalardan daha az yağ içeriyor. Bu yüzden yemesi daha kolay olmalı. Tek seferde 2 top alıyorsun
14: evet,
7: öyle mi?
14: Evet, bu ilki.
7: Bekle, bu bir top mu? Hadi ama Cody.
14: Evet, 7 tane daha koyacağız.
7: Bu gerçekten bir kaşık mı? Sonra da gökkuşağının zaten içinde olan çeşitleri seçiyorum. Limon, portakal ve son olarak da tadında bırakmak için bir çift klasik çikolata ve vanilyalıdan birer top. Pekala, gidip süslemeleri görelim. Sıvı soslardan kendime meyve sosu seçtim. Sos bu demek ha? Et sosu gibi görünüyor, çok katı. Ve dondurmayı eritmesi için de sıcak çikolata sosu. Daha fazla koymak istiyorum ama benim için iyi olmadığının farkındayım. Katı süslerde işi basit tutuyorum. Meyve parçaları, fıstık ve yemeği zorlamayacak çikolata parçacıkları. Bir kaşık şekerle ilaç olsa içilir derler. Tek eksiğim şimdi ilaç. Ve son olarak da krem şanti ve külahlarla dolduruyoruz ve üstüne 4 tane vişne ekliyoruz. Ve sıra tartmaya geldi. Eyvah! 3 kilonun biraz üstünde. Yani 2,5'a yaklaşamadık. Aksine 3,5'a yaklaştık. Nerede hata yaptım Cody? Yapacak sadece bir şey kaldı. Titanic'i batırma zamanı geldi.
12: Casey, buraya Titanic denemesiyle yüzleşmeye geldin. Dondurmayı getirin. Pekala, kurallar şunlar. Bitirmek için 30 dakikan var. Dibine kadar bitirmelisin ama.
7: Hadi yapalım Ocean City.
12: 5, 4, 3, 2, 1, başla.
7: Başlangıç olarak külahları hemen bitirmek istiyorum. Bu sırada sıcak çikolata dipte sihrini gerçekleştiriyor.
2: Bu gerçek Titanic kadar büyük, devasa bir şey. Görünüşe göre Titanic tekrar batacak.
7: Sonra da şekerli tadı fıstığın tuzlu tadıyla eşitlemek için süsleri biraz karıştırıyorum.
3: Hepsini ye! Hepsini ye! Hepsini ye!
7: Buzdağı eridiğinde hala elimde yarım kova dondurma duruyordu.
3: Kesin! Kesin! Kesin!
7: Soğuk beni etkilemeye başladı.
12: Hadi Casey. Oh.
7: Ve soğuğu dindirmekte zorlanıyorum.
15: Biraz midesi bulanmış galiba, soğuktan bayılacak gibi.
7: Beynimin donması da yakındır.
16: Boğazı muhtemelen donmuştur. Herhalde ben şimdiden pes etmiş olurdum.
7: Dişlerimi hissedemiyorum. Dilim zaten çoktan gitti. Dişçi iğnesi gibi bu. Dilimi uyuşturdu. Bu noktada soğuğu idare etmek için biraz su içiyorum ama bu daha fazla ağırlık demek. Çok soğuk. Biraz ara vermem gerek. Donuyorum. Boğazıma kadar doldum ve şeker başımı etkiliyor. Ama şimdi yavaşlayamam.
12: Casey.
7: Tommy.
12: Şunu demek istiyorum. Yolculuğunun ilk 10 dakikası geçti.
7: Teşekkür ederim
12: Tom. Pekala. 10 dakika millet.
3: Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi! Hadi Casey, hadi!
7: 10 dakika çizgisinde ben yolun 1/3'ünü tamamlamıştım. Ama hala yemem gereken 1 kilo erimiş dondurma vardı.
15: Gerginim, çok yakın ama yapabileceğini sanmıyorum.
7: Kovanın dibini süpürüyorum. Fakat her kaşık bir mücadele.
3: Casey!
15: Yapabilirsin Casey!
3: Evet!
7: Hadi yapabilirsin! Evet. 15 dakika kaldığında kendime geliyorum. Bu gemi batıyor olabilir ama ben tam yol ileri gidiyorum.
3: Casey!
7: Sol kaşık!
12: Tebrikler. Rica ederim. Ve sen de bu Titanic tişörtünü hak ettin.
7: Evet, başardım.
12: 16 dakika 26 saniye.
7: Eho! İnsanlıkla yemeğin savaşında insan kazandı. Teşekkürler Ocean City. Teşekkürler Maryland. Herkese teşekkürler. Gidip biraz yürüyeceğim.

0: Çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
2: hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida'yla kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
3: Gün boyu çamaşırını koru.
4: Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
5: Mol pedden kız sözü.
6: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
7: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
8: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
9: Sana alkış yok, ancak finger snap.

Atasay Pırlanta ve Allianz Kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve

0: paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerekiyor.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
4: Hansi'den vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
5: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
4: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Rhode Island Providence'da Newport Grammar'ın korkunç ötesi milkshake yarışmasına katılacağım. Kazanma şansın var mı?
1: Kazanma şansın %10.
0: Çok mutlu oldum. Korkunç büyük 3 bardak dolusu milkshake. Yüzümü hissetmiyorum Jake. Her biri 680 gram. Bunları bitirene... Dördüncüsü bedava. Hazır mıyız millet? Çok soğuk.
2: Yapabilirsin Casey.
0: Korkunç ötesi. Kremaya bulanacaksınız. Yemek sevdamız yıllar içinde kontrolsüz bir şekilde arttı. Aman tanrım. Büyüdü. Vay canına. Acılaştı. Ve kalınlaştı. Nedir bu? Ama bu kahraman... Aman tanrım. Ülkedeki en efsanevi lezzetlerin tadına bakmak için daima hazır. Ben Casey Webb. Evet. Tek silahım olan restoran işletmeciliğindeki onlarca yıllık deneyimlerimle...
3: Casey!
0: ...maceralara atılıyorum. Bifteyi getirin! Yemekler, buralar benden sorulur. Çok çılgın bir yolculuk olacak. Güçlü Casey tabağının başında. Karşınızda ben bunu yerim. Tüm ülkeyi dolaştığım gastronomi yolculuğunda bugünkü durağım Providence, Rhode Island. Brunch için birkaç istiridye kırdıktan sonra korkunç bir milkshake içme yarışmasına katılacağım. Providence, sallamaya hazır mısın? Sömürge dönemi başkenti, nehir şehri, üniversite kenti. Providence tüm bu özelliklere sahip bir şehir. Rhode Island ülkenin en küçük eyaleti olabilir ama başkentinde ülkenin en iştahlı halkı yaşıyor. Providence'daki PV Donut'ta en sevilen brunch klasikleri dünyanın en müthiş donutlarına dönüştürülüyor. Ziyafet vakti. 2016'da açılan PV Rhode Island'ın ilk özel donut mekanı. Şöyle yapalım, alt sıradakilerin hepsinden ver. Karnı acıkanlar bu büyük yumuşak el yapımı ve çeşit çeşit donutları yemek için akın akın buraya geliyorlar.
4: Buraya gelip kremalı kurabiye yiyebileceğin gibi sütlü yulaf ezmesi gibi çok manyak şeyler de bulabiliyorsun. Hatta işi daha da abartıp kızarmış tavuklu ve waffle'lı donut bile yapıyorlar. Bu şimdiye kadar yediğim en mükemmel donut.
0: Tavuklu waffle'lı donuttan yumurtalı donuta kadar her çeşit donut var.
5: Aman tanrım bu sos.
0: Çok mu güzel?
5: Muhteşem.
0: Bu kocaman donutlar tek başına bir öğün demek. Ben de bir donut tabağında sunulan zengin bir brunch'ta karnımı doyurmak üzere buradayım. Krema dolgulu ve akçaat şurubuna batırılmış donut üzerine 2 adet krep, akçaat şurubu dolu bir pipet ve 2 dilim pastırma konuyor. Ve işte Providence'ın en nefis kahvaltı tabağı.
4: Bu herkesin favori kahvaltısı. Üstelik en nefisinden bir donut da yemiş oluyorsun.
0: Güzel görünüyor.
4: Şu anda inanılmaz mutluyum. Mutlaka tatman lazım.
0: Tatmamışsın diyor. Zaten bunun için buradayım. Açım ve kararlı adımlarla mutfağa gidiyorum. Merhaba Lori.
6: Merhaba, nasılsın?
0: İyiyim, sen?
6: Hoş geldin.
0: Davetin için teşekkür ederim. PV anlatsana biraz. Burada çok farklı bir mekan işletiyorsunuz.
6: Farklı düşünmeyi seviyoruz. Bir şey yapmak istediğimizde hemen yapıyoruz. Yapabileceklerimizin sınırı yok. Sana da bir örnek vereyim.
0: Evet, taksam iyi olur.
6: Hadi iş başına.
0: Donutla kahvaltı tabağı. Bundan daha nefis bir kahvaltı düşünemiyorum.
6: Kesinlikle. Donutlarımızı tatlı çörek hamurundan yapıyoruz. Çok yumuşak ve pofur pofur. Gerçekten.
0: Hafif dokulu.
6: Evet, pasta hamuru gibi diyebiliriz. Ekmek unu kullanıyoruz.
0: Tanrım, hepsini mi?
6: Evet, hepsini.
0: Kaç tane yapacağız?
6: 100-150 tane çıkar buradan.
0: Hepsi bugün satılır mı?
6: Evet, hepsi bugün satılır kesinlikle.
0: Vay canına, hemen başlayalım öyleyse. Una biraz tuz ve maya ekliyoruz. Hamuru kabartan şey bu maya olmalı değil mi? Ayrıca hamura gözenekli bir doku veriyor. Yani klasik kek hamuru gibi değil. Mikseri çalıştırıp sıcak süt ekliyoruz. Tam kediciklerin sevdiği sıcaklıkta. Evet. Üzerine vanilyalı çırpılmış yumurtayı döktükten sonra sıra tereyağında.
6: 3,5 kilo.
0: Atıyorum. Evet. Çok rahatlatıcı bir iş Lori. Sen de yapsana.
6: Kesinlikle.
0: Evet biliyorum.
6: İnsanın cidden
0: Sağırdım.
6: Sinirleri yatışıyor.
0: Hadi. Evet. Yeterince karıştırdıktan sonra hamurla güreşiyorum. Hamuru bir tepsiye alıyoruz ve buzdolabında 24 saat dinlendiriyoruz. PV'de donutların hepsi elle açılıyor, elle presleniyor. Benim yaptığım seninkine hiç benzemiyor. Ve elle şekillendiriliyor. Ben alırım, bana bırak.
6: Tamam.
0: İşte bu yüzden çörekler süper yumuşak ve kabarık oluyor. Şimdi yağ mı atıyoruz?
6: Evet, at hadi.
0: 190 derece soya yağında 4 dakika kızaran donatlar artık çıtır çıtır ve yenmeye hazır. Oo, bakar mısın? İçi süper yumuşak. Çok
6: evet,
0: sıcak şu gözeneklere bak. Ortası yumuşacık tereyağı gibi. Ve nefis.
6: Onca emeğe değer.
0: Kesinlikle. İşlem sürüyor. Donatları nefis muhallebi kıvamında bir kremayla dolduruyoruz.
6: İki kere bas.
0: Oh, enfes. Akça aç sosuna da batırıp kahvaltılarımıza ekliyoruz.
6: Önce bir parça waffle.
0: Evet.
6: Sonra iki minik krep.
0: Çok şirinler. Bayıldım. Evet.
6: Akça aç şurubu pipetimizi batırıyoruz.
0: Pipetimiz de tamam.
6: Ve şu boş alana iki parça pastırma koyalım.
0: Pudra şekeri de serptikten sonra kahvaltımız servise hazır. Gerçekten çok eğlenceli. Hazır başla. Oh. Tek bir ısırıkla bütün lezzetleri aynı anda tattım ama çörek kesinlikle öne çıkıyor. Çok hafif ve yumuşak ve akça şurubu sosu pastırmaya inanılmaz yakışmış. Tuzlu ve tatlı tatların mükemmel buluşması. Hele içindeki krema, oh, bir şey değil mi? Resmen çocukluğuma geri döndüm. Bu harika bir şey. Çok teşekkür ederim.
6: İyi ki geldin.
0: Okyanus eyaletinin başkentini yani Rhode Island'ın Providence şehrini Newport Creamery adlı mekanın korkunç milkshake yarışmasına katılmaya geldim. Ama önce Rhode Island'ın müthiş manzaralı sahiline koşup açlığımı gidermek istiyorum. Rhode Island'ın her yerinde istiridye bulabilirsiniz ama yerel halk en tazesini yemek için Providence'ın biraz dışında bulunan Matunuk İstiridye Restoranı'na geliyor. 2002 yılında küçük bir istiridye çiftliği olarak açılmış ama artık yıl boyu hizmet veren bir restoran. Burası sahil kesiminin en güzel nimetlerini, devasa yengeçli sandviçleri ve en taze istiridyelerini sunuyor. Vay canına. Günde 5000 kadar istiridye satıyorlar. Buyurun. Deniz ürünleri tabağınız. Bunlar matonik. Ama zaten biliyorsunuz enfesler.
1: Benim için taze olması önemli ve...
0: Hepsi yerli üretim.
1: Evet, yerli üretim. O yüzden de çok taze. Yediğim en iyi istiridye diyebilirim.
0: Evet.
2: En iyisi. İstiridyeler muhteşem. Nereden toplandıklarını da biliyoruz. Buradan.
0: Sağlığına Sabrina.
2: Sağlığına.
3: Harika.
2: Tuzlu, sulu ve nefis.
0: Buradan kalkılmaz.
2: Bugün pazartesi ve ben işte olmam gerekirken buradayım.
0: Bu taptaze istiridyeler gerçekten muhteşem ama sudaki diğer istiridyeleri kıskançlıktan çatlatacak nefis bir istiridye tabağı daha var. Matonik istiridye üçlüsü. Izgarada tereyağıyla pişirilmiş 3 çift istiridye, sarımsak, birkaç çeşit sebze ve Rockefeller sosuyla servis ediliyor.
2: Gerçekten nefis. Harika bir tadı var.
7: Daha önce bu kadar güzel bir şey yediğimi sanmıyorum.
0: Küçük istiridye bahamıza.
7: Sağlığınıza.
0: Kendi üçlümü yapmak için mekanın sahibi Peri Rasso ile birlikte istiridye bahasına gidip ellerimle hasat yapmak üzere restorandan ayrılıp denize açılıyoruz. Atlıyor muyuz?
8: Suya girmeden olmaz.
0: Hoşuma gitti. Ayda yürüyor gibiyim. Söylesene Peri, burada kaç tane istiridye vardır?
8: Bu çiftlikte yılın her dönemi 10 ila 16 milyon istiridye olur.
0: Gerçekten çok büyük bir çiftlik.
8: Evet, 28 dönüm.
0: Gel bakalım.
8: İstiridye çiftliğindeki biyolojik çeşitlilik çok geniş. Baksana, pek çok farklı canlı türü var.
0: Her tarafıma yapıştılar zaten, baksana. Muhteşem.
8: Taze taze.
0: Sağ ol Peri.
8: Bir şey değil.
0: Ağlamak istiyorum. Dostum bu şey çok özel ve inanılmaz. Artık sudan çıkıp mutfağa gitme zamanıdır. Kendi topladığım istiridyeleri pişireceğim.
9: Merhaba,
0: merhaba
9: Casey.
0: Jeff, nasılsın?
9: Tanıştığımıza sevindim.
0: Ben de çok sevindim. Fena yer değil.
9: Evet, bence de fena değil.
0: İstiridyeleri seviyorum. Birlikte istiridye üçlüsü yapalım diyorum. Ne dersin?
9: Yapalım.
0: Nereden başlıyoruz?
9: Kabuklarını açarak. Denemek ister misin?
0: Hem de çok isterim. İnanmayacaksınız ama eskiden deniz ürünleri restoranında çalışmıştım. İstiridye kabuğu açmayabilirim. Bu taraf biraz daha derindir. Dolayısıyla istiridyenin tüm suyu, yani bütün lezzeti buradadır. Neyse, tamam.
9: Devam et.
0: 6 adet istiridyenin kabuğu açıldı. Önce Rockefeller sosunu mu yapıyoruz?
9: Evet.
0: Kökeni 1899 yılına New Orleans'a uzanan bu sosun tarifinde arpacık soğanları tereyağında sotelenip tatlandırılıyor. Bu sos deniz ürünlerine meyan kökü aroması katmak için kullanılıyor. Çünkü çok tatlı değiller. Evet. Aa, evet dostum. Şuraya bak. Sonra içine ağır krema, tarhun otu ve parmesan peyniri ilave ediyoruz ve ortaya Rockefeller kadar zengin bir sos çıkıyor. Artık üçlümüzü yapabiliriz.
9: İlk olarak biraz ıspanak. Sonra az önce yaptığımız sostan koyalım.
0: Son olarak da Jeff'in özel tarifiyle hazırlanmış ekmek kırıntısından koyuyoruz. Tereyağlı kraker ve pastırma yağı tadı alıyorum.
9: Evet.
0: Ama daha bitmedi.
9: Bu tereyağı sosumuz. Biraz tatlı, biraz acılı ve bol sarımsaklı. Tonlarca lezzet var içinde. Hemen hemen her şeye çok yakışır.
0: Bütün gün istiridye açmışsan bu şey tüm o yorgunluğunu alıp götürüyor.
9: Ve bu da ızgara yağı dediğimiz sos. İçinde sarımsak ve çeşitli otlar var. Bu da sonuncusu.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
9: Fırına atıyoruz.
0: Tamam.
9: Sonra da yiyoruz.
0: 220 derecede 5 dakika pişti. Tereyağı harika ekmek kırıntıları ve ben bu kabuklu deniz ürünü ziyafetine hemen dalıyorum. Önce Rockefeller tabii ki. Oh, kaymak gibi. Sostaki hafif aroma ve dıştaki o kıtır kabuk muhteşem.
9: Sıradakine geç.
0: Otlu tereyağı.
9: Çok değişik ha?
0: Oh, sarımsağa bayıldım. Amaç tam da buydu. Sonuncuya geçelim mi?
9: Tabii.
0: Tatlı ve tereyağlı. Bu gerçekten muhteşem. Küçücük kaplarda muhteşem lezzetler.
10: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
11: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona, Bellona.
12: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
13: Atıştırmalık?
12: Yok, ben doymalık takılıyorum.
13: Bir şey diyeyim mi?
14: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
12: Abi bu adam ne yiyor ya?
15: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
16: Alternatif çözümler kireci önlemede Kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada Kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar
17: Kalgon'la. A101'de poşetli bütün pilecin kilosu 99 lira.
18: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
19: Hala etkisindeyim.
20: İnanılmaz bir goldü.
19: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
21: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. Güneşte yürümek de bir artı, sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
22: Volcano, her katı katı, bambaşka tadı, her katı katı, Volcano.
23: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
24: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
24: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
26: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
7: Bu ne böyle?
6: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
0: Providence'daki Newport Creamery'de korkunç ötesi milkshake yarışmasında ter dökmeye hazırım. Her biri 680 gram olan 3 bardak milkshake'i bitiren %10'luk gruba girersem 4. bedavaymış. 4. içebilecek miyim acaba? Hadi. 1928'den beri hizmet veren Newport Creamery'nin menüsünde insanı mutlu eden yemekler, yani hamburger ve patates kızartmasından devasa dondurmaya kadar her şey var. Bir şey mi kutluyoruz?
28: Bugün kreşten mezun olup anaokuluna başlıyorum.
0: Evet, tepeleme dondurmayla kutlanacak bir olay.
29: Kesinlikle çok mutluyuz.
0: Ama mekanın asıl şöhret sebebi korkunç ötesi bir şey. Yeni keşfedilen bu içecek 1940 yılında bir müşteri tarafından korkunç büyük ve korkunç güzel diye tanımlanınca bu adı almış ve o zamandan beri Rhode Island yazlarının vazgeçilmez içeceği olmuş.
30: Korkunç ötesini bir kez içersen sıradan milkshake'lere bakmazsın.
31: Rhode Island'ın gururudur. Rhode Island'lıysan korkunç ötesinin ne olduğunu bilirsin.
0: Ve mekan ilk günden beri müşterilerine göz korkutucu ama bir o kadar da çekici bir teklifte bulunuyor. Ve bir oturuşta bu 3 bardağı içebilirsen 4. bedava.
31: Ben hiç tamamlayamadım. Kurabiyeli ve kremalı olanını seçmiştim.
0: Yoğunluğuna bakın. Kurabiyeli dondurma seçtin ha?
31: Evet. Keşke beyaz bayrak olsa da yardım istesem demiştim.
32: 30 yıldır içiyorum. Uzun zamandır bu yarışmayı kazanan biri çıkmadı.
0: Gerçekten mi? Zamanla şişiyor olabilir mi?
32: Belki. Midene inince anlarsın. Oo,
0: ortasındaki ne? Buzdağı gibi. Bana tavsiyen var mı?
32: Bu işin tek sırrı yavaş yavaş içmek.
0: Oh.
32: Yoksa beynin donar.
0: Beynimin donmasını
32: beynin
0: istemem.
32: Başlarsa başın belada demektir. Herkes seni izliyor olacak. Onları hayal kırıklığına uğratmamalısın.
0: Bir de o var.
32: Başarmalısın.
0: Baskı yok Steve.
32: Bilmem anlatabildim mi?
0: Korkunç gergin bir halde mutfağa gidiyorum. Merhaba Jack.
33: Merhaba Casey. Nasılsın?
0: İyiyim, harikayım. Korkunç ötesiyim. Kazanma şansın var mı sence?
33: Binlercesi denedi ama her 10 kişiden biri kazandı.
0: Nasıl, sadece %10 mu?
33: %10.
0: Sen de onlardan mısın?
33: Hayır değilim.
0: Oh.
33: Bunu denemeyecek kadar kafam çalışıyor.
0: Bana laf mı soktun yani? Jack, milkshake seçimi önemli evet. Galiba. Sence hangisini seçeyim?
33: Klasik vanilyalı, çikolatalı ve çilekli olabilir. Oh. Ama benim favorim kurabiyeli olan.
0: Klasikten şaşmayayım yani. Vanilya, çikolata, çilek, üçünü de çok severim. Doldur bakalım. Her korkunç ötesinin başlangıcında 3 devasa kaşık dolusu buzlu süt olur. Buzlu süt dondurmaya benzer ama içinde daha az yağ vardır. Korkunç ötesinin ana malzemesi buymuş. Vay canına, bardaklar doldu bile. 340 gramlık bu buzdağların üstüne seçtiğim aromalardaki soslardan 60'ar gram geliyor. Vanilyalı, çikolatalı ve çilekli korkunç ötesi.
33: Üstüne 220 gram süt koyuyoruz.
0: Oh. Jack, bu yoksa... Sana güveniyorum. Ama çok olmadı mı? Bakarak doymak diye buna denir. Şimdi ne yapıyoruz?
33: Karıştıracağız. Böyle içemezsin.
0: İçemem tabii. Dişlerimin arasına girer. Mikserde karıştırılınca sıvı haline gelecek ve daha lezzetli, daha yumuşak olacak. Doğru mu?
33: Çok doğru.
0: Mikserde 30 saniye boyunca karıştırıldıktan sonra tam 2 kilo korkunç ötesi milkshake'im hazır oluyor. Ben neye bulaştım böylece?
33: Artık çok geç.
0: Hey siz! Sizden korkmuyorum. Hey! Oh tanrım.
33: Bir oturuşta üçünü de bitireceksin. Zaman sınırı yok.
0: Zaman sınırı yok.
33: Ödülün ne olduğunu biliyorsun değil mi? Bir tane daha.
0: Bir bardak daha. Dördüncüyü içmek için sabırsızlanıyorum.
33: Pekala.
34: 3, 2, 1.
0: Yarışmaya en sevdiğimle, yani çilekliyle başlıyorum ama o kadar yoğun ki pipeti çıkarmak zorundayım. Steve'in tavsiyesine harfiyen uyuyorum.
32: Yavaş yavaş içmek zorundasın.
7: Hadi Casey!
8: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Çok soğuk.
7: Bravo! Devam!
0: Gördünüz mü?
7: Hadi!
28: Bardaklar çok büyük ben olsam. İlk olarak en sevdiğim milkshake içerdim. Çilekli gerçekten çok güzel. Ben en çok onu seviyorum.
0: Çilekli çok ama çok tatlı ve lezzetli. Lezzet yorgunluğu yaşamamam lazım. En iyisi diğerine geçeyim.
33: Evet, şu milkshake'i.
0: Ama çikolatalı olan da çok yoğun ve soğuk. Biraz karıştırıp inceltmezsen çikolatalı milkshake yemek borumu donduracak. Çok soğuk. Çok soğuk.
30: Bardaklar çok büyük. Bitirmesi imkansız bence.
0: Yavaş ve küçük yudumlarla içersem bardağı ağzından çektiğimde acı gerçeği, yani donmuş beyin sendromunu fark ediyorum.
32: Beynin donmaya başlarsa başın dertte demektir.
28: Casey, başarmak zorundasın.
0: Ama Providence halkının desteği donmuş beynimi ısıttı. Ve tekrar kendime geldim. Çilekliyi yendim. Çikolatayı devirdim. Geriye bir tek vanilyalı milkshake kaldı. Kesinlikle yenilmeyeceğim. İkisi gitti, biri kaldı.
33: Son milkshake Casey, yapabilirsin.
8: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
0: Yapabilirsin Casey. Göster kendini.
8: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi.
33: Hadi Casey, bir bardak kaldı. Devam et.
0: Sağ ol Jake. Çok iyi gidiyorsun. Yüzümü hissetmiyorum.
30: Devam et Casey.
0: Milkshake'imi karıştırıp buzu biraz eritmeye çalışıyorum. Bu işimi biraz kolaylaştıracak.
8: Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi. Hadi Casey, hadi.
0: Ama bu muhteşem beyaz balina çok mücadeleci. Onu yenmek kolay olmayacak.
33: Hadi Casey, başaracaksın.
8: Evet. Hadi yapabilirsin.
9: Hadi
30: yapabilirsin Casey.
9: Devam et.
30: Adam hepsini içti.
33: Harika bir iş çıkardın Casey, işte ödülün.
0: Teşekkür ederim Newport. Bunu gururla söyleyebilirim Jack. İnsanla yemeğin savaşında insan kazandı.
33: Kazandın.
0: Teşekkürler Providence. Teşekkürler Newport.
10: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
11: Kazancım Net, sigortam Net.
12: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
13: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Pepsi ile hepsi güzel.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.
19: Bellona, Bellona.
20: Servis geldi. Çantam hazır mı?
34: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında.
35: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
25: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
35: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
25: Sensodyne Klinik Beyazlığı öneriyorum.
1: Boy boy boy boy boy boy Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Boy boy boy Domino's'um hoş geldin.

0: Otizmin tek çaresi eğitim. Onun da en iyi yolu erken tanı. Ama yetmez, imkan tanı. Uzman öğretmenler ve etkili bir eğitim programıyla. Alan tanı, sosyal hayatta iletişim kurmasına. Zaman tanı, öğrendiklerini uygulamasına. En önemlisi de şans tanı. Bağışlarınla güneş gibi tekrar doğmasına.
1: Korkarsan adım almaktan ya da tut ki derinlere dalmaktan. Sen korkma, yeniden doğar güneş.
0: Siz de Tohum Otizm Vakfı'na yapacağınız bağışlarla otizmli çocuklara eğitim fırsatı tanıyın.
1: Sen korkma, yeniden doğar güneş.
2: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Greenville Güney Carolina...
1: Yeniden doğar güneş.
2: Ben Ali Kaan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de...

0: çikolatalı musun pürüzsüzlüğüne kendimi kaptıracağım. Harika gün olacak. Füzyon takolarla harika bir son yapacağım. Yediğim en iyi sos olabilir. Hepsini yapıp bütçeme sadık kalabilecek miyim? Aa, işte bu bebeğim. Ucuza lezzet avı başlıyor. Bu aralar herkesin dilinde gizli hazine sözcükleri dolaşıyor. Genellikle bütün bir şehirden değil tek bir restorandan bahsediyorlar. Greenville mutfağı aslında çok uzun zamandır radarımdaydı. Bir Güney Carolina şehrinde daha ucuza lezzet avı yapma zamanı. Peynir kafalar var, hamburger kafalar var. Hatta bunun stikerini bile yapmışlar. Ama bir güneyli klasiği var ki bayılıyorum. Bisküvit kafa olmak üzereyim. Bisküvitler. Midenizde güneyli mutfağına yer açın sloganıyla yola çıkan Bisküvit H'de adım attığınızda size güzel şeylerin beklediğini anlıyorsunuz. Şef Michael Fisera büyük porsiyonlu dop dolu tabaklarıyla güneyli kahvaltısında harikalar yaratıyor. Mesela poşe yumurta ve brili yeşil domatesli bisküvit, bisküvit üzerine andouille sosisi ve kreole hardallı cajun benedict ya da sizin seçtiğiniz 3 gravy sos ve tabii ki bisküvitli gravy uçuşu. Sevgili Mike, buradaki her şey bisküvit astik görünüyor. Sadece bir sorun var. Hangisini yemeliyim?
1: Bir sürü seçeneğimiz var. Mesela acılı yemekleri sever misin?
0: Acı sever miyim? Ben acıya aşığım.
1: Sana göre bir yemeğimiz var dostum. İsmi Yeşil Düşman. Kocaman, devasa ekmeğin üzerine jalapenyolu krem peynir, kızarmış biftek pastırmalı gravy sos ve üzerine göz yumurta.
0: Güne çok sağlam başlıyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Peki bu ne kadar
1: Bunun
0: olacak?
1: Bunun fiyatı 9 dolar.
0: 9 dolar mı?
1: 9 dolar. Ama burada devasa bir ekmekten bahsediyoruz.
0: Pekala, lafı hiç dolandırmayacağım. 9 dolar bizi zorlayacak ama bu tabak epey doyurucu.
1: Başlayalım.
0: Hadi başlayalım.
1: Bisküvitleri geleneksel tarzda açıp kalıpla kesmiyoruz. Dondurma kaşığıyla
0: porsiyonu. Daha önce hiç böyle bir bisküvit yemedim sanırım.
1: Evet, göreceksin. Bu bisküvitin en iyi şekli.
0: Süper. Peki içine ne koyuyoruz?
1: Harika. Çok amaçlı unu ve kek ununu karıştırıyoruz. Kabartma tozu, iri taneli tuz ve tereyağı
0: Bütün
1: atıyoruz.
0: Kuru malzemeleri attık.
1: Sıvılara geçiyoruz.
0: Ne ekleyeceğiz?
1: Bol yağlı sütümüzden
0: tamam.
1: koyacağız. En büyük sırrımız mümkün olduğunca az karıştırmaya çalışmak. Bir yandan dökerken bir yandan çalkalıyoruz. İnsanların yaptığı en büyük hata bisküvit yaparken fazladan çaba sarf etmeleri. Tek yapmamız gereken çok nazik bir şekilde katlama hareketi
0: tamam.
1: yapmak. Şimdi fırınlamaya hazırız. Bu şekilde sıyırıyoruz. Birbirlerine aşırı sıkı bir şekilde dizmeyeceğiz.
0: Dondurma gibi görünüyor.
1: Değil mi? Evet.
0: Bunlar fırına atıldığını gördüğüm en dolgun bisküvitler olabilir.
1: 190 derecede yaklaşık 25 dakika pişireceğiz.
0: Pekala, fırına. Bisküvitler pişerken kızarmış bifteğimize başlıyoruz. Aslına bakarsan aynı kızarmış tavuk gibi değil mi?
1: Bence
0: farkı
1: de
0: nedir
1: aynı
0: acaba?
1: Şey.
0: Almanlar çok fazla kırmızı et kullanıyor.
1: Kesinlikle
0: yani
1: evet.
0: Neden olmasın?
1: Pek çok kültürde benzer yemekler var.
0: Evet.
1: Pekala, baharat karışımından başlıyoruz. İlk olarak iri taneli, tuz, taze çekilmiş karabiber, kırmızı biber, isli paprika ve son olarak da toz sarımsak. Bunları iyice bir karıştırıyoruz. Etimizi alıp bu baharat karışımına buluyoruz.
0: Sonra da sıvının
1: evet.
0: içine. Önce kuruya, sonra sıvıya.
1: İşte bu şekilde. Son ürün bu şekilde görünüyor.
0: Bu güzellikleri yaklaşık 4 dakika fritözde kızartıyoruz. Etimiz de hazır olduğuna göre sıra geldi gravy sosu yapmaya. Neden 2 tane tencere var?
1: Sosumuzu ayrı ayrı yapacağız. Böylece kremamsı bir dokusu olacak. Bir arada yaparsak topak topak oluyor ve kimse böyle bir sos istemez.
0: Asla.
1: İpeksi ve pürüzsüz olmalı.
0: Hashtag işte muhteşem güneyli mutfağı.
1: Öncelikli olarak tam yağlı sütümüzü koyuyoruz. Sırada iri taneli tuzumuz, kırmızı pul biber, taze çekilmiş karabiber
0: tamam.
1: ve biraz daha isli paprika var. Kısacası bunları kaynatacağız ve bütün baharatların lezzetinin süte geçmesini sağlayacağız.
0: Sırada sosun yapılış aşaması var. Gayet basit. Tereyağı ve un.
1: Tereyağı ve un. Ama normal un kullanmak yerine etimizin üzerini kapladığımız o baharat karışımını kullanacağız.
0: Gerçekten mi? Tereyağını eritiyoruz ve karışımı azar azar ekliyoruz. Daha önce hiç böyle yapmamıştım.
1: Evet, değil mi?
0: Olay baharatlarda.
1: Sosumuz güzel görünüyor. Gayet iyi. Şimdi
0: Şu
1: bu ikisini birleştireceğiz. Aslında klasik bir güneyli gravy tarifi gibi ama çok daha lezzetlisi.
0: Muhteşem görünüyor.
1: Harika
0: evet.
1: değil mi? Bisküvitlerimiz hazır. Pekala, bu şekilde bölüyoruz. Üzerine kimyon, kişniş, taze sıkılmış portakal suyu ve ızgara jalapenyolarla yaptığımız jalapenyolu krem peynirimizden bolca sürüyoruz.
0: Şapkasını takıyoruz.
1: Yaptığımız gravy sosu döküyoruz.
0: Oh.
1: Pastırma parçaları serpiyoruz. Elimizi korkak alıştırmıyoruz. Üstüne de göz yumurta geliyor.
0: Kahvaltı diye buna denir.
1: Daha bitmedi.
0: Başka ne var?
1: Yaptığımız jalapeno turşusu.
0: Tam da şu an aynaya bakıp kendime Ali sen kahraman değil düşmanı oynamak için doğmuşsun. Olmuşsun. Yeşil düşmanı diyebilirim. Yeşil düşmanı. Şuna bak. Şuna bir baksanıza. Herkes merak içinde değil mi? Sağlam bir kahvaltı diyorum. Hadi bakalım. Boom. Anne neyse dayanamayacağım. Jalapeno

0: Bu tabağı serbest alıyorum. Sana bir şey söyleyeyim mi? Öncelikle Güneyli mutfağının yepyeni tatları bu yemeğin en önemli özelliği olmuş. Acılığı çok güzel. Kızarmış kırmızı et benim için yeni bir ilk olacak. Malum etraf kızarmış tavuktan geçilmiyor çünkü. İnanılmaz sulu.
1: Yumuşacık.
0: Yumuşacık. Üzerindeki sos çok güzel ve krema gibi. İçindeki acılık da hissediliyor. Bu hayatımda yediğim en pofuduk bisküviti olabilir
1: Değil
0: dostum.
1: Mi?
0: Sanırım buradan ayrılamayacağım. Bu bisküvitlerden
1: çok
0: uzaklaşamam. Yeşil düşman. Gerçekten bağ kurabileceğiniz bir düşman çıktı. Tabağın tamamı sadece 9 dolardı. Tam fiyat performans. Kim güzel bir hamburgeri sevmez ki? Hamburgerler pizza gibidir. Kötü olduklarında bile çok güzellerdir. Ama güzel hamburgerler var ya, işte onlar insanın rüyasına bile girer. Ne şanslıyım ki Grill Marks'taki muhteşem tabakların ağız sulandıracak kadar leziz olduğunu duydum. Greenville, Güney Carolina'dayım. Kallavi bir kahvaltıya 9 dolar verdikten sonra manzaranın tadını çıkarıyorum. Şimdi hamburgerimi yemeye hazırım. Birkaç sene önce Greenville'in merkezinde açılan Grill Marks, hamburger ve milkshake gibi klasik Amerikan lezzetlerini bambaşka bir seviyeye çıkarıyor. Şef Bob Mooney, muhteşem lezzetleriyle bu işin kitabını yazmış resmen. Örneğin elma ağacında pişmiş pastırma, ananas ve jalapeno pestolu Hawaiian Punch, iki hamburger köftesi, sosisli, biber, pastırma, kibrit soğan, kızarmış turşu ve cheddar peynirli hot mess ya da isterseniz çikolatalı brownie'li çılgın shake'i deneyebilirsiniz. Burası tüm isteklerinizi karşılayacak gurme bir mekan. Bob, bana bir tavsiye ver. Hangi hamburgeri yemeliyim?
2: Sen o parv soslu biftek tarzı bir adama benziyorsun.
0: En sevdiğim bifteklerden biridir.
2: O zaman bizim o parv soslu burgerimizi denemelisin.
0: O parv soslu biftek hamburger değil mi? Bunu nasıl başardınız?
2: Sertifikalı Angus etimizi kahveyle kaplıyoruz.
0: Kahve mi?
2: Izgarada mühürlüyoruz. Sonra klasik o parv sosu yapıyoruz.
0: Pekala ama şöyle bir durumumuz var. Özel biftek, özel sos falan kulağa çok pahalı geliyor. Bütçem kısıtlı.
2: 9.99 dolara ne dersin?
0: Kahvaltıda büyük oynamıştık. Şimdi ne mi yapacağız? Öğle yemeğinde de büyük oynayacağız. O puar soslu hamburgere ben varım. Peki eti nasıl yapıyoruz acaba?
2: Önce sosu yapmak gerek. Sosun içerisine kırmızı soğan, çekilmiş taze karabiber koyuyoruz. Şimdi biraz yeşil tane biber atacağız sanırım tavamız. En güzel
0: Özel
2: malzeme için hazır olmak üzere.
0: Aa, bir dakika, alevler çıkacak mı? Aa, işte bu bebeğim, evet.
2: Şimdi demi-glace sosu ekleyeceğiz.
0: Tamam, içinde et suyu var öyle değil mi?
2: Et suyu, biraz tam yağlı krema. Şimdi biraz kaynayacak.
0: Çok güzel görünüyor.
2: Neredeyse olmak üzere diyebiliriz.
0: Ama işimiz bitmedi.
2: İçine biraz da Dijon hardalı koyuyoruz. Worcestershire sosu da ekleyeceğiz.
0: Ekleyeceğimiz bir şey kaldı mı?
2: Artık sosumuz tamam.
0: Pekala Şef Bob, hamburgeri inşa edelim bakalım.
2: Önce etimize başlıyoruz ve %100 sertifikalı Angus'tan döş, boyun ve kemiksiz pirzola. Hepsi satırdan geçildi. İçinde kalan et parçalarını görebiliyorsun. Hepsi sıkıştırılmış.
0: Kıyma çekilirken ya iyice sosislik yaparsın ya da et halinde bırakırsın.
2: Biz et tarafındayız.
0: Pekala Bob, kahve, tuz ve karabiberden oluşan karışımıyla etin üzerine kaplıyor. Soslu biftek ve kahveyi nasıl bir araya getirdin?
2: Kahve damakta zengin bir lezzet bırakıyor. Karabiber de bunların arasından sıyrılıyor. Hamburgeri yerken lezzet patlamaları yaşıyorsunuz.
0: Şimdi ızgarada yerlerini almaya hazırlar.
2: Biraz da kremili mantarı pişiriyoruz. Üzerine biraz sarımsak atıyorum.
0: Tamam.
2: Hamburgeri çevirme vakti geldi.
0: Tamam, kahveli taraftaki o muhteşem izi görmek istiyorum. Resmen flaminyon gibi görünüyor.
2: Şimdi her bir etin üzerine mantarları yerleştireceğiz ve üzerine birie peyniri koyacağız.
0: Çok güzel erimiş.
2: Şimdi onları ızgaradan alıyoruz ve ekmeklerin üzerine yerleştiriyoruz. Bu da az önce yaptığımız sosumuz. Üzerine bolca döküyoruz.
0: Çok güzel kokuyor. Harika.
2: Ekstra çıtırlık için kibrit soğan koyuyoruz. İşte
0: bu hamburger sanatı resmen.
2: Texas mührünü basmadan olmaz.
0: Olamaz.
2: İşte bu.
0: Bu dünyanın en ucuz soslu bifteği. Sadece 10 dolara. Hadi biraz tarih yazalım.
2: Hadi bakalım.
0: İşte budur.
2: Hazır mısın? Hadi yiyelim.
0: İçindeki saf et lezzeti volkan gibi patlıyor. Çünkü köfte başlı başına muhteşem.
2: Evet.
0: Kahve de hoşuma gitti.
2: Kahve.
0: Müthiş vuruyor. Sosu, hardalı ve Worcestershire sos ekleyerek yaptığın hafif acı dokunuşlara bayıldım.
2: Evet.
0: Bir restoranda yiyebileceğiniz kadar kaliteli bir bifteğin öğle yemeğinde 10 dolarlık bir burger haline getirildiğini düşünün. Ellerine sağlık dostum.
2: Teşekkür ederim bayım.
0: Greenville söylendiği kadar varmış ama bütün söylentileri de hak ediyor. Bizi bekleyen lezzetler için çok heyecanlıyım. Pekala, normalde harcamalarımı biraz daha frenlemeye çalışırdım. Ama kasamızda 16 dolar kaldı ve iki ciddi derece lezzetli ve doyurucu öğünden sonra canım biraz tatlı çekmeye başladı. Bunun için sabırsızlanıyorum. Birazdan, bugün harika bir gün olacak. Muhteşem görünüyor, harika.
1: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: Sana alkış yok, önce finger snap.

0: Bu var ya bu.
1: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
0: Bir şey diyeyim ya.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
0: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.

0: uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
1: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık. Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
3: Budur.
2: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
3: makbul, makbul. Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank,
4: kartıma gir. Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Greenville, Güney Carolina'da muhteşem lezzetli yemeklerle büyük oynadım. Şimdi tatlımı yeme vakti geldi. Bunun için doğru mekanı biliyorum. Çikolatalı Muz Pastanesi. Günlük olarak yaptıkları muhteşem tatlılarını merkezdeki bir kitap evinde satışa çıkarıyor. Mükemmellik için harcadıkları çabanın karşılığını 2017'de eyaletin en iyi cupcake'i unvanını kazanarak alıyorlar. Baş aşçı Anne Mary O'Hara bu yeteneklerini yaptığı muhteşem tatlılarına yansıtmayı başarıyor. Kahverengi tereyağlı damla çikolatalı kurabiyelerden lollipop keklere ve elmalı turtalı sandviç kurabiyelere kadar her şeyde başarılılar. Pekala Anne Mary.
1: Evet.
0: Bir mekanın adı Çikolatalı Muz Pastanesi ve Kafe ise menüde kesin çikolatalı muz vardır. Eğer burada çikolatalı muz yoksa acaba ben de yokmuş gibi mi yapsam?
1: Büyük bir hata yaparsın. Aslında parçalanmış bir turta gibi. Altta çikolatalı kurabiye, ortada muz ve üzerinde çırpılmış krema var.
0: Kulağa harika geliyor. Ne kadar?
1: 2.95.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Harika. Nasıl yapıldığını
1: Tabii.
0: gösterebilir misin?
1: Hadi başlayalım.
0: Önce neyle başlıyoruz?
1: Öncelikle karıştırma kabına yumurta sarılarını döküyoruz. Mikserle yumurta sarıları köpük köpük olup kabarana kadar çırpıyoruz.
0: Oo, güzel.
1: O çırpılırken sıcak suyun üzerinde çikolatamızı eriteceğiz. Ben Marie usulü yapıyorum.
0: Bu kadar teçhizatın amacı çikolatayı eritmek, öyle değil mi?
1: Yakmadan eritiyoruz.
0: Ne tür bir çikolata?
1: Bu özel bir markanın bitter çikolatası.
0: Belçika'dan mı?
1: Evet.
0: Bu şey hala 3 doların altında değil
1: Kesinlikle.
0: Mi?
1: Kesinlikle.
0: Çikolatamız eridiğine göre yumurta sarılarının içine eklemek için krema ve şekeri ısıtmaya geçebiliriz.
1: Hafifçe kaynamaya ve koyulaşmaya başladığında bunu hala çırpılmakta olan yumurta sarılarının içine yavaşça dökeceğiz.
0: Bu çok önemli bir püf noktası çünkü eğer çok sıcak olursa yumurtalar pişer değil mi?
1: Çok sıcak olduğunda ya da hızlı bir şekilde döküldüğünde.
0: O yüzden çok yavaş olmak
1: yavaş
0: gerek.
1: Yavaş olunmalı evet.
0: Çok doğru.
1: Çok doğru. Şimdi dökmeye hazırız.
0: Kader anı. Bakalım tatlıyı mahvedecek miyim?
1: Harika gidiyorsun.
0: Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Çok
0: harika iyisin. Gidiyorsun dedi.
1: Şimdi sıra çikolataya geldi.
0: İşte bu muhteşem bir görüntü.
1: İyice koyulaşıp soğuyana kadar 9 dakika daha çırpılacak.
0: Sırada çikolatalı muz bazının içine eklemek için kremayı çırpmak var.
1: Şu anda muz biraz muhallebi gibi.
0: Hmm.
1: Çırpılmış kremayla hafifletmek
0: Şuna
1: gerek.
0: Şuna bakın. Günün muhteşem geçeceğinin kanıtı resmen. Boom.
1: Katlama hareketiyle bunu bazın içine indireceğiz.
0: Bu o kadar güzel görünüyor ki. Uf, insanlar kurabiye yapmak çok eğlenceli
1: evet.
0: der. Bir de çikolatalı mus yapmayı görsünler. Asıl eğlence budur. Artık hazır
1: evet.
0: mıyız? Hadi tabaklayalım.
1: Hadi. İlk olarak en alta çikolatalı kurabiyemizi koyuyoruz. Üzerine çikolatalı musumuzu koyuyoruz. Ardından üstüne tatlandırılmış çırpılmış kremayla küçük bir gül konduruyoruz. İşte
0: Pekala,
1: bu kadar.
0: Pekala harika.
1: Son aşama musun üzerine biraz çikolata rendelemek ve işte oldu.
0: Yemek için sabırsızlanıyorum.
1: Afiyet olsun.
0: 1, 2, 3. Muz!
1: Peki,
0: Hadi başlayalım. Beni 8 yaşımdaki halime götürdü resmen. O yaşlarda damağımda kalan tadın aynısı.
1: Çikolatalı mus değil mi?
0: Aa, evet, aşırı hafif, köpük
1: evet.
0: gibi. Çikolatalı musun içine neden o kadar krema kattığını şimdi anlıyorum. Çünkü altındaki kurabiye parçalarıyla uyumlu olacağını biliyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yalan söylemeyeceğim.
1: Evet.
0: Kurabiye resmen doyuruyor.
1: Evet.
0: Bu en sevdiğim çikolatalı mus oldu. Mutfakta zıtların birleşimi diye buna derim. Lezzette ağır, cüzdanda hafif. Hiç merak etmeyin. Daha 13 dolarım duruyor. Bakalım akşam yemeği için nasıl lezzetler bulabileceğim. Sizi bilmem ama ben füzyon mutfağına bayılırım. Blog dünyası çılgın füzyon lezzet komboları diye interneti kasıp kavuruyor. Ben de White Duck'ta yaptıkları bu muhteşem takoları denemeye geldim. Greenville, Güney Carolina'dayım. Akşam yemeği için 13 dolarım kaldı ve bir ördekle randevum var. İnovatif taco lezzetlerine susuyan halk aradığını White Duck'ta bulmuş. Ortak kurucusu ve şefi olan Laura Rose'un salsa soslu ve kabaklı Thai fıstıklı tavuklu takosunu, karpuz kabuğu turşulu ve yeşil soğan mayonezli çıtır etli takosunu ya da kabaklı, salatalıklı ve wasabi kremalı ton balıklı Tokyo takosunu bir yiyen bir daha geliyor. Evet Laura, hangi takoyu tavsiye edersin?
2: İmza takomuz. Adımızı da taşıyan beyaz ördekli
0: tamam.
2: tako. Mole soslu ördek konfi.
0: Benim için başka neler var acaba?
2: Ben Bangkok karideslerini tavsiye ediyorum.
0: Hmm.
2: Körfez karideslerini kızartıyoruz ve sambal sosuyla servis ediyoruz. Susam yağıyla karıştırıyoruz.
0: Bunların hepsi ne kadar tutuyor?
2: Karidesli takoyu 3.65
0: tamam.
2: dolara, ördek konfi de 5.25 dolara satıyoruz.
0: Durun bakalım, birkaç dolarım artıyor. Belki yanına bir garnitür alabilirim.
2: Üzerinde harika bir naneli şurup olan karpuz salatamız var. 2 dolar.
0: Vay canına. Ördek, karides ve damak temizleyici mi? Evet. Ben varım. Önce mole sos. İçinde toplam 38 malzeme bulunuyor. 38 pekala, hangisiyle başlıyoruz?
2: Özel enço biberi suyuyla başlıyoruz. Balkabağı püresi, yeşil çili biberi, çipotle biberi püresi, turne yemişi, bu biraz ekşilik katacak. Vidalya soğanı, kişniş, tavuk sosu.
0: Mole sosunun içinde tavuk sosu olacağını hiç düşünmezdim. Nasıl bir şey? Sıvılaştırılmış bir bulyon gibi duruyor. Tavuk suyundan daha koyu kıvamlı.
2: İçinde daha çok limacun lezzet saklı. Evet.
0: Pekala.
2: Sıra gizli malzemelerimize geldi. Hemen içine atabilirsin. Sarımsak, kekik, badem, kimyon, kekik otu, kırmızı biber, karabiber, jalapeno, susam, sarımsak tozu ve tuz.
0: Pekala.
2: Güzelce bir karıştıralım. Hemen ocağın üzerine koyuyoruz. 3 saat pişirdikten sonra içine domates salçası ve bitter çikolata ekleyeceğiz.
0: Sos ocakta kaynarken biz de karidesli takovumuza geçiyoruz. Susam sosuyla başlıyoruz. İçinde şeker, su, ısıtılmış susam yağı, soya sosu, susam taneleri ve hoisin sos bulunuyor. Bu sosu nasıl ortaya çıkardın?
2: Lezzetlerle oynamayı seviyorum.
0: Füzyon mutfağında en önemli şey bu, öyle değil mi?
2: Biz buna başıboş pişirme diyoruz.
0: Aa, çok hoşuma gitti. Başıboş şef. Pekala. Sonra karidesimizi una buluyoruz, kızartıyoruz ve hazırız.
2: Üzerine biraz susam sosu gezdiriyorum ve karıştırıyorum.
0: Sadece üzerini kaplasın istiyorsun. Tamamen sosun içine batırmıyorsun.
2: Şimdi peki. Karidesimiz hazır.
0: Karidesler hazır olduğuna göre sıra ördeğe geldi.
2: Mole sosumuzun içinde bekleyen ördeğimizi kızartacağız.
0: Yani ördek kendi yağıyla beraber zaten pişmişti değil
2: kendi
0: mi?
2: Kendi yağıyla pişti ve mole sosunda bekledi. Şimdi dışında hafif bir katman oluşacak ve karamelize olacak.
0: En sonunda takoları yapmaya geçtik.
2: Ördek takonun üzerine koyacağımız ilk şey doğranmış marul. Üzerine turna yemişli, yeşil elmalı salsadan koyuyorum. Son olarak da ev yapımı Meksika kreması.
0: Bir takomuz daha var
2: evet,
0: değil mi?
2: Evet, bu da sambal mayonezimiz. Sosumuzun içindeki karidesleri koyuyoruz. Üzerine ev yapımı tütsülenmiş salatalıkla süslüyoruz. İşte karidesli takomuz
0: Bunlar
2: hazır.
0: Gördüğüm en büyük takolar olabilir. Bir de yanında garnitürü var ve bütçeyi aşmıyorum. Hadi artık bunları yiyelim.
2: Hadi gidelim.
0: Bu takolar aşırı büyük. Pekala, önce karidesliden başlayacağım. Karidesler gerçekten çok etliymiş. Dünyanın en muhteşem kızarmış karidesi olabilir. Şaka yapmıyorum. Susam sosuyla muhteşem bir lezzet yakalamışsın. Bana göre bu Güney Carolina, Körfez ve Asya'nın bir karışımı gibi. Şimdi ördeği deneyeceğim ama önce...
2: Damak temizliği.
0: Evet. Güzel karpuz insanı şaşırtır evet ama üzerine o nane sosunu eklemişsin ya. Bir daha normal karpuz yiyemeyeceğim sanırım.
2: Gerçekten peki, harika.
0: Ördeğe
2: tamam
0: geçelim.
2: Hadi.
0: Yediğim en iyi mole sos olabilir. Yani mole sosu yapıyorsanız bunu neden çok leziz bir ördekle sunmayasınız ki? Bunu yerken sadece mole sosun tadı geliyor. Tavuğun tadını asla alamıyorsun. Ama ördekle harika bir ikili olmuş. Harika bir öğün oldu. Bir de üstüne tortilla var. Ben buna bol porsiyon taco diyorum. İşte Greenville'de ucuza lezzet avının bir günü bu şekildeydi. Günümüze 9 dolarlık harika bir bisküvi tekmeyle başladık. Sonra 10 doların biraz altına pek sevdiğim Fransız sosu olan o puar soslu hamburger yedik. Bunu mükemmel bir çikolatalı mus ve ölümcül lezzet ikilisi devasa takolar takip etti. Bir sürü yemek ve harika lezzetler denedim. Aynı zamanda bütçemi de aşmadım. Greenville ucuza lezzet avında yeni favorim sensin.

0: It stays with me.
1: Servis geldi. Çantam hazır mı?
2: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Hesap kırdık. Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
3: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmi ile tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
4: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
10: Bellona. Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
11: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
12: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya. Dondurma gibi değil,
13: dondurma. Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
14: Sarı kola.
15: Fanta sarı kola canım o.
13: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
16: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
17: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
18: tak. Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Ben Ali Kağan. Ben bir blog yazarıyım. Şimdi gelin gerçekçi olalım. Yiyeceklere bayılırım. Özellikle de bütçeye uygun popüler yiyeceklere. Misyonum şehre gidip toplam 35 dolara kahvaltı, öğle ve akşam yemeği ve atıştırmalık bulmak. Bu hafta Athens, Georgia'dayım. Bastırın köpekler! Ve bir tabak şeftalili yumurtalı ekmek, krem şanti ve ceviz şekerlemesi sayesinde Georgia'yı düşünerek vakit kaybetmiyorum.
1: Georgia'dayken.
0: Evet, bir kase zengin ve nefis Meksika posolesini tiftiklenmiş et ve yumurtayla karıştıracağım. Bu 10 dolarlık bir kase çorbaya benziyor. O zaman doskit nedir diye soruyorsunuz. Çok merak ettim. İki kelime, lezzetli atıştırmalık ve kızarmış tavukla sağlam bir şekilde bitireceğim. Bu insanlar için otomatik. Otomatik! Hepsini yapıp bütçeyi koruyabilir miyim? Athens bebeğim! Şimdi göreceğiz. İşte ucuza lezzet avı. Muhteşem bir müzik sahnesiyle burası R.E.M.'in doğum yeri. Athens'ın ülkedeki en havalı üniversite şehirlerinden biri olduğu bir gerçek. Ama burada şık ve hareketli bir yemek ortamının olduğunu da öğrendik. Kabul ediyorum, ben biraz ana kuzusuyum ama beni bu modern restorana çeken sadece isimden fazlasıydı. Güney'in eğlenceli restoranı gibi bir sloganla ana kuzusunun kapısından girdiğinizde iyi vakit geçireceğinizi biliyorsunuz. Baş şef Colin May sizi o eski büyüleyici Güney cazibesiyle nasıl etkileyeceğini biliyor. Menüsü kızarmış yumurtalı pastırma kahvaltısı, taco tabağı, kırmızı fasulyeler, lahana salatası, taze kremalı ve meyveli ev yapımı tarçını çörek ve meşhur ana kuzusu ekmeği gibi ürünlerle dolu. Evet Colin, ekmeklerinizin meşhur olduğunu duydum.
1: Doğrudur.
0: Ama Georgia şeftalilerinden yapılan yumurtalı ekmeğinizi de merak ediyorum.
1: Georgia'dayken şeftali yemen lazım.
0: Peki ya nasıl yapılıyor acaba, bana söyler misin?
1: Runa Paskalya çöreğiyle başlıyor. Yumuşak ve tatlı. İçinde Georgia şeftalilerimiz, krem şanti ve biraz şeker kaplı ceviz var. Güne doyurucu bir şeyle başlamanın gerçekten harika bir yoludur bu.
0: Bu ne kadara mal olacak?
1: Bu yumurtalı ekmek 8.99.
0: 8.99 mu?
1: Buna değer.
0: Pekala dostum, bunun nasıl yapılacağını göster bana.
1: Pekala, şeftalilerimiz burada. Öğütülmüş zencefil, yeni bahar, tarçın, biraz tuz ve esmer şekerimiz var.
0: Böylece bu hoş ve yapışkan bir hal alacak. Güzel.
1: Şimdi karıştıracağım. Bunu elle yapmayı seviyorum. Elimi içine sokmayı seviyorum. Tavaya koyacağız.
0: Şeftalileri 180 derecede 20 dakika fırına vereceğiz. Sonra ne yapacağız?
1: Burada 40 tane yumurtam var. Bunları çırpacağız. Sütümüzü, vanilyamızı ve tarçınımızı ekliyoruz.
0: Çırpıyoruz ve ızgaralamaya hazırız.
1: Aç mısın?
0: Ben her zaman açım.
1: Biraz yumurtalı ekmek yapalım. İşte Luna Paskalya
0: biraz
1: çöreğimiz.
0: Biraz bandırıp pişiriyoruz, öyle mi?
1: Sadece ufak bir bandırma. Evet, kesinlikle. 90 saniye boyunca burada kalacak.
0: O mükemmel kızarmış görünümü istiyorum.
1: Güzel. Bazı yerleri hafifçe çıtırlaşmış, güzel bir altın rengi
0: tamam,
1: oldu.
0: Tamam, pekala. Peki şimdi nasıl görünüyor? Servise hazır
1: evet,
0: mıyız?
1: Evet, bence hazırız.
0: Şimdi kahvaltımı hazırlama zamanı. Pekala, bu yemeği nasıl keşfettin?
1: Bu aslında restoran sahiplerinin karışımı gibi. Bir tanesi Yahudi Paskalya çöreğinin geldiği yeri açıklıyor. Diğeri aynı zamanda şeftalileriyle de tanınan Güney Carolina'lı. İşte Paskalya çöreğimiz ve şeftalimiz, onları bir araya getiriyoruz ve Georgia şeftali yumurtalı ekmek oluyor.
0: Gerçekten onu bir sandviç gibi tutmak istiyorsun değil mi?
1: Neredeyse.
0: Tost, krem şanti ve şeker kaplı cevizlerle birlikte servis edilir ve bir tutam pudra şekeri de üstüne konur. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Başla bakalım. O bıyığı görmek istiyorum. Evet. Millet, Güney şeftalisinin tadına bakma zamanı.
1: Gümül dostum, çekinme.
0: Bu yumurtalı ekmek dostum çok zengin. Ama sonra o meyve dokunuşu işi tamamen farklı bir yöne götürüyor. Dalından şeftali yemeğe çok yakın bir his veriyor.
1: Evet.
0: Aa dostum. Bunun içinde çok karmaşık tatlar var. Şekerlenmiş cevizler bile, cevizin kendisi şekerlerle büyük bir tezat oluşturuyor. 9 dolardan 1 sent az harcadığım için Athens'ta uyandığıma memnunum. Yani aslında 9 dolar harcadım. 8.99, yani 9'a yakınız. Ben sık sık yapıyorum. Hadi bakalım Athens. Athens, Georgia'da öğle yemeği vakti ve bu öğrenci şehrinde birçok harika seçenek var. İsmi son çare olan bir mekandayım. Ama ismi sizi yanıltmasın. Bu mekan harika. İlk olarak 1966 yılında bir müzikli mekan olarak açılan Son Çare şehirdeki en popüler kulüptü. Daha sonra 1992 yılında burayı modern güney mutfağı yemekleri sunan bir restorana dönüştürdüler. Larry Vivian, New Rockville gibi tavada kızartılmış somon, kaplan karidesi ve taze romano soslu makarnadan ekşi maya kırıntılarına atılmış ve üzerine kırmızı biberli yağ serpiştirilmiş Chuck'ın Carolina yengeç keklerinden ev yapımı tiftiklenmiş füme etle doldurulup siyah fasulye yatağında servis edilen yeni güneyli et dürümüne lezzetli menüyü hazırlayan şeflerden biri. Nasılsın Larry?
2: Selam Ali. Nasıl gidiyor dostum?
0: Bu tokalaşmayı sevdim.
2: Teşekkür ederim.
0: Kendimi senin ellerine bırakacağım şef. Ne almalıyım
2: burada
0: sence?
2: Burada oldukça sağlam bir posole yapıyoruz diyebilirim.
0: Meksika Kesinlikle. Çorbası mı? Mısır lapasıyla mı?
2: Ona kendi küçük dokunuşumuzu kattık. Hala mısır lapalı et çorbası ama aynı zamanda güneyli havasını vermek için tatlı patates ve kavrulmuş domatesten salsa gibi bir şey koyuyoruz.
0: Pekala, son soru. Ne kadar?
2: $8.50.
0: Etins'i seviyorum.
2: Evet.
0: Bana gösterebilir misin?
2: Elbette.
0: Tamamdır.
2: Boston sığır etine özel baharatlarımızı ekliyoruz. Genellikle şekerden oluşuyor. İçine biraz kırmızı biber ve başka birkaç şey daha ekliyoruz.
0: Birkaç Kesinlikle. Şey daha. Tamam.
2: Evet.
0: Sanırım gizli malzemelerden birini tahmin edebilirim.
2: Ne olduğunu düşünüyorsun?
0: Kimyon.
2: %100 haklısın.
0: Genlerimde var.
2: Tamamdır. Sonra burada chipotle acı baharatını kullanacağız.
0: Chipotle olayını seviyorum çünkü yemeğe otomatik olarak isli bir hava katıyor. Anlatabildim mi?
2: Evet, kesinlikle. O zaman şimdi taze otlara geçiyoruz. Biberiye ve ada çayı tat vermeye yardımcı olur. Ve sonra tavuk suyu. O güzel rengi ve diğer şeyleri korumak için
0: evet.
2: Etin üzerindeki hiçbir şey suyla gitmesin. Sonra yapmamız gereken bunun üzerini kaplamak. Etler kemikten sıyrılıp yumuşacık olana kadar 177 derecede 6 saat pişecek. İşte tam da istediğimiz gibi.
0: Biraz domates, acı biber ve soğan görüyorum. Acı salata mı yapacaksın yoksa?
2: Hayır, közlenmiş domatesli salsa sosu yapacağım.
0: Salsa soslu posole çorbası için mi?
2: Değil ama domatesin suyundan gelen o lezzetli posolenin suyuna daha da lezzet versin diye kullanacağız. Aslında posolenin içindeki gizli silahımız burada.
0: Salsa sosu, Roma domatesleri, jalapeno biberi, doğranmış soğan ve sarımsakla yapılıyor. Toz biber, kimyon ve kekikle karışan sebzeler fırında 180 derecede 2 saat kavrulacaklar. Oo, şuna bak.
2: Şimdi o güzel suyunu süzeceğiz. Aşağı doğru itmeye evet. devam edeceğiz ki bütün suyu aksın. İşte böyle.
0: Görebilir miyim?
2: Elbette dostum.
0: Vay canına. Daha duru olmasını bekliyordum. Yoğun olmuş.
2: Hı-hı.
0: Şimdi ne yapacağız?
2: Biraz posole yapıp yiyelim derim.
0: En sevdiğim kısım. Posoleyi yapmaya zeytinyağı, soğan ve jalapeno biberiyle başlıyoruz. Sonra o güney lezzeti için tatlı patates. Sonra da mısırlar. Daha sonra kavrulmuş domateslerimiz ve derinin et baharatından.
2: Ardından posole için gizli silahımız da geliyor.
0: Bu su kavrulmuş sebzelerle karıştırılmış tavuk suyu.
2: Şimdi hepsini beraber pişireceğiz ama önce özel malzememizi de koyalım. Ne olduğunu biliyorsun, öyle değil mi?
0: Evet.
2: Kesinlikle.
0: Elle tiftiklenmiş et, posolenin içinde tamamen yumuşayana kadar pişecek, sonra da tabağa gelecek.
2: Şuradaki kaselere koymak için
0: evet.
2: posolemizi kepçeleyelim.
0: Mısırın kokusuna bak, her yeri sardı.
2: Evet. Sonra da üstüne kızarmış ve şerit şerit kesilmiş lavaşları koyalım. Birazcık ekşi krema da ekleriz. Limonu da unutma çünkü ona lezzet verecek olan o. Üstüne koyacaklarımızı da unutma.
0: Aman tanrım, üstüne yumurta da mı koyuluyor?
2: Evet.
0: Bunu yemeye hazır mısın?
2: Hadi yiyelim.
0: Hadi dostum. Seni bloğuma koyacağım dostum. Gel buraya.
2: Tamam.
0: Çok güzel. Buradaki püf noktası nedir?
2: Sarısını boz, hepsini içine karıştır. Üstüne de limon sık. Sonra da afiyetle ye dostum.
0: Kirleneceksin pekala.
2: Evet.
0: İşte böyle. Hazır mısın?
2: Evet.
0: Ho-ho-ho-ho. İyice sıkalım. Sanırım şu an gerçek bir posole yiyorum.
2: Bu muhteşem.
0: Athens, Georgia'da. Bence esas önemli olan etin Hı-hı. baharatı. Sanki baharat çorbanın gerçek tadını bastırıyor gibi.
2: Kesinlikle.
0: Şimdi çorbanın suyundan birazcık tadacağım.
2: Hı-hı.
0: Sarımsaklı, içindeki o asidik lezzeti de sevdim. Tatlı patates eklediğin için yemeği tam güveç gibi yaptığını düşünüyorum.
2: Evet, kesinlikle öyle.
0: Bir kasesi $8.50 öğlen yemeği olur. Athens, beni çok iyi ağırlıyorsun. Buranın öğrenci şehri olduğundan emin miyiz acaba? Bu seviyede yemek kalitesi sayesinde iki öğün yiyip bütçemin neredeyse yarısını burada harcadım. Evet, iyi. Bu ekmeklerin burada güneyde meşhur olduğu bir sır değil. Ancak ekmeği çırpmakta ne kadar iyi olursanız olun, her zaman trajik bir şekilde çöpe giden hamur kırıntıları olur. Ama Heirloom Cafe'de bu yanlışı düzeltmek için çok sıkı çalışıyorlar. Birazdan miso karamel sosu çok merak ettim.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
5: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
6: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
7: A101'de tazenin yıldızları. İthal muzun kilosu 99 lira 50 kuruş. Üzümün kilosu 89 lira 50 kuruş.
8: Ucuz, hep ucuz. Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Bu var ya bu.
11: Blok dersten çıkıyor.
10: Atıştırmalık?
11: Yok, ben doymalık takılıyorum.
10: Bir şey diyeyim mi?
12: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
10: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
14: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
15: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
16: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe. Göz alıcı Bravo ailesi.
17: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
21: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Athens, Georgia'dayım. Atıştırmalık isteğimi tatmin etmek için evde yapılabilecek lezzetli bir ikram olsa diyordum. Buradakiler bana Heirloom Cafe'nin mutlaka ziyaret edilmesi gerektiğini söylediler. Şef Nicole Bett işini çok iyi biliyor. Yulaf ezmeli beyaz çikolatalı cevizli kurabiye, yumurtalı bisküvi, pimiento peyniri ve kızarmış tavuk veya Meksika usulü sıcak çikolatalı kek gibi lezzetli ikramlar hazırlıyor. Pekala Nicole. Buraya bir şey için geldim. Doskit nedir tam olarak?
1: Aslında yaptığımız şey ekmek hamurundan doskit yapmak.
0: Yani aslında minik ekmekler mi?
1: Aslında ikisinin karışımı. Ekmek kısmını alıyoruz ve onları donut gibi kızartıyoruz. Sonra şekerli tarçının içine atıp biraz miso karamel sosuyla lezzetlendiriyoruz.
0: Miso karamel sosu kulağa biraz pahalı geliyor.
1: Hiç de değil. 10 tanesini 6 dolara alabilirsin.
0: Fiyatı çok iyi. Ben alırım. Peki nasıl yapılıyor?
1: Tabii ki ekmek hamurunu yapmakla başlıyoruz.
0: Tamam. Nicole'ün ekmek tarifi klasik malzemelerden oluşuyor. Un, kabartma tozu, şeker ve tuz.
1: Sonra bu ekmeği özel kılan malzeme olan tereyağını ekliyoruz.
0: Bana bunlarla gel.
1: Yoğuruyoruz.
0: Tamam.
1: Yoğurmaya devam ediyoruz.
0: Bu gerçekten emek isteyen
1: bir iş. Evet öyle.
0: Biraz terletiyor. Nasıl görünüyorum?
1: Harika görünüyor.
0: Pekala. Sonra kremayı ekliyoruz. Hepsini karıştırıyoruz ve hamur olacak şekilde yuvarlıyoruz.
1: Ve sonra devam edip keseceğiz. Geriye kalanlarsa doskit yaparken artanlar olacak.
0: Artanları alıp tekrar yuvarlayıp daha fazla ekmek yapamaz mıyız yani?
1: Hayır, çünkü o zaman hamur sertleşiyor. Bizim istediğimiz güzel ve yumuşak
0: bir hamur. Doskit yapma fikri nasıl ortaya çıktı? Bana anlatır mısın lütfen?
1: Bütün bu artıkları ne yapacağız diye düşünürken aklıma bir anda kızartma fikri geldi.
0: Doğru.
1: Kızartma, güney, ekmekler. Nasıl bir terslik olabilir
0: ki? Pekala, harika, tamam.
1: Şimdi bunu alıp yoğurmaya devam edeceğiz.
0: Vay canına, bu doskit olacak değil mi?
1: İşte bunlar doskit.
0: Hadi canım, şuna bir bak. Ve orada hala tereyağı parçalarını görebilirsiniz.
1: O yüzden devam edip bitene kadar keseceğiz.
0: Pekala, bunlara odaklanacağım. Boom! 10 sana 10 bana olsun mu?
1: Bence paylaşmamalıyız çünkü o derece güzeller.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: Evet evet, paylaşmak istemiyorum. Nasıl görünüyor?
1: Hamurlarımızı artık fritöze atmak için gereken her şey hazır.
0: Bu çok heyecan verici.
1: Tamam.
0: Sanki çörek yapmaya başlıyormuşum gibi. Ama değiller. Onlar
1: kesinlikle
0: doskit.
1: Öyle. Doskitlerin fritözde kalması 3 ila 4 dakika sürecek. Tabii ki güzel altın kahverengi rengini arıyoruz. Pişince yüzmeye başlayacaklar.
0: Aa, şuna bak.
1: Şimdi miso karamel zamanı.
0: O zaman neyle başlayacağız?
1: Özellikle toz şekere ihtiyacımız olacak.
0: Evet.
1: Ve sonra da suyu alacağız. Ve son olarak da ona ekstra doku kazandıran mısır şurubu olacak. Şeker ısınınca...
0: Oluyor.
1: Karamelize.
0: Tamam.
1: Bu kısım genellikle şeker o güzel karamel rengi alana kadar yaklaşık 10 ila 15 dakika sürer.
0: Pekala şuna bak. İşte
1: aradığınız
0: böyle. Aradığınız
1: karamel rengi bu. Devam edip üzerine yoğun krema ekleyeceğiz. Ama köpürecek ve duman çıkaracak.
0: Burası buhar olmaya başladı.
1: Ve şimdi de misoyu çırpacağız.
0: Tamam. Neden miso? Bu ne işe yarıyor?
1: Bu tuzun olmadan o tuz tadını veriyor.
0: Doğal olarak tatlı olan bir şeyin bariz bir şekilde tuzlu olan bir şeyle bu kadar iyi uyum sağlaması beni şaşırtıyor.
1: Güzel bir kontrast. Miso da karamel de bu işi yapıyor.
0: Çok merak ettim.
1: Pekala, şimdi bu yaramazları alıp
0: tamam.
1: Tarçını şekere atmaya ve üstüne miso karamelini gezdirmeye hazırız.
0: Tamam. Dürüst olayım, buraya miso için geldim.
1: Öyle mi? O zaman ekstra miso ister misin diye sormalı mıyım?
0: 6 dolarla ne alabiliyorsam o
1: tamam.
0: kadar.
1: Tamam. Muhtemelen bundan sonra tüm tatlılarınızın yanında miso isteyeceksiniz.
0: Aman
1: hadi bakalım.
0: Tanrım, çok hoş küçük bir tabak görüyorum.
1: Sağlığa.
0: Boom. Bu ekmek mi, çörek mi? Şimdi anlarız. Aa dostum. Bir çörek gibi, daha çok tatlı çörek gibi ama miso karamel sosu başka bir derinlik katıyor.
1: Evet, bunu zirveye çıkarmak için sadece küçük bir dokunuş.
0: Eğlenceli bir değişiklik yapıp artıkları alıyorsun. Kızartıyorsun ya da pişiriyorsun. Ama işin içine girdikçe bunun dolu dolu bir ekmek hamuru kullanılarak yapılmış bir tatlı olduğunu daha iyi anlıyorsunuz kesinlikle.
1: Sağlığa.
0: Afiyet olsun. Hmm. Arkadaşlar, bu doskit parayı değerlendirmenin en iyi yolu. Tamı tamına 11 dolar 51 sentim kaldı ve akşam yemeği için bunun her kuruşuna ihtiyacım olacak. Georgia'da cebimde 11 dolar 51 sentte gidilecek mükemmel yeri buldum. Kelimenin tam anlamıyla Athens'ın DNA'sının bir parçası olan eski tarz bir güney yemekleri lokantası. Weaver Dean'in adını mutlaka duyduğunuz ama muhtemelen nereden geldiğini hiç bilmediğiniz bir sloganı var. İnsanlar için otomatik. Buranın yemeklerine doyamayan R.E.M. grubunun albümlerine bu ismi vermesiyle meşhur oldu. Restoranın şefi ve sahibi olan Dexter Weaver, 30 yılı aşkın bir süredir tatlı patatesli sufle yanında kızarmış tavuk göğsü, Kaburganın yanında kara lahana ve ev yapımı makarna veya tavuk kanadı yanında mısır ekmeği ve brokoli güveci gibi ünlü güney tariflerini müşterilerine sunuyor. Pekala Viv, James Beard ödülüne mi aday gösterildin?
2: Evet, James Beard ödülleri yeme içme ödüllerinin Grammy'sidir ve ben kazandım.
0: Gerçekten otantik yemek konusunda bir üne sahip olduğunuzu biliyorum. Ama küçük bir kuş bana o kızarmış tavuktan bahsetti.
2: Tabii, biz kızarmış tavuğumuzla tanınırız.
0: Esas soru şu, göğüs eti mi but mu alayım? Karar vermeme yardım et dostum.
2: Karışık.
0: Karıştırabilir miyiz?
2: Evet,
0: karışık. Bu sipariş olur. Ne kadar tutacak?
2: $9.25 göğüs eti ve but, tatlı patatesli sufle, brokolli güveç, çörek ve içecek. Pişman olmazsın.
0: Güneyi seviyorum. Pekala, bana sağlam bir kızarmış tavuğun nasıl pişirileceğini gösterebilir misin?
2: Tamam, ununu aç.
0: Tamam, hepsini dökecek miyim?
2: Hepsi
0: peki,
2: buraya.
0: Peki, tamam. Biraz ortalığı dağıttım.
2: Ha, çok değil.
0: Gerçekten mi?
2: Tam değil.
0: Çok mu dağıttım ortalığı?
2: Evet. Tamam, sarımsak tuzunun tamamını
0: tamam,
2: aç.
0: Tamam, bir ölçme kaşığın ya da onun gibi bir şeyin
2: hayır,
0: var mı?
2: Hayır, bütün kutu.
0: Hepsini mi koyacağım?
2: Evet, hepsi.
0: Çok profesyonelsin Weaver.
2: Ha, evet, evet. Bu ölçüleri uzun zamandır
0: annemle
2: kullanıyorum.
0: Babamı yemek yaparken izlediğimi hatırlıyorum.
2: Tamam.
0: Kuzu pirzola, et gibi şeyler yaparlardı. Sarımsak tuzu her
2: sen
0: yerdeydi.
2: Sen konuşurken ben de tuz ekliyorum.
0: Tahmin edeyim, hepsini mi?
2: Biberin hepsi. İyice karıştır. Şimdi sırada tavuğumuzu ekmeği bulamaya hazırlamaya
0: tamam, böyle
2: geldi.
0: Mi?
2: Birden fazla yapabilirsin. Hadi, yemeği hazırım, acıktım.
0: Evet. Tamam. Sen acıktın, ben de otomatik yapmaya çalışıyorum.
2: İşte bu.
0: Bu kızarmaya hazır mı?
2: Hazır. 15 dakika kızaracak, 180 derecede.
0: Tavuk kızarırken sıra yan ürünleri hazırlamaya geldi. Öncelikle brokoli güveci. Pişmiş pirinç, tereyağı, soğan, tuz, biber, sarımsak tuzu ve yumurtadan yapılıyor.
2: Kremalı mantar çorbası ve kremalı kereviz çorbası koyacağım.
0: Sonra sıra tatlı patatese geliyor. Şeker, limon suyu, vanilya, eritilmiş tereyağı, yumurta ve muskatla yapılıyor. İkisi de 180 derecede yaklaşık bir saat pişecekler.
2: Şimdi et sosumuzu yapacağız.
0: Peki sosun içinde ne var?
2: Kızartma tavasına biraz soğan ve bir yemek kaşığı kadar fritözden aldığım yağ
0: tamam.
2: koyuyorum. Ve un serpiştiriyorum. Şimdi de suyu ekliyorum.
0: Vay canına. Sos orta ateşte 15 dakika kadar pişecek. Sos yoğun ve güzel görünüyor
2: ha,
0: değil
2: evet,
0: mi?
2: Evet, evet. Hadi tavuğu çıkaralım. Yemeğe hazırız.
0: Hem göğüs hem de butumuz var. Aa, işte bundan
2: tamam,
0: bahsediyorum.
2: Göğüs ve
0: bu da brokoli güveci mi?
2: Brokoli
0: tamam.
2: güveci. Sana biraz da tatlı patates vereceğim.
0: Ne var biliyor musun? Güneyde sebzeler bile ağır oluyor.
2: Doğru.
0: Sanırım şimdi sıra ev yapımı et sosunu eklemeye geldi
2: tamam.
0: değil mi?
2: Tamam. Benimkine bolca koy.
0: Bol soğan mı istiyorsun? Hallederim.
2: Evet. İşte
0: harika.
2: Böyle.
0: Harika.
2: Oo.
0: Hadi yemeğe başlayalım.
2: Tamam.
0: Hazır mısın?
2: Hazırım.
0: Üç deyince. Bir,
2: evet.
0: iki, üç. Otomatik.
2: Nasıl?
0: Bu kızarmış tavuk çok basit.
2: Tamam.
0: Sarımsak tuzu,
2: sarımsak tuzu
0: ve normal tuz.
2: Evet.
0: Kızarmış tavuk tam da olması gerektiği gibi tuzlu bir lokma oluyor. Ancak et sosu onu biraz yumuşatıyor. Güzel ve zengin. Bu kadar sulu olmasına inanamıyorum. Tatlı patates suflesi. Sanki bir şükran günü gibi. Biraz da baharatlı. Dostum.
2: Brokoli güveci nasıl?
0: Ya dostum. Güneyde güveçlerin böyle bir ünü var değil mi?
2: Evet.
0: Biraz krema, biraz peynir. Bu tavuktan bir lokma aldıktan sonra anında müdavimi olacaksınız. Evet Athens, sanırım bugün bölümün sonuna geldik ve çok iyi hissediyorum. $8.99'e şeftali dolgulu yumurtalı ekmekle elit Georgia tarzıyla başladık. Öğlen mükemmel bir güney usulü Meksika posolesini mideye indirip ona da $8.50 ödedik. Atıştırma olarak ömrümde ilk kez bir doskit yedim. Akşam yemeğinde kızarmış tavuk, tatlı patates suflesi ve brokoli güvecinden oluşan bir tabak dolusu güney lezzetini $9.25 yedim. Athens, sen kesinlikle muhteşemsin. Özellikle söz konusu ucuza lezzetler olunca.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Ne? kazancım net, sigortam net.
5: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
6: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
2: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
3: Abi ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
10: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni

0: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'a hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerek.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
3: Hansi'den vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
6: Kalsın mı? Kalsın mı?
4: Yoksa atsın.
7: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
3: Başıma ne gelecek acaba?
5: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: rehin dükkanları mücevher ve küçük nesnelerle birlikte makineler, araçlar ve ev eşyaları da rehin alıyor.
1: Erkeklerin anlayacağı bir konu bu.
2: Kalın bir zincir ve bir sakal.
3: Bunu rehin vermek istiyorum.
4: Denememiz lazım.
0: Maaşı basan ve çalışan her şey nakit getiriyor.
1: Jant ölçüsünü biliyor musun?
2: Birçok ürüne yüksek bir talep var.
0: Haklı sebeplere dayanan bir tespit.

0: Kara Orman'a açılan kapı, Offenburg. Şehrin tam göbeğinde ise Axel ve Dangel'in rehin dükkanı var. Sıra dışı öyküler bu dükkanda da gişede başlıyor.
1: Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen?
2: İyiyim. Para lazım Axel.
1: Hayat inişli çıkışlı değil mi?
2: Evet evet, doğru.
1: Zincirin güzelmiş.
2: Hayır, zinciri bırakmayacağım.
1: Kalın bir zincir ve bir sakal. Tam da sert bir rockçıda olması gereken bir görünüş. Gülümseyerek çok cana yakın bir sohbet. Bir anlam veremedim doğrusu. Bana ilginç geldi.
2: Sokakta duruyor.
1: Pekala, nedir sokakta duran?
2: Motosikletim.
1: Markası ne peki?
2: Harley Breakout.
0: Yani gerçek safkan motorculara göre bir makine. Ama bazen onlara da nakit lazım oluyor.
2: Bana 5000 euro lazım ama motorun değeri 20.000'den fazla.
1: Tamam.
2: Bakmak ister misin?
1: Olur, birlikte bakalım.
2: Peki, tamam.
0: Sadece bakmak Axel için genelde yeterli olmuyor. Özellikle de sürülebilen bir şeye borç veriyorsa.
3: Alex daha merdivenlerden inerken bile gözlerinin kamaştığını anladım.
1: Dükkana her zaman için sıra dışı veya çılgın veya özel bir şey geliyor. İşte o zaman işimiz daha ilginç hale geliyor.
0: 450 kilometre kuzeybatıdaki Bochum'dayız. Daniela'nın dükkanı da müşterilerin getireceği her türlü ilginç eşyayı kabul ediyor. Ama burada beygir gücü yok.
4: Günaydın.
5: Günaydın.
4: Nasılsın?
5: İyiyim, siz?
4: İyiyim. Nasıl yardım edebilirim?
5: Ben bisikletimi satmak istiyorum. Evde boş duruyor da.
4: Olur. Artık evde yer mi yok?
5: Maalesef hiç yok.
4: Bisikletler günlük işimizin bir parçası. Müşterinin isteğine göre satın alıyoruz veya rehin karşılığı borç veriyoruz. Her şey çalışıyor mu? Binerek
5: evet,
4: mi geldin?
5: Evet, binerek
4: buraya
5: geldim. Kilidi de var. İşinize yarar mı?
4: Anahtarı var mı?
5: Var.
4: Çok iyi.
0: Doğru belgeye sahip dağ bisikletleri daha değerli olabiliyor.
4: Faturası ve polis kayıt belgesi mevcut mu?
5: Hayır, maalesef mevcut değil. Evde bir yerlerde mi diye bakabilirim isterseniz ama olduğunu pek sanmıyorum.
4: Çoğu müşterime verdiğim tavsiyeyi sana da vereyim. Karakola gidip kaydını yaptır hemen. Olur mu? Bisikleti şasi numarasıyla polise kaydettirdiğiniz zaman, eğer ki bisikletiniz çalınırsa, polis şasi numarasından size ait olduğunu tespit edebilir ve bisikletiniz bulunabilir. Bu oldukça iyi bir şey. Polis kaydı seni hırsızlıktan korumaz ama çalındığında daha çabuk bulunmasını garanti eder.
5: Tamam.
4: Ya da internette sat gitsin.
5: Onu da düşünürüm.
4: Zahmet olmazsa her şeyinin çalıştığını gösterebilir misin bana? Bir test sürüşü yapmamız ve frenlerinin çalıştığını görmemiz şart. Ayrıca dış görüntüsü de önemli bir şey.
0: Dış görüntü Offenburg'daki bu müşteri için hiç sorun değil. Ama burada da test sürüşü ön plana çıkıyor.
2: Tamam mı? Tatmin oldun mu?
1: Hayır, hayır. Sesi biraz değişik geliyor. Bakayım. Motor biraz tekliyor sanki. Tam emin olamadım.
3: Doğal olarak çizik ayak pedallarına karşı da bütün karşı argümanları zihnimde canlandırdım.
2: Pedallarda ufak çizikler var ama onun dışında bir sorun
3: bütün
2: yok.
3: Bütün çizik yerlere dikkatle bakmak zorundayım. Acaba vites geçişlerinde bir sorun olabilir mi?
6: Bakmak lazım. Alex altın gördüğünde veya bir Rolex'e baktığında veya bir motosikletin sesini duyduğunda bütün mantığı çöpe atıyor ve eğlence ayarına geçiyor.
0: Ve Breakout modelinde eğlence garantisi var. Sahibi ondan uzun süre ayrı kalmak istemiyor.
2: Sadece hafta sonuna özel acil bir nakit ihtiyacım var. Axel'in formalitesiz şekilde bana yardım edeceğini biliyorum.
1: Pekala, bu bebekle bir kaçış yapalım mı?
2: Olur.
6: Ama üstünde Outbreak yazıyor, Breakout değil.
0: Olsun. Önemli olan sıkıcı dükkandan az da olsa uzaklaşabilmek. Ama motoru çalıştırırken yardım gerekiyor.
2: Bir dakika Axel, bekle. Benzin kapalı.
1: Tamam.
2: Başa bas. Ve sakın düşme. Yürü hadi.
0: Dikkat çekmesi garanti bir motosiklet için iyi bir tavsiye. Bochum'daki test sürüşü ise çok daha sessiz gidiyor.
4: Frenleri iyi çalışıyor mu?
5: Evet, çalışıyor.
4: Anlaşıldı.
5: Kilidi de görmek ister misiniz?
4: Hayır, gerek yok, uğraşma. Çoğu müşteri buraya bisikletiyle geliyor. Yani iyi durumda olmayan bir bisikleti rehinciye getirmiyorlar. 1962 model bir bisikletle buraya gelirseniz onun için size borç veremeyiz. Klasik değilse tabii, o zaman ilgi çeker. İyi görünüyor. Kimliğin yanında mı?
5: Yanımda.
4: Uzatabilir misin?
0: alışveriş sona ermek üzere. Ama Daniela'nın doğru bir teklif yapması gerekiyor.
4: Modelini biliyor musun? Ona göre aratayım. O yazının altında bir ibare gördüm sanki.
5: XC30.
4: XC30. Jant ölçüsünü biliyor musun?
5: Hiçbir fikrim yok.
4: 27 olabilir mi? Ya da 28?
5: Sanırım 27 gibi duruyor.
4: Bisikletin yeni fiyatı 800 euro. İnternette 300 ila 500 euro arası ilanlar buldum. Tam rakam vermek imkansız. Güzel ve modern boyalı bir bisikletin siyah bir bisiklete kıyasla satılma şansı daha yüksek oluyor. Bunun altında bir ibare gördüm sanki.
5: XC30.
4: XC30. Jant ölçüsünü biliyor musun?
5: Hiçbir fikrim yok.
4: 27 olabilir mi? Ya da 28?
5: Sanırım 27 gibi duruyor.
4: Bisikletin yeni fiyatı 800 euro. İnternette 300 ila 500 euro arası ilanlar buldum.

0: bu meslekte ve yeni müşteri edinmenin önemini iyi biliyor. Küçük sohbetlerle.
1: Bisikletini neden sattın?
2: Şu anda evde iki tane elektrikli bisiklet var. Biri evet. Kendi özel bisikletim.
1: Tamam.
2: Ve diğeri de iş yerinden bana verilen bisiklet.
1: İş yerinden
2: evet.
1: Mi?
2: Evet. O yüzden buna pek gerek yok artık. Elektrikli bisikletimi de satacaktım. Ama şarj kablosu kayıp.
1: Bizi arayabilirsin veya bisikleti buraya getirebilirsin.
2: Hmm.
1: Çünkü iş yerinden verilen bisiklet en iyi modeldir.
2: Evet,
1: herkes elektrikli bisikletleri normal fiyata almak istiyor. Ama spora meraklı normal tüketiciler pedallı bisiklet tercih ediyorlar.
0: Doğru. Ve bu müşterinin kullanmadığı bisiklet bir sonraki alışverişin öznesi olabilir.
1: Evet, parasını vereyim. 50, 100, 150, 160.
2: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
2: Bisikleti daha iyi bir fiyata satabilirdim ama sorun değil. Çünkü satış yapmakla uğraşmak istemiyorum. Hem zor, hem eğlenceli değil, hem de insanlar kaba ve ben hiçbirini yaşamak istemiyorum. Onlarla uğraşacağıma daha az parayla yetinirim, daha iyi.
1: Rica etsem bisikleti arkadaki odaya alabilir misin acaba?
2: Olur.
0: Bu güzel bisiklet fazla durmaz. Daniela onu satacağına emin.
1: Yaz mevsiminin ortasındayız. Hava güzel ve bisiklet mevsimi. Bu bisikleti 300 euroya satışa çıkaracağız ve müşteri bekleyeceğiz.
2: Tamam
1: mı?
2: Tamam. Size iyi günler diliyorum.
1: Sana da iyi günler.
2: Görüşürüz.
1: Bile bile.
0: Müşteri iyi bir alışverişin ardından evinin yolunu tutuyor ama yaya olarak. Ama Offenburg'daki Axel'in seçeneği var. Axel rehin aldığı motosikletin keyfini çıkarıyor.
3: Deneme sürüşü benim için aynı zamanda bir tanıtım oluyor. İnsanlar böyle bir meslek icra ettiğimi görüyorlar. Ben buna hava atmaktan ziyade tanıtım yapma fırsatı diyorum. Başka insanlara hayatınız için bir şeyler yapın demek için kullanıyorum.
0: Ve o başkaları Axel'i bekliyor. Müşteri ve Daniel.
4: Ben kısa bir tur atıp geri döneceğini sanıyordum ama Alex uzun bir tur atmayı ve herkesin elini sıkmayı tercih etti galiba. Ayrıca da...
5: Gerçek bir aygıra
4: evet,
5: biniyor.
4: Evet. Doğru.
5: Evet kesinlikle.
0: Axel bu test sürüşünü ciddiye alıyor. Bütün yükümlülüklerini bir kenara bırakıyor. Oysa Daniel bambaşka bir ruh hali içinde.
4: Alex'e saat 2'de bir müşterinin geleceğini söyledim. Müşteri saat 3'te tatile gitmek istiyor. Alex'e defalarca gelmesi için mesaj yazdım. İşin yürümesini birinci önceliğimiz yapmalıyız.
6: Vay tırna. Otobandayım ama cennete doğru.
4: Alex hiç oralı değil. Motordan gelen o güzel sese kaptırdı kendini. Onun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyor.
0: Axel'in hikayesi ise biraz daha farklı.
3: Daniel kısa bir tur atıp geri dönmemi söyledi ama maalesef ben kaskımı takmıştım ve motorun sesinden gerisini duyamadım. Ne dediğini anlayamadım. Sonra da yanlış bir yola saptım. O yüzden mecburen biraz daha uzun bir tur atmak zorunda kaldım. Yani kasıtlı gecikmedim. Yani evet içimden öyle bir şey yapmak geçti ama...
0: Sadece 35 dakika sürdü. Ama önemli olan bu makine o kadar para eder mi? Müşteriye 5000 euro gerekiyor.
3: Son kararımı vermek için daha ayrıntılı bir test sürüşü yapmam gerekiyor. Tabii müsaaden olursa.
5: O kadar da değil artık.
3: Hayır. Ne kadar sürdün biliyor musun?
5: Ne kadar?
3: %10. Geri kalan %90 trafik ışıkları.
5: Dondurmada aldın mı?
3: Hayır. 10 metre git. 10 metre dur. 10 metre git. 10 metre dur. Beklerken
4: Işıklar,
3: daha çok benzin
4: motorun
3: yaptım.
4: Sesinden bozulmuş mu?
3: Gerçekten bak. Süremedim ki. İlerleyemedim.
4: Yani her an gaz mı verdin?
3: Trafik ışıklarında beklerken ara sıra elim kaşındı.
6: Gar, gar. Arr, bilemedim. Bir şeyler oldu sanki.
3: 5000 verebiliriz.
5: Anlaştık.
3: Sorun değil. Ben motoru park edip hemen geliyorum. Sonra da parayı verelim. Ne dersin? Anlaştık mı?
5: Marşa bas.
3: Tamam.
5: Yürüme.
0: Axel ve Daniel rehin olarak aldıkları araçları önce arka bahçeye park ediyorlar. Daha sonra ise güvenli bir otoparka alıyorlar. Müşteri artık parasını alabilir ve Axel bir yorum yapabilir.
3: Harika bir motosiklet olduğunu söylemek zorundayım. Gidon'un kolları 10 santim daha yakın olabilirdi. Çünkü kollarımı 10 santim uzatmak zorunda kaldım.
5: Bu şekilde daha havalı oluyor.
3: Evet. Öyle mi? Pekala ama güzel motor.
4: Tamam bu kadar. Olayı bir bütün olarak düşündüğümüzde bence olumlu bir alışveriş.

0: Alışverişte iş açısından baktığımızda 5000 euroya %4 faiz 200 euro ediyor. Üstüne bir de eğlenceyi eklediğimizde çok kâr ettik.
1: Umarım geri gelmezsin.
2: Hoşça kalın. Görüşürüz. Pazartesi geliyorum, unutmayın, tamam mı?
3: Bu kredi büyük bir ihtimalle gününde kapanacak. Her ne kadar Aksel kapanmasını istemese de.
4: Otomobil piyasası durgun.
5: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
6: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
7: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
8: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
9: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
10: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
11: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
14: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
13: Sensodyne Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
14: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
15: Abi, ne yapıyoruz şu an?
16: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
13: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
17: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
18: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
19: Bingo Jet Jelle, 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: Canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
1: Sarı kola!
2: Fanta sarı kola canım o.
8: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
6: Servis geldi. Çantam hazır mı?
18: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
20: Bankam Tonbank, kartım hadi.
21: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
22: Bu ne böyle?
23: Böyle olmaması gerekiyor.
21: Ama sahipleri onları çok seviyor.
24: İlk arabamdı.
25: Fansi'den vazgeçemem.
21: Geriye tek bir soru kalıyor.
26: Kalsın mı? Kalsın mı?
27: Yoksa atsın.
28: Esas heyecan şimdi başlıyor.
21: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
29: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
21: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Offenburg'dan 750 kilometre uzakta Berlin'in Tempelhof semtindeki bir rehincideyiz. Rehinci Franzi Weinberg pazartesiden perşembeye günde 25 müşteriye hizmet veriyor.
1: Sıradaki müşteri lütfen.
2: Günaydın. Merhaba. Oyun konsolumu geri alabilir miyim?
1: Sizinkini hatırladım, bunlar iyi.
2: Evet, iyi bir model.
1: Bugün ilginç bir şey oluyor. Herkes oyun konsollarını teslim almaya geliyor bugün.
2: Hafta sonu.
1: Konsol teslim ediyorum, sabahtan beri burada.
2: Evet, ilginç.
1: Cihazların cuma günleri teslim alınması ilginç oluyor. Çünkü herkes hafta sonu oyunsuz kalmaktan korkuyor. Cuma'yı istiyorlar. Hafta sonu kimse konsolsuz kalmak istemiyor. 96.80 euro. Büyük çoğunluk ay sonları maaş alıyor ve ay sonlarında burada büyük bir kalabalık olur. İnsanlar dükkana doluşuyor ve elim ayağıma dolanıyor. Oldukça zorlanıyorum. Tamam, o zaman biraz bekler misiniz lütfen? Tamam, hemen döneceğim.
2: Tamam.
1: 32 numara.
0: Tempelhof rehin dükkanı sayısız oyun konsoluyla birlikte 250'den fazla elektronik cihaz rehin aldı.
1: Bir rehinci olarak mevcut piyasa fiyatlarının nasıl kontrol edileceğini öğrenmek lazım. Bir oyun konsolu veya cep telefonu geldiğinde cihaza bakacak ve iyi durumda olup olmadığını anlayacak kadar bilgi sahibi olmak zorundayım. Ama bu teknolojiye ve LED ekranlara tamamen hakim olmak mümkün değil. Ayrıca ben teknisyen de değilim. Elektronik mağaza elemanı değilim. Olsaydım orada çalışırdım. Ben bu işi yapamam.
0: Franzi'nin rehincilik yapması iyi bir şey. Çünkü bu mesleği çok iyi biliyor.
1: Para üstünüzü vereyim bir dakika.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Ve bu da oyun konsolunuz.
2: Teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. İyi tatiller, oyunu abartmayın.
2: Teşekkür ederim. Sağlıklı günler dilerim.
1: Evet, ama biz kafadan hastayız. Güle güle. Görüşürüz.
0: Müşteri evine doğru yola çıkıyor. Oyun konsolunu dört gözle bekleyenler var.
2: Kızım dört gözle oyuncağını bekliyor. Onu tamire verdiğimi söylemiştim. Şimdi telefon ettim ve tamirden aldığımı eve getireceğimi bildirdim. Çok mutlu oldu. Büyük bir hevesle dönmemi bekliyor.
0: Hafta sonu oyunlarının önünde hiçbir engel kalmadı. Zigbook'taki aile işletmesinin büyük ortağı Niklas emeklilik planları yapıyor. En azından teorik olarak.
3: İlk planım 60 yaşında işi bırakmaktı. İşi başkalarına devredecektim. Bir yerlerde koca bir göbekle şezlonga yatıp keyfime bakacaktım. Ama maalesef bu mesleği biraz fazla seviyorum.
0: Sevdiği çok belli. Şimdiki planı ise yerine birini yetiştirirken keyfini çıkarmak.
4: 2024'ün başında yönetim değişti. Babam bana uzun zaman burada olduğumu, dükkanda çok çalıştığımı ve müdür olmamın en mantıklısı olduğunu söyledi.
0: Görevlerinin arasında gişede müşteri karşılamak da var.
4: Merhaba, nasıl yardımcı olabilirim?
5: Bir jeneratör rehin vermek istiyorum. Elektrik kesintisi olur diye satın almıştık. Çünkü ne zaman ne olacağını asla kestiremiyor insan. Ama satmak istemiyorum. Ne olacağı hiç belli olmaz. O yüzden rehin vermek istiyorum.
4: Evet.
5: Sadece rehin vermek, başka bir şey değil.
4: Evet, tamam. Ama ben bu konuda pek bir şey bilmiyorum.
5: Tamam.
4: Babam bu işlerden daha iyi anlar.
5: Tabii ki.
4: Onu çağıracağım,
5: tamam.
4: Olur mu?
5: Tamam.
4: Babamın işi bu. Baba, biraz ön tarafa gelebilir misin? Jeneratörünü rehin bırakmak isteyen bir müşteri geldi. Öyle bir şey kabul ediyor muyuz bilmiyorum. Gerçekten.
3: Ediyoruz, her şeyi ediyoruz. Ben bakarım. Tamamdır.
4: Tamam, teşekkür ederim.
5: Merhaba.
3: Merhaba, hoş geldiniz. Jeneratörü mü bırakmak istiyorsunuz?
5: Evet. Alıyor musunuz?
3: Her dükkanda olduğu gibi bize de altın, mücevher, saat getirebilirsiniz. Aynı zamanda otomobil veya motosiklet de bırakabilirsiniz. El aletleri de olur. Herkeste bulunan ve belli bir değeri olan her şeyi alırız. Önemli olan benim onları döndürebilmem. Sonuçta belli bir kazanç olmalı. Benim gözettiğim konu budur. Açıkçası bir jeneratör oldukça sıra dışı bir eşya. Hatta ilk defa bir jeneratör kabul edeceğim. Denememiz lazım.
5: Olur tabii ki.
3: Benzinli bir modelse dışarıda çalıştıralım, yoksa burayı kokutur.
0: İyi olur. Eğer anlaşırlarsa müşteri alacağı parayla ne yapacağına çoktan karar vermiş bile.
5: Tatile gideceğim. Tatilde paranız asla yetmiyor. Alışverişler hiç belli olmuyor.
3: Nasıl çalışıyor acaba? Açma düğmesi.
0: Birinci engel aşıldı. Şimdi iş konuşma vakti. Her şey çalışıyorsa Niklas bu jeneratörü kabul edecek.
3: Voltaj göstergesine bakıyorum şu anda. 399, 400 volt gösteriyor. Tek sorun soketin özel olması ve bende ona uygun bir şey bulunmaması. Ama voltaj göstergesine bakarak elektrik ürettiğini anlayabiliyorum. 400 volt gösteriyor. Ayrıca yepyeni olduğu belli. Hem elektrikli hem elle çalıştırma sistemi var. 400 volt çalıştırabiliyor. Şu anda 230 volt soketi var ama 400 volt çalıştırması önemli. Teorik olarak yarın satışa koysak hemen gider, sorun olmaz, alırlar.
0: Peki kaça gider? Ayrıca müşteriye rehin bedeli olarak ne kadar ödenebilir?
3: Tüm fiyatları hatırlamak imkansız. Çok çabuk değişiyorlar. Bugün bu kadar, yarın şu kadar. O yüzden biliyoruz ki internet sayesinde her şeyi hemen öğrenebiliyoruz. Kafamızda soru işareti varsa o fiyata satabileceğimizi de görüyoruz.
0: Tabii müşteri borcunu ödeyip eşyasını geri almazsa.
3: Fiyatı buldum.
5: Harika.
3: 500 verebilirim.
5: Harika, kabul ediyorum.
3: Ediyor musunuz?
5: Evet, evet.
3: Tamam, kimliğinizi alayım. Jeneratörün yenisinin 1500-2000 euro civarında olduğunu gördüm. İkinci elleri şu anda çok iyi satılıyor. O yüzden müşteriye tereddüt etmeden 500 euro verebildim. Hiç sorun olmadı.
0: Mükemmel bir alışveriş. Değerli bir eşya. Hızlı işlem. Sıfır risk.
3: 50 euro. Buyurun. İşleminiz tamam.
0: Ve mutlu bir müşteri daha.
3: 3 ay ve ilave 1 ay daha.
5: Tamam, çok güzel.
3: Toplam 4 ay sonra alabilirsiniz.
5: Tamam.
3: Teşekkürler.
5: Tamam. İyi günler.
3: Güle güle, yerini alayım.
0: Karlsruhe'de sadece rehinci değil, rafineri de var. Yani değerli metaller burada yeniden işleniyor ve müşteri çekiyor.
6: Merhaba.
7: Merhaba.
6: Bu müşteri sürekli bir müşteri ve çok itibarlı biri. Bize hep iyi şeyler getirdi. Bizi hiç aldatmadı, sahte altın satmadı. Sen ayıkladın mı?
7: Evet.
6: Bir hata bulursam ne olacak peki?
7: Bana yazılacak.
6: Tamam.
0: Leica ayıklanmış altın konusunda özellikle şüpheci. O yüzden takıların her birini bizzat kontrol ediyor.
6: Çok iyi ayırmışsın. Şu ana kadar hata yok.
7: Kendi iş yerim var ve ara sıra kendim için bir şeyler alıyorum. Elimdeki miktar küçükse buraya getiriyorum. Çünkü burada hemen nakde dönüyor. Ancak başka yerlerde zaman alıyor ve havale yapılıyor.
0: Leica parayı ödemek için doğru fiyatı belirlemeli. Onun için gereken şey kontrol, kontrol ve yine kontrol.
6: Bu torbada ne var?
7: 8 ayar olanlar.
6: Öyle mi?
7: Evet.
6: Tamam. Bu 14 ayar ama 8'den sayacağım.
7: Tamam, sayabilirsin.
6: Hemen fark ettim. Bu da 14 ayar. Tek bakışta hangisi 8 ayar, hangisi 14 ayar anlayabiliyorum. Renginden belli oluyor.
0: Altın miktarı müşterinin hesapladığından daha fazla.
6: Bu da 14 ayar.
7: Gerçekten mi?
6: Bu sabah yüzünü yıkamadın mı sen?
7: Yani daha fazla mı var?
6: Evet. Önceden ayırman lazımdı.
0: Uzmanından dostane bir uyarı. Bu iş bu kadar basit.
7: Üstten okumaya çok üşeniyorum.
6: Ama bu tembellik sana zarar ettirir, biliyorsun değil mi?
0: Para kaybedersin. Çünkü 8 ayar altınla 14 ayar altın arasında çok büyük bir fiyat farkı var.
6: Bu da 14 ayar. Bu da 14 olabilir. Bir dahakine bana çikolata getir, yoksa çok zarar edersin. Anlaştık mı? Ama beyni seni sever. Ben de severim. O yüzden seni kandırmayız. İçin rahat olsun.
7: Biliyorum. Ben de sizi seviyorum.
6: Ama bize hiç kahvaltı getirmedin. Simit yok, kahve yok. Olmaz ki.
7: Haklısın ama kumbarayı hep dolduruyorum.
4: Doğru. Evet. O daha iyi.
6: Kırmızı kumbaramız. Patronumuzun 3 yıl önceki hediyesi. Bahşişlerimizi 1-2 veya 3 ay orada topluyoruz. Ama o parayı hiçbir zaman bölüşmüyoruz. Onunla yemeğe gidiyoruz.
0: Laika altınları düzgün bir şekilde ayıkladı. Peki bu müşteriye ne kadar kazandırdı?
6: Sana 30-40 euro kazandırdım, biliyor musun?
7: Teşekkür ederim.
0: Bu rakam Laika'nın tahmini. Müşteri kısa bir sohbetten sonra toplam miktarı öğreniyor.
6: Bugün çok yok.
7: Evet, bugün işler kesat.
6: Niye?
7: Şu aralar çok sakin.
6: Yatıyor musun yoksa dükkanda mısın? Söyle bakalım.
7: Geçen hafta hep yattım.
6: Gerçekten
7: evet.
6: Mi? Toplam 4299 euro. 4300'e yuvarlıyorum. Anlaştık mı?
7: Tamam.
6: Bugün çok para aldın.
7: Kalanları da isterim.
6: Olmaz, vermem. Bu kadar yeter.
0: Laika'nın dürüst davranışı sayesinde biraz daha fazla ödeme yapılıyor.
7: Bunu kumbaraya at lütfen.
6: Tamam, harikasın. Teşekkür ederim. Bugün 5 euro Benny'e, 5 euro bana.
7: Olur, siz bilirsiniz.
6: O da fazla kazanmıyor ama her zaman bahşiş veriyor. Benny, bugün kumbara yok. Bunu cebine at. Bu da benim olsun.
2: Teşekkür ederiz.
6: Bugün kumbara yok. Ben çalıştım, ben hak ettim. At cebine, hadi.
7: Görüşürüz.
6: Güle güle.
0: Herkes mutlu. Maalesef küçük kumbara hariç.

0: Su 99 lira.
1: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyemiyorum.
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
7: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
8: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
9: Hala etkisindeyim.
10: İnanılmaz bir goldü.
9: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
11: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
12: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
13: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
11: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
14: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
15: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
14: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
15: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Budur.

0: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Uyandıralım. Çıtır külahta nefis Antep fıstıklı Golf Fantazya.
2: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: Ama ne otel?
4: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
5: Ben 4200'e buldum.
6: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
3: Trivago'ya bakmamış.
6: Otel mi? Trivago.
7: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
8: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da.
9: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
10: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyim.
11: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
12: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
13: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
14: Aksel ve Daniel Offenburg Eski Merkez Bankası binasındaki dükkanı 2 yıldır işletiyorlar. Bu iki genç girişimcinin sıra dışı işlere karşı bir zaafı var.
15: Bugün açık havada güzel bir randevumuz daha var. Biraz sıra dışı bir randevu diyebiliriz onun için. Farklı bir çim biçme makinesine bakacağız. Bakalım bu güzel gün bize neler getirecek. Dört gözle bekliyorum. Açıkçası çok merak ediyorum. Bu güzel havada neler göreceğiz?
16: Ben eğlence ve iyi alışveriş için hep dua ederim. Sadece iyi alışveriş de beni mutlu eder tabii ki. Bugünü bilmiyorum. Evet, şimdi gözlükler çok güzel.
14: İkilinin adresi sanayi sitesinde yeni açılan bir Alman-Fransız yemekleri büfesi. Yeni nesil çim biçme makinesi onları orada bekliyor.
17: Bahsettiğim makine bu.
15: Pekala. Bunun markası ne peki? Güzel bir şeye benziyor.
17: Onlardan daha iyi. Model yükselttim. AMG'den bile iyi.
15: Ve 12 diyebilir miyiz?
14: Pek değil. Bu çim biçme makinesi iki silindirli bir motora ve 17 beygirlik bir güce sahip. O kadar.
16: Ben oldukça memnunum. Eski, paslı, külüstür bir şey görmeyi bekliyordum aslında.
14: Haklı bir beklenti. Aksel'in işleri çoğunlukla sürprizlidir ve kazanç açısından biraz zayıftır. Ama bu defaki başka olabilir.
18: Bu makineyi spor kulübümüze almıştım. Ama onlarla yollarımız ayrıldı ve artık makineye ihtiyaç kalmadı. 3 hafta önce arkadaşımla bu büfeyi açtık ve paraya ihtiyacım var.
15: Bunu kullanmak için kamyon ehliyeti mi gerekiyor?
17: Daha neler.
15: Ya araba ehliyeti yeterli değil mi?
16: Aptal testi yeterli.
14: Ehliyet gerekmiyor ama sürücü 15 yaşından büyük olmalı. Bu bile Aksel için yeterli. Fakat...
15: Bir çim biçme makinesine bakmaya geldim ama çalıştırmayı bile bilmiyorum.
14: Motor çalıştıktan sonra test sürüşü başlıyor.
15: Evet, motoru çalıştırmayı başardık. Ufacık bir şey diye düşündüm. Bir şey olmayacağını düşündüm. Ohohohoho! Vay canına.
16: Tabii ki makinenin o kadar güçlü olabileceğini tahmin edemedi.
15: Bekle, vitesi en düşeye getirelim. En düşeye getir.
14: Makine hatasız çalışıyor. En düşük viteste bile eğlence garanti.
15: İçimdeki çocuğu uyandırdı. İçinizdeki çocuğu asla kaybetmeyin. Güzel. Çok seri kalkıyor. Makineyi çarpacaktım neredeyse. Müşteri memnun olurdu çünkü parasını hemen alırdı ama olan bize olurdu. Daniel, sen de binsene.
16: Hayır, böyle iyi, böyle iyi.
14: Çünkü Daniel iş konuşmayı tercih ediyor.
16: Çok yeni görünüyor. Tam olarak ne zaman aldınız?
18: 4 ay oldu.
16: 4 ay mı?
18: Evet.
16: Bu makinenin yenisi ne kadar?
18: 21 Mayıs'ta satın aldım.
16: 4 ay olmuş.
18: Evet.
16: 3000 euro, 2999 euro.
18: Doğru.
15: Bence bu makineden iş çıkar.
14: Rehinciler bu yüzden bugün buradalar. Ama nasıl bir iş yapacaklar?
16: Bu makinelere talep var. bilinen bir markanın ürünü. Ben bu makineyi bir saatle veya altınla kıyaslamak istemiyorum ama prensip olarak belli bir indirimden sonra nakit getirecek bir şey. Senin aklında ne var?
18: Siz ne verebilirsiniz?
16: Bunu satsan 2000 euroya verirsin. Onun yarısını da biz verebiliriz, yani 1000 euro.
15: Eğer biz 1000'e satarsak veya 1100'e zarar etmemiş oluruz. Biraz para kalır. Ya ufak da olsa.
18: Hı hı, aynen.
15: Tamam ama makineyi bugün götüremeyiz. Sana bugün 300 euro kapora bırakabiliriz. Böylece adını koymuş oluruz. Ne dersin?
18: Benim için sorun değil.
15: Müşterinin rakiplere gitmesini engellemek ve onu bize bağlamak için iki anahtarı ve faturayı alacağımızı ve kapora makbuzu vereceğimizi söyledim. 300 euro vereceğiz, makineyi kendisi getirecek.
6: Anlaşma tamamlandı ama Aksel başka bir şey daha istiyor.
15: Ama bu anlaşmayı böyle yaparsak aramızdaki sevgiye, saygıya ve dostluğa istinaden bir şey yememiz lazım. Doğal olarak senin yemeklerini tatmamız gerekiyor, öyle değil mi?
18: Çok memnun olurum.
16: Ben 1000 dedim ama sen 1100 dedin. O yüzden karşılığında yemek yiyeceğiz.
15: O zaman ben bir pizza yiyebilir miyim? Ne dersin? Alevli.
17: Burada pizza yok.
15: Ne var peki?
17: Fransızlara hakaret etme.
6: Böyle yanlış anlaşılmalar bitmek üzere olan anlaşmaları berbat edebiliyor. Ama bugün her şey yolunda gidiyor.
15: Pekala. Tamam mı? İş bitti. Şimdi eğlence vakti.
6: Sonunda Daniel'in damak zevkine layık bir alışveriş.
16: Bu iş gezisi verimli oldu. Aynı zamanda eğlenceli oldu. Bir şeyler yedik ve iyi bir alışveriş yaptık.
6: Temple of'taki dükkan saat 10'da kapılarını açıyor. Rehin Cihan yoğun mesailere hazır.
19: Ay sonları her zaman çok klasik geçer. Gelir desteği alanlar önce gelir. Sonra maaş alanlar gelir tabii. Ay sonlarında herkeste nakit para olur.
6: Franzi de yıllar içinde maaş günlerinin özelliğini öğrendi.
20: Rehin ücretlerinin iadesini alırız ama aldığımız faizler gelmeye devam eder tabii ki.
19: Elbette zor geçen günler de oluyor.
20: En iyi günler.
6: Bugün de öyle bir gün. Mesai başladı.
20: Piyango bayinden mi geliyorsun?
21: Vadeyi uzatıyorum.
20: Tamam, uzatayım.
6: Uzatmanın anlamı depozitin kalması ama faizlerin tahsil edilmesidir.
20: 24.40 euro alacağız.
21: Hayır, 18.30.
20: Hayır, 24.40.
21: Hayır, 18.30.
20: Ama dördüncü aya girdik.
6: Müşteri borcuna karşılık her ay 6.10 euro ödemek zorunda. Bunun 4.5 eurosu masraf, kalanı ise faiz.
20: Bazı sabahlar oldukça yorucu oluyor. İşe giderken güzel bir gün geçireceğini umuyorsun. Henüz kahveni bile içmemiş oluyorsun. Gişede ayakta durmaya ve dengeni bulmaya çalışıyorsun. Sonra biri karşına gelip sana işini öğretmeye kalkıyor. Bu da oldukça zorlayıcı bir durum. Yarın yeni bir aya başlayacağız. Bugün rakam 24.40 euro. Yarından itibaren daha da fazla olacak. 18
21: değil. Nasıl yani?
20: Çünkü 4 ay oldu. Rakamı 4 ile çarpıp ekler misin lütfen?
21: İyi de ama 3.40'ı 4 ile çarparsan 13.80 eder.
20: Makbuzun üzerinde ücretler, faizler, sözleşme şartları hepsi yazar. Her sözleşmede makbuzu açıklarım zaten. Ücretlerin ve faizin toplanarak aylık rakamın bulunduğunu izah ederim ama bazen bunu anlamak istemiyorlar. Ben de anlatıyorum, ne yapayım? Hesabı bilgisayar yapıyor zaten. Biz kendi kafamızdan uydurmuyoruz. 24.40 euro. O rakamı bir 4 ile çarp bakayım. Bu tutar çıkacak. Kendin hesapla, ben bir şey demiyorum.
21: Hayır, bir dakika bekle.
20: Tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak tik tak. Zaman geçiyor.
21: Aylık 4.50.
20: 4.50 ve 1.60, bu ikisini toplayacaksın, 4 ile çarpacaksın. Hepsi bu kadar. Lütfen yap şunu. Hadi artık.
21: Ama o zaman hep 18.30 ödüyordun.
20: Tamam da o zaman 3 ayın sonuna gelmiş olabilirsin. Şimdi şu anda 4. aydasın. Verilen paranın vadesine göre
21: evet,
20: hesap yapıyorum.
21: Tamam.
20: Anladın mı şimdi?
21: Hayır, o zaman ben 29 Haziran'a kadar gelmeliydim. Öyle değil mi?
20: Bir
21: yanılıyor
20: şey
21: muyum yoksa?
20: Etmiyor ki. Yine 4 aylık vade oluyor. Uzatma için 24.40 euro ödemen gerekecek. Bu müşteri her 3 ayda bir geldiği için bunu anlayamıyor. Hiçbir zaman 4. ayda gelmemişti. Bu defa daha uzun bir vadede geldiğinin farkına varamamış maalesef. O yüzden anlattım. Son makbuzun tarihi 29 Şubat. O günden beri faiz işliyor. 4 ay oldu. Yarın 5. ay başlayacak. Son tarih her ayın 29'u.
0: Anlamıyorum.
20: Dünyanın en sabırlı insanı değilim. 3 defa anlattım. Kibar da olmaya çalışıyorum. Sesimi yükselttim artık. Mecbur kaldım. Sinirlendim.
0: Rehin bıraktığım günden beri 18.30 ödüyorum.
20: Çünkü hep 3 ayda bir geliyordun. Şimdi 4. aydasın. Faiz oranı değişmedi yani.
0: 4 ay oldu öyle değil mi?
20: Anladın mı şimdi, tamam mı?
0: Şu anda 3. ay değil. 4. ay oldu. Bunu anlıyorum. Tamam mı?
20: Evet, bir ay fazla.
19: Hep 3. ayda gelirdin ama şimdi 4. aydasın. Ne oldu?
0: 3. ayda
20: üç
0: değiliz.
20: Değil,
0: tamam, 4.
20: Yani.
0: Aydayız. Bunu anlıyorum.
19: Öncekiler 3 aylıktı. Bu 4 aylık.
0: Anladım. O yüzden 18.30
19: Doğru.
0: değil. Tamam mı?
20: Zor
0: bunu
20: oldu
0: anlıyorum.
20: Ama oldu neyse.
0: Tamam, şimdi oldu, anladım. Jeton geç düştü.
19: Peki.
14: Anlaşmazlık sonunda halloldu.
20: Ben burada kimseyi soymaya çalışmıyorum. Kartlarımı hep açık oynarım. Ödeyecekleri faiz oranını biliyorlar. Ama yaşlıların eşyaları için veya ellerinde kalan son birkaç kuruş için daha fazla korktuklarını düşünmeye başladım. Neden böyle yapıyorlar anlamıyorum. Seninki sağlıklı bir şüpheydi ama.
0: Aynen öyle.
20: Artık ödememi alabilir miyim?
0: Evet, tabii.
14: Tam olarak 24 euro 40 cent.
0: Tamam.
20: Şimdi hesabı kapattık.
0: Evet.
20: Bugün yeni bir ay başladı.
0: Tamam.
20: Babababam.
0: Sana iyi günler.
20: İyi günler.
0: Hoşça kal.
20: Dikkatli sür lütfen.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
22: Budur.
23: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
22: Budur.
23: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: değil. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express Modern. Kim tutar seni?
3: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
4: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
5: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
6: Çamlıca gazoz. Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
7: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
8: Vay, baloncuklu Lipton mu?
7: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
9: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
10: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
11: Sana alkış yok, önce finger snap.

Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla hayata dolu tarafından bak.

0: Akbank'tan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
6: Kasruhe'de öğle yemeği vaktinde bazen dükkan sakin oluyor. Ama az müşteri az stres anlamına gelmiyor. Leica bazen bir müşteri gişeye yaklaştığı anda bu duyguyu hissediyor.
7: Müşteriyi tanımıyorum. Dükkana ilk defa geldi. Onu daha önce hiç görmedim.
6: Müşteri gümüş sikke almak istiyor. Bu dükkanda da çok miktarda gümüş sikke var.
8: 4 tane mi?
9: Bakabilir miyim? Bunlar farklı. Ben seçebilir miyim? Tamam.
8: Bakabilirsiniz. Tanesi 6 euro. Gümüş altına kıyasla daha çok yükseliyor. Çünkü birçok insan gümüşün aniden yükseleceğine inanıyor. Gümüşün bir ons fiyatı şu anda 29 euro. Örneğin çok fazla gelir olmayan biri bile bir kenara para ayırabilir. Hatta çok az parası olsa bile bunu yapabilir. Birikim yapabilir yani.
9: Kartla ödeyebilir miyim?
7: Hayır, maalesef.
8: Sadece nakit.
9: Sadece nakit mi?
7: Maalesef.
9: Kaç tuttum? Ne kadar ödeyeceğim?
8: 54 euro.
9: Üstümde o kadar yok, kusura bakmayın. Hemen dönerim.
8: Tabii, olur.
9: Olur mu? Hemen geliyorum, hoşçakalın.
7: Anlamıyorum. Altın ve gümüş satan bir dükkana neden geldin? Neden üstünde para yok? Bunun sana ne faydası var? Paran varsa dükkana girersin ve satın alırsın. Neden önce bakıyorsun ve sonra para çekmeye gidiyorsun? Bana göre çok saçma. Bunun hiçbir mantığı yok.
6: Para yoksa rehincide hiçbir şey yapamazsınız. Müşteri 20 dakika sonra nakit parayla geri geliyor.
9: Sana 1 euro fazla vereceğim. Olur mu?
7: Olur.
9: İçinden geldi.
7: 6, 8, 9.
9: 54.
7: 9 kere 6.
9: Doğru mu?
7: Doğru. Doğru tatlım.
9: Tamam, doğru demek ki. Tatlım değilim ama olsun.
7: Olsun, belli mi olur? Hiç belli olmaz.
9: Öbür hayatta.
6: Bir şey diyorsan arkasında duracaksın. Kasruhe'de bu iş böyledir.
7: Doğru erkekler her zaman altın alır.
9: Evet tabii, altın diş. Kadınlara da altın kolye.
7: Hayır, ben kolye sevmem.
9: Öyle mi?
6: Alışveriş tamam. Müşteri aldığı sikkelerden memnun olmalı. Olmalı mı?
9: Evet. Bakalım ne aldım. Bakıp görelim. 5 mark sikkeler. 5 mark. Hey, bana 5 mark satmış. Kandırmış. Eski günlerden kalma bunlar. Eski hatıralar. Otomat makineleri. Hiç iyi değil.
6: Yani nostaljik sebeplerden ötürü Leica'nın başı ağrıyacak.
7: Ne oldu? Sorun ne acaba?
9: Üstünde kocaman 5 yazan 5 mark paralar bunlar.
7: Ver bakayım bana. Tamam.
9: En büyük yazılıyı geri ver.
7: 10 dakika sonra... Bu kadın beni kandırıyor. Ama ben onu kandırmadım.
6: Sikkeleri müşteri kendisi seçti. Ama Kasruye Rehin dükkanında müşteri veli nimettir. Ödeme yaptıysa.
7: Bunlardan seçebilirsin. Ama büyük yazılılar daha pahalı.
9: Önemli değil, önemli değil.
7: Ya da 2 tane küçük, 1 tane büyük alabilirsin.
9: Ne kadar iyisin. Çok iyisin.
7: Adamın ne istediğini hiç anlamadım. Büyük olanlar 15, küçük olanlar da 3.
9: Hey, alo. Büyüğü ver bana. Büyüğü
7: 3.
9: ver.
7: Hepsine veriyorum. Bekle, bekle lütfen. Sen bu sabah içtin mi yoksa?
9: Hayır, dün içtim.
7: Dün mü? Tamam.
9: 4.
6: Müşteri akşamdan kalma olmasına rağmen 5 mark sikkelerden daha ilginç bir şey keşfediyor. 10 mark sikkeler.
7: Müşteri deliydi. Müşteri deliydi ve sarhoştu. Şimdi daha pahalı oldu.
9: Evet evet anladım. Tamam. Bunlar özel.
7: Tamam.
9: Bunlar özel.
6: Müşteri özel sikkelerinden memnun kaldı. En azından kısa bir süre.
7: 140 euro alacağım.
9: Neden?
7: Ne neden? Ne neden? Toplam 15 gram.
9: Anlamadım.
7: Bana bak, beni dinle. Bunlar 15 gram. Bunlarsa 11 gram. 10 mark 5 marktan daha pahalıdır.
9: Tamam, haklısın. Anladım.
7: Tamam, teşekkür ederim.
9: İndirim yaptın mı bana?
7: Yaptım. Hem de çok.
9: Hem de çok. Evet, evet, umarım.
7: Bana tuhaf bakar veya kendini özel zannederse beni yanlış anlamış demektir. Ona hemen haddini bildiririm. Bu paraları tek bir poşete koyacağım. Uygun
9: evet,
7: mu?
9: Evet tamam.
7: Evet tamam diye tekrarlama.
9: Hayır hayır ben farklıyım.
7: Tamam. Tamam.
9: Hoşça kal.
7: Hayır
9: diyorum.
7: Bekle.
9: Hayır.
7: Fatura vermem lazım.
6: Ama müşteri faturayla ilgilenmiyor. Yaptığı alışverişten memnun kalıp kalmadıysa bir muamma. Zikburg kasabasında 43 binden fazla insan yaşar. Baudelaire'in dükkanına günde 60 ila 80 arası müşteri gelir. Her birinin tek bir ihtiyacı vardır.
10: Bir müşteri geldiğinde genellikle paraya ihtiyacı vardır ve hemen ister. Bu düz bir mantıktır ve çoğunlukla da öyle işler. Merhaba, yardım edebilir miyim?
11: Oyun konsolumu rehin verebilir miyim?
10: Hı-hı. Kutusundan çıkarır mısınız?
6: Angelina takı ve mücevherler konusunda uzman ama oyun konsolları konusunda da kendisini geliştiriyor. İyi bir sebepten ötürü.
10: Hemen her gün bir oyun konsolu alıyoruz. Sürekli alım satım yapıyoruz. Orijinal kutusu mu? Tamam.
6: Müdür Angelina ilk olarak cihazın çalışıp çalışmadığına bakıyor.
10: Kumanda?
6: Çünkü bir sorun yoksa nakit karşılığı oluyor.
10: Fişini taktık, tuşuna bastık. Ekranda çıkan logoya yakından bakmak lazım. Hafızası kaç? Ayarlara girip bakıyoruz. Kolunu da kontrol ediyoruz tabii ki. Bu kontrollerden sonra ne yapacağınızı bilemezseniz yardım eder misiniz diye sorduğunuzda müşteriler yardım ediyorlar tabii ki. Çok sorun olmuyor. Sürücüsü yok.
11: Maalesef.
10: Size önerebileceğim sabit bir fiyatımız var.
11: Evet.
10: 111 euro.
11: Tamam.
10: Kimlik lütfen.
11: Teşekkür ederim.
10: Teşekkür ederim. Sabit bir fiyatımız var çünkü çok sayıda ürün alıyoruz. Belli konsollar, belli telefonlar ve belli tabletler. Bu sayede bir ürünün fiyatını her alışverişte araştırmak zorunda kalmıyoruz. Sabit fiyatlarımız var ve onları haftalık olarak güncelliyoruz.
6: Kısacası alışveriş süreci kısalıyor ve daha çok sayıda müşteri kabul ediliyor.
10: İşte buyurun.
11: Teşekkür ederim.
10: Rica ederim.
11: İyi günler.
10: Size de güle güle.
11: Sağ olun. Hoşça kalın.
6: Sıradaki lütfen.
12: Merhaba.
10: Merhaba.
12: Ben de rehin veriyorum.
10: Siz de rehin veriyorsunuz.
12: Rehin veriyorum.
10: Tamam. Ne tesadüf.
12: Hazır gelmişken ben de aynısını yapayım
10: tabii.
12: Dedim. Boşa gitmesin. Buyurun. Bir dakika.
10: Tamam. Önceki konsolu alırken müşterinin arkadaşının sırada beklediğini fark edemedim. İkisi ayrı müşteriler diye düşündüm. Yani ama beraber geldiklerini bir türlü anlayamadım.
11: Biz 17 senedir çok samimi arkadaşlarız ve aynı evde yaşıyoruz.
12: Evet, birlikte oyun oynuyoruz. Hatta çok oynuyoruz. Ama bugünlerde daha az çünkü eskisi gibi oyunlar yok.
10: O zaman sorayım. Şimdi nasıl oynayacaksınız?
12: Açıkçası alıp oynamak isteyeceğin fazla oyun yok bu aralar.
10: Yok
12: mu? Şu anda hiç oyun olmadığından konsola da ihtiyaç yok diye düşündük. Bu yüzden.
10: İdare edersiniz.
12: Biz idare ederiz. O kadar da sorun değil. O yüzden birkaç haftalığına rehin bıraksak bir şey olmaz diye düşündük. Böyle değerlendirmek istedik.
10: Ben oyun oynamam. Konsol oyunları da oynamam. Bilgisayarda biraz oynardım ama uzun seneler önceydi.
6: Kolların ikisi de çalışıyor. Bu makineye de sabit fiyattan başka bir teklif yok.
10: 111 euro veriyorum.
12: Evet, evet kabul ediyorum. Tamam.
6: Hiç yoktan iyidir.
12: Benim kendime ait bir iş yerim vardı ve tabii bu da bir sürü borca girmeme neden oldu. Zamanın çoğunda para sıkıntısı yaşadım diyebilirim. Gidip para bulabileceğin böyle yerlerin olması iyi bir şey. İşimize yarıyor. Faydasını görüyorsunuz.
6: Hızlı sonuç, anlaşmazlık yok, araştırma yok. İşler her zaman böyle yolunda gitmiyor.
12: İyi günler.
10: Size de teşekkür ederiz. Güle güle. İki müşterimiz, iki konsolumuz ve 222 euro giderimiz var. Bu çok ilginç bir şey.
6: İşte rehinciler böyle sıra dışı işlerle tanınırlar.
13: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
14: Kazancım Net, sigortam Net.
15: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Siparişiniz.
4: Ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Sana alkış yok, önce finger snap.

Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap kurdu. Boy boy boy boy boy boy. Domino'sum
2: hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle. Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava. Boy boy boy. Domino'sum hoş
3: geldin. Ben Chris.
4: Ben Max.
3: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
4: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
3: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
4: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
3: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
5: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
6: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
5: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
7: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
8: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
9: Buradaki yemek inanılmaz.
10: İkinci masaya Giro Pizza.
11: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
10: Köfte kebap.
7: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
9: Evet.
7: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalınlığın yardımıyla o İtal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
8: Doğru. Suyu koy.
7: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
8: Çok amaçlı un.
7: Tamam.
8: Şeker, tuz ve yağ.
7: Ve biraz su.
8: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
7: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
10: Yaklaşık 1000.
7: Kaç dedin?
10: 1000 kişi.
12: Yunan feta pizzanız.
13: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
8: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
12: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Kapı panellerini boyama işine girmemeye karar verdi. Aslında birkaç tane yeni aldım.
1: Harika.
2: Aslında daha iyi değil mi?
1: Harika. 50 tane sipariş etmedin değil mi?
0: Etmiş olabilirim.
1: Pahalı mıydı?
0: Sabah küçük bir sorun yaşadım. Diğer araba için birkaç egzoz kelepçesi sipariş ettim. Evet ve 40 tane geldi.
2: 40 tanesi de yanlış.
1: Onlar da yanlış
0: evet,
1: boyutta.
0: Evet onlar da yanlış
1: onları,
0: boyutta.
1: Her neyse.
0: Kullanacağız.
1: Hayat dayama lastikleriyle rafa dizebilirsin artık.
0: 50 tane. Pahalı olduklarını sanıyordun.
1: Öyle sanıyordun değil mi?
0: Ve İngiltere'nin depolarını taramaya başlıyoruz.
3: İşte bu. Kesinlikle inanılmaz.
0: İnanılmaz. En ilgi çekici. Bunlardan birini daha önce hiç görmedim. En heyecan verici.
3: Ho ho ho, işte bu yaramaz bir araba Henry.
0: En şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
3: Tam sana göre.
0: Aa, bayıldım. Bunları alacağız, tamir edeceğiz.
3: Aman tanrım.
0: Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kazanç oldu.
1: Hey!
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalara hoş geldiniz. Essex'e gidiyoruz ve Faz hala Landy'den şikayet ediyor.
3: Bir şeye dikkat çekebilir miyim?
0: Ne?
3: Hala Land Rover'dayız.
0: Aa, başlama.
3: Evet, olmayacak öyle değil mi? Söyler
0: Hayır.
3: misin? Asla olmayacak değil mi?
0: Şu an param yok. Güzel bir gelirimiz olmalı. Sonra düzgün bir şey alabiliriz tabii.
3: Peki transit minibüse ne
0: Tamam,
3: dersin?
0: Evet bir transit minibüs onu alabilirim. Neyse konudan sapıyoruz.
3: Evet.
0: Warren'ı görmeye gidiyoruz.
3: Evet aynen öyle.
0: Evet.
3: Essex'te evet tamam yani Essex'in kırsal kesiminde.
0: Tamam.
3: Şimdi Warren.
0: Evet.
3: Elinde bir sürü şey var, arabalar var.
0: Evet.
3: Küçük ticari araçlar, küçük minibüsler var.
0: Küçük ticari araçları
3: Bunun
0: severim.
3: Bunun gibi şeyler, evet. Motosikletler de kırsal kesimde birçok insanın motosikleti var. Bir sürü seçeneği var diyebilirim.
0: Evet, Fransız mı?
3: Hayır, sanırım aslında Maltalı olabilir.
0: Aa, Malta'yı çok seviyorum.
3: Deniz ürünlerini seviyorsanız Malta kesinlikle muhteşem bir yer.
0: İşte orası gidilecek ya.
3: Ve bir sürü klasik araba, bir sürü klasik motosiklet ve bir sürü klasik araç var.
0: Sabırsızlanıyorum
3: evet.
0: Hadi gidelim. Warren'la tanışmak için
3: evet,
0: sabırsızlanıyorum.
3: Hadi, oraya
0: hadi Warren. Bir torba karides ve yengeç sürüm ile mi ya da bir Plymouth Barracuda ile mi döneceğiz kim bilir. Ama Warren'ın Essex'teki evine gidiyoruz. Şimdi Warren hangi arabaları sevdiğini, ne tür koleksiyonlar yaptığını ve bana ne satacağını anlat.
4: Size birçok şey satabilirim.
0: Satabilir misin?
4: Evet.
0: Tamam.
4: Ama tutkum hızlı olanlar. Tüm hızlı
0: tamam.
4: olanları severim.
0: Tamam.
4: Ve birinci nesil olanlara bayılırım.
0: Bu işe nasıl girdin?
4: İşte bu benim tarzım. Babamın birinci nesil hızlı araçları vardı.
0: Öyle mi? Doğru.
4: Onlara ilgi duymuştum.
3: Yani
0: öyle,
3: orada davetkar görünen bir deponuz
0: evet.
3: var.
4: Evet.
3: Evet evet çok güzel görünüyor.
0: İki katlı olacak kadar yüksek mi?
3: İçindeki her şey satılık mı?
4: Her şey satılık.
3: Tamam,
0: her şey
3: bu
0: mi?
3: Bu çok iyi.
4: Her şey.
0: Her şey.
3: Harika.
0: Ne yapacağımızı söyleyeyim. Etrafı biraz kurcalayacağız olur mu?
4: Evet.
0: Seni... İçeri çağırıp birkaç şey sorabiliriz ve umarım sürecin sonunda
3: Muhteşem.
0: Senden bir şeyler alabiliriz.
3: Anlaşma yapabiliriz.
4: Tamam. Mükemmel.
0: Teşekkürler
4: evet,
0: dostum.
4: Harika. Çok teşekkür ederim.
3: Ederiz. Teşekkürler.
0: Tamam.
4: Görüşürüz.
0: Hadi gel MacDuff senden buyur. Benimle. Görüşürüz Warren.
4: Görüşürüz.
0: Şunlara bak.
3: Peki o zaman alfabenin en başından başlayalım A'dan. Bu Alpine.
0: Şimdi söyle bu Alpine'lar James Bond'ta mıydı?
3: Hayır bana kalırsa değildi. Doktor No. Anladın mı? Doktor No filminde ilk James Bond arabası bir Sunbeam Alpine'dı.
0: 1959'da tanıtılan Sunbeam Alpine 1968'e kadar üretimde kaldı. Fotojenik güzelliği sayesinde kendi döneminde oynayan bütün filmlerde başrol oynadı. Ne yapıyorsun ha? Ne yapıyorsun?
3: Altına yakından bakıyorum. Çünkü bak bu arabaların seninle ortak bir noktası var Henry. Korkunç derecede paslanmışlar kesinlikle.
0: Bu yüzden
3: altının ne durumda olduğunu görmek istedim. Orada çok fazla alt kaplama var.
0: Öyle mi?
3: Bu da muhtemelen üzerinde çalışılmış olduğu anlamına geliyor.
0: Motor bölmesine göz atalım mı?
3: Tamam bunu yapabiliriz.
0: Hızlıca bir bakalım.
3: Nasıl açılacağını hatırlayabilir miyim bakayım.
0: Yani bu araçta bir potansiyel varsa.
3: Evet.
0: Kaputun altında ne olduğunu görmekte fayda olabilir.
3: Hala konuşuyor
0: musun? Evet, devam et Faz. Çekme kolunu bul. Alpine'lar hakkında bir şeyler bildiğini kanıtla bana.
3: Üzerinde çalıştım ama nerede olduğunu hatırlamıyorum bile.
0: Üzerinde çalıştım. Evet. Bunu daha önce duydum. İyi ama kaputu bile açamıyorsun.
3: Evet.
0: Orada bir yerlerde olmalı. Warren.
4: Evet.
0: Buraya gelip yardım eder misin lütfen?
4: Seni uzman sanıyordum.
3: El feneri olan var mı
0: Hayır,
3: acaba?
0: Hayır ama Warren var. Kenara çekil fazla.
4: Sol tarafta. Bakın burada.
3: Az önce buldum. Teşekkürler Warren.
0: Teşekkürler dostum.
3: Evet.
0: Tekrar çekmen tekrar gerekiyor.
3: Hadi bakalım.
0: Evet işte bu.
3: İşte oldu.
0: Hey Warren, gitmeden önce bize arabadan bahseder misin?
4: Yaklaşık...
0: Çalıştım bunu daha önce duydum. İyi ama kaputu bile açamıyorsun.
3: Evet.
0: Orada bir yerlerde olmalı. Warren.
4: Evet.
0: Buraya gelip yardım eder misin lütfen?
4: Seni uzman sanıyordum.
3: El feneri olan var mı
0: Hayır,
3: acaba?
0: Hayır ama Warren var. Kenara çekil fazla.
4: Sol tarafta. Bakın burada.
3: Az önce buldum. Teşekkürler Warren.
0: Teşekkürler.

0: Devam edelim.
1: Tamam.
0: Oo, şuna bak. Onun ilginç arabalar arasında Malta yapı Mazda da var. Bir araba alırsın ve neden daha sonra koltuklarını plastikle kaplatırsın, değil mi?
1: Aşınmasınlar diye.
0: Evet, evet ama...
1: Kirlenmesinler diye.
0: Niçin? Niçin onları koruyorsun?
2: Ve bir Skoda pick-up.
0: Bunların gerçek bir hayran kitlesi var. Bunu biliyorum.
1: Öyle mi?
0: Ama gerçekten anlayamıyorum. Ama 3 Morris minibüsü dart atışını hak ediyor. Neyi hedefliyorduk?
1: En yüksek skor.
0: Aa, doğru. Bak, gördün mü, tam isabet. Gerçekten tam isabet.
1: En son ne zaman arka arkaya 3 Marina minibüsü gördün?
0: Evet, biliyorum.
1: Özellikle de arka koltuğu olan bir tanesi.
0: Aa, evet, tabii ki.
1: Evet.
0: Bunlardan fazla kalmadı.
1: Hayır.
0: Ama üçü de neredeyse kusursuz durumda.
1: Evet, ama bak, burada başka şeyler de
0: Oo,
1: var.
0: Dur bir dakika.
1: Tamam, hadi gel şuraya bakalım. Sanırım bu 1968.
0: Warren'ın bahsettiği şey buydu.
1: Evet.
0: Şuna bak dostum. Ah evet.
1: Yukarı doğru mu açılıyor?
0: Bekle dostum. İşte oldu.
1: Oho ho, işte bu yaramaz bir araba.
0: Dostum bu harika. Cosworth motoru mu var?
1: Evet.
0: 16 valfli turbo.
1: Evet, bu motordan var ve çok iyi yapılmış gibi görünüyor. Şurada bölme duvarında biraz kesilme
0: görüyoruz.
1: Evet,
0: motoru yerleştirmek evet. için.
1: Ama çok iyi uyuyor. Bunun için yapılmış gibi görünüyor.
0: Evet.
1: Eğlenceli olduğundan da eminim.
0: Ve çok da pahalıdır.
1: Evet.
0: Ama buna bayıldım. Warren'ın kulübesindeki dağınıklık arasında küçük bir traktör, daha da küçük birkaç ATV ve iki minik moped var. Güzel küçük mavi bir tane evet. ve eğer beğenirseniz turuncu olanı da var.
1: Y plakalı, yani 1982-83 model. 40 yıldan daha eski.
0: Evet, doğru. Doğru fiyata alabilirsek iyi bir ikinci el değerine satılabilirler.
1: Evet.
0: Ama dikkat gerektiren bir araba daha var. Şimdi asıl mesele şu güzel Vauxhall Estate.
1: Bu bir Vauxhall Victor.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Vauxhall Victor bir zamanlar İngiltere'nin en çok ihraç edilen arabasıydı. 21 yıllık üretim süresi boyunca birkaç farklı station wagon versiyonu üretildi. Bu modelde açıkça birkaç değişiklik yapılmış.
1: Vites kolunda gördüğüm kadarıyla evet Doğru. bu 5 vitesli, 5 hızlı.
0: Gerçekten mi?
1: Yani bunun başka bir özelliği olup olmadığını bilmiyorum.
0: Bunu öğrenmenin tek bir yolu var.
1: Bunu Warren'la konuşmamız gerekiyor.
0: Warren! Bak Warren. Fazın kaputu nasıl açacağını öğrenmesi gerekiyor.
1: Evet tamam, çok komik, çok komik. Warren, bir şey sorabilir miyim?
3: Tabii.
1: Bunda 5 vitesli bir şanzıman mı var?
3: Öyle, yani bu araç aslında 4 vitesli olarak üretilmiş olmalıydı.
1: Evet.
3: Ama 70'li yıllarda Malta'da yakıt fiyatları yükseldi ve bu yüzden de eski motoru çıkarmışlar.
1: Evet.
3: Ve C1 motoru koymuşlar.
1: Tamam.
3: Yani 5 vitesli dizel yapmışlar. Çok ekonomik.
1: Dizel 5 vitesli bir Victor mu?
3: Evet.
1: Kaputun altını göre.
3: Tamam.
1: Düzgün yapılmış
0: Bence
1: mı görmek
0: bakabilirsin
1: istiyorum.
0: Açtığına göre.
1: Evet, tamam. Bu yalanı hep söyleyeceksin, öyle değil mi?
0: Şaka yapıyorum.
1: Şuna bakın.
3: Tam oturmuş, baksana. Şuna
0: Vay
3: bak.
0: Canına.
3: Bolca
1: Seyahat
3: yerim var.
1: Seyahat için iyi mi peki?
3: Çok kullanışlı bir araba. Herhangi bir hız yarışmasında birincilik kazanacak falan
1: Hayır.
3: değil tabii. Ama kullanışlı. Yine de otoyollarda rahat.
1: Kötü sürücülerin, mekanik duyarlılığı olmayan insanların umursamaz kullanımına da rahatlıkla dayanabilir.
0: Ne?
1: Aa, merhaba.
0: Onu dinleme bu arada.
3: Hemen bağışladı.
0: Aslını sorarsan kendini tamirci sanan bir adam var. Kaputun
1: tamam,
0: kilidini bulamıyor.
1: Teşekkürler yani, Warren, bu harika. Bence
0: Warren,
1: çok
0: teşekkürler.
1: Güzel.
0: Harika iş, tamam. Şunu kapatalım. Gerçekten tuhaf ve ilginç değil mi? İşin doğrusu ben güçlendirilmiş bir motor bulacağını düşünmüştüm.
1: Evet.
0: Hayır hayır, bu dizel.
1: Kullanılabilir hale getiriyor ve
0: evet.
1: bence biliyorsun.
0: Evet, beğendim. Çok seçenek var ama hangisini seçeceğiz? Tamam, Victor'u var.
1: Evet, Victor Alpine'da olur mu?
0: Alpine güzel bir fikir ve tabii ki Marina minibüslerinden biri.
1: Evet.
0: Aslında beyaz olanı beğendim.
1: Evet, eskorta kadar para harcayabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bence o her şeyi sorabiliriz.
0: Her şeyi sorabiliriz. Warren çok iyi ve uyumlu birine benziyor.
1: Öyle,
0: sorabiliriz.
1: Evet.
0: Her türlü şeyi.
1: Belki de her şey şimdi değişir.
0: Olabilir, evet. Bunu beğendim, hadi bakalım. Evet Warren, iyi bir tur attık ve şimdi birkaç fiyat alalım.
3: Evet.
0: Dizel motorlu Vauxhall Victor'la başlayalım mı?
1: Olur.
3: Bunun için 5500 istiyorum.
0: Tamam.
3: Bir daha böylesini bulacağınızı sanmıyorum.
1: Merakımdan soruyorum. Escort ne kadar?
3: O yüksek bir rakam.
1: Öyle mi?
3: Yüksek, yüksek.
1: Ne kadar peki?
3: O yaklaşık 50 bin.

0: Evet, tahmin etmiştim.
1: Tamam.
2: Evet.
0: Marina minibüslerinden bahsedelim mi?
2: Tamam, yani Aytal, beyaz olan Marina minibüsü. O5500.
0: Tamam.
1: Tamam.
0: Warren Storov'ta iki tane küçük Suzuki FS50'nin var.
2: Evet.
0: Onlar satılık mı?
2: O da satılık, evet.
1: İkisi ne kadar peki?
2: İkisini 2800 sterline bırakırım.
1: Öyle mi?
0: Ve son olarak Sunbeam.
2: Bu araç için 6000 sterlin istiyorum.
1: Tamam.
0: Peki 5000'e olmaz mı diyorsun? Hı?
2: Ortada buluşalım.
0: Sunbeam.
2: Bölüşelim. 5500'e de olur.
1: Alpine ister misin?
3: Otomobil piyasası durgun.
4: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
5: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsat.
6: 25 yıldır hep yemek sepeti seninle. 25 yıldır
7: yıldır hep seninle.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
10: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul,
11: makbul, makbul. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
13: Ha! Maydanoz.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal
1: Çamlıca gazoz. Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank,
2: kartıma gir. Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
2: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
4: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.
5: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
4: Unutulmuş Hazineler Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.
6: Şuna bak.
7: Evet.
6: Walking'de Warren ve olağanüstü klasik İngiliz otomobil koleksiyonuyla birlikteyiz.
7: Ho ho ho, işte bu yaramaz bir araba.
6: Bir Sunbeam Alpine için 5000 sterlin teklif ettik.
7: Alpine ister misin?
6: Ama o 5,5 istiyor. Çok güzel olabilir.
7: Bence çok güzel olabilir. Boya masrafını da hesaba katmamız gerekiyor. Evet,
8: sorun
7: hadi
8: olmaz.
7: Bakalım. İşte oldu.
8: İşte
7: hadi,
8: oldu.
7: Anlaştık.
8: Çok teşekkür ederim.
7: Harika,
8: çok
7: teşekkürler.
8: Teşekkürler.
6: Warren, çok teşekkürler.
8: Geldiğiniz için teşekkür ediyorum.
6: Evet, tamam dostum. Geri gelmek istiyorum.
7: Ben gidip hazırlıkları yapayım. Ne
6: evet, sakıncası yoksa
7: tamam,
6: tabii.
7: Tamam, yapacağım hemen.
8: Teşekkür ederim.
6: Teşekkürler Warren.
8: Sağ olun, görüşürüz.
6: Yalnız düşünmeye bırakılıyorum. Ertesi gün kulübede Guy ve Alan'ı sarsılmış ve öfkeli buluyoruz. Biraz da şaşkınlar.
9: Buna damalı mı diyorsun?
6: Neden bahsediyorsunuz?
9: Boya lekeleri.
7: Bu gördüğünüz aşırı koruma için.
9: Boyadan küçük minicik bir parça oksit astarı lekesi sürüyorsun.
10: Paslanmayı önlüyor.
7: Paslanmasını önleyecek.
9: Altı gayet iyi görünüyor.
7: Evet. Yani bence biraz ovup hızlıca bir kez üzerinden geçip hızlıca boyarsak oldukça düzgün görünebilir ve...
6: Hayır, yeniden boyayacağız.
10: Şunu söyleyebilir miyim? Tüm bunları görmezden geliyordum ama bu arabaları kesinlikle çok seviyorum.
6: Yani bu ilk Bond arabasıydı.
9: Evet.
6: Doğru.
9: Evet.
6: Sean Connery bunu Doktor No'da kullandı.
7: Evet.
10: Gerçekten.
7: Evet, çok doğru.
10: Ha, tamam.
6: Ve koyu maviydi. Yani bu da koyu mavi olacak. Tüm zamanların sevdiğim filmleri için saygı unsuru
7: doğru.
6: olacak.
7: Doğru. Perde arkasında sana Doktor No diyoruz. Çünkü bir şeye ihtiyacımız olduğunda hep hayır diyoruz.
10: Get Carter'da bunlardan bir tane var mıydı?
6: Evet, olabilir. Olabilir.
10: Bunda da yanılıyor olabilirim.
6: Her iki durumda da ikonik.
10: Öyleler.
6: Evet. Ve hiç kullanmadım. Bu yüzden çok heyecanlıyım.
7: Genel durumu iyi. Altında çok fazla koruyucu malzeme var ama sanırım bunun nedeni birinin tamir etmesi ve sonrasında çürümenin tekrar başlamasını istememesi. Yani...
6: Tamam.
10: Evet, zor durumda görünüyor.
7: Bence iyi bakılmış ama kozmetik olarak bundan biraz daha iyi görünebilirdi. Bence bunu halledebiliriz.
10: Bayağı zor.
6: Yarın ne yapmamız gerektiğini söyleyeyim.
10: Hı-hı.
6: Tavanı çıkarıp parçaların ve altındaki bölümün durumuna yakından bakalım.
7: Evet.
6: Olur mu?
10: Ayrıca şunu da söyleyeyim. Gördüğüm kadarıyla bagajda bir tente örtüsü
6: tamam,
10: var.
6: Tamam, o zaman ona da bir bakalım.
7: Tamam.
6: Olur mu? Şahsen jantları fil dişi rengine boyatmayı düşünüyorum.
7: Evet, iyi fikir.
6: Bence bu arabayı yaparken gerçekten de en büyük İngiliz değerlerimizden biri olan James Bond'a saygı gösterisinde bulunmalıyız.
9: James Bond.
7: Evet, tabii ki. Harika fikir.
6: Öyle mi diyorsun?
7: Evet, öyle
6: harika.
7: Diyorum.
6: Harika.
10: Hadi başlayalım.
6: Bence kutlamalıyız ve James Bond olayına girmeliyiz. Anlıyor musunuz?
7: Evet.
6: Sadece eğlence olsun.
10: Araba kovalamacası yapabilir miyiz?
7: Bakın bakın. İşte böyle. Yapıyorum işte.
6: Çekil
7: oldu.
6: Şuradan. Ne?
7: Çalkalanmış, karıştırılmamış James Bond, öyle değil mi?
9: James Bond.
10: Ama bu sadece kahve değil mi?
6: Evet. Ertesi sabah Jelly direksiyona geçiyor. Faz ve Skid ise savaşa hazırlanıyor.
7: Bence şöyle yapalım. Bagajdaki her şeyi çıkaralım, tavanı da çıkaralım. Ne dersin?
10: Evet.
7: Çalıştıralım ve küçük bir ön hazırlık denemesi yapalım.
10: Henry bunu boyamayı umuyor. Ancak bunun kesinleştiğinden emin değilim. Ama biz bir bakalım.
7: Büyük bir iş. Çünkü burada çok fazla kırmızı oksit birikmiş ve bu katran kadar kalın.
10: Biliyorum. Umarım görevini yapıp korumuştur.
6: İlk iş şaşırtıcı derecede geniş bagajı boşaltmak.
7: Şimdi tente olarak bence bu iyi oldu. Çünkü burada direksiyon için küçük bir çıkıntı var.
10: Evet.
7: Emniyet kemerleri çantada. Belki çantada başka ne var? Aa, işte burada.
10: Uyku öncesi kitabı.
7: Evet. Faz. Bol bol kitap varmış. Alpine. Alpine tarzı. Muhtemelen Sunbeam Alpine kulübünün çağrı belgesine benziyor. Aa, evet. Birkaç tane sıradan paspas var.
6: Bir oto yedek parça deposundan daha fazla dağınıklık var ama sonunda boşalıyor.
10: Bana kalırsa faz bence oldukça sağlam görünüyor.
7: Evet, bence de öyle. Harika olduğunu düşünüyorum.
10: Fena değil, değil mi?
7: Orada küçük bir yama var ama genel olarak konuşursam bence iyi görünüyor.
10: Sanırım yapmamız gereken bir sonraki şey farların durumuna bakmak.
7: Fren lambalarımız yanıyor mu?
10: Evet.
7: Sinyaller?
10: Evet.
7: Sol taraf?
10: Evet.
7: Arka stop lambaları?
10: Biraz sönük ama ne kadar parlak olacağını bilmiyorum. İkisi de yanıyor yalnız.
7: Tamam. Peki ya ön farlar?
10: Evet, evet, ikisi de yanıyor.
7: Ve?
10: Kısa farlar ve uzun farlar, evet, gayet iyi. Kısa ve uzun farlar çalışıyor, evet.
7: Ve şimdi sinyaller?
10: Sinyaller de çalışıyor. Sağ taraf? Evet, bu çalışıyor. Diğer taraftaki de çalışıyor. Her ikisi de çalışıyor.
7: Tamam.
10: Hadi tavanı çıkaralım.
6: Üst tavan kolayca çıkıyor. Ve bagajda bırakılması gereken koltuk kılıfları da ortaya çıkıyor.
7: Bu parlak mavi olanlar çok sırıtıyor.
10: Kapı panelleriyle pek uyumlu değiller.
7: Hayır.
10: Değil mi? Ey Faz.
7: Evet.
10: Denemeye gitmeden bir şey daha yapalım. Motor bölmesine bir göz atalım.
7: Evet, iyi olur.
10: Yağ kontrol
7: tamam.
10: Et.
7: Tamam. Şimdi kaput açma kolunun nerede olduğunu
10: öyle mi?
7: Biliyorum. İşte burada.
10: Çok iyi.
7: Evet, biliyorum. Kendimi
10: öyle
7: rezil
10: mi?
7: Ettim. Arabayı ilk aldığımızda bulamadım.
10: İşte oldu. Bu motorun hacmi ne Faz?
7: Bunun hacmi 1725 cc. Küçük bir araba için oldukça büyük aslında.
6: Yağ seviyesi iyi.
7: Tamam, maksimum seviyedeyiz.
6: Radyatör de öyle.
7: İçine bak. Evet, soğutma sıvısı da var. Tamam. Artık gidebiliriz.
6: Geriye kalan tek şey bir deneme turu.
7: Aa, sorunsuz çalışıyor.
10: Yağ basıncı da iyi.
7: Evet, yağ basıncı mükemmel.
10: Evet, evet.
7: Tamam, hadi gidelim.
10: Aa, sorunsuz bir kalkış.
7: Şimdi de frenleri test
10: evet.
7: edelim.
10: Aa, iyiler.
7: Sıkı tutun. Evet,
10: çok
7: öyleler.
10: Çok güzeller.
7: Evet, güven veriyorlar.
10: Aa, mükemmel.
6: Burası Karayip Adası olmayabilir ama Sunbeam harika görünmüyor mu?
7: Biraz da hızlı gidiyor, öyle değil mi?
10: Çok güzel.
7: Evet.
10: Evet.
7: Tıkırtı yok.
10: Çok akıcı.
7: Vuruntu yok. Bence harika bir araba.
10: Bu küçük araba çok güzel
7: evet,
10: bir araç.
7: Evet, öyle.
10: Göründüğü kadar kötü değil.
7: Evet.
10: Sadece boya yüzünden.
7: Doğru.
10: Ve tabii ki döşemeler.
7: Direksiyonu düzeltmemiz gerekebilir. Göstergeleri
10: evet.
7: çalıştırmalıyız. Ama bunun dışında şaşırtıcı derecede
10: evet.
7: iyi.
10: Evet. Birinin bunu çok beğeneceğinden eminim.
7: Evet. Çünkü iyi gidiyor.
10: Evet.
7: Bu arabalar çıktığında insanların neden çok istediğini şimdi anlayabiliyorum.
10: Haklısın.
7: Sen de heyecanlandın mı?
10: Bu yaşta hayır.
7: Aa.
6: Kulübeye döndüğümüzde boyanmadan önce sökme işlemine geçiyoruz. Size doğrudan sorabilir miyim?
7: Evet.
6: Bu iyi bir araba mı?
7: Aslında öyle.
6: Öyle mi?
7: Evet.
10: Evet.
7: Çok iyi gidiyor ve kalkışta çok hızlı öyle
10: kalkışta
7: değil mi?
10: Kalkışta çok seriydi.
7: Evet.
10: Çok güzel. Teklemesi yok.
7: Hayır, tekleme yok. Çalışmayan birkaç göstergesi varsa.
10: Devir sayacı biraz fazla gösteriyor.
7: Evet.
6: Aa,
7: iki
6: doğru.
7: katını gösteriyor ve yakıt göstergesi Henry Cole standartlarında da çalışmıyor.
6: O da ne? Boş mu?
7: Evet.
10: Boşun da altında.
7: Evet.
6: Saçmalama.
7: Evet,
6: Hyundai
7: doğru.
6: tek boynuzlu ata benzemiyor mu?
7: Evet.
6: Üzerinde boynuzu var.
10: Üstü açıkken çok iyiydi. En sıcak
6: evet,
10: günlerden
6: eminim,
10: biri
6: eminim.
10: Değildi çünkü.
6: Söylemek istediğim şu. yeni kapı panelleri ve koltuk kılıfları almamız gerekiyor ve onları siyah seçmeliyiz.
7: Evet. Bence öyle. Evet. Bence iç mekanın tamamen siyah olması doğru. İyi olur. Çünkü o zaman her şeyi uyumlu hale getirmiş oluruz.
6: Tamamen
7: her şeyi tamamlarız.
6: Boya için hazırlıklar tamamlandı mı peki?
7: Evet, şu an bu trim parçalarının bir kısmını sökmeye hazırlanıyoruz ki en az zahmetle boya atölyesine gitsin. Öyle değil mi?
6: Boya olarak koyu Dr. No James Bond mavisi mi kullanacağız?
7: Bana fikrimi sorarsan eğer bence bu renkte kalmalıyız.
6: Doğru.
7: Çünkü rengini değiştirmeye çalışırsak tüm kapı kenarlarını, birçok parçayı ve motor bölmesini boyamamız gerekecek.
6: Bunda haklısın, evet.
7: Gerçekten bence sadece biraz cilalama gerekiyor.
6: Tamam. Çünkü bunun için fazla para ödediğimizi biliyorsun.
7: Evet. Evet, güzel bir araba. İyi, sağlam. Oldukça derli toplu ama berbat görünüyor.
10: Tavanı da gönderecek miyiz yoksa göndermeyecek miyiz?
6: Aa, evet, kesinlikle.
7: Evet, göndermemiz gerekiyor.
10: Tavan satarken arabaya
6: değer
10: katıyor.
6: Evet, evet, kesinlikle. Tamam, evet. Çalışmaya başlayalım mı?
10: Evet.
7: Evet, evet.
6: Oho, oho.
7: Aa, dur bir dakika.
10: Ne oldu sana,
7: İtip
10: ne oldu?
7: İtip otursan iyi olur bence. Oo. Çok hızlı hareket ediyor.
10: Evet, çok hızlı. Sadece zor işler olduğunda hızlı hareket kesinlikle. Etmesi takdire şayan.
6: Hızlı bir şekilde silecekler, amblem... Kapı kolları ve kapı panelleri sökülüyor.
7: Söktün mü?
10: Evet.
7: Aferin, tamirci oldun.
6: Ve çeşitli kötülükleri saklayan o koltuk kılıfları.
10: Hey Faz, bu tarafta krem rengi bir koltuk var.
7: Aa, tamam peki. O kılıfların neden konulduğunu görebiliyoruz, öyle değil mi?
10: Bu hiç iyi görünmüyor.
6: Ama çoğu fazla sorun çıkarmadan sökülüyor.
7: Şimdi şuna bakın ya da... Ya da böyle yapabiliriz.
10: Pekala, bunu hemen siliyorum.
6: Neyse ki krom parçalar boyamadan çok daha iyi durumda ve kolayca çıkıyor. Günün başında komple bir arabamız vardı ama şimdi tüm o güzel döşemeler ve detaylar çıkarıldı. Boyadaki çizikleri gidermek gerçek bir zorluk olacak. Umarım bu imkansız bir görev olmaz.

0: saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen liftir. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen liftir serisi.
1: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
3: Yok, ben doymalık takılıyorum.
1: Bir şey diyeyim mi?
4: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
1: Abi bu adam ne yiyor ya?
5: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
7: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
8: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
9: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
7: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
10: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal.

0: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
1: Uyandıralım! Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme, dondurma ve sorbe.
2: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Bravo, sana yakışanı tak.
6: Ben Chris.
7: Ben Max.
6: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
7: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
6: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
7: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
9: Mükemmel.
10: Son alışverişte iyi bir seçim yaptık ve Bissan BİM Alpine aldık.
9: Biraz hızlı öyle değil mi?
11: Çok güzel. Evet.
10: Şimdi tek ihtiyacı olan yeni bir boya. Bu yüzden tüm kromlarını söktükten sonra boyacı Wayne'e gönderdik. Wayne'in atölyesine, yani her şeyi boyattığımız yere hoş geldiniz. Alpine dün buraya geldi. Gidip ne yaptığına bir bakayım. Oh. Evet.
12: Merhaba Henry.
10: Efsane.
12: Nasılsın?
10: Bak, ne kadar hızlısın.
12: Bu tarafa başladık, diğer taraf duruyor.
10: Bak, burası iyi görünüyor değil mi? Ne buldun?
12: Aslında standart eski bir araba.
10: Tamam.
12: Yanılmıyorsam daha önce birkaç kez boyanmış. Son boyandığında...
10: Evet.
12: Boya bozulmuş ve altındaki astar da bozulmuş. Bu yüzden her şeyi önceki haline, yani sorunsuz olan yere kadar kazımak zorundayız. Mikro kabarcıklar oluşmuş.
10: Tamam.
12: Her yerinde kabarcıklar.
10: Bu mikro kabarcıklar nasıl oluyor? Nemden mi?
12: Nemden. Büyük ihtimalle astarı ıslakken zımparalanmıştır.
10: Doğru.
12: Boyamadan önce iyice kurumazsa sorun yaşarsınız. Ve
10: evet.
12: Don veya soğuk hava olduğunda o nem donar.
10: Evet.
12: Ve kabarır ve küçük kabarcıklar oluşur. Bundan kurtulmanın tek yolu onu tamamen zımparalamak.
10: Evet, tamamen zımparalamak.
12: Evet. Hepsi düzelecek. Tüm bu alanları yapacağız. Pası temizleyeceğiz. Kurutacağız. Kötü kısımların üzerine epoksi astar. Sonra da kalın astar ve tabii boya yapacağız. Üzerinde boya kodu var.
10: Öyle mi?
12: Yani evet, ne olduğunu söylüyor.
10: Aman dostum.
12: Halledebiliriz, hiç sorun yok.
10: Bu harika. Tamam. Her şey yolunda gidebilir.
12: Evet.
10: Çok iyi. Çünkü James Bond'a küçük bir saygı gösterisi yapmak istiyoruz. Sunbeam Alpine ilk Bond arabasıydı.
12: Gerçekten.
10: Sean Connery'nin kullandığı araba. Dostum, bitmiş halini görmek için sabırsızlanıyorum. Her zamanki gibi bir dahi iş başında. Hadi başla bakalım.
12: Sonra konuşalım.
10: Benim işim kolay. Görüşürüz dostum.
12: Görüşürüz Henry. Hoşça kal.
10: Hoşça kal. Bu cesaret verici notla oradan ayrılıyorum. Çiftlikte diğer motor Michelangelo'muz tamponlara başladı.
13: Wayne arabanın kaportasını boyarken ben de bunları temizleme fırsatını değerlendireceğim. Bazı yerlerinde biraz paslanma var ama yeniden krom kaplama yapmıyoruz. Çünkü bunu gerektirecek kadar kötü değiller. Bu yüzden hava güzelken dışarıda sehpa, biraz tel fırça, bez, krom cilası, sıkıntısız bir işlem yani. Ben bunu çay içerek huzurlu ve sessizken yapabilirim. Çünkü diğerleri burada değil.
10: Skid elinde mevcut olanla çalışıyor. Ama Wayne kaportayı katman katman inşa etmek zorunda. İki gün sonra tüm dolgu ve kırmızı oksidi zımparaladıktan sonra Wayne metali kapatmak için ilk kat epoksi astar püskürttü.
12: Bu arabada çok fazla macun vardı, çok fazla çatlak vardı. Bu yüzden açıkçası başka seçeneğimiz yoktu. Bunları kazıyarak bu sorunu çözmek zorundaydık. Aksi takdirde çok kısa sürede sıkıntı çıkaracaktı. Buradaki kemer üzerinde büyük çatlak olan yerdi ve kazıdığımızda çamurluk üzerinde aslında oldukça derin bir macun dolgu olduğunu ortaya çıkardık. Bu eski arabalarda hep aynı hikaye var. Kazmaya başlayana kadar hepsi iyi görünüyor ve bir sürü sorunla karşılaşıyorsunuz.
10: Nazar değmesin, artık çatlak kalmayacak. Tozu toplamak için yapışkan bir bezle hızlıca sildikten sonra Wayne bir sonraki aşamaya geçiyor.
12: Epoksi astardan farklı olarak bu artık yüksek dolgu özelliğine sahip bir astar olacak ve bu da bize iyi bir katman sağlayacak. Böylece daha sonra zımparalama işlemine geçebileceğiz. 1/4 oranında karıştırılmış ve muhtemelen 3 ila 4 kat uygulayacağız. İyi bir astar tabakası oluşturduktan sonra bir sonraki aşamaya geçmeden önce zımparalama için yeterli bir katmanımız olacak.
10: Sprey boyayla boyamanın anahtarı, ister boya kutusuyla ister profesyonel bir sprey tabancasıyla yapın, her şeyi hareket halinde tutmak ve birden fazla boya katmanı hedeflemektir.
12: İşte astar katı tamamlandı. Bunun üzerine 3 veya 4 kat daha uygulayacağız ve sonra fırınlayacağız. Güzelce kuruyacak. Bir sonraki aşama olan boya için hazırlık yapmak üzere orta bölmeye taşıyacağız.
10: Atölyede skit tamponları elle cilaladı ve jant kapakları için parlatma aletini kullanmaya başladı. Biraz daha fazla emek gerektiriyorlar ama sonuç ortada.
13: Bu dördü içinde en kötü durumda olanıydı ve artık bu da halloldu. Dördü de böyle olunca harika görünecek. Ve zaman dışında pek bir maliyeti olmadı ki zamanım da çok ucuz.
10: Kromdan tasarruf edince boya işinde büyük adımlar atabiliriz. 3 kat astar boyadan sonra bir sonraki aşamaya geçildi. Son kat boya.
12: Bu doğrudan parlak 2K boya, yani verniklemeye gerek yok. Tam parlaklıkta doğrudan boyayabiliriz.
10: Wayne şimdi akrilik boya kullanıyor ama tekniği aynı. Sprey tabancasını sürekli hareket ettirerek ve 3 kat püskürterek gerekli renk derinliğini elde ediyor.
12: Bundan çok memnunum çünkü berbat haldeydi ve şimdi iyi görünüyor. Şimdi gidip diğer panelleri hazırlayayım.
10: 2 gün sonra Alpine üsse geri döndü ve harika görünüyor. Bence Wayne harika bir iş çıkardı. Ne diyorsun Skilly?
13: Bence harika ve tüm aksesuarlar üzerine takıldığı evet. Zaman kesinlikle muhteşem görünecek.
10: Öyle. Kaput ve bagaj kapağının da yolda olduğunu söylemeliyim.
13: Evet.
10: Doğru. Ve jant kapakları da tekerlere takıldığında...
13: Güzel parlıyorlar.
10: Aa, evet bebeğim.
13: Krom parçaları parlatmayı seviyorum. Bana keyif veriyor.
14: Kesinlikle.
13: Tedavi ediyor.
14: Evet, evet. Maaş zammı istiyor, evet.
13: Sen söyleyince aklıma geldi.
14: Evet.
10: Evet, gördünüz mü? Şuradaki kutuda ve onları daha sonra göstereceğiz. Şuna karar verdim. Siyah koltuk kılıfları aramak yerine yeni siyah koltuklar almak daha ucuz.
14: Tamam ne? Bu arabaya özel mi yani?
10: Yani pilot koltuk isteyen herhangi bir genel araba için geçerli.
14: Yani şu anlama gelebilir. Biraz ayarlama yapmamız gerekecek. Çünkü belki koltuk bu tabanlara, bunlara oturmak zor.
10: Olası değil.
14: Belki kaydırıcıları çıkarmamız gerekecek. Ve başka kaydırıcılar takmamız gerekebilir Henry.
10: Umarım mevcut raylara uyarlar. Neyse, bildiğim tek şey Wayne sayesinde güzel bir süsleme yapabileceğimiz harika bir tabanımız var. Ve muhteşem süsleyeceğiz.
14: İşte bu kadar.
10: Evet.
14: Düşürmeyin sakın ve boyayı çizmeyin. Ve çıkarıyoruz.
10: Bunlar oldukça güzel değil mi? Faz koltuk bağlantılarını yapıyor. Alan ve Skid tamponları tutan braketleri yeniden takıyor.
13: Endişelendiğim tek şey arabayı çizmesi.
15: Yeni boyandı değil mi?
13: Çizersek Lord Hazretleri çok kızacak.
10: Ve ben de biraz süpürmeye daldım.
14: Harika iş çıkarıyorsun.
10: Hayır, çıkarmıyorum. Krom kaplama sorunsuz bir şekilde takılıyor ancak tahmin ettiğim gibi yeni koltukların takılması daha karmaşık olacak ve biraz uğraş gerektirecek. En az bir gün daha çalışmak gerekecek. Ertesi sabah haklı olduğum ortaya çıkıyor.
14: Yani yaptığın şey bu adaptör plakalarını yapmak.
13: Evet.
14: Bunlar koltuk bağlantı parçalarının genişliğini arabadaki montaj noktalarının genişliğine uyarlıyor.
13: Yani raylardan söz ediyorsun.
14: Yani koltuklarımızla uyumlu, evet, raylarımız var.
13: Ve sabitlendiler mi?
14: Tam olarak sabitlenmediler. Şu anda gevşek,
13: evet,
14: şekilde.
13: Evet, ama hepsi bir araya geliyor.
14: Deneme montajı yapıyor.
13: Hiçbir şey o kadar kolay
14: değil. Tabii ki değil. Eski bir araba.
13: Evet.
10: Tüm koltukları yeni alarak para tasarrufu yapacağımı düşünmüştüm. Fazın takması o kadar uzun sürdü ki artık emin değilim.
14: Sonunda koltukların montajını hallettim ama şu anda ters ve önden arkaya doğru çalışıyorum. Montaj sırasında her şey çok kafa karıştırıcı olacak.
10: Alpine, Triumph ve MG B spor otomobilinizin daha rafine bir versiyonu, sofistike bir gizli aracı olarak pazarlanmıştı. Bu nedenle tüm krom ve pahalı donanımlar mevcuttu. Standart olarak suni deri veya mikrosel kaplamalı pilot koltukları vardı.
14: İşte oldu. Koltuğumuz takıldı ve ayarlanabilir durumda. Bunu yapmak yaklaşık 3 ay sürdü ve bir tane daha var, biliyor musunuz?
10: Kapı panellerinin ve ikinci koltuğun takılması yaklaşık 2 saat sürüyor. Ama akşam olmadan önce... Hadi bakalım. Aferin Todd. Kavga etmeyi bırakır mısınız? Lütfen. Artık kavga etmeyi bırakın. Köpek yürüyüşünden döndüm ve duyduğuma göre neredeyse işler bitmiş. Bitirdin mi?
14: Sanırım evet.
10: Bin, denemek ister misin? Gir
14: bence
10: içeri bakayım.
14: Sen de denemek isteyebilirsin.
10: Evet evet,
14: yeterli
10: ben de bineceğim.
14: Yeterli yer olduğundan emin olmak istiyorum.
10: Faz, bu epey uzun sürdü değil mi? Aman tanrım, bu şimdi...
14: Bu bir şikayet mi yoksa sadece bir saptama
10: bence
14: mı?
10: Bence buna değecek. Evet.
14: Seni direksiyondan olabildiğince uzaklaştırdım.
10: Bence mükemmel, biraz daha yaklaşabilirim.
14: Öyle mi?
10: Evet.
14: Tamamen ayarlanır.
10: Öyle mi?
14: Evet.
10: Gel bakalım, gir içeri.
13: Tamam.
14: Giriyor musun Bin?
10: Hadi Bin.
14: Hadi bakalım. Bin.
10: Buraya bak. Sen de oraya git.
13: Rahat mı?
10: Evet dostum. Harika. Evet Faz. Her şeye değdi.
14: Çok iyi. Hareket etmiyor mu?
10: Kabul ediyorum. Gerçekten çok rahat.
14: Güvenli mi?
10: Evet evet öyle.
14: Bu koltuklar biraz daha oval şeklinde, öyle değil mi? Biraz daha iyi sarıyorlar.
10: Kılıfları takmadığıma çok sevindim.
14: Evet biliyor musun? Ben de öyle. Takması biraz zahmetli olsa da bence daha iyi. Çok daha iyi.
10: Bence harika. Bakın. Umarım yarın kaputu, bagajı ve diğer her şeyi takarız ve bitirmiş oluruz. Aferin, harika iş çıkardınız. 2 günlük köpek yürüyüşüne çıktığım için özür dilerim.
14: Evet, evet.
10: Araba harika görünmeye başladı ama onu James Bond tarzı bir göreve çıkardığımızda beklentileri karşılayacak ve Sun Beam'lerinde elmaslar gibi sonsuza dek kalıcı olduğunu kanıtlayabilecek mi bakalım?
16: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
17: Kredi. Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
18: Servis geldi, çantam hazır mı?
19: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
20: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134.000 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın.
21: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
22: Baloncuklu Lipton mu?
21: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
23: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
24: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
23: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
24: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
25: Hayat
0: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
19: makbul. Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
2: Ben Chris.
3: Ben Max.
2: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
3: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
2: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
3: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
6: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
8: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
14: Peki, alfabenin en başından başlayalım mı? A için. Alpine.
10: Bir ay önce Essex'teki bir depodan bir Sunbeam Alpine aldık. 5 rakamına daha yakın olur muydun?
4: 5.5'a inebilirim.
14: Tamam. Harika.
10: Test ettik.
14: Çok iyi gidiyor, öyle değil mi?
11: Çok güzel. Evet.
10: Bakımını yaptık.
11: Evet. Teşekkür ederim.
10: Ve yeni bir boya yaptırdık.
12: Çok memnunum. Eskiden berbattı, şimdi ise güzel.
10: Şimdi kaput.
14: Bu daha iyi.
11: İşte bu.
14: İşte bu daha iyi.
10: Ve bagaj.
14: İşte bu harika.
10: Yeniden takıldı. Geriye sadece son bir süsleme kaldı.
14: İşte oldu, şuna bak.
10: Hadi ama dostum, ahşap bir direksiyon.
11: Çok güzel harika görünüyor.
10: Öyle, muhteşem.
14: Evet öyle.
10: Başladığımızda Alpine uzaktan iyiydi ama mükemmel değildi. Şimdi ister yakından bakın, ister uzaktan hayranlıkla izleyin. Her türlü kullanıma hazır. Hadi ama. Bakın bu el hareketleri böyle çok,
15: çok
10: iyi.
15: Çok parlak değil mi?
11: Güzel görünüyor.
10: Muhteşem.
11: Çok güzel.
10: Vay canına. Dostum. Hey, hazır.
14: Güzel öyle değil mi? Şuna bak.
15: İnanılmaz görünüyor.
10: Üzerindeki kırmızı oksidi düşününce yani şimdi gerçekten harika. Ve iç mekan, oturma düzeni, o korkunç açık mavi renkten sonra gerçekten çok güzel oldu.
14: Bu araba tam da meraklısı için, birkaç küçük şey yapmayı seven biri için.
15: Ne yaptığını bilen biri için.
14: Doğru söylüyorsun.
15: Ama kaportası iyi,
14: evet,
15: bu önemli
14: doğru
15: değil mi?
14: Yani kullanabilir, keyfini çıkarabilir ama aynı zamanda biraz da dokunuş yapabilirsiniz.
10: Evet. Gerçekten çok güzel. Ama sektörde dedikleri gibi harika görünebilir ama sürüşün nasıl? Şimdi Fazıl,
14: evet,
10: tabii ki sen sürüyorsun.
14: Tamam, harika.
10: Ben de yardımcı pilotun olacağım. Siz çay içebilirsiniz.
11: Evet, sorun değil.
10: Ve biz inanılmaz eğleneceğiz.
11: Burada güneşin altında durup raporu bekleyeceğiz.
10: Evet evet, harika.
15: Bozulunca bizi aramanızı bekleyeceğiz.
10: Aslında bu çok daha olası. Ve yola çıktık. Düşük hızda biraz hantal.
14: Belki motor ayarı yapılsa daha iyi olurdu.
10: Bu yüzden mi tekliyor?
14: Aslında teklemiyor. Sadece...
10: Sadece
14: tamam, biraz tereddüt ediyor. Uzun zamandır yolda değildi.
10: Deneme sürüşü için Alan ve Guy'ı bırakmak zorunda kalmamız çok üzücü.
14: Öyle ama ne kadar ince olsalar da arka koltuğa binmekte zorlanacaklarını düşünüyorum.
10: Arkaya oturamazlardı,
14: evet,
10: değil mi? Ama üst viteslere geçince işler yoluna giriyor. Şimdi daha geniş yoldayız. Sektörde buna biraz gazlamak diyorlar. Evet.
14: Evet, fena değil. Hatta keyif alıyorum.
10: Öyle mi?
14: Evet.
10: Bu arada Lotoni'de direksiyonunda ellerin gerçekten keyif alıyormuş gibi görünüyor.
14: Doğru.
10: Ve saat 10 ve 2 tutuşunu çok iyi yapıyorsun.
14: Saat 10 ve 2 tutuşunu seviyorum.
10: Aa evet, iyi
14: tabii. Klasik bir araba.
10: Harika dostum.
14: Evet.
10: Bununla çok iyi giderdi değil mi?
14: Evet, giderdi.
10: İkisi de özünde İngiliz.
14: Evet, bence iyi giderdi. Bu araba 60'ların... Küçük ama
10: evet,
14: hafif spor otomobili.
10: Kalbimde özel bir yeri var söyleyeyim. Çünkü Sevgili kayınpederim, Allah rahmet eylesin David'in, evet, bir Alpine'ı vardı.
14: Öyle mi?
10: Onun ilk spor otomobillerinden biriydi ama harika bir adamdı. Evet. Savile Row'da terziydi.
14: Onunla tanıştın.
10: Evet, tabii
14: ki. Çok şık bir adamdı.
10: Ve 70'li yıllarda dahi sürekli mor kadife takım elbiseler giyerdi.
14: Harika.
10: Ne adamdı ama. İyi bir adamdı. Neyse, Alpine bana onu hatırlatıyor. Toplamda yaklaşık 70 bin Alpine üretildi ve bunların 700'ünün hala İngiltere yollarında olduğu tahmin ediliyor. Umarım bu böyle devam eder. Bil bakalım ne hissediyorum.
14: Ne hissediyorsun bilmiyorum. Bir dakika, galiba biliyorum.
10: Ne?
14: Her zamanki şey.
10: Neymiş o?
14: Bir fincan
10: evet.
14: çay.
10: Evet. Neden olmasın? Gidebileceğimiz bir yer biliyoruz.
14: Çok iyi fikir.
10: Kesinlikle.
14: Bence bu çok başarılı bir süreç oldu.
10: Çok memnunum.
14: Evet.
10: Değil mi? Bence harika.
14: Biliyor musun? Bunlardan birine sahip olmak isterdim.
10: Ah, senin olabilir
14: kendimi
10: dostum.
14: Kendimi hep özel hissettim.
10: Evet.
14: James Bond gibi.
10: Doktor No filminde de
14: evet,
10: öyleydi.
14: Evet, öyle.
10: Evet. İki kötü adam ve büyük siyah bir araba yok muydu?
14: Evet.
10: Sen iyi bir James Bond olurdun.
14: Öyle mi dersin? Evet. Bence de öyle olur.
10: Ne yapacağım belli olmuyor. Hayal kurmaya devam et sen dostum.
14: Misafirlerim var. Bu adamların görünüşlerini hiç beğenmedim. Onlardan kurtulacağım. Adamlar işi ciddiye alıyor. Korna çalıyorlar. Sinyal vermiyorlar. Bunlar ne biçim insanlar? Onlardan kurtulacağım. Ama nazikçe.
11: Ben kedi tutmaktan sıkıldım. Kedi buraya otursa iyi olur.
14: Önümüzde 35 kilometre hız sınırı var. Hayatım tehlikede olabilir. Ama başkasının hayatını tehlikeye atmayacağım. Saatte 35 kilometre. Umarım onlar da hız sınırına uyarlar.

Hadi bakalım. Meskun mahalleden çıktığımıza göre hadlerini bildirmemiz gerekiyor. Bu Alpine asla yetişemezler. Keşke dönebileceğim bir yer olsaydı. Ah işte burası iyi.

Bu adamlar kolay pes etmiyor. Ateş ediyorlar. Hem de gerçek mermilerle. Görünüşe göre burada işler ciddileşiyor. Melek misafirlerim var. Cehennemden geldikleri kesin. Kolay pes etmiyorlar. Ama ben de etmeyeceğim.

0: Fazıl. Fazıl. Hadi. Ne yapıyorsun? Otobüsünü düşürme. Çapur geldi. Hadi. Gerçek dünyaya dönersek bölgenin süper kötü adamı, klasik otomobil satıcısı Chopper Roy arabaya bakıyor.
1: Boyaya dikkat edin.
0: Roy'a biraz yaklaşıyorum. Gözünü korkutursam belki daha çok para alabilirim diye düşünüyorum. Ha, ne dersiniz? Hadi dostum. Güzel değil mi?
2: Evet, güzel.
0: Bak, komple yeniden boyandı. Yani boya yeni. Güzel boyanmış jantlar, güzel kapaklar. Dikkatini iç kısma çekebilir miyim? Buzz'ın bu koltukları takması tam 3 gün sürdü.
1: Asla bu koltukları takması 3 gün sürmedi.
0: Tamam, peki ne kadar sürdü?
1: Sanırım 2,5 gün. Yani tam 1 gün sürdü. Tam 1 gün, evet. Kesinlikle öyle.
3: İyi ama sonuca bak, harika görünüyorlar.
0: Harika görünüyorlar Fazıl. Bence muhteşem görünüyor.
1: Bir dahaki sefere takabilirsin.
0: Ha, biliyorsun ki yapamam.
3: Bak, direksiyonlar...
0: Biliyorsun yapamam.
3: dinle. Direksiyondan söz etmedin.
0: Bahsetmem tamam, gerekiyor.
1: Evet, onu da ben
2: harika.
1: Taktım.
2: Harika.
0: Onu da taktı ve kelimenin tam anlamıyla 10 dakikasını aldı. Evet, çalışıyor ve gidiyor. Sence ne kadar eder?
2: Bunu istemeyen çok az insan var. En üst seviyeye çıkacaksın. 12, 13, birkaç hafta içinde. Aksilik olmazsa sanırım...
0: Bu iyi bir haber.
2: 13'e satabilirsin.
0: Güzel sonuç.
3: Bir sonuçtur.
1: Evet öyle.
3: Ne kadar tuttuğunu bilmiyorum ama sanırım başardık.
0: Boya ve direksiyon simidi gibi diğer çevre parçaları dahil yaklaşık 9000 tuttu. 9,5.
2: Gerçekten.
0: Şunu söyleyebilirim. Chopsicle, eğer 13 bin sterline satabilirsen, yani 3 bin kar elde edebiliriz ve bu harika bir sonuç olur.
2: Harika.
0: Evet, değdi değil mi?
1: Evet, kesinlikle.
3: Ve çok
1: kesinlikle.
3: Güzel bir araba.
0: Sunbeam Alpine, rüya gibi bir araba.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Kazancım net, sigortam net.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası Elif'le sunar.
4: Ay böyle çok hazırlıksız yakalandım ev halimle ama.
3: Yani.
4: Sunalım.
3: Tabii tabii, buyurun.
4: İş Cep'ten akıllı mı akıllı? Maxi. Yatırımla ilgili aklıma takılan soruları İş Cep'ten Maxi'ye soruyorum. Anında yanıt alıyorum.
3: O zaman ne diyoruz?
4: Ben isterim, İş Cep'im yapar.
3: Harika.
2: Bankam İş Bankası.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express buldunuz. Kim tutar seni?
6: Express içelim.
5: Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
8: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
9: Baloncuklu Lipton mu?
10: Çok lezzetli.
8: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
11: Algida Volcano ile 5 kat lezzet yolculuğu. Çıtır topçukları, akışkan sosu ve bisküvili kaplamasıyla yeni Algida Volcano White and Cookies. 5 kat lezzet.
12: A101'de 30'lu yumurta 109 lira.
13: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
15: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
16: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
15: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Fansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı?
23: Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
25: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
17: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar, yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Merhaba, ben Guy Fieri. Neye ihtiyacım var biliyor musunuz? Bana eşlik etmenize. Şu anda lezzet diyarına doğru yola çıktım. Hazırsanız hadi bana katılın. Bu sefer vay be.
1: Vay be.
0: Sıkı tutunun. Bu lezzet dolu bir kaseyle müthiş bir mutfak mücadelesi. Oh, hiç sormayacaksın sandım. San Luis Obispo'da dönerli pizza. Çok lezzetli, kesin çalıyor. Indianapolis'te Arjantin sandviçleri. Bunda neyi sevdim biliyor musun? Her şeyini. Ve gerçek bir şakacıyla işler raydan çıkıyor.
1: Şef kavgası.
0: New Jersey'deki bir mekanda bana katılıyor. Bunun için eğilirim.
1: Ben de alabilir miyim?
0: Menüleri çok acayip. Şakaları yok.
1: Böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
0: Sen bir canavarsın. Bütün bunlar ve çok daha fazlası birazdan sadece sizler için.

0: Şu anda San Luis Obispo Dayım Üniversitesi'ye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
1: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
2: Buradaki yemek inanılmaz.
3: İkinci masaya gir o pizza.
4: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
3: Köfte kebap.
0: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
2: Evet.
0: Todd Abraşet, restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş.
1: Çalışırken ithal gıdalar satan bir market açtım.
0: Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
3: Yaklaşık 1000.
0: Kaç dedin?
3: 1000 kişi.
5: Yunan feta pizzanız.
6: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
1: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
7: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.
0: Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
1: Doğru. Suyu koy.
0: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
1: Çok amaçlı un.
0: Tamam.
1: Şeker, tuz ve yağ.
0: Ve biraz su.
1: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz, porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
0: Tabii, gerçek adın ne?
1: Taysir, T-A-I-S-I-R. Arapçada kolay anlamına geliyor.
0: Programımız için adın artık
1: evet,
0: kolay
1: Taysir.
0: Ki olsun. Şavarmanın baharat karışımı. Sumak mı?
1: Doğru.
0: Karabiber.
1: Yeni bahar, 7 baharat. Tuz, paprika.
0: Granül sarımsak.
1: Kimyon.
0: Toz biber.
1: Worcester şahin. Bu beyaz sirke ve limon suyu. Ben bunu yaparken...
0: Artık benim işim.
1: Evet.
0: Takımın bir parçası oluyorum.
1: Belki ortak oluruz.
0: Ha, kim bilir.
1: Tavuk but. Gece boyunca dinlenmeye bırak.
0: Döneri kurmaya başlayalım mı?
1: Şimdi eti dizelim.
0: Sonra bu döner makinesine takılıyor. Sonraki adım ne?
1: Sarımsak ve beyaz patates.
0: Bunu hiç görmemiştim.
1: Mayonez, beyaz biber, tuz ve ardından sarımsak.
0: Tamam, karıştırıyoruz. Sanırım bu her şeyin üzerine gidiyordu. Güneş kremi olarak bile kullan. Çok lezzetli. Kesin çalacağım seni.
1: Şimdi pizzayı hazırlayabiliriz.
0: Hamuru alıyoruz. Açma makinesinden geçiyor. Kabarmasın diye delikliyoruz. Biraz yağ, sarımsaklı patates, küp küp doğranmış mozzarella. Herkesin ağzı sulandı değil mi? Bunu denememiz lazım. Aa, hiç sormayacaksın sandım. Ah, tavuk çok iyi. Enginar kalpleri.
1: Sonra mantar.
0: Ve sonra biraz soğan. Ve fırına gidiyor.
1: Yaklaşık 10 dakika.
0: Ve hazırız. Uuu. Harika. Tavuk muhteşem. Yoğun, dolu dolu bir lezzeti var. Sürekli döndürülerek pişirilmesi harika. Her parça o karamelizasyona sahip oluyor. Kremalı sos, sarımsak dokunuşu ama sarımsak pizzayı bastırmıyor. Hamur çok güzel. Bu olağanüstü dostum.
1: Teşekkür ederim.
5: Tavuklu ve sarımsaklı pizza.
4: Tavuğun dışı çıtır, içi güzel ve sulu.
8: Hamuru biraz pide gibi.
9: Biraz da sarımsak sosu alırsan.
4: Rakipsiz.
0: Tavuk şavarma ya da tavuk döner pizzayla nasıl bir araya geliyor söyler misin?
10: Olağanüstü. Bunu neden daha önce düşünmedim?
0: Bir üniversite kasabası. İnsanların böyle gelip siparişlerini bu kalitede alabildikleri bir yer olması harika.
10: Bütçeye de uygun.
0: Evet, çünkü sandviç bir kedinin kafası kadar.
10: Evet.
3: 3 numara tri-tip sandviç.
4: Tri-tip pita yedim ve mükemmeldi.
1: Tri-tip için sosu yapacağız. Karabiber, sarımsak, yeni bahar. 7 baharat.
0: 7 baharat. Toz biber.
1: Kimyon, tuz, kırmızı
0: sirke,
1: limon suyu.
0: O karıştırma ustası.
1: Bana yardım edebilirsin beya.
0: Eti ekliyoruz. 24 saat marine oluyor. Sonra döneri kuruyoruz. Şimdi ne yapacağız?
1: Cacık, sade yoğurt, tabii ki taze sarımsak.
0: Nane ve biraz tuz. Ardından salatalık. Tamam. Cacık, caciki. Tamam, sırada ne var?
1: Tahin sosu.
0: Tamam.
1: Tahin sosu, tuz, taze sarımsak, sitrik asit.
0: Harika.
1: Sonra da biraz su ekle.
0: Hamurun pizza için yaptığımız hamurla aynı tür değil mi?
1: Doğru. Makinenin içine koyuyoruz.
0: Aa, kalıp gibi bir şey.
1: Doğru.
0: Şimdi ne kadar mayalandıracağız?
1: Yaklaşık yarım saat.
0: Sonra açmaya hazır mı?
1: Doğru. Ve fırından geçiriyoruz.
0: Şu küçük sihirli yastığa bakın.
1: Şimdi kesiyoruz. Sarımsak sosu.
0: Salatalık ve marul salatası.
1: Sonra tri-tip.
0: Gerçekten içine bu kadar mı koyuyorsun?
1: Evet. Tahin. Cacıkla servis ediyoruz ve işte hazır.
0: İki lokma aldım, daha iz bile bırakamadım. Bunun içinde herhalde yarım kilo falan et var. İnanılmaz. İyi ürünler sunuyorsun, otantik ve çok lezzetli. Harika.
11: Mükemmel bir kese gibi. Taze pizzayı aldığında içinden buhar çıkıyor.
7: Dana tri-tip'e bayılıyorum. Lezzeti inanılmaz.
11: Ev yapımı soslar çok lezzetli.
0: Soslar işin anahtarı ama, değil mi?
11: Evet, sos şart.
0: Bunu bitirmen kaç gün sürer sence?
5: 3.
0: Gerçekten ama benim için 2 gün sürer.
3: 2 numara tavuk tabağı.
9: İnsanlara hep buraya gelmelerini söylerim.
0: Ortaya koyduğun örnek. Birçok kişiye iş veriyorsun. Harika yemekler sunuyorsun. Kolay ve güzel bir şekilde yapıyorsun. O yüzden kolay tea bence iyidir. Lezzetli. New York'tan 1 saat yol tepip buraya geldim. New Jersey'de Asbury'ye yakın harika bir plaj bölgesi. Avon by the Sea'deyim. Duydunuz mu? Spor salonundaki arkadaşları için yemek hazırlamaya başlayan, sonra bunu kendi restoranına dönüştüren müthiş bir adamın mekanını kontrole geldik. Ah tanrım, unuttuğumu inanamıyorum. Evet, QQ, çok özür dilerim.
12: Ben Impractical Jokers'tan geliyorum, sürgünden değil.
0: Yolun bu kadar süreceğini bilmiyorum.
12: Gelirken her çukura girmeni mi söyledin?
0: Ne diyeceğim, aç mısın?
12: Tabii ki açım.
0: Burayı seveceksin, bak kahve bistro.
12: Kahve bistro, nefis.
13: Bir orta az pişmiş bizon eti ve bir ahtapot çıkıyor.
14: Kahve bistroya gelmelisin. Güzel bir havası var. Sörf büfesine benziyor.
13: Deniz tarağı hazır.
15: Taze ve yerel kaynaklı.
16: Gluten yiyemiyordum. Sonunda evimi buldum. İşte burası
0: bu.
16: O yer.
0: Chef Doug Steele, eşi Liam ve bu mekanı açmadan önce bile sağlıklı mutfak yolunda bayağı yol almışlar aslında.
13: Bir hastanede baş şeftim. Sonra bu yemek hazırlama işine başladım ve CrossFit salonlarına teslimat yaptım.
16: Ve tabağa konan yemeği gerçekten önemser.
13: Ahtapota 30 saniyem var.
15: Doug'ın ahtapotunu kimse geçemez. Kimse.
14: Soğan turşusu, havuç ve o yeşil sosla harika.
0: Tamam, ahtapottan bahsedelim. Dondurulmuş geliyor. Sen mi parçalıyorsun?
13: Başını çıkarıyorum.
0: Tamam.
13: Başı burada. Gagasını çıkarıyorum.
12: Ahtapotların evet. Gagası mı var?
0: Tabii.
12: Onu servis etmiyorsun. İnsanlar gagayı yemez.
0: İlgilenmiyorlar. Hey, ne şanslısın. Gagayı kazandın.
13: Açiyote ezmesiyle başlayacağım.
12: Aslında daha önce ahtapot yemedim.
0: Ne? Deniz ürünü sevmem.
12: Deniz ürününe bayılırım.
0: Tamam, ahtapotun yumuşaklığı, etli dokusu hakkında bir şey var.
13: Evet.
0: Bundan iyisi
13: buraya
0: olmaz.
13: Buraya biraz lime atacağım. Biraz da limon. Sadece ezilmiş sarımsak dişleri. Yarısı sadeleştirilmiş tereyağı, yarısı zeytinyağı. Tohum yağı kullanmıyoruz.
0: Neden tohum yağı yok?
13: Vücut için iltihap attırıcı.
0: Hangi sıcaklık ne kadar sürer?
13: 30 derecede yaklaşık 2,5 saat.
0: Neyle servis ediliyor mu?
13: Kişniş değil, kulançro ile yapılan şermola sosu.
0: Saplarıyla.
13: Bol lezzet. Sarımsak, paprika, kavrulmuş kimyon tohumu, kavrulmuş kişniş tohumu, biraz tuz, biber, biraz sızma zeytinyağı ile yumuşatacağım.
0: Yumuşat.
12: Püf noktası.
13: Buraya biraz limon kabuğu rendesi atacağım. İşte bu
0: hazır
13: kadar.
0: Hazır mı?
13: Evet.
0: Harika. Tamam. Sırada ne var?
13: Soğanlar ve havuçlar için turşu salamurası. Elma sirkem, ham şekerim, baharatım, tuzum, biberim var.
0: Menünün ne kadarı sıfırdan yapılıyor söylesene.
13: %95'i mayonezi ne kadar?
0: Hava atma.
13: Yağlar yüzünden ayrıca kendi mola sosu.
0: Topla.

0: ile yapıyoruz.
1: Ahtapotu ilk kez denediği anı burada tanıklık edeceğiz.
0: Sizin bir şakanızda çiğ ahtapot kullanmanızı gerçekten hayal edemiyorum.
1: Ya da onun gibi bir şey. Şimdi Nagasa onu ısırır.
0: Şermola sosuyla başlayacağız. Turşu avuç, turşu soğan, buradaki daha küçük parçalar.
1: Muhteşem.
2: Üzerinde vantuzlar var.
1: Tamamını. Harika.
2: Sadece ahtapot mu yiyeyim?
0: Onu da yiyorsun.
1: Alt ahtapot. Ağzına dostuma değil. Yedirebileceğimizi söylemiştim.
2: Bu arada mı? Böyle vay canına. Şaka olmayacak kadar iyi.
1: Havuçtan biraz o asidi al. Ahtapot aslında yoğun, güzel, tereyağlı.
2: Oh, evet.
1: Sosun tadı harika. Gerçekten mükemmel pişmiş bir ahtapot var bu arada. Kesinlikle mükemmel. Mükemmel, söyledim mi? O kadar yumuşak ve üzerinde güzel, hafif bir is tadı var ki. Olağanüstü.
2: Teşekkürler dostum.
0: Teşekkür ederim. Ahtapot çıkıyor.
3: Gerçekten yediklerimin en iyisiydi.
4: Üzerindeki güzel mühürleme harika. Ve havuçlarla soğanları seviyorum.
1: Böyle bir ferahlık veriyor mu? Evet.
0: O köri toplarına ne kadar kaldı?
4: Her zaman iyi seçimdir. İnsanlar, yemek, mükemmel bir plaj havası var.
1: Yaklaştığında gösterişsiz. El boyaması tabela, ara sokak, minicik bir mutfakta böyle tabaklar çıkaran bir adam. Keşke o antrenman yemeği programının teslimat sisteminde olsaymışım.
0: Hala yapıyorum.
1: Sen bir canavarsın. Ama Impractical Jokers'tan Q ve ben buradayız. Daha fazlası var, bir yere ayrılmayın. Var mısın?
2: Evet.
1: Bir ısırık ister misin?
2: Hem de nasıl.
0: Hadi yiyebilirsin.
5: Otomobil piyasası durgun.
6: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
7: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
8: Otel harika.
9: Evet ve geceliği sadece 13.500.
8: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
10: Trivago'ya bakmalısın.
11: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
12: Benim bankam iş bankası.
13: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
14: Ben mi?
13: Evet.
14: Ne sunacaktım?
13: Sence?
14: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
13: Ve?
14: Ben isterim, iş cebim yapar.
13: Teşekkürler, iyi yolculuklar.
12: Bankam iş bankası.
15: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
16: Bellona. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
17: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
18: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor. Atıştırmalık?
19: Yok, ben doymalık takılıyorum.
18: Bir şey diyeyim mi?
20: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
18: Abi bu adam ne yiyor ya?
21: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
17: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
22: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul,
23: makbul. Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
24: Hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fes değilseniz ormancı olamazsınız.

0: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
1: Geçen çarşamba yapılan Guy Fieri benzerleri toplantısında harikaydın. Harika bir konuşmacısın.
2: Teşekkür ederim.
1: Bu kadar iyi şarkı söylediğini bilmiyordum.
2: Yanlış adam.
1: Yanlış adamı seçtiler. Grubun adı da bu işte. Wrong Guy.
3: Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben Impractical Jokers'tan Brian Quinn. Gay Bistro'da Şef Duck'la birlikteyim.
1: Programa davet ettim. Bir kerelik ve sen programı ele mi geçiriyorsun? Teşekkür ederim. Tekrar hoş geldiniz. Bir plaj kasabasında eski bir postane binası. Temiz beslenmeyi lezzetle birleştiren, restoran menüsü hazırlayan bir şefle birlikteyiz.
4: Orta az pişmiş ilik hazır. Dördüncü masa lütfen alın.
5: Menüde en sevdiğim şey muhtemelen kemik iliği burgeri. Patatesler ördek yağında pişiriliyor.
4: Çok iyi bir burgerim var. Ona kemik iliği burgeri diyoruz.
1: Kemik iliği yedin mi?
3: Bazı şekillerde yedim. Hiç doğrudan bir kemiği yemeyi denemedim.
1: Kemik iliği tüm zamanlar içinde favorilerimden. Kemik iliğini sevmeyen insanlar bile muhtemelen onu doğru şekilde yememiştir. Ya da kemiğin içi olduğu fikrine fazla takılıyorlardır. İnsanların ilk kez denemesini istediğimde çoğu zaman kemik iliğimi yapar bir ezme. Tereyağına nasıl yapıyorsam ona dönüştürürüm. Güzel bir ekşi mayalı kızarmış ekmeğin üzerine sürerim. Güzelce ince bir katman halinde yayarım. Belki biraz parmesan serperim ve servis ederim. Isırıp şöyle derler: bu ne? Bu tereyağlı et sosu da ne? Onları bir kere yakaladığında artık senindir. Değil mi?
4: Doğru.
1: Senin bununla yaptığınsa...
4: Yapmamız gereken ilk şey bu kemikleri fırınlamak ve iliğini yumuşatmak. Bunları tuzlayacağım. 350 derece fırına yaklaşık yarım saat kadar atacağım. Burgerimin üzerine konan aromalı tereyağını yapacağız. Ketçaba kesinlikle karşı bir işletmeyim.
1: Vay canına.
4: Kesin.
3: Böyle bir yere gittiğini bilmiyordum.
4: Ketçaptan nefret
3: neler
4: ederim.
3: Neler olduğunu
4: gerek
3: bile
4: yok.
3: Anlamıyorum. Ketçabı ne kadar sevdiğimi
1: biliyorum,
3: biliyorsun dostum.
1: Olayım.
3: Ketçap benim olayım.
1: Sonra ketçap yemeği götürür. Tamam.
4: Tuzsuz tereyağı, biberiye, maydanoz, fırınlanmış sarımsak var.
1: Bolca tuz, taze çekilmiş karabiber.
3: Çok güzel.
4: Biraz batır.
1: Lezzetli.
3: Evet, çok iyi.
4: Bizim çeşnimiz bu.
1: Kendime not. Anladım.
4: Evet, ketçap yerine.
1: Biraz sıkıştır. Soğutucu yağ, bu burger için yapmamız gereken başka bir şey var mı?
4: Kürük tuzlu ördek yağı patatesleri.
1: Seninle bir konuşmalıyız.
3: Şef kavgası.
4: Taze patatesleri kesiyoruz.
1: Bence Q'nun bunu denemesi gerek. Tabanı orada tutmak ister misin?
3: Tamam.
1: Panayırlarla çanı çalmada da iyidir kesin. Suya bir saat güzel, 24 saat verebilsek müthiş olur. Nişastanın nasıl olduğunu görebilirsin değil
3: inanılmaz.
1: Mi?
3: Evet, bu inanılmaz.
1: Suya sızmaya başladı. Sonra ördek yağında kızartma yapıyoruz.
4: Evet.
1: Otla beslenmiş burger.
4: Göğüs ve kol karışımı.
1: Olağanüstü.
4: Kemik iliğimiz oldukça yumuşak. Skopski denebilir.
3: Skopski patatesler.
4: Evet, biraz Skopski ilik.
3: Bu şakacıların oluyor, anlamazsın.
1: Lezzet bombası diyorsun ya, burada başka bir seviyeye çıkıyor, inan bana.
4: Yaklaşık 225 gram.
1: Şimdi Smashmatic 9000'e giriyor.
4: Aa, sen de onlardan mı var? Harika.
1: Bu çok acayip olacak.
4: Evet dostum.
1: Izgara ve heyecan. Karamelizasyona baksana. Ne tür peynir?
4: Raclette peyniri.
1: Şuna bakın.
3: Ah dostum.
1: Tereyağıyla servis ediliyor. Masaya gidene kadar erimiş olacak. Ördek yağ patatesleri.
3: Bu yediğim en iyi patates kızartması.
1: Sadece bir şeye ihtiyacı var.
3: Biraz çıplak. Fark etmeden edemedim. Bir şeyin var mı?
1: İçeri gizlice ketçap soktum. Dalga söyleme.
3: Ben hiçbir şey görmedim. Evet. Burgerleri niye kesiyorsun?
1: Nasıl göründüğünü herkes görsün diye. Şu burgerden suya baksana. Bunun için eğilirim. Kollar yukarı.
3: Alabilir miyim?
1: Evet.
3: Dostum, böyle bir şeyin tadına hiç bakmamıştım.
1: İçindeki etin zenginliği.
3: Aa, evet.
1: Bu arada ekmek de bomba
3: harika
1: gibi.
3: Harika.
4: Glutensiz ekmek.
1: Hayır, değil.
4: Öyle.
1: Tamam. Bu insanlar milyarder olacak. Tereyağından gelen ot tadı, peynirden gelen dengeli, zarif tat bir profil oluşturuyor. İpek gibi kremamsı, keskin, standart bir burger seviyesinin çok ötesinde, bomba gibi.
6: Az pişmiş kemik iliği burgeri.
7: Her şey ilikte, ağzında eriyor, harika.
6: Çok sulu.
8: Otlu tereyağı etin içinden adeta akıyor.
9: Ekmek harika.
1: Glutensiz.
9: Vay.
1: Ne dersin? Burası için bu plaj kasabasına gelmeye değer mi?
9: Kesinlikle.
7: Yer burası.
1: Yo, harikaydın.
3: Beni ağırladığın için sağ ol.
1: İstersen gelebilirsin. Üst seviyesin. Bu küçük kasaba sana sahip olduğu için şanslı.
4: Teşekkür ederim.
3: Sabırsızlanıyorum. Asla gitmeyeceğim.
1: Zaten gidemezsin. Burgerin parasını ödemedim. 2012'de Indianapolis'te 16. caddeden aşağı indi 500'de güvenlik aracı kullanmak için International Motor Speedway'e doğru gidiyordum. Müthişti. Neyse, ben de sizin gibiyim. Büyük konsere, büyük spor etkinliğine, büyük yarışa giderken varmadan önce yiyecek bir şeyler arıyorum. Ve keşke o zaman bu yeri bilseymişim. Arjantin dokunuşuyla zanaat işi yemekler yapıyorlar. İşte çeçori.
2: Chimichurri bekleyen hazır.
6: Chimichurri Arjantin'de yemek yemek gibi. Annemin yemeği gibi.
2: Muzlular için 2 dakika gerekiyor.
1: Buraya gelmek 1 saat mi sürdü?
6: Evet, o kadar iyi.
9: Lezzetli, taze ve doyurucu.
1: 1 dakika, hemen ölmeye başlamayın ya.
2: Bondiyopanları çeviriyorum.
6: Marcos bu eyaleti Arjantinliler için harika bir elçi.
1: Oysa Marcos Pereira'nın buraya geldiğinde planladığı şey tam olarak bu değilmiş.
2: Indiana'da patlamış mısır ihracatı yapmak için bir iş fırsatı çıktı.
1: O işten buraya restoran içine nasıl geçtin?
2: Arjantin chorizosu bulamıyordum. Neden kendim yapmaya başlamayayım dedim.
1: Peki burada nasıl servis ediyorsun?
2: Ekmek ve chimichurri ile.
10: Choripan hazır.
1: Daha önce hiç restoran sahibi oldun mu?
2: Hayır.
1: Sadece restoran açayım diye düşündün öyle mi? O işi bıraktın. Yoksa mutfağı aynı anda mı yürütüyordun? O işle beraber mi gidiyordun?
2: Aslında yani her şeyi aynı anda yapmaya devam ettim.
1: Hala popcorn yapıyor
2: musun? Evet.
1: Bana o dünyadan biraz bahset. İyisi kötüsü çirkin tarafları ne?
2: Şey...
1: Tane boyutu mu yoksa...
2: Konteyner yükleriyle 20 kiloluk çuvallarla gönderiyoruz. Ayrıca mikrodalga patlamış mısır da yapıyoruz. Dubai'de mikrodalga patlamış mısır gönderdiğim bir müşterim var. Ve Japonya'da toplu patlamış mısır sattığım müşterilerim var. 2 farklı tür var. Butterfly, sinemada aldığın açılan tür. Bir de mushroom. Yıl sonunda Boy Scouts'tan aldığım tür.
1: Biri diğerinden daha mı pahalı?
2: Mushroom en pahalı olanı. Her bitkiden olabildiğince çok mushroom elde etmen gerekiyor. Bazen sadece %80 ya da %50 alırsın.
1: İşte bu kadar, artık öğrendik.
2: Değişiyor.
1: Şimdi chorizo mu yapacağız?
2: Evet. Burada küp küp doğranmış et, kosher tuz, granül sarımsak, kişniş, çili, beyaz biber, Arjantin kekiği, şeker var. Öğütmeden önce iyice karıştırıyorum.
1: Öğüteceksen hakkını vermek lazım değil mi?
2: Şimdi makineye atıyoruz.
1: Hakkını vermek bu işte. Peki neye dolduracağız bunu?
2: Bağırsak.
1: Piston aşağı inmeden kılıfı metal boruya geçirebilecek mi? Her an yeni bir mücadele. Sakın bir yere ayrılmayın. Heyecan devam ediyor. Şuna bakın, adam profesyonel. Ayıralım. Bu ne tutuş dostum? Müteahhit arkadaşımın uzatma kablosunu sarma şekline benziyor.
2: Bir arada tutuyor.
1: Eti alıp bir ahtapota dönüştürdük. 24 saat dinlenecek, sonra ön pişirme yapacağız.
2: 300 derecede 20 dakika. Pekala, Arjantin chimichurri'si, İtalyan maydanozu, kekik, doğranmış sarımsak, kosher tuz, puya biberi, şeker, mısır yağı.
1: 24 saat dinlendir.
2: Ve sonra servise hazır olur. Şimdi choripan sandviçimizi yapacağız.
1: Pişirilmiş chorizo.
2: Kelebek gibi açıyoruz. Biraz yağ koyuyoruz ve sonra ekmek, marul, domates, mühürlenmiş chorizo, chimichurri, ekmek ve işte hazır.
1: Güzel hafif bir ekmek, iyi bir dokusu var kesin. Mükemmel baharatlanmış. Sosisin öğütülme boyutu harika. Çiğneyecek, deneyimleyecek bir şey veriyor insana. Chimichurri çok lezzetli. Göz açıp kapayana kadar 10 tane götürürüm.
2: Choripan hazır.
11: Tek kelimeyle harika.
12: Chorizo hiç acı değil.
13: Chimichurri sosu onu gerçekten olağanüstü yapıyor.
14: Bu sandviçler gerçekten çok güzel.
15: İşte choripanınız.
16: Teşekkür ederim.
17: Bunu bir Gelal'dan da beklemezsin, harika.
2: Sipariş veriyorlar, biz hazırlıyoruz. Sonra gidip park ediyorlar çünkü her şeyi taze yiyorlar.
6: Tipik Gelal yemeklerinden çok daha iyiler.
15: Patates kızartmalı porketa sandviç.
11: Porketa sandviç yedim, inanılmaz. Çıtır derisi ve lezzetli eti muazzam.
1: Şimdi ne yapıyoruz şef?
2: Porketa, işte etimiz. Bunu delmemiz gerekiyor. Derisini tuzluyoruz.
1: Sonra o sevdiğimiz güzel çıtırtı, kabarcık ve kıtırlık oluşacak. Ne kadar böyle bekleyecek?
2: 24 saat.
1: Sonra baharatlanıp sarılacak,
2: evet,
1: değil mi?
2: Sarımsak, kosher tuz, ada çayı.
1: İyi tavsiye.
2: Muskat, Arjantin kekiği, beyaz biber, çili.
1: Bu Kore pul biberine benziyor.
2: Bu puya, Arjantin biberine en yakın olanı. Rezene ve sonra biberiye.
1: Tamam.
2: İşte etimiz. Kelebek gibi açıyoruz.
1: Bu yemeği yaparken et gerçekten çok önemlidir. Burada yine her şeyde gördüğümüz gibi biraz farklı bir işlem yapılıyor. Şef tamamen kafasına göre takılmıyorsa. Ama elinde bıçak var. Yani kafasına göre değil, gerçekten harika. Bunu yapmanın yeni bir yolu.
2: Yayıyoruz. Kuru erik.
1: Kuru erik mi?
2: Közlenmiş kırmızı dolmalık biber, limon suyu ve sosumuz.
1: Hiçbir Arjantin kuralına uymuyor. Sadece kafasına göre istediğini yapıyor. Çekici. Tamam, şunu bağlayalım.
2: Bir gece dinlendiriyoruz. 340 derecelik fırına 1,5 saat koyuyoruz. Sonra da pişiriyoruz.
1: Çıtır çıtır olsun diye.
2: Şimdi turşu soğanlarımızı yapacağız. Tuz, şeker, puya biberi.
1: Tamam.
2: Sirke, su.
1: Biraz defne yaprağı. Buradaki her şey gibi 24 saat bekleyecek mi?
2: Hemen tabaklayalım.
1: Dinleyin. Bir somun ekmek kesiliyor sanki. Muhteşem. Oh. Devam edelim.
2: Chimichurri, turşu soğanlar ve deriyi üstüne koy.
1: Çıtır i̇şte deriyi mi? O işten sorumlu olmamı istemezsin çünkü kesinlikle tırtıklayıp dururdum.
2: Ve hazır.
1: Bunda neyi sevdim biliyor musun? Her şeyi. Bu inanılmaz. O kadar çok lezzet bir arada ki. Kuru erikten hafif asidik bir tat geliyor, kesin bir tatlılık geliyor. Yağlı, dolgun et. İnsanların o küçük çıtır parçacıkları alması için çiçeroneleri kesmeyi düşünmen, bu akıllıca.
2: Çıtır deri geliyor.
10: Çıtır deri. Tek kelimeyle mükemmel.
15: O kadar iyi ki sakıncası yoksa yemeye devam etmek istiyorum.
1: Çekime biraz ara verebilir miyiz lütfen?
7: Çeçori en sevdiğim yerlerden biri. Kontrol etmelisin.
1: Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Yarışlara giden herkes için mükemmel bir mola noktası da. Aferin dostum. Arjantin'deki satışlar ne olursa olsun bana ne. Bu bölümlük bu kadar. Ama merak etmeyin. Ülkenin dört bir yanında onlarca mekan hala keşfedilmeyi bekliyor. Yeter ki sonraki bölümlerde benimle olun.
3: Nasıldım?
1: Dostum harikaydın. Yani istediğin zaman sunucu olarak katılabilirsin.
3: Öyle mi?
1: Evet.
3: Peki ne anlama geldiğini biliyorsun. Tamam.
1: Hadi
3: bagaja giriyorsun.
1: Hayır. Anlaşmanın parçası bu değil de.
3: Artık anlaşmanın parçası. Bagaja gir dostum.
1: Ama New York'a dönmüyoruz.
3: Tabii ki dönmüyoruz.
1: Sonraki bölümde görüşürüz. Bu saçmalık ama ya.
16: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
16: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Hansi'den vazgeçemem.
16: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
16: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
25: Başıma ne gelecek acaba?
26: Bakmaya cesaret edemiyorum.
27: Ta-ta.
16: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
16: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
1: Merhaba ben Guy Fieri. Tek istediğim yan koltuğuma oturun ve birlikte lezzet diyarını keşfedelim. Onlarca mekan keşfetmemiz için bizi bekliyorum. Bu bölümde kahvaltı baştan yaratılıyor. Vay canına. Ve pizzalar da döktürüyorlar. Bu işi doğru yaptığın belli. Şık bir yumurtalı ekmek, nefis ve Cambridge Mass'ta tepeleme pepperoniler.
29: Bu öyle gecenin ikisinde yenebilecek bir pizza değil.
1: San Luis Obispo'da tablo gibi bir pizza. Tamamıyla şahane. Ve Columbus, Ohio'da her şeyi sıfırdan yapan bir yer.
29: Bu çok fazla.
1: Çılgınlık, pancake.
29: Eminim sonuç mükemmel olacak.
1: Yepyeni bir boyut kazanıyor. Mutfağında fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor
29: fizik
1: sanki.
29: Fizik kuralları geçerliliğini yitiriyor.
1: Bütün bunlar ve çok daha fazlası sadece sizler için bu programda. Evet, Columbus, Ohio'dayız. Hunter, canın ne yemek istiyor?
29: Bilmem, kahvaltılık bir şeyler istiyorum. Sen merak pek et. Sevmezsin biliyorum
1: hem
29: ama.
1: Hem kahvaltı hem de öğle yemeği yapan bir yere getirdim.
29: Tamam.
1: Çocukluğumda yediğim bir şeyi yapıyorlar ama biraz farklı bir şekilde.
29: Bu fark iyi mi kötü mü?
1: Harika. Sloganları huzur, sevgi ve pankek toplarıymış. Mutlaka tatmamız lazım. İşte Katarina's 2.
30: Hey şef, yumurtalı ekmeği gönder.
10: Mükemmel bir kahvaltı mekanı.
3: Yemekler şahane.
5: İlk ikisi için son 30 saniye.
15: Pankek toplarına bayılırız.
1: Pankek topları. Böyle küçük çocuk işi gibi.
31: Güven çok önemli. Buranın keyfi de burada. İlginç şeyler yapıyorlar.
1: Çünkü mekan sahibi Kathleen Day Fransa'da yaşayıp aşçılık yaptıktan ve dünyayı gezdikten sonra bir şeyleri harmanlamaktan hiç korkmuyor. Menüde ne var?
32: Güney esintili bir lokanta atmosferinde 5 yıldızlı yemekler sunuyoruz. Yerel ve organik malzeme kullanıyorum. Her şey sıfırdan yapılıyor.
1: Seni meşhur eden şey ne?
32: Pankek topları.
5: 6 numaranın pankekleri.
15: Favorim süt reçelli pankek topları.
10: Tatlı ve acılı pastırma lezzet tomurcuklarını harekete geçiriyor.
1: Bu da Abel's Skewer tavası bu arada.
32: Pankek topu tavası.
1: Burada her şey elektrikli mi?
32: Pankek toplarının elektrikte pişmesi şart. Gazlı ocakta iyi pişmiyorlar.
1: Senin mutfağında fizik kuralları
29: geçerliliğini yitiriyor. Eminim sonuç mükemmel olacak.
1: Kuzey Kaliforniya'nın Danimarkalıların yoğun olduğu bir bölgesinden geliyorum. Yılda bir kez festival, geçit töreni falan yapılır. En gözde etkinlik de Danimarka mekanlarına gidip Abel's Skewer yemektir her zaman. Yanında dağ mersini ya da başka orman meyveleriyle. Üzerine pudra şekeri falan serpilir. Paket paket satın alırsın. Olağanüstüdür. Pankek toplarını duyduğumda insanların Abel's Skewer'dan daha çok pankek topu ifadesini kavramasının kolay olacağını düşündüm. Sen bir de işin içine kendi yorumunu katıyorsun. Bende bir sürü tava var. Bir koleksiyoncu sayılırım. Aslında kahvaltı etmem, pankek demem ama bu tavanın bende de olması şart.
29: Evet, kahvaltı yani, etmez.
1: Tavsiye edersen satın alırım.
32: Hamurunu hazırlayarak başlayalım. Yakındaki bir değirmenden ağartılmamış un, yakındaki tamam. bir değirmenden mısır unu, süt.
1: Alt kattaki inekten geliyor.
32: Kabartma tozu, iri taneli tuz, serbest gezen amiş yumurtaları.
1: Amişler kafeste değilmiş. Ne zamandır içeri?
32: Teşekkür ederim, devam.
29: Çok iyi gidiyorsunuz.
1: Bir iki gün bekleyip kıvam alınca daha mı iyi oluyor?
32: En az 24 saat. Tatlı ve acılı pastırma da koyacağız. Gerçekten karmaşık. Kayen biberi, esmer şeker.
29: Oho. Çok fazla. Şuna bak.
1: Bakınca iki tarafına da sürdüm. Peki bu ne?
32: Yoğunlaştırılmış süt. Yaklaşık 3 saat kaynar suda bekletiyorsun tamam. ve süt reçeline dönüşüyor. Buenos Aires'te öğrenmiştim. Fırına veriyoruz.
1: Karamelize çıtırlığa mı ulaşacak?
32: O kadar çıtır olmuyor ama müşteriler böyle tamam. seviyor. Bir pankek topu tavası alalım.
29: Al bakalım.
32: İçine sade yağ koyuyoruz.
1: Oo, beklediğimden daha fazla koydun doğrusu.
32: Pankek topu harcı.
1: Vay canına.
32: Yemek çubuklarını alalım. Aa, hadi.
29: Burada yemek çubuğu var mı?
32: Hadi.
1: Aa, bunlar mı?
32: Kıvırmaya başlıyoruz.
1: Yarım kubbe şekli veriyorsun. Şimdi içine de süt reçeli mi koyacaksın?
32: Şimdi güzelleşmeye başlıyorlar.
1: Bu kesinlikle özen gerektiren bir iş.
29: Her siparişte bunları yapıyor musun?
32: Evet.
1: Wow.
32: Pudra şekeri, tatlı ve acılı pastırma, yerel akçaağaç şurubu.
29: Pastırmaya bayıldım.
1: Hafif acılı bir pastırma. Şuna bakın.
32: Nasıl?
1: Kısa bir reklam arası versek iyi olacak sence. Sonunda çığlık olmazsa olmaz. Olağanüstü. Birincisi bu bir apple skewer değil.
32: Söylemiştim.
29: Pankek topu.
1: Üstü hafif karamelize.
29: Hafif çıtır sert bir dokusu
1: evet,
29: var evet.
1: Evet her tarafı çıtır. Sonra süt reçelinin tadını alıyorsun.
29: Ama aşırı tatlı değil.
1: Akçaağaç şurubuna batırıyorsun.
29: Yerel.
1: Yerel.
29: Evet.
1: Sonra damağını da şununla tazeliyorsun resmen.
29: Acılı.
1: Bu bomba gibi.
29: Müthiş.
30: Süt reçelli pankek topları.
1: Hazır.
0: Süt reçeli pankek toplarının içine işliyor ve tek bir sulu lokma haline geliyor. Enfes.
4: Tatlı ve acılı pastırma çok lezzetli.
8: Tatlı ve tuzunun uyumu tam benlik.
9: Fındık ezmeli pankek topları.
1: Çikolata sever misin? Bütün tatları açık mısındır?
8: Hepsi çok güzel.
9: Bal kabaklı elma ezmesi.
1: Elma da yapar mısın?
9: Tabii.
1: Hadi tadalım. Hamur çok iyi.
29: Harika. Tam bir elmalı pay pankeki olmuş. Enfes.
1: Şahane.
0: Tatlı da var, öğle yemeği de var.
1: İçinde yok yok tavuğu hazır.
4: Yumurtalı ekmek, erimiş peynirli çıtır tavuk ve bandırmak için şurup harika bir kombinasyon.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
32: İçinde yok yok tavuğu sandviçi. Büyükannemin tarifine dayanan güney usulü kızarmış tavuk. Önce eşit pişsin diye tavuğu dövüyoruz.
1: Hunter dans etmemek için zor duruyor.
32: Yayık sütü, tuz, biber, Nashville acılı tavuk baharatı.
29: Başım döndü.
1: Marine süresi?
32: En az 24 saat. Tavuk için unlu harç hazırlayacağız. Un, ezilmiş mısır cipsi, Porto Rico sazon baharatı, Nashville acılı tavuk baharatı, tuz, biber.
1: Doğruca kızgın yağ mı?
32: Ve bu da büyükannemin döküm tavası.
1: Sonra?
32: Yumurtalı ekmek, süt, serbest gezen tavuk yumurtası, Meksika safkamış şekeri, esmer şekere benzer ama değildir. Ve
29: aynı şey aslında.
1: Aynı şey.
32: Tarçın, taze vanilya çubuğu, rendelenmiş muskat.
1: Ne çok emek istiyor.
32: Bu muskat yerel değil.
1: Oo, biz kaçalım.
29: Kaçalım kestik.
32: Brioche ekmeğini batırıyorum.
29: Yerel mi?
32: Evet.
29: Emin olmak istedim.
1: Pişmesini bekleyeceğiz. Sonra pastırmamız var.
29: Cheddar peyniri ve yumurtalı ekmek.
1: Büyükanne tavasında tavuk, acılı pastırma. Şunun boyutlarına bak.
32: Nefis.
29: Çok güzel görünüyor.
32: Pudra şekeri, yerel akçaağaç şurubu.
1: Şu yerel mevzuluna ara verelim.
29: Sıcak.
1: Ah. Tamam. Vay be. Bomba gibi tavuk. Vay canına.
29: Sulu harika bir kabuk.
1: Üzerine destan yazılacak bir tavuk bu. Kahvaltının kızarmış tavukla, tavuk ve waffle'ın acıyla buluşması insanı dans ettirecek türden bir şey.
32: İçinde yok yok tavuğu.
1: Adının hakkını veriyor.
9: İçinde yok yok tavuğu.
1: Pastırmalı tavuktaki acıyı gerçekten hissediyorsunuz. Hoş bir tat bırakıyor.
10: Yemeğe doyamıyorsunuz.
1: Okonomiyaki hazır.
30: Harika bir yer. Liseden beri geliyorum ve hala en sevdiğimiz mekan.
1: Yaratıcılığın, enerjin, yerelliği benimsemen ve kendine has küçük eşsiz taraflarınla.
29: Alüminyum, apple skewer tavaları.
32: Pankek tavası. Evet.
29: Peki.
1: Bir yere götürmeyeceğim bunu. Boston'dayız. Harvard'a gidiyoruz. Bu ilk olacak.
29: Hayır, Harvard yakınlarında bir yere gidiyoruz. Yemekleri harika.
1: Ne tür harika yemekler?
29: Pizza ve kahvaltı sunuyorlar.
1: Özel tarafı ne? Programımıza niçin konu olsun ki?
29: Sadece yerel malzeme kullanıyorlar.
1: Tamam, güzel. Adı ne?
29: Kaynak.
1: Tamam, kaynakların yerel olduğunu anladım da mekanın tamam. Adı ne diyorum?
29: Kaynak işte.
6: Tavuk ve waffle son bir dakika.
11: Yemekler inanılmaz, içecekler harika, her şey var.
6: Bucatini tavaya alıyorum.
9: Yaptıkları şey müthiş.
12: Üst seviye tazelik.
1: Mekan sahibi Daniel ve şef Brian için yerellik malzemelerin tazeliğini korumak için başlıca yol.
6: İçecekler dahil her şeyi en fazla 150 kilometre uzaktan getirtiyoruz.
1: Bina harikaymış.
6: Burası aslında 1800'lerin başından kalma orijinal itfaiye tamam, binası. Özel bir yumurtalı ekmek. Sonuncuyu hazırlıyorum.
0: Yumurtalı ekmekle çok hafif bir pankek arası bir lezzet.
13: Hafif nemli, üstü vanilyalı mascarpone peyniriyle kaplı.
1: Sırada ne var şefim?
6: Özel yumurtalı ekmeğimiz. Kabı ılık suya koyuyorum. Sütün ılık olması gerekiyor. Şeker ve mayayı ekleyip 10 dakika bekletiyorum. Yumurtaları kırıp mayayı ekliyorum. Onu koyuyorum. Hamur kıvam almaya başlayınca brioche ekmeğinde yaptığımız gibi tereyağını yavaş yavaş ekliyorum. Yaklaşık 10 dakika karışıyor.
1: Ve nasıl devam ediyoruz?
6: Kalıpları hazırlıyorum. Eritilmiş tereyağı içine biraz un ekleyip bölüyorum. Sonra yuvarlıyorum. Böyle.
29: Harika gidiyorsunuz.
6: Buradan da fırına.
1: Tamam. Hangi sıcaklıkta pişiyor?
6: 180 derecede 20 dakika.
1: Güzel. Fırından çıktıklarına göre sıra şurupta evet. Herhalde.
6: Biraz su. Biraz da bundan.
1: Geldiğimizde o şişe doluydu.
6: Şeker. Kaynama noktasına gelecek.
1: Şuruba dönüşmesini bekliyoruz.
6: Biraz döküp kaldıralım. Buraya da biraz ekleyip sonra buzdolabına tamam. Atıp bir gece bekletiyoruz.
1: Anladım. Malzeme?
6: Şerbet, yumurta.
29: Tavuk suyu gibi.
6: Evet, vanilya özütü, süt, krema.
1: Tamam.
6: Üstünü kesip alıyoruz.
1: Ne?
6: Çok küçük bir parça.
29: Şuna bak.
6: Eskiden şef miydin?
1: Birkaç kere yemek yapmıştım var.
6: Ortadan ikiye kesiyoruz.
1: Burada biraz sos var galiba.
6: Hatır ve doğruca tavaya koy. 3 tane yapacağız.
1: Neden olmasın? Servis şekli nedir?
6: Çırpılmış mascarpone kremasıyla.
1: Tamam.
6: Krema, şekeri yavaşça ekliyoruz. Taze mascarpone ve vanilya. Hepsini karıştırıyoruz.
1: Tamam, devam edelim şef.
6: Şu güzel karamelize kabuğa bak.
1: Bayıldım.
6: Tam da böyle olmalı. Mascarpone, böğürtlen, yaban mersini, çilek ve biraz da pudra şekeriyle devam edelim.
1: Özel sosun olayı ne?
6: Akça aç şurubu.
1: Başka şey sanmıştım.
6: Fazlasına gerek yok.
29: Resmen tatlı bu.
1: Üst düzey. Dokusuna, kıtırlığına bayıldım. Hafif ama bir yoğunluğu da var.
29: Yumuşak, epey de sulu.
1: İçindeki şurup tadını ve kremayı kesinlikle veriyor.
29: Aşırı bir vanilya aroması gelmiyor. Gerçekten
6: evet, evet, doğru.
29: Çok iyi dengelendi.
6: Nefis. Evet, kesinlikle. Bayıldım. Servis için son bir dakika.
12: Çıtır kısımda hafif bir yanık kokusu var ama içi o kadar yumuşak ve lezzetli ki.
32: Çırpılmış krema güzel bir tatlılık veriyor.
1: Bedava içecek ikramını tattınız mı?
32: Yemeklerime her zaman eklesem iyi olur.
1: Şuna bak, sosu boca ediyor. Akça şurubu canım.
13: Tavuk ve waffle'ınız hazır.
12: Buraya gelen herkes vay canına, burada özel bir şeyler var diyor.
0: Normal bir pizzacıda bulamayacağınız pizzaları burada yiyebilirsiniz.
6: Pepperoni çıkıyor.
13: Buranın pepperonili pizzası enfes.
1: Pepperonili pizza yapacağım dediğinde burun kıvırmıştım.
6: Bizim pepperonili pizzamız her yerinkinden farklıdır.
1: Hadi o zaman.
6: Tamam, pizza hamuru. Cambridge musluk suyu, zeytinyağı, ekşi maya.
1: Anladım, yüksek glutenli olur.
6: Tuz, biraz şeker.
1: Bir fiskeci.
6: Hamur toparlanana kadar 5-10 dakika karıştırıyoruz. Tamam. Bir saat dinlendirip daha yüksek bir hıza alarak toplar halinde yuvarlıyoruz. Ve 72 saat mayalanmaya bırakıyoruz.
1: 3 gün mü?
6: 3 gün.
1: Bu pizzayı bu kadar özel kılan başka
6: domates
1: ne
6: var? Domates sosumuzda konserve domates kullanırız. Biraz şeker.
1: Tuz.
6: Tuz, kayen biberi, kurutulmuş kekik. İşte domates sosumuz bu. Vincotto yapmalıyız. Kulağa İtalyanca gibi geliyor. Nasıl diyorsunuz? Evet. Doğru. Biraz sirke.
1: Biraz şeker.
6: Sumak.
1: Limonlu narenciye esintisi.
6: Rezene tohumu, kişniş tohumu, tane karabiber, ardıç, taze kekik.
29: Bahçe kırpıntı.
6: Suyunu çektirip süzüyoruz. Harika bir şurup oluyor.
1: Hadi görelim. Şu hamurun hassaslığına bak.
29: Harika.
6: Sonra güzel domates sosumuz. Connecticut'ın taze rendelenmiş mozzarella peyniri.
1: Yerelliği koruyalım.
6: Karamelize soğanlar.
1: Bu sıradan bir pepperonili pizza değil.
6: Pepperoniler pişince çanak gibi oluyor. Yaklaşık 50 dil.
1: Sanırım o kadarını da sayamazsın.
6: 17, 12, 50.
1: Hangi odunu kullanıyorsun?
6: Aç aç.
1: Biz kontrplak kullanırız. Demiryolu traversleri falan. Ayrı bir baharat tadı katıyor. Sonlara doğru fırına çocuk mobilyaları falan da attığımız oluyor. Bir dahakine azıcık pepperoni koymayı unutmayalım, olur mu?
6: Yaptığımız vincotto'yu da ekleyelim.
1: Kesmek için elektrikli testere lazım.
6: Buraya gelip bunu ekstra pepperonili sipariş eden biri var.
1: Bu imkansız.
6: Değil. Bence de. Sosun üstüne pepperoni koyuyoruz. Üstüne peynir eritip yine pepperoni koyuyoruz ve hepsini yiyor. Bitiremediğini değil. Yedek olsun diye bir tane daha söyleyip eve götürür.
29: Kendinden mi bahsediyorsun, başkasından?
1: Yok, hayır. Hadi. Biraz konuşalım mı?
31: Dinleyin.
1: Bak, buradayız, güvendesin. Bakın, konuş.
31: Sorun değil. Bu sadece bir... Adı Brian ama İ ile değil, Y ile yazılan Brian.
29: İkinci kişiliği değil mi?
1: Neyle.
31: Evet, iki N ile.
29: Vay be, hamur bu malzemeleri mükemmel bir zemin olmuş.
1: 72 saatlik bir yemek var, bulut gibi.
29: Şuna bak.
1: Ne kadar çok pepperoni koyduğuna inanamıyorum bu arada. Üstünde o vincotto ve karamelize soğanlar olmasaydı pepperoni çok fazla gelirdi. Tatlılık ve karamelizasyon lezzeti çok iyi dengeliyor. Bunu söylemeliyim. Gerçekten belki de işin sırrı bu.
29: Bu öyle gecenin ikisinde yenebilecek bir pizza değil.
1: Bomba gibi.
2: Pepperonili pizzanız.
7: Gösterinin yıldızı hamur. Yastık gibi yumuşacık.
1: Yastık gibi.
7: Evet, ruha iyi gelen hafızalı sünger gibi.
29: Ömrümde yediğim en iyi pepperoni.
2: Bol bol ekmek alıp bandırın.
1: Vincotto'yu iyice emsin.
2: Nasıl yazıyorsun?
1: Her seferinde yanlış yaparım.
31: İçeceği de unutmayalım.
13: Kaynak malzemeyi iyi kullanıyor.
1: Böyle bir disiplin. Yerel malzemeyle olabildiğince harika ürünler ortaya koymak. Kafanın içinde başka kim bilir neler vardır. Bomba gibi. Hoşça kal.
29: Elinize sağlık.
1: Hoşça kalın de.
31: Hoşça kalın.
29: Hoşça kalın.

0: Bosch FlexStore buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XX Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhome.com.tr'de.
1: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Bir litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
3: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
4: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
5: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
6: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
7: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de podla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Stone virajı alamıyor ve pist dışına taşma var. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
13: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
14: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
15: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
16: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
17: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
18: Bu ne böyle?
19: Böyle olmaması gerekiyor.
17: Ama sahipleri onları çok seviyor.
20: İlk arabamdı.
21: Fansiden vazgeçemem.
17: Geriye tek bir soru kalıyor.
22: Kalsın mı? Kalsın mı?
23: Yoksa atsın.
24: Esas heyecan şimdi başlıyor.
17: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
21: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
23: Ta-ta.
17: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Sen Louis Obispo, Kaliforniya'dayız. Harika bir üniversite şehri. Burası iki caddenin birleştiği bir köşe. Alışveriş sonrası ne yaparsınız? Çarpıcı bir hikayesi olan harika bir İtalyan mekanına mı gidersiniz? Dinleyin o zaman. İtalya'da tanışıyorlar. Adam Amerika'ya geliyor. Nişanlanıp aile restoranının başına geçiyorlar. Gerisi malum. İşte Flower House.
1: Peynirli biberli risotto.
2: İtalya'da olmaya en yakın deneyim.
3: Unundan tutun, her şey doğrudan Napoli'den geliyor.
1: Niyokettiler suya giriyor.
4: Oradan hiç ayrılmamışım gibi.
0: Şef Alberto ayrılmış. Eşi Jessica'yı İtalya'dan memleketi Kaliforniya'ya kadar izleyip aile işinin içine dalmış. Öyle böyle değil, hem ne dalmak.
3: Burası annemle babamın restoranıydı ama konsepti farklıydı.
0: Eski hali böyle miydi?
3: Hiç alakası yoktu.
0: Çünkü burası çok havalı. Senin için büyük bir oyun alanı gibi öyle. Değil mi? Bütün oyuncaklar var.
1: Evet ama ben almadım, o aldı. Restoranı da aldı.
5: Hoş bir yer. Yemekler olması gerektiği gibi.
1: Genovese hazır.
3: Bu Genovese. Makarnalar el yapımı.
2: Dana et ve prosciutto'nun harika bir evliliği.
6: Nasıl yaptıklarını anlatamam ama yemesi çok keyifli.
0: Hadi başlayalım şefim.
1: Mezli pakeri yapacağız. Sadece irmik unu ve suyumuz var. Tüm malzeme bu.
0: Karıştırıp doğrudan kalıptan mı çıkarıyorsunuz?
1: Bir sonraki adımda da Genovese yapacağız.
0: Genovese, tuzlu et, soğan ve sirkenin bir karışımıdır aslında.
1: Evet, zeytinyağı ve tereyağı. İçine kıyma ve jambonun uç kısımlarını koyuyoruz.
0: Prosciutto'nun kırpıntılarını.
1: Kakao tozu.
0: Ne?
1: Evet, kakao tozu acılık ve tatlılık dengesini verecek. Kereviz ve havuç suyu. Soğanları ekliyoruz.
0: Anladım.
1: Soğanlar güzelce pişti. Şimdi malzemelerimizi ekliyoruz ve 2-3 saat pişmeye bırakıyoruz.
0: Tamam.
1: Hepsi bu. Sonraki adım provolone peyniri.
0: Bu İtalyan mı peki?
1: Evet.
0: İtalyan provolone peyniri tuzlu, keskin ve yoğundur. Ve biraz daha da kurudur.
1: Ne çıkarsa artık.
0: Evet, elime ne dökülürse artık, ne yapayım. Ah. Meleklerin elinden çıkmış gibi. Boyuymuş.
1: Nasıl? Tamam, harika. Oda sıcaklığında evet. Eritip biraz krema ekliyorum. Makarnayı kaynar suda pişiriyor. Sonra da sosu tavada soteliyorum.
0: Ağzım sulandı. Baraj kapakları patlamak üzere. Bip bip bip bip.
1: Parmesan peyniri ekliyoruz.
0: Makarnanın o son pişirme aşamasını sosun içinde tamamlıyoruz. Acele etme, yavaş yap. Beni öldüreceksin hadi.
1: Çok az da yeşillik.
0: İşte en lezzetli lokma. Genovese en sevdiğim yemeklerden. Evde ayda bir falan yaparım. Prosciutto yüzünden hoş bir tuzluluğa sahip. Provolone kremalı sos. Provolone kaynaklı tuzluluk harika bir uyum yakalamış. Her şeyi asıl canlandıran. En özel kısımsa tabii ki makarna. Taze taze yapıldığı için kıvamı harika. Ve yemeğin gerçek yıldızı. Sırf bunu yemek için buraya tekrar tekrar gelirim.
1: Kesinlikle.
0: Mükemmel.
7: Meze pakerili Genoviziniz.
3: Sos o kadar kusursuz
4: et
3: ki.
4: Et ağzınızda eriyip gidiyor. Üzerindeki provolone peynirine bayıldım.
7: Çok başarılı.
0: Burayı nasıl buldunuz peki?
8: Sokakta yürüyordum. İtalyan burnum kokuyu alınca tamam burası gerçek dedim.
7: Maralyanız hazır.
1: Başlangıçta biraz zorlandık. İnsanlar içeri giriyor. Menüde çok fazla İtalyanca isim görüp dışarı çıkıyor. Anlatabiliyor muyum?
7: Aa evet.
1: Ama son 3 yıldır ülkedeki en iyi 50 pizza mekanından biriyiz.
0: Tebrik ederim.
7: Teşekkür ederim.
9: Burası lüks model bir otomobil gibi. İşini çok iyi yapıyor.
0: Başka ne vereceksin?
1: Pizza hamuru.
10: Carbonara al cacio e pepeniz hazır.
11: Klasik bir yemeği alıp pizzaya dönüştürmüşler.
1: Queen Margarita hazır.
3: Kilometrelerce genişlikteki alanda hakiki İtalyan pizzası yiyebileceğiniz tek yer.
1: Carbonara geliyor.
4: Carbonara çok lezzetli bir pizza. Çıtır çıtır parmesan peyniriyle geliyor ve sosunda yumurta sarısı kullanıyorlar.
3: Adeta cennet gibi.
0: Şimdi pizza yapıyoruz. Hadi göster.
1: Hamurla başlayacağız. Suyu koyuyoruz.
0: Taze maya.
1: Evet. Kenarlarının daha iyi kabarması için özel bir un kullanıyoruz burada.
0: Pafıldık pafıldık.
1: 10 dakika karıştırıp deniz tuzu ve biraz daha un ekliyoruz.
0: Biraz zeytinyağı.
1: 1 saat daha dinlendirip tamam. Bezeleri yapıyoruz.
0: Sonra ne yapıyoruz?
1: Pizzanın hamuru için beşamel sos. Tereyağı, un ve süt.
0: Meyanı yapıyoruz.
1: Tuz.
0: Yumurtaları yavaşça çırpacağız.
1: Evet.
0: Harika.
1: Sıra cacio e pepe sosunda.
0: Cacio e pepe sosu.
1: Beyaz biber, süt. 1 dakika karıştırıyoruz.
0: Biberleri süzerek ayıracağız.
1: Krema pürüzsüz olmalı.
0: Son sos bu mu?
1: Doğru. Jelatin.
0: Jelatin mi?
1: Pizzaya fırından çıktığı en sıcak anda uyguluyoruz.
0: Tamam.
1: Dayanıklı olmalı. Erimemeli.
0: Anladım.
1: Kalan pecorino ve parmesan peynirlerini jelatine ekliyoruz. Cacio Pepe için çırpılmış kremayı krema sıkma torbasına alıyoruz.
0: Bu pizzanın üstünü tamamlayacak, öyle mi?
1: Evet.
0: Bayıldım. Bu tarifi aklımda tutmalıyım. Aşçılık eğitimi almamış birine göre zihin bir bilim insanınınki gibi.
1: Ben aslında kimya mezunuyum.
0: Çok yaratıcısın. Gıda bilimine aktardığın her şeyi lisede mi öğrendin?
1: Evet.
0: Her şey orada mı başladı?
1: Çoğunu lisede öğrendim. Gerisi ise sadece pratik.
0: İş başında.
1: İş başında pratik.
0: Tamam. İçine jelatin katıldığını görmek beni etkiledi.
1: Çok şey izliyorum. Senin videolarını da izliyorum.
0: Ha, değil mi? Tamam.
1: Bu harika. Önemli. Gerçekten
0: evet,
1: önemli.
0: Evet, gerçekten. İnsan öğrenebiliyorum.
1: Çok şey öğretiyorsun.
0: Bence bu adam İtalya'dan kaçmış. Gizli, üst düzey bir şef falan. Bakayım maskesi falan mı var, çıkacak mı?
1: Sonraki adım guanciale. Yani kurutulmuş et. Makinede dilimliyoruz.
0: İncecik. Krema gibi, tatlı.
1: Mayalanmış hamurumuz var. Havayı kenarlara doğru itiyoruz. Şöyle bir vuruyoruz. Üstüne yumurtalı beşamel, guanciale ve mozzarella koyuyoruz. 90 saniyeye kadar fırında tutuyoruz.
0: Şuna bakın. Böyle kabarcıklar bana işi doğru yaptığımızı gösterir.
1: Cacio Pepe, Parmigiano cipsleri. Pizzayı kesmiyoruz.
0: Müşteri bu şekilde görüyor ve masada paylaşmak için kapışıyorlar mı?
1: Gözler de kendi payını ister, öyle değil mi?
0: Bunu mahvetmeyeceğim. Sadece bir süre bakacağım. Tamam, yeterince baktım. Nefret ettim. O kadar nefret ettim ki bir tane daha yapmalıyız. Bakalım yine nefret edecek miyim? Bütün alemlerin en iyi yönlerini bir araya getirmişsin. Pizza hamuru hem hafif hem de sakız gibi bir kıvama sahip. İkisini birden tutturmak kolay değil. Peynir çıtırlığı şahane. Yumurta sarısı konması, carbonara beşamelini üst seviyeye taşımış. Son dokunuş olarak eklenen o küçük cacio pepe, deha işi. Tamamı harika.
10: Carbonara al cacio pepeniz hazır.
4: Müthiş, lezzet dolu. Bu et inanılmaz. Üzerindeki peynir enfes.
0: Bunlar Luke ve Carlos. Birbirimizi gerçekten uzun zamandır tanıyoruz.
5: Müthiş.
1: 19. masanın siparişi hazır.
3: Mümkün olsa her akşam geliriz.
0: Bir üniversite şehrinde olabilirsin ama pekala, New York'ta da çalışabilirdin. Bomba gibi dostum. Harikasın.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bu bölümün de sonuna geldik ama merak etmeyin. Ülkenin her yerinde müthiş mekanlar bizi bekliyor. Hangi programda tekrar görüşeceğiz?
12: Gay delilik bu. Şunu alayım. Sağ ol. Çok teşekkür ederim.
13: Bir şey yok, bir şey.
0: Hallederiz.
14: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
15: Kredi. Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X-Large ve XX-Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
16: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
17: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
16: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
17: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
18: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
19: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
20: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B Ayo. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
21: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Abi ne yapıyoruz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
22: İkisi birlikte çok iyi.
23: Tıpkı bizim gibi.
24: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
25: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
26: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
27: Uyandıralım. Ana vatanından lezzetleriyle Golf Royal Gurme dondurma ve sorbe.
28: Çantam hazır mı?
29: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduğuyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
30: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit,
31: hesap basit. Bayramlar bizde hep aynı coşkuyla yaşanır. Her ailenin umudu eksiksiz aynı sofrada buluşmaktır. Çünkü bayram herkes yerini aldığında bayram olur. Bağımlılıklarsa insanı bazen sevdiklerinden, bazen de hayattan uzaklaştırır. Sen olmazsan yerin dolmaz. Bu bayramda sofrada
32: eksik olma.
31: Sofralardan sevdiklerimiz eksilmesin. Bayramlar bayram gibi yaşansın diye Yeşilay 106 yıldır çalışıyor. Eğer siz de bağımlılık sorunu yaşıyorsanız 115'i arayarak ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı destek alabilirsiniz.
33: İleride bir tane daha var.
34: İlk drone gözlemlerinden 2 hafta sonra 4 Aralık 2024'te herkesin dikkati başka bir yöne kaydı.
35: Yetkililer katili bulmak için başlattıkları insan avını genişletiyor.
36: Polis drone'ları devreye sokuyor.
34: United Healthcare CEO'su Brian Thompson'ın cinayet şüphelisi Luigi Mangione için başlatılan insan avında drone'lar kritik bir rol oynadı. Emniyet drone'ları Central Park'ı karış karış taradı. İlk fiziksel kanıtların bulunmasına yardımcı oldular ve şüpheli kaçarken 3 eyaleti kapsayan geniş bir alana yayıldılar. Ama şöyle bir sorun var. Bu insan avı ilk drone gözleminden 2 haftadan uzun süre sonra yaşandı. Dolayısıyla bu açıklama geçerliliğini yitiriyor. Yine de drone pilotu Ken Van Hees bunun asıl sebebinin halkın polis ve acil müdahale dronelarını ilk kez fark etmesi olduğunu düşünüyor. Ken'in bu teorisi merakımı uyandırdı. Ben de biraz eğlenmeye karar verdim. CIA'deki kaçış ve saklanma tekniklerimin en yeni polis drone teknolojisine karşı ne kadar işe yarayacağını test etmek istedim. Böylece bir drone'un insanı nasıl takip ettiğini görebilecektim. Kendinden yerel polis departmanıyla birlikte sahte bir insan avı ayarlamasını istedim. Hedef bendim.
37: Seni ne kadar uzun süre takip edebileceğimizi göreceğiz.
34: Benim görevim de olabildiğince uzun süre kaçmak ve yakalanmamak.
37: Kesinlikle.
34: 1400'den fazla polis departmanının farklı görevler için her gün drone uçurduğundan hiç haberim yoktu.
37: Hazır mısınız?
5: Başlıyoruz.
34: İnsanlar kaçmaya çalışırken işin sırrının hızlı olmak olduğunu düşünür. Aslında tam tersidir. Hız dikkat çeker. Hafta ortasındaki bu sakin gecede şehrin kalabalığına karışmaya çalışacağım.
33: Tamam, onu görüyorum. Burma Tepesi'ne yaklaşıyor.
34: Yapacağım ikinci şey bu arabadan kurtulmak. Arabadan inerseniz yaya olarak devam etme veya bisiklete binme seçeneğiniz olur. Bu yüzden arabayı onun girebileceği ama drone'un giremeyeceği bir yerde bırakmalıyız. Neresi mi? Herhangi bir kapalı otopark.
33: Sanırım Teon Sokağı'ndan kuzeye dönecek.
34: Kapalı otoparkımızı bulduk. Bakalım ilk avantajımızı elde edebilecek miyiz?
33: Kapalı otoparka girdi.
34: Binanın batı tarafındaki girişten girdim. Şimdi binanın doğu tarafından çıkacağım ve beni oradan takip edip edemeyeceklerine bakacağım.
33: Gözüm çıkış kapılarında olacak.
34: Açığa çıkma vakti, hadi bakalım. Yeniden sokaklardayım.
33: Nerede o?
37: Bakıyorum.
33: Colorado ve Nevada sokaklarına bakın.
34: Gökyüzünde beni arayan herhangi bir şey olup olmadığını saptamak için çevresel görüşümü kullanmaya başlayacağım.
33: Bekle, ne durumdasın?
21: Centurion'a yaklaşıyor.
33: Anlaşıldı.
34: Bu gerçekten çok sinir bozucu. CIA'deki 7 yılımın büyük bir bölümünü yurt dışında gizli görevlerde geçirdim. İnsanların beni takip etmesine alışkınım. Takibi atlatmayı öğrenmek bu işin temel kuralı. Ama gökyüzündeki bir drone'u atlatmak, işte bu bambaşka bir şey.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Şarkı sözü yazarları yarışmamızın hileli olduğunu söylüyor.
2: Tiffany'ye ait şarkı defterini çalmak çok işine yarardı.
3: Tiffany ile söyleyeceğim.
4: Bu bizden olsun. Daha iyi söylersiniz.
1: Kazananımız...
2: Adım Charles Stiles. 20 yıldan uzun süredir binlerce restoranın sorununu çözdüm.
5: Bu pislik bir hırsız.
6: Bırak onu. Seni kovuyorum.
2: Ama insanlar uyanık.
5: Restoran sırları?
6: Hayır, sıkıntı yok.
2: Bu yüzden iyice gizleniyoruz.
3: Gelin be damat.
2: Özel dedektiflerle çalışıyoruz.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
2: Yeni teknolojiler kullanıyoruz. Drone'u gönder. Restoran sırlarını...
1: Sürpriz.
2: Daha önce böyle görmediniz.
5: Ne zamandır malımı çalıyorsun?
8: Hapse mi girmek istiyorsun?

0: Merhaba Charles Stiles, restoran sırlarından.
1: Tom Kiermaier, merhaba Charles.
0: Memnun oldum.
2: Rosemary Lobel Kurtaps.
0: Güzel bir mekan, hafta sonları çok neşeli.
1: Sadece hafta sonu değil, her zaman. Her akşam canlı müzik var.
0: İyiymiş.
1: Bel Kurtaps, Nashville, Tennessee'deki en kaliteli müzik mekanlarından biridir.
2: Brad Paisley öğlen burada yer. Amos Lee, Vince Gill.
1: Müşterilerimiz kapıdan girdiğinde geleceğin müstakbel country müziği yıldızıyla karşılaşabilir.
2: Muhteşem müziklerin yanı sıra müthiş yemeklerimiz de var. Favorilerimizden biri Hangover Burger. Soğan, çedar peyniri ve eti karıştırıp hamburgerin içine koyuyoruz. Üstüne de kızarmış yumurta. Bu burger baş ağrılarınıza çok iyi gelecek. Daha sağlıklı bir şey isterseniz de karides dürüm yapabiliriz. Kajun baharatlı, aioli soslu karides. Leziz karidesleri sarımsaklı tortillaya sarıyoruz.
0: Telefonla bana şarkı yarışması hakkındaki endişelerinizden söz etmiştiniz. Bunların nasıl olduğunu biraz açıklar mısınız bize?
2: Şarkı yazma yarışması bizim için çok önemli. Yarışmamız Nashville'de meşhurdur. Son zamanlarda yarışmaya katılan söz yazarları başkalarının kendi şarkı sözlerini çaldığından şikayet ediyor. İntihal Nashville'de çok ayıplanır. Yetmezmiş gibi söz yazarları da yarışmamızın hileli olduğunu söylüyorlar.
0: Neden böyle söylüyorlar?
2: Söz yazarlarının bize anlattığına göre ses sorumlumuz Benjamin performansları sabote ediyor olabilirmiş.
1: Örneğin şarkının orta yerinde müzik kesiliyormuş. Bel Kurtaps'te böyle şeyler olmaz.
2: Burası yarışmalarıyla meşhurdur. İnsanlar yarışmanın hileli olduğunu düşünürse gerçekten itibarımız mahvolur.
0: Doğru. Yarışmadan söz edin. Kurallar nedir?
1: En önemli şey yarışmacının sözleri kendi yazması. İstediğimiz şey iyi bir şarkı. Seyirci oy kullanıyor. Pusula veriyoruz. İsim seçiyorlar.
0: Birinci ne kazanıyor?
1: $500 ödülün yanı sıra ünlü bir sanatçıyla stüdyoda kayıt hakkı veriyoruz. Bu sefer 80'lerin pop yıldızı Tiffany ile kayıt yapacaklar. Hatırladın mı? Gerçekten iyi bir şarkıcıdır.
0: Evet, büyük bir ödülmüş. Yani country müzikte meşhur olmak isteyenler bence buraya gelmeli, değil mi?
1: Umudumuz o yönde.
0: Şöyle yapacağız. Şirketim gelip restoranınıza gizli kamera ve mikrofonlar yerleştirecek. Ekibimden birini söz yazarı olarak yarışmaya sokabiliriz. Böylece yarışmacıların durumunu anlayabiliriz. Ne dersiniz?
1: Düşündüm de Tiffany'den de araştırmanız için yardım isteyebiliriz. İyi arkadaşımızdır. Rose'la uzun süredir tanışırlar. Bana sorarsanız bize yardım edecektir.
0: Harika fikir. $500 büyük para ama burada itibarınız söz konusu. Ona paha biçilemez. Restoran sırları ekibinin yardımıyla bu işi çözeceğimize ve yarışma hakkındaki şikayetlerin aslını öğreneceğimize emin olabilirsiniz.
2: Harika.
0: Kontrol odasına hoş geldiniz. Nasıl olur?
1: Rose, biz de alalım.
2: Müthiş duruyor burası.
1: Giderken bunları bırakabilir misin?
0: Olur, tabii. Gördüğünüz gibi restoranın tamamına kamera ve mikrofon döşedik. Yemek alanınız, sahneniz, mutfağınız ve girişiniz. Restoranda olan biten her şeyi anlayacağız. Ekrana bakıyorum da esas şüphelimiz Benjamin şu mu?
2: Evet Benjamin, aslında bizim çalışanımız değil, dışarıdan geliyor. Sesle ilgileniyor, yarışmayı düzenliyor. Umarım kulağımıza gelenler yanlıştır.
0: Peki şuradaki hanımefendi kim? Ondan söz edin.
2: O Bridget, yetkin bir şarkı yazarıdır. Böyle yarışmalara destek olup sunuculuğunu yapıyor. Eğer bu yarışmalarda uygunsuz herhangi bir şey yaptıysa yıkılırım. Beni çok yıkar.
0: Peki şuradaki garson, ondan da söz edin.
1: Marissa 2 yıldır bizimle. Harikadır. Müşterilerle de arası iyi. O da şarkı yazıp söyler.
0: Ya barmeniniz?
1: Lee iyi çocuktur. 3 yıldan uzun süredir burada. Çok karakterlidir ama hatasız kul olmaz. Onu da gözetliyorum.
0: Operasyondan önce dedektifim Angela biraz araştırma yaptı. Bilmek isteyeceğiniz bazı şeyler öğrendi. Evet, Angela kontrol odasına gel. Hoş geldin.
3: Merhaba Charles.
0: Angela, bunlar Rose ve Tom. Buranın sahipleri. Angela da özel dedektifimiz.
2: Memnun oldum.
0: Angela'nın sizinle paylaşmak istedikleri var.
3: Teknisyeniniz Benjamin'e dair endişeleriniz olduğunu biliyorum. Bunlarda haklısınız. Ve ben son birkaç günde Benjamin'i yakından takip ettim. Ve kamerayla çok ilginç bir şey yakaladım. Rose, Tom, arkanızı dönüp ekrandaki videoyu seyredin lütfen.
0: Gördüğünüz gibi Angela onun arabasını takip ediyor. Burayı biliyor musunuz?
1: Evet. Burası Stage Right Stüdyosu. Tennessee'deki çok meşhur bir stüdyo.
0: Arabadan inen kişiye bakın. Barmeniniz Lee. Lee ile birlikte inen biri daha var.
2: Daha neler?
0: İş yeri dışında arkadaş olduklarını biliyor muydunuz?
2: Dışarıda bir sürü insan arkadaş. Aslında çok tuhaf değil.
0: Tamam, katılıyorum ama devamı da var. Yarışmanın son 3 galibi var ya, onların şarkılarını Lee yazmış. Angela biraz daha araştırdı. Lee'nin şarkılarını Benjamin'in şirketi yayımlıyormuş. Bunları öğrendi.
2: Tam bir saçmalık.
3: Maalesef bunlar gerçekler.
2: Lee'nin şarkı yazdığını bile bilmiyordum ben.
0: Teşekkür ederim Angela. Uzaklaşma, belki işim düşer.
3: Teşekkür ederim. Bol şans.
1: Teşekkür ederiz.
0: Son 3 yarışmanın galibi farklı olmasına rağmen 3 şarkıyı da Lee yazmış. Muhtemelen bu gece içinde bir şarkısı var. O şarkıyı söyleyen kişi kazanacak. Soru şu, kim acaba bu?
1: Güzel soru.
0: Yarışmacılarımız yavaş yavaş gelmeye başladı.
1: Şu Alina.
2: Oradaki de Paige.
1: Bunlar Patrick ve Lauren.
2: Jay ve Amin.
4: Naber? Hoş geldiniz. Ne içersiniz? Merhaba. Bugün benden.
0: Yarışmadan önce ücretsiz içecek mi veriyorsunuz?
2: Kesinlikle hayır.
0: Tom, garsonuna değişik bakıyorsun. Neden öyle baktın? Ne oldu?
1: Bardaklara bakıyorum da normalin 4 katı dolu. Bir gecede böyle 20-30 bardak koysan epey bir şey harcamış olursun.
4: Daha iyi söyleyin diye.
0: Lee onlara içecek veriyorsa sanırım yarışmaya katılacaklar, değil mi?
2: Rezalet.
4: Ne vereyim size? Hayır deme ama.
1: Lee ne yapıyor?
0: Bütün yarışmacılara içecek dağıtıyor. Yani hepsi ondan yana olamaz.
5: Afiyet olsun.
6: Sağlığınıza.
5: Sizi seviyorum. Hadi bakalım.
1: Bence Lee'nin tavrı çok sorumsuzca. Yarışmacıların şarkı söyleyeceğini bilmesine rağmen hepsine içecek veriyor. Bu doğru bir şey değil.
0: Bunu biraz daha araştıralım. Ekipten Katie'yi gönderelim. Katie bugün yarışmaya da katılacak.
2: Bence de iyi olur.
0: Tamam Katie, senin bara gitmeni istiyorum. Tom Rose, şuradaki monitörde ekibimizden Katie'yi görebilirsiniz. Bu akşamki yarışmaya katılacak. Yarışmada hile varsa doğrudan görecek. Katie, hiçbir şekilde içecek alma. Sakın bir şey içme, tamam mı?
7: Merhaba, şarkı yarışması burada mı olacak?
4: Evet.
7: Tamam.
4: İlk gelişin mi?
7: Evet, ilk kez geliyorum. Ben Katie.
4: Ben Lee. İçecek bir şey alır mısın?
7: Su alırım, olur mu?
4: Su mu?
7: Evet.
4: Sadece su mu?
7: Evet, o kadar. Başka şeyler performansımı düşürüyor.
0: Tom Rose, şuradaki monitörde ekibimizden Katie'yi görebilirsiniz. Bu akşamki yarışmaya katılacak. Yarışmada hile varsa doğrudan görecek. Katie, hiçbir şekilde içecek alma. Sakın bir şey içme, tamam mı?
7: Merhaba, şarkı yarışması burada mı olacak?
4: Evet.
7: Tamam.
4: İlk gelişin mi?
7: Evet, ilk kez geliyorum. Ben

0: sarhoş etmek için.
1: Fikrin değişirse haber
2: ver. Veririm.
0: Gördüğünüz gibi arkadaşınız ve ekibimizin ilk ünlüsü olan 80'lerin pop yıldızı Tiffany şarkı söylüyor. Dinleyelim.
2: Evet, dinleyelim. Muhteşemdir.

0: Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. Yarışmacılara bol şans.
1: Bazı yarışmacıların birbirlerinin şarkısını çaldığını düşünüyorsunuz. Tiffany şarkı defterini restoranda bırakacak. Yem olarak yani. Bakalım kimse alacak mı?
2: Süper.
0: Harika fikir.
3: Müthiştin.
0: Teşekkür ederim.
4: Tiffany, sen benim ilham perimsin, bil istedim.
0: Teşekkür ederim. Çok mutlu oldum.
4: Evet. Bu senin defterin mi? Şarkı
0: evet,
4: mı yazıyorsun?
0: Evet, evet. Bu benim not defterim. Sen de mi yazıyorsun?
4: Aslında evet. Aklıma bir şey geliyor. Yazmaya başlıyorum. Sonra karışıyor. Öylece kalıyor.
1: Marissa da azimli bir şarkıcı ve söz yazarı sanki.
2: Evet öyle. Birçok insanın burada işe girme sebebi de bu zaten.
1: Tamam Tiffany, şimdi restorandan çık ama şarkı defterini içeride bırak. İşte Tiffany defteri bıraktı. Bakalım kimse oltaya gelecek mi?
0: Tamam. Charles, yemi bıraktım. Yok artık, bu da yapılmaz ki.
1: Marissa henüz yolun başında. Tiffany'nin defterini çalarak çok şey kazanabilir.
0: Vay canına, ben şoke oldum.
2: Ben de.
3: İşte ikinciler.
0: Hadi bakın. Eller havaya.
1: Gördünüz mü? Yarışmacılardan biri sarhoş oluyor.
0: Ama bu rezalet.
1: Bence de. Başka yere bakalım. Bridget yarışmayı başlatıyor.
5: Belcourt Hepsi, hepiniz hoş geldiniz. 8 şarkı yazarını dinleyeceksiniz. Dikkatli dinleyip en beğendiğinizi seçeceksiniz. Çünkü Tiffany ile şarkı yazma şansı kazanmak için yarışıyorlar. Sonra şarkıyı gerçek bir stüdyoda kaydedecekler. $500 nakit ödülümüz var. Alina'yı sahneye davet ediyoruz.
1: Lee'nin tüm gündür içecek verdiği kadın. Bakalım ne yapacak? Yürüyemiyor bile. Nasıl çıkıp şarkı söyleyecek acaba?
2: İnanılmaz.
6: Yaşa Nashville! Oley!
7: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin. Kazancım
8: Net, sigortam Net. İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında. Makbul, makbul, makbul.
9: Benim bankam. İş Bankası.
10: İş Bankası Murat'la sunar.
11: Murat mı? Sıra bende mi? İş cepteki hesap başka. Başka bankalardaki diğer hesap. Bütün hesapların topluyorum.
10: Tamam. Topla bakalım.
11: İş cebi açıyorsun. Farklı bankalardaki hesapları ve kartları ekleyip hepsini iş cepte topluyorsun. Tüm finansal durumunu tek bir yerden güzel güzel takip ediyorsun.
10: Güzel topladın.
11: Yani bir kıvanç değilim ama.
10: Aa, hayır, iyisin, iyisin.
11: Ben isterim. İş cebim yapar.
9: Benim bankam iş bankası.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Uyandıralım.
14: Çıtır külahten

0: Sınır Arası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
4: Baloncuklu Lipton mu?
5: Çok lezzetli.
4: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
3: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
7: Siparişiniz
8: ve Pepsi'niz.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Dondurma, dondurma gibi değil dondurma.
11: Budur.
12: Gelmiş geçmiş en iyi pirinç.
11: Şeftali.
12: Budur.
11: Boş ver sen bu reklamı.
12: Kendin nereye bulsadı? İlk yudumda sen de söyle.
11: Füsti. Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
13: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
14: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
15: Bu var ya bu. Blok dersten çıkıyor.
16: Atıştırmalık?
15: Yok ben doymalık takılıyorum.
16: Bir şey diyeyim mi?
17: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
13: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi. Yiyelim şöyle.
19: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
18: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
20: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
22: Böyle olmaması gerek.
20: Ama sahipleri onları çok seviyor.
23: İlk arabamdı.
24: Fansiden vazgeçemem.
20: Geriye tek bir soru kalıyor.
25: Kalsın mı?
22: Kalsın mı?
24: Yoksa atsın.
26: Esas heyecan şimdi başlıyor.
20: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
24: Başıma ne gelecek acaba?
23: Bakmaya cesaret edemiyorum.
22: Ta-ta.
20: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
27: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: Yürüyemiyor bile. Nasıl çıkıp şarkı söyleyecek acaba?
1: İnanılmaz.
2: Yaşa Nashville! Oley! Evet. Peki. Şarkımın adı...
3: Pekala Alina. Alina'ya bir alkış. Sana su verelim. Hadi.
2: İşte böyle. Hadi. Evet.
0: Lee içecekleri ona performansını sabote etmek için verdi. Zor olacak ama bütün yarışmayı seyretmeden Lee ve Benjamin'le çalışan kişiyi bulamayabiliriz.

0: Mikrofon. Mikrofon da.
1: Ekipmandan oldu. Kusura bakmayın. Is the writing on the wall that
2: you made the jump at all? Şaka mı bu? Blender'ı mı çalıştırdı?

0: can.
1: Affedersin. Sen öyle yapınca hiçbir şey göremiyorum.
2: Yarışmamızda böyle bir rezillik olduğuna inanamıyorum.
1: Teknik aksaklıklar için özür dilerim.
3: Lee ile Benjamin'in herkesin performansını sabote ettiğini gördük. Geriye sadece Paige kaldı. Şimdi onun performansına da bakalım.
4: Bu şarkıyı bu sabah yazdım. Telefon o yüzden elimde. Yani performans sırasında kimseye mesaj atmıyorum. Sözleri takip etmem gerekiyor sadece.
3: Bir saniye, yarışmacıların sözleri okuması normal mi?
4: Hayır, kabul edilemez.
3: Yani başkasının şarkısını söylüyor olabilir. Muhtemelen Lee'nin şarkısını. Baksanıza, ne Lee ne Benjamin Paige'in dikkatini dağıtacak herhangi bir şey yapmıyor.
4: Teşekkürler Bobby, teşekkür ederim.
3: Paige'in şarkıyı bir aksaklık olmadan söylemesi ve sözleri telefondan okuması bana onun Lee ve Benjamin'in bir şarkısını söylediğini düşündürttü.
2: Gerçekten öyleyse canlarına okurum.
3: Ekrana bakın. Marissa seni arıyor.
5: Merhaba Rose.
4: Merhaba.
5: Tiffany defterini unutmuş.
4: Tamam, bir kenara koyuver.
5: Umarım dönüp alır. Olmazsa ben götürürüm. Kaldırdım.
4: Güzel, teşekkürler.
3: Artık Marissa'yı eleyebiliriz bence. Kimsenin şarkısını çalmıyor çünkü.
4: Çalışanlarımdan beklediğim tavır da bu.
6: Pekala Belcourt. Söz seslerimizden güzel şarkılar dinledik. Şimdi oy kağıtlarını dağıtıyoruz. Oy verebilirsiniz. Unutmayın, kazanan Tiffany ile çalışacak.
7: Tiffany ile söyleyeceğim. Oley!
6: Tiffany ile stüdyoya gidecek, üstüne özlük $500'lık nakit ödülünü de alacak.
8: Barda da vardı.
5: Harika.
3: Ama Lee mutfaktan geldi. Barda oy toplamıyordu ki.
4: Evet, ne halt ediyor bu?
3: Hile karıştırıyor. Ne yapacak?
6: Bir kişi kazanacak.
3: Kazanan kişinin Lee ve Benjamin'le işbirliği yaptığı kesin gibi.
2: Yarışmamızı rezalete çevirdiler.
6: Oyları saymayı bitirdik. Kazanan, davulum yok ama brrr, beraber davul sesi yapabiliriz. Drrr. Paige, Belcourt Apps'teki bu yarışmanın galibi Paige.
3: Tam da şüphelendiğimiz gibi. Paige kazansın diye hile yaptılar. Lee ve Benjamin de seslerini bulduğuna göre bir müzik imparatorluğu kurabilir. İhtiyacınız olan bilgileri edindiniz. Gidip onları buraya getirin. Bu işi beraber halledelim.
2: Benim canıma yetti. Ben gidiyorum.
4: Sağ olun millet. Çok heyecanlıyım. Teşekkürler.
2: Yarışmamızda Nashville'in en iyilerinin olduğunu düşünmek isteriz. Ne var ki Lee, Benjamin ve Paige rezil varlıklar. Gel biraz yürüyelim. Hadi biraz yürüyelim. Bana biraz vakit ayırır mısın? Bir dakikacık. Lee, sen de gelsene.
8: Haber.
2: Biraz konuşalım.
8: Peki, ne
2: hadi.
8: Oldu? Ne oluyor?
2: Hayattan bahsedeceğiz. Hadi bakalım, peşimden gelin.
8: Tom, barı bıraktık.
2: Buraya gelin.
3: Size durumu açıklayayım. Adım Charles Stiles. Restoran Sırları şirketinden geliyorum. Patronlarınız şarkı yarışmasının dürüstlüğünden şüphe duyduğu için bizi buraya çağırdı. Yarışmada hile var sandılar. Seyrettikten sonra haklı olduklarını gördük. Sizinki hileli bir yarışma. Başkalarının kazanamayacağından emin oluyorsunuz. Lee'nin yazıp Benjamin'in yayımladığı bir şarkı söylemiyorsa.
8: Hayır.
3: Tabii. Paige, sana bir soru. Bu akşam söylediğin şarkıyı kendin mi yazdın, başkası mı? Başkası yani. Ya Lee, yarışmacılar gelir gelmez hepsine bedava içecek vererek onları sarhoş etmeye kalktın. Böylece söyleyemeyeceklerdi. Biri o kadar sarhoştu ki neredeyse düşecekti.
8: Ben işimi yapıyordum.
3: Paige'den başka herkeste sorun çıkmasını nasıl açıklarsın? Blender mı istersin, insanların gözüne giren ışıkları mı, ses sorunlarını mı? Hepsi vardı.
9: Sistemim eski, bazen öyle sorunlar çıkar.
4: Seni palavracı, o sistem yepyeni.
3: Yetmedi, sahte oy attınız.
9: Yetenekli biri yoktu zaten.
2: Bu sana mı kaldı?
9: Ne demek sana mı kaldı? Ben yapımcıyım.
2: Seni yapımcılık yap diye tutmadık.
4: Hepiniz iğrençsiniz, hilekarsınız. Paige, ebediyen diskalifiye edildin. Kariyerini mahvettin.
2: Az ve öz konuşuyorum. Hepiniz kovuldunuz.
3: Zor bir gündü. Şüphenizde haklıymışsınız. Sorunu buldunuz. İşinizi eskisi gibi sürdürebilirsiniz.
2: Geldiğin için teşekkür ederim.
3: Tom, memnun oldum.
4: Çok makbule geçti.
3: Yardım edebildiysem ne mutlu.
0: Kovulduktan sonra Lee ve Benjamin yollarını ayırdı. Paige'in yanı sıra yarışmanın önceki 3 galibi de diskalifiye oldu. Rose ve Tom ise mutlu. Çünkü Belcourt Taps'taki yarışmalarının hileli olduğuna dair artık şikayet almıyorlar.
10: Ben Chris.
11: Ben Max.
10: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
11: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
10: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
11: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
10: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te.

0: Restoran sırlarının bu bölümünde.
1: Şehir dışındayken birileri daireme giriyormuş gibi geliyor bana.
2: Çalışanların hepsinin geçmişini kontrol ettim. Ve bulduklarım sizi maalesef üzebilir.
3: Daire için geldim.
4: Güzel kedim.
1: Dairemde ne işleri var?
5: Cebini doldurmak için daireni kullanıyor.
6: Şu dolarlara bak.
5: Adım Charles Stiles. 20 yıldan beri binlerce restoranın sorununu çözmeye yardım ettim.
0: Bu pis bir hırsız. İndir onu.
7: Kovuldun.
5: Ama gözleri açıldıkça...
8: Restoran sırları? Tamam, sorun yok.
5: Daha iyi gizleniyor.
4: Ve gelin ne damat.
5: Özel dedektifler tutuyor.
7: Birkaç fıçıyı işaretledim.
5: Ve son teknolojiyi kullanıyoruz. Drone'u uçur. Restoran sırları.
4: Evet, sürpriz.
5: Hiç izlemediğiniz gibi.
3: Ne zamandır benden çalıyorsun?
0: Hapse gitmek ister misin?

0: Merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyim. Ya siz?
2: Charles Stiles.
0: Merhaba.
2: Restoran
0: Merhaba.
2: Sırları.
0: Memnun oldum.
2: Ben de. Kimberly özel dedektifimiz.
1: Memnun oldum.
0: Gelmenize sevindim. İyi ki buradasınız.
2: Restoranın üstündeki dairen muhteşem. Burada ağırladığın için teşekkür ederim. Harika bir yer.
0: Merhaba, ben Steve Kovac. Nashville'deki Nashville Street Tacos ve hemen yanındaki Sillery'nin sahibiyim. Nashville Street Tacos tamamen otantik olan Baja Sokak Takosunu yeniden hayata geçiriyor. Ve marine edilmiş biftekle başlıyoruz. Sonra onu Baja'dan getirdiğimiz odun ateşinde kızartıyor ve 10 santimlik tortiyalara koyuyoruz. Biraz lahana salatası ve limon suyu ekleyip üstüne deniz tuzu döküyoruz. İlk lokmada kendinizi Baja'ya da hissediyorsunuz. Ayrıca tavuk dürümümüz de harikadır. Porsiyon oldukça büyük. İçine ev yapımı peynir, mevsim salatası, avokado sosu ve ekşi krema dolduruyoruz. Üstüne ev yapımı salsamız geliyor. Sillery'de ağzınıza layık yemekler var. En sevdiğim yemek peynirli makarna. Bu yemek ev yapımı peynir sosuyla hazırlanıyor. Tereyağlı ekmek kırıntıları serpiliyor ve üstüne mükemmel bir şekilde pişirilmiş tavuğumuz eklenerek servis ediliyor. Bir de ödüllü MC burgerimiz var. Kaşar peyniri, salam, pastırma ve göğüs etinden hazırlanan iki köfte kızarmış yumurtayla büyük boy İngiliz ekmeği arasına yerleştiriliyor. Büyük ve doyurucu. Nashville'deki en iyi yerel restoran seçildik. Bununla gurur duyuyoruz.
2: Telefonda restoranın üstündeki dairenle ilgili endişenden söz etmiştin. Bu konuyu biraz açar mısın? Ne oldu? Anlat bize hadi. Dinliyoruz.
0: Sürekli Nashville'de yaşamıyorum. Evim Phoenix'te ve işleri kontrol etmeye geliyorum buraya. Son birkaç zamandır tuhaf şeyler oluyor. Eşyalar bıraktığım gibi durmuyor. Şehir dışındayken birilerinin evime girdiğini hissediyorum. Eşyaların yeri değişiyor. Çöpler buluyorum ve hepsinin ötesinde eve girince alerjim nüksediyor. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Çok garip bir şey.
2: Seyahatten dönünce değişen şeyleri ben de fark ederim.
0: Önce çalışanların parti verdiğini düşündüm. Bu benim için son derece üzücüydü.
2: Sanırım çalışanlarınla konuştun.
0: Ne olduğunu ve neden bahsettiğimi bilmediklerini söylediler. Aralarında çürük bir elma var mıydı bilemiyorum. Bunu bir türlü öğrenemedim.
2: Dairenin dışında başka endişelerin var mı?
0: Evet, aslında var. Son günlerde satışlar stok envanterimle uyuşmuyor ve iki tarafta da kazanç %10 azaldı.
2: Bu çok önemli. Şüphelendiğin biri var mı?
0: İki restoranın da müdürünü izlemek istiyorum. Matthew, Nashville Street'in, Chris de Stillery'nin müdürü. Ben bırakıp gittiğimde işleri kendi işleri gibi gördüklerini düşünüyorum.
2: Steve, hem dairende hem de Nashville Street Tacos'la Stillery'deki satışlarında sorun yaşıyorsan, üç yere de gizli kamera ve mikrofonlar yerleştirmeyi öneriyorum. Bu sayede üç arasında ortak bir bağlantı olup olmadığını da öğrenebiliriz. Ayrıca bu olayda restoran sırları ekibinden faydalanacağız. Ve Kimberly de özel dedektif olarak bize yardım edecek. Ne dersin?
1: Steve, işe çalışanlarının geçmişlerini araştırarak başlayacağım. Şüpheli bir durum varsa bunu ilk öğrenen sen olacaksın, merak etme.
0: Yılın sadece yarısında Nashville'de yaşıyorum. O yüzden neler olduğunu öğrenmek istiyorum.
2: Kontrol odamıza hoş geldin.
0: Vay canına, şunlara bak. Aman tanrım, şu kameralara bak. Bunlar muhteşem.
2: İş yerine farklı bir açıdan bakmak gibi.
0: Kesinlikle öyle.
2: Geçen günkü görüşmemizde 3 mekana da gizli kamera ve mikrofon takacağımızı söylemiştim. Stillery ile başlayarak ön girişi, yemek alanını ve mutfağı donattık. Ardından Nashville Street Tacos'a ve restoranın üstündeki daireni de yerleştirdik. Çünkü endişenin ana kaynağı buydu. Restoranlarda ya da dairede şüpheli bir şey olursa ilk olarak buradan göreceğiz. Evet.
0: Harika. Herkes ne durumda? Güzel, güzel.
2: Nashville Street'te müdürün Matthew var. Ondan söz etsene.
0: İyi adamdır ve çok çalışır. Ama dairedeki sorunlar başladığından beri bazı şüphelerim var.
2: Bu da mantıklı. Dairen restoranın hemen üstünde.
3: Bir şeye ihtiyacı olan haber versin, tamam mı?
2: Biraz da Chris'ten söz et.
0: Chris uzun zamandır dostum. Müdürüm olarak Nashville Street'te işe başladı. Sonra da Sillery'ye aldım.
2: Pekala Steve, özel dedektifimiz Kimberly'yi hatırlıyor musun? Araştırma görevi verdim ve bazı ilginç şeyler buldu. İstersen bulduklarını seninle paylaşsın. Ne dersin?
0: Harika, çağırsana.
2: Kimberly, kontrol odasına gel. Merhaba Kimberly.
1: Merhaba Charles. Görüştüğümüze sevindim.
0: Ben de öyle.
1: Steve, konuştuğumuz gibi hem Nashville Street'te hem de Stillery'de çalışanların geçmişlerini kontrol ettim ve çalışanlarının hepsinin geçmişi temiz çıktı. Herhangi bir sabıka kaydı
0: yok. Harika.
1: Orada hiçbir şeyi bulamayınca dairenizde sorun olduğu için orayı daha derinden araştırmaya karar verdim ve bulduğum şey maalesef sizi biraz üzecek.
0: Öyle mi?
1: Daireniz internetteki en popüler günlük ev kiralama sitesinde gecesi 150 dolardan kiraya veriliyor.
0: Ne?
1: Bu fiyata sabah kahvaltısı da dahil.
2: Sık sık evde kalmamandan faydalanıyorlar. Ne zaman geleceğini ve gideceğini biliyorlar. İnanılmaz. Çalışanlarından biri daireni para kazanmak için kullanıyor. Ama asıl soru, bunun arkasında kim var? Bu önemli.
0: Lanet olsun.
1: İlanı Justin adında biri vermiş.
0: Justin diye birini tanımıyorum ve evimi 150 dolara hiç kiralamadım. Bu çok saçma.
2: Artık ekibinden birinin para kazanmak için daireni kiraladığı kesinleşti. Peki ama bunu yapan kim? Evet, bunu göreceğiz. İnanılmaz. Şimdi bir adım öne geçeceğiz ve Kimberly daireyi bugün için kiralayacak. Sonra da ekibimizden Jamie daireyi tutmaya gidecek. Ve böylece bu işin arkasında kimin olduğunu öğreneceğiz. Bakalım kimler var.
0: Pekala.
2: Kimberly, harika işti. Teşekkür ederim. Sana işim düşebilir. Burada kal.
1: Tamam, buralardayım.
0: Teşekkürler Kimberly.
2: Pekala. Cevaplar alacağız. Bu sırada ekipten Brooke da Stillery'deki ekibe katılıyor. Bakalım onun vardiyası nasıl geçecek, göreceğiz.
3: Tamam.
4: Merhaba.
3: Merhaba Brooke. Alışabildin
4: evet,
3: mi?
4: Her şey yolunda. Evet.
3: Harika.
4: Herkes çok iyi ve yemekler harika.
2: Brooke'un konuştuğu garson kim?
0: Evan en iyi çalışanlarımdandır. Zeki ve dost canlısıdır. Müşteriler ona bayılır.
2: Brooke, ona soru sor bakalım. Neler öğreneceksin?
4: Daha patronla tanışmadım. Adı Steve değil mi?
3: Evet, Steve.
4: Anladım.
3: Harika bir adamdır. İyi bir girişimcidir ve farklı projeler üzerinde çalışıyor. Çok meşgul. Genellikle Arizona'dadır. Orada yaşıyor. Ama burada da Nashville Street Tacos'un üst katında bir dairesi var.
4: Bu caddede mi?
3: Evet, bu caddede.
4: Harika, oldukça kullanışlı.
3: Doğru.
4: Evet.
2: Brooke, sor bakalım, daireye girmiş mi?
4: İçine hiç girdin mi?
3: Hayır, çalışanlara yasaktır. Sadece Steve ve aile üyeleri girer.
2: Yalan makinesi değilim ama inandım. Bence dairende olanları bilmiyor. Kesinlikle öyle.
0: Bence de.
3: Bir şey lazım olursa çekinme. Şuradaki masaya bakacağım.
4: Harika, sorun teşekkür değil. Ederim.
0: Hey Brooke. Brooke, buraya gelir
4: tamam,
0: misin?
4: Tamam tabii.
2: Chris'e odaklanmak için harika bir zaman.
3: Şunları paketlememe yardım eder misin?
4: Evet, tabii.
3: Harika, teşekkürler. Bunları caddenin altına
4: tamam.
3: Taşıyacağız. Tamam, harika, hadi gidelim.
2: Yemek servisi olduğunu bilmiyordum.
0: Evet, yok. Neden bahsettiğini anlayamadım.
3: Merhaba Evan.
5: Ne haber Chris?
3: Gözün dükkanda olsun, caddede biraz
5: tamam,
3: işim var.
5: Tamam, sorun değil.
3: Teşekkürler, minnettarım.
5: Sorun değil, tamam.
0: Bu gerçekten üzücü. Ne yaptığını bilmiyorum.
2: Neyse ki Brooke bizim tarafta ve onu da yanında götürüyor. Böylece ne olduğunu öğreneceğiz.
0: Ama bunun hiçbir anlamı yok.
2: Dur biraz. Chris siparişlerle Nashville Street Tacos'a giriyor.
3: Bana bir saniye izin verir misin?
4: Tamam, sorun değil.
3: Pekala.
2: Chris orada birine mesaj atıyor. Gördün değil mi? Mutfağı gösteren monitörde telefonla oynayan aşçı kim?
0: Lacey yeni bir eleman ama çok çalışıyor.
2: Ne tür bir iletişim var merak ettim.
0: Lacey ona neden mesaj yazsın? Hiç mantıklı değil.
6: Matt, bana biraz daha mısır lazım.
7: Arka tarafta kalmadı mı?
6: Evet, şimdi baktım.
7: Emin misin?
6: Evet, istersen bak ama sanırım yukarıda biraz olacaktı.
2: Dur biraz. Lacey kasandan bir anahtar aldı. Neden bir kopyasını alsın ki? Çok anlamsız.
0: Açıkçası hiçbir fikrim yok.
2: Gördün mü? Lacey anahtarları Chris'e verdi. Açıkça görülüyor ki Chris ve Lacey birlikte çalışıyor. Bundan eminiz. Restoranın üstündeki dairenin ana girişi o asansörden mi?
0: Evet öyle.
2: Chris o yemekleri neden çıkartıyor olabilir?
0: Pekala, yalnızca beni izle.
4: Vay canına, harika bir yer.
0: Çok güzel değil mi?
4: Evet.
0: Chris, dairemde ne işin var dostum?
3: Pekala Brooke, beni dinle, masayı kurmamız gerekiyor, bana yardım eder misin?
4: Evet.
3: Onları benim için yerleştirir misin?
2: Evet. Yerleştirdikleri yiyecek miktarına bakarak eve bir sürü insan geleceğini söyleyebilirim. Bu çok kötü. Galiba Chris burada parti verecek.
0: Bunu yaptığına inanamıyorum.
5: Beni izleyin.
7: Teşekkür ederiz.
5: Sorun değil. Burada bir saniye Elbette. Bekleyin, tamam mı?
2: Bu insanları tanıyor musun?
0: Tanımıyorum.
5: Pekala millet, gelin hadi.
0: Tamam.
5: Gelin gelin. Hadi. Pekala, hadi bu taraftan gelin.
0: Orası benim evim. Bir sürü yabancı girsin istemiyorum.
5: Kendinizi evinizde hissedin.
8: Ay canına.
2: Çok güzel.
6: Burası harika.
2: Çok
6: güzel.
5: Steve, biraz konuşalım, gelsene.
7: Tamam.
5: Yiyecekler için sana çalışan indirimi uyguladım.
7: Tamam.
5: 50 dolar vereceksin.
2: Dairene aldığı bu insanlara bir de çalışan indirimi uyguluyor.
0: Tam bir rezalet.
2: Satışlardaki tutarsızlığın sebebi ortada.
5: Kira için de bir 50'lik vereceksin.
2: 150 dolar tanıdık geldi mi?
0: İnternet sitesindeki rakam.
2: Hatırlarsan sitedeki bağlantı isim Justin'di. Sanırım bu Justin de Chris oluyor. Sahte isim sayesinde de yakalanmıyor. Bu işi böyle çözmüş.
0: Daha kötüsü var mı?
2: Eminim vardır. Şu şapkalı adam ikinci Brutto'yu götürüyor ve içerideki herkes daireni pisletiyor.
0: Ne yani, şimdi bir de toplantı mı yapacaklar?
2: Bunu göreceğiz.
7: Bir daire oluşturalım, adım Steven. Ve evet, tıpkı sizin gibi kumarbazım.
2: İsimsiz kumarbazlar grubu gibi.
0: İnsanlar daha iyi yaşasın diye yardım ederim ama o benim dairem, benim evim.
7: Vegas'taydık ve sadece eşimi değil, 10 bin dolarımı da kaybettim.
2: En azından parti değil.
0: Yine de beni rahatlatmadı.
7: Bir daha asla kumar oynamadım. O yüzden burada karşınızda oturuyorum. Kumar oynayamam.
2: Aa, üzüldüm dostum. Tuvaleti kullanma imkanın var mı Steve?
6: Devam et sağda.
7: Evet, devam et orada.
2: Teşekkür ederim.
0: Banyomu kullanmasını istemiyorum.
2: Şimdiye kadar kaç kişi kullandı bilemezsin.
0: Lanet olsun.
9: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: ya.
1: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve boschhong.com.tr'de.
2: Bu var ya bu.
3: Blok dersten çıkıyor.
2: Atıştırmalık?
4: Yok, ben doymalık takılıyorum.
2: Bir şey diyeyim mi?
5: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
2: Abi bu adam ne yiyor ya?
6: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
10: Pepsi ile hepsi güzel.
11: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
12: Vay. Baloncuklu Lipton mu?
13: Çok lezzetli.
11: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
14: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
15: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods.
16: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
17: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
18: Hepsi Burada'dan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
19: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
20: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
21: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
22: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
23: Bankam Tonbank, kartıma din.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
26: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
27: Bu ne böyle?
26: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
28: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
26: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Şimdiye kadar kaç kişi kullandı bilemezsin.
1: İnanılmaz bir şey.
0: Galiba toplantı dağılıyor.
1: Ah nihayet.
0: Bunu söylediğim için üzgünüm ama müdürün Chris cebini doldurmak için güvenini suistimal ediyor.
1: Sinirden patlayacağım.
2: Aman Tanrım. Oh, lanet olsun. Tanrım. Bunu kim yaptı böyle? Buna ayıracak zamanım yok.
0: Aslında oldukça pervasız. Hatırlarsan ekipten Jamie yer ayırtmıştı. Vaktinde nasıl temizleyecek merak ediyorum.
1: Evet, güzel bir soru.
2: Yardımın lazım. Biraz sorunumuz var.
3: Neler oldu?
2: Pekala, hadi acele et. Şuna baksana. Berbat bir halde.
3: Aman Tanrım.
2: Aman Tanrım, biliyorum.
3: Chris, bunu yapamam. Sadece daireyi temizlemene yardım ederim demiştim.
2: Sana bunun için para veriyorum.
0: Kızın durumunu şimdi anladık. Temizlik için para alıyor.
1: Şu anda vardiyasında. Yani beni iki kez soymuş oluyor.
4: Lacey'i gördünüz mü?
5: Hayır, bir süredir yok.
0: Öğle yemeğinin ortasında. Restoran tıklım tıklım ve Lacey ortada yok.
1: Bu korkunç.
0: Şu anda o tuvaleti temizlemek istemezdim. Her gelişinde pis ve tuhaf şeyler bulmana şaşmamalı. Sen gidince bir sürü insan giriyor çünkü.
1: Gerçekten bunaldım.
3: Tamam. Bitti. Bitirdim. Bitirdim.
1: Yeter, durdurmak
0: evet,
1: istiyorum.
0: Evet, sinir bozucu ama başka kimler var öğrenmeliyiz. Şimdi Matt'i denemesi için Jamie'yi gönderiyorum. Evet, Jamie, sıra sende. Daireyi kontrol et, hadi.
6: Tamam Charles.
0: Alerjinin nüksettiğini söylemiştin. O yüzden kedisi Bay Pickle'ı da getirmesini istedim. Bak, kafesine de kamera yerleştirdik.
1: Görünce bile kaşınmaya başladım.
6: Bakar mısınız?
4: Merhaba, nasılsınız?
6: Daire için gelmiştim.
4: Daire mi?
6: Evet, daire için. Yoksa şu anda müsait değil mi?
4: Burada boş daire yok. Neden bahsettiğinizi anlayamadım.
3: 5-10 kez böyle geliyorlar. Yukarıdaki daireyi boş sanıyorlar. O daire burada değil. Güzel kedi, evet. Yolun 2 blok aşağısında, kilisenin olduğu caddede.
0: Lacey'nin konuya nasıl sahip çıktığını gördün mü? Matthew'un Jamie ile konuşmasını istemiyor.
6: Tamam, kusura bakma.
4: Sorun değil, iyi günler.
0: Matthew'un bu işin içinde olmadığı çok açık.
3: Chris, evet, biri daha geldi. Onu gönderdim. Yolda yakalamam gerekiyor. Görüşürüz.
0: Bakalım bunu nasıl halledecek? Kesinlikle kediye izin vermemesi gerek.
1: Bak, o kedi daireme girerse çok üzülürüm. Çünkü herkes kedi alerjimi bilir.
0: Steve, Jamie'den kedinin yani Bay Pickle'ın dışında Chris'e haber vermeden 12 kişi daha getirmesini istedim. İşte hepsi dışarıda.
6: Merhaba. Benim düşündüğümden daha kalabalık olacağız.
2: O kedi mi getirdin?
6: Evet, Bay Pickle.
2: Dinle, kedi için fazladan bir $50 daha almam gerekiyor.
1: Kabul. Bunu gerçekten söyledi mi?
0: Eminim bu seni daha fazla şaşırttı. Her şeyin ötesinde sağlığını bile düşünmüyor. Bu çok kötü.
1: Artık beni fazla şaşırtamaz.
2: Hadi girin çocuklar.
6: Harika, teşekkürler, minnettarız.
0: Artık Chris'in parayı veren herkesi daireni aldığını rahatça söyleyebiliriz.
6: Burası mı?
2: Evet, burası. Hadi girin. Burası evin salon bölümü.
1: Chris, ne yaptığını sanıyor bu?
6: Ah, Bay Pickle.
0: Chris senin hiçbir kuralına saygı duymuyor. Tek derdi arkandan para kazanmak.
6: Ne demiştik? 300.
2: Evet, kesinlikle 300'dü.
7: Şu dolarlara bak.
1: İzlemekten yoruldum. Çalışanlarım Chris ve Lacey benden çalıyor, özel hayatıma saldırıyor ve sağlığıma zarar veriyorlar. Artık dayanamayacağım.
0: Haklısın. Neden ikisini de buraya getirmiyorsun? Böylece yüzleşiriz.
1: Hemen gidiyorum. Chris ve Lacey gibi iki çalışanımın bana bunu yaptığına ve dairemi kiraya verdiğine inanamıyorum. Bunun yerine kasadan para çalsalar çok daha iyiydi. Bütün bunlara inanamıyorum.
2: Size menü de getirebilirim.
1: Öyle mi?
2: Evet, kesinlikle.
6: %50 indirimle ne istiyorsun?
2: Menüden ne alırsanız %50 indirimli.
1: Ne hakkında konuşuyorsunuz?
2: Steve, temizlik yapıyorduk.
1: Bekle burada.
2: Tamam.
1: Lacey, benimle gelir misin?
3: Geldiğinizi bilmiyorum.
1: Ama geldim. Hadi biraz yürüyelim. Chris, benimle gel.
3: Neler oluyor?
1: Küçük bir sorun var ve size göstermek istiyorum. Girsenize.
0: Evet, gelip eğlenceye katılın.
2: Bu da ne böyle?
3: Televizyonda mıyız?
0: İzin verin de anlatayım. Adım Charles Stiles. Restoran sırları için çalışıyorum. Patronumuz Steve şehre geldiği zaman dairesinde yaşadığı sıkıntılar için bizi aradı. Çalışanların işten sonra parti verdiğini düşünüyordu. Biz de oturup gün boyunca kameraları izledik. Artık endişesinin sebebini biliyoruz. Dairesini kullanarak sırtından para kazanıyorsunuz. Kimberly benim için çalışan bir dedektif. Dairenin popüler bir internet sitesinde kiraya verildiğini buldu. Bu sayede Justin'le yani Chris'le bağlantıya geçti. Ve biz de daireyi Jamie adına ayırttık. Hatırlayacaksın, kedisi Bay Pickle'la geldi. Alerjisini bildiğiniz halde kedi gelmesine izin verdiniz. Bu da yetmezmiş gibi daireyi kiralayan gruplara restoranın yemeklerini sundunuz. Bu tamamen hırsızlık.
6: Burası benim ikinci evimdi. Çarşafımın ya da diş fırçamın kullanılmasını beklemiyordum. Yeni bir banyo lazım.
3: Onun fikriydi. Bunları yapmamı o söyledi.
2: Şaka mı bu?
3: Şaka falan değil. Tuvaleti temizletti.
6: Yaptığınız haneye tecavüz. Bunu bir düşünün.
2: Steve, zaten sürekli şehir dışındaydın. Ben de neden biraz para kazanmayalım dedim. İşler iyi gidince de bunu birlikte yaparız. Yani dairenin müdürü de olur. Para kazanırız dedim.
6: Seni bunun için değil, restoranı yönet diye tuttum. Ama sen dairemden para kazanmaya kalktın. Buraya kadar yeterince gördüm ve duydum. Chris, kovuldun. Lacey, sen de kovuldun. Kapıya kadar onunla git ve kapıyı çarpmadan çıkın.
2: Neden üzülecekmişim ki? Dairesini neredeyse dolu tuttum. Olanlar şaka gibi, hemen çekip gidiyorum buradan.
6: İyi ki sizi aramışım. Bana çok yardımcı oldunuz. Bu iş devam etseydi neler olurdu bilmiyorum. Tekrar teşekkürler.
0: Yardım edebildiysek ne mutlu.
6: İçecek bir şey ikram edeyim.
0: Hadi gidelim.
6: Harika.
5: Chris ve Lacey kovulduktan sonra yeni elemanlar alındı. Steve'in dairesi artık yardım toplantıları için izinsiz kullanılmıyor. Ancak kedi sahipleri dışındakilere kiralanmasına karar verildi. Ve sonunda restoranları, evi ve alerjileriyle hayat sonunda normale döndü.
7: Otomobil piyasası durgun.
8: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
9: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsat.
10: Ben Feyyaz.
11: Bu da Sarı Kola.
10: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
12: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
10: Hastasıyım bu Sarı Kola'nın.
13: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
10: Değişemem ve değişebileceğime dair
12: inancım da yok.
10: Başka lezzet yok.
13: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doyumalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
14: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Siparişiniz
19: ve Pepsi'niz.
20: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Budur.
23: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
22: Şeftali.
23: Budur.
22: Boş ver sen bu reklamı.
23: Kendin nereye uzadı? İlk yudumda sen de söyle.
22: Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
1: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
2: Çok lezzetli.
0: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
3: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Sana alkış yok, önce finger snap.

Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
1: Bu ne böyle?
2: Böyle olmaması gerek.
0: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
1: Fansiden vazgeçemem.
0: Geriye tek bir soru kalıyor.
4: Kalsın mı? Kalsın mı?
2: Yoksa atsın.
5: Esas heyecan şimdi başlıyor.
0: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
1: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
2: Ta-ta.
0: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Biraz eskimiş dokusu olan 4 çekişli V8'den daha seksi bir şey var mı? Gerçekten çok başarılı. Cevap vermenize gerek yok. Bu CJ7 Renegade Jeep Levi sürümü. İşte gidiyoruz. Bunu kullanmak heyecanlı bir köpekle sokağa çıkmak gibi.
1: Bu pas biraz şeytani duruyor.
0: Bütün her özelliğiyle retro.
1: İçi dışından daha kötü. Şuna bakın. Evet.
0: Aynı kıyafeti 40 sene giymiş olsaydınız sizin de değişime ihtiyacınız olurdu. Oh, oh, oh, oh.

0: 1944'te Willys Overland dünyanın ilk 4 çekişli sivil jipini üretti ve adını CJ koydular. CJ'in anlamı da sivil jipi. Yıllar boyunca bir sürü araçta kullanıldığı için CJ'in çok tanıdık bir görünüşü var. Burnu Connie'yi andırıyor. Kendisine has çamurlukları var. Dümdüz duran ön camı da öyle. Çok tanıdık arabalar. Bu görünüşü sonraki modellerde kullandılar. Benim görmeye gittiğim 1979 modele kadar aynı görünüşle ilerlediler. Bu arabaları bu kadar popüler yapan şey de bu. Ünlü oldukları görünüşü hiç kaybetmediler ve insanlar da araba hakkında bunu hatırlıyor. Bu yüzden de nostaljik bir hissiyat yaratıyor. Şu an görmek için yola çıktığım modeli beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü bu özel bir üretim. Adı Levi Cott sürümü. Dürüst olmam gerekirse aracın Jeep olmasından çok Levi sürümü olması beni daha çok heyecanlandırıyor. Çünkü çok ender bir parça olduğunu biliyorum. Merhaba, günaydın.
1: Günaydın.
0: Kera olmalısınız.
1: Evet, Mike, çok memnun oldum.
0: Ben de memnun oldum. Aa, sarılıyoruz, güzel. Çok arkadaş canlısınız.
1: Teşekkür ederim.
0: Araba bu mu?
1: Evet.
0: Bu aracı internetteki açık artırma sitesinden buldun, doğru mu?
1: Doğru.
0: Nasıl oldu?
1: $11,500 harcadık. Eve getirdiğimizde ise her şey farklıydı.
0: Tamam, eve geldiğinde ne sorunları
1: mekanik
0: vardı?
1: Mekanik olarak dedikleri gibi değildi.
0: Evet.
1: Ayrıca görünen ve görünmeyen yerler paslanmıştı.
0: Bu diğer insanlar için bir uyarı olsun. Potansiyel alıcıların bundan haberdar olması gerekiyor. Mouse'la tıklayıp bir araba alacaksanız hiç değilse arabayı gidip görün ya da incelemesi için bir ustayı ya da herhangi birini yollayın. Çünkü dışarıda senin
1: Kesinlikle.
0: Gibilerden faydalanmaya çalışan bir sürü kötü insanlar. İnan bana. Pekala, güzelce bir bakalım çünkü daha şimdiden bahsettiğim pası görebiliyorum. Aa, A sütunu dediğimiz yerde pas izi var.
1: Evet.
0: İki tarafta da var
1: evet,
0: mı?
1: Öyle.
0: Öyle mi Kera?
1: Tabii.
0: Altına bakabilir miyim? Üzerine kalın bir siyah boya attıklarını görebiliyorsunuz. Ve böylece uygun göstermişler. Seni kazıklamışlar yani. Evet, kazıklamışlar. Motoruna bir göz atalım. Bu çok ender bir V8, çok heyecanlıyım. Şuna baksana. İşte karşımızda. Evet. Tamam, bu heyecan verici. Birkaç bir şey yapıldığını görüyorum. Bunlar yeni borular değil mi? Motorun üzerindeki.
1: Yeni borular.
0: Evet. Başka ne yaptınız? Nasıl çalışıyor? Karbüratör iyi mi?
1: Karbüratör yeni. Debriyaj yeni.
0: Evet.
1: Kabloların bir kısmını da yeniledik.
0: Harika. Tamam, kabloları yapmışsınız. Yakıt filtresi taktığınızı da görüyorum. Bu da yeni. Paspasın vinil olması çok hoşuma gitti. İç kısmının en heyecan verici noktası bu koltuklar. Bu Levi sürümü. Kot pantolonlardaki düğmelerden de var. Koltukların eskimiş
1: evet.
0: ve yırtılmış gibi. Onları yenilemenin bir yolunu bulman gerekecek. Arabayı makul bir fiyat olan $7,800 satılığa
1: evet.
0: çıkarmıştınız. Ama ufak bir sürüş yapmadan ederinin bu kadar olduğunu anlamam mümkün değil. Test sürüşüne
1: Tabii,
0: çıkabilir miyim?
1: Olur.
0: Teşekkür ederim. Çok güzel, şimdiden çok güzel. Daha şimdiden bu araba... Daha 5 metre gittim ve beni büyülemeyi başardı. Yüksek ve dik sürüş pozisyonunu çok sevdim. Harika. Bu arabaların özelliklerinden biri de kusurlarını anlamanın çok zor olması. Şu an tekerlek izleri olan bir yoldayım ve zıplayıp duruyorum. Ama çok yüksek oldukları için süspansiyonun sorun çıkardığını anlamak çok zor. Araziye çıkana kadar bunu anlayamayacağım. Şanzımandan tuhaf sesler gelmediğinden emin olmalıyım. Ve gelmiyor, bu çok iyi. Karşıma vahşi hayvan çıktı. Şuna bakın. Birkaç inek çıktı. Sanırım ineklerin gitmeye niyeti yok. Yolda yürümeyin çocuklar. Hadi. Hadi gidin. Çıkın. Yanlarından geçeceğim. Bu arabayla bu mümkün. İstediğiniz yerde durabilirsiniz. Yolun dışına çıkıp etraflarından geçebilirim. Süspansiyonu test etmek derken bundan bahsediyorum işte. Böyle yerlere gelmeden süspansiyonun ne alemde olduğunu hissetmek gerçekten zor. Ve arkadan ses geldiğini söyleyebilirim. Süspansiyona birkaç ayar çekmemiz gerekebilir. Umarım Kara arabayı kirletmeme laf etmez çünkü henüz almadım.
1: Nasıldı Mike?
0: Evet, çok eğlenceli.
1: Güzel.
0: Kapısı olmayan bir arabayı kullanmanın yasal olmadığına bayıldım. Dışarıda kırsallık akarken arabanın içerisinde izliyorsunuz. Ancak sorun şu ki arabada yapılması gereken çok şey var. Parçalarına ayrılıp dikkatli bir şekilde tekrar birleştirilmesi gerekiyor. Bunu yapmalıyız. Ayrıca altındaki süspansiyonun da elden geçmesi gerekecek. Bence istediğin 7800 dolara sadık kalırsan biraz daha beklersin. Ama sana düz 7000 dolar vermeyi ve bugün elinden almayı teklif ediyorum. Ne dersin? Bana öyle bakma. Bana çok
1: bence çok iyi bir teklif. Zarar ettiğimizi kabul etmemiz gerekiyor ve sizlerin de çok iyi iş çıkaracağından eminim. Bitirdikten sonra nasıl bir şey çıkacağını çok merak ediyorum.
0: Gerçekten
1: evet,
0: mi?
1: Heyecanlıyım.
0: Harika. Çok teşekkür ederim. Az önce bir CJ7 Renegade Levi sürümü satın aldım. Nasıl gidiyor evlat?
2: Pekala bir Wrangler.
0: Aslında bir Jeep, bir CJ7 ve bu daha iyi. Bak yanında yazıyor. Bir Renegade. Çok iyi değil mi?
2: Daha çok Wrangler andırıyor.
0: Evet, hepsi aynı durmuyor zaten. Doğru görünüşü bulduktan sonra ondan hiç şaşmadılar. Sadece farklı isim verdiler. Bu bir Renegade 1979.
2: Bu araba 79'dan evet. Mı? Ben de 79'da doğmuştum. Aynı yıl üretilmiş diyebiliriz yani.
0: Evet, ama ne yazık ki sen bu Jeep'ten daha iyi yaşlandın.
2: Evet, bu pas biraz şeytani duruyor.
0: Şeytani doğru kelime oldu çünkü bunu alanlar internette sağlıklı bir jipe yüksek bir para harcadı. Ve insanlara hep yapmasını söylediğimiz şeyi de yapmadılar. Gidip görmediler ya da bakması için birini göndermediler. Ve bunu satın aldıkları vicdansız kişi de onları kazıkladı. Fotoğrafları uzaktan çekmiş ve pasları eliyle boyamış. Bu çıkartmaları da eliyle yapıştırmış ve gizlemiş.
2: Ha, kötü bir Scooby-Doo bölümü gibi.
0: Sadece bu tarafta değil. İki tarafta öyle.
2: Diğer tarafta da mı?
0: Sadece yüzeyde de değil, içeride de var.
2: Bence içi daha kötü olacak.
0: Endişelenmene gerek yok. Beğenmene sevindim.
2: Tabii ki beğendim. Çok güzel. Baktığın zaman sahil kıyısında yaşıyoruz. Bu bir Kaliforniya aracı. Kapısı yok. Harika. Sınırları aşıyorsun. Bu çok güzel.
0: Bunlar Levi sürümü diyorlar. Panoda bile sahte kod var. Ve bak üzerinde Levi düğmeleri var.
2: Evet ama yırtılmış.
0: Endişelenme, aklımda çok iyi bir fikir var. İçini gerçek kot kumaşla kaplamaya ne dersin? Nereden kot bulabileceğimizi biliyorum. Senin Jean-Claude Van Damme tarzı 80'lerden kalma.
2: Kıyafetlerimden
0: uzak. Hayır, onu kullanacağım.
2: Bence senin giydiğin kotla bir otobüsü baştan aşağı kaplayabilirsin. Ben öyle düşünüyorum.
0: Bu çok insafsız oldu. Pekala.
2: Motor nasıl?
0: Evet, bu sıradan 4 silindirlerden değil. 6 silindir de değil.
2: Evet.
0: Bu gayet düzgün bir araba. Hazır mısın?
2: Bir V8.
0: Düzgün bir V8.
2: Amerikalıların V8'i olan takıntısı nereden geliyor böyle?
0: Sürüşü harika. Çalıştırırken biraz duman çıkıyor ama kayboluyor.
2: Umurumda değil. Umurumda değil. Evet, bunun her şeyini çok sevdim. Buraya geldiğinde nadiren ukala bir şekilde sırıtırsın. Bunu biliyorum.
0: Renegade şımarık.
2: Evet, bu kesinlikle onlardan biri. Evet, evet, evet. Bu fiyakalı bir araba. Belki de artık sahilde yaşadığım için olabilir ve bunda da sahil havası var. Çok hoşuma gitti. Ya da güçlü ve dayanıklı araç ürettikleri için içten içe jipleri sevdiğimden de olabilir. Ya da kapısız bir araba olduğu ve istediğiniz zaman bir yolculuğa çıkabileceğiniz için de olabilir. Bu 80'lerdeki her Amerikan filmindeki çocuğun kullandığı bir araç ve bunu yaparken de çok eğleniyorlardı. Bu İngiltere'de işe yaramazdı ama. Şunu görüyor musunuz? Bu çok kötü. İngiliz çocuğu ve İngiltere'de bir araba hayranı olarak benden daha çok eğlendikleri için o çocukları çok kıskanıyorum. Ama artık Mike'la ben de eğlenebiliriz. Sıra bizde.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
4: Kredi. Servis geldi, çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında. Hesap
6: kurdu. Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kriz. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadı? İlk
7: yudumda sen de söyle. Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
8: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
9: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
8: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
9: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı benim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
16: Ben Chris.
17: Ben Max.
16: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
17: Oysa biz buradayız.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: Klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
1: Klasik araba kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle Pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle?
1: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
3: CJ sivil jipi demek. Ve CJ araçlar efsanedir. Efsane demek, aynı zamanda yaşlı da demek. Bu araç 40 yaşında ve düşündüğünüz gibi birçok sorunu var. Mesela çalıştığında duman çıkıyor. Beni en çok pas ve bağlantı noktalarının haşat olması endişelendiriyor. Bir de koltukları yırtık. Bu aracın en güzel yanlarından biri de üzerinde çalışmanın çok kolay olması. Bunu kullanacağım ve çok etkili bir şey yapacağım. Öncelikle akü. CJ7'imizin kaportasında o kadar çok şey yapmamız gerekiyor ki onu şasiden çıkarıyorum. Öncelikle aküyü söküyorum. Sonra marş motorunu çıkarıyorum. Ardından fren borusunu ana silindirden söküyorum ve gaz kelebeğinin kablolarını çıkarıyorum. Böylece işimiz tamamdır. İlk CJ'ler ortadan kayboldu. Hatta eğer bir ağırda CJ1 görürseniz Mike'den önce bana haber verin. CJ2'den sadece 40 civarında üretildi. Çoğu prototip içindi. Eğer onlardan da bulursanız yine bana haber verin. Asıl üretime geçtikleri model CJ2A oldu. 200 bin civarında ürettiler. Böylece bu askeri cip kitlelere ulaştı. Toplamda 1,5 milyon CJ üretildi. CJ1'den serinin sonuna kadar bu da CJ7. Aşağıdan el freni telini çıkarıyorum ve braketi söküyorum. CJ7'den sonra Wrangler çıktı. Daha sonra çarpıcı bir isim değişikliğine gittiler. Adını YJ yaptılar. Nedenini bilmiyorum. Kaportayı şasiye bağlayan 9 civata dışında sökme işimiz artık bitti. Bu civatalar şasiden geçiyor ve kaportanın içindeki sabit somunla duruyor. Paslanmaya biraz meyilli gibiler. Ben de pasta civataları kırmaya meyilliyim tabii. Bir gitti, 8 kaldı. Kaportayı çıkarmasaydım bile bunları değiştirmek isterdim. Çünkü çok eğlenceli. Bunun durum her şeyi özetliyor. Civata normal boyutunun yarısına inmiş. Bütün dayanıklılığını ve bütünlüğünü kaybetmiş. Kolay kırılmasına şaşmamalı.

Mucubata boş dönüyor. Yani diğer taraftaki somun kırılmış olmalı. Bunu buradan çözemem. Diğer taraftan deneyeceğiz.

0: Bu benim için yeni bir rekor oldu. Çıkarmam gereken 9 civata vardı ve 8'ini kırmayı başardım.
1: Buyur bakalım, sipariş ettiğim parçalar.
2: Merhaba, bir kez daha geri geldin.
1: Renegade Master için.
2: 80'ler.
1: Evet, 80'ler. Bu jipe bayılıyorum. Birçok anımı hatırlatıyor.
0: Evet, benim de. Zamanlaman bu arada mükemmel.
1: Hayatındaki nadir güneş ışığın mıyım?
0: Hayır, sadece yardıma ihtiyacım var.
1: Harika, çünkü pas sorununu çözeceğine şüphem yok. Bunun için altına girmen gerek.
0: Mike, dinle. Senden öndeyim. Yapmanı istediğim şey kaportayı şasiden çıkarmama yardım etmek.
1: Evet efendim.
0: Ne diyorsun?
1: Askerdeymiş gibi konuşuyorum. Jeep yani ha? Kökü oraya dayanıyor. 1940'lı yıllarda 2. Dünya Savaşı'nda 3 şirket bunun için teklifte bulunmuştu. Bentham, Williams ve Ford. Sonra bunlardan yarım milyon ürettiler. Sadece 18 saatte bir prototip yaptıklarını biliyor muydun? 18 saatte bir prototip.
0: Etkileyici.
1: İsmi gibi etkileyici Jeep. Nereden geliyor biliyor musun?
0: Sadece kaporta şasiden çıkarmak istiyorum.
1: Genel maksat aracı. Adı buradan geliyor.
0: Ama genel olsaydı G ile başlaması gerekmez miydi? Evet.
1: Evet ama söyle bakalım Jeep. P.
0: G.
1: Jeep. Gördün mü? İşte böyle. Genel maksat. Oradan geliyor. Biliyorum. Rampayı alayım mı?
0: Hey yavaş ol, önce bir şey sökmek istiyorum. Tamam. Tamam öyle kal. Mükemmel. Çok yavaş bir şekilde kaldırmaya devam et.
1: CJ'in sivil jipi anlamına geldiğini biliyor muydun? Ayrıca CJ1 ve CJ7'den toplamda 1,5 milyon adet ürettiklerini biliyor muydun?
0: Kaldır. Dur.
1: Ferrari'nin bile bunun için Amerika'nın tek spor aracı dediğini.
0: Evet, biraz küstah bir İtalyandı değil mi? Kaldır hadi.
1: Şuna baksana. Yavaş açılıyor. Harika. Kaporta şasiden çıktı. Aslına bakarsan şasi gerçekten güzel duruyor. Genel bir temizlik sonrasında sana aldığım civataları takmaya geçebilir.
0: Evet ve artık pasa da ulaşabilir.
1: Evet çok güzel. Yardım etmek için buradayım. Bu yüzden koltukları alıp onları tamir ettireceğim. İlk olarak bu arka koltuğu alacağım. Oo, çok ağırmış. Bana bir iyilik yapıp şunu arabaya getirir misin? Sana getirdiğim parça dolu kutuyu da unutma.
0: Kaporta başlı başına çok ağır değil. Motor, şanzıman, aks gibi parçaları çıkardığınız zaman öyle oluyor işte. Ağırlıkları 500 pound civarında, yani yaklaşık 200 kilo. Rampamız olması erişim açısından harika oldu. Bütün kutu köşelere ulaşabiliyorum ve değerlendirecek olursam araba buradan geriye doğru çok sağlam. Mike'ın dediği gibi beni de endişelendiren iki şey var. Buradaki mühürle buradaki mühür işte. Dışarıdan bakınca kötü durduğunu düşünmüştüm ama içeride durum daha vahimmiş. Dolguyla kaplanmış gibi hissediyorum. Evet, şuna bakın. Evet. Sorunun köküne inmem için daha pasın kalmadığına ikna olana kadar boyayı silmem gerekiyor. Hadi bakalım. Boyayı sökmek ve pasın nereye uzandığını görmek için yörüngeli zımpara kullanıyorum. Passız metale denk gelene kadar devam ediyorum. Acı gerçek dışında doğru bir cevap yok. Olduğundan daha iyiymiş gibi davranarak hiçbir yere varamayacağım galiba. Bu bölgede sorunlar. Dış cephesi pasta, astronunun bir kısmı pasta ve zemine doğru bir delik var galiba. Bu kare dış cephedeki pasta. Bu kare de yerdeki pasta. Sorun şu ki Aston'un desteği hala pastı. İlk olarak zemin kısmına bir yama yapacağım. Ve dış cepheyle Aston'la yapacağım tamirin temeli oluşacak. Düşündüğümden daha zor oluyor çünkü buradaki kıvrım pek basit değil. Burada ufak bir kıvrım daha var. Ayrıca dış cepheyi koyabilmek için bir pay eklemem gerekiyor. Bu yüzden bunu sabitleyip kaynak yapıyorum. Ve Aston'u desteğine geçiyorum. Aston'unu buradan yapmak istiyorum. Ön kısmında 90 derecelik bir kıvrım var. Son derece kolay. Ama arkasında bu garip şekil var işte. Şuna bakın. Çok kötü. Orijinal paneldeki bu karmaşık köşeyi kurtarmayı başardım. Kestiğim paneldeki. Planım bu şekilde kaynak yapmak. O yüzden acele edelim ve bu ikisinin arasında duracak bir panel yapmak. Ardından Aston'un ayağını değiştirmek. Bu buraya gelecek. Hepsini kaynak yaptıktan sonra tek parça panel gibi duracak. Bu jip birbirinden farklı panellerden meydana geliyor. İç paneli var, yapısal paneli ve dış paneli var. Ve bunlar en nihayetinde suyun içeride kalmasını sağlayan boşluklar oluşturuyor. İşte böyle. Aynı zamanda yüzey astarı sayesinde burayı korumayı başardım. Astarı silip bunu yerleştiriyorum. İşte böyle. Harika gidiyor. Bunları kaynakladıktan sonra dış panele geçebilirim. Bunu kaynaklamadan önce buraya da yüzey astarı yapacağım. Ayrıca birkaç delik açacağım. Birkaç tane buraya ve köşemsi yere de birkaç tane daha. Böylece oraya delik kaynak yapıp yapıyı iyice sağlamlaştırabileceğim. Yüzey astarı asidik. Normal bir astardan çok daha iyi pas koruması sağlıyor. Açtığım delikler sayesinde dış cephedeki paneli doğrudan Aston'la kaynaklayabiliyorum. Artık bir sürü zorluğa göğüs gerebilecekler. Ön çamurluk beni biraz endişelendiriyor. Nedeni de çok katlı olması. Birkaç panelden meydana geliyor ve dış panelde bir şeylerin ters gittiğini görebiliyorum. Dışa çıkmış, ayrıca pasında yayıldığını görebiliyorum. Çamurluğun ana panelini göremiyorum çünkü ortada bir yerde gizli. İç panelin kıtır kıtır olduğunu biliyorum. Paramparça olmuş. Parçayı kesip içeriye bakıp bir karar verebilirim ama bu modüler bir cip olduğu için çamurluğu çıkarıp onu tezgahta bakmak bence daha mantıklı olacaktır. Bunun 7 civata tutuyor. Çok kötü çünkü çamurluğun iç kısmındaki metal yağ bazlı bir katman sayesinde sudan korunuyor. Ama burası gerçekten kötü bir halde. Restore eden biri olarak ne zaman yenileyip ne zaman tamir etmem gerektiğini ölçüp biçiyorum. Ve bu çamurluğun değişmesi gerekiyor. Bu kısım diğerinden daha kötü. İkisini değiştirirsek daha iyi olur. Yeni çamurlukların gerçekten köşedeki dükkanda rafta olması bir yana, fiyatı da 159 dolardı. 120 pound kadar. Aslında ucuz. Ve rahatça takılabiliyorlar. En iyi şey yeni çamurlukların passız olması. Tabii ki yeni ve sağlamlar ama ayrıca üstlerine sürülmüş güzel bir siyah astarla geldiler. Bunlar kaliteyi temsil ediyor. Çamurluklar oturuyor mu diye bakıyorum ve hepsinin iyi olduğundan emin oluyorum. Çünkü yedek parça çamurluklarının oturmama konusunda biraz ünü var. Bazen biraz uğraşmak gerekebiliyor. Bunlar iyi duruyor. Unutmayın, bu kaportacıya gittiğinde ben de buna odaklanacağım.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Net! Kazancım net, sigortam net.
5: Servis geldi, çantam hazır mı?
6: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu, karar anında yanında. Hesap.
7: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
8: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
7: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
8: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
9: Abi ne yapıyoruz şu an?
10: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
11: Bu da hala peşimde.
12: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
13: Schwarzkopf Riss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
14: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
15: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
14: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
1: Jeep CJ7'miz Levi sürümü. Ancak iç kısmı gerçek kot kumaşından değil çünkü yangın tehlikesi olurdu. Kot kumaşına benzeyen bir vinil kullanıldı. İnternetten çok güzel duran yeni eski tarz kumaş buldum. Koltukları değiştirip onları bununla kaplamanın çok kolay olacağını düşündüm. Ama sonra dedim ki koltuklar çok göz önünde. Bu bir CJ7 olduğu için kapısı yok, tavanı yok ve iç kısmına en az dışı kadar önem gösterilmesini istiyorum. Arabanın gerçekten öne çıkmasını istiyorum. Bu yüzden koltukları arkadaşım Birdan'a yolladım. O da Hector adındaki bir döşemeciyi ayarladı. Ona dedim ki sınırları aş, iç kısmı çok güzel bir yer yap. Gözlerinizin kamaşmasına hazır olun. Hector!
16: Hey,
1: nasıl gidiyor kardeşim?
16: Harika gidiyor, sen nasılsın?
1: Ben de iyiyim, hiç fena sayılmam. Seni gördüğüme sevindim. Evet, evet, görüyorum ki koltukları almışsın. Ne düşünüyorsun?
16: Bence tam anlamıyla pert olmuşlar. Ama sorun evet. Yok, onları hala kurtarabiliriz.
1: Bunu dediğin için çok mutluyum çünkü evet. Koltukların kaplamasında kullanılan orijinal kumaşı bulup getirmiştim sana. İşte.
16: Ben de şöyle düşünmüştüm. Gönderdiğin evet. Çıkartmalara baktım ve iki yerinden evet. Kesik aldım. Açık mavi ve koyu mavi vardı. Onları çıkardım. Gördüğün gibi sana dikişin örneğini de getirdim. Altına benzeyen ince dikiş var.
1: Çok sevdim, evet.
16: Açık mavi de şuradaki şeritte kullanılacak ve koltuğun yanını ortasından ayıracak.
1: Eskisinden daha güzel olacak.
16: İşte bu kadar.
1: Burası da tamam. Harika.
16: Bu kadar. İnsanlar kolay olduğunu sanıyor değil mi?
1: Bunları kurtarabilir miyiz?
16: Evet, onları aslında yenileyip yeni köpük takacağız.
1: Ah, bu kadar. Evet. Şunu bir kenara çekelim.
16: Evet.
1: Şimdi bu, evet. Evet, şimdi bunu serdiğimize göre nasıl parçalarını ayıracağız?
16: Evet.
1: Söyle bakalım.
16: Roll'un yardımıyla kesme işlerinden o sorumlu olduğu için kılıfın dikişlerini sökmemizde bize yardımcı olacak. Ona izin verelim.
1: Nasılsın Raul?
17: Memnun oldum.
1: Ben de öyle dostum. Bir jilet yardımıyla dikişleri söküyor. Bu parçalar yeni vinilin üzerine geçecek parçalar.
17: Kesinlikle.
1: Peki orta kısımdan nasıl örnek alacağız?
17: Önce ölçmemiz gerekiyor. İşte böyle. Bunun buraya olan uzaklığı...
1: Evet, anladım.
17: Evet.
1: 20 santim.
16: Bu ön sıra mı?
17: Evet, ön sıra.
1: Şimdi yeni köpüğü keseceğim.
17: Üzerine biraz yapıştırıcı süreceğiz.
16: Yerinde durabilmesi için çok az sürüyor.
1: Evet, sırada ne var?
17: Şimdi dikişe geçiyoruz.
1: Dikişe. Şuna bakın. Dikişlerin ne kadar eşit olduğuna bakın. Evet, şimdi yandaki destekleri yapmamız gerekiyor. O nasıl olacak peki?
16: Eski parçaları alıp, ölçüp keserek... Yeni koyu mavi vinilde uygulayacağız. Şeritler şöyle olacak.
1: İşte şimdi oldu. Şeridin dikişi tamamlandı ve görebildiğiniz gibi bunda iki renk var. Böylece üçüncüsü de geldi. Şuna bakın. Harikalar yaratıyoruz. Wow, çok güzel.
16: Evet.
1: Şimdi bu cilaladığımız düğmeleri takabilir
16: evet.
1: miyiz? Evet, çok iyi, çok güzel. Evet, şimdi bu çubukları kullanmamız gerekiyor. Evet, böyle. İşte oldu. İçine itmeden bunu yapmam gerekiyor. katlayarak. İşte baylar ve bayanlar, bir koltuk böyle yenilenir. Orijinal kumaşın bir kısmını kullandık ve üzerine Hector'un yaratıcılığını ekledik. Bunun arkasının yapılması gerekiyor ve yolcu koltuğuyla birlikte arka koltukları da
16: var. Daha yapılacak çok işimiz var.
1: Uzun bir gece bizi bekliyor değil mi? Bunu da hallettiğimize göre hızlanabiliriz.
17: Bana güzel. Evet.
16: Hadi başlayalım.
0: Kaportayı çıkardığımıza göre artık motora ve şasiye odaklanabilirim. İyi haber, durumunun son derece iyi olması. Güzelce temizledikten sonra yeni gibi duracağını düşünüyorum. Şey, bunlar dışında tabii. Bu montaj yeri. Ve bu tamamen yalan olmuş. Mike'ın test sürüşünde duyduğu sesin kaynağı bu olmalı. Şasiyi temizleyip kaportayı boyadıktan sonra bunları yenileriyle değiştireceğim. Mike'ın mızmızlandığı bir diğer sorun da arabadan çalışırken duman çıkmasıydı. Kaynağının ne olabileceği hakkında iyi bir tahminim var. Bunlar kulbütör kolu. Su pop iticileri buradan baskı uygulayınca yukarı aşağı hareket ederek valflerin açılıp kapanmasını sağlıyor. Valflerin kapalı durmasını sağlayan şey işte bu yaylar. İtici kolu kaldırdığında valfi açıyorlar. Mili döndürdüğümde kulübütör kollarının hareket ettiğini görebilirsiniz. Su pop iticileri ittikçe kollar yukarı kalkıyor ve valflerin ağzındaki yaya doğru bir kuvvet uyguluyorlar. Yay dolu bir tahterevalli gibi. Şimdi yayı çıkarıp altındaki valfe bir göz atmak istiyorum. Valfin silindire düşmemesi için hazırlıklı olmam gerekiyor. Öncelikle bujiyi çıkaracağım. Diğer insanların buji deliğinden silindire doğru bir ip geçirdiklerini gördüm. İpi olabildiğince delikten içeri sokarak valfin yukarıda kalmasını sağlamaya çalışıyorlardı. Bu biraz riskli gibi. Bense bujiyi çıkarıp bu adaptör boruyu yerleştireceğim. Ve silindirin içini basınçlı havayla dolduracağım. Şimdi bir numaralı silindirin içerisinde bir hava basıncı oluşuyor. Hava basıncı valfe bir kuvvet uyguluyor ve onun yerinde kalmasını sağlıyor. Artık yayı çıkarabilirim. Elimdeki bu yay basıncı aletiyle gerilimi yaydan alacağım. Yayın üzerine koyup iyice oturduğundan emin oluyorum. Ve çeviriyorum. Yayın gerilimini sonuna getirdikten sonra koruyucu parçaları çıkarıp yayı çıkaracağım. Bir mıknatıs kullanacağım ve korumaları teker teker çıkarıyorum. Bu bir. Yayı çıkarıyorum. Hazır elimdeyken biraz gevşeteceğim. Evet, hemen göze batıyor. Orada ufak bir çatlak olduğunu görebilirsiniz. Bu çatlak parçanın işini bozmaya yetecektir. Onun içinden yağ geçebilir. Ayrıca çok sert geliyor. Plastiğimsi gibi bu tarz contalara şemsiye conta deniliyor. Ve bir şemsiye gibi çalışıyor. Bunun valfin etrafında olduğunu düşünün. Valf delikten aşağı yukarı hareket ediyor. Yağ kulbütör kapağını doldurduğunda aşağı damlıyor. Ama bu parçanın bir şemsiye gibi korunması gerekiyor. Ama bu çatlak yüzünden yağ içeri sızıyor. Valfe doğru ilerliyor ve ateşleme odasını dolduruyor. Arabayı çalıştırınca da ateşleme odasında yağ olduğu için yanmaya başlıyor. Ve duman ortaya çıkıyor. Ama hemen dağılıyor. Bu yüzden sadece çalıştırırken duman çıkıyor işte. O yüzden bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bir an önce gönderelim gitsin bence. Arabayı park edene kadar bir sorun olmadığı düşünülebiliyor. Sonra yağ yine sızarak ateşleme odasına doluyor. Ve çalıştırırken yine bir dumanla karşılaşılıyor. Bu parça işini yapamıyor. Bu yeni valf contaları daha esnek. Valfin etrafında durup şemsiye görevini görecek. Yağ girecek, buna çarpacak ama yanlara giderek oradan yağ karterine dolacak. Bu şemsiye contalar harika ama plastikten üretildikleri için zaman içerisinde aşınıyorlar, sertleşiyorlar ve çatlıyorlar. Aslında çok kolay bir tamir. Bütün set sadece 27 dolar ya da 20 pound civarında. Basit bir şekilde çıkarıp ölmüş parçaları değiştirme işiydi. Bu egzoz supabında, bu conta'da çatlama yok ama sertleşmiş. Motorun parçalarını sökerken sistemli çalışmak son derece önemlidir. Çıkardığınız her bir parçayı aynı yere tekrar yerleştirmelisinizdir. Bunun nedeni de motor çalıştıkça parçaların çok az yıpranmasıdır. Mesela bir numaralı silindirdeki parçalar dört numaralı olanla aynı şekilde yıpranmaz. Bu parçaları birbirinin yerine takarsanız mikroskobik bir fark yaratırsınız. Ama bu fark bile motorun çalışmasını etkileyecektir. Bundan eminim. Şuna bakın. Mavi çizgili yerin motora değdiğinden emin oluyorum. Sekiz valve contasını değiştirmek elbette biraz zaman alıyor. Ama buna değer. Ve bu işi tamamlayarak Mike'ın çalıştırırken dumanla karşılaşmamasını sağlıyorum. Valve contalarını hallettikten sonra uzun süredir çalışıp yıpranmış olan fan termini değiştiriyorum. Yerine yalnızca motorun ısısına göre çalışan ve böylece motorun performansına katkı sağlayan viskoz fan termiği takıyorum. Üzerine çok az yapıştırıcı sürüyorum. Bu cıvataların çıkmasını istemiyorum doğrusu. Fan termiği otomatik vitesteki tork konvertörü gibi hidrolik bir kavramıdır. Artık şasi ile kaportayı birleştirip son dokunuşlara geçebiliriz.

Çok fazla iş çıkardı. Kaportayı çıkardık, kestik, kaynak yaptık, zımparaladık, koltuk kılıflarını Mike halletti. Çok güzel bir beyaza da boyandı ve bu çıkartmaların kattığı ufak detaylar da gayet havalı bir jip için çok yerinde olmuş. Hatta bu jip Mike'ın aklını başından alacak.

0: days, it stays with me.
1: İndirimin makbulü 1 kilo kabuklu ceviz sadece 169 lira 90 kuruş. Cuma'dan pazara makbul mağazalarında.

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: aşkın.
1: Tam da leslik.
2: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
0: Bingo Jet Jelle 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
3: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
4: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
5: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
6: Bulunmaz ben bilirim, ben bilirim.
7: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
8: Tombank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
9: Bankam Tombank, kartım hadi.
10: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle?
10: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
12: Bu V8 motorlu CJ7 Renegade'i ancak Kel Kartal kullanırsa daha da Amerikan olabilir. Heyecanlı bir köpekle yola çıkmak gibi. Ne yazık ki bir Amerikan geleneğinin kurbanı oldu. İnternet dolandırıcılığına.
13: Dedikleri gibi çıkmadı.
12: Ant bütün zor işleri sırtladı ve kaportayı tamir ederek ölmüş parçaları değiştirdi. İç kısmı çok yıpranmıştı.
14: Koltuklar yırtık.
12: Ama artık hak ettiği ihtişama kavuştu. Jeep'e 7000 dolar verdik. Ön çamurluk 367 dolar. Varç çontası ve kapak çontası 43. Yeni iç kesim 2432. Viskoz fan termiği 37. Kaporta civata seti 400. Çıkartma takımı 419. Boya ve kaportacılık 5000. Toplamda 15.698 dolara mal oldu. Ve bütün bunlar 27 saatte tamamlandı. Kot kumaşının küllerinden tekrar doğunca bir anda dört tekerlekli en havalı şey oluyorsunuz. Ve bütün iyi partilere davet ediliyorsunuz. Batıya git genç adam. Batıya. Genç adamlar. Harika olmuş değil mi? Tamam. Çöle sür. Orta yaşlı adam.
14: Las Vegas bu tarafta biliyorsun değil mi?
12: Las Vegas'a gitmiyoruz. Gittiğimiz yer Club Tropicano.
14: Tamam, yani bütün içkiler bedava mı?
12: Herkese yetecek kadar eğlence ve gül ışığı var.
14: Bu parti nerede peki?
12: Parti burada işte. Bu çölde, burada bir yerde.
14: Bunu daha yeni tamir ettiğimi biliyorsun değil mi? Neden benim bir şapkam yok?
12: Çünkü geminin kaptanı benim. Yelkenleri açın. Çöle doğru gidiyoruz. Güven bende. Ve ortama uygun bir kaptan sakalım da var.
14: Evet, her an balık satacak gibi duruyorsun.
12: Arazi için harika. Direksiyonu her yöne kırabiliyorsun. Partinin nerede olduğu fark etmiyor. Jeepimizle partiye gidiyoruz. Partiye. Çok eski aynı zamanda ama modern araçtan daha iyi ve harika.
14: Bu araba üzerinde çok çalıştık, hatırlıyor musun? Normalde arabanın kaportasını çıkarmak çok zordu. Ama bu Jeep kaportasının çıkartılması için tasarlandı.
12: Evet. Peki kaportasını çıkarmak ne kadar zordu? Dediğine göre...
14: 9 civata.
12: Gerçekten bu kadar mı?
14: 9 civatanın 7'si çok paslıydı.
12: Sanki ayağımın altında daha çok güç varmış gibi hissediyorum.
14: Yeni bir fan termiği yerleştirdim. Artık fan sürekli çalışmıyor.
12: Anladım.
14: Böylece enerjiden tasarruf ediyor. Jipe daha fazla güç sağlıyor ve daha verimli soğutma sağlıyor.
12: Evet, anladım. CJ7'nin altındaki her türlü sorunu tahmin ettin. Yeni boyası ve çıkartmalarına gelmek gerekirse atölyedeki gardırobunu açtığında kotlarının, Jean-Claude Van Damme'larının orada olmadığını göreceksin. Çünkü artık onların üzerine oturuyoruz.
14: Yıkanmış kıyafetlerimi daha önce çalmış olsaydın büyük bir kavga çıkardı.
12: Sanki yeni bir koltuğa oturuyor gibisin.
14: Evet, çok rahat.
12: Son derece rahat.
14: Hoşuma giden bir diğer şey de açık bir araba olduğu için yanından geçen insanların dikkatini çekecek olması. Evet.
12: Bu kotu ent giymiyor muydu diyecekler.
14: Dar pantolondu.
12: Böyle kapıları olmayan ve her yeri açıkta olan bir jip gördüğün zaman sende de parti veriyorlar izlenimi
14: oluyor
12: mu?
14: Tabii ki her zaman çok eğleniyorlar.
12: Her zaman parti veriyorlar. Toyota Prius'un içerisinde her zaman mutlu birini görmeyebilirsin ama jipin içerisinde her zaman parti veriyorlar.
14: Kocaman bir gülümseme oluyor.
12: Kesinlikle ve biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Biliyor musun, çölde araban bozulursa genelde arabadan sadece 5 kilometre uzaklıkta bulunuyormuşsun. Devasa bir daire çiziyormuşsun. Ve yapılacak en iyi şey de aracının yanında kalıp orada hayatta kalmaya çalışmakmış. Onu bir sığınak olarak kullanıp ihtiyaçlarını etrafında gidermiş.
14: Şu anda bu hayatta kalma sırları adında bir program mı
12: oldu? Bir şey ters giderse diye seni bilgilendiriyorum işte.
14: Evet, para konuşalım.
12: Rezil bir yıl oldu. İnsanlar eğlenmeye ve parti yapmaya aç. Bu araç sayesinde turnayı gözünden vurduk. Çünkü bence bunu rahatça satabiliriz. İnan bana, rahatça satarız. Hazır mısın?
14: Kaça?
12: Hadi bakalım.
14: Evet.
12: 20 bin dolara.
14: 20 bin mi?
12: Evet, 15 bin pound civarında oluyor.
14: Bunu 20 bine satabilirsen, sahte yerdeki bütün içkiler benden.
12: İsmini söylemiştim.
14: Tropicana yerinde.
12: Oradaki içkiler zaten
14: i̇şte
12: bedava.
14: İşte bu yüzden benden olacaklar dostum.
12: Oraya varıncaya kadar sabret çünkü duyduğuma göre mükemmel bir yermiş.
14: Ben ikna olmadım.
12: Oradaki de ne? Nedir o? Güzel duruyor değil mi? Umut veriyor. İşte şimdi oldu. Şuraya bir baksana, aradığımız yer burasıydı. Club Tropicana.
14: Burası mı?
12: Beklediğimden daha da güzelmiş. Bu harika yat manzarası var, deniz bisikleti var. Suya girip dilediğin gibi yüzebilirsin. Suya girip güzel zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Harika olacak gerçekten.
14: Su kahverengi olmuş, yat batmış.
12: 1979'daymışız gibi düşün. CJ7'miz daha yeni çıkmış. Burası cennet, inanılmaz.

0: Bu kadar yeter, ben gidiyorum.
1: Jipe bir baksana, buranın cennet olduğunu söylememiş miydim sana? Tamamlanmış, CJ7'miz yanımızda. Evet. Güzel zaman geçir.
0: Binmek için izin istiyorum kaptan.
1: Tabii ki binebilirsin, acemi denizci. Hadi gidelim bakalım.
0: Çalıştır hadi.
1: Bir sonraki durağa doğru gidiyoruz. Evet.
0: Tamam, bas hadi. Bas, bas, bas.
1: Evet.
0: Bas hadi.

0: İlk etapta bu jipi biri internetten satın aldı ve bir felakete dönüştü. Bir önceki sahibi kazıklanmıştı ve biz de bu noktada devreye girdik. Jipi satın aldık ve onu kurtardık. O satıcının çoktan yapması gereken her şeyi hallettik. Kılıfları değiştirdik, boyasını yeniledik ve içi harika oldu. Kapımızı çalan ilk kişi de arkamdaki hanımefendi oldu. İsmi Vanessa. Test sürüşüne çıktı. Kesinlikle bayıldı. Acaba almak istiyor mu? Pekala Vanessa. Neden bir jip? Neden bunlardan istiyorsun?
1: Kendimi bildim bileli bir jip istemişimdir.
0: Biliyor musun? Ben hiç jip istemedim. Tabii ki bunu alana kadar. Artık herkesle birlikte ben de istiyorum. Bunu gören herkes buna aşık oluyor. Yaptıklarımızı beğendin mi? Bak nasıl
1: evet,
0: olmuş.
1: Evet, içini çok sevdim. Özellikle şu düğmeleri ve bir sürü şey yaptığınızı duydum.
0: Evet, çok şey yaptık. İçinin Levi olduğu özel bir seri ve bence fabrikadan çıktığı günden daha iyi bir şekilde soktuk. Koltuklara yeni köpük takıp Levi düğmelerini ekledik. Arabanın altında da bir sürü şeyi tamir ettik. Yeniden boyadık. Mükemmel oldu. Gerçekten de mükemmel oldu. Peki satın alacak kadar beğendin mi? Ne dersin?
1: Evet.
0: Arabadan 20 bin dolar kazanmam gerekiyor.
1: Daha düşemez misin?
0: Bence bunu her türlü 20 bine satabilirim. O yüzden 20 binde sabit kalacağım. Ne dersin?
1: Hayır, jip almak için çok para biriktirdim ve bunu istiyorum.
0: Öyle mi? Elini uzat. Az önce kendine harika bir CJ7 aldın. Tebrik ederim. Her dakikasından zevk alacaksın. Açıkçası seni kıskandım. Jipimiz artık hak ettiği hayatı yaşamaya başlayabilecek. Direksiyonun başında Vanessa ile 1980'lerin filmlerindeki gibi dolaşacaklar. Son halinden son derece gurur duyuyoruz. Son derece harika duruyor ve atölyemizden böyle bir aracın geçmesi bir onurdu. Ant'le birlikte buna benzer daha fazla aracı yenilememizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatta bizde kalın. Hoşça kalın.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsan.
5: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin, KOP'ta sadece 275 lira.
6: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
7: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch X Large ve XX Large buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Home.com.tr'de.
8: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
9: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
10: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Bellona,
11: Bellona. Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. %50 nakit iadeyle şimdi dene.
12: Gün boyu çamaşırını koru.
13: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
14: Mol Ped'den kız sözü.
15: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
16: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
17: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
18: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
16: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
19: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
20: Servis geldi, çantam hazır mı?
21: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır, 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
22: Eda,
0: Ece ile tak tak konuşuyoruz.
1: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı
22: tak. Ben Chris.
23: Ben Max.
22: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
23: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
22: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
23: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
22: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
24: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
25: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
24: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümüyle bugün 18.30'da D-Max'te.

0: İşte burada. Güzel, çok güzel. Nissan 300ZX. Arabanın fazladan 50 beygir gücü var. Oo! Ama Kaliforniya'da hoş karşılanmıyorlar.
1: Anlaştık.
0: Bu bizi durduramaz.
2: Evet.
0: Güçlü, performansı harika. Ama büyük bir sorunu var.
3: Duman mı?
0: Duman. Oo! Fedakarlık yapmamız gerekecek.
3: Eyalet dışından gelen bu arabayı Kaliforniya'ya satılabilir.
0: Doğru. Eğlenmedikten sonra anlamı yok. Gerçekten harika.

0: Oregon eyaletinde güneş doğdu. Sabah kahvemi içtim ve doğan güneşin ülkesinden gelen bir arabayı görmek üzere yola çıktım. Tam bir Japon efsanesi. Tabii ki Nissan 300 ZX. Çift turbo. Bizler arabayı Nissan 300 ZX olarak biliyoruz ama Japon hayranı insanlar bunu şasi numarası olan Z32 olarak tanıyor. Z'yi nasıl söylediğimi fark ediyor musunuz? Kendi tarzım. ''90'lar Japon spor arabaları için harika bir dönemdi. Toyota Supra, Honda NSX ve Nissan Skyline. Bu üç arabanın hepsi harika. Ve günümüzde bu piyasa parlamakta. Herkes JDM olarak bilinen Japonya'nın iç piyasasına girmek istiyor. Bu 300 ZX'i de o şekilde alabileceğim. Eğer fotoğraflarda göründüğü gibi düzgün bir arabaysa ki sahibi Richard'la da konuştum, o da çok güzel dedi. Öyleyse Ed'le birlikte biraz para kazanabiliriz. İşte burada. Fena sayılmaz değil mi? Merhaba.
1: Merhaba Mike.
0: Richard olmalısın.
1: Evet benim.
0: Richard çok memnun oldum.
1: Seninle tanışmak
0: benim için de. Zaman ayırdığın ve bu tatlı arabayı bizlere gösterdiğin için teşekkür ederim. Elinde olduğu müddet içerisinde neleri değiştirdin? Tekerlekler?
1: Kesinlikle. Onlar LMGT4 yarış lastikleri. Arabayı çok güzel tamamlıyor.
0: Normalde böyle arabaları görmeye geldiğimde üzerinde yedek parça lastikleri oluyor. Ve ben de içimden olamaz. Fabrika tekerlerini almam gerekiyor diyorum. Ama bundaki tekerlekleri gerçekten de çok beğendim. Şunların boyutlarına da bir bakın. Evinde su borularını kaybetmiş olabilir misin? Çünkü sanırım arabanın arkasında duruyorlar. Ah, şu koltuklara bak. Koltuk çok
1: çirkin. Şunu bilmen gerek ki bunun altındaki orijinal koltuklar bozulmamış duruyor.
0: Gerçekten.
1: Evet.
0: Umarım. Aa, şuna bakın. Artık kılıfları seviyorum. Kılıflar harikaymış.
1: Değil mi?
0: Böyle olduğu için çok mutluyum. Harikaymış. Evet, şimdi içerisinde orijinal koltuklar duruyor. Pano da orijinal. Direksiyonun üzerinde deri biraz eskimiş ama. Aa, evet işte buradaymış. Şuna bir bakın. Şahane. 3 litrelik 24 valflik V6 ile birlikte mükemmel bir gücü var. Kesinlikle harika. Benim için motoru çalıştırır mısın?
1: Tamam,
0: sesini
1: yaparım. Tabii ki.
0: Güzel. Çok güzel. Umarım sesi de güzeldir. Kayıştan küçük bir gıcırdama geldi. Ama toparladı. Evet. Düzgün. Sesi çok güzel değil mi? Harika. Başlangıçta küçük bir gıcırtı geldi. Her zaman böyle miydi?
1: Ara sıra bunu yapıyor. Ama sanırım kışları daha belirgin oluyordu. Birkaç şey daha var. Hız göstergesi ve hidrolik direksiyon bazen çalışmıyor. Arabayı sürdüğün zaman biraz zor dönebileceğini bilmeni istiyorum, tamam mı?
0: Tamam. Richard'ın söylediklerini dinleyip dikkatli davranacağım çünkü ayağımın altında çift turbo var. V6 motor, çift egzantrikli 350 beygir gücü. Güzel düz bir yoldayım ve nasıl gittiğini bilmem gerekiyor. Evet, bayağı atikmiş. Tehlikeli olmaya başladı çünkü arka taraf kurtulmaya çalışıyor. Arka taraf öne geçmek istiyor. Bu arabanın çok ama çok ince tekerlekleri var. Ve bu ince tekerlek de sürüşe iyi bir katkıda bulunmuyor. Egzozdan sorumlu sesler çıkıyor. Araba bu kadar alçak, neredeyse yere değdik. Ne araba ama! Hız göstergesi... Richard'ın da söylediği gibi artık çalışmıyor. Ne kadar hızlı gittiğimi anlayamıyorum. Hızımızı düşük tutalım. Hop, direksiyon da gitti. Bir saniyeliğine dikkatlice kenara çekeyim. Oo, direksiyon gerçekten çok sert oldu. Ah, garip. Geri geldi. Arabaya ne olduğunu söyleyen bir sürü sensör var. Ve bunu yapmasının nedeni HKS sisteminin arabaya bir sorun olduğunu söylemesi olabilir. Ve arabanın acil durum moduna giriyordur. Sürücüye kenara çekmesini ve güvende olmasını söylüyordur. 1990 ile 1996 yılları arasında 90 bin tane 300 ZX üretildi. Ama sınıfının en iyisi olan bu çift turbolardan sadece 18 bin tane üretildi. Bu yüzden bu araba biraz ender ve beğeni görüyor. Araba için sanırım 13.500 dolar istiyordu. Şu anki hali için fena sayılmaz. Ama yapılması gereken onca şey olduğu için en az 1000 dolar ucuz olmalı.
1: Nasıl geçti Mike?
0: Ah, güzeldi. Çok atik bir araba değil mi? Ekstra beygiri hissedebiliyorsun 350 beygir gücünde. Süspansiyon çok sert. Arabayı alçaltmışsın. Spor arabamsı olmuş ama yolda giderken biraz sinir bozucu olabiliyor tabii. Bunun için 13.500 dolar istemiştin. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Bence bu araba için daha gerçekçi olacak bir fiyat veriyorum. 12.500.
1: Sadece üzerindeki tekerlekler bile 2.000 dolara satılabilir.
0: Gerçekten mi? Vay canına.
1: Öyle. Bu yüzden karşı teklifim 13.000 dolar olacak.
0: 12.800 dolara hemen şimdi anlaşabiliriz.
1: Anlaştık.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Harikasın. Az önce bir Nissan 300 ZX aldım. ZX.
1: Doğru.
0: ZX.
1: Evet, doğru.
0: Açık söylemek gerekirse bu arabayı alacak kişiyi düşündüğüm zaman aklıma az önce bunu satın aldığım adam geliyor. Ama kendi artık Kaliforniya'da yaşıyor ve zorluk da burada başlıyor.
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet, evet Mikey, evet.
0: Bunu seveceğini biliyordum. Çok güzel bir araba.
2: Evet, güzel bir araba.
0: 91 model ve Z31 değil, Z32.
2: Yani çift turbo mu?
0: Çift turbo
2: tamam,
0: bebeğim.
2: Gir içeri hadi.
0: Mükemmel. Hayır. Önce sana birkaç şey göstermek istiyorum. Öncelikle kapıyı aç ve şuna bir bak. Emniyet kemerini çıkarmadan dışarı çıkabiliyorum. Çok garip değil mi? Büyük ihtimalle aklından
2: çok
0: şu
2: saçma.
0: Geçiyor. Amaç ne?
2: Doğru.
0: Ben de amacı anlamadım ama güzel bir şey. Hatta bu mekanizmadan o kadar etkilendiler ki ömür boyu garanti veriyor.
2: Arkadaki şu devasa egzozlar dikkatimi çekti.
0: Evet.
2: Bunların içine top bile sokabilirim. Aslında bu kullanabileceğimiz bir şey olabilir. Bu temaya göre ilerleyebiliriz. İşimiz bittiğinde de kesinlikle çok...
0: Onu diyemezsin çünkü bunların hiçbirini yapmayacağız. Hadi gel bir içeride otur. Güzelce otur bakalım. Hadi.
2: Kemer çok saçma.
0: Biliyorum, kemeri çıkar. Düğmeye bas.
2: Hayır, evet, kapıyı kapatmak
0: evet,
2: istiyorum.
0: Evet, çok iyi değil mi? Şuna bir bak. İlginç bir şey. İlk olarak koltuk kılıfları çok çirkin ama altlarında orijinal koltuk duruyor. Bu arabaya yapman gereken birkaç önemli şey var. Kontağı çevirdiğin zaman üzerinde HKS yazan bir ışığın yandığını göreceksin.
2: Evet.
0: HKS arabadaki çoğu işlemin gerçekleşmesini sağlayan bir sistem. Hız göstergesi çalışmıyor ve hidrolik direksiyon gidip geliyor.
2: Can sıkıcıymış.
0: HKS sistemine bir göz atmak gerekecek.
2: Sürüşü nasıl?
0: Sürüşüne inanamazsın. Çok hızlı.
2: Olmalı.
0: Saçma derecede hızlı. Nasıl hala ehliyetim var bilmiyorum. Motor harika. Gerçekten harika. Şuraya baksana. Güçlü. Performansı harika. Ama büyük bir sorunu var. Bu arabayı Oregon eyaletinde satın aldım ama biz Kaliforniya eyaletinin sınırlarındayız.
2: Duman mı?
0: Duman.
2: Yani o zaman...
0: Katalitik konvertör.
2: PCV.
0: Emisyon testini geçmesini sağlayacak bir
2: tamam.
0: Şeyler yapabilirsen bunu satman için bana imkan sağlamış olacaksın.
2: Eyalet dışından gelen bu arabayı Kaliforniya'ya
0: doğru.
2: Satılabilir
0: evet.
2: Yapacağız.
0: Evet.
2: İçeri sokmadan önce sürebilir miyim?
0: Hayır, süremez.
2: Neden ben hiç süremiyorum ki?
0: Çünkü çift turbo ve çok hızlı gidiyor. Ehliyetini kaptırırsın. Sorun çıkar sonra.
2: Çok çok dikkatli sürecek olsaydım olur muydu?
0: Çok dikkatli olmak eğlenceli değil. Tadını cidden almak istiyorsan yarış pistine gitmen gerek.
2: ...90'lı yıllarda 300 ZX araba ve sürücüler için yılın en iyi 10 arabasında 7 sene boyunca birinci oldu. Yani baktığınız zaman bir şey ifade ediyor olmalı değil mi? Yani arabamız 90'ların arabası. Bu sonradan çıkan Z32. 80'lerin arabası olan Z31'in devamı. Ve dürüst olmam gerekirse sanırım bu arabayı tercih ederim. Daha iyi bir duruşu olan bir araba. Ve Mike, bana arabanın salınımını Nissan'ın fabrika ayarlarına döndürme görevini verdi. Arabanın değerini artıracağını söyledi. Çünkü eğer başarabilirsek arabayı Kaliforniya eyaletinde satabileceğiz. Ben de bütün konsantrasyonumu dumana verdim. Yani PCV valfini, hava kutusunu, katalitik konvertörlerini, enjektörleri ve bunu ayarlamalıyım. Bu EGR sisteminin bir parçası. Küçük olmasına rağmen büyük sorun açıyor. Çünkü bunu monte edebilmek için arabadan bir sürü şey çıkarmam gerekiyordu. Mesela egzozu, yağ sistemini, yakıt regülatörünü, çok sayıda boruyu, fanı, radyatörleri, davlum bazları, soğutucu borularını, emme manifoldunu çıkarmam gerekiyordu. Arabanın altındaysa ısı kalkanını, tahrik milini, hatta denge çubuğunu dahi çıkarmam gerekiyordu. Sonra tekerlekleri sökmem gerekti. Rot kolunu, motor şasisini ve şanzımanın girişlerini de söktüm. Mike'ın aklına bu fikir geldiği için daha birçok parçanın çıkması gerekti. Satmak vakti geldiğinde değerinin artmış olmasını istiyor. Olay şu, bana en çok sorun çıkaran parça işte bu. Çünkü bu ufak parça motorun arka kısmında yer alıyor ve bölme duvarına çok yakın duruyor. Tam ters yerde. Gerçekten inanılmaz derecede ters yerde duruyor. Bunu arabaya sokabilmemin yalnızca bir yolu vardı. Ve ne yazık ki o da motoru çıkararaktı. Çünkü bu tam buraya giriyor işte. Tam olarak buraya. Evet. Sağ ol Mike. Can sıkıcı bir şekilde iki cıvata sıkarak 30 saniyede takılıyor. Ama tabii bu noktaya gelebilmek için bütün günü harcamam gerekiyor. Bu parçayı motor bölmesinden takan insanlar gördüm. Şanzımanı söküyorlar, motoru biraz ileri iterek alan açıyorlar. Ama en profesyonel yöntem benim yaptığımdı. Motoru çıkarıp tezgaha koymak ve yapmam gereken diğer şeyleri de düşündükçe şu an bütün her yere rahat bir şekilde erişebilmem iyi oldu.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Budur.
5: Gelmiş geçmiş en iyi füstü şeftali.
4: Budur.
5: Yeni ve en lezzetli füstü şeftali.
4: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
3: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
4: Bu var ya bu.
5: Blok dersten çıkıyor.
4: Atıştırmalık?
5: Yok, ben doymalık takılıyorum.
4: Bir şey diyeyim mi?
6: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
4: Abi bu adam ne yiyor ya?
7: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
8: Siparişiniz
9: ve Pepsi'niz.
10: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vay! Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
16: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
17: Hesap basit, hesap basit.
18: Ben Chris.
19: Ben Max.
18: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
19: Oysa biz buradayız, tam da aranızda.
18: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
19: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
18: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
20: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
21: Bu ne böyle?
20: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
22: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
20: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
23: Mike Atölye'ye Nissan 300ZX getirdi.
24: Güzel bir araba.
23: Kaliforniya eyaletinde satabilmemiz için üzerindeki bütün yan sanayi ürünleri çıkarıp değiştirmem gerekiyor.
24: Emisyon testini geçmesini sağlayacak bir şeyler yapabilirsen tamam. Eğer...
23: 50 beygir kadar kaybedeceğimizi düşünüyorum ama performans kaybını potansiyel alıcı yaratarak eşitleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi AGR sistemini eski haline getirmem gerek. Bu parça aslında bir valve. Ve egzoz gazı geri çevrimi anlamına gelen AGR sisteminin önemli bir parçası. Bu valf açılıyor ve böylece ufak miktarda egzoz gazı henüz yerleştirmediğim iki boru sayesinde sisteme geri gönderiliyor ve emme sistemine giriyor. Gerçekten inanılmaz bir sistem. 50 beygir kadar kaybedeceğimizi düşünüyorum ama performans kaybını potansiyel alıcı yaratarak eşitleyeceğimizi düşünüyorum. Şimdi AGR sistemini eski haline getirmem gerek. Bu parça aslında bir valf. Ve egzoz gazı geri çevrimi anlamına gelen AGR sisteminin önemli bir parçası. Bu valf açılıyor ve böylece...

0: Sıcaklıktaki düşüş ek olarak hızlı yanmayı ya da ön ateşlemeyi azaltıyor. Bu motor için iyi çünkü aksi takdirde pistonlarda ve valflerde gereksiz gerginlik oluşabilir. AGR her zaman işlemez. Solenoid valflerin açılıp kapanmasına bel bağlar. Motor soğuksa ve rölantide ise ya da gaza çok abanırsanız çalışmayabilir. Maksimum akış araç otobanda ekonomik hızdayken gerçekleşir. Nissan bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Kaliforniya eyaleti de öyle tabii. Sistemimiz böylece tamamlandı. Motor bölmesinden çıkınca çok kolay oldu. Çok bariz olacak ama emisyonu etkileyen en önemli şeylerden biri de egzozdur. Gazı motordan alıp güvenli bir şekilde arabanın arkasından salar. Arabamızda 4 tane katalitik konvertör olması gerekiyor. 2 tanesi arabanın arkasına, 2 tanesi de motora monte edildi. Biri burada, biri de burada. Arabayı Kaliforniya'ya kaydetmek istemiyorsanız bütün bu yan sanayi parçaları mantıklı bir hal alıyor. Fazladan bir sürü beygir gücü geliyor. Ama bu arabanın fabrika haline sürüşü bile harika. Şu an çıkardığım yan sanayi boruları sisteme bu ufak borularla monte ediliyor. Bunlar hava akışını tahliye kapağından uzaklaşmasını sağlıyor. Bazı insanlar bunu kesiyor, buraya kaynak yapıyor ama ufak boruyu açıkta bırakıyor. Böylece gaza bastıklarında, maksimumuza yaklaştıklarında turbolardan yüksek bir ses çıkıyor. Bu Mike'la benim tam olarak istediğim bir tarz değil. Ayrıca bir diğer önemli şey de bu boruların da petek olmaması. Bu yan sanayi borunun yerine bu katalitik konvertör gelecek. Hatta hazır dışarıdayken içinde petek şeklini gösterebilirim. İşte tam burada. Petek bu oluyor. Katalitik konvertör sistemdeki gazları daha az zararlı olanlarla dönüştürüyor. Şuna bakın. Katalitiklerin içerisinde üzeri paladyum ve platin gibi metallerle kaplı petek şeklinde seramik var. Egzoz gazı metallerden geçtikçe daha az zararlı gazlara dönüşüyor. Elimizdeki katalitikleri Mike bir Nissan yedek parçacısından aldı. İyi haber bunun kolay bir şekilde monte edilmesi ve katalitik konvertörlerin entegre olması. Yan sanayi boruları değiştirmeseydik ve onlarla emisyon testine girseydik bize bir kez bakıp kahkahayı basıp kapıdan atarlardı. Katalitik konvertörleri arka kısımda da halletmem gerekiyor ama bunu motoru arabaya taktıktan ve Mike egzozu getirdikten sonra bakabilirim.
1: Merhaba. Nasılsın? İyi misin? He? Bak. Ne oldu? Bu surat niye?
0: Mike.
1: Oo. Çokmuş değil mi? Bu yüzden sana çay koydum. Kurabiye bile yaptım.
0: Evet evet yağlamayı bırak Mike.
1: Büyük bir motor değil mi? Çok fazla.
0: Dalga mı geçiyorsun? Bunun ne kadar büyük olduğunu görüyor musun? Bu ufak bir yerden nasıl bu kadar büyük bir şey çıktı hala anlayamıyorum.
1: Evet ama çıktı sonuçta. Yapacak bir şey yok. Çok büyük evet. Sana bu yüzden çay getirdim. En sevdiğimden. Sert, koyu, buharı tutuyor. Kurabiye de çok lezzetli.
0: Evet evet ama atölyeye bir bak. Sadece motoru çıkarmadım. Bir sürü şeyi de söktüm. Ufak tefek parçaları ve bu büyük motoru görüyor musun? Bütün bunları gereksiz AGR valfini buraya monte etmek için çıkardım. Bu senin hatan.
1: Sana söyleyecek tek lafım.
0: Özür dilerim mi?
1: Evet, gerçekten de öyle.
0: Özür mü diliyorsun?
1: Özür dilerim.
0: Gerçekten özür mü diliyorsun?
1: Gerçekten üzgünüm, Ant. Bir tane var değişecek diye bu kadar şey yapman gerektiğini bilmiyordum.
0: Evet, biliyordun.
1: Hayır, katil.
0: Evet, biliyordun. Niye giriştiğimizi çok iyi biliyordun.
1: Tamam, biliyordum ama bu kadar iş çıkacağını bilmiyordum ve bu yüzden de senden özür diliyorum. Ama her zaman iyi bir yan vardır.
0: Tamam, söyle hadi.
1: İşin iyi tarafı.
0: Evet.
1: Motor çıktığına göre evet. Enjektörleri takabiliriz. Takması çok kolay.
0: Evet çünkü motor dışarıda.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Kolay olacak.
0: Evet.
1: Yapman gereken tek şey motoru geri takmak.
0: Evet ve o iş zaten yoruyor.
1: Motoru arabaya geri takmadan önce bize bir iyilik yap. Senin için de sakıncası olmayacaksa tekerlekleri çıkaracağım. Tekerleri ve bu egzozu alacağım.
0: Bekle biraz, bekle biraz. Tekerler derken onu konuşmuştuk zaten.
1: Arabada çok güzel duruyorlar, kabul ediyorum. Ama ikinci ellerinin internette kaça satıldığını görmelisin. Ayrıca arabanın fabrikadan çıkmış hali bu gereksiz parçalarla olduğundan daha fazla. Tekerlekleri satarsam asıl tekerlekleri satın alabilirim. Tekerlekle birlikte egzoz borusunu da satabilirim.
0: Tamam.
1: Tamam, mutlu musun şimdi, iyi misin?
0: Evet.
1: O zaman çayla kurabiyeyi boş ver. Hemen tekerleklere geç. Hadi.
0: Mekanik bir korsan gibisin.

0: her yeri talan ediyorsun. Ama kurabiyeler güzelmiş. Şimdi emisyon kontrol listemdeki bir sonraki adımda karter havalandırma sistemi var. PCV olarak da biliniyor. Mike gitti ve bana yeni bir supap kapağı aldı. Çünkü bunların üzerinde ufak borular var. Şu anki supap kapağına bakacak olursak birinin onu kestiğini ve ağızlarını tıkadığını görebiliriz. Motor çalıştıkça karterde basınç oluşur. Bu basıncın bu borular sayesinde azaltılması gerekir. Buradakiler iyi ama buradakiler maalesef kapalı işlerini yapamıyorlar. Basıncı oluşturan gazın içerisinde yağ buharı da var. Ve ondan kurtulmanın birkaç yöntemi var. Gerçekten çok işime yarayacağından da eminim. Çok fazla silikon var. Arabayı burada yasal yapabilmek için Nissan'ın yerleştirmiş olduğu orijinal ekipman kitine geri dönmem gerek. Nissan'ın sistemi bu gazı supap kapağındaki borulardan alıyor. PCV valve sayesinde emme sisteminde yeniden dolaştırıyor ve ikinci defa yanıyorlar. Michael Brewer'ın elinde bu ikinci el borudan vardı. Gaz bunun içerisinde hareket edecek. Yağ geçirmediğimden emin olmak için çok az miktarda sıvı conta sıkıyorum. Alt tarafı sıvı conta sayesinde kapatılıyor, üstü ise plastik conta sayesinde. Her halükarda yüzeyin temiz olması gerek. Supap kapaklarının büyük bir kısmı görünmeyecek olsa da siyah gerçekten çok yakıştı. Evet, sırada bunlar var. Bunlar PCV valve. İki tanesi arabaya takıldı. Bunun içinde koni şeklinde bir tıpayla yay var. Basınç değiştikçe yay sıkışıyor ve valve açılarak gaz dışarı atılıyor. Salladığım zaman duyuyor musunuz? Bu valve'in hareket etmesi. PCV valve'leri emme sistemine doğrudan monte ediliyor. Bunun ne kadar büyük olduğuna bakar mısınız? Alüminyumdan yapılmış tek görevi yakıtı ve havayı motora götürmek olan bir dizi borudan meydana geliyor. Arkasını çevirdiğimde ise tabii ki önceki sahibinin PCV valve'ini söktüğünü görüyoruz. Onun yerine birkaç tane aparat yerleştirmişler. Cıvatasını söküyorum ve yenisini takıyorum. Aynı işlem diğer taraf için de geçerli. Teoride emmeyi motorun üzerine monte edebiliyor olmam gerekiyor. Ama elimizdeki çok geniş, hatta motorun kendinden de geniş. Ve o şekilde motoru yerine geri takmak çok zahmetli olacak. Bu yüzden bunu bir süre bekletmem gerekiyor. Önce motoru yerine takacağım, ardından emme sistemini yerine monte edeceğim. Arabaya girdikten sonra bütün boruları bağlayacağım. Ve PCV sistemi böylece tamamlanmış olacak. Evet, sırada enjektörler var. Enjektörler bu ufak alüminyum plakayla sabitleniyor. Kolayca çıkıyorlar, işte bunun gibi. Gayet kolay oldu. Tamamdır. Büyük bir enjektörle orijinali kıyasladığım zaman burada 4 delik olduğunu göreceksiniz. Yakıt enjektörden bu delikler sayesinde akıyor. Elimdeki büyük olan dakikada 740 santimetre küp yakıt enjekte edebiliyor. Orijinal olanında 4 deliği var ama son derece ufaklar. Buysa dakikada yalnızca 370 santimetre küp yakıt enjekte edebiliyor ama bu fabrika ayarı. Orijinal yakıt enjektörleri beygir gücünün düşmesine neden olmayacak. Büyük olanlar modifiye motorların yaratmış olduğu özelliklere yetişmek için var. Bu işi hallettikten sonra ECU'nun fabrika ayarlarına döndürmem gerekiyor. Ama ondan sonra araba sanki fabrikadan yeni çıkmış gibi olacak.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bu cuma 1 kilogram tarım kredi yağlı salamura siyah zeytin KOP'ta sadece 275 lira.
4: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
5: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir.
6: Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
7: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano.
8: İkisi birlikte çok iyi.
9: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
10: İnanamıyorum ya, kirlendi. Akşamki davete nasıl yetişecek şimdi?
11: Bingo Jet Jel'le 15 dakikada yetişecek. Bingo Jet Jel. Jel formuyla az miktarla çok çamaşır yıkar. Üstelik imza parfümleriyle kıyafetlerinizin uzun süre güzel kokmasını sağlar. Bingo Jet Jel'i hemen deneyin. Leke çıkarmadaki hızına ve gücüne hayran kalacaksınız.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Vaa, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Hala etkisindeyim.
16: İnanılmaz bir goldü.
15: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
17: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labneyle eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labneyle hayata dolu tarafından bak.
18: Ben Feyyaz, bu da Sarı Kola.
19: Al tanem, can tanem de diyebilirdim ama Sarı Kola diyorum.
20: Sevmeyi tüm sevenler, sevdiklerine, sevdiği günü başka isimle seslenmiyor mu?
19: Rastasıyım bu Sarı Kola'nın.
18: Neden mi? Ben bu lezzeti dünyadaki başka hiçbir şeye değişmem.
19: Değişemem ve değişebileceğime dair
20: inancım da yok.
19: Başka lezzet yok.
18: Sarı Kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta Sarı Kola hastasıyız.
21: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
22: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
21: Vay vay vay. Geldin.
23: Ben Chris.
24: Ben Max.
23: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
24: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
23: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
24: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
23: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
25: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.

0: Şimdi ıssız bir yerdeki bu garip otoparkta ne yaptığımı merak ediyor olabilirsiniz. Ofisimde oturup iki mouse tıklamasıyla Nissan 300ZX parçası alabilirdim. Ama o iş pek eğlenceli değil. Ben de bir arkadaşımı görmeye geldim. Kendisi Nissan yarış efsanesi, 300ZX'e ün katmış biri. Kendisi Steve Millen. Ve onda bana göre birkaç oyuncak varmış. Şuraya bakın. Aa, burası tam bana göre. Şuraya bakın, her yerde yarış arabası var. Oh, döneminin en iyi Nissan'ı. Bununla aynı yıldaki Daytona'yı, Sebring'i ve Le Mans'daki klasman yarışlarını almışlardı. Direksiyonun başında Steve vardı ve efsane buraya geldi. Steve!
1: Merhaba Mike.
0: Nasılsın?
1: Seni görmek harika. Geldiğin görmek için teşekkür ederim.
0: Bana bu arabayı anlat biraz.
1: 1989'da Nissan yeni R32C'yi piyasaya sürdü. Bu çok önemli bir arabaydı. Arabayı en iyi pazarlama şeklinin de onunla yarışmak olduğunu düşündüler.
0: Evet.
1: Böylece 7 yıl boyunca takımı finanse ettiler. Amerika'daki büyük yarışlara ve diğer kıtalardaki bazı yarışlara katıldık.
0: Bütün gün durup senin bu araba ve diğer her şey hakkında konuşmanı dinleyebilirim. Ama bunun için gelmedim. Bazı arabalardaki orijinal parçaları çıkardığın için buradayım. Senden bir egzoz sistemi ve tekerlek almak için geldim. Etrafta birkaç bir şey vardır diye düşündüm.
1: Evet.
0: Bulabilirim değil mi?
1: Burada hiçbir şey yok. Steele'ına gidelim. Belki oğlum Kyle'ın elinde sana göre bir şey vardır.
0: Mükemmel.
1: Tamam.
0: Gidelim. Harika. Aile üyesi gibi duruyor.
1: Öyle. Mike, seni Kyle'la tanıştırayım.
0: Hayır, çok memnun oldum.
1: Steele'ın başında artık Kyle var. Sana yardımcı olacak kişi de o.
0: Harika. Evet Kyle. Vay canına. Buranın büyüklüğüne bak. Bana biraz Steele'ndan bahset.
2: Üretimimizin bütününü burada Costa Mesa'da gerçekleştiriyoruz. Egzoz sistemi ve hava emme boruları burada. Bunlar da poliüretan.
0: Bu sizin asıl işiniz değil mi? Egzoz sistemleri.
2: Evet.
0: Çoğunlukla bunları yapıyorsunuz. Çünkü elimde bir Nissan 300ZX var ve ona orijinal egzoz takmak istiyorum. Elinizde var mı?
2: Aslında var. Geçen gün görmüştüm. Durumu da iyi. 30 yıllık ama iyi durumda.
0: Harika. Hediye edilebilir bir şey mi?
2: Takas edilebilir.
0: Neyle takas edilebilir?
2: İş gücüyle.
0: Ne?
2: Bizim için kalite kontrolü yap, ben de egzozu getireyim.
0: Kalite kontrol derken ne demek istiyorsun? O ne?
2: Parçaların arabaya oturduğundan emin olmalıyız.
0: Evet.
2: Burada da arabanın yerini alan bir parçamız var. Üzerinde bütün monta noktaları var. Egzozun bu sisteme oturduğundan emin olmamız gerekiyor. Yoksa oturmaz.
0: Bunu fabrikada yapacak biri yok mu?
2: Sen yaparsın diye düşündüm.
0: Ne? Bütün egzozu bu aparata monte etmemi mi istiyorsun?
2: Egzoz istiyor musun?
0: Egzoz var mı ki?
2: Gidip arayabilirim.
0: Evet, egzozu istiyorum. Peki ne yapacağım? Buraya mı takacağım?
2: Kapağı açacaksın.
0: Evet.
2: Arkasıyla önünü açacaksın. Egzoz kolayca çıkacak. Bu kadar.
0: Evet, bu kadar
2: basit. Üretimden çıkanı takacaksın.
0: Güzel. Bunları indireceğim.
2: Evet, onları sabitle. Sağlam olduğundan
0: evet.
2: Emin ol. Tesisata oturuyorsan.
0: Bunu da indireceğim.
2: Evet.
0: Ve sonra bunu indireceğim. Bu şimdi iyi mi?
2: Evet, artık arabaya oturacak.
0: Nasıl yapıldığını 10 kez daha gösterir misin?
2: Bence ilkinden sonra kavramışsındır.
0: Doğru söylüyorsun. Sen egzoza bak, ben bunu halledeyim. Sanırım benimle kafa buluyor. Eminim 2 dakikaya yanıma geri gelip bana durmamı söyleyecektir. Öyle olacağını umuyorum. İşte bu bir. Ağırlaşmış bir de. Kolay bir iş değilmiş. Ağır işmiş. Bu iniyor, bu iniyor, oturuyor. Gerçekten mi? Hayır Kyle, lütfen. Bu çok ikinci el gibi duruyor. Baksana şuna.
2: Evet, öyle.
0: Bu mu o zaman?
2: Bu.
0: Gerçekten harikaymış. Bunlardan senin için 50 tane hallettim.
2: Minnettarım.
0: Adi bir takas oldu değil mi?
2: İki tarafta alacağını aldı diyebilirim.
0: Bunu arabaya yükler misin?
3: Nice.
2: Arabadan çıkarılmış bir motorla çalışmak ayrı bir zevk. Elinize bir sürü alan geçiyor. Bunu fırsat bilip motoru güzelce temizledim. Motor bölmesini de temizledim tabii. Bütün aletlerimi temizledim, atölyeyi de temizledim. Hatta ellerimi bile temizledim. Çünkü artık başlıyorum. Bu devasa şeyi bu gitgide küçülüyormuş gibi gelen deliğe takmam gerekiyor. Bakalım ne olacak? Şanzımanı motordan çıkarıp yukarıdan takabilirdim ama işin aslı bu arabada motor şasisini çıkarıp arabayı yukarı kaldırıp motoru aşağıdan koyup arabayı indirmek bence daha kolay olacak. Umarım bir şey kırmayız.

İşte bu kadar. Motor şasisi oturdu. Ve bunlar da şasinin cıvataları. Bütün bağlantıları üzerinde bırakmak riskli olsa da motoru tepeden takmak çok daha kolay. Motoru bununla birlikte takmaya çalıştığımızı bir düşünün. Önceden taktığım PCV valfi işte burada. Buradan geçirdiğim kelepçeleri kullanarak supap kapağına sabitliyorum. Böylece PCV sistemi tamamlanmış oluyor. Şimdi AGR sistemini bitirebilirim. Bu elektronik solenoid AGR valflerini harekete geçirmek için vakum kullanıyor. Tabii valfler arkada gömülü. O yüzden buradan görünemiyorlar. Bu bir bağlantı borusu. Hava girişinin iki yanını birbirine bağlıyor. Arabada çift turbo olduğu için bir tarafının diğer taraftan farklı davranma riski var. Ama bu boru motorun genelindeki basıncı dengelemeye yardımcı olacak.

0: Evet. Tahmin ettiğim gibi yan sanayi hava filtresi takılmış işte tam burada. Ama iyi haberse orijinal boruların yerinde olması. Önden hava geliyor ve bu borular soğuk havayı motora iletiyor. Bu borular gerçekten çok önemli. Emisyonun son bulmacası da bu işte. Bu yeni ve orijinal bir hava kutusu. Bu arabaya girecek. Bundansa bu parçaları alacağım. Hava akış sensörünü ve tabii ki boruları alacağım.
1: Merhaba dostum, nasıl gidiyor? Aa, şu motor bölmesine bak. Vay canına. Çok temiz olmuş, harika duruyor. Sana gönderdiğim egzozu ve susturucuyu aldın mı?
0: Evet, çoktan taktım bile, arabadalar.
1: Mükemmel. Görüyorum da yeni hava kutusunu da almışsın. Arabaya kolayca takılacak orijinal tekerlek aldım.
0: Evet, yani eskileri sattım.
1: Evet, araba şimdiden para kazandırıyor. Eski parçaları kar için sattım. Bunlar daha ucuzdu. Yapman gereken tek şey arabamda duran 3 tekerleği almak, onları buna takmak. Çünkü benim yapacak önemli işlerim var.
0: Yani yardım etmeyecek misin? Hayır. Önce bu parça girecek. Ama aşağıdan monte ediliyor.

Bu kadar. İşim bitti. Motor fabrika ayarlarına geri döndü ve ekstra beygir gücünün hepsinden kurtuldum. Mark'ın tam olarak hayal ettiği gibi bu araba artık Kaliforniya'da satılabilir. Umarım her şey olmuştur. Hadi bakalım. Sesi harika çıkıyor. Ama arabanın olayı sadece ses değil. Artık Kaliforniya havasına daha az zehirli gaz salacak. Yani muayene edenler mutlu olacaktır. Bundan kesinlikle eminim. Hız göstergesinin çalışmamasının birkaç nedeni olabilir. Ölçeğin bozulmuş olması gibi basit bir şey olabilir ama arabayı çalıştırdığımda... Bu ışık yüzünden olayın biraz daha derin olduğunu görebiliyorum. Bu arabaya HICAS sistemi denilen bir şey var. Yüksek kapasiteli etkin kontrollü direksiyon sistemi. Evet, bu arabada 4 tekerlek direksiyon sistemi var. Ve birçok araba gibi hidrolik direksiyon pompasını kullanıyor. Bu arabanınki de işte tam olarak burada. Sürücünün öndeki tekerleri rahat döndürmesini sağlıyor. Ama bu pompa aynı zamanda buradaki iki valfi de çalıştırıyor. Ve bu valfler de arka tekerlerin dönmesinden sorumlu. Şimdi bu sistem HICAS sayesinde ECU ile konuşan bir hız sensörü kullanıyor. Ve hız sensörü de burada işte. Arızalı parçamız tam olarak bu. Sonuç olarak hız göstergesini bozuyor ve aynı zamanda hidrolik direksiyonu devre dışı bırakıyor. Mark'ın test sürüşünde yaşadığı şey de buydu. Arabanın arkasında bir hidrolik kol ünitesi var. Arka tekerleklerin dönmesini sağlayan şey tam olarak bu. Ve bu hidrolik kolu motor bölmesinde iki valfi kontrol ediyor. Motor bölmesindeki iki valfi de arızalı hız sensörümüz kontrol ediyor. Şanzımanı bazı montaj noktalarından söküp hız sensörünü çıkarmaya yetecek kadar kaydıracağım. Hadi bakalım. Bu yenisi işte. Bakalım Mark'ın yavaş araba planı işe yarayacak mı? Bence yarayacak.

0: Servis geldi, çantam hazır mı?
1: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Kıyasla, yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi, lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
3: Aa, baloncuklu Lipton mu?
4: Çok lezzetli.
3: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
2: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
5: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
6: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
5: Dolu toz fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
8: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
7: Magnum'da hediyeler bitmiyor. 500 bin lira değerinde Magnum kart seni bekliyor. Üstelik bir değil, tam 15 tane. Şifreni Magnum.com.tr ya da Algida ile kazandan gönder, çekilişe katıl.
9: Gün boyu çamaşırını koru, günlük pedin.
10: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
11: Mol Ped'den kız sözü.
12: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
13: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
14: Bu var ya, blok dersten çıkıyor.
15: Atıştırmalık?
14: Yok, ben doymalık takılıyorum.
15: Bir şey diyeyim mi?
16: Küçükken de böyleydi. Aynı babası.
15: Abi bu adam ne yiyor ya?
17: Onun sırrı Nugger'ı. İki bisküvi arasında buluşan efsane çikolata ve karamel lezzetleriyle Nugger. Atıştırmalık değil, doymalık.
18: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
19: İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
20: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
21: Abi ne yapıyoruz şu an?
22: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
23: İkisi birlikte çok iyi.
24: Tıpkı bizim gibi.
25: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
26: Bu yaz herkes son bankla uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
27: Bankam Son Bank kartım Hadi.
28: Ben Chris.
29: Ben Max.
28: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
29: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
28: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
29: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
28: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
30: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: 91 model Nissan ZX'imiz nostaljik bir dönemi hatırlatan turbolu bir araba. Ancak içinde gereksiz ve aşırı sayıda yan sanayi parçası vardı. Su borularını kaybetmiş olabilir misin? Çünkü sanırım arabanın arkasında duruyorlar. Kirliliğin ana vatanı olan Pasifik'in kuzeybatısından aldım. Potansiyeline ulaşabilmek için evet, bu arabayı fabrika haline döndürmem gerektiğini biliyordum. Yasal olmasına değinmiyorum bile. Emisyonu yasalara uygun değil. Emisyonu halledebilmek için Ant'in birkaç ufak şey takması gerekti. Çokmuş değil mi? Doğru egzozu alabilmek için beklediğimden çok çalışmam gerekiyordu. Bu mu peki?
1: Budur.
0: Arabaya $12,800 verdim. EGR valfi, montaj yeri boruları $546. Katalitik konvertör ve conta 430. Subap kapağı ve contası 118. PCV valfleri ve borular 25. Orijinal yakıt enjektörler 650. Solenoid 103. Hava kutusu 107. Orijinal tekerlekse 400. Yan sanayi tekerleklerini satarak $2,000 kazanmış oldu. Böylece arabanın toplam maliyeti $13,179 olmuş oldu. Bu da £10,200 civarı oluyor. Bütün bunlar 30 iş saatinde tamamlandı.
2: Z, yüksek performanslı lüks araba için ihtiyacınız olan tek harf. Çift turbolu, çift soğutma sistemli. Eğlenceyi ikiye katlayarak zevkiniz iki katına çıkacak. Yepyeni 1991 model Nissan 300ZX. 300 beygir gücü. 0'dan 100'e 5.3 saniye. 3 litrelik mükemmeliyet. Z'ye ulaşmak demek, doğruğa ulaşmak demektir.
0: Bu arada gerçekten çok fena. Zaman makinesine girmiş gibi hissediyorum. 1991'e geri dönmüş gibiyim. Galeride gibiyim. Harika.
3: Ne?
0: Kendine gel. Demek istediğim şey, bu araba mühendislerin ve pazarlamacıların 1991 yılında hayal ettiği gibi oldu. Galeri için hazır gibi.
3: Evet, şey daha iyi oldu aslında. Ayarlanır yayla amortisörü, yeni susturucusu ve daha fazlası var artık.
0: Harika. Bütün fazlalıktan arındı.
3: Evet, itiraf etmeliyim ki biraz endişeliydim. Çünkü gücü azaltmak için benden bir sürü ekstra şey yapmamı istemiştin dostum.
0: Evet, ama her şey pazarlama için. Bu arabayı Kaliforniya pazarına uygun bir hale getirdik. Ayrıca bu arabanın emisyonu artık yasal seviyede.
2: Arabanın hala verecek birkaç cevabı var değil mi? Şu ses gerçekten harika. Çok güzel. Tam olmasını istediğim gibi. Öncesinde çok gürültülüydü. Eski egzoz biraz daha güç vermiş olabilir ama biri uçak hangarından bir boru çalmış, arabaya takmış gibi duruyordu. Böyle çok daha iyi oldu. Evet, harika gidiyor değil mi? İnanılmaz.
3: Evet, güzel ve düşündüğün zaman bu arabayı almak isteyecek kişi arabada gürültülü, kaba bir egzoz olmasını istemeyecektir. Böyle bence doğru oldu, yerinde oldu. Bundan eminim.
0: Sesini çok sevdim. Gerçekten dinlediğin zaman yaptıklarınla uyumlu.
3: Yolda kal.
0: Yoldayım zaten. Hatırlarsan bu arabada Hill Case var. 4 teker direksiyon sistemi. Burada gaza bassam bile yol tutuşu son derece başarılı. Bu virajda drift yapacağım. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hadi kay!
3: Yeter.
0: Sus.
3: Yapamazsın. Yapamazsın. Yapamayacağını biliyorsun.
0: Viraja hızlı girmek gerekiyor. Tam zamanında dönmeliyiz. Dengede kalmalıyız. Evet, drift. Hadi, hadi, hadi.
3: Mike, yeter.
0: Sus. Evet, konsantre oluyorum.
3: H-I-C-A-S.
0: Ne?
3: Hikes.
0: Bu arabayla drift yapabilirim ama bana fırsat tanımıyorsun. Yaparken konsantre olmam gerekiyor.
3: Drift
0: bana
3: yapmaman nasıl benim suçum oldu ki?
0: Her şeyde drift yapabilirim. Sana göstereceğim.
3: Haykas sistemi bu arabayla drift yapmanı engelliyor. Haykas'ın bütün olayı zaten bu, drift yaptırmamak. Tekerlekler harika.
0: Biliyorum, tekerlekleri söylemiştim değil mi? İyi bir karar verdim.
3: Evet, gerçekten güzel olmuşlar. Orijinal ve egzoz arabadaki egzozu hiç sevmemiştim.
0: Yine benim kararım. Egzozdan da bahsetmiştim.
3: Ve iç kısmı.
2: Evet.
3: O çirkin koltuk kılıflarını atmamız iyi oldu
2: yine
3: bence.
2: Yine benim işim. Arabayı alırken kılıfların altında orijinal koltuk olduğunu biliyordum. Ben bunları
3: benim
2: yapıyorum.
3: Benim yaptıklarım da buranın altında yatıyor kaputta. ECR Warfi'nin yerine bir baksana.
2: Bu arabayla drift yapamayacağım mı ima ediyorsun yoksa bana?
3: Hayır, bunu doğrudan diyorum. Ama suç sende değil, Mike. Mike. Nissan'dan, Haykas sistemi yüzünden dünyanın en iyi şoförüsün sen Mike.
2: Şimdi bana Nissan 300ZX çift turbomuzda drift yapamayacağım mı söylüyorsun? Mike'ın yapabileceklerini görmeye hazır ol o zaman. Şuraya bak. Çok iyi değil mi?
3: Su mu? Bu hile ama.
2: Sadece izle. Mike'ın yapabileceklerine hazır ol. Şunu izle. Hadi. Gördün mü? Mike'ın gücünü asla hafife alma. Arabayla drift mi yapılamıyormuş? Şampiyon driftçimiz her köşeyi başarıyla dönebildi. Ne? Şuna bakın. Mükemmel. Evet. Evet. İşte drift budur. Aynı zamanda da etrafında dönmek. Gördün
3: bu
2: mü?
3: Bu hoşuma gitmedi.
2: Mike'ın gücünü asla hafife alma. Pekala Balkabağım. Arabaya geri dönelim. Mike'a. Harikaydın evlat. Çok iyiydin dostum. Harika.
1: Güzel.
2: Çok teşekkür ederim Mike'a. Anahtarı tamam. Bırakabilirsin. Sorun olmaz. Çak bir beşlik. Harika. Görüşmek üzere dostum. Sanırım kendimi kanıtladım.
3: Hayır, hayır, hayır, hayır. Az önce hile yapmanın tanıtımını yaptın.
2: Hayır, öyle değil.

0: Bazen iki adım ileri gitmek için bir adım geri atmanız gerekir. Nissan 300 ZX de tam olarak bunu yaptı. Araba 90'ların ortasında takılan bir sürü gereksiz aparatla doluydu. Kocaman egzoz, spoiler ve saçma tekerlekler. Günümüzde ise bu arabaların piyasası çok canlı. Ancak insanlar orijinallik arıyor. Biz de tam olarak bunu gerçekleştirdik işte. Bütün gereksizlikten kurtulduk. Ve Kaliforniya eyaletinin emisyon kurallarına uyumlu hale getirerek satın alma şansını da yükseltmiş olduk. Şimdi arkamdaki beyefendinin ismi Sean. İlk arayan o oldu. Bu araba için telefonum çok çaldı. Civarda bir tur attı ve çok sevdi. Tabii ki öyle olacaktı ama satın alacak kadar sevdi mi bakacağız. Pekala Sean. İlk olarak test sürüşü nasıldı?
1: Harikaydı.
0: Çok çılgın.
1: Harika bir araba.
0: Çok iyi.
1: Çok beğendim.
0: Evet, araba da sana çok yakıştı ama niye istiyorsun?
1: Babamda 280Z var. Ve tabii bu daha
0: çok
1: yeni
0: sevdim.
1: Bir araba.
0: Aile olarak bunu seviyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Nissan ailesisiniz. Bu arabaya harika şeyler yaptık ve bununla gurur duyuyoruz. Bunu çok rahat bir şekilde satabileceğimi biliyorum. $15,750 istiyorum. Senin gibi genç bir delikanlı için çok para olabilir ama
1: 15 yenebilir misin?
0: Aa, bu biraz zor oldu. 15. Biraz daha yükseltebilir misin?
1: Gerçekten bilmiyorum. Elimdeki tüm para bu.
0: Evet. Öyle mi?
1: Olur mu sence?
0: Biliyor musun? İyi bir delikanlıya benziyorsun. Donanmaya katılacağını söylemiştin bana, değil mi?
1: Evet.
0: Sadece bunun için bile $750 düşebilirim. Elini uzat. Az önce bir Nissan 300 ZX satın aldım.
1: Teşekkür ederim.
0: Aferin. Buraya kadardı. 90'ların en ikonik arabalarından birine yeni bir yuva bulduk. Ve arabaya yaptığımız her şeyle birlikte artık tam bir canavar oldu. Sean bu arabayla gezmeyi çok ama çok sevecek. Biraz ucuza almasına izin verdim. Neden olmasın ki? Yüzünün gülmesine neden olmak kendimi iyi hissettirdi. Ant'le birlikte bunun gibi ikonik arabaları restore etmemizi izlemek istiyorsanız tamirat tadilatta bizde kalın. Hoşça kalın.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksan.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz, yemeklerin tepsisini bırakmıyoruz.
7: Bu da hala peşimde ha.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
10: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken... 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
11: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling. Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
13: Ve ferah. İçim kıpır kıpır.
12: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling ile değişir her şey.
15: Haz ve hız yine bir araya geliyor. Magnum'un bu yılki hediyesi 2 Porsche Taycan. Şifreyi Magnum.com.tr veya Algida ile kazan uygulamasından gönder. Sıradaki kazanan sen ol. Magnum, has peşindeysen.
16: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
17: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
18: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
2: bir adım önde.
14: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
19: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
20: Hayata dolu tarafından bakmanın artısı çok. Güne güzel başlamanın artısı, içim rahat laktozsuz sütü gönlünce içmek. E güneşte yürümek de bir artı. Sevdiklerinle özlem gidermek de. Laktozsuz sütün artısı, güne içim rahat bir şekilde devam etmek. İçim rahatla, hayata dolu tarafından bak.
21: Ey canım, halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki, artık Fanta bile sarı kola diyor.
22: Sarı kola!
23: Fanta sarı kola canım o.
21: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
24: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna, Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
1: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
2: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
1: Ama sahipleri onları çok seviyor.
3: İlk arabamdı.
2: Fansiden vazgeçemem.
1: Geriye tek bir soru kalıyor.
4: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
6: Esas heyecan şimdi başlıyor.
1: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
2: Başıma ne gelecek acaba?
3: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
1: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Merhaba ufaklık. Hadi ama şimdi endişelenmeye bak. Au, diğeri de geldi.
1: Tort.
0: Evet. Toti bak ben...
2: Çifte bela.
0: De baksanıza ne oluyor? Roy ne oldu açık?
2: Çifte bela.
0: İkisini de kendine çektin. Yüzüme bile bakmıyorlar.
2: Bunlar fena beladır.
0: Oysa ikisinin parasını da ben verdim. Her zaman şuna inanırım. Bir köpek koşup birine gidiyorsa o kişi gerçekten iyi bir insandır.
1: Ya da
0: merhaba
1: sadece...
0: ufaklık.
1: Soygun alanından
2: evet,
1: kaçıyor.
2: Evet umalım da öyle
0: evet,
2: olsun.
0: Evet öyle de denilebilir. İngiltere'nin depolarını altüst etmek için yine yollardayız.
1: Bu gerçekten
0: inanılmaz bir şey. En merak uyandırıcı. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. En heyecan verici.
1: Ohoho, bak bu araba fena can yakar.
0: Ve en şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
1: Tam senlik bir araba.
0: Bayıldım. Onları satın alıp adam edeceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kar oldu. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Son klasik araba avımız için Wiltshire'a doğru yola çıktık.
1: Danny adında bir adamla buluşacağız. Bu Danny... İngiliz klasiklerine pek bir meraklı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman bizi çok sevecek.
1: Evet. Çoğunlukla 50'ler ve 60'ların İngiliz klasikleri var. Biraz 70'ler. Bir iki tane de daha eski modellerden serpiştirilmiş.
0: İngiliz klasiği markası gibi mi?
1: Daha çok İngiliz üreticilerin işleri. Klasik İngiliz markaları.
0: Anladım. Yani gerçek İngilizler için mi Wiltshire'a gidiyoruz?
1: Fotoğraflara baktım.
0: Evet.
1: Ama depoların derinliklerini tam göremedim. Depoları da bayağı büyük duruyor aslında.
0: Büyük mü?
1: Evet.
0: Tamam dostum anlaştık. Bence kulağa gayet zevkli geliyor.
1: Evet bu iş güzel olacak.
0: Köklerine sadık bir klasik mi bulacağız yoksa şirin bir şey mi bilinmez. Danny'nin Wiltshire'daki mekanına varıyoruz. Danny gerçekten çok heyecanlıyım. Senin zaafın ne bakalım?
3: Her şey yaklaşık 40 yıl önce üstü açık klasik İngiliz modellerine, o dönemin sedanlarına ve o serideki arabalara merak sarmamla
1: yani
3: başladı.
1: İngiliz peki o İngiliz işi. Üreticinin arabalarında seni cezbeden şey neydi?
3: Aklıma gelen tek kelime şirinlik. Birçok marka var. Hepsi de çok şirin arabalar.
1: Hepsi satılık mı peki?
3: Yani çoğu satılık ama hepsi değil. Bazılarının manevi değeri çok yüksek.
0: Tamam.
3: Benden koparmak zor olur.
0: Evet.
1: Tamam.
3: Ama diğerlerini seve seve satabilirim.
0: Biz şöyle bir etrafı kurcalayalım. Sonra da her zamanki gibi sonunda sıkı bir pazarla otururuz.
3: Elbette.
0: Anlaştık mı?
1: Harika.
0: Süper. Hadi biz
1: tamam,
0: içeri dalalım.
1: O zaman gidelim. Tamam hadi mı? Gidelim.
3: Bir şeye ihtiyacınız olursa
0: çok teşekkürler.
3: Tamamdır.
0: İşte başlıyoruz. İngiliz arabalarıyla dolu yeni bir hazine dairesi.
1: Oo.
0: Ama bu sefer ortalıkta hiç ucuz İngiliz halk arabası yok.
1: Resmen gıcır gıcır.
0: Onun yerine muhteşem bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz.
1: Bu bizi aşabilir, biliyor musunuz?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Harika araçlar ama döşemeleri yenilenmiş yani... Bilmiyorum.
0: Böyle bir şey kaça gider peki?
1: Bence 8, belki 9 hatta 10 bin civarı.
0: Tamam anladım. Tamam.
1: Bu arabalara bayılıyorum. Hem içindeyken insan kendini harika hissediyor.
0: Lüks akıyor.
1: İçeride bolca deri, ahşap ve krom var. Uzun ve keyifli bir sürüş için biçilmiş kaftanlar.
0: İlgi çekici ilk parçayı buldum. Sırada Danny'nin söz verdiği gibi...
1: Bu gerçek bir klasik.
0: O eski İngiliz serinin ilki var.
1: Sene gidi ufaklık.
0: Düşündüğün marka mı?
1: Ta kendisi. Erken dönem bir model.
0: Bu model İngiliz otomobil tarihinin en uzun ömürlü modellerinden biridir. 1931'de uygun fiyatlı bir aile sedanı olarak piyasaya sürüldü ve 40 yıllık ömrü boyunca birçok farklı versiyondan geçti. Bu model 1930'lardan kalma gibi duruyor.
1: Düşünsene yönetim kurulunda arabanıza ne isim koyalım sorusu soruldu ve bu isim kabul edildi. Bu inanılmaz.
0: Evet harika evet. Bir araba. Ama artık tescilli bir tarih.
1: Evet öyle hakikaten öyle.
0: Oy canına iç mekan muazzam.
1: Bence.
0: Buna bir baksana.
1: Bence bunun döşemeleri yenilenmiş yani orijinal değil. Bir de insanların artık unuttuğu o ara dönemden kalma. İnsanlar genelde
0: evet.
1: 1934 öncesi antika şeylere prim verir ama bu arada kalan onlarca modeli pek sevmezler. Arada kalanlar kimsenin umrunda olmaz.
0: Havanını
1: yani.
0: Basıp devasa jantlar taksak mı? İçine bir de V8 takarız.
1: Seni biraz eğitmem gerekecek. Şöyle bir arkanı dönsen nasıl olur? Tamamen değil. İşte böyle. Şimdi bak bakalım.
0: Tamam, o ne öyle?
1: Normal halinden süper haline geçiş.
0: Tamam da bu savaş sonrası.
1: Evet öyle, yani 1960'larda. Şimdi tamam. Bu firmanın Amerikan tarzına hafiften göz kırptığı dönemdeyiz. Bak, arkadaki şu rüzgarlık kanatları olsun. Görüyor musun?
0: İşte bir dakika, bir dakika dur bakalım. Yani bu marka sonradan büyük bir otomotiv grubuna mı bağlandı?
1: Öyle değil. Bu firma bünyesinde birden fazla araba markası barındırıyordu. Yani düşündüğün o markalar bir başka marka daha. Bir sürü marka vardı. Yani bunların hepsi bu firmanın çatısı altında.
0: Üzerindeki yazıdan okuduğum kadarıyla bu araba onun süper modeli.
1: Aynen öyle, evet.
0: Tamam.
1: Bak bunlar harika araçlar. Tentesi evet. Pek iyi durumda değil. Şunu bir saniye tutar mısın?
0: Tutarım tabii.
1: Şöyle hızlıca bir bakayım.
0: Var mı bir şey? Ne?
1: Evet, alt tarafı hiç de fena durumda değil. Şunu söyleyeyim ki altındaki ana iskeletin büyük kısmı gayet sağlam duruyor Henry. Sadece ufak bir iş çıkabilir.
0: Bu modeller pas yapmalarıyla meşhurdur değil mi?
1: Evet, bayağı da yol yapmış.
0: Şu kaputla biraz uğraşmamız gerekecek.
1: Muhtemelen, ama biliyor musun? Olayı zaten bu cazibesinde.
0: Doğru.
1: Bir şeyler biraz eskiyince üzerinde izler çıkar, kırışır, çizilir ve eskisi kadar alımlı görünmezler.
0: Bana laf mı çarptırıyorsun sen?
1: Hayır tabii.
0: Bana laf dokunduruyorsun gibi. Peki şu araba daha mı yeni? Danny'nin garajındaki nispeten daha yeni oyuncular arasında klasik bir spor model.
1: Bak bu gerçekten harika bir araba. Ama
0: ne oldu?
1: Marş bir yerlerinde biraz çürüme baş göstermiş.
0: Ve o klasiğin alefi olan daha üst bir model var.
1: Bugün üzerinde bir diplomat havası var mı?
0: Hiç diplomat havası olmadı ki.
1: Ha, tahmin edebiliyorum ama 70'lerin diplomat makam aracı tam olarak bu.
0: Aman işte. Tanrım, üzeri ıvır zıvır dolu bir sürü araba var.
1: Evet, iki tane efsane İsveç klasiği.
0: Roger Moore'un The Saint dizisiyle efsaneleşen bu model, 60'ların başında İskandinavların en başarılı arabalarından biriydi. İki kapılı modelinin yanı sıra station tarzı bir hatchback modeli de mevcuttu.
1: Bu bir station ve otobanda yağ gibi akar. Muazzam bir uzun yol arabası. Zamanında bunlardan birini düzenli olarak kullanırdım. Hem de tam bu renkte biliyor musun?
0: Hadi canım.
1: Aynen öyle.
0: Bir de neye çok iyi yarıyorlar biliyor musun? Eşya toplamaya.
1: Evet öyle. Tavanı daha uzun olduğu için üzerinde bayağı bir bagaj alanı var.
0: Danny buraya gel. Bak, bazı bu 1800'leri öve öve bitiremiyor.
1: Bunun osüstü özel tasarım tarzı, evet.
3: Boğa boynuzu tamponları mı?
1: Boğa boynuzu tamponu.
3: Onlar deponun arka tarafında
1: büyük
3: duruyor.
1: Büyük ihtimalle lüks imalat olanlar.
3: Olabilir, yüksek
1: özel
3: olasılık.
1: Özel bir İngiliz el işçiliği. Aslında bugüne kadar iyi dayanmış.
0: Peki Danny, bunlara olan bu aşkın nereden geliyor?
3: Biz çocukken babamın klasik bir İsveç station'ı vardı. Bu arabalara merakım oradan geliyor. Kırmızı iç döşemeli, krem rengi harika bir şeydi. Sonraları 1800'lere falan göz dikmeye başladım.
0: Gerisi geldi zaten.
3: Evet öyle. Ben de bir station, bir de sedan olsun istedim.
0: Bu en son ne zaman çalıştın?
3: Bir 15 yılı vardı.
0: Hadi canım. İyiymiş, daha dün gibi.
3: Önceki küçük depodan çıkarıp buraya getirdiğim zamandı.
0: Yani buraya sürerek getirdiğine göre çalışıyordu.
3: Çalışıyordu,
0: harika.
3: Evet.
0: Harika. Danny teşekkürler. Şimdi bakılacak bir depo daha olduğunu biliyorum. Hadi gidelim Fazcığım.
1: Tamamdır.
0: Gidip bakalım. Danny'nin son deposu klasik İngiliz sedan arabaları dönemine yapılan bir başka zaman yolculuğu.
1: Bunlar göreve hazır gibi duruyor.
0: Bak şimdi bu markayı biliyorsun. Değil mi?
1: Evet, tam da sana göre. Senin fiziğine uygun bir ismi var. Ceylan gibi araba. Harika bir araba.
0: 1956'da piyasaya sürülen bu model zengin iç donanımı ve seri performansıyla firma serisinin lüks modeli olarak pazarlamıştı.
1: Bunlar dökülmez, sağlam motorları vardır. İş görür, derli toplu aile sedanları.
0: Evet.
1: Bence göründüğünden daha iyi durumda. Dönemini harika yansıtan bir araba Henry.
0: Burada birkaç tane daha P serisi var ama bence bu kadarı kafi. Evet, ben artık el sıkışmak istiyorum. Çok heyecanlandım. Evet. Şöyle bir bakalım.
1: Bak, burada bir üst model var.
0: Diğer depoda da...
1: Evet, savaş öncesinden kalma eski
0: bizim
1: model.
0: Bizim emektar araba, evet.
1: Bir de kırmızı fıstık gibi
0: evet,
1: süper
0: model.
1: Model
0: evet,
1: var.
0: O benim çok hoşuma gitti.
1: Evet, hem de üstü açık.
0: Başka neyimiz var?
1: Klasik spor araba vardı. Altı biraz çürümeye başlamış.
0: Alt tarafı ufaktan çürümüş. Hmm. Gidip konuşalım mı?
1: Hadi.
0: Hadi.
4: Hadi.
0: Nereden başlasak dersin?
1: Şey vardı. Arkası detaylı olan klasik araba. Ama onun biraz daha işi var gibi.
3: O benim için çok özeldir.
0: Harbine dokunuyor.
1: Öyle mi?
0: Anlat bakalım şu senin küçük üst model olan nasıl bir araba?
1: Ceylan dediğin.
0: Evet, Ceylan dediğin.
3: Açıkçası ondan ayrılmak beni pek üzmez.
0: Gerçekten mi? Anlaştık.
3: Neden bilmiyorum ama onunla aramızda pek öyle duygusal bir bağ yok. Dördün altına bırakırım. 3600'lük bir teklif yaparsanız sizindir.
1: Öyle mi?
3: Sadece 41 bin kilometrede.
0: Sen aldığından beri
3: mi? Vay canına.
0: Vay be, evet. İyiymiş. Kırmızı yeni nesil model olan ne kadar?
3: O mu? 4200 derim herhalde.
0: Tamam, 4200. Tamamdır.
1: Peki.
0: Bir de İsveç marka var.
1: İkisinden biri satılık mı?
0: Sanki cevabı hayır olacak gibi.
3: Aracın niteliğinden dolayı onlu rakamlar.
0: Evet, öyle kesinlikle. Zaten sorarken tamam, içi cız etti adamın. Baksana.
1: Evet.
3: Neyse.
1: Evet.
0: Biliyorum, biliyorum. Pazarlık payı yok. Bir adamın içi cız ediyorsa ondan doğru, iyi fiyat koparamazsın.
3: Evet.
0: Evet, şey desem, direkt dalsam olur mu?
1: Dal bakalım, evet hadi.
0: Üst model için 3200'e ne dersin?

0: Biz sizi tanıştırmadık. Tanıştıralım. Arif Usta, 14 ülkedeki 18 milyon kullanıcı gibi sen de Armut uygulamasını indir, bekleyen işlerini kolayca hallet.
1: Budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi püskü
1: şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Füsti, yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana, bir bedava.
3: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Ben Chris.
5: Ben Max.
4: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
5: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
4: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
5: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
4: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
6: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
7: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
6: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
6: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
9: Wilshire'dayız. Denny'nin İngiliz ve İsveç klasiği arabalardan oluşan zengin koleksiyonunun yanındayız. Üst model arabalardan biri için 3200 teklif ettik ama o 3600 istiyor.
10: Ortada buluşalım. 3,5'a ne dersiniz?
9: Olur tabii. O kadarcık miktar için birbirimizi kırmayalım. 3,5 mu? Tamam.
10: Tamamdır o zaman. Ben özel kasa olanı alırsınız sanmıştım. Evet, şaşırdım harika. Doğrusu.
9: İki gün sonra depoya geri döndüğümüzde peşinen o kadar da muazzam olmadığını gösteriyoruz. Antilopu beğendiniz mi bakalım?
11: Ceylan değil miydi o?
9: He?
11: Arabaya Ceylan demiş.
12: Bu marka dikiş makinesi de yapmıyor.
9: İkisi aynı şey mi?
11: Hayır.
9: Saçmaladın iyice.
11: Hayır değil. Dikiş makinesi şirketi Amerika menşelidir. Buysa Coventry çıkışlı.
9: Ben bu arabayı iki sebepten dolayı aldım, tamam mı?
11: Biri ucuz olmasıydı. İkincisi neydi peki?
9: Kapıya en yakın olan oydu.
11: Aynen öyle.
9: Şaka bir yana bu araba 41 bin kilometrede miydi?
11: Sözde öyle ama ben şuraya bakıyorum da...
9: Yanlış duyduk da 141 bin mi yoksa?
11: Bunun ihtimali yüksek çünkü sürücü koltuğu haşat olmuş durumda.
13: Ben de tam onu söyleyecektim
11: evet.
13: Faz. İç çamaşırı
11: evet.
13: Gibi yıpranmış. 41 bin kilometrede böyle bir şey olmaz.
11: Peki genelde ön taraftaki olmaz. O 50 ton mavi boyaya ne demeli? Muhtemelen bir ara önden ufak bir darbe almış bu araba. Çünkü ön çamurluklar da pek hiçbiri yerinde durmuyor gibi. Yerine
13: kaputa baksanıza. Kaput bildiğin kemer
11: kaput
13: yapmış.
11: Sanki
13: bakın. Bak.
11: Rothul ve kukla deve kuşu vardı. Yani deve
13: evet.
11: Kuşu gagasını şöyle yukarı doğru kaldırıp çünkü sürücü koltuğu haşat olmuş durumda.
13: Ben de tam onu söyleyecektim
11: evet.
13: Faz. İç çamaşırı
11: evet.
13: Gibi yıpranmış. 41 bin kilometrede böyle bir şey olmaz.
11: Peki genelde ön taraftaki olmaz. O 50 ton mavi boyaya ne demeli? Muhtemelen bir ara önden ufak bir darbe almış bu araba. Çünkü ön çamurluklar da pek
12: hiçbiri
11: yerinde...

0: Gayla sen güzel bir cil aladınız mı mis gibi olur. Dışı biraz yıpranmış durumda ama motor ne alemde dersiniz?
1: Ne dersiniz, şunu bir çalıştırmayı deneyelim?
2: Bakalım içinde ne motor var mıymış?
0: Yapmayın ya. Sırf gıcıklığına bana cephe alıyorsunuz.
2: Bayağı temiz
0: çok
2: görünüyor.
0: Çok teşekkür ederim. Gayet derli toplu duruyor işte.
2: Hem de çok
1: yakıt
2: temiz.
1: Yakıt borusu sökük.
2: Yakıt borusu
1: evet,
2: yok. Hava
1: yani
2: filtresi de yok.
1: Yani burada bir sıkıntı var öyle değil mi? Şöyle bir marş basalım da yakıt geliyor mu
0: evet,
1: gelmiyor mu?
0: Evet bir marş
1: şöyle.
0: Basalım bakalım.
2: Hazır mısınız?
1: Bas bakalım. Bir daha bas. Tamam.
0: Görünen o ki tek marşta çalışmayacak. Çalıştırma spreyi sıksak bile pek niyetli durmuyor.
1: Tamam dur.
0: Ne oldu?
1: Bence pompa çalışmıyor. Muhtemelen valflerden birinin altına pislik kaçmış.
3: Muhtemelen evet.
1: Başka bir depodan harici yakıt
3: şu
1: versek
3: seyyar depoyu mu bağlı?
1: Evet, yer çekimi yardımıyla evet. Yakıtın akmasını sağlayalım. Belki oradaki pisliği falan söküp atar.
2: Ben de ufak bir katkıda bulunayım.
1: Tamam.
2: Torpido gözünü biraz kurcaladım. Harika bir kullanım kılavuzu buldum.
1: Pek de güzelmiş.
2: Çok tatlı. Bir de bir atölye tamir kılavuzu var. Ama ne hikmetse koparılıp en üste konmuş olan sayfalar evet. Yakıt sistemiyle ilgili.
1: Bak sen! Ayvayı yedik desene!
0: Umalım da piyango bize vurmuş olmasın.
1: İşte geliyor.
2: Onu şuraya asıver.
0: Baz seyyar depoyu bağlıyor. Ama hemen öyle pes etmeye niyeti de yok.
3: Tık yok.
1: Hiç yok. Hem de yani
3: dinlemiş
1: elimizde...
3: bir pompa var.
1: Sorunlu bir pompa var. Evet. O yüzden bunu söküp hayata döndürmemiz
3: hayata
1: gerekiyor.
3: Hayata döndürmek lazım, evet.
0: Baz yakıt pompasını söküyor ama gözle görülür bir arıza yok.
1: Sesi kulağa gayet düzgün geliyor.
0: Evet, bana da öyle geldi.
1: Burası giriş kısmı. Parmağımı şuraya koyup çalıştırırsam öyle bir yere geliyor ki...
2: Belki de o küçük kol motora tam oturmamıştır Faz.
1: Evet, bence de sorun o olabilir. Şuradan yakıtı tamam. Verelim bakalım. Çekecek mi görelim, ne dersin?
2: Tamam. Evet.
1: Bak çekiyor, evet.
0: Çalışıyor. Vay canına
1: yakıt
0: çalışıyor.
1: Gelmeye başladı.
0: Süper. Tıkır tıkır çalışıyor.
1: Muhtemelen sadece yanlış monte edilmişti.
0: Seyyar depo tekrar bağlanıyor ve açılışı faz yapıyor.
1: İşte bu kadar. Oldu bu iş.
2: Sesi yağ gibi geliyor.
1: Harika öyle değil mi?
2: Hiç tıkırtı yok.
0: Saat gibi olacak demiştim size. Söylemiştim. Hadi test sürüşüne çıkalım.
1: Tamam ama önce kendi yakıt sistemini bağlayalım da depodan benzin çekiyor mu bundan emin olalım.
0: Baz pompanın borularını tekrar takıp geçici depoyu söküyor.
1: Sanki biraz zorlanıyor.
0: Ama harici depo olmadan yakıt bir türlü akmıyor.
1: Devam et.
2: Nasıl, iyi mi?
1: Hay aksi.
2: Ne oldu ki?
1: Pompa bir anda doldu. Sonra da tak diye durdu.
2: Yetmiyor ama değil mi?
1: Hayır, bence buna biraz basınçlı hava evet. Basmamız gerekiyor. Evet, deneyelim.
0: Bir diğer ihtimal de yakıt borusunun tıkalı olması. Hava kompresörü ve el yapımı bir tıpaya başvuruluyor.
1: Şurada biraz üst tüpü vardı. Şuraya bastırıp içeri biraz hava basacağım. Evet, bakalım olacak mı?
2: Henüz bir şey yok. Tamam, geldi. Biraz zaman aldı ama oldu.
1: Tamamdır. Bence borunun çapı biraz dar ama tekrar bağlayıp evet. Bir hareket var mı görmek istiyorum.
2: Tamamdır.
0: Faz boruları tekrar bağlıyor. Ve marşa bir kez daha basıyor. Bu sefer motorun keyfi yerinde gibi.
1: Galiba hallettik. Ucuz yırtık sayılır.
2: Öyle mi dersin?
1: Evet. Ama yine arıza çıkarsa yakıt pompasını değiştirmemiz ya da en azından içini yenilememiz evet. Gerekebilir.
2: Evet, doğru.
1: Ona duruma göre bakarız. Bu arada filtreyi geri takalım da bir test sürüşü yapalım. Ne dersin?
2: Yapalım tabii ki.
0: Hava filtresi takılıyor ve kaput güm diye kapanıyor.
1: Vay canına. Bana 60'ların çocuk dizisini hatırlattı, biliyor musun?
0: Hangi dizi?
1: Ses çıkaranları.

0: Bir şey diyeceğim. Ne? Ön koltuğu ben kaptım.
1: Tamam. Aa, o zaman ben sözü. Evet.
2: Gitme ben tamam, arkaya
3: geçiyoruz. Hadi bakalım.
1: Yola çıkıyoruz. Şunu söylemeliyim ki sesi pamuk gibi geliyor.
0: Gerçekten öyle.
1: Yolculuk başlasın. Bak faz 2'ye takıyorum.
2: Tamam. Gayet güzel.
1: Sürücü harika evet. Dostum.
3: Hey dostum.
1: Kusura bakmayın beyler.
3: Ne oldu
1: bu
3: ki?
1: Bu tam bir sürücü arabası.
2: İyi yıkanması lazım.
0: Evet tam bir sürücü arabası. Ama pek seyirlik bir araba değil. Bunu kabul doğru etmelisin.
1: Ceylan lakaplı arabamız orta sınıf klasik bir arabaydı. Yeni nesilden daha lükstü ama üstü açık model kadar da ulaşılmaz değildi.
3: Bu bayağı atak bir araba değil mi Fatih?
0: Gerçekten öyle. Evet.
3: Evet bence orijinal olabilir. Çünkü ne ses yapıyor ne de duman atıyor.
0: Bence ses yapacak olan parçaların çoğu yolda dökülmüş zaten. İlk tur için gayet başarılı bir
1: memnun
0: sürüş oldu.
1: Memnun kaldınız mı? Abi.
3: Bence gerçekten iyi bir araba.
1: Adam olacak bu araba.
3: İçinde olduğum ve dışını göremediğim için şanslıyım. Sen ne dersin Faz?
0: Bu arabanın en güzel yanı da bu zaten.
3: İçine kurulunca bayağı sevimli geliyor.
0: Evet kesin.
1: Şöyle yapalım mı?
3: Hadi bahçede pati çekelim.
1: Dışını da insanlara sevdirelim ha. Ne dersiniz?
0: Tamam.
1: Ha?
0: Tamam.
1: Temizleyip mis gibi yaparak.
0: Olur.
1: Bahşi doğada ceylanlar birbirlerini yalayarak ya da toz banyosu yaparak temizlenir. Bizimkiler bu araba için ikincisini tercih etmiş gibi duruyor. Birazdan tazyikle yıkamaya hazır oluruz herhalde.
0: Evet bana da öyle geliyor.
1: Ne dersin?
0: Biraz gaz vermek ister misin?
1: Biz gelmeden önce bu araç Deni'nin çiftliğinde tanrı bilir kaç yıl geçirmişti. O yüzden sökülüp atılması gereken bayağı bir kir birikmiş. Evet harika bir fikir. Gir oralara dostum.
0: Evet.
1: Dikkat et, kopabilir.
0: Fırlayıp yukarıdan tavanı delmesin sakın. Evet.
1: Şaka bir yana, yıkamak sadece ilk aşama. Sırada cila var. Biraz cila istiyor değil mi? Cilalama işini Gaya yaptıralım. O bu işte çok iyidir.
0: Bayağı iyidir.
1: Değil mi ama?
0: Böyle işlerde eline kimse su dökemez.
1: Tamam.
0: Bu araçla ilgili bir durum var.
1: Ne var?
0: İsminin hakkını veriyor. Ceylan eti kadar pahalı bir araba.
1: Aracı çalıştırdık. İtiraf etmeliyim ki biraz daha iyi görünüyor. Biraz daha elden geçip cilalanırsa harika olacak ama verdiğimiz 3500 kağıdı geri çıkartmaya yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.
4: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
5: Kredi. İyi uyumak senin de hakkın. Herkes iyi uyusun diye seçili Bellona yatak ve bazalarda yılın indirim fırsatı başladı. Kaçırmayın.
6: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarı kolanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarı kola diyor.
7: Sarı kola.
8: Fanta sarı kola canım o.
6: Sarı kola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarı kola hastasıyız.
9: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap
10: basit. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
11: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
10: Ama sahipleri onları çok seviyor.
12: İlk arabamdı.
11: Hansi'den vazgeçemem.
10: Geriye tek bir soru kalıyor.
11: Kalsın mı? Kalsın mı?
12: Yoksa atsın.
13: Esas heyecan şimdi başlıyor.
10: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
11: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
11: Tata.
10: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Aracı çalıştırıp yürüttük ama satmaya kalkışmadan önce hala biraz elden geçmesi lazım. Derken ben ve asistanım Rob, aracın yakın bir akrabasıyla karşılaşıyoruz.
2: Bu nereden çıktı şimdi?
1: Sevinirsin sanmıştım.
0: Niye sevinelim ki? Özetle bir kere hata yaptın, sonra sırf bilerek yapmış gibi görünmek için aynı hatayı bir daha yapmaya karar verdin.
1: Tamam pekala, bir dakika durun. Yine söylenmeye başlayacağınızı biliyorum.
3: Bu tam bir delilik.
1: Hiç de değil.
3: Çünkü bir hata yapıp ondan ders çıkarmazsan akıl sağlığını yitirmişsin demektir. Gidip aşağı yukarı aynı görünen, belki biraz daha eski bir şey satın almışsın. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Ama sen farklı bir sonuç bekliyorsun.
1: Birincisi, ilk model konusunda hata yaptığımı düşünmüyorum. Yaptıysam bile bunda sizin de payınız var. Barda çalışan arkadaşım James, Rob'la beni çağırdı. Bu araba 15 yıldır bende duruyor. İster misiniz diye bize sordu.
0: Bir pub'a gidip araba satın aldın.
3: Araba almak için ideal bir yer değil sanki. Ne dersin Faz? Yanlış kararını dalgın olmana mı yedireceksin?
1: Kafam gayet yerinde.
2: İçi bayağı güzelmiş.
0: Gerçekten öyle. Bu benim diğerlerinden daha çok hoşuma gitti.
2: Kaportası daha iyi durumda.
1: Tamam, kabul. Araba çalışmıyor, tamam mı? 15 yıldır adamın bahçesinde ya da garajındaymış. Fotoğrafı dışında ben de görmemiştim ama sana bunun için 500 kağıt veririm dedim. O da tamam dostum dedi. Anlayacağınız 500 sterlini çıkardım verdim. Sonra da Rob'la gidip arabayı aldık tabii. O yüzden deminden beri diğer arabayla uğraşamadım.
0: Şunun bir kaputunu açabilir miyim?
1: Tabii ki açabilirsin.
3: 500 sterline göre gayet iyi duruyor. Ben de 1800 bayıldım diyeceksin sandım.
2: Öyle aşırı bir pası falan
1: yok tabii. Bence 500 kağıt sonuçta 500 kağıttır. Bayağı iyi bence.
0: Evet.
1: 60'ların ortasında bu yeni model eskisinin biraz daha gariban akrabası sayılıyordu. Temelde aynı araba. Sadece donanımı daha düşük, amblemi ve ızgarası farklı. Garajda geçen 15 yıl bu araca pek iyi gelmemiş.
3: Frenler tutuyor mu?
1: Frenler tutuyor mu Rob?
7: Hiç tutmuyor.
2: Debriyaj çalışıyor mu?
7: Debriyaj mı? Yok.
2: Gaz pedalı?
7: Gaz mı? Hiçbirini denemedim ki. İkimiz de denemedim.
0: Anlaşıldı. Biri bu arabayı biraz kurcalamış gibi. Bence biz de...
2: Kurcalamaya devam edelim.
0: Devam edelim.
1: Edelim bakalım.
0: Tamamdır. Bir de çalıştırma spreyiyle deneyelim. Konta aç.
1: Tıpkı klasik model gibi bu motor da sprey yardımıyla çalışıyor.
0: İşte bu. İşte bu.
1: Sese bakın. 15 yıldan sonra şıp diye çalıştı. Ama yine yakıt sisteminde bir tıkanıklık var.
3: Pompa bir damla bile çekmemiş.
1: Hava kompresörünü getirip basıyoruz havayı.
3: Hazır mısın?
0: Tamamdır. Bas geliyor.
2: Tıkalı değil mi?
0: Evet.
3: Buradan hiçbir şey gelmiyor.
0: Maalesef.
1: Bunun üzerine Faz arabanın altına giriyor. Depodan çıkan boruyu kesiyor ve bir telle tıkanıklığı açmaya çalışıyor.
0: İyice derine girdim, lanet olsun. Cerrah olabilirmişim. Tam ameliyatlık bir iş biliyor musun?
1: Ve bingo, tıkanıklık açılıyor.
0: Şimdi çıkardığım yakıt borusunun yerine ek yapmam gerekecek. Sonra da tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer hakiki benzinle çalıştırabilecek miyiz? Bunu denemek istiyorum.
1: 10 dakika sonra ikinci denemeye hazırız.
0: Konta aç ve bas marşa.
1: Bastım.
0: Yapıştır.
1: İnanılmaz. İşte budur.
0: Yağ gibi akıyor, evet.
1: Öyle mi?
0: Evet.
1: Bayağı benzinle mi çalışıyor?
0: Evet. Aynen öyle.
1: Vay canına. İşlerimiz rast gidiyor. Skid pürmüzle debriyaj silindirini ısıtıp gevşetince...
2: Debriyajımız artık hareket ediyor.
0: İşte bu kadar. Şahane.
2: Evet, çalışıyor.
0: Harika.
2: Test sürüşüne çıkabiliriz.
1: Arka koltuktaki Tom için biraz sıkışık bir yolculuk olsa da yola koyuluyoruz. Yağ gibi akıyor.
2: Gayet pürüzsüz.
1: Vitesi geçirmeye biraz korkuyorum.
0: Bence denemelisin.
1: Atıcı vitesteyim. Bire mi taktım?
0: Bir.
2: Ne kadar da yumuşak geçti öyle.
1: Nasıl da yumuşak geçti? Muazzamdı. Ayak freni tutmuyor ama el freni idare eder gibi.
0: Frenleri dene bakalım.
3: Pedal hiç mi tepki vermiyor? Yani boşa mı düşüyor?
0: Direkt dibe çöküyor.
1: Şanzıman kendini topladı. Şanzıman lokum gibi oldu dostum. Bak, görüyor musun?
3: Bu araba çok hoşuma gitti. Ayrıca bayıldım.
1: Benim de. Sürüşü çok keyifli.
3: İç tasarımı da güzel.
0: Hadi üçe takmayı dene.
3: Şu birleşik koltuk hoşuma gitti.
1: İşte üç.
0: Evet, gayet güçlü.
1: Nefis oldu.
3: Güzel oldu.
0: Dördüncü vites mi?
1: Bak.
0: Bak bu hiç fena araba değilmiş.
3: Gerçekten güzelmiş.
1: Altı üstü 500 sterlin.
3: Dostum resmen kelepir bu.
1: İnanılmaz. İşte bu kadar. Kurcalamaya bile gerek kalmadı. Şöyle güzelce bir dakika, bir de freni tutsa zımba gibi olacak.
0: Pekala, anlaşıldı. O zaman sıradaki işim belli oldu.
1: Depoya dönünce pürmüzü yine çıkarıp fren ana merkezini ısıtmaya başlıyoruz. Şu an pedal bomboş duruyor.
0: Henüz gelmez, evet.
2: Aşağı yukarı hareket ediyor. Yani en
1: dahi adam,
2: bir
1: sen
2: var.
1: Bir sus bakayım. İlk başta tık yok ama biraz anahtar salladıktan sonra hissetmeye başladım. Şu an var.
2: Evet, frenler tutuyor. Ben öne çekiyorum, sen de arabayı tutuyorsun. Frenler çalışıyor işte.
1: İşte bu.
3: Bence her şey halloldu. Şarj ediyor, rölantisi düzgün, ayrıca frenleri de tamam.
1: Sadece birkaç yeni lastiğe ihtiyacı var.
2: Bu araba tam bir kelepir çıktı. Bence iyi iş çıkardın.
1: Biliyorum. Çok teşekkürler.
14: Ertesi gün büyük çalışma devam ediyor. İki arabayı da pırıl pırıl yapmaya kararlıyız. Alan sedan modele odaklanıyor.
2: Şuna bir bak.
14: Skitse ceylan lakaplı arabamızı hem parlatıyor hem de söyleniyor.
3: Bu arabaya pasta cila çekmeye çalışıyorum ama sorun şu. Daha önce pasta cila yaptığım her arabada en azından boya vardı. Çıplak saçın neyine cila yapabilirim, söyler misiniz?
14: Fassa birazdan gelecek yeni lastikler için jantları hazırlıyor.
0: Şuna bakın, bayağıdır yollardan uzak kalmış.
14: Bense bu arada sprey boya görevimin başına geçip sedanın jantlarına rötuş yapıyorum. Bu işin raconu böyledir. Uzaktan şöyle usulca gezdireceksin. Jantın etrafından dolaşacaksın. Tamamdır. Duggle geldiğinde yeni lastikler takılacak ve fıstık gibi görünecek. Yarım saat sonra Duggle asistanı sedanımız için özel lastiklerle geliyor.
15: Bu markanın bu modeline domates kabuğu da diyorlar.
0: Aa, bu modeli severim. Sırt desenleri çok özgün.
15: 1952 tasarımı. Bu kaç model?
0: 1957 ya da 58.
15: Tam oturur o. Mükemmel.
0: Belki de 1959.
15: O dönem paran yetse, evet. Araban için yapabileceğim en havalı modifiye işte buydu.
14: Radyal lastik oldukları için.
15: Hem o hem de bu markanın bir kalitesi var.
14: 1950'lerin başında geliştirilen bu model firmanın reklamlarına göre gözünüz kapalı araba kullanabileceğiniz kadar güvenliydi. Alan eski lastikleri sökmek için portatif aparatla işe koyuluyor.
15: Bak, lastiğin oturduğu jant damağı şurada. Diğer tarafta da var. Şurası lastiğin topuk kısmı, bak. Gördün mü? Burası da jantın taban kanalı. Alan levyeyi takıp lastiği jantın dışına çekerken diğer taraftaki topuğu bu kanala oturuyor ki lastik janttan rahatça kayıp çıkabilsin.
14: Ardından yepyeni bir lastik ve ona uygun şambreli takıyor.
15: Modern arabalarda şambrel kullanılmaz. Yeni lastiklerin taban profili daha düşüktür. Yanak esnemesi lastiğin daha dar bir alanında gerçekleştiği için şambrele uygun değildir. Ama yüksek profilli bir lastik kullanıyorsanız ve jantınız dubleks kullanıma uygun değilse içine şambrel koymak zorundasınız.
14: Zamanında bu lastikler iki İtalyan devinin gözdesiydi. Dünyaca ünlü iki performans arabasını düşünmek aklıma bir fikir getiriyor. Neredeyse birebir aynı iki arabaya bakarken insan ister istemez soruyor. Hangisi daha hızlı acaba?
2: Direksiyonda kimin olduğuna bağlı.
14: İşte mesele bu olabilir,
0: değil mi? Çok doğru yanın, çok doğru.
14: Ben diyorum ki Stand Lake'deki o şirin pistimize geri dönelim.
2: Ufak bir zamana karşı yarış.
14: Bence de...
3: Buradaların kapıştığı yarışları çağrıştırıyor.
14: Ama öyle yapmayacağız. Sadece aramızda kapışıp hangimizin daha hızlı olduğunu göreceğiz. Ha? Kimin hangi arabaya bineceğine de karar verebiliriz.
15: Bu arabaların motor gücüne bakılırsa sürücünün ağırlığı her şeyi belirler.
3: Onunla aynı arabaya binmem.
14: Ben de. Son aşamada Alan jant balansı yapıyor. Faz lastikleri yerine takıp skid de yeni jant kapaklarını parlatınca araba yere indiriliyor ve her şey yerine yerleşiyor. Dougal lastiklerin muazzam görünüyor. Gerçekten muhteşem oldu, öyle değil mi?
2: Resmen evrim geçirdi.
14: Değil mi ama?
15: Doğrudur.
14: 15 yıldır çalıların arasında yatan bir araba için bence hiç fena olmadı. Sizce? Bunda kâra geçtik sayılır.
3: Bence şahane oldu.
14: Diğeri ise sürekli değer kaybeden bir yatırım.
3: Evet, kesinlikle.
14: Evet, bence de.
3: Cepten yiyen cinsten.
14: Aynen öyle. Peki, hangisi hızlı? İşte öğrenmemiz gereken şey bu. Böylece iki araba da daha iyi görünüyor. Özellikle de yeni pabuçlarıyla sedan bayağı fiyakalı oldu. Peki hangisi daha hızlı çıkacak?
1: Bir de tabii ki en az bunun kadar önemli bir soru. İkisi de pistteki 16 kilometrelik mesafeyi kazasız belasız devirebilecek mi?

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
3: Sana alkış yok, önce finger snap.

kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.

0: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Saçımda istediğim o hacim ve hissettirdiği güç. L'Oréal Paris Elsev'den yeni kolajen lifter. Kolajen peptitleri içeren yenilikçi formülü %80 daha fazla hacim verir. Sönük saçlardan güçlü hissettiren hacimli saçlara. Yeni kolajen lifter serisi.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
3: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel Pods, üzerine çamaşırla. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel Pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
4: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda şampiyonların tercihi Oral-B.
5: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
6: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Jilet ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet. Erkek için en iyisi.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Abi ne yapıyoruz şu an?
9: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisiz bırakmıyoruz.
10: Bu da hala peşimde.
11: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
13: Işıklar söndü. Doritos'ta Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
14: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Abi motor komple bitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Kartların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında.
3: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
4: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
5: Bu ne böyle?
6: Böyle olmaması gerekiyor.
4: Ama sahipleri onları çok seviyor.
7: İlk arabamdı.
8: Fansiden vazgeçemem.
4: Geriye tek bir soru kalıyor.
9: Kalsın mı?
6: Kalsın mı?
10: Yoksa atsın.
11: Esas heyecan şimdi başlıyor.
4: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
8: Başıma ne gelecek acaba?
12: Bakmaya cesaret edemiyorum.
6: Tata!
4: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
13: İki hafta önce Wilshire'da bir depoda Ceylan lakabını verdiğimiz bir araba bulmuştuk. Onu tamir ettik. Temizledik. Yanına bir de arkadaş bulduk. Ve bugün ikisini de piste çıkarma vakti geldi. Okay. Pekala. Sizce piste kadar dayanabilecekler mi?
14: Zaten asıl sınav bu olacak, öyle değil mi?
13: yavaş gideriz.
15: En kötü ne olabilir ki?
13: Tamam, depoları dolu.
15: Evet.
13: Lastikler yeni.
14: Frenler de tutuyor.
13: Tutuyor mu?
14: Evet.
13: Aa, büyük başarı. İkisinin de mi?
14: Sanırım öyle.
13: Harika. Evet. Peki siz ikiniz Antilop'a mı biniyorsunuz?
15: Olur, bineriz.
16: Evet. Alan'la biz halimizden memnunuz.
15: Gözümüz gibi bakarız.
13: Tamam, nazikçe olsun. Ben de şunu sürerim. Yo, gözlerinden okuyorum. Biraz daha insaflı davranmak lazım.
14: Doğru,
13: diyorum.
14: Biraz nazik davranmak gerekiyor.
15: Vites geçişlerinde mi?
14: Evet, debriyajda ufak bir
13: önden
14: problem var.
13: Önden biz mi gidelim? Hadi bakalım, geçelim.
14: Yürü bakalım.
13: Önden mi gidiyoruz?
14: Yolu biliyor musun?
13: Hayır.
14: Tamam, düş
13: Harika,
14: önüme.
13: Harika, hadi gidelim. Ve yola çıkıyoruz.
14: Bunun ne kadar tarihi bir an olduğunun farkında
13: Neden
14: mısın
13: mi?
14: Henry? Çünkü bu araba tam şeyden beri ilk defa trafiğe çıkıyor. Ne zamandı?
13: 15 yıldan beri.
14: Evet, en az 15 yıl.
13: Evet.
14: Evet, kesinlikle öyle.
13: Atölyeden Stan Lake Arena'ya uzaklık 15 kilometreden biraz fazla. Tahtaya vuralım da kazasız belasız varalım. Arkadan gelen Alan ve Skid, Ceylan'ın içinde hallerinden hayli memnun görünüyor.
16: Bayağı keyifliymiş değil mi?
15: Bence de lokum gibi.
13: Ta ki bu olana kadar.
16: Bence kenara çekip kaputu açalım.
13: Hepimiz sağa çekmek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu?
14: Sanırım yine yakıt hattı tıkandı.
13: Tamam.
14: Benzini bu taraftan geri üfledik ama şimdi bu tarafa biraz basınç uygulayacağım.
13: Tamam.
14: Alan da marşa basarsa umarım pompa çekmeye başlar da biraz hareket
13: Tamam görürüz. Anladım.
14: Evet.
13: Gözümüz üstünüzde.
16: Biz de şurada dikilip podyum pozu verelim.
13: Hadi bakalım.
14: Hazır mısınız?
13: Ne oldu? Yola devam edebiliyor muyuz?
15: Hazırız, gidebiliriz.
13: Bu adam evet. Harika değil mi?
15: Aynen öyle, harika adam.
13: Baz bir kez daha tıkanıklığı üfleyerek açmayı başarıyor ve yolun geri kalanı şükür ki olaysız geçiyor. 10 dakika ve yaklaşık 8 kilometre sonra hedefimiz olan Stan Lake Arena'ya varıyoruz. Ama Ceylan'ımız tam o sırada bir kez daha stop ediyor.
15: Durana kadar pek çok şey güzel gidiyordu.
13: Baz seyyar kompresörü önce ön tarafa. Ardından depoya bağlıyor.
16: Tıpkı sen, yaşlılık ve tıkanıklık.
13: Ve nihayet.
15: İşte bu.
13: Baz, sen gerçekten inanılmaz bir adamsın.
14: Diğer uçtan çıktı mı?
13: Çıktı evet. Tabii, alının her yeri benzin
14: Harika.
13: Oldu.
14: Harika.
13: Ceylanımız üçüncü kez yolda kalmadan önce yarış öncesi bilgilendirme toplantımıza geçiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Birkaç tane zamana karşı deneme yapacağız, tamam mı? İki sürücü de traktörün oradan yarışa başlayacaksınız.
14: Tamam.
13: Arabaya bineceksiniz diyelim.
14: Tamam.
13: İki tur atacaksınız. Sağa çekip ineceksiniz ve sürücü değiştireceksiniz.
15: Tamamdır.
13: İki tur daha, sonra bitiş. Kim kazanırsa en hızlı o demektir. Kulağa basit geliyor ama yıldızlarımız yarışa pek de hazır sayılmaz. Önce siz ikiniz başlıyorsunuz. Unutmayın, iki tur sonra sürücü değişimi var. Matt de sağ olsun, tamam, çıkış işaretini verecek. Hazır mıyız beyler?
14: Hazırız.
13: Pekala. Yerlerinize hazır. Başla. Alan'ın koşusuna baksana.
16: Kapıyı kilitlemiş. Yapıştır. Başlıyoruz.
13: Patinaja bak sen.
14: Patinaja bak sen.
13: Baktın mı gidiyor?
14: Evet.
13: Stan Lake 1972'den beri yarış pisti olarak kullanılan eski bir çakıl ocağı. Bunun sesi tek silindirle çalışıyormuş gibi geliyor.
15: Dip gaz gidiyorum. Sona kadar bastım.
13: Arabaya bir şey mi yaptın? Kesin
14: hayır, hiçbir şey yapmadım.
13: Yaptın,
14: bir şey
13: hayır yapmadım. Yaptın. Oval pist topu topu yaklaşık 500 metre. Ama yine de sürücü değişimine kadar sanki asırlar geçiyor. Geliyorlar, geliyorlar. İşte bu. Geldiler. Değişim, çabuk çabuk çabuk çabuk. Hadi, çabuk.
14: Geldiler.
13: Hadi. Ne yapıyorsunuz? Acele
15: araba
13: edin.
15: Araba tek silindirle
13: hadi
15: gidiyor.
13: Hadi.
14: Birinci tur tek silindirle gidiyor.
13: Biliyorum, biliyorum. Hadi fırlayın.
14: Hadi bakalım.
13: Her neyse, i̇şte bahane uyduruyorsun.
14: Dur bakalım, dur.
13: Yapıştır. Hadi. İşte bu kadar.
14: Şuna bak. Oh.
13: Modifiye edilmiş ceylanımız zamanında Avustralya ve Yeni Zelanda'da rally için kullanılırdı.
16: İlk kez bindiğim bir arabayla piste çıkmak pek akıl kârı değil.
13: Bizimki ise onun yanından bile geçemez. Geliyoruz. Matt, bayrağı hazır et dostum. İki dakika.
16: Yeniden yarışmak istiyoruz. İlk turda tek silindirle gittik.
14: Kusura bakmayın da arabanızı adam gibi hazırlamadıysanız o sizin derdiniz dostum.
16: Benim turum mükemmeldi bir kere.
14: Kusura bakma ama
13: her şey hazırlıkta bitiyor.
16: Öyle. O zaman ben de sizin arabayı bir 10 dakika kurcalayabilir miyim?
13: Olmaz
16: lütfen?
13: Olmaz. Süre 2 dakika 32 saniyeydi.
16: Bu resmen komedi. Gerçekten komedi.
13: Sıra bizde. İşte evet. Bu. Geçmemiz gereken süre 2 dakika 32 saniye.
16: Hazır.
13: Evet.
16: Başla.
13: Koş.
14: Hadi bakalım.
13: Hadi çabuk. Hadi faz.
16: Umarım çalışmaz.
13: Ben bu arabayı daha önce hiç sürmedim ki.
14: Bas bas. Debriyaja sonuna kadar basma sakın.
13: Basmıyorum.
15: Zayıf bir kalkış oldu.
13: Nasıl gidiyoruz? İkinci vites.
14: Fena değiliz.
13: Kaputun altına bakarsak iki araba da aslında aynı özelliklere sahip. Ama bizim hayata döndürdüğümüz sedan tıkır tıkır işliyor. İşte budur. Aslında bunu sürmek çok eğlenceli.
14: Evet.
15: Ucu ucuna bir yarış olacak.
16: Öyle mi dersin?
15: Evet.
14: Şahane bir fikrim var.
13: Ne?
14: Sen hemen yana kay, ben dışarıdan dolanıp bineyim, tamam mı?
13: Tamam, anlaştık.
14: Sürücü değişimini kastediyorum.
13: İlk tur 96 saniye. Hadi. Tam duramıyorum.
16: Umarım frenleri kilitlenir.
13: Güzel. Direksiyona faz geçince sonraki iki tur daha da hızlı geçiyor. Dehşet sürüyorsun. Hey dostum.
5: Master.
13: Geliyoruz. Ama ikinci turun sonunda trenler tamamen pes ediyor. Açılın yoldan. Evet. Pek duramıyoruz sanki. Öyle değil mi?
5: Evet öyle.
13: Durmak için bir tur daha atmamız gerekecek.
5: Şöyle bir zafer turu atalım o zaman. Ne dersin?
15: Bir tur daha atıyorlar.
16: Bunlar ne yapıyor böyle?
5: El sallayalım da zafer turumuz şenlensin Henry.
13: Süreyi bilmiyoruz ama kazandığımızdan adımız gibi eminiz.
5: Bu iş bizde çantada keklik yani. Evet.
13: Aynen öyle.
5: İşte böyle.
13: Harika sürüş faz. Gidip zaferimizin tadını çıkaralım.
16: Ufak bir sorunumuz var beyler.
13: Ne oldu?
16: Kronometreyi erken durdurdum da. İkinci sürüşte daha tek tur bitince durdurmuşum. Gaza geldim biraz. O yüzden süre kaç inan hiç bilmiyorum.
5: O zaman şimdi...
16: Yani ya bir daha yarışacağız ya da berabere bitecek.
13: Beraberliğe razı.
16: Yüzüme gözüme bulaştırdım. Kusura bakmayın tamam mı?
13: Sırf bize ufak bir torpil geçsin diye kronometreyi sana vermiştim zaten. Torpilin alasını
5: aynen
13: geçti.
5: Aynen öyle.
13: Aslında biz daha avantajlıydık.
5: Tam olarak öyle oldu.
13: Aslında bizim kazandığımıza inanmak istiyorum. Şahane oldu. Neyse dükkana dönüp arabaların kaç para edeceğini öğrenelim. Ertesi gün yerel klasik araba tüccarımız Chopper Roy arabalara göz atmaya gelince tam olarak bunu yapıyoruz. İkisi de çalışıyor.
5: Evet.
13: Sıkı bir testten de geçirdik
5: evet,
13: değil mi? Nerelerde sürdüğümüzü söyleme. Özel seri kaça gider?
7: 500-600 sterlin civarı eder. O da sırf üzerindeki krom parçaları başka bir araba için istediğimden. Kusura bakmayın.
16: Arabayı parçalamaya çıkaracağım diyor. O kadar kötü durumda ki yedek parça için alacak.
13: Bizim emektar sedanı konuşsak olur mu?
7: Evet. Çok aranan bir model. Durumu gayet iyi. Yaşanmışlığı da harika duruyor.
14: Lastikleri de yeni. Gıcır gıcır, gıcır, gıcır lastik lastikler.
7: 3000 ila 3500 arası bir şey eder.
13: Biri 600 diğeri 3500.
16: Evet. Evet.
13: 100 sterlin kâra mı geçtim?
16: Ben sana en başta söylemiştim. Verdiğin parayı kurtarırsan öp de başına koy diye. Kendini açtın.
13: Doğru,
16: 100
13: evet,
16: kağıt kâr ettin.
13: Yani,
7: ben de kromlarımı almış oldum.
13: Kromlarına kavuştun. Herkes mutlu ama şunu yani belirtmeden geçemeyeceğim. Buna 3500, diğerine de 500 verdim.
7: Vay canına. Zarardan dönmek budur işte.
14: Bence neyse bir dahakine yanımıza bir el feneri de alalım.
13: 100 kağıt kar. Tanrım tam bir hayal kırıklığı. O kadar emek verdik.
14: Sağlık olsun.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Ha! My Lofu. My Lofu.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care ile en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: Ey canım halkımın tüm dehlizleri ve popülasyonu da son damarlarına kadar sarık olanın hastasıyız diyor. Demeyen kalmadı diyordum ki artık Fanta bile sarık ola diyor.
2: Sarık ola!
3: Fanta sarık ola canım o.
1: Sarık ola hastasıysan Fanta'nın hastasısın. Adı sizden, tadı bizden. Fanta sarık ola hastasıyız.
4: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
5: Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express moduna aç. Kim tutar seni? Express
6: içelim. Nescafe Express açma halkalarındaki şifreleri ne epegin, yaz boyunca 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
8: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı, içim labnenin pürüzsüz kıvamı da, sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da, paylaşılan güzel anlar. İçim labne ile hayata dolu tarafından bak.
9: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling, minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
10: Aa, baloncuklu Lipton mu?
11: Çok lezzetli.
10: Ve ferah. İçim küpür küpür.
9: Bunu hemen denemen lazım. Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
12: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
13: Siparişiniz
14: ve Pepsi'niz.
15: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
16: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
17: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
16: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
18: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
19: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
20: KOB'da 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
21: Ben bilirim, ben bilirim.
22: Budur.

0: Füsti.
1: Yeni Füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
0: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
1: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana. Bir bedava.
0: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
2: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
2: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: 27 Eylül 1985.
1: Çok uzun boyluydu. Yüzünde karnaval maskesi vardı.
2: Uzun paltoluydu. Üçüncü kişi baktı ve şuradan iki el ateş etti.
3: 1982-1985 yılları arasında Brabant Canileri adlı grup sokaklarda terör estirdi.
4: Yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kaldı.
3: Katiller bir komando becerisiyle kaçmayı başardılar.
5: Belçika'yı sarsmak isteyen CIA söz konusu olabilir. Belçika NATO'nun yumuşak karnını deniyor. Ülkenin istikrarını bozmaya yönelik hamleler yapılabileceğinden söz edilmişti.

0: Hauser Ormanı, 10 gün öncesi.
1: Gidip her tarafı iyice araştırdım.
2: Anlaşıldı. Ekiple birlikte hemen olay yerine gidiyoruz.
3: Sana söylememiş miydim? Hemen harekete geçelim.
1: Olay yeri inceleme şu an olay yeri.
4: Laboratuvar sonuçlarını beklemeliyiz.
5: Yer oldu çok kaygan, dikkatli ol.
2: Ekipler olay yerine doğru harekete geçti. Onlardan gelecek bilgiye göre hareket edelim.
5: Anlatın.
3: Her şey uyuyor. Kafatası büyüklüğü, diş kayıtları, cesetteki çürümeye bakılırsa 30 yıldır burada gibi görünüyor. Raven'ın söyledikleri birebir doğru yani. 12 kalibre, Brenek. Çılgın canilerin kullandığı mermiden. Bir tür imza denebilir. Pompalıyla ateş edilmiş. Bir kurşun kafaya, iki kurşun da göğse.
4: Şunu delillere peki ekleyin. Efendim.
3: Bakan Van Bolen'in evini aramam mümkün mü acaba?
6: Delillerin yeterli olduğundan emin misiniz?
3: Raven'ın verdiği bilgiler yeterli bence.
6: Kimliğini tespit edebilirsiniz herhalde.
4: Henüz değil ama çalışmalarımız sürüyor.
3: Ne diyorsunuz?
7: Eski bakan Given Bölen'in evinin önünden canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi bakan savcı Veronique Pirot tarafından tutuklandı. Bakan 80'lerin başında ülkeyi kana bulayan çılgın caniler davasında mahkemeye çıkarılarak yargılanmıştı.

0: Fena değil.
1: En iyisinden.
0: Şarjörün var mı?
1: Evet, her şeyi aldım.
0: Son sürüm.

0: Bu son işim. Bir hafta sonra uzaklara gideceğiz.
1: Kaçarak yaşayamam Frank. Bitti artık.
0: Bana güven.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Şişeyi söylüyorum.
1: Ne olmuş şişeye?
0: Eldiven takmadan dokundun, üstünde DNA kaldı.
1: Yakında çalmak için kozmonot gibi giyineceğiz.

0: Arşen'e geldik. Her şey yolunda.
1: 2 dakika sonra oradayız, tamam.
0: Hazırlanın. Güvenlik önlemlerini alın.

sonra indiriyoruz.

Eller yukarı. Dışarı. Çık. Hadi. Hadi. Dur. Diz çök. Diz çök. Aptallık yapmayın. Çocuklarınızı düşünün. Dışarı. Diğerlerinin yanına geç.

0: Tamam baylar, bir dakika.
1: Kalk! Kalk!
2: Hadi daha hızlı. Arabaya binin. Oturun hadi. Kıpırdayın.
0: GPS hazır.

0: Bin çabuk.
1: Sayın savcı, büyük bir sorun var. Evet.
0: Bakana verdikleri değeri göreceğiz.
2: Dinleyin. Bırakın gitsinler. Kimse ateş etmeyecek. Tekrarlıyorum, ateş edilmeyecek. Bırakın gitsinler, yolu boşaltın.

0: Lanet olsun.
1: Ne yapıyorsun sen?
0: Elim kaydı tamam mı? O pisliğe mi üzülüyorsun? Biraz daha hızlı git.

0: Bırak beni. Ben ölüyorum.
1: Hayır dayan. Dayan, neredeyse geldik.
0: Ben bir alta yaramam Frank. Bırak. Bırak.
1: Boş ver onu. Seni kurtaracağız.
0: Ben sana ihanet ettim. Ben çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm.
2: Durdur arabayı. Arabayı durdur.

0: Mauvais! C'est les gabarticheurs!
1: Sakin ol. Savcıyı senin öldürmediğini biliyorum. Garajdakileri de öyle. Ben de Bovin'in kellesini istiyorum. Ama benim yöntemimle yapacağız. İkimiz de kazançlı çıkacağız. İstediğim sen değilsin.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net!
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Bosch Flex Store buzdolapları esnek raflarıyla tam bir Bosch. Bosch XX Large buzdolaplarının 621 litrelik geniş iç hacmiyle tazeliğe yer açıyoruz. Seçili Bosch XLarge ve XXLarge buzdolapları şimdi 55.700 liradan başlayan fiyatlarla Bosch mağazaları ve Bosch Hong.com.tr'de.
1: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin olayı bu. Mol ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur. Mol pedden kız sözü.
2: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
3: İkisi birlikte çok iyi.
4: Tıpkı bizim gibi.
5: Pepsi ile hepsi güzel.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
7: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
8: Bankam Tombank kartım Hadi.
9: Ben Chris.
10: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
10: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
10: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
11: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
12: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
11: Ama sahipleri onları çok seviyor.
13: İlk arabamdı.
12: Hansi'den vazgeçemem.
11: Geriye tek bir soru kalıyor.
14: Kalsın mı? Kalsın mı?
15: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
11: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
12: Başıma ne gelecek acaba?
13: Bakmaya cesaret edemiyorum.
12: Ta-ta.
11: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: ne kadar salakmış.
1: Bunu tahmin edemezdin. Bu bir pisliği başından beri her şeyi tezgahlamış.
0: Anlayamıyorum.
1: Van Bolen ifşa olunca savcı suikastini organize etti. Seni kullanarak. Vic'in bakanı kazara öldürdüğüne inandın mı? Bu Vic beni kazara vurmadı.
0: Anladım. Ne demek istiyorsun?
1: Seninle aynı taraftayız Valken.

Hayır, arabada bekle. Burada kal. Hemen dönerim.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Bırak beni.
0: Kapat çeneni. Silahını bana ver. Beni hayal kırıklığına uğrattın Testa. Sana canımı sıkmamanı söylemiştim.
1: Canın cehenneme.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Senin sonun da her şeye burnunu sokan savcı gibi olacak.
1: Kaza süsümü vereceksin bakan ve diğerleri gibi.
0: Evet. Başarılı bir şekilde hallettim.
1: Midemi bulandırıyorsun.
0: Sen kendi başına iş açtın. Savcının gerçekten yardım edeceğini mi düşündün?
1: Canın cehenneme Bovi.
0: Ya Valken? Hı? Valken nerede?
2: Yalnız geldi. Valken'i kaçırdın.
0: Bizi ilgilendiren Testa. Valken'in yaptıklarından sonra kimse ona inanmayacaktır. Bu ne biliyor musun? Bu küçük bir GPS. Vic'in sayesinde çetenin bütün silahlarını takip edebildik. Bu sayede Valken'in izini hiç kaybetmedik. Vic çok iyi bir muhbirdi. Onu öldürmek zorunda kalmamız kötü oldu.
1: Nasıl yapabildin? Hı? Onca masum insanın ölmesine nasıl göz yumdun?
2: Problemin boyutuyla ilgili en ufak fikriniz yok Bayan Testa. Kazanmak için kötü olmak gerekebilir.
1: Hepiniz ruh hastasısınız.
2: Bovi, yapman gerekeni biliyorsun.
0: Evet. Arabayı götürün.
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!

0: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
1: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Alevde ızgara keyfiyle Burger King lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
2: 8-14 Ağustos arasında Bim'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira. Bim,
3: bim, bim, Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Cumartesi fırsatları başladı. 1 kilo yerli muz 94.90 lira yerine 69.90 lira. Bizim toptan ve bizim gross mağazalarında sizi bekliyor.
5: İkisi birlikte çok iyi.
6: Tıpkı bizim gibi.
7: Pepsi ile hepsi güzel.
8: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
10: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
11: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
12: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
13: Net! Kazancım net, sigortam net.
14: Güne lezzetli bir başlangıç yapmak da bir artı. İçim labnenin pürüzsüz kıvamı da. Sevgi dolu bir tebessüm de artı. İçim labne ile eşsiz tariflerin artısı da paylaşılan güzel anlar.

0: kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: Orijinal Çamlıca gazoz.
3: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde Bingo Premium 5 etki sıvı bulaşık deterjanı 139 lira.
4: Abi ne yapıyoruz şu an?
5: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsisiz bırakmıyoruz.
6: Bu da hala peşimde.
7: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
8: Gün boyu çamaşırını koru. Günlük pedin.
9: Günlük pedin olayı bu. Mol Ped günlük pedler gün boyu kuruluk ve hijyen sağlarken çamaşırınızı da korur.
10: Mol Ped'den kız sözü.
11: Uluslararası Jinekoloji ve Obstetrik Derneği öneriyor.
12: İstikbal'den evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin, fırsatları kaçırmayın.
13: Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
15: Ben bilirim. Ben bilirim.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
4: Vay vay vay vay vay vay. Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle. Sıcacık geldi. Yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay. Domino's'um hoş geldin.
9: Ben Chris.
2: Ben Max.
9: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
2: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
9: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
2: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
9: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
10: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
10: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: 27 Eylül 1985.
1: Çok uzun boyluydu. Yüzünde karnaval maskesi vardı.
2: Uzun paltoluydu. Üçüncü kişi baktı ve şuradan iki el ateş etti.
3: 1982-1985 yılları arasında Brabant Canileri adlı grup sokaklarda terör estirdi.
4: Yapılan tüm araştırmalar sonuçsuz kaldı.
3: Katiller bir komando becerisiyle kaçmayı başardılar.
5: Belçika'yı sarsmak isteyen CIA söz konusu olabilir. Belçika NATO'nun yumuşak karnını deniyor. Ülkenin istikrarını bozmaya yönelik hamleler yapılabileceğinden söz edilmişti.

0: Hauser Ormanı, 10 gün öncesi.
1: Gidip her tarafı iyice araştırdım.
2: Anlaşıldı. Ekiple birlikte hemen olay yerine gidiyoruz.
3: Sana söylememiş miydim? Hemen harekete geçelim.
1: Olay yeri inceleme şu an olay yeri.
4: Laboratuvar sonuçlarını beklemeliyiz.
5: Yer olduk çok kaygan, dikkatli ol.
2: Ekipler olay yerine doğru harekete geçti. Onlardan gelecek bilgiye göre hareket edelim.
5: Anlatın.
3: Her şey uyuyor. Kafatası büyüklüğü, diş kayıtları, cesetteki çürümeye bakılırsa 30 yıldır burada gibi görünüyor. Raven'ın söyledikleri birebir doğru yani. 12 kalibre, Brenek. Çılgın canilerin kullandığı mermiden. Bir tür imza denebilir. Pompalıyla ateş edilmiş. Bir kurşun kafaya, iki kurşun da göğse.
4: Şunu delillere
5: peki
4: ekleyin.
5: Efendim.
3: Bakan Van Bolen'in evini arama mümkün mü acaba?
6: Delillerin yeterli olduğundan emin misiniz?
3: Raven'ın verdiği bilgiler yeterli bence.
6: Kimliğini tespit edebilirsiniz herhalde.
4: Henüz değil ama çalışmalarımız sürüyor.
3: Ne diyorsunuz?
7: Eski bakan Given Bölen'in evinin önünden canlı yayındayız. Gördüğünüz gibi bakan savcı Veronique Pirot tarafından tutuklandı. Bakan 80'lerin başında ülkeyi kana bulayan çılgın caniler davasında mahkemeye çıkarılarak yargılandı.

0: Bu son işim. Bir hafta sonra uzaklara gideceğiz.
1: Kaçarak yaşayamam Frank. Bitti artık.
0: Bana güven.

0: Ne yapıyorsun?
1: Ne?
0: Şişeyi söylüyorum.
1: Ne olmuş şişeye?
0: Eldiven takmadan dokundun, üstünde DNA kaldı.
1: Yakında çalmak için kozmonot gibi giyineceğiz.

0: Marşen'e geldik. Her şey yolunda.
1: 2 dakika sonra oradayız, tamam.
0: Hazırlanın. Güvenlik önlemlerini alın.

sonra indiriyoruz.

Eller yukarı. Dışarı. Çık. Hadi. Hadi. Dur. Diz çök. Diz çök. Aptallık yapmayın. Çocuklarınızı düşünün. Dışarı. Diğerlerinin yanına geç.

0: Tamam baylar, bir dakika.
1: Kalk! Kalk!
2: Hadi daha hızlı. Arabaya binin. Oturun hadi. Kıpırdayın.
0: GPS hazır.

0: Ne yapıyor bu sersem?
1: Param almadan bir yere gitme.
2: Sakin olmalıyız. Geçin. Teşekkür ederim.

0: Duvara geç. Geç.
1: Beyler, el arabaya. Geç, geç şuraya. Duvara dayanın.
0: Uzaklaşın, uzaklaşın.

0: 잠깐만 기리.
1: 러시아는 자국 유루 아체레이드 유루.
2: 내 맘에
0: 유루.

0: Prago'ya, tamam.
1: Neredesiniz?
0: Adliye binasının üstündeyiz. Şüphelilerden iz yok.
1: Yer ekiplerinin dikkatine. Yer ekiplerinin dikkatine. Yer ekiplerinin dikkatine. Brüksel'in güneyinde bir duman görülüyor.
0: Hemen gidiyoruz. Tamam.
2: Soldats de la vieille légion, demain brandissant nos drapeaux, en vainqueur nous défilerons. Nous n'avons pas seulement des armes, mais le diable marche avec nous.
3: Ah, Tanrım, bunu özleyeceğim.
4: Evet, ben de. Alan seninle gelmeyecek.
3: Göreceğiz.
4: Fikrin değişirse...
3: Ya, hayır, hayır. Bırakacağım artık. Bu kadar parayla yeni bir hayat kuracağım.
4: Ama ben sensiz sıkılacağım.
3: Beni görmeye gelirsin. Hayır.
4: Al. Hayır, olmaz. Hadi.
3: Hayır, onu alamam.
4: Al diyorum. Bu üçünüzü de korur.
3: Saçmalama. Teşekkür ederim.
5: Pekala, tüm deliller paketlendi. Bunların bir an önce laboratuvara götürülmesi gerekiyor. Biz de merkeze geçiyoruz.
1: Dikkatine, otoparkta silahlı çatışma. Vatandaş ihbarlarının değerlendirilmesi önemli rica oldu. Tüm ekiplerin dikkatine.

0: Kral, gördünüz mü?
1: Bizi yakalamayı rüyalarında görürler.
2: Çok iyiydi.

0: Silahını at. Etrafın sarıldı. Hiç şansın yok. Silahını bırak ve teslim ol.
1: Frank, git hemen. Git buradan.

0: Oh, Tonsil.
1: Santa öldü. Polisler bizi bekliyordu. İhanete uğradık.
2: Nasıl ihanete uğradık?
0: Ne? Gidip sana o silahları satan aşağılık herifi bulacaksın hemen.
3: Frank, bu imkansız.
1: Bak. Santa öldü dediğimi duymadın mı?
3: Bak şu anda imkansız. Her taraf polis kaynıyor. Birkaç gün beklemeliyiz.
1: O adamı bulan sendin. Gidip onu alacaksın, anladın mı? Polis tesadüfen peşimize düşmedi. Bir terslik var. Bir terslik oldu.
3: Senden farkım yok Frank. Yemin ederim ben de anlamadım. Ne oldu bilmiyorum. Yemin ederim.

0: Otomobil piyasası durgun.
1: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
2: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
3: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı aslan gibi banka arkanda. Hemen ING mobili indir, ING'li ol. Masraflardan sonsuza kadar kurtul. Üstelik 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma.
4: Servis geldi. Çantam hazır mı?
5: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine?
6: Hesap kurduk.
5: Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50.000 TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
7: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
8: Orijinal Çamlıca gazoz.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
10: Abi ne yapıyoruz şu an?
11: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
12: İkisi birlikte çok iyi.
13: Tıpkı bizim gibi.
14: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
15: Günlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar. Atasay Pırlanta ve

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aramızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
4: Kop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
5: Ben bilirim, ben bilirim.
6: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat hem şokta hem cepte şokta.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Pepsi ile hepsi güzel.
10: 1 litre Halk yarım yağlı süt 44.90 lira yerine 39.90 lira. Bizim Top'tan ve bizim Gross mağazalarında sizi bekliyor.
11: KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta.
12: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor.
13: Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force.
14: Ama ne otel?
15: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
14: Trivago'ya bakmadın mı?
16: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
15: Gerçekten mi? Kanıtla.
16: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
14: Favori sitendekini bile.
16: Aynı otel. Yarı fiyatına.
14: Trivago'ya bakmamış.
15: Trivago'ya bakmadım.
17: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
18: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap basit, hesap basit.
19: Ne yazık ki 8 kişinin öldüğünü bildirme görevi bana verildi. İçlerinden biri meslektaşımızdı. Hepinizin tanıdığı savcı Veronique Pio. Caniler tarafından korkakça katledildi. Vahşice katliam yapmışlar. Biri polis tarafından öldürüldü. Ölen caninin adı Santo Messina. Kendisini biliyoruz. Bu terörist grubu yok etmek adına polis gerekli tedbirleri almış bulunuyor. İyi günler.
9: Sayın savcı lütfen. Hala cevaplanmamış sorular var. Frank Walken birkaç hafta önce hapisten kaçmıştı. Santo Messina ile yakın...
19: Savcı Veronique Pio. Caniler tarafından korkakça katledildi. Vahşice katliam yapmışlar. Biri polis tarafından öldürüldü. Ölen caninin adı Santo Messina. Kendisini biliyoruz. Bu terörist grubu yok etmek adına polis gerekli tedbirleri almış mı?

0: Günaydın. Biraz sessiz içebilir misin lütfen?
1: Şekere ihtiyacım var. Bütün şeker dibinde.
0: Bu yüzden kaşık kullanıyoruz işte. Evet, çünkü karıştırırsan şeker daha iyi erir. Bardağın dibine ulaşmaya çalışmazsın. Böylece ben de bu berbat sesi dinlemek zorunda kalmam. Böylesi çok daha iyi olur.
1: Öyle mi?
0: Evet. Nasılsın?
1: Çok kötüyüm.
0: Balken'in izini kaybettik. Bana kalırsa çoktan gitmiştir.
1: Hayır. Kaçtığına inanmamızı istiyor. Onu nasıl bulacağımı biliyorum. Bana güven.
2: Alınan bilgilere göre çok sayıda insanın ölümüne neden olan kanlı çatışmanın arkasında kısa süre önce hapisten kaçan azılı cani Frank Valken var. Güvenlik güçleri...
3: Ne saçmalıyor bu?
4: Lanet olsun, biz yapmadık.
3: Tabii, basın toplantısı yapıp biz yapmadık mı diyeceksin?
5: Kapa çeneni Vic.
2: Arasında savcı Veronik Pirot da bulunuyor. Pirot, kamuoyunda büyük yankı uyandıran çılgın caniler davasını titizlikle araştırıyordu.
0: Kırmızı lütfen.
6: Aynısından.
4: Buyurun lütfen.
0: Gazeteciler polise bilgi mi veriyor artık?
6: Bilgi mi? Ben buna paylaşmak diyorum.
0: Savcı Pirot'la yakın mıydınız? Telefonunu kurcaladım.
6: Savcı kiminle buluşacaktı?
0: Biriyle mi buluşacaktı?
6: Sence olanlar kader mi?
0: Bilemem.
6: İsimsiz ihbarcısıyla buluşmak için oraya gitmişti.
0: Evet, doğru. Bu buluşmayı ihbarcı ayarlamıştı.
6: Kimliğini tespit edebildiniz mi?
0: Hayır, araştırıyoruz. Telefonunu ve sim kartını değiştirmiş.
6: Kusursuz ceset ne demek biliyor musun?
0: Ne? Sence ölümü sadece mizansen mi?
6: Şüphen mi vardı?

0: delilik.
1: Konuşmamız gerekiyor.
0: Ne oldu Frank?
1: Ne mi oldu? Biz sadece banka soyduk. Biz masum insanlara ateş etmedik hiç.
0: Sizin yaptığınızı söylüyorlar.
1: Evet ama doğru değil. Bizi tuzağa düşürdüler. Polis olaydan hemen sonra bizi buldu. Anlamış olmaları lazım. Savcının orada olması garip.
0: Kahretsin Frank. Ne yapacaksın şimdi?
1: Bir süre ortadan kaybolacağım. Bu olayı bana yıkamazlar.

0: Polis! Ellerini kaldır! Ellerini kaldır! Arkanı dön! Arkanı dön! Yere çök!
1: Yere yat. Yat! Kollarını yana aç. Bacaklarını birleştir.
2: Beni çok yoruyorsun Valken. Hadi artık anlat bana. Hı? Başlayalım mı? Evet. Hı. Amacın neydi? Bunu neden yaptın?
3: Bu olayla ilgim yok.
2: İlgin yok demek ha? Hiçbir şey bilmiyorsun, öyle mi?
3: İşini iyi yap.
2: Soruma cevap ver. Neden yaptın? Sen yapmadın mı? Tamam, sen yapmadın. Öyleyse hangi grubun yaptı ha?
3: Bizden biri yapmadı.
2: Zamanımı boşa harcama. Bu çocuğu kim vurdu peki?
3: Ben masumları öldürmem.
2: Sen yaptın Valken. Banka soygunundan sonra o garajda senden başkası olmadığını ikimiz de biliyoruz.
3: Ben yapmadım.
2: İtiraf et.
3: Sana ben yapmadım diyorum.
2: Ben aptal değilim.
3: Ben yapmadım. Ben katil değilim.
4: Katil değil misin? İşte bu çok komik. Balistik raporlar öyle demiyor. Farklı testler yapıldı. Savcı senin silahınla ölmüş. Bunu nasıl açıklayacaksın?
3: Aşağılık herifler. Lanet olası polisler.

0: Tekrar bir arada olmak güzel. Yüz yüze. Görüşmeyeli uzun zaman oldu.
1: Balistik raporlarını siz uydurdunuz.
0: Ben polisim Valken. Sense düzenbazsın. Sen kendi başını yaktın. Bir süredir senin peşindeydim. Uzun zamandır. Seni yakalayamamak beni çıldırtmıştı, doğru. Ama şimdi elimdesin. Ve yaptığını ödeyeceksin. Hı? 30 yıl. Hapiste öleceksin. Ailen için çok acı bir durum. Hapisteyken kaçıracağın güzel şeyleri düşünsene. Ama ben aileni yalnız bırakmayacağım. Ben seni haberdar edeceğim. Mesela kızının mezuniyetinde orada olacağım. Sonrasında düğününde de orada olacağım. Tabii ki karının cenazesinde de orada olacağım.

0: Üstünü arayacağız.
1: Arkana dön. Üstündekileri çıkar.
2: Hadi daha
3: sessizsin. Hadi sallanmayın.
2: Kalaksın. Bana gönder.
3: Hayır, çırdın. Çırdın.

0: Konuş, dinliyorum.
1: Benim peşimdeler.
0: Kimler? Muhbiri sen miydin? Onu ölmesi için oraya sen mi gönderdin?
1: Hayır. İnsanların öyle düşünmesini istiyorlar ama hayır.
0: Kim onlar? Katillerin adını biliyor musun?
1: Bu kadar önemli bir bilginin değeri 100.000'den aşağı değil.
0: Veronique'ten de mi para istedin?
1: Pazarlık halindeydik.
0: 100.000 oldukça fazla.
1: Cesedi Husier ormanına gömen bendim. Bakan Van Bolen'in emriydi. Al. Belki bu patronlarını ödeme yapmaya ikna eder. Elindeki ipucu. Uzun boylu olan benim işte.
2: İhanet ettiniz Sayın Bakan, itiraf edin. Elimizde ipuçları var. İşbirliği yapmazsanız hapiste çürürsünüz. İtiraf edin.
3: Alo. Peki. Hadi.
4: Ne oldu? Konuşmaya başladı mı?
2: Çözülecek.
4: Çözülecek mi? Ne demek çözülecek? Konuştu mu, konuşmadı mı?
2: İlerleme kaydediyoruz.
4: Akşam 8'de rapor masamda olsun, tamam mı?
2: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda istiyorum.
2: Deneriz.
4: Akşam 8'e kadar raporu masamda olmasını istiyorum.
2: Deneriz dedim.
4: Tesla. Benim canımı sıkma.
2: Bu arada Valken olayında bir tuhaflık var.

0: Merhaba.
1: Vic'den haber geldi.
0: Ne istiyormuş?
1: Seni buradan çıkartmak.
0: Planı var mıymış?
1: İçeri telefon sokmamı istedi ama göz açtırmıyorlar. Bir yolunu bulacağım.
0: Kafanda bir şey var mı?
1: Hayır, bir çözüm bulacağım.
0: Silah sokabilir miyiz?
1: Çok zor.
0: Ne yapacağız peki?
1: Biz değil, sen yapacaksın. Benim bir yılım kaldı. Sadece Vic'e iyilik yapıyorum.
2: Balken, ziyaretçim var.

0: Ne durumdasın? Niye avukatlarla görüşmüyorsun?
1: Çünkü bir işe yaramaz.
0: Ne demek bir işe yaramaz?
1: Bana yardım edemezler.
0: Neden edemesinler? Açıkla. Mücadele etmeni istiyorum.
1: Elena, sen bu işe karışma. Buraya gelme. Dediğimi yap. Beni koğuşuma götürün.

0: tüm mahkumların dikkatine. Birazdan koridorlardaki ışıklar sönecektir. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir. Tekrar ediyorum. Tüm mahkumların dikkatine. 10 dakika sonra koridordaki ışıklar sönecektir.
1: ETS ile yaz herkese iyi gelir.

0: Alırsın gel.
1: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
2: Vay, baloncuklu Lipton mu?
3: Çok lezzetli.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
4: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
5: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle
6: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
9: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
8: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Bildiğiniz çıtırtı şimdi tam da Lay's'lik yeni paketlerinde. Sevince.
7: Servis geldi. Çanta hazır mı?
8: Herkese yetişiyorsun. Ama ya kendine? Kredi kartlarını hesap kurduyla karşılaştır. 50 bin TL'ye varan faizsiz nakit fırsatını yakala. Hesap kurduğu karar anında yanında.
9: Ama ne otel?
10: Değil mi? Üstelik favori sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
9: Trivago'ya bakmadın mı?
11: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
10: Gerçekten mi? Kanıtla.
11: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
9: Favori sitendekini bile.
11: Aynı otel. Yarı fiyatına.
9: Trivago'ya bakmamış.
10: Trivago'ya bakmadım.
12: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
13: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma. Hesap.

0: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
1: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
0: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
1: Kazancım Net, sigortam Net.
2: Schwarzkopf Liss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
3: Siparişiniz
4: ve Pepsi'niz.
5: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
6: Işıklar söndü, Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Kadife koltuk hem solladı hem de dip sosladı. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
7: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.
8: Festçiler geldi.
9: Bu cappuccino latte. Cappuccino, bu latte. Cappuccino, latte, latte. Cappuccino.
8: Lezzeti de.
9: Ha?
10: Bravo! Bravo!
8: Italiano.
9: Festi.
8: E festi.
11: Ok,

tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.

0: Avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
3: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
1: Yüzden fazlasından.
3: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
3: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
6: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
5: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
7: Alo.
8: Alo benim.
7: Maçta tempo bir anda yükseldi. Evet, top sol kanada geldi. Diğer sol tarafta...
8: Lanet olsun.
7: Puanı gördü. Puan. Tekrar kalecisine. Ev sahibi ekip baskıyı bırakmıyor. Rakip yarı alanında prese başlıyor ve tüm saha boyunca devam ediyor. Orta sahada presle rakibini hataya zorluyorlar. Şimdi Nam sağ taraftan hata kattı. Evet, bir orta.
8: Merhaba
7: son
8: dedi.
7: Son anda kafayla
1: dur, kaçınıyor. Dur yapma. Beni. Tabii. Beni izin ver, açıklayayım.
7: Doğrudan kalecisine gönderdi.
1: Hadi açıklamama
7: izin ver. O da bekletmeden
1: tamam
7: topu orta sahaya doğru gönderiyor.
8: Çok geç dedi, çok geç.
7: Şu anda bir orta saha mücadelesi
1: hayır,
7: gibi görünse
1: hayır,
7: de
1: hayır.
7: Oldukça heyecanlı
1: yapmayın,
7: geçiyor.
1: Yapmayın.
7: Bu arada bir orta.
1: Lütfen.
7: Korner.
1: Hayır. Hayır. Yalvarırım, yapmayın.
8: Bak bana neler yaptırıyorsun. Çok yazık. Arkadaşlarımı tek tek kaybetmenin hoşuma gittiğini mi sanıyorsun? Hayır. Bu beni çok üzüyor.

0: Beni 3 gün önce aramıştı. Bakan Von Boren'in şoförü, lakabı Didi.
1: Peki nasıl ölmüş?
0: Radyatöründe hastalığı bulunmuş.
1: İntihar mı etmiş?
0: Ceset olmadığından otopsi yapılmadı.
1: Ne demek ceset olmadığından?
0: Ceset yok. Otopsi yapılmadan yakılması emredilmiş.
1: Emri kim vermiş?
0: Komiser Bovin. Komiserler basit intihar vakalarıyla uğraşır mı? Soruşturacak savcı yok. Konuşacak muhbir yok. Biri bütün izleri çok güzel kapattı.
1: Sizin komplo teorilerinizi iyi bilirim. Kanıt istiyorum.
0: Bu fotoğrafı bana Didi verdi. Söylediğine göre 1985'te çılgın canilerdeymiş.
1: Devam et.
0: Devletin her kademesine yayılmışlar. Güçlerini kaybetmemek için mücadele ediyorlar. Medyayı manipüle ederek sert yasalar çıkarmak için terör ideal bir yöntem. Bana yardım et. Senin dosya erişimin var. Bu Bovi'yi köşeye sıkıştırabiliriz.

0: İyi akşamlar hanımefendi.
1: İyi akşamlar. Bay Lemay'ınla görüşeceğim.
0: Bir saniye bekleyin.
2: Seni dinliyorum.
1: Bu fotoğraf 1985 tarihli. Üçü de çılgın caniler çetesinden. Şuna bakın. Uzun boylunun yanındakine, dövmesine yakından bakın. Bunun Bowie olduğundan eminim. Aynı dövme.

0: Sayın savcı. Bu Vin'in çılgın caniler çetesinden olduğuna eminim.
1: Elimizde bu kadar az kanıt varken suçlama yapamayız. Fotomontaj da olabilir.
0: Bakanın eski şoförünün soruşturmasını intihar süsü vererek kapattı.
1: Ne?
0: Van Bolen'i savcı pilota gammazlayan muhbir. Adı André Bouchard, lakabı Didi. Bakanın şoförüydü. Didi'nin çılgın caniler üyesi olduğundan eminim. Bu ve savcı pilot cinayetine de karıştı.
1: Ne dediğinin farkında mısın?

0: Dinle. Soruşturmayı büyük bir gizlilik içinde yürütmeni istiyorum. Sadece bana rapor vereceksin. Bunların hiçbiri dışarı yansımamalı.
1: Elbette. Bana güvenebilirsiniz.
0: Dikkatli ol.
1: İyi geceler.

0: Yürü. Yürü, kapıyı aç.
1: Ben de anahtarı.
0: Yürü geç. Yürü. Kapıyı aç. Buraya gel. Buraya gel. İçeri gir. Silah at. Silah at. Duvarın dibine geç.
2: Sakin ol.
0: Kapa çeneni. Sus. Sus. Kapıyı açın. Kapıyı açın.
3: Çekilin. Geri çekilin.
4: Kımıldamayın.
3: Geri çekilin.
5: Bunu yapma Bakan.
3: Geri çekilin.
4: Geri çekilin. Hadi. Kapıyı aç.
0: Aç. Aç yoksa onu öldürürüm. Bakan nerede?
4: Neler oluyor?
0: Bekle anlarsın.
4: Geri çekin. Geri çekin. Yalla. Kes artık. Hey.
0: Pekala geri çekilin. Geri çekilin. Bakan nerede? Buraya gel. Ona yardım et. Bakan elimizdeyken bizi ateş açamazlar.
6: Megafon.
0: Sakin ol, sakin ol.
4: Yürü. Şemsiye. Yürü. Şemsiyeyi al. Aç.
0: Yürü. Yavaş. Dur. Hadi, hadi. Hadi. Şemsiyeyi aç. Aç.
7: Etrafın sarıldı. Buradan sağ çıkamazsın. Silahlarımızı bırakıp teslim olun.
8: El bombası!
4: Atayım bir bombayı.

0: Planın ne?
1: Saldıracağız. Bu serseriler buradan sağ çıkamayacak.
2: Kadın kendini iyi hissetmiyor. Onun yerine geçmek ister misin?
0: Savcıyı çağıralım.
1: Hayır.
2: Ne bekliyorsun Bowie? Cesaret gelmesini mi?
1: Zamanımız yok, tamam mı?
0: Kahrolası baş belası.
1: Testa ne yapıyorsun? Hey, ne yapıyorsun? Testa! Testa!
3: Çabuk.
1: Sayın savcı, büyük bir sorun var. Evet.
3: Bakına verdikleri değeri göreceğiz.
1: Dinli. Bırakın gitsinler. Kimse ateş etmeyecek. Tekrarlıyorum, ateş edilmeyecek. Bırakın gitsinler. Yolu boşaltın.

0: Lanet olsun,
1: lanet olsun, lanet olsun.
0: Ne yapıyorsun sen?
1: Elim kaydı, elim kaydı, tamam mı? O pisliğe mi üzülüyorsun? Biraz daha hızlı git, hızlı git.

0: Bırak beni. Ben ölüyorum.
1: Hayır dayan. Dayan, neredeyse geldik.
0: Ben bir alta yaramam Frank. Bırak. Bırak. Bu bir...
1: Boş ver onu. Seni kurtaracağız.
0: Ben sana ihanet ettim. Ben çok üzgünüm. Çok çok üzgünüm.
2: Durdur arabayı. Arabayı durdur.

0: Mauvais! C'est les capards du chef!
1: Sakin ol. Savcıyı senin öldürmediğini biliyorum. Garajdakileri de öyle. Ben de Bovin'in kellesini istiyorum. Ama benim yöntemimle yapacağız. İkimiz de kazançlı çıkacağız. İstediğim sen değilsin.
2: Otomobil piyasası durgun.
3: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
4: Bu haberlerle kapanıyor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinsan.
5: Abi, ne yapıyoruz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz, yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
10: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
11: Şimdi Persil ile sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
12: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
10: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
13: Akbank Mobil'in yenilikçi teknolojileriyle...
14: İrem'le İrem oluyoruz. İrem Mobil'den Akbank Fast uluslararası ile yurt dışına yapacağı para transferi işlemlerini avantajlı işlem ücretleriyle 7/24 gerçekleştirebiliyor. Sen de Mobil'den Akbank'lı ol, hayatını kolaylaştıran çözümlerle tanış.
15: Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6000'den fazla market ürünü evine gelsin. Yemek sepeti.
16: Ama ne otel?
17: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
16: Trivago'ya bakmadın mı?
18: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
17: Gerçekten mi? Kanıtla.
18: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
16: Favori sitendekini bile.
18: Aynı otel. Yarı fiyatına.
16: Trivago'ya bakmamış.
17: Trivago'ya bakmadım.
19: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
20: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
21: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil... Ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
22: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te.
23: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
22: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
24: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
25: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
26: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
27: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
22: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ne kadar salakmış.
1: Bunu tahmin edemezdin. Bu bir pisliği başından beri her şeyi tezgahlamış.
0: Anlayamıyorum.
1: Van Bolen ifşa olunca savcı suikastini organize etti. Seni kullanarak. Vic'in bakanı Kazara öldürdüğüne inandın mı? Bu beni Kazara vurmadı.
0: Anladım. Ne demek istiyorsun?
1: Seninle aynı taraftayız Valken.

Hayır, arabada bekle. Burada kal. Hemen dönerim.

0: Burada ne arıyorsun?
1: Bırak beni.
0: Kapat çeneni. Silahını bana ver. Beni hayal kırıklığına uğrattın Testa. Sana canımı sıkmamını söylemiştim.
1: Canın cehenneme.
0: Bir şey söyleyeyim mi? Senin sonun da her şeye burnunu sokan savcı gibi olacak.
1: Kaza süsümü vereceksin bakan ve diğerleri gibi.
0: Evet. Başarılı bir şekilde hallettim.
1: Midemi bulandırıyorsun.
0: Sen kendi başına iş açtın. Savcının gerçekten yardım edeceğini mi düşündün?
1: Canın cehenneme Bovi.
0: Ya Valken? Hı? Valken nerede?
2: Yalnız geldim. Valken'i kaçırdın.
0: Bizi ilgilendiren Testa. Valken'in yaptıklarından sonra kimse ona inanmayacaktır. Bu ne biliyor musun? Bu küçük bir GPS. Vic'in sayesinde çetenin bütün silahlarını takip edebildik. Bu sayede Valken'in izini hiç kaybetmedik. Vic çok iyi bir muhbirdi. Onu öldürmek zorunda kalmamız kötü oldu.
1: Nasıl yapabildin? Hı? Onca masum insanın ölmesine nasıl göz yumdun?
2: Problemin boyutuyla ilgili en ufak fikriniz yok Bayan Testa. Kazanmak için kötü olmak gerekebilir.
1: Hepiniz ruh hastasısınız.
2: Bovi, yapman gerekeni biliyorsun.
0: Evet. Arabayı götürün.
1: Dokunmayın bana! Bırakın beni!

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Net! Sigortam net.
2: Ama ne otel?
3: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
3: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
2: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
2: Trivago'ya bakmamış.
3: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Düğünü balla bölüyoruz ama yemek sepetinin sepette 200 TL indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Enfes Usta Dönerci, Arby's ve Usta Pideci lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden 200 TL indirimli söyle.
0: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat. Hem şokta hem cepte şokta.
7: Budur.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif...
1: Budur. Gelmiş geçmiş en iyi kız. Şeftali. Budur. Boş ver sen bu reklamı. Kendin nereye uzadın? İlk
2: yudumda sen de söyle. Fuse Tea. Yeni Fuse Tea şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstihbale gelin. Fırsatları kaçırmayın.
1: Coop'ta 10 Ağustos tarihine kadar 350 gram tarım kredi Erzincan koyun tulum peyniri sadece 219 lira.
2: Ben bilirim, ben bilirim.
3: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.

0: New Jersey'nin öz evladı Bruce Springsteen, Kuzey Jersey gökyüzünü şöyle betimlemişti. Güneş, rafineri kulelerinin üzerinde yükselen kıpkırmızı bir top gibi. Ama artık bu manzaraya birkaç drone eklememiz gerekiyor.
1: Kasım 2024'te gökyüzüne bakan New Jersey halkı bu şeyi görmeye başladı.
2: Bu da ne?
1: Neredeyse bir ay boyunca geceleri gizemli hava araçları görüldü.
2: Sadece ileri geri gidip geliyorlar. Çok yavaşlar.
3: Bir saattir gökyüzünü gözlüyoruz. Bu dronlardan rahat 40-50 tane gördük. Hatta şu an yukarıda bir tane var.
1: Kendine has seyir ışıkları olan bu araçlar bir uçak ya da helikopter olamayacak kadar küçüktü.
2: Bu şey her neyse çok büyük.
1: Ama piyasadaki standart dronlardan çok daha büyüktüler.
2: Evimin tepesinde arazi aracı büyüklüğünde dronlar uçuyor ve hükümet ne olduklarını bilmiyor. En iyisi bir şeyler içeyim.
1: Bazılarının belli bir düzende uçtuğu bildirildi.
4: Hepsi aynı yöne doğru ilerliyor.
1: Bazıları ise saatlerce havada sabit şekilde asılı kalıyordu.
2: Aman tanrım.
1: Bölge sakinlerinin sinirleri gerilmişti ama tatmin edici tek cevap bile alamıyorlardı.
5: FBI ve FAA'in halkı çok daha detaylı bir şekilde bilgilendirme sorumluluğu var.
1: Hükümetin bu sessizliğiyle birlikte komplo teorileri hem internette hem de ana akım medyada çığ gibi büyüdü.
6: New Jersey'de neler döndüğünü bilmek istiyor musunuz?
7: New Jersey'de radyoaktif bir malzeme kayıp.
8: İran muhtemelen bir ay kadar önce bu dronları taşıyan bir ana gemi gönderdi.
9: Üçüncüsü insan dışı varlık olabilirler.
10: Bunu sen söyledin.
1: New Jersey dronları gizem olmaktan çıkıp sosyal medya geyiği oldu.
11: Nasılsın? Ne desem? Sen nesin?
12: Ya hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Ben ne olduğumu çok iyi biliyorum ve kimseye hesap vermek zorunda değilim.
1: Fakat akıllardaki sorular hala cevap bulabilmiş değil. Aradan koca bir yıl geçmesine rağmen hükümet neden hala net bir açıklama yapmadı? Bu bölümde CIA geçmişimden edindiğim tecrübeleri kullanarak...
13: Becca, onu yakaladın mı?
1: Biraz yaratıcı olalım. New Jersey'deki drone gizemine yönelik en kapsamlı soruşturmayı yürüteceğim.
14: Bu durum yaptığımız işi bambaşka bir boyuta taşıyor.
1: Röportajlar yapacağım.
15: Belki de bir yerlerde gizli testler yürüten bir birim vardır.
1: Canlı uygulamalar gerçekleştireceğim.
16: Birinci birim kalkış yapıyor.
1: Böylece gerçeği kurgudan ayırabilecek ve 2024 sonbaharında New Jersey semalarında aslında neler yaşandığını anlayabileceğiz.
17: Jersey'de drone paniği.
1: Eskiden dronlar sadece oyuncaktı. Evlerimizi ya da çocuklarımızın futbol maçlarını havadan çekmek için kullandığımız birer tatil hediyesiydiler. Sonra daha işlevsel hale geldiler. Kargo taşıyarak, kayıp insanları arayarak, ışık gösterileri yaparak bizi eğlendirmeye başladılar. Pratik ve zararsızdılar. Ta ki işin iç yüzü anlaşılana kadar. Hepimiz Ukrayna gibi yerlerde o küçük ve ucuz dronların nasıl korkunç birer savaş silahına dönüştüğüne şahit olduk. Dolayısıyla doğu yakasında beliren bu dronlar halkı tedirgin etti.

0: Jersey dronlarının sırrını araştırmak için her şeyin başladığı yere gidiyorum. Manhattan'ın tam karşısına, Hudson Nehri'nin diğer yakasındaki Kuzey New Jersey'ye. Bergen County'de bu dronları en çok görüntüleyen tanıklardan biri de Lisa Plus isimli bir kadındı.
1: Gözlemler.
2: Dronları sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İçlerinden biri resmen evimin tam üstünden geçti. Uzansam dokunabilirdim. Şu an tam tepemizde. Başta bize zarar verebileceklerini düşünmemiştim. Ama herkesin bu konu hakkında konuştuğunu duyunca insan ister istemez ya öyleyse ya zarar verirlerse demeye başladım. Yani herkes gibi ben de kendi kafamda hikayeler kurdum.
3: Ellen F. ve Tom Jones her sene yüzlerce depoyu araştırıyor. Bu dizi onların en nadide ve değerli keşiflerinden derlenmiştir.
4: Bu programda iki ünite hiç olmamasından iyidir. Yeni bir kuraklık dönemi. Şurada bekleyenlere bak. Bir mezada katılıyoruz. Ne var?
5: $500.
6: Depoyu satıyorlar.
4: Bir yarışmaya geçiyoruz. Aha! Önemli şeyler buluyoruz.
6: Ben dünyanın en mutlu şişkosuyum.
4: Kazanabilecek miyiz? Serveti yakalayabilecek miyiz?
7: Al senin olsun. Rüyanda.
4: Geri tepecek. Umarım işe yarar. Ah evet.
8: 100, 160.
4: Her gün Amerika'da terk edilmiş yüzlerce depolama ünitesi açık artırmaya çıkarılıyor.
8: Satıldı.
7: Satılıyor. $1000 gitti. Satıldı.
4: Evet.
6: Ne aradığını bilen biri için bu artırmalar büyük bir sektör haline geldi.
5: $112,000.
6: Evet.
4: Ben Alan Hatt.
6: Ve ben Tom Jones.
4: Biz antika avcılarıyız. Bulduğumuz şeylere
6: ve sattıklarımıza
4: asla inanamazsınız.
6: $25,000.
7: Anlaştık mıyım?
4: Ve ne kadar eskiyse fiyatı o kadar iyidir.
6: Aman tanrım.
4: Evet. Aa, tatlı Silmar. İki ünite hiç olmamasından iyidir. Birini bile alsak mutlu olurum. Son zamanlarda işler yavaş.
6: Çok yavaştı. Açık arttırma avcılığı tutarsız olabiliyor ve kuraklık dönemine girmişseniz ne bulabilirseniz onu alırsınız.
4: Ve eğer bu depolardan iyi bir şey çıkmazsa internette her zaman araştırma yapabiliriz.
6: Tanrım, umarım çıkar.
4: Şu işe bak.
6: Sanırım bu her yerden duyulmuş.
4: Vay canına, ilginç ve fantastik kaçıklar günü. Depo alıcılar hiçbir zaman normal olmaz. Ama bugünküler her zamankinden de fazla özel. Satılacak bu kadar az depo ve etrafta bunca çılgın görünümlü alıcı varken bugün uyanık olmalısın T.
6: Ne diyorsun yani?
4: Bilirsin. Sen değil. Sen tatlı bir kaçıksın.
6: Yaftalanmış hissediyorum.
5: Herkese merhaba. İki depomuz var. Bu bir nakit mezatı. Önce üzerinde kilitli olan bu ilk depoyla başlayacağız.
4: Nedir bu, kaymak taşı mı? Lambalar pahalı gibi. Şu tavan bagajını yolculuklarımızda kullanabiliriz.
6: Şu kanepelere bir bak.
4: Kim beyaz kanepe alır ki?
6: Hayır, beyaz değil. Ben siyah olanları severim. Bir yerlerine çikolata döktüğün zaman göstermiyor.
4: O yüzden mi evinde beyaz yok?
6: Evet.
4: Bunu alan parayı vurur. Deri koltuklar ucuz değil. O takım $4000 ediyor olmalı. $600'ın altı çalmak olur.
5: Bu ünitenin satışına $200'la başlıyoruz. Artırmayı $200'le başlatıyoruz. Elimde $200 var. $250'yi arıyorum. $250 oldu. $300 var mı? $300 oldu. İşte burada $350 var. $350, $400 oldu. $450'yi arıyorum. $450 oldu. Şimdi $500 arıyorum. $500 verildi. Şimdi $550. $550 verildi. $550'de $575 veren var mı? Başka teklif? Öyleyse tamamlandı. Şuraya sattım.
4: Bunu çaldık dostum. İyi haber şu. Bu kalabalık yanına fazla nakit almamış.
6: Hayır, iyi haber bu değil.
4: Peki ne?
6: Artık internet satışı yok.
4: Kurbağa fırlatıcısı
5: burada
4: da ne?
5: Burada incelemenize devam edebilirsiniz.
4: Bu insanlık dışı bir şey. Hey, şuna bak. Disk oyunu tablası.
6: Aa, dostum.
4: Nedir bu?
6: Çocukken statik elektrik yüklü toplar vardı. Parmağını bir yere dayardın ve aklım o tarafa doğru yönelirdi. Bu saçlarını havaya diker.
4: Bu depoyu sevdim. Buranın kalitesi bir anda yüzünüze çarpmıyor ama itiraf etmeliyim ki Vintage Disco oyunu tablosu bize biraz nakit kazandırır.
6: Ayrıca bu satıştaki son depoydu. Bir sorun çıkmadan bunu da almamız gerekiyor.
5: Bu depo için açık artırmaya $100 başlıyoruz. Evet, arttırmaya $100 başlıyoruz. Şu beyefendi 150 veriyor. 150'yi arttıran turunculu 200 verdi. Evet, 300'e geldik. 300 evet. verildi. 300 arttıran 400 verildi. $400 arttıran 500 evet. verildi. 600 evet 700 veren. 700 veren pazarlıkta kalır. $700 veren.
4: Bu nedir, sakal yoldaşlığı mı?
6: Bunu mahvettiler. Bu adamlar buraya birlikte gelmedi ama bizi alaşağı etmek için paralarını birleştiriyorlar.
4: Sorun yok, sert oynamak istiyorlarsa biz de sert oynarız. 1200.
5: Tarzını sevdim. $1200 pazarlık kapanıyor. 1. 2. Tamam mı? Çıktınız. $1200 satıldı. Tebrik ederim çocuklar.
4: Bu o sakal birliği yüzünden biraz pahalıya mal oldu ama en azından 2'de 2 yaptık. Sen neden sırıtıyorsun? İnternet satışına mı?
6: Evet.
4: Genellikle bunları almayız. Ama fiyatını sevdim. Burada kanepelerden daha eğlenceli şeyler bulalım.
6: Bu ilginç.
4: Bu harika. Bir de en fazla 600'e çıkalım diyorduk.
6: İnek derisi bu pahalıdır.
4: 200'e gider mi?
6: Kesinlikle.
4: Hey, şunu görene kadar bekle. Şuna bak.
6: Aman tanrım.
4: Bu kaymak taşı. 30'larda kaymak taşından çok fazla eşya yapıldı. Ama bu modern bir versiyonu. Küçük hasarları var ama yine de satılabilir. Çiftine $100 demeyi düşünüyorum. Bu mutlu bir satış olurdu. Gerçek deri.
6: Öyle mi?
4: Evet, kokusundan anlarsın. Tüm deri eşyaları koklama. Kanepenin değerini düşürüyorsun. Yani bana göre.
6: Koku.
4: Onu alabilirsin. İzini bırakmana gerek yok.
6: Tamam, teşekkür ederim. Beyaz kanepeler.
4: Beyaz kanepeler tuhaf bir fikir. Sen ikinci evini aldın. Peki nerede? Palm Springs'te mi? Nasıl döşeceksin?
6: Bir sürü birayla.
4: Beyaz kanepeler dostum.
6: Vodka. Tamam, hadi bunu yolumuzdan çekelim.
4: Tamam. Burada elimizde ton bir Amerikan sanatı olmalı.
6: Bu çirkin bir sanat.
4: Pekala, işte geliyor.
6: Bana doğru it.
4: Oh, bu ağır. Yakaladım, tamam. Arkayı tuttun mu?
6: Tuttum.
4: Tamam, işte geldik.
6: Bu çok büyük.
4: Bu çok iyi. Bu şey İsveç'te üretilmiş ve muhtemelen sadece kasa $1000 eder.
6: Harika olan ne biliyor musun?
4: Nedir?
6: Anahtarı yanına bantlamış olmaları. Dostum.
4: Ne?
6: Aklın başından gidecek. İşte bu, işte bu, işte bu, işte bu, işte bu. Aman tanrım, silah. Aman tanrım, silah.
4: Bu bir cephanelik.
6: Silah, silah, silah, silah.
4: Ay canına.
6: Silah, silah, silah, silah. Tanrım, ben dünyanın en mutlu şişkosuyum. Bunlar çok ağır, pompalı tüfek sandım.
4: Oo. Bu bir Springfield antika tüfeği. Daha önce hiç böyle bir şeyle ateş etmedim, biliyor musun? Bunun tarihi 1873. Sende de aynından var.
6: Biraz farklı. Bu muhtemelen biraz daha modern.
4: Ama ikisi de Springfield.
6: Evet.
4: Aman tanrım, şunun işlemelerine bakar mısın?
6: Evet. Şu senin bulduğunun boyuna bak. Bir de benimkine. Bunlar kim için biliyor musun? Biniciler için.
4: Çünkü kısalar. Kamçıyı bir taraftan diğerini alırken bunun engel olmasını
6: evet.
4: istemezler.
6: Tam üstüne bastın. Bu çok eğlenceli. Bu işi böyle günler için yapıyoruz. Bir depoyu açtık ve bir cephaneliğimiz oldu. Bugün giderek daha iyi oluyor.
4: İyi sözlerini biraz daha sakla dostum. İkinci depodayız. Merhaba güzelim. Nedir bu?
6: Bu eğlence. Eğlence, eğlence.
4: Tesla topu mu?
6: Yakup'un merdiveni gibi. Bu top çevresine elektrostatik enerji yayıyor. Bunu çalıştırdıktan sonra onu tutar ve sana dokunurum. Tüylerin diken diken olur.
4: Bu hoş olmaz.
6: Görmek ister misin?
4: Hayır. Ben buradan izleyeceğim. Sen bana göster. Canın yanmadı. Aa, tamam, acıtıyormuş.
6: Acıtıyor değil mi?
4: Evet, evet. Parmağımı çarptı.
6: Burun mu değil mi? Burun mu değil mi?
4: Dil mi? Hayır, ikisi de değil. Tat duyunu öldüreceksin.
6: O zaman senin yemeklerini bile yerim.
4: Gördün mü? İşte karma.
6: Göbek deliği.
4: Kapat şunu. Bu senin eğlenebileceğin bir şey. Eğlenmeni istiyorum.
6: Teşekkür
4: ederim. Senin olsun. Buna çok dikkat etmek gerekiyor.
6: Bu da nedir?
4: 11'in altı, 30'un üstü yetenek oyunu. Bu karnavallar için ya da fuarlar için. Ama bu çok önceden emekliliğini ilan etmiş. Belki içeride daha fazlası vardır. Kurbağa fırlatıcı ilginç görünüyor. Aslında biraz da iğrenç. Şuna basarsın ve bu fırlatır. Bunu şey...
6: Anladım.
4: Tamam. Benim kurbağam bu. Fırlayan kurbağa. Ohoho. Bunu çözdüm. Bu arada buradaki için birkaç yüz dolar alırız.
6: Bu harika.
4: Bu buradaki en popüler oyunlardan biri.
6: Bunu sevdim.
4: Eski süt kutularını indirmek. Ama şuna bir bak. Bunlardan biri diğerlerinden epey farklı. Bu normal ağırlıkta olan ama şunun ağırlığına bir bak. Bunu asla deviremezsin. Leoparlı pijama.
6: Leoparlı rezalet.
4: Tam bana göre. Yardım et. Fermuarı çek. Sanırım bir kazananımız oldu. Bana doğruyu söyle. Bu cadılar bayramında bunu giyeyim mi?
6: Emin olamadım. Ben gelmem zaten.
4: Oo, bu da var.
6: Bu çok güzel.
4: Muhtemelen bunlardan geriye fazla kalmamıştır. Bunun için 100 ya da 200 isteriz. Şuna bir el at. Bu para edebilir. Bu depo kimse tam bir karnaval çılgınıymış. İniyorum. Bir karnavalda olduğunu hayal et. Bir adım öne çıkın. Kim 110 kiloluk adamın tavuk yediğini görmek ister? Görmek ister misin?
6: Evet.
4: 4 dolar öde.
6: Tavuk yiyen adam, 110 kilo.
4: Bu oyun böyle oynanır, değil mi? Aman tanrım.
6: Bu da nedir böyle?
4: Çok güzel. Kadınların kanal koşusu turnuvası 1935.
6: Bu çok hoş bir şeymiş.
4: Ne?
6: Ne? Nasıl?
4: Dostum, bu birinin büyük annesi.
6: Ama güzelmiş.
4: Pekala, bir silah deposu gibi olmadı ama burada da çok güzel şeyler vardı. Şimdi geriye bunları kimin satacağına karar vermek kaldı.
6: Bu arada biz de gidip dostumuz Mike'ı göreceğiz.
4: Neden silah tutkunu dostumuz kendisini Aqua Dolce'deki yerinde ziyaret etmemizi isteyip duruyor?
6: Çünkü dünyanın en müthiş ofisi onda. O bir silah koleksiyoncusu ve bizim depodan çıkardıklarımızla ilgilenecektir.
4: Ne düşünüyorsun?
1: Çok ilginç şeyler var. Bunların bazıları kızılderili silah.
4: Kızılderili silah mı? Ama burada Remington ve Springfield'lar var.
1: Bu kızılderililerin savaşta aldıkları pozisyonlarla ilgili. Silahlar konusunda tam bir karmaşa içindeydiler. Çünkü tüm silah satıcıları doğrudan buraya geliyor ve onlar üzerinden kar sağlıyordu. İçki, silah ya da her ne satarsanız satın, karşılığında yüklü miktarda altın alıyordunuz. Bu yüzden kızılderililerin kullandığı silahlar inanılmaz çeşitlilik gösterir. Bu bir kızılderili misket tüfeği. Karabina içine yerleştirilmiş. Üzerinde tüm kızılderili işaretleri var. Muhtemelen 1840'da yapılmış ama 1800'ler sonuna kadar kullanılmış. Bu bir küçük haddeleme karabina tüfeği. Remington tarafından yapılmış. Bunlar Amerikan askeri tüfekleri. Bu bir tuzak kapısı tüfeği ve tuzak kapısı karabinası. Bunlar çok yaygındı çünkü atlılar kullanıyordu. Hepsi kesinlikle orijinal.
6: Peki sence bunun tamamı ne kadar eder?
1: İyi bir günde 6000 eder.
6: Ben 10.000 umuyordum.
1: Hayır. Yani bunlar artık en fazla duvar süsü olur. Tamamı kesinlikle duvara asılacak türden. Şu ve şu belki ateşlenebilir.
4: Peki bunlardan hangisini ateşlemek güvenli olurdu?
1: Tüfekle karabinayı düşünüyorum.
4: Karabina olsun.
6: Eğer bu ikisi çalışırsa yeniden teklif ver.
1: Evet, ikisi de çalışırsa, düzgün ateşlerse, o zaman 7000 diyelim. Ama bu son rakam çocuklar. Size doğru fiyat verdiğimi bilirsiniz.
6: Harika.
1: Ateşlerlerse.
4: Pekala.
1: Pekala, atış poligonunu sizin için ayarladım. Bunları deneyebiliriz.
4: Güzel, güzel. Bunlardan hangisi daha çok tepiyor?
1: Bu.
4: Şunu bir tutar mısın? Evet. Bu daha yumuşak olacak.
1: Doldurun çocuklar. Gördüğünüz gibi bu küçük bir fişek değil. 4570.
6: En son atış yaptığımız şeyi hatırlıyor musun?
4: Evet.
6: O denici revolveri.
4: Evet.
6: Bana ne olduğunu hatırlıyor musun?
4: Neredeyse elini kaybediyor. Hadi ateş edelim. Ton!
6: Olamaz. Başlığı düştü.
4: Sana sıçramadı değil mi?
6: Elime ve yüzüme.
4: Oh.
6: Umalım da çalışsın. 3, 2, 1.
4: Birazdan.
7: Burada bir hazine var.
4: Onunla ben karnaval numaraları öğreniyorum.
7: Kırmızıları hedef alacaksınız. Bol şans.
4: Peki dolandırılacak mıyız? Hadi.
7: Diğer tarafa da gidecek.
4: Rezalet.

0: stays, it stays with me.
1: Abi motor komple gitmiş.
2: Beklenmedik bir masraf çıktıysa... Hesap. Kartaların yeni müşterilere özel faizsiz kredi teklifleri hesap kurduğunda 100.000 TL'ye varan faizsiz kredi fırsatına şubeye gitmeden başvur. Kıyasla, yakala. Hesap kurdu. Karar anında yanında. Hesap
3: kurdu. Market alışverişinde yemek sepeti hep seninle. Poşet taşımayı düşünmeden özenle seçilen taptaze sebze ve meyvelerden su alışverişine kadar 6.000'den fazla market ürünü evine gelsin.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Güne enerjik başlamaya ne dersin? Yeni Palmolive Aroma Sensations'ın mandalina tazeliği şimdi seninle. Uzun süre kalıcı parfümüyle canlandıran mandalina enerjisinin tadını çıkar. Şimdi ailenin diğer üyeleriyle mandalina enerjisi günün her anında seninle.
2: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
3: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
4: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
3: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
4: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
5: Abi ne yapıyoruz şu an?
6: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
3: İkisi birlikte çok iyi.
7: Tıpkı bizim gibi.
8: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
9: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu.
10: Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods.
11: Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
12: Minik baloncuklar çay ve meyve lezzetiyle buluştu.
13: Wow, baloncuklu Lipton mu?
14: Çok lezzetli.
12: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'le değişir her şey.
15: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
16: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
17: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
15: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
18: Işıklar söndü. Doritos'la Formula 1 heyecanı şimdiden başladı. Armut koltukta Storm virajı alamıyor, frenlere geç basıyor. Ve pist dışına taşma var. Çiçekli koltuğa pit kararı geldi.
19: Yumuşak yastıklara geçiyoruz.
18: Dolutos fulleniyor. Son düzlükte muazzam bir mücadele. Yeşil Doritos tarih yazıyor. Doritos, Formula 1 resmi sponsoru. Heyecan deyince dibine kadar.
20: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
21: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
22: Hala etkisindeyim.
23: İnanılmaz bir goldü.
22: Sorunlar azaldıkça diş hekiminizle sohbet etmek için vaktiniz kalır. Colgate Total Aktif Koruma Sistemi, plağı gidererek birçok önlenebilir problemin ana nedeniyle mücadelede 15 kat daha etkili olacak şekilde tasarlandı. Colgate Total.
24: Benim bankam iş bankası.
25: İş bankası Soner'le sunar. Soner. Soner.
26: Ben mi?
25: Evet.
26: Ne sunacaktım?
25: Sence?
26: İşçi aracım ve seyahatim. Seyahate çıkarken otel rezervasyonundan araç bakımına. İhtiyacım olan her şey tek yerde.
25: Ve?
26: Ben isterim, iş cebim yapar.
25: Teşekkürler, iyi yolculuklar.

0: 6. Red Bull uçuş günü 23 Ağustos'ta İstanbul Caddebostan sahilinde.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerek.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Tata!
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Sizin için küçük bir atış alanı ayarladım çocuklar. Ateşlerse $7,000.
3: En son atış yaptığımız şeyi hatırlıyor musun? O denici revolveri.
4: Evet.
3: Bana ne olmuştu?
4: Neredeyse elini kaybediyordu.
3: Umarım bu çalışır. 3, 2, 1.

0: Evet bebeğim.
1: Harika.
0: İşte bu. Boşalttım.
1: Boşalttım.
0: İyi atıştı değil mi?
2: Evet.
0: 7000.
2: Tamam. Hadi o zaman.
1: Harika.
0: Bam. İşte bu hızla paranın içine düştü. Şimdi biraz karnaval oyuncağı satalım olur mu? Kendi kendine neden Woodland Hills'deyiz diye soruyor olabilirsin Tom.
1: Garaj satışı.
0: Yanlış. Burada şu AG adındaki karnavalcı var ve elimizdekileri görmek için bizi aradı.
1: Güzel. Harcamaktansa satmayı yeğlerim.
0: Hey! Alan Hap. Karnaval malzemeleri için aramıştınız.
3: Evet, nasılsınız bakalım?
0: Nasılsınız efendim? Bunu bir yerlere indirelim mi?
3: Nereye isterseniz. Elinizde ne varsa incelemek istiyorum. Bu hatıralar ormanında bir yolculuk.
0: Peki tüm bu harika şeyler hakkında ne diyorsunuz?
3: Burada bir hazine var. İşte burada.
0: Anlaşılan siz karnavallar konusunda tecrübelisiniz.
3: Orada doğup büyüdüm. Konuşmadan önce numara yapmayı öğrendim diyebilirim. Sana bir sır vereyim. Bilet almaya geldiklerinde cüzdanı açarlar. Sen de içine bakarsın. Yanlarında fazla nakit varsa... Buyurun. Hadi size iyi eğlenceler derken... sırtlarına bir işaret koyarım. Ve cepçiler de yukarıdan bu işareti kolluyor olurlar. Buna biz damga diyoruz. Kolay damgası.
0: Bir karnaval tarafından evet. Soyulmamalıyım. Bunu söyleyebilirim.
1: Bu harika.
0: Bize bu oyun nasıl işliyor gösterir misin? Çünkü kazık yemek istemem.
3: Pekala. Tercih oyunu genellikle bir eğimli yüzeyde gerçekleşir. Kırmızılara hedef alırsınız. Ve bol şans. Ne yaptı gördün mü? Bunu yapmalarının iki yolu var. Tablayı sallayabilirler ya da daha yapılırken hileli yapılmıştır.
0: Bana biraz şans ver.
3: Bol şans ve seninki de kenara kaçıyor.
0: Bu berbat.
1: Bu benim can düşmanım.
3: Bunun için size bir G vereceğim.
0: G karnaval dilinde gerçek olmalı.
3: İşte şöyle oluyor. Bunun sırrı şu. Elimizde iki tane boş var ve bir tanesi beton dolu. Gördünüz mü? İşte böyle. Bunu bir araya getirirsiniz ve oltayı hazırlarsınız. Bayım, bu karınız hakkında. O da ne var karım hakkında der. Ona atış bedava dersiniz. Her zaman yerler bu hareketi. Her zaman. Kadın döver, vurur ve hepsi yıkılıverir. Neden? Ağırlık üstte, alt taraf zayıf. Tamam, şimdi $1 ver ve tekrar dene dersiniz. Ama bu kez ağır olan alta, diğerleri üstte çıkar. Bir keresinde karnavalı fırtına vurmuştu ve geriye kalan tek şey meydanın ortasında dikilen bunlardı. Bu şişeler. Bu doğru.
0: O zaman zavallı ortalama ziyaretçinin hiç şansı yok.
3: Bu doğru değil.
0: Bu senin yaşam tarzın ve şimdi tüm bu karnaval malzemeleri önünde.
3: Ben bir rahibim. Hayır tabii ki değilim. Ben bir sihirbazım.
0: Sihirbaz mı? Burada bir şeyler edebilecek nelerimiz var?
3: Bu elinizdeki şeylerin değeri her gün artıyor. Örneğin bu kurbağa. Yıllar önce belki $30 civarında bir para ederdi. Yani daha fazla değil. Bugün eğer katlarsan katla ve aç bak yüzlüğe dönüşmüş gördün mü? Değeri işte böyle artıyor. Al sen de kalsın rüyanda. Şimdi... Adil olmak gerekirse bunlar yaklaşık $500.
1: Güzel.
0: İşte başlıyor.
1: Hepsi için toplam fiyat vermek ister misin?
3: Bunu sevdim. Tüm bu abrakadabra için ne diyelim acaba G?
1: İkiye katlamaya ne dersin?
3: Peki 15 örgüç versem?
0: $15,000'dan söz ediyoruz değil mi?
3: Evet.
0: Pekala, yücelere dikkat et.
1: Dilini biliyorum, arkını kollarım.
0: Bak sana ne diyeceğim. Tüm sevgililer ve babalar adına sana kendi oyununda meydan okuyorum bayım. Bu iki topu da palyaçonun ağzına atabilirsen 1500'ünü alırız ama atamazsan tamamına 1700 ödersin.
3: Anlaştık.
0: Anlaştık.
3: Tamam.
0: Çizginin arkasından bayım.
3: Çizginin arkasından.
0: Evet.
3: Bana bol şans.
0: Evet.
3: Evet. Abrakadabra. $1,700. Hadi.
0: Ha güzel.
3: Ha,
0: evet.
3: İşte $1,700.
0: Ah tamam. Evet harika oldu. Günün sonunda iki depo ünitesi işimize yaradı.
1: Sanırım kuraklık böylece bitti.
0: Bulduğumuz tüfek koleksiyonunu $7,000'a sattık. Karnaval oyunları da 1700 etti. Geriye kalanları da $2,000'a sattık. İki depoya $1,750 ödedik. Ve $10,700'a sattık. Toplam karımız $8,950. Şimdi aldığımız tüm eşyayı elden çıkardığımıza göre biraz internet listelerine bakabiliriz.
1: Onu boş ver. Benim bir fikrim var. Para kazanmak için yeni bir yol.
0: Ne yapıyorsun?
1: Biraz pratik. Dostum, 110 kiloluk birinin tavuk yediğini görmek için para veriyorlarsa, 150 kiloluk birinin tavuk yediğini görmek için ne öderler bir düşün. Şimdi 5 dolar ver.
0: Niye?
1: Gösteriyi izledin, 5 dolar ver.
0: O tavuğun parasını şirket hesabından ödedin, öyle değil mi? İşte, sana 5 dolar ödemişim bile.
1: İster misin?
0: Hayır, sağ ol.

0: havalar güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi budur.
2: Gelmiş geçmiş en iyi kız.
1: Şeftali budur. Boş ver sen bu reklamı.
2: Kendin nereye bulsadın? İlk yudumda sen de söyle.
1: Füsti. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
3: Schwarzkopf Bliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
4: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbe, göz alıcı Bravo ailesi.
5: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan.
1: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
2: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
1: Sensodyne Klinik beyazlık ile 2 ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
2: Sensodyne Klinik beyazlığı öneriyorum.
3: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tonbank, kartıma
4: din. İnternetten de suç mu işlenirmiş abi?
5: Kesinlikle abi.
4: Ve aradığım aşkı buldum. O da beni beğendi. Mesaj da yazıyor.
5: Kalp gönder, kalp.
6: İnternetten suç işlenebileceğine inanmıyorsunuz ama aşık olunabileceğine inanıyorsunuz, öyle mi?
7: Güzel.
8: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
9: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
10: San Luis Obispo'dayım. Üniversiteye yaklaşık 2 kilometre mesafede bir mekana bakmaya geldim. Harika bir göçmen hikayesi. 20'li yaşlarında Ürdün'den Amerika'ya geliyor. Cezaevi için kamyon şoförlüğü yapıyor. Sonra küçük bir market açıyor. Bu arada hep kendi restoranını açma Amerikan rüyasını yaşıyor. Sonunda bu gerçekleşiyor. Hanımlar baylar, işte Petra Mediterranean Pizza and Grill.
11: Tavuk şavarma tabağı için tavuk kesiyorum.
12: Buradaki yemek inanılmaz.
13: İkinci masaya gir o pizza.
14: İyi Akdeniz yemeği nedir bilmiyorum ama onlar yapıyor.
13: Köfte kebap.
10: Akdeniz yemekleriyle burada mı tanıştınız?
12: Evet.
10: Todd Abrashet restoran işletmecisi olmadan önce girişimci olarak gıda işindeymiş. Eşi Sana ve oğlu Rami'nin ve ailesinin kalanının yardımıyla o ithal lezzetler artık Amerikalılar için pişiriliyor. Peki pizza hamuru biraz daha pide hamuru gibi diyebilir miyiz?
11: Doğru. Suyu koy.
10: Maya ve şeker. Mayayı aktive ediyoruz. Burada ne tür un kullanıyorsun patron?
11: Çok amaçlı un.
10: Tamam.
11: Şeker, tuz ve yağ.
10: Ve biraz su.
11: Yaklaşık yarım saat mayalandırıyoruz. Porsiyonluyoruz ve servise hazır oluyor.
10: Günde kaç kişiye servis yapıyorsunuz?
13: Yaklaşık 1000.
10: Kaç dedin?
13: 1000 kişi.
15: Yunan feta pizzanız.
16: Ulusal çapta tanınıyorlar. Burada oldukları için şanslıyız.
11: 2 numara için sarımsaklı tavuk.
15: Sarımsaklı pizza, içinde tavuk, kremalı sos var. İnanılmaz.

0: Merhaba ufaklık. Hadi ama. Şimdi endişelenmeye bak. Oo, diğeri de geldi.
1: Tort.
0: Evet. Toti. Bak ben.
2: Çifte bela.
0: De baksanıza ne oluyor? Roy ne oldu açık?
2: Çifte bela.
0: İkisini de kendine çektin. Yüzüme bile bakmıyorlar.
2: Bunlar fena beladır.
0: Oysa ikisinin parasını da ben verdim. Her zaman şuna inanırım. Bir köpek koşup birine gidiyorsa o kişi gerçekten iyi bir insandır.
1: Ya da
0: merhaba
1: sadece
0: ufaklık.
1: Soygun alanından
2: evet,
1: kaçıyor.
2: Umalım da öyle
0: evet,
2: olsun.
0: Evet öyle de denilebilir. İngiltere'nin depolarını alt üst etmek için yine yollardayız.
1: Bu gerçekten
0: inanılmaz bir şey. En merak uyandırıcı. Öylesini daha önce hiç görmemiştim. En heyecan verici.
1: Ohoho, bak bu araba fena can yakar.
0: Ve en şaşırtıcı klasik arabaları arıyoruz.
1: Tam senlik bir araba.
0: Bayıldım. Onları satın alıp adam edeceğiz. Ve güzel bir karla da satacağız. Güzel bir kar oldu. Unutulmuş hazineler, klasik arabalar başlıyor. Son klasik araba avımız için Wiltshire'a doğru yola çıktık.
1: Danny adında bir adamla buluşacağız. Bu Danny... İngiliz klasiklerine pek bir meraklı.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: O zaman bizi çok sevecek.
1: Evet. Çoğunlukla 50'ler ve 60'ların İngiliz klasikleri var. Biraz 70'ler. Bir iki tane de daha eski modellerden serpiştirilmiş.
0: İngiliz klasiği markası gibi mi?
1: Daha çok İngiliz üreticilerin işleri. Klasik İngiliz markaları.
0: Anladım. Yani gerçek İngilizler için mi Wiltshire'a gidiyoruz?
1: Fotoğraflara baktım.
0: Evet.
1: Ama depoların derinliklerini tam göremedim. Depoları da bayağı büyük duruyor aslında.
0: Büyük mü?
1: Evet.
0: Tamam dostum anlaştık. Bence kulağa gayet zevkli geliyor.
1: Evet bu iş güzel olacak.
0: Köklerine sadık bir klasik mi bulacağız yoksa şirin bir şey mi bilinmez. Danny'nin Wiltshire'daki mekanına varıyoruz. Danny gerçekten çok heyecanlıyım. Senin zaafın ne bakalım?
3: Her şey yaklaşık 40 yıl önce üstü açık klasik İngiliz modellerine, o dönemin sedanlarına ve o serideki arabalara merak sarmamla
1: yani
3: başladı.
1: İngiliz peki o İngiliz üreticinin arabalarında seni cezbeden şey neydi?
3: Aklıma gelen tek kelime şirinlik. Birçok marka var. Hepsi de çok şirin arabalar.
1: Hepsi satılık mı peki?
3: Yani çoğu satılık ama hepsi değil. Bazılarının manevi değeri çok yüksek.
0: Tamam.
3: Benden koparmak zor olur.
0: Evet.
1: Tamam.
3: Ama diğerlerini seve seve satabilirim.
0: Biz şöyle bir etrafı kurcalayalım. Sonra da her zamanki gibi sonunda sıkı bir pazarla otururuz.
3: Elbette.
0: Anlaştık mı?
1: Harika.
0: Süper. Hadi biz
1: tamam,
0: içeri dalalım.
1: Tamam o zaman gidelim. Tamam. Hadi gidelim.
3: Bir şeye ihtiyacınız olursa
0: seslenirsiniz. Çok teşekkürler.
3: Tamamdır.
0: İşte başlıyoruz. İngiliz arabalarıyla dolu yeni bir hazine dairesi.
1: Oo.
0: Ama bu sefer ortalıkta hiç ucuz İngiliz halk arabası yok.
1: Resmen gıcır gıcır.
0: Onun yerine muhteşem bir İngiliz klasiğiyle başlıyoruz.
1: Bu bizi aşabilir, biliyor musunuz?
0: Ne demek istiyorsun?
1: Harika araçlar ama döşemeleri yenilenmiş yani... Bilmiyorum.
0: Böyle bir şey kaça gider peki?
1: Bence 8, belki 9 hatta 10 bin civarı.
0: Tamam anladım.
1: Tamam. Bu arabalara bayılıyorum. Hem içindeyken insan kendini harika hissediyor.
0: Lüks akıyor.
1: İçeride bolca deri, ahşap ve krom var. Uzun ve keyifli bir sürüş için biçilmiş kaftanlar.
0: İlgi çekici ilk parçayı buldum. Sırada Danny'nin söz verdiği gibi...
1: Bu gerçek bir klasik.
0: O eski İngiliz serinin ilki var.
1: Sene gidi ufaklık.
0: Düşündüğün marka mı?
1: Ta kendisi. Erken dönem bir model.
0: Bu model İngiliz otomobil tarihinin en uzun ömürlü modellerinden biridir. 1931'de uygun fiyatlı bir aile sedanı olarak piyasaya sürüldü ve 40 yıllık ömrü boyunca birçok farklı versiyondan geçti. Bu model 1930'lardan kalma gibi duruyor.
1: Düşünsene yönetim kurulunda arabanıza ne isim koyalım sorusu soruldu ve bu isim kabul edildi. Bu inanılmaz.
0: Evet harika evet. Bir araba. Ama artık tescilli bir tarih.
1: Evet öyle hakikaten öyle.
0: Oy canına iç mekan muazzam.
1: Bence.
0: Buna bir baksana.
1: Bence bunun döşemeleri yenilenmiş yani orijinal değil. Bir de insanların artık unuttuğu o ara dönemden kalma. İnsanlar genelde
0: evet.
1: 1934 öncesi antika şeylere prim verir ama bu arada kalan onlarca modeli pek sevmezler. Arada kalanlar kimsenin umrunda olmaz.
0: Havanını
1: yani.
0: Basıp devasa jantlar taksak mı? İçine bir de V8 takarız.
1: Seni biraz eğitmem gerekecek. Şöyle bir arkanı dönsen nasıl olur? Tamamen değil. İşte böyle. Şimdi bak bakalım.
0: Tamam, o ne öyle?
1: Normal halinden süper haline geçiş.
0: Tamam da bu savaş sonrası.
1: Evet öyle, yani 1960'larda. Şimdi tamam. Bu firmanın Amerikan tarzına hafiften göz kırptığı dönemdeyiz. Bak, arkadaki şu rüzgarlık kanatları olsun. Görüyor musun?
0: İşte bir dakika, bir dakika dur bakalım. Yani bu marka sonradan büyük bir otomotiv grubuna mı bağlandı?
1: Öyle değil. Bu firma bünyesinde birden fazla araba markası barındırıyordu. Yani düşündüğün o markalar bir başka marka daha. Bir sürü marka vardı. Yani bunların hepsi bu firmanın çatısı altında.
0: Üzerindeki yazıdan okuduğum kadarıyla bu araba onun süper modeli.
1: Aynen öyle, evet.
0: Tamam.
1: Bak bunlar harika araçlar. Tentesi pek iyi durumda değil. Şunu bir saniye tutar mısın?
0: Tutarım tabii.
1: Şöyle hızlıca bir bakayım.
0: Var mı bir şey? Ne?
1: Evet, alt tarafı hiç de fena durumda değil. Şunu söyleyeyim ki altındaki ana iskeletin büyük kısmı gayet sağlam duruyor Henry. Sadece ufak bir iş çıkabilir.
0: Bu modeller pas yapmalarıyla meşhurdur değil mi?
1: Evet, bayağı da yol yapmış.
0: Şu kaputla biraz uğraşmamız gerekecek.
1: Muhtemelen, ama biliyor musun? Olayı zaten bu cazibesinde.
0: Doğru.
1: Bir şeyler biraz eskiyince üzerinde izler çıkar, kırışır, çizilir ve eskisi kadar alımlı görünmezler.
0: Bana laf mı çarptırıyorsun sen?
1: Hayır tabii.
0: Bana laf dokunduruyorsun gibi. Peki şu araba daha mı yeni? Denin'in garajındaki nispeten daha yeni oyuncular arasında klasik bir spor model.
1: Bak, bu gerçekten harika bir araba. Ama
0: ne oldu?
1: Marşbiyerlerinde biraz çürüme baş göstermiş.
0: Ve o klasiğin alefi olan daha üst bir model var.
1: Bugün üzerinde bir diplomat havası var mı?
0: Hiç diplomat havası olmadı ki.
1: Ha, tahmin edebiliyorum ama 70'lerin diplomat makam aracı tam olarak bu.
0: Aman tanrım, üzeri ıvır zıvır dolu bir sürü araba var.
1: Evet, iki tane efsane İsveç klasiği.
0: Roger Moore'un The Sand dizisiyle efsaneleşen bu model, 60'ların başında İskandinavların en başarılı arabalarından biriydi. İki kapılı modelinin yanı sıra station tarzı bir hatchback modeli de mevcuttu.
1: Bu bir station ve otobanda yağ gibi akar. Muazzam bir uzun yol arabası. Zamanında bunlardan birini düzenli olarak kullanırdım. Hem de tam bu renkte, biliyor musun?
0: Hadi canım.
1: Aynen öyle.
0: Bir de neye çok iyi yarıyorlar biliyor musun? Eşya toplamaya.
1: Evet öyle. Tavanı daha uzun olduğu için üzerinde bayağı bir bagaj alanı var.
0: Danny, buraya gel. Bak, Buzz bu 1800'leri öve öve bitiremiyor.
1: Bunun osüstü özel tasarım tarzı, evet.
3: Boğa boynuzu tamponları mı?
1: Boğa boynuzu tamponu.
3: Onlar deponun arka tarafında
1: büyük
3: duruyor.
1: Büyük ihtimalle lüks imalat olanlar.
3: Olabilir, yüksek
1: özel
3: olasılık.
1: Özel bir İngiliz el işçiliği. Aslında bugüne kadar iyi dayanmış.
0: Peki Danny, bunlara olan bu aşkın nereden geliyor?
3: Biz çocukken babamın klasik bir İsveç station'ı vardı. Bu arabalara merakım oradan geliyor. Kırmızı iç döşemeli, krem rengi harika bir şeydi. Sonraları 1800'lere falan göz dikmeye başladım.
0: Gerisi geldi zaten.
3: Evet öyle. Ben de bir station, bir de sedan olsun istedim.
0: Bu en son ne zaman çalıştın?
3: Bir 15 yılı vardı.
0: Hadi canım. İyiymiş, daha dün gibi.
3: Önceki küçük depodan çıkarıp buraya getirdiğim zamandı.
0: Yani buraya sürerek getirdiğine göre çalışıyordu.
3: Çalışıyordu,
0: harika.
3: Evet.
0: Harika. Danny, teşekkürler. Şimdi bakılacak bir depo daha olduğunu biliyorum. Hadi gidelim Fazcığım.
1: Tamamdır.
0: Gidip bakalım. Danny'nin son deposu klasik İngiliz sedan arabaları dönemine yapılan bir başka zaman yolculuğu.
1: Bunlar göreve hazır gibi duruyor.
0: Bak şimdi bu markayı biliyorsun. Değil mi?
1: Evet, tam da sana göre. Senin fiziğine uygun bir ismi var. Ceylan gibi araba. Harika bir araba.
0: 1956'da piyasaya sürülen bu model, zengin iç donanımı ve seri performansıyla firma serisinin lüks modeli olarak pazarlamıştı.
1: Bunlar dökülmez, sağlam motorları vardır. İş görür, derli toplu aile sedanları.
0: Evet.
1: Bence göründüğünden daha iyi durumda. Dönemini harika yansıtan bir araba Henry.
0: Burada birkaç tane daha P serisi var ama bence bu kadarı kafi. Evet, ben artık el sıkışmak istiyorum. Çok heyecanlandım.
1: Evet.
0: Şöyle bir bakalım.
1: Bak, burada bir üst model var.
0: Diğer depoda da...
1: Evet, savaş öncesinden kalma eski
0: bizim
1: model.
0: Bizim emektar araba, evet.
1: Bir de kırmızı fıstık gibi
0: süper
1: model.
0: Evet,
1: var.
0: O benim çok hoşuma gitti.
1: Evet, hem de üstü açık.
0: Başka neyimiz var?
1: Klasik spor araba vardı. Altı biraz çürümeye başlamış.
0: Alt tarafı ufaktan çürümüş. Hmm. Gidip konuşalım mı?
1: Hadi.
0: Hadi.
4: Hadi.
0: Nereden başlasak dersin?
1: Şey vardı. Arkası detaylı olan klasik araba. Ama onun biraz daha işi var gibi.
3: O benim için çok özeldir.
0: Harbine dokunuyor.
1: Öyle mi?
0: Anlat bakalım şu senin küçük üst model olan nasıl bir araba?
1: Ceylan dediğin.
0: Evet, Ceylan dediğin.
3: Açıkçası ondan ayrılmak beni pek üzmez.
0: Gerçekten mi? Anlaştık.
3: Neden bilmiyorum ama onunla aramızda pek öyle duygusal bir bağ yok. Dördün altına bırakırım. 3600'lük bir teklif yaparsanız sizindir.
1: Öyle mi?
3: Sadece 41 bin kilometrede.
0: Sen aldığından beri
1: Vay
0: mi?
1: Canına.
0: Vay be, evet. İyiymiş. Kırmızı yeni nesil model olan ne kadar?
3: O mu? 4200 derim herhalde.
0: Tamam, 4200. Tamamdır.
1: Peki.
0: Bir de İsveç marka var.
1: İkisinden biri satılık mı?
0: Sanki cevabı hayır olacak gibi.
3: Aracın niteliğinden dolayı onlu rakamlar.
0: Evet, öyle kesinlikle. Zaten sorarken tamam, içi cız etti adamın. Baksana.
1: Evet.
3: Neyse.
1: Evet.
0: Biliyorum, biliyorum. Pazarlık payı yok. Bir adamın içi cız ediyorsa ondan Doğru. iyi fiyat koparamazsın.
3: Evet.
0: Evet, şey desem, direkt dalsam olur mu?
1: Dal bakalım, evet hadi.
0: Üst model için 3200'e ne dersin?

fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem şokta hem cepte şokta.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Eda Ece ile tak tak konuşuyoruz.
2: İndirime bakmadan hediye alana bonkör değil, ev geçindiremez derim. Neyse ki tasarımıyla, kalitesiyle doğru ve şeffaf fiyatlar Atasay'da. Sana yakışanı tak.
3: Gümrük Muhafaza Türkiye yeni bölümüyle pazar 18.20'de D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerekiyor.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Fansiden vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın mı? Kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
10: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
3: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
11: Wilshire'dayız. Denen'in İngiliz ve İsveç klasik arabalardan oluşan zengin koleksiyonunun yanındayız. Üst model arabalardan biri için 3200 teklif ettik ama o 3600 istiyor.
12: Ortada buluşalım. 3,5'a ne dersiniz?
11: Olur tabii. O kadarcık miktar için birbirimizi kırmayalım.
13: 3,5 mu? Tamam.
12: Tamamdır o zaman. Ben özel kasa olanı alırsınız sanmıştım.
13: Evet,
12: şaşırdım
13: harika.
12: Doğrusu.
11: İki gün sonra depoya geri döndüğümüzde peşinen o kadar da muazzam olmadığını gösteriyoruz. Antilopu beğendiniz mi bakalım?
14: Ceylan değil miydi o?
11: He?
14: Arabaya Ceylan demiş.
15: Bu marka dikiş makinesi de yapmıyor.
11: İkisi aynı şey mi?
14: Hayır.
11: Saçmaladın iyice.
14: Hayır değil. Dikiş makinesi şirketi Amerika menşelidir. Buysa Coventry çıkışlı.
11: Ben bu arabayı iki sebepten dolayı aldım, tamam mı?
14: Biri ucuz olmasıydı. İkincisi neydi peki?
11: Kapıya en yakın olan oydu.
14: Aynen öyle.
11: Şaka bir yana bu araba 41 bin kilometrede miydi?
14: Sözde öyle ama ben şuraya bakıyorum da...
11: Yanlış duyduk da 141 bin mi yoksa?
14: Bunun ihtimali yüksek çünkü sürücü koltuğu haşat olmuş durumda.
16: Ben de tam onu söyleyecektim
14: evet.
16: Faz. İç çamaşır
14: evet.
16: Gibi yıpranmış. 41 bin kilometrede böyle bir şey olmaz.
14: Peki genelde ön taraftaki olmaz. O 50 ton mavi boyaya ne demeli? Muhtemelen bir ara önden ufak bir darbe almış bu araba. Çünkü ön çamurluklar da pek
17: hiçbiri
14: yerinde
17: oturmuyor.
14: Durmuyor gibi. Yerine
16: kaputa baksanıza. Kaput bildiğin kemer
14: kaput
16: yapmış.
14: Kaput sanki bak. Rothul ve kukla deve kuşu vardı. Yani deve
16: evet.
14: Kuşu gagasını şöyle yukarı doğru kaldırıp şey yapardı. Tıpkı
11: ben
14: onun
11: hiç
14: gibi.
11: Göçük göremiyorum. Şunlar hariç tabii. Bence bunu şöyle bir güzelce bir cilaladık mı tamamdır. Öyle
16: boyayı
11: değil mi?
16: Parlatır.
11: Kesinlikle.
16: Evet.
11: Sonra da okuduk.
14: Bakalım elinizden ne gelecek.
17: Cila çekilirse evet. Kendine gelir.
11: Tabii ki
17: daha
11: öyle
17: iyi
11: olacak.
17: Görünür.
14: Evet.
11: Gayla sen güzel bir cilaladınız mı mis gibi olur. Dışı biraz yıpranmış durumda ama motor ne alemde dersiniz.
14: Ne dersiniz şunu bir çalıştırmayı deneyelim
16: bakalım
14: mi?
16: İçinde motor var mıymış?
11: Yapmayın ya. Sırf gıcıklığına bana cephe alıyorsunuz.
16: Bayağı temiz
11: çok
16: görünüyor.
11: Çok teşekkür ederim. Gayet derli toplu duruyor işte.
16: Hem de çok
14: yakıt
16: temiz.
14: Yakıt borusu sökük.
16: Yakıt borusu
14: evet,
16: yok. Hava
14: yani
16: filtresi de yok.
14: Yani burada bir sıkıntı var öyle değil mi? Şöyle bir marş basalım da yakıt geliyor mu
11: evet,
14: gelmiyor mu?
11: Evet bir marş basalım bakalım.
16: Hazır mısınız?
14: Bas bakalım. Bir daha bas. Tamam.
11: Görünen o ki tek marşta çalışmayacak. Çalıştırma spreyi sıksak bile pek niyetli durmuyor.
14: Tamam dur.
11: Ne oldu?
14: Bence pompa çalışmıyor. Muhtemelen valflerden birinin altına pislik kaçmış.
17: Muhtemelen evet.
14: Başka bir depodan harici yakıt
17: şu
14: versek
17: seyyar depoyu mu bağlı?
14: Evet, yer çekimi yardımıyla yakıtın akmasını sağlayalım. Belki oradaki pisliği falan söküp atar.
16: Ben de ufak bir katkıda bulunayım.
14: Tamam.
16: Torpido gözünü biraz kurcaladım. Harika bir kullanım kılavuzu buldum.
14: Pek de güzelmiş.
16: Çok tatlı. Bir de bir atölye tamir kılavuzu var. Ama ne hikmetse koparılıp en üste konmuş olan sayfalar yakıt sistemiyle ilgili.
14: Bak sen! Ayvayı yedik desene!
11: Umalım da piyango bize vurmuş olmasın.
14: İşte geliyor.
16: Onu şuraya asıver.
11: Baz seyyar depoyu bağlıyor. Ama hemen öyle pes etmeye niyeti de yok.
17: Tık yok.
14: Hiç yok. Hem de yani
17: dinlemiş
14: elimizde...
17: bir pompa var.
14: Sorunlu bir pompa var. Evet. O yüzden bunu söküp hayata döndürmemiz gerekiyor.
17: Hayata döndürmek lazım, evet.
11: Baz yakıt pompasını söküyor ama gözle görülür bir arıza yok.
14: Sesi kulağa gayet düzgün geliyor.
11: Evet, bana da öyle geldi.
14: Burası giriş kısmı. Parmağımı şuraya koyup çalıştırırsam öyle bir yere geliyor ki... Ha.
16: Belki de o küçük kol motora tam oturmamıştır Faz.
14: Evet, bence de sorun o olabilir. Şuradan yakıtı verelim bakalım. Çekecek mi görelim, ne dersin?
16: Tamam. Evet.
14: Bak çekiyor, evet.
11: Çalışıyor. Vay canına,
14: yakıt
11: çalışıyor.
14: Gelmeye başladı.
11: Süper. Tıkır tıkır çalışıyor.
14: Muhtemelen sadece yanlış monte edilmişti.
11: Seyyar depo tekrar bağlanıyor ve açılışı Faz yapıyor.
14: İşte bu kadar. Oldu bu iş.
16: Sesi yağ gibi geliyor.
14: Harika, öyle değil mi?
16: Hiç tıkırtı yok.
11: Saat gibi olacak demiştim size, söylemiştim. Hadi test sürüşüne çıkalım.
14: Tamam ama önce kendi yakıt sistemini bağlayalım da depodan benzin çekiyor mu bundan emin olalım.
11: Baz pompanın borularını tekrar takıp geçici depoyu söküyor.
14: Sanki biraz zorlanıyor.
11: Ama harici depo olmadan yakıt bir türlü akmıyor.
14: Devam et.
16: Nasıl, iyi mi?
14: Ah, hay aksi.
16: Ne oldu ki?
14: Pompa bir anda doldu. Sonra da tak diye durdu.
16: Yetmiyor ama değil mi?
14: Hayır, bence buna biraz basınçlı hava basmamız gerekiyor. Evet, deneyelim.
11: Bir diğer ihtimal de yakıt borusunun tıkalı olması. Hava kompresörü ve el yapımı bir tıpaya başvuruluyor.
14: Şurada biraz üst tüpü vardı. Şuraya bastırıp içeri biraz hava basacağım. Evet, bakalım olacak mı?
16: Henüz bir şey yok. Tamam, geldi. Biraz zaman aldı ama oldu.
14: Tamamdır. Bence borunun çapı biraz dar ama... Tekrar bağlayıp bir hareket var mı görmek istiyorum.
16: Tamamdır.
11: Faz boruları tekrar bağlıyor. Ve marşa bir kez daha basıyor. Bu sefer motorun keyfi yerinde gibi.
14: Galiba hallettik. Ucuz yırtık sayılır.
16: Öyle mi dersin?
14: Evet, ama yine arıza çıkarsa yakıt pompasını değiştirmemiz ya da en azından içini yenilememiz gerekebilir.
16: Evet, doğru.
14: Ona duruma göre bakarız. Bu arada filtreyi geri takalım da bir test sürüşü yapalım. Ne dersin?
16: Yapalım tabii ki.
11: Hava filtresi takılıyor ve kaput güm diye kapanıyor.
14: Vay canına! Bana 60'ların çocuk dizisini hatırlattı, biliyor musun?
11: Hangi dizi?
14: Ses çıkaranları. Bir şey diyeceğim. Ne? Ön koltuğu ben kaptım.
11: Sen sür. O zaman ben sürdüm. Evet.
17: Gitme, ben tamam, arkaya geçiyoruz.
16: Hadi bakalım.
11: Yola çıkıyoruz. Şunu söylemeliyim ki sesi pamuk gibi geliyor.
14: Gerçekten öyle.
11: Yolculuk başlasın. Bak, faz 2'ye takıyorum.
17: Tamam. Gayet güzel.
11: Sürüş harika dostum.
16: Hey dostum.
11: Kusura bakmayın beyler.
16: Ne oldu
11: bu
16: ki?
11: Bu tam bir sürücü arabası.
17: Bir yıkanması lazım.
14: Evet, tam bir sürücü arabası. Ama pek seyirlik bir araba değil. Bunu kabul etmelisin.
11: Ceylan lakaplı arabamız orta sınıf klasik bir arabaydı. Yeni nesilden daha lükstü ama üstü açık model kadar da ulaşılmaz değildi.
16: Bu bayağı atak bir araba değil mi Faz?
14: Gerçekten öyle.
11: Bak, Faz 2'ye takıyorum.
17: Gayet güzel.
4: Sürücü harika dostum.
16: Hey dostum.
4: Kusura bakmayın beyler.
16: Ne oldu ki?
4: Bu tam bir sürücü arabası.
17: İyi yıkanması lazım.
14: Evet tam bir sürücü arabası. Ama pek seyirlik bir araba değil. Bunu kabul etmelisin.
4: Ceylan lakaplı arabamız orta sınıf klasik bir araba.

0: işlerle bir sürü
1: şey oldu. Memnun kaldınız mı?
2: Bence gerçekten iyi bir araba.
1: Adam olacak bu araba.
2: İçinde olduğum ve dışını göremediğim için şanslıyım. Sen ne dersin Faz?
0: Bu arabanın en güzel yanı da bu zaten.
2: İçine kurulunca bayağı sevimli geliyor.
0: Evet kesin.
1: Şöyle yapalım mı?
2: Hadi bahçede pati çekelim.
1: Dışını da insanlara sevdirelim ha. Ne dersiniz?
0: Tamam.
1: Ha?
0: Tamam.
1: Temizleyip mis gibi yaparak.
2: Olur.
1: Vahşi doğada ceylanlar birbirlerini yalayarak ya da toz banyosu yaparak temizlenir. Bizimkiler bu araba için ikincisini tercih etmiş gibi duruyor. Birazdan tazyikle yıkamaya hazır oluruz herhalde.
0: Evet, bana da öyle geliyor.
1: Ne dersin?
0: Biraz gaz vermek ister misin?
1: Biz gelmeden önce bu araç Deni'nin çiftliğinde tanrı bilir kaç yıl geçirmişti. O yüzden sökülüp atılması gereken bayağı bir kir birikmiş. Evet, harika bir fikir. Gir oralara dostum.
0: Evet.
1: Dikkat et, kopabilir.
0: Fırlayıp yukarıdan tavanı delmesin sakın. Evet.
1: Şaka bir yana, yıkamak sadece ilk aşama. Sırada cila var. Biraz cila istiyor değil mi? Cilalama işini Gaya yaptıralım. O bu işte çok iyidir.
0: Bayağı iyidir.
1: Değil mi ama?
0: Böyle işlerde eline kimse su dökemez.
1: Tamam.
0: Bu araçla ilgili bir durum var.
1: Ne var?
0: İsminin hakkını veriyor. Ceylan eti kadar pahalı bir araba.
1: Aracı çalıştırdık. İtiraf etmeliyim ki biraz daha iyi görünüyor. Biraz daha elden geçip cilalanırsa harika olacak ama verdiğimiz 3500 kağıdı geri çıkartmaya yetip yetmeyeceğini zaman gösterecek.
3: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
4: Kazancım Net, sigortam Net.
5: Budur.

0: Steel. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Golf dondurmanın enfes Belçika çikolatası, badem parçaları bir bravoyu hak eder. Golf Bravo Badem ve şimdi Ruby Mango Sorbet. Göz alıcı Bravo.

0: tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan.
1: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
2: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
3: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
4: Bu ne böyle?
5: Böyle olmaması gerek.
3: Ama sahipleri onları çok seviyor.
6: İlk arabamdı.
7: Hansi'den vazgeçemem.
3: Geriye tek bir soru kalıyor.
8: Kalsın, kalsın mı?
5: Yoksa atsın.
9: Esas heyecan şimdi başlıyor.
3: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
7: Başıma ne gelecek acaba?
6: Bakmaya cesaret edemiyorum.
5: Ta-ta.
3: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Aracı çalıştırıp yürüttük ama satmaya kalkışmadan önce hala biraz elden geçmesi lazım. Derken ben ve asistanım Rob, aracın yakın bir akrabasıyla karşılaşıyoruz.
11: Bu nereden çıktı şimdi?
10: Sevinirsin sanmıştım.
12: Niye sevinelim ki? Özetle bir kere hata yaptın, sonra sırf bilerek yapmış gibi görünmek için aynı hatayı bir daha yapmaya karar verdin.
10: Tamam pekala, bir dakika durun. Yine söylenmeye başlayacağınızı biliyorum.
13: Bu tam bir delilik.
10: Hiç de değil.
13: Çünkü bir hata yapıp ondan ders çıkarmazsan akıl sağlığını yitirmişsin demektir. Gidip aşağı yukarı aynı görünen, belki biraz daha eski bir şey satın almışsın. 3 aşağı 5 yukarı hepsi aynı. Ama sen farklı bir sonuç bekliyorsun.
10: Birincisi, ilk model konusunda hata yaptığımı düşünmüyorum. Yaptıysam bile...

0: Ve bunda sizin de payınız var. Barda çalışan arkadaşım James, Rob'la beni çağırdı. Bu araba 15 yıldır bende duruyor. İster misiniz diye bize sordu.
1: Bir pub'a gidip araba satın aldın.
2: Araba almak için ideal bir yer değil sanki. Ne dersin Faz? Yanlış kararını dalgın olmana mı yedireceksin?
0: Kafam gayet yerinde.
3: İçi bayağı güzelmiş.
1: Gerçekten öyle. Bu benim diğerlerinden haklısın. Daha çok hoşuma gitti.
3: Kaportası daha iyi durumda.
0: Tamam, kabul. Araba çalışmıyor, tamam mı? 15 yıldır adamın bahçesinde ya da garajındaymış. Fotoğrafı dışında ben de görmemiştim ama sana bunun için 500 kağıt veririm dedim. O da tamam dostum dedi. Anlayacağınız 500 sterlini çıkardım verdim. Sonra da Rob'la gidip arabayı aldık tabii. O yüzden deminden beri diğer arabayla uğraşamadım.
1: Şunun bir kaputunu açabilir miyim?
0: Tabii ki açabilirsin.
2: 500 sterline göre gayet iyi duruyor. Ben de 1800 bayıldım diyeceksin sandım.
3: Öyle aşırı bir pası falan
0: da. Yok tabii. Bence 500 kağıt sonuçta 500 kağıttır. Bayağı iyi bence.
1: Evet.
0: 60'ların ortasında bu yeni model eskisinin biraz daha gariban akrabası sayılıyordu. Temelde aynı araba. Sadece donanımı daha düşük, amblemi ve ızgarası farklı. Garajda geçen 15 yıl bu araca pek iyi gelmemiş.
2: Frenler tutuyor mu?
0: Frenler tutuyor mu Rob?
4: Hiç tutmuyor.
3: Debriyaj çalışıyor mu?
4: Debriyaj mı? Yok.
3: Gaz pedalı.
4: Gaz mı? Hiçbirini denemedim ki. İkimiz de denemedim.
1: Anlaşıldı. Biri bu arabayı biraz kurcalamış gibi. Bence biz de...
3: Kurcalamaya devam edelim.
1: Devam edelim.
0: Edelim bakalım.
1: Tamamdır. Bir de çalıştırma spreyiyle deneyelim. Konta aç.
0: Tıpkı klasik model gibi bu motor da sprey yardımıyla çalışıyor.
1: İşte bu. İşte bu.
0: Sese bakın. 15 yıldan sonra şıp diye çalıştı. Ama yine yakıt sisteminde bir tıkanıklık var.
2: Pompa bir damla bile çekmemiş.
0: Hava kompresörünü getirip basıyoruz havayı.
2: Hazır mısın?
1: Tamamdır. Bas geliyor.
3: Takalı değil.
1: Evet.
2: Buradan hiçbir şey gelmiyor.
1: Maalesef.
0: Bunun üzerine Faz arabanın altına giriyor. Depodan çıkan boruyu kesiyor ve bir telle tıkanıklığı açmaya çalışıyor.
1: İyice derine girdim. Lanet olsun. Cerrah olabilirmişim. Tam ameliyatlık bir iş biliyor musun?
0: Ve bingo. Tıkanıklık açılıyor.
1: Şimdi çıkardığım yakıt borusunun yerine ek yapmam gerekecek. Sonra da tekrar deneyeceğim. Bakalım bu sefer hakiki benzinle çalıştırabilecek miyiz? Bunu denemek istiyorum.
0: 10 dakika sonra ikinci denemeye hazırız.
1: Konta aç ve bas marşa.
0: Bastım.
1: Yapıştır.
0: İnanılmaz. İşte budur.
1: Yağ gibi akıyor, evet.
0: Öyle mi?
1: Evet.
0: Bayağı benzinle mi çalışıyor?
1: Aynen öyle.
0: Vay canına. İşlerimiz rast gidiyor. Skid pürmüzle debriyaj silindirini ısıtıp gevşetince...
3: Debriyajımız artık hareket ediyor.
1: İşte bu kadar. Şahane.
3: Evet, çalışıyor.
1: Harika.
3: Test sürüşüne çıkabiliriz.
0: Arka koltuktaki Tom için biraz sıkışık bir yolculuk olsa da yola koyuluyoruz. Yağ gibi akıyor.
3: Gayet pürüzsüz.
0: Vitesi geçirmeye biraz korkuyorum.
1: Bence denemelisin.
0: Kaçıncı vitesteyim? Bire mi taktım?
1: Bir.
3: Ne kadar da yumuşak geçti öyle.
0: Nasıl da yumuşak geçti? Muazzamdı. Ayak freni tutmuyor ama el freni idare eder gibi.
1: Frenleri dene bakalım.
2: Pedal hiç mi tepki vermiyor? Yani boşa mı düşüyor?
1: Direkt dibe çöküyor.
0: Şanzıman kendini topladı. Şanzıman lokum gibi oldu dostum. Bak, görüyor musun?
2: Bu araba çok hoşuma gitti. Ayrıca bayıldım.
0: Benim de. Sürüşü çok keyifli.
2: İç tasarımı da güzel.
1: Hadi üçe takmayı dene.
2: Şu birleşik koltuk hoşuma gitti.
0: İşte üç.
1: Evet, gayet güçlü.
0: Nefis oldu.
2: Güzel oldu.
1: Dördüncü vites mi?
0: Bak.
1: Bak bu hiç fena araba değilmiş.
2: Gerçekten güzel.
0: Altı üstü 500 sterlin.
2: Dostum resmen kelepir bu.
0: İnanılmaz. İşte bu kadar. Kurcalamaya bile gerek kalmadı. Şöyle güzelce bir... Bir dakika, bir de freni tutsa zımba gibi olacak.
1: Pekala, anlaşıldı. O zaman sıradaki işim belli oldu.
0: Depoya dönünce pürmüzü yine çıkarıp fren ana merkezini ısıtmaya başlıyoruz. Şu an pedal bomboş duruyor.
1: Henüz gelmez, evet.
3: Aşağı yukarı hareket ediyor. Yani en
0: dahi adam,
3: bir
0: sen
3: var.
0: Bir sus bakayım. İlk başta tık yok ama biraz anahtar salladıktan sonra hissetmeye başladım. Şu an var.
3: Evet, frenler tutuyor. Ben öne çekiyorum, sen de arabayı tutuyorsun. Frenler çalışıyor işte.
0: İşte bu.
2: Bence her şey halloldu. Şarj ediyor, rölantisi düzgün, ayrıca frenleri de tamam.
0: Sadece birkaç yeni lastiğe ihtiyacı var.
3: Bu araba tam bir kelepir çıktı. Bence iyi iş çıkardın.
0: Biliyorum. Çok teşekkürler. Ertesi gün büyük çalışma devam ediyor. İki arabayı da pırıl pırıl yapmaya kararlıyız. Alan sedan modele odaklanıyor.
3: Şuna bir bak.
0: Skitse Ceylan lakaplı arabamızı hem parlatıyor hem de söyleniyor.
2: Bu arabaya pasta cila çekmeye çalışıyorum ama sorun şu. Daha önce pasta cila yaptığım her arabada en azından boya vardı. Çıplak saçın neyine cila yapabilirim, söyler misiniz?
0: Fazsa birazdan gelecek yeni lastikler için jantları hazırlıyor.
1: Şuna bakın, bayağıdır yollardan uzak kalmış.
0: Bense bu arada sprey boya görevimin başına geçip sedanın jantlarına rötuş yapıyorum. Bu işin raconu böyledir. Uzaktan şöyle usulca gezdireceksin. Jantın etrafından dolaşacaksın. Tamamdır. Duggle geldiğinde yeni lastikler takılacak ve fıstık gibi görünecek. Yarım saat sonra Duggle asistanı sedanımız için özel lastiklerle geliyor.
5: Bu markanın bu modeline domates kabuğu da diyorlar.
1: Aa, bu modeli severim. Sırt desenleri çok özgün.
5: 1952 tasarımı. Bu kaç model?
1: 1957 ya da 58.
5: Tam oturur o. Mükemmel.
1: Belki de 1959.
5: O dönem paran yetse, evet, araban için yapabileceğim en havalı modifiye işte buydu.
0: Radyal lastik oldukları için.
5: Hem o hem de bu markanın bir kalitesi var.
0: 1950'lerin başında geliştirilen bu model firmanın reklamlarına göre gözünüz kapalı araba kullanabileceğiniz kadar güvenliydi. Alan eski lastikleri sökmek için portatif aparatla işe koyuluyor.
5: Bak, lastiğin oturduğu jant dama şurada. Diğer tarafta da var. Şurası lastiğin topuk kısmı, bak. Gördün mü? Burası da jantın taban kanalı. Alan levyeyi takıp lastiği jantın dışına çekerken diğer taraftaki topuğu bu kanala oturuyor ki lastik janttan rahatça kayıp çıkabilsin.
0: Ardından yepyeni bir lastik ve ona uygun şambreli takıyor.
5: Modern arabalarda şambrel kullanılmaz. Yeni lastiklerin taban profili daha düşüktür. Yanak esnemesi lastiğin daha dar bir alanında gerçekleştiği için şambrele uygun değildir. Ama yüksek profilli bir lastik kullanıyorsanız ve jantınız dubleks kullanıma uygun değilse içine şambrel koymak zorundasınız.
0: Zamanında bu lastikler iki İtalyan devinin gözdesiydi. Dünyaca ünlü iki performans arabasını düşünmek aklıma bir fikir getiriyor. Neredeyse birebir aynı iki arabaya bakarken insan ister istemez soruyor. Hangisi daha hızlı acaba?
3: Direksiyonda kimin olduğuna bağlı.
0: İşte mesele bu olabilir değil
1: mi? Çok doğru yanın, çok doğru.
0: Ben diyorum ki Stand Lake'deki o şirin pistimize geri dönelim.
3: Ufak bir zamana karşı yarış.
0: Bence de...
2: Buradaların kapıştığı yarışları çağrıştırıyor.
0: Ama öyle yapmayacağız. Sadece aramızda kapışıp hangimizin daha hızlı olduğunu göreceğiz. Ha? Kimin hangi arabaya bineceğine de karar verebiliriz.
5: Bu arabaların motor gücüne bakılırsa sürücünün ağırlığı her şeyi belirler.
2: Onunla aynı arabaya binmem.
0: Ben de. Son aşamada Alan jant balansı yapıyor. Faz lastikleri yerine takıp skid de yeni jant kapaklarını parlatınca araba yere indiriliyor ve her şey yerine yerleşiyor. Duggle lastiklerin muazzam görünüyor. Gerçekten muhteşem oldu, öyle değil mi?
3: Resmen evrim geçirdi.
0: Değil mi ama?
5: Doğrudur.
0: 15 yıldır çalıların arasında yatan bir araba için bence hiç fena olmadı. Sizce? Bunda kâra geçtik sayılır.
2: Bence şahane oldu.
0: Diğeri ise sürekli değer kaybeden bir yatırım.
2: Evet, kesinlikle.
0: Evet, bence de.
2: Cepten yiyen cinsten.
0: Aynen öyle. Peki, hangisi hızlı? İşte öğrenmemiz gereken şey bu. Böylece iki araba da daha iyi görünüyor. Özellikle de yeni pabuçlarıyla sedan bayağı fiyakalı oldu. Peki hangisi daha hızlı çıkacak? Bir de tabii ki en az bunun kadar önemli bir soru. İkisi de pistteki 16 kilometrelik mesafeyi kazasız belasız devirebilecek mi?
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kapanıyor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trinksat.
9: Bu fiyatları gören herkes şokta. Cumartesiden salıya yerli muzun kilosu 94 lira 90 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Kaçmayacak fırsat, hem Şok'ta hem cepte Şok'ta.
10: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B Ayo şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
11: Hepsi buradan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
12: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
13: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.
14: Bankam, Tombank, kartım hadi.
15: Ben Chris.
16: Ben Max.
15: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
16: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
15: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
16: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
15: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
17: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
0: İki hafta önce Wilshire'da bir depoda Ceylan lakabını verdiğimiz bir araba bulmuştuk. Onu tamir ettik. Temizledik. Yanına bir de arkadaş bulduk. Ve bugün ikisini de piste çıkarma vakti geldi. Okay, pekala. Sizce piste kadar dayanabilecekler mi?
1: Zaten asıl sınav bu olacak, öyle değil mi?
0: yavaş yavaş gideriz.
3: En kötü ne olabilir ki?
0: Tamam, depoları dolu.
3: Evet.
0: Lastikler yeni.
1: Frenler de tutuyor.
0: Tutuyor mu?
1: Evet.
0: Aa, büyük başarı. İkisinin de mi?
1: Sanırım öyle.
0: Harika. Evet. Peki siz ikiniz Antilop'a mı biniyorsunuz?
3: Olur, bineriz.
2: Evet, evet. Alan'la biz halimizden memnunuz.
3: Gözümüz gibi bakarız.
0: Tamam, nazikçe olsun. Ben de şunu sürerim. Yo, gözlerinden okuyorum. Biraz daha insaflı davranmak lazım.
1: Doğru,
0: diyorum.
1: Biraz nazik davranmak gerekiyor.
3: Vites geçişlerinde mi?
1: Evet, debriyajda ufak bir
0: önden
1: problem var.
0: Önden biz mi gidelim? Hadi bakalım, geçelim.
1: Yürü bakalım.
0: Önden mi gidiyoruz?
1: Yolu biliyor musun?
0: Hayır.
1: Tamam, düş
0: harika,
1: önüme.
0: Harika, hadi gidelim. Ve yola çıkıyoruz.
1: Bunun ne kadar tarihi bir an olduğunun farkında
0: Neden
1: mısın
0: mi?
1: Henry? Çünkü bu araba tam şeyden beri ilk defa trafiğe çıkıyor. Ne zamandı?
0: 15 yıldan beri.
1: Evet, en az 15 yıl.
0: Evet.
1: Evet, kesinlikle öyle.
0: Atölyeden Stan Lake Arena'ya uzaklık 15 kilometreden biraz fazla. Tahtaya vuralım da kazasız belasız varalım. Arkadan gelen Alan ve Skid, Ceylan'ın içinde hallerinden hayli memnun görünüyor.
2: Bayağı keyifliymiş değil mi?
3: Bence de lokum gibi.
0: Ta ki bu olana kadar.
2: Bence kenara çekip kaputu açalım.
0: Hepimiz sağa çekmek zorunda kalıyoruz. Ne yapıyorsunuz siz? Ne oldu?
1: Sanırım yine yakıt hattı tıkandı.
0: Tamam.
1: Benzini bu taraftan geri üfledik ama şimdi bu tarafa biraz basınç uygulayacağım.
0: Tamam.
1: Alan da marşa basarsa umarım pompa çekmeye başlar da biraz hareket
0: Tamam görürüz. Anladım.
1: Evet.
0: Gözümüz üstünüzde.
2: Biz de şurada dikilip podyum pozu verelim.
0: Hadi bakalım.
1: Hazır mısınız?
0: Ne oldu? Yola devam edebiliyor muyuz?
3: Hazırız, gidebiliriz.
0: Bu adam evet. Harika değil mi?
3: Aynen öyle, harika adam.
0: Baz bir kez daha tıkanıklığı üfleyerek açmayı başarıyor ve yolun geri kalanı şükür ki olaysız geçiyor. 10 dakika ve yaklaşık 8 kilometre sonra hedefimiz olan Stan Lake Arena'ya varıyoruz. Ama Ceylan'ımız tam o sırada bir kez daha stop ediyor.
3: Durana kadar pek çok şey güzel gidiyordu.
0: Baz seyyar kompresörü önce ön tarafa. Ardından depoya bağlıyor.
2: Tıpkı sen, yaşlılık ve tıkanıklık.
0: Ve nihayet.
3: İşte bu, işte bu.
0: Faz, sen gerçekten inanılmaz bir adamsın.
1: Diğer uçtan çıktı mı?
0: Çıktı evet. Tabii, alının her yeri benzin
1: harika.
0: Oldu. Ceylanımız üçüncü kez yolda kalmadan önce yarış öncesi bilgilendirme toplantımıza geçiyoruz. Şimdi şöyle yapıyoruz. Birkaç tane zamana karşı deneme yapacağız, tamam mı? İki sürücü de traktörün oradan yarışa başlayacaksınız.
1: Tamam.
0: Arabaya bineceksiniz diyelim.
2: Tamam.
0: İki tur atacaksınız. Sağa çekip ineceksiniz ve sürücü değiştireceksiniz.
3: Tamamdır.
0: İki tur daha, sonra bitiş. Kim kazanırsa en hızlı o demektir. Kulağa basit geliyor ama yıldızlarımız yarışa pek de hazır sayılmaz. Önce siz ikiniz başlıyorsunuz. Unutmayın, iki tur sonra sürücü değişimi var. Matt de sağ olsun, tamam. Çıkış işaretini verecek. Hazır mıyız beyler?
2: Hazırız.
0: Pekala, yerlerinize. Hazır. Başla. Alan'ın koşusuna baksana.
2: Kapıyı kilitlemiş. Yapıştır. Başlıyoruz.
0: Patinaja bak sen.
1: Patinaja bak sen.
0: Baktın mı gidiyor?
1: Evet.
0: Stan Lake 1972'den beri yarış pisti olarak kullanılan eski bir çakıl ocağı. Bunun sesi tek silindirle çalışıyormuş gibi geliyor.
3: Dip gaz gidiyorum. Sona kadar bastım.
0: Arabaya bir şey mi yaptın? Kesin
1: hayır,
0: yapmışsındır.
1: Hayır, hiçbir şey yapmadım.
0: Yaptın,
1: bir şey
0: hayır yapmadım. Yaptın.
18: Oval pist topu topu yaklaşık 500 metre. Ama yine de sürücü değişimine kadar sanki asırlar geçiyor.
0: Geliyorlar, geliyorlar. İşte bu. Geldiler. Değişim, çabuk çabuk çabuk çabuk. Hadi, çabuk.
1: Geldiler.
0: Hadi. Ne yapıyorsunuz? Acele
3: araba
0: edin.
3: Araba tek silindirle gidiyor.
0: Hadi.
2: Birinci tur tek silindirle gidiyor.
0: Biliyorum, biliyorum. Hadi fırlayın.
1: Hadi bakalım.
0: Her neyse, i̇şte bahane uyduruyorsun.
2: Dur bakalım, dur.
0: Yapıştın. Hadi. İşte bu kadar.
1: Şuna bak. Oh.
18: Modifiye edilmiş ceylanımız zamanında Avustralya ve Yeni Zelanda'da rally için kullanılırdı.
2: İlk kez bindiğim bir arabayla piste çıkmak tek akıl kârı değil.
18: Bizimki ise onun yanından bile geçemez. Geliyoruz. Matt, bayrağı hazret dostum. İki dakika.
2: Yeniden yarışmak istiyoruz. İlk turda tek silindirle gittik.
1: Kusura bakmayın da arabanızı adam gibi hazırlamadıysanız evet. O sizin derdiniz dostum.
2: Benim turum mükemmeldi bir kere.
1: Alan'ın
0: kusura
1: evet,
0: bakma
1: evet.
0: Ama her şey hazırlıkta
1: aynen öyle.
2: Evet. O zaman ben de sizin arabayı bir 10 dakika kurcalayabilir miyim?
0: Olmaz lütfen? Olmaz. Süre 2 dakika 32 saniyeydi.
2: Bu resmen komedi. Gerçekten komedi.
0: Sıra bizde. İşte evet. Bu. Geçmemiz gereken süre 2 dakika 32 saniye.
2: Hazır.
0: Evet.
2: Başla.
1: Koş. Hadi bakalım.
0: Hadi çabuk. Hadi faz.
2: Umarım çalışmaz.
0: Ben bu arabayı daha önce hiç sürmedim ki.
1: Bas bas. Debriyaja sonuna kadar basma sakın.
0: Basmıyorum.
3: Zayıf bir kalkış oldu.
0: Nasıl gidiyoruz? İkinci vites.
1: Fena değiliz.
0: Kaputun altına bakarsak iki araba da aslında aynı özelliklere sahip. Ama bizim hayata döndürdüğümüz sedan tıkır tıkır işliyor. İşte budur. Aslında bunu sürmek çok eğlenceli.
1: Evet.
3: Ucu ucuna bir yarış olacak.
2: Öyle mi dersin?
3: Evet.
1: Şahane bir fikrim var.
0: Ne?
1: Sen hemen yana kay, ben dışarıdan dolanıp bineyim, tamam mı?
0: Tamam, anlaştık.
1: Sürücü değişimini kastediyorum.
0: İlk tur 96 saniye. Hadi. Tam duramıyorum.
2: Umarım frenleri kilitlenir.
0: Güzel. Direksiyona faz geçince sonraki iki tur daha da hızlı geçiyor. Dehşet sürüyorsun. Hey dostum.
1: Master.
0: Geliyoruz. Ama ikinci turun sonunda frenler tamamen pes ediyor. Açılın yoldan. Evet. Pek duramıyoruz sanki. Öyle değil mi?
1: Evet öyle.
0: Durmak için bir tur
1: daha
0: atmamız gerekecek.
1: Şöyle bir zafer turu atalım o zaman. Ne dersin?
3: Bir tur daha atıyorlar.
2: Bunlar ne yapıyor böyle?
1: El sallayalım da zafer turumuz şenlensin Henry.
0: Süreyi bilmiyoruz ama kazandığımızdan adımız gibi eminiz.
1: Bu iş bizde, çantada
0: keklik
1: yani. Evet.
0: Aynen öyle.
1: İşte böyle.
0: Harika sürüş faz. Gidip zaferimizin tadını çıkaralım.
2: Ufak bir sorunumuz var beyler.
0: Ne oldu?
2: Kronometreyi erken durdurdum da. İkinci sürüşte daha tek tur bitince durdurmuşum. Gaza geldim biraz. O yüzden süre kaç inan hiç bilmiyorum.
1: O zaman şimdi...
2: Yani ya bir daha yarışacağız ya da berabere bitecek.
0: Beraberliğe razı.
2: Yüzüme gözüme bulaştırdım. Kusura bakmayın, tamam mı?
0: Sırf bize ufak bir torpil geçsin diye kronometreyi sana vermiştim zaten. Torpilin alasını
1: aynen
0: geçti.
1: Aynen öyle.
0: Aslında biz daha avantajlıydık.
1: Tam olarak öyle oldu.
0: Aslında bizim kazandığımıza inanmak istiyorum. Şahane oldu. Neyse, dükkana dönüp arabaların kaç para edeceğini öğrenelim. Ertesi gün yerel klasik araba tüccarımız Chopper Roy arabalara göz atmaya gelince tam olarak bunu yapıyoruz. İkisi de çalışıyor.
1: Evet.
0: Sıkı bir testten de geçirdik,
1: evet,
0: değil mi? Nerelerde sürdüğümüzü söyleme. Özel seri kaça gider?
3: 500-600 sterlin civarı eder. O da sırf üzerindeki krom parçaları başka bir araba için istediğimden. Kusura bakmayın.
2: Arabayı parçalamaya çıkaracağım diyor. O kadar kötü durumda ki yedek parça için alacak.
0: Bizim emektar sedanı konuşsak olur mu?
3: Evet. Çok aranan bir model. Durumu gayet iyi. Yaşanmışlığı da harika duruyor.
1: Lastikleri de yeni. Gıcır gıcır, gıcır, gıcır lastik lastikler.
3: 3000 ila 3500 arası bir şey eder.
0: Biri 600, diğeri 3500.
2: Evet. Evet.
0: 100 sterlin kâra mı geçtim?
2: Ben sana en başta söylemiştim. Verdiğin parayı kurtarırsan öp de başına koy diye. Kendini açtın.
0: Doğru,
2: 100
0: evet,
2: kağıt kâr ettin.
0: Yani,
3: ben de kromlarımı almış oldum.
0: Kromlarına kavuştun. Herkes mutlu, mutlu ama şunu yani belirtmeden geçemeyeceğim. Buna 3500, diğerine de 500 verdim.
3: Vay canına. Zarardan dönmek budur işte.
1: Bence neyse, bir dahakine yanımıza bir el feneri de alalım.
0: 100 kağıt kar. Tanrım, tam bir hayal kırıklığı. O kadar emek verdik.
1: Sağlık olsun.

0: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
1: Ne?
2: Kazancım net, sigortam net.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar dünyasında tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
5: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
6: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
5: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
7: Ben Chris.
8: Ben Max.
7: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
8: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
7: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
8: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
7: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
9: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
10: Bu ne böyle?
9: Ama sahipleri onları çok seviyor. Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
11: Burada kaldığımız sürece hava 38 derece olacak.
12: Çok sıcak.
13: Rainy'ler Sierra Nevada tepelerinde kurulu bir çiftliğe gidiyor. Vahşi doğa bağımlıları için bir cennet olan bu bölge, inişli çıkışlı tepeler, meşe ormanları ve yabani çiçek çayırları sunuyor. Güneşli iklim uzun bir tarım sezonuna imkan veriyor. Ancak bu yılki rekor yağışların peşine gelen aşırı sıcaklar ve kuraklık, Kaliforniya tarihinin en büyük yangınlarının kıvılcımını çakarak doğa severleri felç etti, vahşi hayvanları çiftlik hayvanlarını avlamaya zorladı ve geyikler bahçelere dadandı. Lytle Hales ailesi de kendisini bu dengesiz karışımın ortasında direnmekte zorlanırken buldu.
14: Merhaba, benim adım Stephanie Hayes.
15: Ben John Lytle. Kuzey Kaliforniya'da 120 dönümlük çiftliğimizde yaşıyoruz.
14: Bu çiftlik başarmaya çalıştığım en anlamlı şeylerden bir tanesi.
15: Bu çiftliğe ilk baktığımızda ilk görüşte aşık olduk. Boş bir arazi, meşe ağaçları, otlar ve bir kuyu vardı sadece, o kadar. Bir yıl karavanda yaşarız ve sonra bir evimiz olur diye düşündük. 8 yıl geçti ama öyle olmadı. Bunun önemli bir kısmı inşaatın büyük bir bölümünde çuvallamamız ve sonra yeniden yapmamız oldu. Her hatayla beraber seneler süren bir ilerleme boşa gitmiş oldu. Su tedariğimiz için sürekli endişe içindeyiz.
14: Güneş bitkilere hiç acımıyor. Kuraklık bazen birkaç yıl sürebiliyor. Çok korkutucu bir şey bu.
15: Kendimiz için sebze yetiştirme konusunda çok kısıtlı başarılar kazandık.
13: Çiftimiz kararlı olmasına rağmen ilerlemeyi durduran bir dizi sıkıntılar yaşadı. Ama çiftliği gerçekten felç eden şey sinsi ve büyüyen bir tehdit oldu.
14: Yangın burada bir yaşam biçimi.
15: Yangın çıkacak mı meselesinden ziyade ne zaman çıkacak meselesi.
16: Çocuklar bu çiftliğe çok şey bağladılar, umutlarını.
1: hayallerini ve bütün paralarını.
14: Herhalde ben 3 senedir kırılma noktasının eşiğindeyim. Etrafa bakarsanız şu an her şeyden birazcık oluyor ama hiçbir şey bitmiyor. Çok stresli bir durum bu. Pes etmeyi düşünemem bile ama nasıl ilerleyeceğimizi bilmiyoruz.
15: Yardımınız gerekiyor.
10: Merhaba.
15: Merhaba.
14: Günaydın, hoş geldiniz. Ben Stefania, memnun oldum.
10: Marty Rainey.
14: Evet.
15: Ben John.
10: Bunlar kim peki?
12: Ben John'un babasıyım.
10: Senin babam mı?
15: Evet, evet babam.
10: Ve
1: Irene.
10: Irene. Hangi akla hizmetle bir dağ başında yaşıyorsunuz, söyler misiniz?
15: Bu araziye aşık olduk. Bizim için çok güzel. Ben buralarda büyüdüm ve bu güzellik bizi hep kendine çekti.
10: Ne zamandır bu arazinin sahibisiniz?
15: 8 senedir buradayız.
10: 8 sene. Evet, çok hoş görünüyorum. Burada mı yaşıyorsunuz?
14: Hayır.
15: Çok isterdik ama hayır.
10: Nerede yaşıyorsunuz?
14: Karavanla pompa evi dediğimiz yerin arasında.
10: Eve taşınmanız yakın mı? Biz buradayken taşınacak mısınız? Ne kadar var?
15: Tıkandık.
14: Evet. Çok yakın ama çok uzak olduğumuz durumlardan bir tanesi. Taşınmak yani.
15: Beş beşe engellere takıldık.
10: Odadaki fili konuşalım. Bu 120 dönüm arazi yangına hazır mı?
15: Kesinlikle değil.
10: Neden? 8 yıl.
15: Her türlü yapıyı inşa ettik ama her şeyi... Yangına dayanıklı yapmayı beceremedik. Baş edemeyeceğimiz kadar ağır geldi.
11: Daha önce Kaliforniya'daki başka çiftliklerde orman yangınlarıyla baş ettik. Her şey yanıp kül olmuş, her şey.
10: Eviniz neredeydi?
16: Tam burada.
10: Evet.
16: Tam burada, salonumuza park ettiniz.
11: Hiçbir şey kalmamış.
16: Kalmadı.
11: Biz o yıkımı ve o ciddiyeti yakinen biliyoruz. Bunu birinci elden yaşadık. O yüzden yangın korumasının önemini fark edin. Siz çocuklarınızın burada yaşamasına ne diyorsunuz peki?
12: Açıkçası yardıma ihtiyaçları var.
11: Evet.
12: Çok sorun yaşadılar.
14: Bulunduğumuz yeri itiraf etmeye biraz utanıyoruz. Bence gerçekten harika bir zamanda buraya geldiniz. İnsan yardıma ihtiyacı olduğunu biraz zor itiraf ediyor.

0: Görünmez bir silah. Göremezsin, duyamazsın. Orada olduğunu kimse bilmez. Dünyaya göre hiçbir şey olmamıştır. Bir aile hastalanmıştır.
1: Yönlendiriciyi bul, aileyi bul, hedefi vur.
0: Ve ayrıl.
1: Bunu kanıtlamanın bu kadar zor olmasına şaşmamalı. Kabul edelim. Ortada o kadar çok devlet komplosu var ki neyin gerçek, neyin uydurma olduğunu ayırmak zor olabiliyor. Benim adım Andrew Bustamante. Eski bir CIA istihbarat subayıyım ve gerçekle kurguyu birbirinden ayırmanıza yardımcı olmak için manşetlerden fırlamış en çarpıcı komplo teorilerini teste tabi tutacağım.

0: Tam yılbaşından sonra oldu. Amerika'nın Venezuela'ya düzenlediği Başkan Nicolas Maduro'yu ele geçirdiği operasyon. Hepimiz hikayeyi hatırlıyoruz. Yaklaşık 100 yabancı asker küçük bir özel harekat timi tarafından etkisiz hale getirildi. 30 dakikadan kısa sürede girdiler ve çıktılar. Ama sonrasında en az bunun kadar çarpıcı başka bir şey daha duyduk. Venezuela askerleri onları yerde burunları kanayarak ve kan kusarak bırakan görünmez güçlü bir silahın saldırısına uğradı. Bu raporlar internette yayıldıkça diğer tuhaf saldırılarla ilişkilendirilmeleri uzun sürmedi. 10 yıldan fazla bir süre önce başlayan saldırılar. Sadece bu kez hedefler yabancı askerler değil, Amerikalılardı. Bir adı bile var. Havana sendromu.
1: Küba'da görev yapan Amerikalı diplomatlar kasıtlı saldırıların hedefi olmuş olabilir.
2: Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamadığı semptomlardan muzdarip olan birkaç kişi var.
3: Saldırılar sonrasında Amerika, Havana'daki diplomatik personelin yarısından fazlasını geri çekti.
0: Amerikalı diplomatlar ve istihbarat görevlileri Venezuela'da kullanılmış olabilecek aynı türden görünmez bir silahla mı hedef alındı? Bazı ABD istihbarat teşkilatları yıllardır bu fikri hafife alıyor. Ancak federal hükümetin diğer bölümleri ve kurbanların kendileri aksine inanıyor.
4: Tanıştığım her kişi bunun gerçek olduğunu ve bunu örtbas etmek için bir komplo kültürü olduğunu düşünüyor.
0: Gerçekten yeni ve yıkıcı bir tür görünmez silahın tehdidi altında mıyız? Hükümet bize neyi söylemiyor ve neden? Bu bölümde gerçeği kurgudan ayırmak için böyle bir silahın aklı yatkınlığını, kabiliyetini ve kanıtlarını teste tabi tutacağım. Havana sendromundan muzdarip olan eski bir ajan meslektaşımdan bu saldırının ilk ağızdan anlatımını dinleyeceğim.
5: Ve odaya adımımı atar atmaz baş dönmesi yaşadım. Oda dönüyordu.
0: Bu gizli teknolojinin dünyadaki en önemli uzmanlarından birinin izini süreceğim.
6: Bunlar beyni sarsmak için tasarlanmış kablosuz bir sistem.
0: Daha önce hiç görülmemiş hedefleme gösterileri yapacağım.
7: Duvarlarınızın ardını görür. Bu gerçekten çılgınca.
0: Ve bu komple teorileri hakkında radikal bir alternatif görüşe sahip bir uzmanla görüşeceğim.
8: Bu kitle psikojenik hastalığı üzerine küresel bir deney.
0: Hepsi şu soruya cevap vermek için. Havana sendromu Venezuela'da rapor edilenler gibi gizli ve görünmez bir silah teknolojisinin sonucu mu? Yoksa kanıtlardan daha hızlı yayılan güçlü bir hikayeden mi ibaret?
5: Gizli silah.
0: Maduro'nun ele geçirilmesinden bir hafta sonra Beyaz Saray basın sözcüsü gizemli saldırıyı anlatan bir Venezuela askeriyle yapılmış gibi görünen bir röportajı yeniden paylaştı. Bu da internette paylaşılan şu videoya dayanıyor olabilir.
9: Sesin bölgede faaliyet gösteren milis üyelerinden biri tarafından kaydedildiği iddia ediliyor.
10: Silahlarımız çalışmıyor. Tüm elektrik sistemini kapattılar. Radarı çökerttiler. Tüm Caracas'ta duyulan bir sirenleri vardı. Ve herkesin burnundan ve kulağından kan gelmesine neden oldu. Hareket edemedik. Siren bizi hareketsiz kıldı. Buna devasa sonik dalga dendiğini söylüyorlar.
0: Sosyal medyadaki tepki patlayıcı oldu. ABD yeni ve gizli bir silah mı konuşlandırmıştı? Bu tür durumlarda bilgiler genellikle kaynaklardan, yetkililerden ve kamuoyuna yapılan açıklamalardan parça parça gelir. Ve neyin doğrulanıp neyin doğrulanmadığı her zaman net değildir. Temele indiğinizde ise her şey doğrulanmamış tek bir kaynağa dayanıyor. Fotoğraf yok, video yok, bağımsız bir doğrulama yok. Sadece en azından internette gerçekmiş gibi hissettirmeye başlayan bir hikaye var. Bu yüzden bu tür bir silahın var olup olmadığını bilmek istiyorsam her şeyin başladığı yere dönmeliyim.
11: Küba'daki Amerikalı diplomatlar hedef alan gizemli saldırılar.
1: Çok tuhaf semptomlar gösteriyorlar. Ne olduğunu bilmiyoruz.
0: 2016 sonbaharında Küba'da görev yapan çok sayıda Amerikalı diplomat, görünmez bir gücün saldırısına uğruyorlarmış gibi hissettikleri olayların ardından gizemli bir hastalığa yakalandı.
12: En az 16 Amerika Birleşik Devletleri hükümeti çalışanının bir tür semptom yaşadığını doğrulayabiliriz.
0: Bazıları saldırının bir gürültüyle başladığını, ardından baş dönmesi, işitme kaybı, hafıza ve odaklanma kaybı gibi bir dizi semptomun izlediğini söyledi.
13: Tüm vücudum kasılarak uyandım. Hayatımda hissettiğim en kötü acıydı. Beyin sapımı sıkan bir mengene gibiydi.
14: Beynimin kapandığını hissedebiliyordum. Her şey kararır gibi oldu birdenbire.
0: Saygın Dışişleri Bakanlığı ve CIA yetkilileri saldırıya uğradıklarına dair benzer hikayeler anlatıyordu. Ancak kimse silah görmediğinden meslektaşlarından bazıları bile şüphe duyuyordu.
15: Bir noktada bir şeyler olmasını, bir kanıt bulmayı beklersiniz.
0: Bu sırada hikayelerini anlatmak isteyen daha fazla kurban ortaya çıktıkça birçoğu hükümetin sessiz kalmasına ve genellikle çevresel faktörleri stresi veya kaygıyı işaret eden açıklamalarına giderek daha fazla öfkelendi. Sonuç olarak bazıları bunu hükümetin en üst düzeylerine kadar ulaşan bir örtbas olarak nitelendirmeye başladı. Tarif edilen semptomlar Venezuela askerinin anlattıklarıyla çarpıcı biçimde benzerdi. Nörolojik semptomlar ani başlangıç, görünürde bir silah olmaması. Eğer bir bağlantı varsa arkasındaki nedeni belirlemek için belirli bir saldırıyı daha derinlemesine incelemek istiyorum. Ve hikayesini anlatmaya gönüllü olan birinin izini sürdüm. Havana sendromundan kurtulduğunu söyleyen ve bir muhbir olan Alice adında bir kadında buluşmak için buradayım. Teşkilattan ayrılalı sadece birkaç yıl olmuş ama bu durumu yüzünden ayrılmaya zorlandığına inanıyor. Havana sendromunun etkilerini yaşayan herkes Küba'da değildi. Alice vurulduğunu iddia ettiğinde bir Batı Afrika ülkesinde görev yapıyordu. Beni her şeyin başladığı günden bir önceki güne hayatın nasıl olduğuna götürebilir misin?
5: Bütün gün çalışmıştım ve gece eve geldim. Sonra o sesi duydum. Düşük frekanslı, zonklayan bir sesti, neredeyse bir yankı gibi. Ve o zamanki eşime, hey, bu tuhaf sesi duydun mu diye sordum. O da, ne sesi dedi. Bir şeylerin ters gittiğine dair ilk ipucu bu olmalıydı. Ben de odaya geri döndüm ve odaya adımımı atır atmaz baş dönmesi yaşadım. O da dönüyordu. Sol kulağımda çok fazla basınç vardı. Çok fazla acı. Bilincim giderek kapandı. Görüş alanım daralıyor gibiydi. Evden çıkmam gerektiğini biliyordum. Ve dışarıda da sesi duymayı bekleyerek kapıyı açtım. Ama dışarısı sessizdi. Bu dehşet vericiydi. Sesin dışarıdan geldiğini düşündüm. Bu da çok garipti. Ben de eve döndüm. Merdivenden yukarı çıktım. Işıkları kapattım. Pencerenin altında durdum ve uyumaya çalıştım. Ve ertesi sabah uyandım. Yapacak işlerim vardı çünkü. O gün öğleden sonra düzgün yürüyemiyordum. Gerçekten başım dönüyordu. Kendimi bir teknedeymiş gibi hissettim. Ters giden bir şeyler olduğunu biliyordum. Ertesi sabah elçilik tıp merkezine gittim ve hiç unutmam, bir kadın hemen patronumu arayıp bizi derhal Amerika'ya tıbbi olarak tahliye etme sürecini başlatmaya gitti.
0: Vay canına. Uzun vadeli fiziksel semptomların bazıları nelerdi?
5: Benim için en büyük şeylerden biri haftada 5 gün süren kronik migrenler. Geçen ay birkaç kez acile gitmiştim. Uykusuzluk. Bilişsel işlem yeteneğim eskisi gibi değildi ve bu gerçekten zordu çünkü bu kimliğimiz için çok temel bir şey. Olaydan sonra benden önce bulunduğum ülkede dahil olmak üzere bölgede etkilenen birden fazla kişi olduğunu öğrendim. Ama o zaman bunu bilmiyordum tabii.
0: Havana'dan sonra Amerikalı hükümet yetkililerinin görünmez saldırılara maruz kaldığı vakalar, Çin'in Guangzhou kenti, Moskova, Avusturya, Kolombiya, Suriye ve hatta ABD'de tam Beyaz Saray'ın hemen dışındaki Washington DC dahil olmak üzere yaklaşık bir düzine yerde rapor edildi.
5: Pek çoğumuz için deneyimlerimizin ne kadar tutarlı olduğu en başından itibaren gün gibi ortadaydı zaten.
0: Yani esasen insanların saldırıya uğrama deneyimini bildirdiklerini söylüyorsun.
5: Evet.
0: Kişiye özel, kasıtlı.
5: Ama aynı zamanda insanların üzerinde çalıştığı konular açısından da bir dizi kilit eğilim vardı. Tamamı 2014 yılında Ukrayna'da birlikte görev yapmış, Rusya hedefi konusunda uzman olan çok sayıda insan vardı. Ve bu oldukça ilginç değil mi?
0: Yani o gruptaki insanlar arasında uzman oldukları konularda da paralellikler var.
5: Doğru.
0: Sanırım dünya bu olası saldırılardan sanki taktiksel saldırılarmış gibi bahsediyor, değil mi? Sana şu anda zarar vermek istiyorum gibi. Ama sen bu soruyu ortaya atarak bunun aynı zamanda stratejik bir saldırı, yani uzun vadeli bir saldırı olup olmadığını da merak etmeme neden oluyorsun.
5: Bence tam üstüne bastın. Ruslar inanılmaz derecede yaratıcılar ve bir insanı gerçekten etkileyecek ama illaki öldürmeyecek şeyler yapmakta da oldukça iyiler.
0: Çünkü bunda bir psikolojik savaş avantajı
5: evet,
0: var.
5: Evet, kesinlikle. Bir bakıma mükemmel bir silah.
0: Rusya genellikle ilk şüpheli oluyor çünkü daha önce buna benzer şeyler yaptılar. Soğuk Savaş sırasında ABD'li yetkililer Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğine yakın bir binadan bir şeyler yönlendirildiğini keşfetti.
16: Caddenin karşısındaki bu apartmanda bir yerlerde gizlenmiş bazı cihazlar var. Uzmanlar bu araçlarla elçiliğin üst katlarına mikrodalga sinyalleri gönderildiğine inanıyor.
0: Bu olay Moskova sinyali olarak bilinmeye başlandı. Onlarca yıl boyunca Büyükelçiliğe görünmez bir şey doğrultuldu. Ama kimse nedenini kesin olarak söyleyemedi. Gerekçeler hala tartışılıyor. Dinleme cihazlarımızın sinyalini bozmak için yapılmış olabilir. Resmi açıklama sinyalin zarar veremeyecek kadar zayıf olduğu yönündeydi ama herkes buna inanmadı. Çünkü yıllar boyunca bu sinyaller sadece havayı doldurmakta kalmıyordu. Bir tek binaya odaklanıyorlardı. Ve bu çok daha büyük bir soruyu gündeme getiriyor. Onlarca yıl önce böyle bir şey bir binaya doğrultulabiliyorduysa, bugün bir insana doğrultulabilir mi? Ve eğer Alice'in başına gelenlerin arkasında böyle bir şey varsa bu birinin onu tam olarak kim olduğunu, nerede olduğunu ve ne zaman vuracağını bildiği anlamına gelirdi. Çünkü Alice ve Havana kurbanları üzerinde kullanılmış olabilecek bir silah sadece bir binayı vurmaz, bir insanı vurur. Bu yüzden birinin Alice gibi bir insanı o hiç fark etmeden takip edip hedef alıp alamayacağını öğrenmem gerekiyor. Ve bu test edebileceğim bir şey.
17: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
18: Kireç sadece bir günde tuvaletinizi ele geçirebilir ve görünmeyen kirleri hapsedebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Hijyende yeni bir döneme hazır mısınız? Dual Action ikili etkisi sayesinde kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
19: Yazı getirdiğin o ilk gün aşkına. Karadut sorbe ve nefis sütlü çikolatalı dondurma. Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
20: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette, erkek için en iyisi.
21: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
22: Daha beyaz dişlerim olsun istiyorum.
23: Lekeler için diş minesini koruyan ve beyazlatan bir diş macunu kullanabilirsiniz.
22: Sensodin Klinik beyazlık ile iki ton daha beyaz dişler ve gün boyu hassasiyet koruması tek üründe.
23: Sensodin Klinik beyazlığı öneriyorum.
24: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
25: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
26: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
27: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
28: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera fest değilseniz ormancı olamazsınız.
29: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Küba'da kullanılan silah gibi çok gizli silahlarla Havana sendromu arasındaki bağlantıyı test ediyorum. Eski bir CIA görevlisi olan meslektaşım Alice, saldırıların çevresel faktörler ya da hayal ürünü olaylar olmadığına dair akla yatkın bir kanıt sunuyor. Ama şimdi bunu daha ileri götüreceğim ve test edeceğim. Eğer dünyanın dört bir yanında gizli görevde yaşayan ve çalışan Amerikalı ajanlara saldırmaya kararlı yabancı bir düşmansanız, onları nasıl tespit eder, nasıl takip eder ve nasıl hedef alırsınız? Son derece özel bir hayat yaşayan çok yakın bir arkadaşımla buluşmaya gidiyorum. Çok yüksek riskli bir işi var. Bu yüzden kasıtlı olarak çok küçük bir dijital iz bırakıyor. Dolayısıyla hedef alınmak istemeyen bir bireyin hedef alınıp alınamayacağını test eden bir deneyi gerçekten gerçekleştirmek için harika bir aday. Matt, güvenlik ve gizlilik seviyenin durumuyla ilgili bana bir fikir verebilir misin?
3: Tüm ev halkım, eşim, kendim, çocuklarım oldukça gözlerden uzağız. En azından ben öyle düşünüyorum. Sosyal medya hesabım yok. Çevrimiçi platformlardan uzak durmaya gayret ediyorum.
2: Tanıdığım en gizli yaşayan insanlardan birisin. Bu yüzden seni de bu işe dahil etmeyi çok isterim.
3: Yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum.
2: Öyleyse günlük hayatını normal bir şekilde yaşamaya devam et. Birkaç gün içinde tekrar buluşacağız ve sana neler bulabildiğimizi ya da neleri bulamadığımızı anlatacağım. Bulunmak istemeyen birinin yerini tespit etmek istiyorsanız aradığınız adam Jake'tir. Hoş geldin dostum.
4: Beni ağırladığın için sağ ol.
2: Eski bir kolluk kuvveti görevlisi olarak teröristlerin, kartel üyelerinin ve insan kaçakçılarının peşine düştük. Şimdi özel istihbaratta çalışıyor. Sadece basın tarafından değil, hükümetteki kişiler tarafından da bildirilen Havana saldırılarını gerçekten daha derinlemesine araştırmak istiyorum. Teknik kanıtların nasıl zincirleme ilerlediğini ve küçük bir bilgiden büyük resmi nasıl oluşturduğunuzu anlatabilir misin?
4: Sinyal tespitini hedefleyerek başlarız ve cep telefonlarını, saatleri, tabletleri takip ederiz. Sonra veri sızıntılarını, ele geçirilmiş verileri incelemeye başlarız. Ardından sahaya adamlar gönderip bölgenin nasıl olduğunu, evlerinin neye benzediğini çözeriz. Gözetleme bir seçenek mi? Tek bir hedef bir seçenek mi? İnsanları evlerinde takip etmek için radyo frekansı tarayıcıları gibi teknolojiler kullandığımız yerler buralar. Bütün bu bilgileri kullanmak hedefin bütün bir portresini ve sonrasında nasıl hareket edeceğimizi ortaya koyar.
2: İnsanların yüzde kaçı tespit edemeyeceğiniz teknik bir profile sahip?
4: Teknolojinin ne olduğunu bile bilmeyen kabile üyeleri dışındaki kesimi düşünürsek dokunamayacağımız insan oranı muhtemelen %1'den daha azdır.
2: %1'den
4: evet,
2: daha mı az?
4: Evet. Temelde teknolojiyle herhangi bir şekilde bağınız varsa ben sizi bulurum. Bulurum sizi.
2: Havana sendromu kurbanlarının birçoğu deniz aşırı ülkelerde gizli görevde yaşıyordu. Başka bir deyişle bulunmaları zordu. Ama Jake'in bulması o kadar da zor değil. Kobayımız Matt de bunun nasıl yapıldığını bize gösteriyor. İlk adım Matt'in telefonunun coğrafi konumunu belirlemek ve hareketlerini takip etmek. Ardından Jake onu tespit etmek üzere dijital kırıntıları takip etmek için sahaya iniyor. Buradan yola çıkarak Jake, onun çevrim içi geçmişini çözmeye başlayabilir ve onu hedef almak için yeterli olabilecek bir profil oluşturabilir.
4: Daha önce bahsettiğimiz coğrafi konum verileri burada elimizde. Bana verdiğin o telefon numarasından cihazları hedef alabiliyoruz. Buraya yakınlaştırırsak, işte bak yaşadığı yer. Cihazdan düşen bu noktaları takip ederseniz bu rotayı izliyor. Bu yoldan aşağı iniyor ve iş yeri olarak belirlediğimiz yere kadar gidiyor işte. Bakın tam buraya.
2: Vay canına, şu verilere bak.
4: Burada. Bunlar da yolun aşağısında öğle yemeği yediği yerler.
2: Bu sana başka ne verdi?
4: Elimizde birkaç ilginç yer var. Bir okula giden şu sinyaller de var. Çocukların nerede olduğunu biliyorsun. Oraya hedef almak isteseydik alabilirdik.
2: Bu adamı tanıyorum. Onun bir numaralı önceliği çocuklarını korumak. Ve sen çocuklarının okulunu
4: evet
2: mu buldun? Bu her insanın kabusudur.
4: Evet.
2: Sırada ne var?
4: Bu noktada fiziki takip. Evine işine gider, onu gerçekten nerede hedef alabileceğimizi belirleriz. Bunu yapmak için kullanabileceğimiz şeylerden biri de radyo frekansı tarayıcısıdır.
2: Bu halk dilinde ne anlama geliyor?
4: Şöyle ki, internet olan herkesin bir Wi-Fi yönlendiricisi var değil mi? O Wi-Fi yönlendiricisi sürekli radyo frekansı dalları yayar. Evinizin içinde her an hareket eden küçük dalgalar olduğunu hayal edin mesela. Radyo frekansı tarayıcısı bu dalgalardaki bozulmaları ölçer ve ben de bu bozulmaları, yani o kişiyi evinin içinde takip edebilirim. Bu mümkün.
2: Gerçek zamanlı mı?
4: Gerçek zamanlı.
2: Ve bunu hedefimize uygulayacağız.
4: Evet.
2: Havana sendromu kurbanlarının çoğu evlerinde vurulduklarını ve çok hassas bir şekilde hedef alındıklarını söylüyor. Alice'in o sesi duyduğunu, yanındaki eşinin ise duymadığını hatırlıyor musunuz?
5: Ve o zamanki eşime, hey bu tuhaf sesi duydun mu diye sordum ve o da ne sesi dedi.
2: Bir silah olduğunu varsayarsak nokta atışı bir isabet oranına sahip olmalıydı. Bu yüzden Matt'in evine gidiyoruz. Orada Jake, bireyleri odadan odaya hedef almak için radyo frekansı tarayıcısını nasıl kullandığını gösterecek. Burada mı?
4: Hemen şurada. Evet, tam şurada. Kamyonetin anladım, diğer tarafında.
2: Bu tüyler ürpertici dostum, içerideki arkadaşım. Ve ben caddenin karşısında camları karartılmış bir arabanın içindeyim. Sırada ne var?
4: Radyo frekansı tarayıcısını çıkaracağız ve herhangi bir hareket yakalayıp yakalayamayacağımıza bakacağız.
2: Pekala.
4: Hazır mısın?
2: Evet, hadi yapalım. Tarayıcı şu anda ne yapıyor?
4: Şu anda yönlendiriciyi takip etmesi, ardından kodunu ve betiğini çalıştırarak yakalamak istediğimiz sinyalleri bize geri göndermesi için komutu ayarlıyorum. İşte bu. Tamam.
2: Jake bana evdeki her bir yeşil noktanın nasıl farklı bir kişiyi temsil ettiğini gösteriyor. Kırmızı noktaya, yani Wi-Fi yönlendiricisine yakınlığına bakarak nerede olduklarını anlayabiliyoruz. Bu bir silah değil, takip aracı. Ama bir evin içindekilerin ne kadar hassas bir şekilde haritalandırılabileceğini kanıtlıyor.
4: Aşağı indiğini görüyorsun değil mi?
2: Kesinlikle. Sağ alt çeyrek çok net bir şekilde evin o köşesi.
4: Evet.
2: O kırmızı nokta her sıçradığında aslında evdeki başka bir hareketi mi yakalıyor?
4: Doğru.
2: Yani her zaman kırmızı bir nokta ama kişiden kişiye sıçrıyor olabilir.
4: Kişiden kişiye.
2: O halde bir hedefi bir tür silahla vurmak isteseydik. Yönlendiricinin olduğu odayı hedeflemek isterdik. Ve bunu hemen şimdi yapmak isterdik. Çünkü en çok hareketliliğin yaşandığı yer orası.
4: Eğer ek zararı umursamıyor olsaydık, evet.
2: Vay canına. Ama işte olay buna benziyor. Bir yüz görmüyoruz. Fiziksel bir tanımlama görmüyoruz. Bir nokta görüyoruz.
4: Bir nokta görüyorsun.
2: Bir düşmanın bu atışı nasıl yapabileceğini görebiliyorum.
4: Bu görünmez bir silah. Yani dünyaya göre hiçbir şey olmadı. Bir aile hastalandı. Görünmez, duyulmaz. Orada olduğunu kimse bilmez.
2: Hedefimizi daha da fazla izole etmek isteseydik, bunu nasıl yapardık?
4: Sadece onun olacağı bir geçiş noktası bulurduk.
2: Böyle bir geçiş noktası görüyor musun?
4: Görüyorum.
2: Nerede?
4: Her gün işe gittiğinde aracını park ettiği
2: yerde. Her gün aynı yere mi park ediyor?
4: Aynı yere park ediyor ve burası üç duvarı tek bir çıkışı olan bir
2: yer. Ev yerini iş yerinde mi yakalamak istiyorsun?
4: Ben olsam orada yapardım. Üstelik günün ortasında, bunu kimse beklemez.
2: Ve bir ölüm tuzağının içinde kalmış oluyor.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü?
8: Bu haberlerle kafanı yor. Bir dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trimsak.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar.
9: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
10: Temizliğin geleceğine hoş

0: Yeni Cornetto aşkına ile aşk kendini, gel aşka.
1: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan. Bankam Tombank, kartıma
2: din. Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
3: Bu ne böyle?
4: Böyle olmaması gerekiyor.
2: Ama sahipleri onları çok seviyor.
5: İlk arabamdı.
6: Fansiden vazgeçemem.
2: Geriye tek bir soru kalıyor.
7: Kalsın mı?
4: Kalsın mı?
7: Yoksa atsın.
8: Esas heyecan şimdi başlıyor.
2: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
6: Başıma ne gelecek acaba?
9: Bakmaya cesaret edemiyorum.
4: Ta-ta.
2: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
10: Bir sonraki soldan aşağı dönüp park alanına ineceğiz ve arabası genellikle en sağda park halinde olur. Evet, orada siyah bir SUV, gördün mü?
11: Tamam. Bulunmak istemeyen birinin nasıl bulunup hedef alınacağını gösteriyoruz. Söz konusu örnek, ne kadar savunmasız olduğunu keşfetmek üzere olan arkadaşım Matt. Öyle yemeği saatini böldüm, üzgünüm.
12: Biliyorum, bu sürpriz oldu. Sen olduğuna sevindim.
11: Seni Jake'le tanıştırmak istiyorum.
12: Merhaba Jake.
11: Jake, Matt.
12: Memnun oldum Jake.
11: Jake'i senden toplayabildiği kadar çok veri toplamaya çalışması için görevlendirdim.
12: Evet.
11: Ne bulduğunu sunması için sözü Jake'e bırakacağım.
12: Tamam, merak ediyorum.
10: Evet, birkaç şey görebildik. Bak, buraya kaydırırsak ofis binanın olduğu şu bölgeyi görüyorsun.
12: Vay canına.
10: Değil mi? Yani
12: nerede yemek yediğimi görebiliyorsunuz.
10: Nerede yediğini görüyoruz.
12: Nereden kahve aldığını.
10: Ve bulduğumuz asıl ilginç şey ise çocuklarını muhtemelen bıraktığın okuldu.
12: Evet doğru. Çocuklarımın gittiği okul burası.
10: Evet, işte durum bu. Tamamen güvende olduğunu sanıyorsun ama seni veya aileni hedef alabilmemiz için birkaç küçük şey yeterli demek için kullanıyoruz.
11: Jack'ten istediğim şeylerden biri de sana gerçek bir hedefmişsin gibi davranmasıydı.
10: Aslında evindeydik. Wi-Fi yönlendiricine bağlanan, ona saldıran, evin içinde yürürken seni takip eden radyo frekansı tarayıcısı dediğimiz bir cihaz kullandık. Doğrudan duvarlarının ardını görüyor.
12: Bu gerçekten çılgınca.
11: Bugün gördüklerinden yola çıkarak birinin bireysel olarak hedef alınabileceği konusunda ne kadar eminsin?
12: Bu düzeydeki bir detay birine hedef almanın nispeten kolay olacağını düşündürüyor. Bunun endişe verici olduğunu söyleyebilirim.
11: Teknolojik açıdan gelişmiş bir düşmana karşı hepimizin ne kadar savunmasız olduğunu öğrenmek şoke edici olabilir. Bu test bana, eğer biri Alice gibi birini hedef almak isteseydi, bunu yapabileceğini gösteriyor. Onları takip etmek mümkün ama bu durum şu sorunun cevabını vermiyor. Nasıl bir görünmez silah bir insanı etkili bir şekilde güçten düşürebilir? Bu da sadece bir silah aramadığımız anlamına geliyor. Bir enerji türü arıyoruz. O halde soru şu, ne tür bir enerji? Ses cevabın bir parçası olabilir mi? Silah haline getirebildiğini zaten biliyoruz. Son 20 yılda ABD genelindeki polis teşkilatları ELRED, yani uzun menzilli akustik cihazı, acı verecek derecede yüksek bir ses çıkaran sistemi barındırıyor. Yakın zamanda Minnesota Eyalet Devriyesi ICE protestocularına karşı ELRED kullanmakla suçlandı.
13: Bunun yasa dışı bir toplanma olduğunu beyan ediyorum. Derhal dağılın.
11: Yetkililer bunun bir silah olarak değil, yalnızca kalabalık kontrolü amacıyla kullanıldığını savunuyor. Ancak internet bu konuda hemfikir değil.
14: Merhaba, Amerika'daki faşizmin bugünkü bölümünde otoriterlerin alet çantasında yer alan ve vatandaşlara karşı kullanılan oyuncağından bahsedeceğiz.
15: Size gerçekten harika haberlerim var. Minnesota'daki kolluk kuvvetleri protestoculara ve sivillere karşı sonik silahlar kullanıyor. Bu gerçekten harika değil mi? İroni yapıyorum şu anda.
11: Görünüşe göre bu tam da insanların tarif ettiği şeye benziyor. Kalabalığı hedef almak ve dağıtmak için ses kullanan bir cihaz. Ancak yüksek sesli bir şeyle Havana'da bildirilen türden bir hasara gerçekten neden olabilecek bir şey arasında fark var. Bir sonik silahın bir orduyu dize getirecek kadar güçlü bir şekilde üretilip üretilmeyeceğini öğrenmek için ticari amaçlarla kullanılan akustik bir araç geliştirmiş olan Dr. Joe Pompei'ye ulaşıyorum.
16: Sonik silah.
17: Sonik silah diye bir şeyin var olduğuna inanmıyorum. Havada yayılan ses dalgalarının %99,99'u doğrudan üzerinizden geri yansır. Pencereden geçemezler.

0: Duvardan kayda değer bir ölçüde geçemezler. Dolayısıyla kapalı alandaki birine ulaşmaları mümkün değil. Ve belki işitme dışında vücuda herhangi bir fizyolojik hasara yol açacak kadar nüfuz etmeleri söz konusu olamaz.
1: İlginç çünkü insanların göremedikleri bir silahtan neden korkacaklarını anlayabiliyorsunuz. Ve sesle sonik silahlar çok net bir şekilde göremeyeceğiniz türden şeyler.
0: Diğer bir olasılık da radyo frekansı. Bu kesinlikle zarar verebilir. Duvarlardan geçebilir, vücuda nüfuz edip emilebilir ve her türlü soruna yol açabilir.
1: Dr. Pompei bir sonik silahın imkansız olduğunu söylese de yönlendirilmiş ses cihazları üzerinde deneyler yapıyor ve kendi ürettiği sistemle ilgili bir gösteri hazırladı. Bu teknoloji nasıl çalışıyor?
0: Buna ses spotu deniyor. Yaptığı şey bir el feneri veya lazer gibi tutabileceğiniz bir ultrason demeti oluşturmak. Sesi tek bir kişiye iletebiliriz ve yanındakiler hiçbir şey duymaz.
1: Büyüleyici. Bunu nasıl çalıştığını görmeyi çok isterim. Sadece ne yaptığını izleyeceğim. Şimdi yaptığımız şey şu, birkaç gönüllü yaklaşık 60 metre uzakta, köşede öylece havadan sudan konuşuyor. Joe'nun cihazı onlara belirli komutlar verecek bir sesi ayarlandı.
2: Şimdi sağ elinizi kaldırın. Şimdi kendi etrafınızda dönün.
1: Cihazı onlara doğrultacak. Talimatları uyguladıklarını görürsek işe yarayıp yaramadığını anlayacağız.
0: Hazır mısın?
1: Evet.
0: Onlara ses gönderelim. İşte başlıyoruz.
1: Ha, sanırım bize bakıyorlar. İşte sağ elini kaldırdı, baksana. Yok artık, şuna bak.
0: İşe yaradı.
1: Şuna bak, kesinlikle duyuyorlar. Bu inanılmaz.
0: Evet, üstelik bir el feneri gibi odaklanıyor.
1: Ay canına. Birinin zihnine girmek için tek gereken buysa bu harika bir şey.
0: İşe yarıyor ve insanlarla özel olarak iletişim kurabiliyorsun. Ama onların düşüncelerini kontrol etmesini engelleyecek pek çok sınırlaması var.
1: Bunu kendim deneyimlemek istiyorum. Oraya insen bana biraz ultrason gönderebilir misin?
0: Kesinlikle, elbette.
1: Aa, çok heyecanlı. Bir anlığına zihninizin kontrol edilmesine izin verme konusunda harikaydınız çocuklar. Sizin duyduğunuzu ben de duymak istedim. Hazır olduğunda başla. Joe bu kez klasik müzik ayarladı ve duyarsak elimizi kaldırmamızı istedi. Benim duymadığım bir şeyi duyuyorlar. İşte bu, buraya gel, buraya gel. Şu an durduğum yerde aslında bunu zar zor duyabiliyorum. Ama şöyle geriye doğru adım attığımda tam anlamıyla ses yükseliyor. Tam burada çok net. Işık gibi değişiyor. İçeri girip çıkıyor, uzaklaşıp yakınlaşıyor. Bu çılgınca. Bir anda yanındaki kişinin duyamadığı bir şeyi duyduğunu söyleyen herkes hakkında tamamen farklı bir fikre sahip oldum. Bu teknoloji gerçek. Her yerde kullanılıyor. Eğer şu an ticari olarak mevcutsa, o zaman 10 ya da 15 yıl önce geliştirilme aşamasında belki de gizli bir teknolojiydi. Peki bu ne zamandır devam ediyor? Ne çılgın bir keşif. Bu durum beni şu noktaya getiriyor. Ses yönlendirilebilir, güçlü olabilir. Ancak Havana'da bildirilen türden yaralanmalarla uyuşmuyor gibi görünüyor. Radyo frekansı vücuda nüfuz edebilir ve potansiyel olarak gerçek hasara yol açabilir. Ama beynimizi alt üst edebilecek başka bir şey var mı? Bunu öğrenmek için Havana kurbanlarını muayene eden bir nörobilimcinin izini sürdüm.
3: 2016 sonlarında Dışişleri Bakanlığı'ndan benimle iletişime geçtiler ve bakın, elimizde yaklaşık 2 düzine kişiden oluşan bu vakalar var ve onlara ne olduğu konusunda gerçekten fikrimiz yok. Hepsinin çok benzer belirti ve semptomları var gibi görünüyor. Sarsıntı geçirmiş gösteriyorlar ama ortada bir sarsıntı yok dediler.
1: Bu 2 yıllık çalışmanın ardından nasıl bir sonuca vardın?
3: Pek çok şeyi eledik. Yani mümkün olabilecek pek çok şey vardı. Çevresel bir kimyasala, örneğin bir tarım ilacına maruz kalmış olabilirler miydi? İş yerinde bir şeye, bir cihaza maruz kalmış olabilirler miydi? Hayır. Çünkü çalıştıkları odalarda bulunan diğer kişilerde aynı belirtiler görülmüyordu. Dolayısıyla tek olasılık bu kişilerin bir tür enerjiye maruz kalmış olmasıdır. Örneğin mikrodalgalar. Mikrodalgalar çok gizli bir saldırı biçimi haline gelebilir. Çünkü mikrodalga enerjisi temel olarak nörolojik membranların gerçek işleyişini bozar ve bunu yaparken de tabiri caizse beyni yeniden yapılandırabilir. Bu tür şeylerin bu kadar hızlı bir şekilde silah haline getirilmiş ve bu kadar kolayca ölçeklendirilmiş ve bu kadar gizlice kullanılmış olması mümkün olabilir mi? Bence cevap çok açık.
1: Soğuk Savaş sırasında Moskova'daki ABD Büyükelçiliğine mikrodalgaların yönlendirildiğine inanılan Moskova sinyalini hatırlayın. Görülemeyen, nörolojik ve fizyolojik zarar veren gizli bir silah.
3: Temelde yaptığı şey mücadele alanını değiştirmek. Çatışmanın doğası aynı kalıyor ama karakteri değişiyor.
1: Doktor Giordano bilimin orada olduğunu söylüyor. Ancak bilim tek başına bir silahın var olduğunu kanıtlamaz. Bu noktada nelerin mantıklı olduğu ve nelerin olmadığı şöyle. Mikrodalgaların insan vücudunu etkileyebileceğine dair kanıtlar var. Yönlendirilebilirler ve gördüğümüz semptomların bazılarını açıklayabilirler. Ancak silah olarak kullanıldığına dair kanıt yok. Çoğu insan havaanada bildirilen türden bir silahı hiç görmediğini iddia edecek olsa da Rusların mikrodalga teknolojisini anladığını söyleyen hatta silahın kanıtlarına sahip olabilecek bir bilim insanıyla buluşmak üzereyim.
4: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
5: Kazancım net, sigortam net.
6: Hayatının kıymetini bilenler.
7: Biziz.
8: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
7: Sirke kullanıyorum.
8: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
9: Kalpleri yumuşatan Milka çikolatasının çıtır Oreo bisküvi parçacıkları ve eşsiz Algida lezzetiyle mükemmel buluşması. Karşınızda yepyeni Algida Milka Oreo Stick. Mük buluşma.
10: Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
11: Bankam Tonbank, kartıma din.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerek.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
13: Fancy'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
15: Kalsın mı? Kalsın mı?
13: Yoksa atsın.
16: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
13: Başıma ne gelecek acaba?
14: Bakmaya cesaret edemiyorum.
13: Ta-ta.
12: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.
1: Havana sendromunun gelişmiş, gizli ve görünmez bir mikrodalga teknolojisinin ürünü mü yoksa kanıtlardan daha hızlı yayılan güçlü bir hikaye mi olduğunu belirleme arayışımızda, bu enerjinin bir tek kişiye odaklanacak şekilde yönlendirilip yönlendirilemeyeceğini bilmem gerekiyor. Amerika'nın darbeli mikrodalga teknolojisi konusunda uzmanlaşmış en iyi bilim insanlarından birini davet ettim. Bir yüksek güçlü mikrodalgadan bahsettiğinde bunun mutfağında duran mikrodalgadan farkı nedir?
17: Gerçekten yüksek güçlü mikrodalgalar son derece yüksek güçlerde çalışacak şekilde üretilir. Onlarca, yüzlerce, binlerce megawatt. Ancak bu yüzden kısa darbeler halindedir. Ve bence Havana sendromu ile yaşananların temeli de budur. Bu yoğun güce sahip olduğunuzu ve bunun beyninizin bir yanına çarptığını, beyninizdeki ince bir tabakanın neredeyse anında ısındığını hayal edin. Başlangıçta genişleyecektir. Tıpkı bir yay gibi hedefi aşacaktır. Geri gelecek, sonra tekrar dönecek ve bir süre salınım yapabilecektir. Bu da temelde gelen elektromanyetik enerji bir ses dalgasına dönüştürebilir. Bu darbeli yüksek güçlü mikrodalgalar beyni sarsmak için kablosuz bir sistemdir.
1: Ve bu zamanla çok fazla hasara yol açacaktır.
17: Hasardan tut kafa karışıklığı, yön kaybı, yaşadıkları diğer bazı bilişsel etkilere kadar gidebilirsin. Bu saldırılardan muzdarip olanların bazılarına göre bu durum onlarda açıkça uzun vadeli ciddi hasarlar bıraktı.
1: Doktor Swiggle mikrodalgalar sessiz olsa bile beyinde neden oldukları salınımın bir ses olarak deneyimlenebileceğini söylüyor. Havana sendromu kurbanlarının çoğunun bir ses duyduklarını tarif etmelerinin nedeni de muhtemelen bu. Bu cihazlar gerçekten ne kadar taşınabilir ve neye benziyorlar?
17: Bu masa üstünde duran örnek Ruslar tarafından satılan ticari bir cihaza ait. Orada duran sistem o kadar da büyük değil. Bir araba jeneratöründen güç alarak da çalışabilir.
1: Bu fotoğraf bu tür cihazların üretildiği yerde çekilmiş. Bu cihaz yoğun radyasyon darbeleri üretebilir ve personel karşıtı operasyonlar için optimize edilebilir. Bu omuzdan ateşlemeli bir silaha benziyor. Bu da onu kesinlikle bir minibüse veya arabaya yerleştirebileceğim, bir odaya koyabileceğim ya da hedefin karşısındaki pencereye yerleştirebileceğim anlamına geliyor.
17: Vurulabilirsin. Seni vurmayı seçtikleri koşullar altında kendini koruyamazsın.
1: Havana sendromu kurbanlarını duyduğunda onların hikayelerine inandın mı yoksa şüphe mi ettin?
17: Bir şeyler yaşadıkları kesin. Peki bunun yüksek güçlü mikrodalgalar olabileceğine inanıyor muyum? Mikrodalgaların buna yol açma ihtimalinin çok yüksek olduğuna, piyasadaki cihazların bu işi yapmak üzere uyarlanmış olabileceğine inanıyorum.
1: Hükümetin kafanızın içine bir şeyler fırlattığı fikri var olan en eski komplo teorilerinden biridir. Ta 1927 yılında Doku Kültürü Kralı adlı bir bilim kurgu romanı, kendisini dışarıdan gelen zihinsel etkilerden korumak için metal bir başlık takan bir adamı hayal etmişti. Bu zamanla bugün hepimizin bildiği popüler kültür imgesine dönüşecekti. Alüminyum folyo şapka. Bugün bu fikirler sözde enerji silahlarıyla hedef alındıklarına, zihinlerine düşünceler yerleştirildiğine inanan çevrim içi topluluklarda karşı çıkıyor. Ancak bu iddiaları geniş ölçekte destekleyecek çok az kanıt var. İşte işler tam bu noktada karmaşıklaşıyor. Hasar insanların kafasının içindeyken bırakın bir şeyi kanıtlamayı nasıl araştırırsınız? Semptomlar gerçek ama neden görünmez olduğunda neyin mümkün olduğuyla neyin kanıtlanabilir olduğunu birbirinden ayırmak zor hale gelir. Havana sendromu gibi bir vakada bu çizgi önem taşır ve bu çizgi bulanıklaştığında uzmanlar bile gerçekte ne olup bittiği konusunda anlaşmazlığa düşebilir. Söylentilerin nasıl kitlesel histeriye dönüştüğünü inceleyen ve Venezuela hikayesindeki açıkları ortaya çıkaran biriyle karşılaştım. Tıbbi sosyolog Robert Bartolomeu. Doktor Bartolomeu, Venezuela'da ne yaşanmış olabileceğini, bunun Havana sendromu hakkında bildirilenlerden nasıl farklı olduğunu, eğer bir fark varsa daha iyi anlamaya çalışıyorum.
7: Beyaz Saray basın sözcüsü tarafından onaylanan raporda, Amerika'nın Ocak ayının başlarında oraya girdiğinde sonik bir silah kullandığı, bu silahın Maduro'nun askerlerinin burunlarını ve kulaklarını kanattığı, onları dizlerinin üstüne çökerterek etkisiz hale getirdiği iddia ediliyordu.
15: Caracas'ın her tarafından duyuldu ve herkesin kulaklarının burunlarının kanamasına sebep oldu.
7: Patlamalar meydana geldiğinde orada bulunan askerlerin devlet televizyonundaki asıl röportajlarına baktığında ortaya çıkan semptomlar bir tür sonik cihazın yol açabileceği örnekler değildi.
18: Patlama sesleri duydum. Tam o esnada hemen yanıma bir mühimmat düştü ve sonra hem diğer asker hem de ben havaya uçtuk. Bundan başka bir şey hatırlamıyorum.
7: Bizler kalıplar ararız. Anlam odaklı canlılarız. Burada yaşanan tam olarak bu. Venezuela'da olanlar Havana sendromuyla yaşanmakta olan şeylerin harika bir örneği. Bu durum ilk ortaya çıktığında Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndaki doktorlar erkenden en sıra dışı hipoteze yöneldiler ve dünyanın dört bir yanındaki diplomatlarına gizemli semptomlara karşı dikkatli olmaları için uyarılar yayınladılar. Ellerinde upuzun bir semptom listesi vardı. Baş ağrısı, mide bulantısı, uykusuzluk, kulak çınlaması, depresyon, burun kanaması vesaire vesaire. Çoğu insan hayatının herhangi bir haftasında bu semptomları zaten yaşar. Ve tabii insanlar bu semptomları bildirmeye başladı. Ardından Eylül 2021'de Savunma Bakanlığı dünya genelindeki yaklaşık 3 milyon Amerikan askeri personeline ve yüklenicisine bu gizemli semptomlara karşı tetikte olmaları için direktif yayınladı ve semptomları listelediler. Tuhaf sesler duymak ve kendini iyi hissetmemek veya kendini iyi hissetmeyip tuhaf sesler duymak da buna dahil dediler. Gel gelelim, şimdi tuhaf sesler duyduğunu ve kendini iyi hissetmediğini bildiren binlerce insan ortaya çıkıyor. Bunların çoğu geriye dönük. Mesela 3 yıl öncesine ait. Evet, kendimi iyi hissetmediğim ve odada bir sesin olduğu bir zamanı hatırlıyorum gibi. Bu kitlesel telkin üzerine küresel bir deney. Sadece insanların her zaman yaşadığı bir dizi belirsiz semptomu yeniden tanımlıyorlar. Havana sendromu için geçerli olduğunu düşündüğüm harika bir söz vardır. İtihan çomağı hazırla. Bunun darbeli mikrodalga radyasyonu ile hiçbir ilgisi yoktu. Bilirsiniz, benim için bu bir hikayenin gücü. İnancın gücü. Ve günün sonunda gerçekleri takip etmek zorundasınız. Olmasını umduğumuz veya istediğimiz gibi değil, olduğu gibi.
19: Bartolomeo'nun teorisi, Rusların ya da kendi hükümetimizin bu tür bir silahı kullandığına dair kesin bir kanıt olmadığı yönünde. Asla suçüstü yakalanmadılar. Öte yandan aralarında kendi eski meslektaşlarımın da bulunduğu, sadece mide yanması veya baş dönmesi yaşamadıklarına, bir tür saldırı altında olduklarına inanan birden fazla güvenilir tanıktan da bir şeyler duydum. Bu doğruysa akıllara ikinci bir soru geliyor. Eğer böyle bir şey oluyorsa neden kabul edilmedi? Olasılıklardan biri gerilimin tırmanması. Böyle bir saldırının gerçek olabileceğini kabul etmek, Rusya gibi bir rakiple olan çatışmayı potansiyel olarak tırmandırabilir. Diğer olasılıksa bizim de kendimize ait böyle bir silaha sahip olmamız ve bunu kullanabilmek istememiz. Bu da bizi Beyaz Saray'ın tam da böyle bir silah kullandığımızı öne sürdüğü Venezuela'ya geri götürüyor. Sözde gizemli silah iddiası tek bir isimsiz hesaba kadar uzanıyor. İnternette çığ gibi büyüyen bir hesaba.
20: Üzerlerine ne gönderildiyse dizlerin üstüne çökmelerine ve kan kusmalarına neden oldu.
19: Ve en üst düzeylerde yankı buldu. Ancak hiçbir zaman bağımsız olarak doğrulanmadı. Yani o gece her ne yaşandıysa bunun yeni bir tür silah olduğuna dair hiç kanıt yok. Bu da demek oluyor ki böyle bir silahın gerçek olup olamadığını çözeceksem gerçek kanıtlara ihtiyacım var. Sadece başka iddialara değil, gerçekten test edilmiş bir şeye. Soruşturmamda şimdiye kadar Alice gibi birinin nasıl hedef alınabileceğini ve ses ya da mikrodalga enerjisinin insanların yaşadıklarını açıklayıp açıklayamayacağını test ettim. Ancak gerçekten kanıtlayabileceğim şeyler konusunda boşluklar var. CIA'de eşim Cihi, gizli hedefleme subayı olarak bilinen kişiydi. Yani sahada insan avlamaz. Hedefleri belirler, onların dünyasının haritasını çıkarır ve hiç yakalanmadan onlara nasıl ulaşabileceğimizi çözer. Birlikte görev yaptığımızda ve ben sahada çalışırken, Cihi'nin kovaladığım her kimse her zaman onun hakkında net bir profil ve tablo oluşturmuş olduğunu bilmenin verdiği bir güvene sahiptim. Bu yüzden bana bir şey bulduğunu söylediğinde buna kulak vermeye değer olduğunu bilirim. Merhaba canım.
21: Merhaba hayatım. Daha önce bahsettiğimiz darbeli silahları anlatan ilginç bir makale buldum. Makalenin linkini sana hemen şimdi gönderiyorum.
19: Tamam. Havana sendromuna şüpheyle yaklaşan araştırmacı silahı kendi üzerinde mi test etmiş? Gerçek mi bu?
21: İnanılmaz bir şey, evet.
19: 2024 yılında darbeli enerji silahlarının insan beynine zarar verebileceğini şüpheyle bakan Norveçli bir araştırmacı bir cihaz yapıp bunu kendi üzerinde mi test etmiş?
21: Peki nasıl bir cihaz yapmış? Güçlü mikrodalga enerjisi darbeleri yayabilen bir makine.
19: Havana sendromunkine benzer nörolojik semptomlar yaşamış. Bunu kendi üzerinde kim test eder ki?
21: Bunu test etti çünkü işe yaramadığına ikna olmuştu. Bu makinelerden biriyle birini biyolojik olarak gerçekten etkileyemeyeceğini düşünüyordu.
19: Aman tanrım, artık şüpheyle yaklaştığından şüpheliyim. Bu şu ana kadar gördüğüm bu silahın sadece var olmakla kalmayıp aynı zamanda silaha maruz kalmayla bağlantılı semptomları olan insanların da olduğuna dair en güçlü laboratuvar kanıtı. Vay canına. Norveçli araştırmacı bize darbeli enerji cihazının neler yapabileceğine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtı sundu. Ancak bu kontrollü bir ortamdaydı. Bu tür bir etkinin mümkün olduğunu kanıtlıyor ama yine de en büyük soruyu yanıtsız bırakıyor. Bu durum şu anda gerçek dünyada yaşanıyor mu? Soruşturmanın ardından vardığım nokta şu. Venezuela konusunda ABD hükümeti silahın detaylarını kabul edene kadar bunu asla bilemeyeceğiz. Bunun makul olarak propaganda nedenleriyle yapılmış olması muhtemel. İnternette büyütülen ve hükümetin en üst düzeylerinde yankı bulan tek bir isimsiz iddiaya dayanıyor. Ancak Havana farklı. Güvendiğim insanlarla konuştum ve yaşadıkları birbiriyle tutarlı. Semptomları gerçek ve bu semptomlar sadece dünya genelindeki operasyonlarda hassas pozisyonlarda bulunan belirli kişilerin başına geliyor. Onlara bir şey oldu. Bu sadece kafalarının içinde kurdukları bir şey değildi. Şimdi soru şu. Ne? Sonik bir silah mı? Öğrendiğimiz kadarıyla bu pek olası değil. Peki ya mikrodalga enerjisi? İşler burada ilginçleşiyor işte. Çünkü darbeli mikrodalga enerjisinin insan vücudunu etkileyebileceğini öğrendik. Ancak olasılık kanıt demek değildir. Eğer böyle bir silah kullanılıyor olsaydı, somut bir şeyleri bulmayı beklerdik. Tekrar tekrar ortaya çıkan bir cihaz, bir sinyal, bir tür fiziksel kanıt. Ve şimdiye kadar bunu bulamadık.
17: Şimdi beynin yan tarafına şaka çarpıyor.
19: Mantıklı gelen bir teorimiz var. Bunu açıklayabilecek bir teknolojimiz var. Ancak davayı kapatacak hiçbir kanıtımız yok. Kanıt olmadan da harekete geçemezsiniz. Ve harekete geçilmediği sürece bu her neyse hala dışarıda bir yerlerde olabilir.
0: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor Dünya Tatları. Nefis profiterol parçaları bitter çikolata sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
22: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
23: Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğu iddialı fiyatlarla Atasay Fırsatlar Dünyası'nda tek taştan su yoluna Allianz'tan pırlanta setlere kaçırılmayacak fırsatlar Atasay Pırlanta ve Allianz kataloğunda sizleri bekliyor.
24: Ben Chris.
25: Ben Max.
24: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
25: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
24: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
25: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
24: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
12: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
26: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
12: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: Antik Mısır'ın esrarengiz kültürü. Burası bir zamanlar Firavun'un en büyük ve en ihtişamlı tapınağıymış. Meşhur Karnak Mabedi, tapınakların en önemlisi olan bu yapıdan ilham almış. 3000 yılın ardından tapınaklar şehri aniden çökmüş. Bu güneş kenti efsaneye dönüşmüş. Yunanların verdiği isimse Heliopolis'miş.
1: Heliopolis, Güneş Kenti.
0: Kahire, Mısır'ın hareketli metropolü. Caddelerinin altında Mısır'ın en saklı gizemlerinden biri yatıyor. Heliopolis, Güneş Kenti. Firavunların kutsal şehri olan Heliopolis'in bir zamanlar nasıl göründüğünü kimse bilmiyor. Mısırlılar ve Almanlardan oluşan bir ekip, efsanevi Güneş Kenti'nin kalıntılarını arıyor. Ülkenin en büyük ve en mühim tapınağına ev sahipliği yaptığı rivayet ediliyor. Ayman Aşmari ve Dietrich Schrey acil bir kazı çalışmasını yürütüyorlar. Zamana karşı bir yarış. Buraya yeni binalar dikilmek üzere, durmadan artan nüfus için apartmanlar yapılacak. Böylece Heliopolis sonsuza dek sırra kadem basacak. Raue ve ekibinin hayalleri gerçekleşiyor.
2: 2011'de Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı bana devrimin ardından tapınak bölgesindeki baskıların arttığını ve yardım edersem sevineceklerini söyledi. Heliopolis, bulunduğu yerdekilerden ziyade diğer bölgelerdeki yazıtlardan epey bilgi edindiğimiz bir yer. Bir antik Mısır bilimcisi olarak 3000 senelik bir tarihe sahip bu kültürel merkezi araştırma şansı elde etmek başınıza gelebilecek en iyi şeydir.
0: Bir zamanların Güneş Kenti'nin büyük kısmı binalarla örtülmüş. Bu bölgeye hala erişilebilmesi adeta bir mucize. Ancak Mataria bölgesinde kazı yapmak arkeologlar için hiç de kolay değil. Tapınak şehrinin eski ihtişamından geriye bir tek bu kalmış. Bu dikili taş 20 metre yükseklikte ve toplam 30 tane olsa da türünün son örneği. Hala yaklaşık 4000 sene önce dikildiği yerde duruyor, kutsal bölgenin girişinde. Bugün Kahire'nin olduğu gibi Heliopolis de stratejik öneme sahip bir yere, verimli Nil Deltası'nın girişine konumlandırılmıştı. Buradan uçsuz bucaksız tarım alanlarını kontrol ediyorlarmış. Önemli ticaret rotalarının kesişim noktasıymış. Eskiden Büyük Ramses'in tapınağının olduğu yerde arkeologlar 2017'nin Mart ayında devasa bir heykel kalıntısı buldular. Heykel muhtemelen girişin önünde yer alıyormuş. Bu keşif büyük sükse yapıp dünya çapında manşetleri süslemişti. Kazı ve nakliyenin kendine göre zorlukları vardır. Devasa heykel gövdesi Kahire'de gece taşınmış. Çünkü başkentin gün içindeki trafiği kamyonun ilerlemesini imkansız hale getirirdi. Devasa heykelin kalıntıları Tahrir Meydanı'ndaki Mısır Müzesi'nin bahçesinde kendine yeni bir yuva bulmuş. İşte burada Dietrich Raue'nin kimi bulduğunu öğreniyoruz.
2: En baştan beri heykelin yapılış tarzı 2. Ramses ya da başka bir kralın dönemine uymuyordu. Bunu arkasındaki yazıtla da doğruladık. Orijinal ve üstünde oynama yapılmamış 5 isimden bahsediliyor. Neba Enerji Efendisi. Bu isim özellikle 1. Psamti'yi tanımlamak için kullanılırdı. Yani kimliği doğruladık.
0: 1. Psamtik, 26. Hanedan. Mısır'ın süper güç günleri 26. hanedanlıkla birlikte sona ermişti. Kuzey kesimi Asurlular ve Asur valisi Psameti'nin hakimiyetindeyken, güney kesimi Nübyeli işgali altındaydı. Kuzey ve güneyi yani aşağı ve yukarı Mısır'ı birleştirerek ihtişamlı geçmişi tekrar canlandırma görevi de Bizantiye düşüyordu. İmkansız olarak görülen görevi başarıyla tamamlayıp Firavun ve yeni hanedanın kurucusu olmuştu. Psamtik, Heliopolis ile kendini ölümsüzleştiriyordu.
2: Psamtik, ustaca politikaları sayesinde tüm Mısır'a hükmederken yaratıcı tanrının desteğini almak için de Heliopolis'e gitmesi gerekiyordu. Kral 2. Ramses'in geleneğini izleyerek geçmişteki kralların büstlerinin yanına kendi devasa heykelini diktirmişti.
0: Mısır inançlarına göre dünyada yaratılan ilk yer burasıymış. Başlangıçta yalnızca tek bir okyanus ve ezelden beri var olan ilk tanrı esrarengiz ve meçhul Atum varmış. Atum, sudan ilk tepeyi yaratmış. Böylece ilk kara parçası oluşmuş. Atum'a çok geçmeden başka tanrılar da katılmış. Kendinden ilk tanrı çifti yaratmış. Hava tanrısı Şu ve nem tanrıçası Tefnut. Onlardan da toprak tanrısı Geb ve gökyüzü tanrıçası Nut meydana gelmiş. Onlar da çocukları Osiris, Isis, Neptis ve Set'le dünyaya hükmetmişler. Ta ki hükümdarlığı firavunlara teslim edene dek.
2: Heliopolis temel yaratıların anıldığı bir yer. Böylece krallığın adil ve meşru olduğu ve hükümdarların yaratıcı tanrının doğrudan varisleri olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
0: Bu yaratılış miti çok geçmeden güneş tanrısıyla bağdaştırılıyor. Heliopolis her bir firavunun gönlünde önemli bir yer tutuyor. Hatta büyük piramitlerin inşasından önce bu şehir ülkenin ruhani merkezi görevini üstleniyor. Mısırlılar güneş tanrısının gökyüzünde bir tekneyle seyahat ederek yeryüzüne ışık ve yaşam getirdiğine inanırlardı. Aşırı tehlikeli bir yolculuk. Çünkü yılanvari bir ejderha Tanrı'yı yok etmeye çalışır.
3: Ayinler gün batımından şafağa kadar güneşin yörüngesini takip ederdi. Amaçları başarılı bir seyahat yaptırmak ve güneş tanrısını başarılı bir sonuç için yüreklendirmekti. Bazı kritik anlar vardır. Gece yarısı fani dünyanın derinliğe, öğle vakti gök kubbenin zirveye ulaşması gibi. İşte bu zamanlarda güneşin düşmanı ejderha katledilirdi. Yine de beyhude bir çabaydı, sürekli geri gelip dururdu.
0: Fatimiler, Heliopolis'ten 9 kilometre uzakta milattan sonra 1000 yılında Kahire olacak olan şehri kurmuşlardı. Güneş kentinin kalıntılarını arayanlar aradıklarını burada bulabilirler. Dietrich Rauhe ve Belçikalı meslektaşı Simon Connor, antik şehir surlarında sürekli Heliopolis'ten kalma inşaat malzemeleri buluyorlar. Mesela bu taştaki el silüeti hala apaçık ortada.
2: Kraliyet sembolü.
4: Kraliyet asası. İkinci Ramses kurban adıyor. Kuarsit taşı, yani Heliopolis'tekilerle aynı.
0: Firavunların çöküşünün ardından Heliopolis, yeni yapısal projelerin taş ocağı haline geliyor. İkinci Ramses'in tapınağındaki taşlar, Fatimiler için çok kullanışlı inşaat malzemesi oluyor. Sonraki işgalcilerde olduğu gibi. Kahire'yi inşa etmek için Heliopolis'ten ne kadar malzeme kullanıldığına dair anca tahminde bulunabiliriz. Mısır ve Alman ekibin acil kazı çalışmalarından evvel kayda değer neredeyse hiçbir şey bulunmamıştı. Bir istisna hariç. Mısır, 1903. Tapınak şehri açık arazinin ortasında duruyor. İtalyan arkeolog Ernesto Schiaparelli dikili taş yakınında kazı yapıyor. Güneş tanrısının heybetli tapınağını arıyor. Kil tuğlalardan duvarlar ve sayısız arkeolojik eser buluyor.
5: Buongiorno.
0: Ernesto'nun keşifleri şu an Torino'da. Hatta bazıları sergileniyor. Birçoğu Mısır Müzesi'nin koleksiyonunda yer alıyor. Bunlar parçaları birleştirerek Heliopolis'in silüetini ortaya çıkarmaya çalışan Dietrich Rauhe için önemli birer yapboz parçaları. Eserlerden biri, Tanrı'nın insan formundaki en eski tasvirlerinden biri. Federica Ugliano bu eserlerden sorumlu. Bu parçalar ibadethaneden çıkarılmış. Üstünde Tanrı tasviri yer alıyor. Dışındaysa Firavun'u, yani bir kısmını.
5: Hükümdarlık yıl dönümü kutlamalarında bir ayin gerçekleştiren Firavun'un bacak detayını görebilirsiniz burada. Ve Firavun'un bacağının solunda gördüğünüz ufak kadın figürü ise Firavun'un kızı.
0: Bu kalıntılar ne kadar gösterişsiz görünse de arkeologlar için değerli ipuçları sunuyor.
5: Firavunların Heliopolis'teki inşaat faaliyetlerinin ilk kanıtı. Kral Djoser 3. Hanedanlığın başında hüküm sürmüştü. Mısır tarihinin henüz ilk yıllarında bile Heliopolis'e ilgi duyan ve bölgenin dini önemini kavrayabilen firavunlar vardı. Bu yüzden tanrılara atfedilen anıtlar ve ibadethaneler inşa etmişlerdi.
0: Djoser 3. Hanedan. Firavun Djoser, bizlere en eski piramidi, yani mimar İmhotep tarafından inşa edilen kule mezarı bıraktı. Sonraları İmhotep'te tanrılaştırıldı. İmhotep yalnızca dahi bir ustabaşı değildi. Büyük rasatçı unvanı, aynı zamanda Heliopolis'in baş rahibi olduğunu da söylüyor. Hatta gizemli bilimi de o muhafaza ediyordu. Dünyevi güçleri anlamak için gökyüzünü izlerler ve böylece muazzam gökbilimciler olurlardı. Yıldızları izleyerek takvim geliştirmişler ve bir seneyi aylara, haftalara, gece ve gündüzleri ise saatlere bölmüşlerdi. Rahipler, Nil Nehri'nin taşması gibi önemli doğa olaylarını gökyüzündeki Sirius yıldızının konumuna göre tahmin ederlerdi.
6: Otomobil piyasası durgun.
7: İkinci el araçta rüzgar tersine mi döndü? Arabanı arabamla
8: takoma. Bu haberlerle kafanı yor. 1 dakikada teklif al, 90 dakikada değerinde trim sat.
9: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
10: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
11: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi hesap.com'a gir, mobilden Akbank müşterisi ol, %0 faizli, 3 ay vadeli, toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
12: Paslanmış, gıcırdayan, dumana boğulmuş arabalar.
13: Bu ne böyle? Böyle olmaması gerekiyor.
12: Ama sahipleri onları çok seviyor.
14: İlk arabamdı.
15: Hansi'den vazgeçemem.
12: Geriye tek bir soru kalıyor.
16: Kalsın mı? Kalsın mı?
17: Yoksa atsın.
18: Esas heyecan şimdi başlıyor.
12: Ve son ana kadar hiç bitmiyor.
19: Başıma ne gelecek acaba?
20: Bakmaya cesaret edemiyorum.
21: Ta-ta.
12: Bu arabayı ne yapmalı? Yeni bölümüyle Perşembe 20.30'da D-Max'te.

0: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
1: Unutulmuş hazineler, klasik arabalar. Yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
2: Torino'daki Museo Egizio'da Raoe, Heliopolis'te bulunan bir başka önemli keşfi daha inceliyor. Taş tablet, antik Mısır bilimcileri arasında sansasyon yaratmıştı. Üstünde bir tapınağın kat planı yer alıyor. Tapınakların nasıl tasarlandığını gösteren böyle tasvirlerden günümüze gelenler bir elin parmaklarını geçmez.
3: Bunun Heliopolis'in o meşhur bölgesini çevreleyen koca surların içindeki tapınaklardan birinin planı olduğunu düşünüyoruz.
2: Tapınak muhtemelen 1. Sesostris döneminde inşa edilmiş ve sonradan genişletilmiş. Bu çizimler sayesinde kat planını biliyoruz. Bu da diğer tapınaklarla ilgili bir kanıya varabilmemize olanak sağlıyor. Tapınakta hepsinde devasa giriş kapıları olan ve bayrak direkleriyle dekore edilmiş 3 iç avlu varmış.
4: Bu tapınak oldukça büyük bir mabet olmalı. İhtişamlı ve kutsal bir ibadethane. Tapınak bölgesi çok büyük ve henüz kazılmamış çeşitli yerlerde kapsıyor olabilir. 1. Sesostris ve 2. Tutmosis isimlerinden dolayı muhtemelen merkez tapınak bölgesine gitmemiz gerekecek. Çünkü oranın büyük bir kısmı hala keşfedilmeyi bekliyor.
2: Burası Raoe ve Christopher Brenine'in Güneş Kenti'ndeki Büyük Ramses zamanından kalma en büyük ana tapınaklardan birinin yer aldığını düşündükleri yer. Bulunan her şeyin konumu Heliopolis'in küllerinden doğması umuduyla titizlikle kaydediliyor. Güneş Kenti, Mısır'da yapılan en büyük tapınak kompleksine ev sahipliği yapıyor. Kazı çalışmaları ve Napolyon dönemine dayanan eski haritalar sayesinde Rao ve Clara Heliopolis'in nokta atış konumu ve büyüklüğünü saptayabiliyorlar. Tapınak şehri aşağı yukarı 1 kilometre karelik alana sahipmiş. Hatta kentin alt kısmında Ramses için 2 tapınak inşa etmeyi başarmışlar. Güneş kentini koca bir sur çevreliyormuş. Ramses tapınaklarının önünde büyük bir ayin yolu yer alıyormuş. Araştırmacılar aynı zamanda bir zamanlar dikili taşların ardında yer alan bir tapınağın da kalıntılarına ulaştılar. Ama canlarını sıkan bir şey var. Tapınağın bölgeyle uyumu hiç alışılageldik değil.
4: Dikili taşın konumu hiç değişmemiş. Bir ayin yolu olan Dromos alışılageldik doğu-batı yerleşimini kullanmıyor ve büyük ölçüde eğimli konumlandırılmış. Biz de doğal olarak neden diye düşündük.
2: Birinci Sesostris, 12. Hanedan. Birinci Sesostris, babasıyla 10 sene hüküm sürüyor. Ardından babası öldürülüyor. Babasının ölümünden sonraki saltanatının 3. yılında, 1. Sesostris mimarlarını ve danışmanlarını huzuruna çağırıyor. Heliopolis'te güneş tanrısını adamak istediği görkemli bir tapınak yaptırmak istiyor. Mabedin inşasında hiçbir şeyi şansa bırakmak istemiyor ve nasıl konumlandırılacağı da oldukça önemli. Normalde doğu-batı ekseninde uzanıyor. Tıpkı güneş inancında buyrulduğu gibi. İnşaata, ipin gerginleştirilmesi ritüeliyle başlanıyor. Ancak bu tapınak, yapımı esnasında belirgin biçimde kuzeye kayıyor. Peki sebebi neydi? Acaba Firavun güneşi dikkate almaktan vaz mı geçmişti? Fransız arkeolog Luc Gabol, bir bilgisayar programı yardımıyla şaşırtıcı bir cevaba ulaşıyor. Güneşin doğrudan tapınağın üstünde doğduğu gün M.Ö. 26 Şubat 1936'ymış.
5: O gün babasının suikaste kurban gitmesinin ikinci yıl dönümünün ertesi günüydü. Tüm mahiyetini huzuruna çağırıp tutkulu girişiminden söz ediyor. Ki bu da Heliopolis'in büyük tapınağının tekrardan inşası.
2: Büyük tapınak, ihtişamlı inşaat programının yalnızca ilk adımıydı. Sesostris, Heliopolis'e yeni bir görkem bahşediyor. Şehrin güneyine tanrılar için kutsal bir alan yapılıyor. Kuzey kesimde yer alan kralın sarayı ise rahiplerin ve ailelerin evleriyle fanilere ev sahipliği yapıyor. Binlerce yurttaşı olan bir şehir.
6: Matka Heliopolis'ten Güneş şehrindeki kız kardeşi Irit'e mektup yazarak "Sana uzun ömür, kudret ve sağlık diliyorum. Nasılsın? Heliopolis'in tanrısı Atum'a iyi olman ve seni koruması için her gün dualar ediyorum," diyor.
2: Tanrılar şehrindeki bir kadın tarafından yazılan eşsiz bir belge. Mısırlıların güneş tanrısına şükranlarını sunduklarını kanıtlayan önemli bir kanıt. Mektubun yanına değerli bir armağan da iliştirilmişti. Atum'a adanan büyük tapınakta kutsanmış bir çiçek buketi. Mektubun posta serüveni, Irit'in güney şehrinde yaşadığı Tibet'e kadar akıntıya karşı 650 kilometre sürüyor. Günümüzde Karnak şehrinin çevrelediği Tibet'teki ana tapınak etkileyici bir kalıntı. Bu tapınak kompleksinin Orta Krallık döneminde Heliopolis'ten etkilenerek modellendiğini çok az kişi biliyor. Bir prens, parçalanmış Mısır'ı M.Ö. 2100 yılı civarında yeni bir firavun saltanatı altında Tibet şehrinde birleştirmeyi başarıyor. Yeni bir hanedanlık kurarak şehrin tanrısına ithafen heybetli bir mabet inşa ettiriyor. Amun-Re Tapınağı.
5: Burası tüm meşruiyetini Heliopolis şehrinden alıyor. Orta Krallık kralları merkezinde güneşin yer aldığı bir dine ihtiyaç duyuyordu. Bu yüzden Heliopolis'in esrarengiz tanrısı fikrini ödünç alıp güneş tanrısıyla birleştiriyorlar ve Amun-Re'yi ortaya çıkarıyorlar.
2: Amun-Re zaman zaman Heliopolis'in yaratıcısı ve güneş tanrısı Atum'la aynı kefeye koyuluyordu. Bu da daha küçük olan yerel çaptaki tanrıyı daha saygın bir konuma yükseltiyordu. Güneşin gökyüzü yörüngesi, Karnak'taki yapıların konumlandırılmasında da büyük bir öneme sahipti. Mimarlar, maddesel ve ulvi dünyalar arasında bir bağ kurmak istemişlerdi. İşte dikili taşların işlevi buydu. Aslında yapıldıkları ilk yer Heliopolis'ti. İkinci Ramses, güneş tanrısı şerefine bu sütunları diktirerek kendini ölümsüzleştirmişti.
5: Dikili taşlar bir güneş elementidir. Bu da dünyayı tanrıların semavi alemine bağlıyor. Hatshepsut döneminden kalma yazıtlar bu konuda oldukça açık. Yazıtlarda dikili taşların sivri uçlarıyla tanrıların evi olarak görülen gökyüzü alemini delip geçmeleri için inşa edildikleri yazıyor.
2: Orta Krallık döneminde başkent ve kraliyet meskeni olan Tibet'in genişletilmesi için büyük bir çaba sarf edilmişti. Ancak bir sürü tanrıya tapılması Mısırlıların dünyasını radikal şekilde değiştirmek isteyen bir firavunun ortaya çıkmasına neden olmuştu. Amun-Re tapınağı kapatılacak ve mezhepsel ayinlerin tamamı yasaklanmaya çalışılacaktı. Ancak bu kral da Heliopolis'e saygı gösterecekti.
7: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
8: Ne? Kazancım net, sigortam net.
9: Hayatının kıymetini bilenler.
8: Biziz biz.
9: Biziz.
10: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
8: Sirke kullanıyorum.
10: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın. Makineniz uzun yaşar kalgonla.
11: Her kullanımda ilk yükü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Jilet, erkek için en iyisi.
12: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
13: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
14: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
12: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
15: En iyi performansa ulaşmak için tüm vücudunu en iyisiyle hazırlaman gerekir. Bu yüzden bizim için en iyi ağız bakım rutini Oral-B IO şarjlı diş fırçası ve Oral-B diş macunu. Daha güçlü ve beyaz dişler için sen de şampiyon gibi fırçala. Oral-B'nin yıllardır triatlona kattığı güç 15-16 Ağustos'ta İstanbul'da düzenlenecek Boğaziçi Triatlonu'nda. Şampiyonların tercihi Oral-B.
16: Hepsi buradadan yapacağın her Oral-B alışverişiyle spora sen de destek ol.
17: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
18: Bu yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan. Bankam Sonbank kartım
19: hadi. Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
20: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
21: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
22: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
23: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.
2: Akineton, 18. Hanedan. Akineton'a göre tek bir tanrı vardı. Aton inancı, güneş diski. Bir sürü tanrının tasvirini yok ettirirken Heliopolis'e dokunmamıştı. Bilakis oraya inşa ettirmişti.
24: Akineton, Mısırlıların, dünyanın ve devletin güneş etrafında döndüğü inancını tamamen kavramayı başarmıştı. Güneş tanrısı yalnızca en önemli tanrılardan biri değildi. Aynı zamanda şüphesiz tek tanrıydı da. Bu Mısır evren bilimi ve siyaset biliminin ta Heliopolis'e kadar uzanan kökeninin izini sürmüştü.
2: Yeni bir günün şafağı büyüleyici bir manzara olmalı. Uçlarının altın kaplı olduğu varsayılan 30'dan fazla dikili taş günün ilk ışıklarını yakalayıp tapınağı ilahi ışınlara boğuyordu. Özellikle bir firavun bizlere çok sayıda heykel bırakmıştı. İkinci Ramses, 19. Hanedan. Bu taş levhada Ramses'in taş ustalarını nasıl ödüllendirdiği tasvir ediliyor.
4: Yukarı ve aşağı Mısır kralı Ra'nın adaleti Ra tarafından seçilmiş Ra'nın oğlu Amun'un sevdiği Ramses yatmaktadır. Şöyle söylüyor ey işçiler.
25: Seçilmiş becerikli sanatkarlar, benim için sayısız anıt dikenler. Sizler çalışkan ve özverili olun ki yaptırdığım tüm tapınakları bir güzel donatabileyim. Sizler için ambarları ekmek, pasta, et ve çarıklarla donattım. Benim için kalbinizde sevgi dolu şekilde çalışasınız diye hiçbir masraftan kaçınmadım.
2: Ramses levhada aynı zamanda taş ustalarına armağanlar getirmek için neler yaptığından da söz ediyor. Güneş tanrısının fani varisinin onları bizzat ziyaret etmesi inanılmaz bir şeref. Kral armağanlarıyla çalışanlarını hem neşelendirmek hem de güçlendirmek istiyor. Ramses onları yalnızca övmekle kalmayıp aynı zamanda yemeklerini de veriyordu. Bu da ona sadık kalmalarını sağlıyordu. Ramses'in büyük planları vardı. İkinci Ramses rekorlar firavunuydu. Nil topraklarına 67 sene hükmetmişti. Kral olarak yalnızca onu bilen 3 nesil tebaası vardı. Zanaatkarlar için güzel günlerdi. Hiçbir firavunun yaptırmadığı kadar çok tapınak ve anıt inşa ettirip yeniden tasarlatmış ya da yeniletmişti. İkinci Ramses, antik Mısır'ın en çok inşaat yaptıran hükümdarıydı. Ancak Heliopolis'teki devasa yapıları zamana yenik düşmüştü. Piramitlerin yakınında yeni bir yapı yükseliyor. Büyük Mısır Müzesi. Yakında dünyanın en büyük Mısır koleksiyonuna ev sahipliği yapacak. Müze girişinde ziyaretçileri Büyük Ramses'in heykeli karşılıyor. Açılış için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tutankamon'un mezarından çıkarılan efsanevi hazine restore ediliyor. Yenilenmiş haliyle görenleri büyüleyecek. Yeni kazılardan başka şeyler de çıkarılıyor. Tarihi eserlerin bazıları Heliopolis'ten. Güneş kentindeki heykeller belirli bir kuvarsit taşından oyulmuş. Psamtik'in heykelinde de kullanılan bu taş, tapınaklar şehri dolaylarındaki bir ocaktan çıkarılmış. Açılış için hazırlıklar tam gaz devam ediyor. Tutankamon'un mezarından çıkarılan efsanevi hazine restore ediliyor. Yenilenmiş haliyle görenleri büyüleyecek. Yeni kazılardan başka şeyler de çıkarılıyor. Tarihi eserlerin bazıları Heliopolis'ten. Güneş kentindeki heykeller belirli bir kuvarsit taşından oyulmuş.

0: Bunlar gebel ahmar kuvarsitlerinde meydana gelen doğal renk değişimleri. Elimdeki de kraliyet heykelinin koca ayak parçası.
1: Şu ana kadar devasa heykelin 6500 parçası bulundu. Restorasyon Departmanı Müdürü Aysa Zidan'ın resmi açılış için iddialı planları var.
2: Amacımız heykelin tüm parçalarını, tüm kısımlarını bir araya getirerek heykeli tekrar toplamak ve tek bir parça olarak, tek bir heykel olarak Büyük Mısır Müzesi'nin galerisinde sergilemek.
1: 10 metrelik heykelin üst gövdesi sanal ortamda toplandı. Arkeologların diğer parçalarda buldukları şeylerse onları bayağı şaşırttı.
0: İlk parçalar üst gövdenin parçalarıydı. Sarı renge çalan kahverengi kuvarsit çok iyi korunmuş. O yüzden alt gövde parçalarında iç lekeleri bulmamız şaşırtıcıydı. Yüksek sıcaklıklara maruz kaldığı çok açık. Bu da bize heykelin kasten yok edilmeye çalışıldığını düşündürüyor. Çünkü yangın bacaklarından başlamış.
1: Pisanti'nin vefatının ardından güneş kararır. Musibet alameti. Milattan önce 525 civarında Mısır bir tehdide uğrar. Pers saldırıları şehirleri ve köyleri yok eder. Heliopolis de bundan nasibini alır. Persler tapınak şehrini yağmalarken bir sürü ganimetle ayrılırlar. Pers saldırılarının ardından mezhepsel ayinlere devam edilir. Araştırmacılar sayısız kurbanlık adak bulurlar. Krallar ve rahipler ayin yaparken Mısır'ın dört bir yanından gelen halk büyük şenliklere katılırdı. Güneş tanrısına adanmış büyük seramik taslar bunu doğrular şekilde. Arkeolog Clara Ditze'ye göre bu kurbanlık adaklar başka bir şeye işaret ediyor. Güneş kentini Perslerden başka yakıp yağmalayanlar da varmış.
3: Tapınağın büyük bir kısmının geç dönemden önce yıkıldığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki bunun sorumlusu kimdi? İşte bu büyük bir merak konusu ve hala çözmeye çalıştığımız bir konu. Ancak bundan sonra bir yeniden doğuş daha gerçekleşiyor ve bununla da Heliopolis Tapınağı tekrar diriliyor.
1: Araştırmacılar şehrin güneybatı kesiminde bu yeniden doğuşun kalıntılarını arıyorlar. Geç dönemden kalma belirli bir tapınağı, buradaki en son inşa edileni arıyorlar. 1. Nektanebo, 30. Hanedan. Birinci Nektanebo ile yeni bir hanedanın temelleri atılıyor. Ancak pek uzun soluklu olmuyor. Nektanebo'nun torunu 2. Nektanebo son Mısır firavunu oluyor. Bu blok Gau denen tabletlerin bir parçası. Ülkenin idari bölgelerini ve bu bölgelerin her birinde üretilen ürünleri gösteriyor. Bloklar tapınağın dış duvarlarına iliştirilmiş. Arkeologlar bugüne kadar bu idari bölgelerin yalnızca Yukarı Mısır'daki emsallerini görmüşlerdi.
0: Yukarı Mısır blokları bir dizi halinde bulunmuştu. Buradan şuraya 30 metre uzunluktaydı. Şimdi aşağı Mısır bloklarını yani kuzey kesiminin bloklarını bulduk. Tapınağın uzunluğu, genişliği ve derinliğine dair ipuçları elde ettik. Projeye girişirken tam olarak bunu umuyorduk.
1: Arkeologlar tapınak kompleksinin dış taraflarında Nektanebo tarafından yaptırılan başka bir yapıya daha rastladılar. Kil tuğlalarından yapılan devasa bir duvar. 17 metre genişlikte ve aşağı yukarı 12 ila 20 metre yükseklikte. Bu da Çin Seddi'nin iki katı yüksekliğinde ve derinliğinde oluyor. Düşman kuvvetlerinin saldırıları daha sık meydana gelmeye başladığı için bu yapı tapınak kompleksini adeta bir kaleye dönüştürüyor. Ancak düşmanca tavırla gelmeyen yabancılar da var. Bin yıllık dini merkez aynı zamanda antik uygarlık

0: Hala gelen turistlerin de uğrak noktası. Yunanlar, Güneş kentini antik bir kültürün beşiği olarak görüyorlardı. Tapınaklarla bağlantısı olan yaşam yuvaları ilk üniversitelerdi. Rahipler orada çalışmalar yapıp bulgularını papirüslere kaydetmişler ve böylece bilgilerini yeni nesillere aktarmışlardı. Ayinler için önemli eserler ve kılavuzlar hazırlamışlardı. Heliopolis aynı zamanda bilginin, hatta bilgeliğin beşiğiydi. İşte yurt dışından bilim insanlarını çeken de buydu. Rivayetlere göre aralarında Pisagor, Evdoksus ve Platon gibi kişilerin olduğu meşhur Yunan filozofları ve düşünürleri bile Mısır ilmini öğrenmek için Heliopolis'e gelmişler. Daha sonra Yunanlar bu bilgileri kendilerine mal etmişler.
1: Yaşam yuvalarının, yani diğer bir deyişle tapınak kütüphanelerinin oldukça kapsamlı olduklarını varsayıyoruz. Antik Mısır el yazmalarına ev sahipliği yaptığını bildiğimiz İskenderiye Kütüphanesi'nin Heliopolis tapınak koleksiyonundan bazı parçalara sahip olup olmadığı da bir başka bilinmez. Belki de Heliopolis Kütüphanesi oraya göç etmiştir. Bu yalnızca bir teori ama bence altından bir şeyler çıkacak gibi.
0: İskenderiye. Büyük İskender, M.Ö. 332'de Mısır'ı fetheder. Vefatının ardından Makedon ve Yunan hükümdarlar da Mısır'a hükmeder. İskender'in beyaz şehrinin mükemmelliğini yalnızca tasvirler yardımıyla gözümüzde canlandırabiliyoruz. Ama kesin olan bir şey var. Bir zamanlar Heliopolis'ten gelen Sphinx'ler buradaki iskelede sergileniyormuş. Çünkü Batlamyuslar şehirlerini Güneş kentindeki anıtlarla donatmışlar. Dietrich Rauhe, eski hisarın yakınlarında bir zamanlar büyüleyici bir şeyleri saklayan yeri net bir şekilde görüyor. Fransız sualtı arkeologları, iskelenin dibinde üstüne antik Mısır yazıtları yontulmuş bloklar buldular. Eski çağlarda güçlü bir depreme dayanamayıp denize gömülmüşler. Batlamyusların ne kadar anıtı yerinden söküp İskenderiye'ye getirdiklerini ilk kez görüyoruz. Dietrich Rauhe ve Simon Conner, Heliopolis'ten getirilen heykelleri ve anıtları arıyorlar. Çoğu heykelin üstündeki orijinal yazıtlar hala okunaklı. Mesela Sphinx'tekiler. Heliopolis'in Mısırca ismi oldukça okunaklı. İunu.
2: İskenderiye'de çoğunlukla Heliopolis'ten getirilen Sphinx'leri keşfettik. Farklı şekillerde, malzemelerde ve boyutlarda bir sürü Sphinx var. Bir yola yan yana dizilebilecek kadar benzer değiller. Ancak muhtemelen inanılmaz sayıda Sphinx vardı ve bunlar Güneş kentinin ana dekorasyon parçalarındandı.
0: Batlamyusların Heliopolis'ten alıp götürdükleri tek şey Sphinx'ler değildi. Aynı zamanda dikili taşları da sökmüş ve İskenderiye'de tekrardan birleştirmişlerdi. Milattan önce 31 yılında Romalılar Mısır'ı fethettiler. Roma imparatorları devasa taşları Roma'ya taşıtarak orayı en fazla dikili taşa sahip şehre çevirdiler. Bunların 5'i Heliopolis'ten geldi. Fransa ve Büyük Britanya gibi Avrupalı modern kuvvetler de 19. yüzyılın sonuna doğru Antik Mısır'ın etkileyici eserlerinden nasiplerini aldılar. Küresel gücün bir simgesi haline geldiler. Heliopolis'ten getirilen 2-20 metrelik dikili taş asırlarca İskenderiye'de kaldı. Bunlara Kleopatra'nın iğneleri denirdi. Mısır hükümeti 180 tonluk bu devasa objeleri İngiltere ve Amerika'ya armağan etti. Heliopolis'teki dikili taşlar artık tüm dünyaya dağılmış durumda. ...3000 yıl önce Heliopolis civardaki en önemli kültürel bölgeydi. Yine de bu Batlamyuslar ve Romalıların Heliopolis'in hazinelerini yağmalamasına engel olamadı. İtalyan arkeolog Ernesto Schiaparelli'nin keşiflerinden biri bunun sebebini açıklayabilir. 20. yüzyılın başında olağanüstü bir keşif yapmıştı. Bu, üstünde minik yazılar olan taşlanmış bir deniz kestanesiydi. Bu tür fosiller, antik Mısır'da doğanın mucizesi olarak görülürlerdi. Bu yüzden güneş tanrısına adanırlardı. Federica Ugliano, taşı detaylı şekilde incelemiş.
3: Ve burada da şöyle yazıyor. Rahip Çağnefer tarafından İk'in güneyinde bulunmuştur.
0: Arkeologlara göre İk, Heliopolis'in yakınındaki bir taş ocağı. Rahip Çağnefer, fosilleşmiş deniz kestanesini burada bulmuş ve sonra da tapınağa götürmüş. Güneş tanrısını adamadan önce ise yazıyı yontarak kendini ölümsüzleştirmiş. Bu da bu keşfin rahip için ne kadar değerli ve önemli olduğunu kanıtlıyor.

0: Araştırmacıların rahibin bu hazineyi tam olarak ne zaman adadığını bulmaları mümkün değil. Ancak keşfin yapıldığı yer, Heliopolis'te neler olduğunun aydınlatılmasında bazı ipuçları sunabilir. Deniz kestanesinin bulunduğu katmanda bir sürü kırık parça da bulundu. Bir tane bile sağlam çıkan olmamış. Bulguların her biri bilinçli bir tahribata işaret ediyor. Çok geçmeden araştırmacılar, Güneş kentinin nasıl yok olduğunu açıklamak için ortaya bir teori atıyorlar.
1: Sonuçta İskenderiye siyasi başkentken Memphis kuzeydeki ruhani başkente dönüşüyor. Heliopolis artık siliniyor. Hatta o kadar hızlı siliniyor ki Yunan soyundan gelen Batlamyuslar artık Heliopolis'e dokunmuyorlar bile. Bu hem şaşırtıcı hem de bir açıklama gerektiriyor. Belki de tapınağa yapılan son saldırıların yıkıcılığı yüzünden kutsal bölgeyi rahat bırakmışlardı.
0: Belki de Güneş Tanrısı, Batlamyuslar için artık o kadar da heybetli değildi ve Heliopolis önemini kaybetmişti. Rahipler şehri terk etmeden hemen önce kırık adak ve heykel parçalarını toplamışlar ve toprağa gömmüşlerdi. Çünkü tanrılara adanan her şey kutsaldı ve bunların tapınak bölgesinde kalmaları gerekiyordu. Bu deniz kestanesi için de geçerliydi. Yine de Heliopolis tamamen terk edilmemişti. En azından o bölgede hiç beklenmedik başka bir keşif yapan arkeolog grubu öyle iddia ediyor. Clara Ditzy kazı çalışması yaparken birkaç tane büyük ocakla karşılaşıyor. Ocağın yakınındaysa minik kireç taşı parçacıklarına rastlıyorlar. Batlamyuslar döneminden kalma bu tuhaf nesneler başta hiç mantıklı gelmiyordu. Ancak daha sonra birçoğuna rölyefler işlenmiş olan büyük kireç taşı bloklar da ortaya çıkıyor. Eskiden tapınaktaydılar. Bunun tek bir açıklaması olabilir.
2: İki avluda da seramik ocaklara rastladık. Ve ocakların yanında koca kireç taşı yığınları yatıyordu. Biz de mantıklı bir bağ kurabilmek için aralarındaki ilişkiyi çözmek istedik. Başta meseleyi kireç ocağı olduğunu düşünerek ele aldık.
0: Acaba Heliopolis bir yapı malzemesi üretim tesisine mi dönüştürülmüştü? Tapınağın yıkılmasıyla ham madde olarak bir sürü taş blok ortaya çıkabilecekti. Kireç taşını yakarak harç elde etme o zamanların yaygın uygulamasıydı. Ancak bu fırınların yeteri kadar ısı üretmesi mümkün değil. Arkeologlar bunların pişirme fırını olduklarına karar verdiler. Burada giderek artan nüfusa ekmek üretiliyormuş. Kireç taşı parçaları yalnızca Güneş kentinin M.Ö. 150 yılında yerle bir olduğunu kanıtlayabiliyor. Ancak kim tarafından olduğu hala gizemini koruyor. Yine de Güneş kenti efsanesi hala devam etmiş. Romalılar turistik bölge olarak ziyarete devam etmişler. Heliopolis'i kadim masallardan biliyorlarmış. 0 yılı civarında tapınak şehri tamamen terk edilmiş ve iyice dağılmış.
1: Böyle bir yerde çalıştığınızda sizi en çok büyüleyen şey nasıl bu kadar uzun zaman direndiği oluyor. Burada 3000 seneden bahsediyoruz. Ve bunun en az 2400 senesi bu tek krallık yerinden hiç kıpırdamamış. Örneğin bugünkü liderlerden birinin M.Ö. 400 sene önce inşa edilmiş bir yere gidip hükümdarlığı için ilahi bir onay alması gibi bir şey.
0: Bu kalıntılar 1000 sene daha varlığını korumuş. İnsanlar burayı taş ocağı olarak kullanmışlar. Kahire'nin genişlemesiyle antik Heliopolis ilelebet tarihin tozlu sayfalarına karışmış. Ancak görkemli tanrılar şehrinin anısı geçen binlerce yıla dayanmış. Virane bölgelerden biri ise Kahire'nin merkezinde yer alıyor. İnşaat firmaları ağır iş makineleriyle gelene kadar arkeologların kısıtlı bir zamanı var. Geldiklerinde antik güneş kenti sonsuza dek yeni yapıların altına gömülecek. Ancak bu araştırmacıların özverili çalışması sayesinde Heliopolis asla unutulmayacak.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyetle.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.
4: Burada bir delik var. Kan kaybı yok.
5: Bir şey bu hayvanları öldürdü. Ama ne?
6: Chupacabra.
7: Burada iki tavuk ve üç koyun öldürüldü.
4: Dur.
5: Bir şey gördüm.
4: O da neydi öyle? Ne oluyor burada böyle? Kaçın! Aman tanrım, o da ne?
8: ...1995 yılında Puerto Rico'da korku filmini aratmayacak olaylar yaşandı. Onlarca hayvan katledildi. Vücutlarındaki tek yara ise boyundaki bir diş iziydi ve daha da tuhaf olan kurbanların kanlarının boşaltılmış olmasıydı. Vampire benzer bir canavarın ortalarda kol gezdiğine dair dedikodular dönmeye başladı ve böylece El Chupacabra efsanesi doğmuş oldu. El Chupacabra, keçi emici anlamına geliyor ve ilk cinayetlerden kısa süre sonra Latin Amerika'dan Birleşik Devletlere kadar bir dizi ölüm haberi gelmeye başladı. Ama sonra cinayetler başladığı gibi gizemli bir şekilde sona erdi. Sular durulmuştu. Şimdiye kadar. Evet öyle. Efsanenin başladığı adada yeni saldırılar görülüyor. Yerlilere göre Chupacabra geri döndü. İnanılmaz değil mi? Bu davada dünyanın en önde gelen uzmanlarından biri son iddiaları incelemek için Puerto Rico'ya geri dönüyor ve bir vahşi hayat biyoloğu gizemli yırtıcıyı ormanda aramak için hazırlanıyor. Bana gelirsek gerçeğin peşindeyim. Chupacabra gerçekten var mı? Birçokları gibi ben de duruma şüpheyle yaklaşıyorum ama gerçek değilse bu katliamdan neyi sorumlu tutacağız? Modern bir canavarın maskesini kaldırmak için cennetin en karanlık köşelerine yapacağım bu yolculukta siz de bana katılın. Benim adım Josh Gates. Ay ay ay kaşif. Macera perest, aman tanrım! Ve kendini oldukça tuhaf durumlara sokan bir adamım. Çıkış burada bir yerde olmalı. Çah! Arkeoloji diplomam ve keşif tutkumdan aldığım yetkiyle tarihin en büyük efsanelerini araştırmak için dünyayı dolaşıyorum. Tamam, başlıyoruz. Bilinmeyene yolculuğa hoş geldiniz. Chupacabra araştırmama Puerto Rico'nun başkenti San Juan'da başlıyorum. Puerto Rico, beyaz kumlu plajları ve sıcak Karayip sularıyla ünlüdür. Ama burada, San Juan'da, büyü adası insanın üstünde bambaşka bir etki yaratıyor. Çalkantılı geçmişinden gelen bir büyü. Kolomb 1493 yılında yeni dünyaya yaptığı ikinci yolculukta Puerto Rico'yu keşfeder. Ardından Kolomb'un yardımcısı Juan Ponce de Leon adaya geri dönerek Taino yerlilerini esir alır ve nüfusun büyük bir kısmını öldürür. Adada şeker tarlaları kuran İspanyol kolonicileri tarlalarda çalışmak için Afrika'dan köleler getirtirler. Zamanla Taino, İspanyol ve Pan-Afrika geleneklerini birbirine karıştırarak tamamen Puerto Rico'ya has olan bir kültür oluşturur. İspanyol-Amerika Savaşı'nın ardından Porto Rico Birleşik Devletler'e geçti. Bu savaşlar ve korkunç kasırgaların kırıp geçirdiği bir adanın hikayesindeki son bölümdü. Ama her şeye rağmen tüm bunların arasında eşsiz bir kültür parlamayı başardı. Ve yakınlardaki şehir meydanında Porto Rico'nun bazı canavarlarını ilk kez görme şansı buluyorum. Korkunç yaratıklar Vejiganta olarak biliniyor. Aslında şeytan olan bu figürün kökeni Ortaçağ Avrupa'sına kadar dayanıyor ama Porto Rico'da Taino ve Afrika maske yapım teknikleriyle birleşmiş. Vejigante asırlardır adanın kültürel dokusunun bir parçası ve sürekli yeni kurbanlar arıyor. Ben mi? Canavarlarla dağıtmak her ne kadar çok hoşuma gitse de benim aradığım yaratık 1990'ların ortalarına kadar buralarda görünmedi. Chupacabra'nın kökeni hakkında daha fazlasını öğrenmek için canavar araştırmacısı ve yazar Benjamin Rathbench'e alışıyorum.
6: Merhaba.
8: Memnun oldum. Nasılsın?
6: Ben de.
8: Pekala, sana Bay Chupacabra diyebiliriz. Hakkında kitap bile
6: evet,
8: yazdın.
6: Evet, hakkında kitap yazdım.
8: Kitap bile
6: doğru.
8: Yazdın. Peki bu katilin tarzından biraz bahsedelim. Tamam. Hayvanlara saldırıyor.
6: Evet. Çiftlik hayvanları, tavuklar, keçiler, hatta bazı durumlarda sığırlar.
8: Evet.
6: Ama genelde küçük hayvanlar. Bu çok gizemli bir olay çünkü çiftçiler veya çiftlik çalışanları dışarı çıktıklarında hayvanlarını parçalanmış veya yenmiş bir halde bulmuyorlar. Boyundaki vampir benzeri iki delik dışında.
8: Katilin kart viziti.
6: Kesinlikle öyle.
8: Bu hikaye ne zaman başladı?
6: Chupacabra hikayesi 1995 yılında başladı. Madeline Tolentino adında bir kadın, Chupacabra'yı gören ilk kişiydi.
8: Bir dedektif, Madeline'ın bu dünyaya ait değilmiş gibi tanımladığı canavarın resmini çizdi. Madeline, iki bacaklı, pençeli ayaklara, dikenli bir sırta ve dehşet verici büyük kırmızı gözlere sahip olan neredeyse sürüngene benzer bir yaratık tarif etmişti. Ama bu kadının hikayesi tek seferlik bir şey değildi. Sonunda gerçeğe dönüştü. Değil mi?
6: Evet. Bir canavar yarattılar.
8: Yerel basım hikayeyi ele aldı. Canavara İspanyolca'da keçi emici anlamına gelen El Chupacabra adını verdiler. İlk olarak Coromaras kasabasında başlayan saldırılar tüm adaya yayıldı. Çılgın teorilerle birlikte histeri de giderek artıyordu. Bazıları Chupacabra'nın uzaylı olduğuna inanırken diğerleri hükümetin genetik deneyleri sonucu ortaya çıkmış menez bir hayvan olduğunu iddia ediyor. 90'ların ortasında başlayan ilk saldırılarda kaç hayvan öldürüldü?
6: Yüzlerce.
8: Açıkçası Chupacabra'dan en çok ilgimi çeken şey de bu. Konuya şüpheyle yaklaşabilirsin. Koca ayağa inanmıyorum diyebilirsin. Loch Ness canavarına inanmıyorum diyebilirsin.
6: Evet.
8: Ama Chupacabra bunlardan
6: doğru.
8: Çok farklı. Gerçek cesetler var.
6: Bir şey bu hayvanları evet. Öldürüyor. Kısa süre içinde hikaye patladı. Chupacabra'yı açtı. Meksika'ya gitti. Texas'a gitti. Miami'ye gitti. Orta Amerika'ya evet. Gitti. Ve X-Files'le birlikte iyice meşhur oldu.
8: Evet.
6: Boom!
8: Popüler kültürde yer etti.
6: Kesinlikle.
8: 1997 yılında Chupacabra haftanın canavarı olan X-Files'ın bir bölümüne konuk oldu ve bölüm 22 milyon kişi tarafından izlendi. Çok geçmeden koca ayak ve Nessie ile birlikte canavar yıldızların arasına katıldı. Ama bir noktada görülme oranı ve saldırılar tamamen durmuş gibiydi.
6: Özellikle Porto Rico'da artık fazla görülmüyordu. Eskisi gibi konuşulmuyordu. Ama şimdi burada çok tuhaf
8: peki,
6: şeyler oluyor. Geri dönüyor.
8: Peki saldırılar nerede yaşanıyor?
6: Barceloneta adı verilen bir yerden hayvanlara yapılan gizemli saldırılara dair haberler
8: tamam.
6: Geliyor. Eğer anlamak istiyorsan oraya gitmemiz
8: önden
6: gerek.
8: Lütfen. Ben'in yeni bir saldırıyı araştırmak için ayarlamalar yaptığı adaya, Barceloneta'ya doğru gidiyoruz.
6: Adanın büyük bir kısmını yok eden Maria kasırgasının ardından saldırılar yeniden başladı.
8: Sence kasırgayla saldırılar arasında bir bağlantı olabilir mi?
6: Ne zaman büyük bir fırtına veya kasırga çıksa adanın düzeni bozuluyor.
8: 2017 yılında saatte 280 kilometre hızla esen rüzgarlarla birlikte Porto Rico'yu vuran Maria kasırgası ardında binlerce ölü bıraktı. Ve ekosistemi yok ederek belki de hayvanların avlanma yerlerini ve şekillerini değiştirdi. Cinayet mahalli hakkında ne biliyoruz?
6: Fazla bir şey bilmiyoruz. O yüzden hayvanları olduğu gibi bırakmalarını istedim. İlk kez göreceğiz.
8: Harika. Taze cinayet mahalli. Kendimi polisiye dizide gibi hissediyorum. İki tecrübeli dedektif.
6: Chupacabra'yı
8: arıyorlar. Suçla dolu sokaklarında. Barceloneta. Barceloneta'nın dışına doğru ilerlerken 666 numaralı cehennem yoluna dönmemizle birlikte bu işler için artık çok yaşlandığımı hissetmeye başlıyorum. Efsanevi bir canavarın dadandı bir kasaba için ne uygun bir karşılama. Ben saldırının işlerine zarar vereceğinden korkan çiftlik sahibinin kimliğini gizleme şartıyla saldırının yaşandığı yere girmek için izin aldı. Burada ne oldu?
9: İki gece önce hayvanlarıma saldırdı.
6: Bir şey duydun mu veya gördün mü?
9: Tuhaf sesler duydum. Dağlardan korkunç sesler geliyordu. Dışarı çıktığımda bununla karşılaştım.
8: Aman tanrım, şuna bak! Bir, iki, üç, dört tavuk. Evet. Ve hepsi kafesteydi.
6: Burası yırtılmış.
8: Burası da yırtılmış. Yani bunu her ne yaptıysa telleri parçalamış ve aynı zamanda metali yamultmuş.
6: Araştırma malzemelerimi alayım.
8: Tamam, daha yakından bakalım. Ben hepsi benzer özellikler gösteren onlarca sözde Chupacabra saldırısı inceledi. Burada delikler var.
6: Burada da aynısı var. Boyunda delik izleri. Bu tipik bir Chupacabra saldırısı.
8: Biraz da görünmeyenlerden bahsederim. Örneğin tavuklar parçalanmamışlar.
6: Evet, yenmemişler.
8: Et hala duruyor. Hayvanın vücut bütünlüğü bozulmamış.
6: Hayvanlar parçalanmadığı için insanlar bunu köpek veya başka bir vahşi hayvanın yaptığını düşünmüyorlar. Burada göze çarpan tek şey kanın boşaltılmış olması.
8: Evet, çünkü bak görüyor musun? Yaradan kan akmıyor.
6: Kan kaybetmemişler.
8: Canavarları araştırırken konuya sağlıklı oranda şüpheyle yaklaşmak gerekiyor ama ben bile bu yaraların vampiri andırdığını kabul etmek zorunda kalıyorum. Efsaneyi kabul etmeyebilirsin ama bu hayvanları bir şey öldürdü.
6: Evet.
8: Ama acaba ne?
9: Chupacabra.
8: Chupacabra. Kurbanların fotoğraflarını çekerek cinayet mahallini dikkatli bir şekilde belgeliyoruz. Ve bir veterinere analiz ettirmek için cesetleri topluyoruz. Pekala, hadi poşetleyip etiketleyelim. Cinayet olduğuna dair hiç şüphe yok ve saldırı yeni olduğu için faili yakınlarda olabilir. Sence bunu yapan şey nereden geldi? Nereye gitmiş olabilir?
9: Şuradaki dağlara.
8: Dağlara mı?
9: Bu bölgedeki birçok insan yaratığı o tepelerde gördü.
8: Jose bizi yaratığın izini süren başka görgü tanıklarıyla tanıştırıyor. Onlarla yakınlardaki bir dağ yolunda buluşuyoruz.
10: Kuso.
8: Ben Josh. Nino.
10: Nino.
8: Memnun oldum.
6: Jose bu konuda deneyimli olduğunuzu söyledi.
10: Evet, bu doğru. Hemen arkamızdaki mağarada. Bölgenin farklı yerlerinden saldırı haberleri aldık. İnsanlar çok korkuyor. O yüzden peşine düşmeye karar verdik.
8: Yaratığı mı arıyorsunuz?
10: Evet öyle.
8: Peki neden arıyorsunuz?
10: Ben burada yaşıyorum. Burası benim evim. Dağlarda yürüyüş yaparken bir mağara bulduk ve içine girmeye karar verdik. O şey her neyse arkadaşım onu gördü.
8: Peki neydi? Ne gördün?
10: Canavar gördüm.
8: Tanımlayabilir misin? Neye benziyordu?
10: Greydi. Daha önce gördüğüm hayvanlara hiç benzemiyordu. Kocaman kırmızı gözleriyle canavara benziyordu.
8: Peki sen neredeydin? Mağaranın dışında mı?
10: Ben dışarıda aşağı inme ihtimaline karşı ipleri hazırlıyordum.
8: Peki sen neler gördün?
10: Mağaradan deli gibi koşarak çıktığını gördüm. Panik olmuştu. O kadar hızlı koşuyordu ki kafasını taşa çarptı. Yere düştü. Onu çekerek çıkarmak zorunda kaldım.
8: Vay be. Tamam. Gördüğünden %100 eminsin yani.
10: Eminim.
8: Bizi olayın olduğu yere götürür müsünüz? Mağarayı gösterir misiniz?
6: Doğru.
8: Olur mu?
6: Evet.
8: Nino mağaraya yaşadığı toplumu korumak için girdi ve her ne kadar korkunç bir olay yaşasa da geri dönmekten çekinmiyor. Nino ve Kuso'nun ardından adanın %62'sini kaplayan Porto Rico ormanlarına giriyoruz. Burası sayısız örümcek ve yılan da dahil olmak üzere vahşi hayvanlarla dolu bir orman. Burası zamansız bir yer.
6: Evet.
8: İnanılmaz. Kuzey Porto Rico zamanla erozyona uğrayan yumuşak kalker taşından oluşan bir karst bölgesi. Bunun sonucunda ortaya çıkan muazzam mağara ağları henüz bilinmeyen yeni yaratıklara ev sahipliği yapıyor olabilir. Buranın ne kadar vahşi olduğunu görünce insan Chupacabra gibi bir yaratığın adada gizlenme ihtimaline pek şaşırmıyor. Çok acayip bir şey bu.

0: Hadi bu taraftan. Gelin beni takip edin.
1: Evet, bu bir mağara. Ben mağarayı bulduk.
2: Tamam, mağarayı bulduk.
3: Eminim.
0: İşte geldik, buradan devam edeceğiz.
1: Şuna bak.
2: Şuraya bakın.
1: Burası ne kadar gidiyor?
3: Daha çok var.
1: Çok. Peki, tamam. Mağaranın içinde son güneşin son ışıkları da yok oluyor. Sadece birkaç gün önce Nino'nun dehşet verici bir şey gördüğü mağaranın kalbine inmeye hazırlanırken kafa lambalarımızı yakıp kızıl ötesi moduna geçiyoruz.
2: Okay.
1: Tamam, plan ne?
3: Buraya bir kanca takacağız ve aşağı doğru inen bir ip bağlayacağız. Çünkü çok dik. Siz beni takip edin.
1: Tamam.
3: Gidelim.
1: Karanlığın içine iniyoruz.
2: Okay.
1: Tamam, gidiyoruz karanlığın içine. Evet. Çok kaygan. Tamam.
3: Şunu gördün mü? Yukarıda daha büyüğü var.
1: Kamçılı akrep.
3: O şey seni sokarsa ölmezsin ama hayatın boyunca unutmazsın.
1: Evet, çok fena bir böcek. Bu akrepler korku filminden çıkmış gibi görünüyorlar. Biyologlar neredeyse 2 milyon bitki ve hayvan sınıflandırdılar. Ama bunun dünyadaki toplam türün yalnızca çeyreği olduğu tahmin ediliyor. O yüzden H.R. Giger'ın çizim defterinden çıkmış gibi görünen canavarların, hayal gücümüzün çok ötesinde yaratıkların hala oralarda bir yerde keşfedilmeyi bekliyor olması kulağa çok mantıklı geliyor. Pekala, canavarı nerede gördün?
3: Daha ileride.
1: Daha ileride, nerede?
3: Şurada. Şu deliğin içinde.
1: İçinde mi? Bu iş çirkinleşecek. Gidelim. Hadi bakalım. Geçit giderek daralmaya devam ediyor. Sonunda daha geniş bir odaya ulaştığımızda bizi Temple of Doom'dan çıkmış gibi görünen bir sahne karşılıyor. Aman tanrım, bu şaka olmalı. Hadi ama. Hamam böceği. Neden hamam böceği? En büyük kabusum. Buna inanamıyorum. Karanlığın içine doğru ilerlerken hem üstümüzde hem de altımızda tüm mağara sanki hareket ediyormuş gibi geliyor. Ama burada böceklerden çok daha fazlası var. Yılan! Çekilin, çekilin, çekilin, çekilin. Hadi, hadi, hadi. Bu da ne böyle?
3: Buna Porto Rico boğası diyorlar.
1: Porto Rico boğası.
3: Evet.
1: Hadi gidelim. Nino bu mağarada saklanan tek yırtıcının bu yılan olmadığından emin ve bizi canavarı gördüğü yere götürüyor.
3: İşte burası.
1: Burası mı?
3: Evet, burası.
1: Burası mı? Ondan ne kadar uzaktaydın?
4: 2-3 metre.
1: 2-3 metre, tamam. Hadi şurayı biraz araştıralım, tamam mı? Ayak izi, tüy veya arkasında bırakabileceği herhangi bir şey bulmaya çalışalım. Chupacabra'ya dair bir kanıt bulmak için dağılıp mağarayı incelemeye başlıyoruz. Hiç iz göremiyorum. Bu da ne?
2: O da ne?
1: Şurada gördün mü? Tırmalanmış gibi görünüyor.
2: Birkaç tane var. Sadece bir tane değil.
1: Şuna bak.
2: Bu çok tuhaf dostum.
1: Nino, sence gördüğün şey sen çıktıktan sonra nereye gitti?
3: Mağaranın içine gitti.
1: O zaman devam edelim. Nino, sırt çantan. Neyse, boş ver. Gidelim. Böceklerin sonsuz geçidine göğüs gererek mağaranın derinliklerine doğru ilerlemeye devam ediyoruz. Ve Nino'nun gördüğünü iddia ettiği yaratığın izini sürüyoruz. Bitmiyor.
3: Buradan itibaren yaklaşık 15 metre daha sürüneceğiz. Sonra da kalkabiliriz.
2: Bu mağara ne kadar büyük?
3: Bilmiyorum. Hiç bilmiyorum.
1: Devam ediyor.
3: Aşağı doğru devam ediyor.
1: Vay canına.

0: acaba?
1: İpin sonuna geldik. Geri dönüş yolunu bulmak için şunu buraya koyacağım.
2: Tamam, artık ipimiz de yok ve daha bir sürü geçit evet. var. O zaman kafamızı kullanalım ve çok dikkatli olalım çünkü kaybolabiliriz. Bu noktaya geri dönmemiz gerek. Biraz daha ilerleyelim. Açılıyor. Vay canına, şuna bak. Şuraya bakın. Çok büyük.
3: Evet.
4: Aman tanrım, yukarı bak.
2: Burada milyonlarca yarasa olmalı. Şuraya bakın. Şu yarasalara bakın. Korkmaya başladım. O da neydi? Sanki bir ses duydum.
3: Ben de duydum.
2: Duydun mu?
1: Evet.
2: Neydi o? Yanımızda gece görüş gözlüğü ve kızıl ötesi kameralar var. Işıkları kapatalım, çok sessiz bir şekilde oraya doğru gideceğim. Tamam, ışıkları kapatalım. Kızıl ötesi ışıkta görebilen askeri gece görüş gözlüklerimi takıyorum. Tamam.
3: Tamam.
2: Gidelim.
3: Gidebiliriz.
2: Ve neredeyse zifiri karanlıkta mağarayı görebiliyorum. Ne olduğunu anlamak için biraz yürüyeceğim.

0: Yine aynı ses. İşte. Bu da ne böyle? Sanırım şurada dar bir oda var. O şey her neyse oraya girdi. Tamam. Hey hey çocuklar. Çocuklar buraya gelin. Tamam. Duyduğumuz şey her neyse. Buraya girdiğimde birkaç kere daha duydum. Bence kesinlikle arkada bir yerde. Ve sesi takip ederek büyük odadan açılan dar bir tünelin içine giriyoruz. Buradaki kalker taşı iz sürmek için pek iyi değil. Burada bir açıklık var. Hey, hey, hey, hey. Gelin, buraya gelin, buraya gelin. Şuna bakın.
1: Bu ne?
0: Sen söyle. Nino, söyle bakalım.
2: Yılan olduğunu sanmıyorum.
0: Ben de yılan olduğunu sanmıyorum. Üzerinde pullar var ama yılan böyle deri değiştirmez. Buna benzemez. Bir şey deri mi değiştirdi yoksa koptu mu bilmiyorum ama soluk gri bir rengi var. Nino, bu gördüğün renge benziyor mu?
2: Yaratığınkine benziyor.
0: Emin olmak için yanımıza alalım, test edip ne olduğunu anlayabiliriz. Nino'nun gördüğü gizemli yaratığı tespit edebilmek için örneği daha sonra test etmeyi planlıyoruz. Hadi devam edelim. Ardından odanın geri kalanını araştırıyoruz. Ve sonunda yeniden mağaranın dışına çıkıyoruz. Bir çıkış daha. İçeride duyduğumuz şey her neyse çıkmış olabilir. En azından içeriden bir kanıt topladık. Umarım sonucunda bir şey çıkar. Hadi yolu bulmaya çalışalım.
2: Hadi gidelim.
0: Nino, Kuso ve ben ormanı araştırmaya devam edeceğiz. Chupacabra'nın gerçek olduğunu ve Puerto Rico'nun mağaralarında saklandığını kabul etsek bile nereden geldiğini bilmiyoruz. Birçok yerlinin bu soruya sıra dışı bir cevabı var. Canavarın kökeninin çok gizli bir hükümet tesisine dayandığını söylüyorlar. Ormanın derinliklerinde gizli güvenli bir yerleşkeye gitmek için güneydoğu yönünde bir saatlik yolculuk yapıyorum. Şu anda insanlığın evreni anlamak için en cesur girişimlerinden birinin üzerinde çok dikkatli bir şekilde yürüyorum. Burası Arecibo Gözlemevi. 1963 yılında tamamlandığında dünyanın en büyük radyo teleskobuydu. Hemen aşağıda, epey aşağıda 400 binden fazla alüminyum panel yıldızlardan gelen radyo sinyallerini toplayan bir anten oluşturmak için birlikte çalışıyor. Buradaki araştırmacılar güneş sistemimizin dışındaki gezegenleri keşfeden ilk araştırmacılardı. Ama bu çığır açıcı radyo teleskobu yalnızca dinlemekten çok daha fazlasını yapıyor. Adadaki bazı insanlar burada yapılan deneylerin Chupacabra'yı çağırdığına inanıyorlar. 1974 yılında bilim insanları bir gün dünya dışı canlılara ulaşması umuduyla Arecibo mesajı gönderdiler ve gezegenimiz, DNA'mız ve konumumuz gibi bilgileri evrenin derinliklerine gönderdiler. En popüler Chupacabra yaratılış efsanesine göre dünya dışı varlıklar Arecibo mesajına cevap verdiler ve bilim insanlarına bir uzaylı yaratmak için gereken genetik kodları gönderdiler. Ve her ne kadar bu ünlü teori kulağa çok abartılıymış gibi gelse de bir şey inkar edemeyiz. Hayvan cinayetleri gerçek ve şu anda yaşanıyor. Son saldırıyı araştırması için çağrılan uzman iz sürücü Ernesto Marquez'le buluşmak için Arecibo'dan Las Piedras'a gidiyorum.
3: Merhaba Josh.
0: Merhaba, nasılsın?
3: Nasılsın?
0: Memnun oldum.
3: Ben de memnun oldum. Puerto Rico'ya hoş geldin.
0: Teşekkür ederim. Peki bu Chupacabra çılgınlığında senin pozisyonun?
3: Ben vahşi yaşam biyoloğuyum. 90'larda Puerto Rico'da bir hayvanat bahçesinin müdürlüğünü yaptım. Bölgede ne zaman saldırı olsa beni çağırıyorlardı.
0: Peki o dönemde kaç tane saldırı gördün?
3: Ah Josh, açıkçası yaklaşık 100 tane.
0: Peki burada ne oldu?
3: Burada kısa zaman önce 3 koyun ve 2 tavuk öldürüldü. ve bu bölgedeki insanlar hayvanın ilerideki tepelerde yaşadığına inanıyorlar. O yüzden buradayız.
0: Bu gece planı ne?
3: Bölgeye birkaç kamera yerleştirip tüm hayvanları takip edeceğiz.
0: Tamam. Güneş batmak üzere kampı kurmaya başlayalım.
3: Bu hayvan geceleri aktif, o yüzden acele
0: tamam.
3: edelim.
0: Tamam, hadi o zaman.
3: Tamam.
0: Hep birlikte izleme sistemini kurmaya koyuluyoruz. Cesur kameramanımız ve teknoloji uzmanımız Brian, ana kamptan hareketi takip edecek.
4: Tamam, açık.
3: Tamam, kamera bir hazır.
4: Burada her şey yolunda. Tamam Josh, şu anda kamera dörtten sana bakıyorum, iyi görünüyor.
0: Ormanın içini ve çiftlikteki ağılları takip edebilmek için kızılötesi izleme sistemine ek olarak kameramanımız Evan'la birlikte hareketle çalışan bir dizi kamera yerleştiriyoruz. Ve gizemli yırtıcıyı yakalamak için kameralar dışında yemli bir kafes tuzağı kuruyoruz.
3: Önce yemi koyacağız.
0: Bu gece yemekte ne var?
3: Burada kanlı ciğer ve birkaç tane böbrek var.
0: Chupacabra buna hayır diyemez.
3: Şimdi bunu tuzağın diğer ucuna yerleştireceğiz.
0: Tamam. Peki nasıl kuracaksın?
3: İşte böyle. Tetik burada. Hayvan yeme ulaşmak için şuradan içeri girecek ve şuradaki platformun üzerinde duracak. Platform tetiği harekete geçirecek. Böyle işte.
0: Anladım.
3: Hazır.
0: Tamam, bakalım işe yarayacak mı? Kafes tuzağını kurduktan sonra stratejimizi konuşmak için toplanıyoruz. Aklımıza gelen her yere kameralar yerleştirdik. Peki nasıl takip edeceğiz?
4: Tepelerde kameralarımız var. Hayvan yollarında kameralarımız var ve ağlarla birlikte hayvanları çok net görebiliyoruz. Eğer tepelerden aşağı bir şey inerse, bir şey hareket ederse bunu görebileceğiz.
0: Planımız ne?
3: Tepeler doğudan batıya kadar uzanıyor. Her iki tarafı da kontrol etmemiz gerek.
0: O zaman böl ve fethet yapalım. Stone, sen doğuya git. Ernesto, biz ikimiz...
3: Batıya gideceğiz.
0: Batıya gideceğiz, tamam. Evet. Ben, sen burada kal. Kameralarda bir şey görürsen bize
4: tamamdır.
0: Haber ver. Ne Ernesto ne de ben ormanın içinde kırmızı gözlü bir vampir dolaştığına inanmıyoruz ama o koyunları tehlikeli bir şey öldürdü kesin. O yüzden dikkatli olmalıyız. Tamam Ernesto, ben termal görüntüleyici kullanacağım. Ben şuradan
3: tamam.
0: yukarı çıkacağım, tamam mı? Evet, yavaşça ilerleyelim.
3: Peki.
0: Bakalım termal kamerayla bir şey görebilecek miyiz? Arazinin diğer
3: olur.
0: ucuna kadar gideriz,
3: tamam.
0: olur mu? Termal kamera ısı izlerini yani çıplak gözle görülmeyen kızılötesi radyasyonu tespit edebiliyor. Ve bu sayede arazinin diğer ucuna doğru ilerlerken karanlıkta görebiliyoruz. Hey dur bir şey gördüm.
3: Büyük müydü küçük mü?
0: Büyük sayılırdı. 1,5-2 metre vardı arkadaki
3: çalılıkların
0: arasında. Evet, hadi gidelim. Ernesto, ben şu tarafa gideceğim. Tamam. O şey her neyse büyüktü ve hemen şuradaki çalılıkların içindeydi. İnek olmadığına eminim.

0: Bir şey var mı? Evet, hiçbir şey yok. Ana kamp, cevap ver.
1: Burası ana kamp. Devam et Josh.
0: Ernesto ile birlikte arazinin diğer ucundayız. Buraya jeeple geldik. Termal kamerada bir şey gördük. Her neyse tepelere doğru çıktık. Ana kampa doğru geliyor olabilir. O yüzden kameralara dikkat et.
1: Anlaşıldı. Dikkat ediyorum.
2: Josh, ben Evan. Ne olduğunu görebildin mi?
0: Tespit edemedim. Çalılıkların içinde gizleniyordu ama büyük bir şeydi. En az 2-2,5 metre uzunluğunda inek veya at olmadığına eminim.
1: Belirgin bir şey gördün mü? Tüylü müydü? İz var mı?
0: Hayır, hiçbir şey göremiyorum. Haber vereceğiz.
2: Tamam, ben arazinin doğu bölümüne bakıyorum.
3: Sadece tek bir şekilde ortadan kaybolabilir. Bir yol gördüm.
0: Yol mu gördün?
3: Hemen şurada, evet.
0: Tamam, ben arkandayım.
3: Tamam, beni takip.
0: Gidelim.
2: Burada çok korkutucu bir bambu ormanı var. Gidip bir bakacağım.
1: Evan, dikkatli ol.
2: Kung Fu Panda, Blair Witch karışımı bir şey. Büyük bir şeyin uyumak için kullandığı bir alana benziyor. Bu da ne böyle? Tüy mü?

0: geldik.
1: Case, ben Evan.
2: Ben Josh, devam et.
1: Bir bamba ormanındayım ve bir çeşit yuvanın içinde tüyler buldum.
2: Tüylerden örnek almaya çalış hemen.
1: Tamam.
3: Burası hayvanların gizlenmesi için mükemmel bir yer. Bir sürü bitki var.
2: Evet, ve bayağı büyükler. Bir şey mi zıpladı?
3: Kurbağa. İşte buradasın. Bu istilacı bir türdür. Şeker kamışı kurbağası olarak bilinir. 30'lu yılların sonunda hükümetin yaptığı bir deneydi. Şeker kamışı tarlalarındaki böceklerden kurtulmak için getirmişlerdi. Ve bu çalışma oldukça işe yaramıştı.
2: Böcekleri yemesi için bunu mu getirdiler?
3: Evet. Yıllar sonra Porto Rico'da hiç şeker kamışı tarlası kalmadı ama kurbağalar hala duruyor.
2: Bu çok ilginç çünkü Chupacabra'nın bir çeşit yanlış giden hükümet deneyi olduğuna dair birçok teori var.
3: Evet.
2: Şu an önümüzde buradaki çevreye müdahale
3: kesinlikle
2: eden hükümetin gerçek bir örneği,
3: evet,
2: duruyor.
3: Kesinlikle.
2: Değil mi? Şeker kamışı kurbağası doğaya müdahale ederek yanlışlıkla istilacı türleri çevreye salan insanların nelere yol açabileceğini gösteren Porto Rico'daki örneklerinden yalnızca biri. Fare nüfusunu kontrol etmek için doğaya bırakılan firavun fareleri de kuduz hastalığının yayılmasına neden oldular. Ve ülkeye ilk olarak evcil hayvan olarak sokulan iguanalar adayı ele geçiriyorlar. Bugün Porto Rico'dan insandan çok iguana yaşıyor.

0: Josh, ben Brian. Cevap ver.
1: Ne oldu Brian?
0: Josh, kamera 5'te hareketlilik var.
1: Hayvan mı? Görebiliyor musun?
0: Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum. Sadece çalıların oynadığını görüyorum. Ne olduğunu çıkaramıyorum.
1: Kötü ol. Biz arabaya binip oraya geliyoruz. Ivan, sen de bizimle gelsene.
2: Anlaşıldı, geliyorum.
0: Anlaşıldı, geliyorum.
1: Hadi, hadi. Ernesto ile birlikte Brian'ın kamerada gördüğü şeyi tespit etmek için gidiyoruz. Tamam. Buradan mı
2: dönüyoruz? Sen oradan git, ben de buradan.
1: Çok dikkatli ol.
2: Tamam.
1: Tamam.

0: Burada bir şey yok.
1: Burada da yok.
0: Hemen ileriye bir kamera koymuştuk.
1: Tamam.
0: Hadi gidip bakalım.
1: Peki.
0: Hadi.
1: Tamam.
0: Tamam. Kamera burada. Bakalım bir şey var mı? Evet. İki görüntü var. Şu kartı çıkarıp bir şey var mı bakalım. Tablet yanında mı?
1: Evet. Al.
0: Teşekkür ederim. Tamam, açıldı. Tüm kamera hareket ediyor. Oh, bir şey onu devirdi. Oh, şuna bak, bu inanılmaz. Diğer görüntüye bakalım. Aman tanrım. Bu da ne böyle? Bu bir hayvan mı?
1: Vay canına.
0: Çok yakın olduğu için göremiyorum.
1: Evet,
0: ama açık renkli bir şeye benziyor. Bu da ne?
1: Bak. Tüyleri gördün
0: evet,
1: mü?
0: Tüylü gibi.
1: Evet, evet.
0: Eğer komplo teoricisi
1: evet.
0: olsaydım bunun
1: evet.
0: Chupacabra'nın dikenlerine evet. benzediğini söylerdim. Hayvan olduğu kesin. Çalının içindeki
1: evet.
0: şey bu olabilir. Hı-hı. Nesin sen? Tamam, ayak izi veya varsa başka bir şey bulmaya çalışalım. Burada bir şey vardı. Gece ilerliyor ve her yer sessiz. Kameralardan başka bir şey çıkmıyor. Ama bu ormanlarda dolaşan hayvanlara dair izler gördük. Bunlardan herhangi biri çiftlikteki keçilerin ve tavukların ölümünden sorumlu olan yırtıcı olabilir. Ama bu chupacabra mı yoksa bilinen bir tür mü hala emin olamıyoruz. Elimizdeki tek kanıt, Barceloneta'da ziyaret ettiğimiz saldırı bölgesinde yaratığın arkasında bıraktığı kurbanlar. O yüzden ertesi gün şimdiye kadar onlarca sözde chupacabra saldırısını analiz etmiş önde gelen otoritelerden biri olan Dr. Furelin Olivers'la buluşmak için laboratuvara gidiyorum.
2: Merhaba Josh. Ben de.
0: Merhaba, memnun oldum. Bakıyorum
2: evet,
0: gönderdiğim hediyeleri almışsın. Doğum gününde ne istediğini
2: tavuk.
0: Bilmiyordum
2: evet.
0: o yüzden. İnceleme fırsatı buldun mu hiç?
2: Evet, tavukları inceledim, araştırma yaptım ve oldukça ilginç bir şey buldum.
0: Ben öğle yemeğinde yediğim tavuklu sandviçi hatırlarken Dr. Frey kuşu açıyor ve bana aslında kanının boşaltılmadığını gösteriyor. İşte bu yüzden tıp okumadım.
2: Biraz anatomiden bahsedeyim.
0: Tamam.
2: Tamam. Bu ince bağırsak.
0: Evet.
2: Ve bu da karaciğer.
0: Peki.
2: Gayet normal görünüyor. Aşağıda kalp var.
0: Hiç eksik yok.
2: Hiç eksik yok.
0: Ve burada da çok lezzetli bir tavuk göğsü var. Bu arada nerede olduğunu gördükten sonra bir daha asla tavuk yemem. Vejetaryen oldum.
2: Kan vücudun içinde. Akciğerlere bak. Akciğerin içindeki pembe şey kan.
0: Tamam.
2: Hayvan öldüğü anda kan gölü görmezsin. Çünkü hayvan ölmüştür. Ve bazı insanlar her yerin kan gölü olacağını düşünüyor.
0: Evet.
2: Aslında
0: Hollywood cinayet mahalli.
2: Kesinlikle öyle. Ama gerçekte her zaman o kadar dramatik değildir. Vücudun içinde kan var ve kanı görebiliyorsun. Ama bu durumda bu çok normal. Kan olması gereken yerde, tüm organlara dağılmış. Bu bizim livor mortis adını verdiğimiz bir şey.
0: Peki.
2: Kan yer çekimine göre hareket eder ama sen bunu göremezsin.
0: Bu işten anlamayan biri olarak boyundaki deliklere baktığında hiçbir yerde kan görmeyince vücutta da olmadığını düşünüyorsun ama aslında kan orada sadece
2: kesinlikle
0: batıyor.
2: Kesinlikle orada ve olması gereken yerde pıhtılaşıyor.
0: Anladım. Çünkü bu chupacabra efsanesinin kilit noktası. Boyundaki delikler, içilen kan. Hayvanlar öldürüldüklerinde kan çoğunlukla içte pıhtılaşır ve böylece sanki kan boşaltılmış gibi bir görüntü oluşur. Peki yaraları nasıl açıklayacağız?
2: Boynunda gördüğümüz ısırık izi oldukça sıradan görünüyor ama nasıl öldükleri ayrı bir konu. İçeride hasar var. Büyük bir hasar.
0: Öyle mi?
2: Evet var ve sana bunu röntgen üzerinde gösterebilirim.
0: Evet lütfen göster bana.
2: Bakın, boyun kırılmış, hatta kopmuş.
0: Şurası, yani küçük bir kırık değil, büyük bir kırık.
2: Güçlü bir travma.
0: Yani bu sözde bir vampir ısırığından çok daha fazlası.
2: Mücadele olmuş ve ölümle sonuçlanan bir hasar almış.
0: Tamam, bu travmayı anlamaya çalışıyorum. Esas olay şu, insanlar bunu yapabilecek hiçbir hayvan olduğuna inanmıyorlar.
2: Ama insanlar bir hayvanı gözden kaçırıyor. Bu da köpek.
0: Köpek mi?
2: Köpekler saldırırken zarar vermek için kurbanlarını sallar.
0: Ve bu boynu kırmak için
2: boynu
0: yeterli.
2: Boynu kırmak için kesinlikle yeterli.
0: Chupacabra'nın gerçek kimliği bu olabilir mi? Büyük bir gizleme ilgi şaşırtıcı derecede basit bir cevap. ve ben emin olmak istiyorum. İç hasarın dışında bunu bir köpeğin yaptığına dair başka bir kanıt var mı acaba?
2: Evet var. Hatta sana gösterebilirim.
0: Tamam.
2: Tamam, gidip bakalım. Şimdi şuna bakalım. Bu bir köpek kafatası. Bu çene bölümü ve bunlar da köpek dişleri. İşte. Bu vakada karşılıklı iki delik var. Bir köpek dişi bu tarafa ve diğeri ise diğer tarafa bakıyor. Aynen böyle.
0: Boom. Anladım. Yani deliklerin biri üstteki köpek dişi ve diğeri alttakinden geliyor. Yaralar ve iç hasar saldırganın köpek olduğunu gösteriyor olabilir. Ama bir köpeğin öldürdüğü şeyi yememe ihtimali var mıdır?
2: Köpekleri uysal evcil hayvanlar olarak görüyoruz ama Porto Rico'da köpek nüfusu 100 binleri aşıyor. Çok fazla.
0: Sokak köpeği.
2: Evet.
0: Bunlar evcil köpekler değil ve öyle davranmıyorlar.
2: Hayır, davranmıyorlar. Nüfusları çok fazla olduğu için vahşi davranışlar gösteriyorlar. Bu her zaman böyle.
0: Bu vahşileşme adı verilen bir süreç. Evi olmayan ve insanlarla iletişimi olmayan köpekler zamanla daha ilkel, daha agresif bir şekilde davranıyorlar.
2: Bu durumdaki köpekler herhangi bir hayvanı sırf zevk için öldürebilir.
0: Yani içgüdüleriyle saldırıyorlar ama yemiyorlar.
2: Kesinlikle.
0: Dr. Freud topladığımız diğer örnekleri de gözden geçiriyor. Ivan'ın bulduğu tüylerin bir ineğe ait olduğu anlaşılıyor ve pullu deri ise adanın istilacı türlerinden biri olan iguana'ya ait. Tırmık izlerine ve kamera görüntülerine gelirse kesin bir tespit yapmak için çok belirsizler. Ama adli deliller bu davayı aydınlatmış gibi görünüyor. Yani Chupacabra aslında gizemli bir yaratık değil. En başından beri burnumuzun dibinde ve yanımızda olan bir şey. Değil mi?
2: Bilim öyle diyor.
0: Ve bilimin açıklamaları bununla da bitmiyor. Yıllar önce Cuero, Texas'ta bir çiftçi Chupacabra'nın cesedini bulduğunu iddia etmişti. Ama yapılan DNA testlerinde onun da bir çeşit köpek olduğu anlaşıldı. Uyuz bir çakal. Ve Arecibo'daki bilim insanlarına dünya dışı varlıklar tarafından gönderilen genetik uzaylı tarifiyle ilgili popüler teoriyi hatırladınız mı? Eğer bu hikaye ve yanımızda olan bir şey. Değil mi?
2: Bilim öyle diyor.
0: Ve bilimin açıklamaları bununla da bitmiyor. Yıllar önce Cuero, Texas'ta bir çiftçi Chupacabra'nın cesedini bulduğunu iddia etmişti. Ama yapılan DNA testlerinde onun da bir çeşit köpek olduğu anlaşıldı. Uyuz bir çakal.

0: tuvaleti. Dehşet verici bir şey gördüğünde hala ısrar ediyor. Ama büyük bir ihtimalle gördüğü şeyi bilim kurguyla renklendirmişti. Halk hikayeleri ve batıl inançların güçlü bir etkiye sahip olduğu, hükümetin doğaya müdahale ettiği ve bilim insanlarının uzaya şifreli mesajlar gönderdiği bu adada El Chupacabra gibi bir efsanenin doğması çok doğal. İşin gerçeği şu ki söz konusu kana susamış canavar aslında insanın en iyi dostu. Yuvasız, vahşi ve farkında bile olmadan canavar gibi davranıyor.
1: Kış bizi buradan kovmadan önce sezonun bitmesine 8 hafta kaldı. Ya 2 milyon dolar kazanırız ya da batarız.
2: Daha önce hiç yapmadığımız bir şeye girişmek üzereyiz.
3: Ya bunun üstesinden geleceğiz ya da ben yeni bir iş arayacağım.
4: Bu hem bir macera hem de bir risk. Macera perest değilseniz ormancı olamazsınız.
5: Son Ormancı yeni bölümüyle Salı 20.30'da D-Max'te.

0: Ben Chris.
1: Ben Max.
0: Çoğu kişi en havalı otomobil tutkunlarının sadece Amerika'da olduğunu sanıyor.
1: Oysa biz buradayız. Tam da aranızda.
0: Dünyanın en müthiş otomobilleri üzerinde büyük bir tutkuyla çalışıyoruz.
1: Hem de kusursuz bir hassasiyet.
0: Ve hikayeyi tamamlamak için restore ettiğimiz her klasik otomobile onu mutlu edecek yeni bir sahip buluyoruz.
2: Klasik Araba Kurtarma Almanya yeni bölümüyle Salı 19.30'da D-Max'te.
3: Klasik arabalar. Onları satın alacağız, tamir edeceğiz, sonra bir test sürüşüne çıkacağız ve güzel bir karla satacağız.
2: Unutulmuş Hazineler, Klasik Arabalar yeni bölümleriyle hafta içi her gün 18.30'da D-Max'te.

0: her gün kullandığımız pek çok objenin kazalar sayesinde hayatımızda olduğunu biliyor muydunuz? Müsaade edin açıklayayım. Bu bölümde yangın alarmlarının nasıl süt ürünüyle çalıştığını öğreneceğiz.
1: Eğer bir yangın çıkarsa tereyağı eriyordu ve böylece tahterevalli düşüp alarm sinyalini gönderiyordu.
0: Elektronik müziği icat eden adamın neden 30 sene ortadan kaybolduğunu öğrenmek ister misiniz?
2: Herkesin aklında tek bir soru var. Nereye gitti?
0: Sakar bir kimyagerin araç kazalarını nasıl daha güvenli hale getirdiğini göreceğiz.
1: Beher yere düştüğünde kırılmamıştı. Tek parça halinde duruyordu.
0: Sürpriz buluşlar. İnsanlık tarihinin genelinde yangın önlemleri düşük teknolojili eylemlerden ibaretti. Bağırmak.
3: Yangın var! Yangın! Yangın!
0: Düdük çalmak.
4: Sesi çok çıkıyormuş.
0: Çan çalmak.
5: İmdat! Yangın var! Yardım edin! Yardım edin!
0: Sonra bir grup İsviçreli bilim insanı geldi ve klasik İsviçre yaratıcılığıyla bütün bunları kökten değiştirdi.
6: Guguk kuşu alarmı mı?
4: Çikolatalı yangın battaniyesi mi?
1: İlginç alarmlar.
7: Kaçın!
2: Belki de fondülü bir yangın söndürücüdür.
0: Bu kadar tahmin yeter. Burada yangın dedektöründen bahsediyoruz. Tarihi 200 yıl önceye dayanıyor.
2: 19. yüzyılda şehirler ve kasabalar hızla büyüyordu ve bir yangın çıktığında insanları uyarmak için bağırmak, çan ve düdük çalmak gibi eylemler yeterli gelmiyordu.
0: 1837'de Samuel Morse telgrafı ve Morse alfabesini icat etti.
4: Telgraf göndermek için telgraf kabloları ve bir ucunda mekanizmaya alfabedeki harfleri temsil edecek şekilde hafifçe vuran bir insan bulunuyordu. Bu elektriksel vuruların oluşturduğu şekil kablonun diğer ucundaki operatör tarafından çözümleniyordu.
8: Tık tık nokta tık.
4: Bey! Telgraf ağları hızlıca Amerika'nın dört bir yanını sarmıştı. O kadar popüler olmuştu ki atlı posta sisteminin papucunu dama atmıştı.
9: İşte bu götürdüğüm

0: Son mektuptu.
1: Nihayetinde Boston'daki birkaç zeki adam telgraf sistemini yangın alarmı olarak kullanabileceklerini keşfetti ve şehrin her yerine yangın alarmı kutuları koydu.
2: Biri yangın çıktığını gördüğünde yangın alarmı kutusundaki kolu çevirecek, bu da santrale sinyal gönderecekti. Her yangın kutusunun kendine ait bir kodu vardı. Böylece santral yangının nerede olduğunu tam olarak biliyordu.
3: Santraldeki telgraf memuru mesajı alır almaz yangın müdahale timine haber veriyordu. Ve tim bu sorunla ilgilenmeleri için bir grup itfaiyeci yolluyordu.
1: Fena değil, ancak bu sistemde hala yangını fark edip alarmı çalıştıracak bir insan gerek. 1902'lerde ilk otomatik yangın alarmı ortaya çıktı. O zamanlarda buna neden gözcü tereyağı dediklerini şimdi anlayacaksınız.
4: Sistem şu şekilde çalışıyordu. Tahterevallinin bir ucunda bir miktar tereyağı duruyordu ve o tarafa ağırlık yapıyordu. Bir yangın çıkarsa tereyağı eriyordu ve böylece tahterevalli düşüp devre kapanıyordu. Ve bu şekilde alarm sinyali gönderilebiliyordu.
1: Dahice ama kullanışlı değil.
3: Ya hava çok sıcaksa ve yağ kendiliğinden erirse, sonuçta yağ bir gün bayatlayacak ve alarmın içindeki yağ sürekli değiştirilecek.
1: Çok saçma. Şimdiye kadar bulaşık makineleri, yürüyen merdivenler ve kontak lensler bile icat edilmişken neden hala yağla çalışan yangın alarmında kaldık? Birinin bir çözümle çıka gelmesinin tam zamanı değil mi? Çözüm aslında cevabını hiç de aramayan bir adam tarafından bulunuyor.
2: 1930'larda Walter Jäger adında İsviçreli bir fizikçi varmış. Madenlerdeki tehlikeli ve zehirli gazları tespit edebilmek için bir dedektör icat etmeye çalışıyormuş.
4: Alfa parçacığı, beta parçacığı ve gama ışınları yayan radyoaktif bir radyonüklit olan radyum ana malzemeydi. Bunu dedektöre giden yüklü parçacıklardan küçük bir akım oluşturmak için kullanıyordu. Böylece eğer bir gaz bu yüklü parçacıkların akışını engellerse alarmı harekete geçirmiş oluyordu. Olay bu kadar basitti.
2: En azından Jäger'in teorisi böyleydi.
1: Maalesef Jäger'in deneyinin biraz baştan sağma olduğu ortaya çıktı. Sensör ağır bir zehirli gaz hissettiğinde çalışıyordu. Ama gösterge ibresi az miktardaki gazı algılamakta başarısızdı. Hayatları kurtarmaya ya da maden patlamalarını önlemeye yetecek kadar hassas değildi.
3: Jäger bir noktada o kadar sinirlenmiş ve sabırsızlanmıştı ki tütün içmeye karar verdi. Ve o an alışılmadık bir şey fark etti. Dedektör gazları tespit etmiyordu ama yanan tütüne tepki gösteriyordu.
2: Hemen kutlama yaparak patent ofisine koştuğunu ve yangın dedektörünü icat ettim diye sevindiğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama öyle yapmadı.
1: Jäger bunu ya umursamadı ya da yangın dedektörü için piyasada potansiyel göremedi. Zehirli gazları tespit etmek için cihaza yeni ayarlar yapmak istedi. Bunun için de iş arkadaşı Dr. Ernst Mayley'i çağırdı.
4: Dr. Ernst Mayley deneye yeni bir şey dahil etti. Buna soğuk katotlu tüp deniyor. Mayley, Jäger'in düzenine soğuk katotlu tüpü eklediğinde bu bir kuvvetlendirici olarak görev yaptı. Jäger'in deneyi normalde çok zayıf bir elektrik sinyali yayıyordu ama bu kuvvetlendirici faktörü devreye girdiğinde bu sinyal bir alarmı çalıştırabilecek kadar güçlü olabiliyordu.
1: Jäger ve Mayley çalışan bir zehirli gaz dedektörü yapmayı başardı ve bunu piyasaya sürdüler.
4: Cerberus adını verdikleri bir şirket kurdular ve bunları ticari satıcılara, hastane ve fabrika gibi kurumlara satmaya başladılar. Ancak başlarına ne geleceğinden haberleri yoktu.
1: İşte o şey İkinci Dünya Savaşı.
3: Hava kuvvetlerinin lideri ve Hitler'in yakın çevresinin bir parçası olan Hermann Göring, Jäger ve Mayley'nin buluşunda bir potansiyel olduğunu görmüştü. Buna tehlikeli gazları tespit etmek için kullanacağı bir şey olarak bakmıyordu. Aksine İngiliz Hava Kuvvetleri'nin bombalarıyla başlayan yangınları raporlamak için istiyordu.
1: Nazilerin de desteğiyle Jäger'in zehirli gaz dedektörü, dünyanın ilk yangın dedektörü olmuştu. Sadece küçük bir sorun vardı. Şu radyumu hatırladınız mı?
4: Radyum çok tehlikeli bir maddedir. Çürüdüğü zaman radon gazı salgılar ve gama ışını yayar. Ve bu ikisinin kombinasyonu insanlarda bütün kanser türlerine sebebiyet verebilir.
3: Böyle bir şeyin evinizde olmasını